0: havuzlarda, bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
1: Allora, io sarei il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' in tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. E abbiamo abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia, e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var. Ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
2: Evet, Vincenzo Italiano'nun, düzeltiyorum, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayından şimdilik bu kadar. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için, her zaman destek olduğunuz için ve mesajlarınız kaynaklı olarak bir kez daha teşekkür etmek istedim. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
3: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Berksay'da haber masası başlıyor.
7: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haber Masası'ndan mutlu günler. Ben Berkseyer. Haber Masası'nda sizlerle birlikte buluştuk. Bir tık gecikmeli olarak girdik ki bir içerik sebebiyle hazırlamış olduğumuz, sizler için hazırlamış olduğumuz Radyo Gal adına hazırlanan bir içeriğin yine uzaması sebebiyle onun hazırlığındaydık. Uğurcan Uzundurukan bir diğer tarafta. Göksel'in İçerisi Araç'la birlikte. Umut Eken bizlerle birlikte. Umut Eken'le gündemi konuşarak başlayacağız. Haber masasına gündemi değerlendirerek başlayacağız. Birçok haber var, birçok detay var. Tabii her şeyden önce en çok konuştuğumuz kısım da MHK'deki o tutuklamalar, işte Yasin Kol'un MASAK raporundaki şok detaylar dediğimiz bölüm. Onun yanında işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun son süreci ele alışı, istifa etmeyeceğim deyişi, Hürriyet gazetesine konuştu. Bir diğer tarafta Mehmet Arslan'a konuştu. Bir diğer tarafta bir o kadar önemli haberlerin olduğu bir diğer isim de, bir diğer önemli gazeteci de Umut Eken. Onunla

0: beraber değerlendirdiğimiz, onunla beraber konuştuğumuz birçok kısım olacak. Ne bekliyor bizi? Son haberler neler? Bu krizde, bu tutuklamalarda, bu detaylarda son başlıklar neler? Onların hepsini Umut Eken'den alacağız. Onunla başlayarak sonrasında Ömer Faruk Özcan'la biraz milli takımı konuşuyor olacağız. Milli takım özelinde bir diğer tarafta milli takımımızın neler yapabileceğini konuşuyor olacağız. Ömer Faruk Özcan'la 19 saati dilimi içerisinde. Umut Eken hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
1: Yani spor gazetesi olarak iyi değilim. Uluslar Ligi maçımız var birkaç saat sonra ama evet. İki maç arasında bir gün MHK başkanını, bir gün yani ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden birinin tutukluk süreçlerini takip ediyoruz. Keşke Uluslar Ligi'ni konuşuyor olabilseydik şu anda.
0: İşin ilginç yanı, olağanüstü toplantı da yarına, yani Uluslar Ligi'ndeki son maçın hemen ardına alındı. O da...
1: bir gelişme var onunla ilgili. Hı-hı. Belki ben de teyit ettim. Cuma'ya toplantıyı erteliyorlar. Ama bugün de çok gelişme oldu. Yani artık hiçbir şey planlı programlı değil gibi.
0: Ne bekliyor bizi? Bugün neler gelişti? Neler oldu? Bugün
1: ya bugün Yasin Kol üzerinde önemli gelişmeler var. Biliyorsun masak raporu ortaya çıktı. Savcılık ifadesi şimdi de hakimlikte. Hatta şunu söyleyeyim, ifadesi alınması, savunması tamamlandı. Hakim karar vermek için ara verdi. Bu deneyimi yaşamış birisi olarak şunu söyleyeyim, bir 10-15 dakika ara olur, ondan sonra da hakim açıklar. Yani yaklaşık 15-20 dakika sonra Yasin Kol'la ilgili kararı da öğrenmiş oluruz. Yasin Kol özelinde çok ciddi iddialar, ithamlar var. Bazı konularda hani para transferleri masum gözüküyor ama bazı şeyler de açıklanamaz durumda gözüküyor. Yani finansçılar, ekonomistler, hesap uzmanları daha iyi açıklar ama parasal trafiklerini toplam gelir arasında basit bir finansal okur yazarlığı olan bir kişi olarak şu benim dikkatimi çekiyor. Tüm gelirler arasında, hesabına olan gelirler arasındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir idari personeli biliyorsun ve aynı zamanda hakemlikten geliri var. Oradaki geliri sadece 37.8, 37.65 gibi bir dilimi kapsıyor. Geri kalan geliri izaha muhtaç. Bununla birlikte yine kendi mahallesinden tanıdığını söylediği mahalleden bir arkadaşım ifadesi var çünkü ifadesinde. Bu kişiyle yaptığı para transferleri var ki bu kişi de ben geçtiğimiz gün ilk gözaltına alındığında tutanakla ilgili paylaşım yapmıştım. Para transferlerinde kişilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan dolayı suç kayıtlarının olması zaten yasa dışı bahis kanaati oluşturmuştu. Bugün geldiğimiz noktada o suçlama şike ve teşviğe döndü. Şike ve teşvikten dolayı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çünkü yasa dışı bahisle bildiğim kadarıyla tutuklanma talebi yapılmıyor. O zaman da yine benimle birlikte tutuklanan hakemlerde de görevi kötüye kullanma maddesi görevi kötüye kullanmaktan dolayı tutuklanmışlardı. Onlardan da bazıları hatta beraatlerini aldılar. Başka bir gün belki konuşuruz. Yasin Kol ismi neden önemli? Yasin Kol ligde karar verici isimlerden, bak tekrar altını çiziyorum, karar verici isimlerden biri. Bu yüzden önemli. Çünkü çok fazla, hiç tarihte eşi benzeri olmamış şekilde çok kısa bir periyotta çok fazla derbi maçı yönetti. Birincisi. İkincisi, ligin en fazla maç yöneten 3 hakeminden bir tanesi. Geçen sezon itibariyle, önceki sezonu tam hatırlamıyorum ama yine ilk 3'te ondan eminim. Geçen sezon Ali Yılmaz'dan sonra Süper Lig'de en fazla görev yapan, 21 kez maça çıkan bir hakem. Yani 34 hafta üzerinden düşünsek kabaca 21 kez Süper Lig'de görev almış. Birincilikte görevleri var. Var, AVAR, Türkiye Kupası'nda toplam 59 resmi maçta görevi var. Yani bu anlamda çok önemli bir isim Yasin Kol. Yani karar vericilerden biri dememin sebebi o. Verdiği her karar. Burada ara parantez, maalesef şu uyarı yapmak zorundayım. Yani çok üzülüyorum. herkes bir tarafından çekip işte bir renge çekmeye, ona tutmuş, onu kayırmış, onu yapmış diye.
0: Onu hiç sorma. Mesela şu an Fenerbahçelilerden, Galatasaraylılardan hiç

0: kaçırmaz.
1: İnanılmaz ya.
0: Ne mesajlar var? Herkes bir yere çekmeye çalışıyor ama bence buradaki yapı son iki yılda konuştuğumuz bir yapı değil. Yani kimin, herkesin kendi renginin tam karşısındaki o olan renge çekmeye çalıştığı birçok konu olurdu ya bu tarz dönemlerde. Hı hı. Mesela birçok operasyon yapıldı bunun gibi. Bunun öncesinde bahis operasyonları da vardı. Hı hı. Yani oradan ne çıktı mesela? O bahis operasyonları yani neticesinde bu bir Galatasaray'a yaramıştır, yaramamıştır, Fenerbahçe'ye yaramıştır, yaramamıştır konuştuk mu?
1: Bravo.
0: Konuşamadık. Bravo. Abi ama bunları biz es geçiyoruz Muteken. Biraz es geçiyoruz gibi geliyor bana.
1: Bravo, çok yerinde tespitim var. Şu ana kadar somut bir şekilde bak bir yıla yaklaştı Bayez Şike operasyonunda. Şike yapılmış, Şike üzerine anlaşma sağlanmış, hiçbir maçın tespiti yok. Değil mi?
0: Ben burada mesela bu cümlemle beraber, bu tespitle beraber arkamda böyle bir kitle beklemiyorum. Fenerbahçelilerin arkamda toplanacağı, yanımda toplanacağı, Galatasarayların ya da Beşiktaş, Trabzon fark etmeksizin. Böyle bir şey de beklemiyorum. Tam tersi, karşı gelecekler. Nasıl görmezsiniz, çıkartın at gözünüzü kadar, oralara kadar giden yorumlar geldi dün mesela benzer cümleleri kullanırken.
1: Ya çok doğru, çok yerinde tespitler. Ya bunu... Ya şöyle bak, belki bir şekilde bu da tartışılır. Bu da tartışma konusu olur ama daha tutuklanması yapılmamış. Çok özür dilerim. Alo.
0: Evet, Umut Eken, sesim geliyor.
1: Daha tutuklanma kararı verilmemiş. Sevk edilmiş mahkemede. Sonucunu beklediğimiz bir hakemle ilgili herkes destan yazdı. Herkes onu kollamış, bunu kollamış. Çok çirkin, çok yanlış, çok hatalı. Ana unsurdan uzaklaşıyoruz maalesef. Burada bakın, hakemlerin baskı ve stres altında nasıl maçlara çıktıklarını kimse konuşmuyor. Nasıl mobbinglere konuştuğunu, bu adamlardan sağlıklı kararlar zaten beklemek çok mümkün değilmiş ki. Ben hep söylerdim, hakemler maçlarına her maça son maçlarıymış gibi çıkıyorlar. Çünkü tek bir hatayla, tek bir yanlışla, ben hala hata yaptıklarını düşünüyorum. Bazı hesabı kitabı olan hakemler de yok mudur? Vardır, idare etmişlerdir. Özellikle büyükler lehine. Aman ben bu kartı göstermeyeyim, aman ben penaltıyı vermeyeyim, başım yanar, maç alamam diye düşünmemiş midir? Düşünmüştür. Hı hı. Ama burada alıp da bir maçı birinden alayım da birine vereyim gibi bir şeyin tespiti yok yani. Bu kadar araştırma, soruşturmalar yapılıyor. Yani bunu böyle bakmamak lazım. Şu önce bir Türk futbolu temizlensin, ona bakmak lazım. Ondan sonra kim hangi iddiada bulunuyorsa, nereye çekiyorsa çeksin. Yani daha bitmemiş, devam eden, belki de bilemiyoruz, ikinci, üçüncü dalgası gelecek bir soruşturmanın ortasındayız. Hikmet Öksüzoğlu'nun şimdi çok özür dilerim, kime, Sezgin Gelmez'e yaptığı bir açıklama var galiba, başkan vekili. Biz Süper Lig atamasını yapmayacağız diyor. Yeni MHK başkanı belirlenecek diyor. Yani çok önemli. Cuma günü Süper Lig başlayacak tekrar. Bugün pazartesi. Gün bitti. Yani bunlara biraz daha kafa yorup çözüm, formül üretmek lazımken bunu da konuşalım. Ben de konuşuyorum. Haber yapıyorum. Masak raporuna ulaşmaya çalışıyorum. Sağlıklı verileri aktarmaya çalışıyorum ama yok onu kayırmış, bunu kayırmış, şunu kayırmış, daha yok yani kardeşim. Yok işte yani, adamın savunmasında da, ifadesinde de bir bekleyin ya, mahkemeye sevk edilmiş ya. Yani
0: gelen mesajlarla da ilerleyeceğim ve sen burayı, bu son bölümü toparlarsan Umut Eken, gelen mesajlara da döneceğim. Dinleyicilerimiz ne diyor, oraya da bakacağım.
1: Ya kötü olan şu işte, şu anda Montella karşında, Montella açık basın toplantısı tekrar veriyorlar, onu izliyorum. Uluslar Ligi ile ilgili hiçbir şey konuşamıyoruz. Futbolumuz maalesef çok iyi bir ivme yakalamıştık ama Dünya Kupası'ndan bu yana görüyoruz ki çok kötü durum, vahim. Güçlü takımlara karşı artık berabere bile kalamayan bir milli takıma sahibiz. Üzerine kafa yormamız lazım ama fırsat bulamıyoruz işte.
0: Eğer federasyon başkanı istifa etmezse, yönetim kurulundan 6 ya da 7 üye istifa ederek zorunlu olarak seçim sürecini başlatacaklar diyor.
1: Yani teknik olarak çok mümkün değil gibi. Bendeki beklentiyi söyleyeyim. En azından benim tespitimi söyleyeyim. Şu ana kadar 4 tane asil üyesini kaybetti zaten. En baştan bu yana Bayram Saral ilk gün istifa etmişti. Bayram Saral, Bayram Akgün, Ceyhun Kazancı, son olarak Ural Aküzüm. Şimdi 5 tane ismin daha etmesi muhtemel, 4 ya da 5 tane. Yani toplam 10, zaten bir başkan 14 asilden oluşuyor TFF yönetimi. Yedek üyelerde var ama asillerden azaldıkça yedeklerden asillere takviye yapıyorlar biliyorsun. Ya 14 tane yola çıktığı asil üyeden 9'unu kaybetmiş olacak ki bu bile İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir olağanüstü seçim kararı alması için yeterli bir durum olabilir. Ama görüyoruz ki İbrahim Hacı Osmanoğlu çok

0: kararlı. Diyor ki işte 15-20 yılı hatta 30 yılı pisliğini bana yıkmayın. Çok tehlikeli, çok sakıncalı bir dönem. Böyle bir soruşturma devam ederken savcılıklar çağırır. İbrahim Bey buyurun gelin bildiklerinizi anlatın diye. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaptığı yine sinirlendiği bir basın toplantısında 60 yaşındayım okuduğumu anlarım ben. Son Türk futbolunun son 40 yılını bana sorun kimin eli kimin cebinde gün saatle anlatırım dedi. O zaman gerçekten bir aydınlanma ve şey istiyorsak tam da bugün anlatmak lazım birincisi. İkincisi Türk futbol tarihinde hiçbir MHK başkanının arkasında hiçbir federasyon yönetimi bu kadar durmadı. Ferhat Gündoğdu geldiği günden beri bir tartışmalı bir insandı. Benim defalarca yaptığım haberler vardı. Sağ olsun bazı meslektaşlarım da canlı yayınları alıp benim haberlerimi yalanlattılar ettiler. Hepsi ispatlandı. Bak mütemadiyen aralıksız hepsi ispatlandı.
1: Hatırladığım daha kadarıyla Yasin Kol'la ilişkin haberlerinde, Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin haberlerinde vardı.
0: O en basiti. Online eğitimlerinde söylediği, hakemlere söylediği, efendime söyleyeyim işte Gençler Birliği İstanbul Spor maçı sonrası yaşanan dün Buğra Taşkınsoy'dan öğrendik işte.
1: Yani bir adli süreç geçirdin. Adli süreç diyerek geçmek de hatta olmaz burada. Zor bir süreç geçirdin Umut Eken. Ferhat Gündoğdu ve aynı zamanda Yasin Kol'la alakalı bir süreçti bu. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Onlara ilişkin yaptığın haberler de galiba o dosya içerisindeydi.
0: Ferdi Karadoruk'la ilgili bahis sınav sorularını yaptım. Bir yıl önce yaptım. Yani işte şu andaki gündem o. Ahmet Şahin suç duyurusunda bulundu hakkımda. Yaptım. Dün Burak Taşkınsoy'un açıklamasından doğru olduğu ortaya çıktı. Başka diğer madde 3 tane haber koymuşlar Ahmet Şahin'de. Onlar da doğru çıktı. Ferhat Gündoğdu ile ilgili olanlar doğru çıktı. Yasin Kol'la ilgili haber doğru ama haberi nereden öğrendin diye sordular, gittim ifade verdim, o davaya da dönüşmedi. Yani hepsi doğru çıktı, şey değil. Benim için bir sürü itham, iftira, yalan dolan şey oldu. Sabırla bekliyorum, girmeyelim o konuya. 6 Kasım'da mahkemem var, hepsi ortaya çıkacak, mahkemeye de koyacağım dosyayı. Burada tarzımız gelen aklı selim şekilde götürmüyoruz biz bu işi. Belki maalesef Bayezid operasyonunda da böyle oldu. O zaman da gencecik hakemlerin üzerinde tepinler, hacim macim, para illa şike mike falan dediler. Ortaya çıkmış, tespit ettiğimiz bir şike yok. Bir tane istisna var zaten, bahis şike soruşturması denmesinin ismi de o savcılık tarafından. Yeni Nazilli Ankara Spor maçı biliyorsun, 53 kişinin de beraberliğe oynamış olması, maçın sonucuna oynamış olması, maçın 0-0 gitmesi, yani pozisyon değil neredeyse takımların ceza sahasına yaklaşmaması vesaire. Oradan da bir dolu tutuklamalar oldu. Onlar da yattılar. Zaten kupon tespitleri vardı. Ama bu federasyon onlarla ilgili de geçen sene sadece PFDK sevki verdi ve sevkleri yaptı ve hak mahrumiyeti cezası verdi. Federasyon maalesef savcılıkla paralel adımlar atmıyor gözüküyor ki savcılığın da zaten bence geçen günkü açıklamasının sebebi o. Öğreniyoruz ki savcılık koordineli gidelim. Bize bahis soruşturmasıyla ilgili yapacağınız sevklerden önce bilgi verin demesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta başkan ve yöneticilerle ilgili sevkleri yaparken Futbol Federasyonu'na düzeltiyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi vermemiş. Neden? Neden? Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürüttüğü bir cezai soruşturma var değil mi? Yasa dışı bahisle ilgili, suçtan kaynaklanan geliri aklamakla ilgili, kara para transferiyle ilgili, bir dolu futbol aktörünün içinde yer aldığı soruşturma süreçleri yaşıyoruz. Adli süreçler yaşıyoruz. Ama Futbol Federasyonu bir dolu insanı PFDK'ya sevk ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgilendirmiyor. İkincisi, gelip var odasında inceleme yaptılar dedi Futbol Federasyonu. Kamuoyuna açıklama. Var odasındaki inceleme hakkında kamuoyuna duyuru dediler. Ve savcılık 45 dakika sonra yalanladı. Var odasında bir inceleme araştırma yapılmadı dediler. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlıklı bilgiler vermediğini biraz kamuoyunun kendisinin eylemleriyle ilgili şüphe yaratacak bir tavırda olduğunu görüyorum. Ben zaten savcılıkta yalanlayarak ve uyararak Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konudaki tavrını belirlemiş durumda.
1: Peki Sayın Hacı Osmanoğlu'nun burada istifasından ziyade biraz

0: Esasında senin söylediğin gibi, yani bu pislikleri bana yıkmayın cümleleriyle gelmesi, o da ilginç. Bu konuşulan
1: Çok ilginç
0: tarafta,
1: tabii
0: bunun
1: yani.
0: yanında siyasetin de desteğini aldığı gibi duruyor mesela. Sayın
1: Yani
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'na başarı dileklerimle yalnız değilsin Devlet Bahçeli yazılı bir çiçek gönderildi. Gönderilen bir
1: siyasetin
0: mesaj vardı.
1: desteği olarak tanımlamak çok doğru
0: Değil mi?
1: olmayabilir. Belki bir parti liderinin ya da ittifakın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin çiçeği gibi görmek lazım onu. Topyekün siyasetin desteği olarak görmek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ya böyle bir çiçek gidebilir ayrıca ama yani ben hayatımda ilk kez görüyorum ben 28. yılımdayım meslekte 29. yılıma gireceğim. Bir federasyondan bu tür bir paylaşım yapılması tam da Yasin Kolan'ı herkes herhalde bunda hemfikirdir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na en yakın hakem. En mütemadiyen, en yakın hakem, açık ara yani geçmişten bugüne, geçmişten bu zamana. Onun mahkemeye sevk edildiği bir saatte böyle bir futbol federasyonundan paylaşım yapılması yani tanımlayamıyorum. Bu çok zor bunu yorumlamak. Çok zor. Çok şaşırtıcı aynı zamanda.
0: Abi iyi yayınlar. Siyasetten birileri Hacı Osmanoğlu'na çiçek yollamış demiş. Bunu sormuş
1: Siyasetten
0: dinleyicimiz.
1: birileri değil. Sayın Devlet
0: Sayın
1: Bahçeli,
0: Devlet
1: MHP
0: Bahçeli.
1: Genel Başkanı
0: Evet.
1: Sayın Devlet Bahçeli bir notla
0: Yani
1: yalnız değilsin diyerek
0: bunu lütfen
1: çelenk yollamış.
0: futbolu konuşurken ki gibi, hani işte MHK'den birileri, sarı lacivertlerden birileri diye böyle, yani bu dil çok hoş bir dil değil. Dinleyicimizi uyaralım bu konuda. Hani orada
1: Yani.
0: siyaseten de adını bilmiyorum ama gururmuş. Peki 1575 böyle demiş. Al büyük ekşiyi vur Hacı Osmanoğlu'na demiş dinleyicimiz, böyle devam etmiş. Haberciler,
1: Büyük ekşi
0: yorumcular
1: dönüm
0: da
1: büyük
0: bak
1: ekşi
0: diyor ki,
1: döneminde
0: burada
1: de
0: sana
1: çok
0: bana da sözü var. Haberciler, yorumcular da bu konuları açık açık konuşamıyor. Herkes konuşsun demiş. Konuştuk. Siz yazmadan önce
1: hapis
0: ben bunu
1: yattık
0: sordum mesela.
1: 5 ay hapis yattık daha ne kadar konuşalım güzel kardeşim ya yani 5 ay hapis yattık daha
0: O
1: ne
0: biraz
1: kadar
0: siyasi
1: konuşulur
0: kısmından bahsediyor. Senin hapis kısmın biraz da esasında sanki haberlerle alakalı.
1: yani
0: Daha farklı
1: şey ha,
0: söylesinler.
1: siyaseti mi konuşalım
0: Evet
1: diyor
0: evet bunu ya
1: işte şu anda onu
0: söyledik, bunu
1: konuşuyoruz ya
0: söyledik
1: MHP
0: yani.
1: genel
0: Evet.
1: hem bu saatte çelenk yollanıyor hem de Futbol Federasyonu alıp hadi şunu Devlet Bahçeli şöyle söyleyeyim o zaman Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu bu çelengi Futbol Federasyonu resmi hesaplarından yayınlasın diye mi yolluyor destek amaçlı mı yolluyor ya buradaki soru da bu Devlet Bahçeli yollamış olabilir aramış olabilir belki de telefonla moral vermiş
0: Ya
1: olabilir
0: bu olabilir bu arada. Bu
1: desteklemiş olabilir
0: gayet
1: Türkiye
0: doğal yani.
1: Futbol Federasyonu'nun bunu duyurması yani İtalya ile maçımız var Uluslar Ligi yani İtalya ile ilk 11'i duyurur gibi şu anda ben hatta sadece sosyal medyadan mı diye yaptılar diye baktım.
0: İtalya maçı zerre konuşulmuyordur biliyor musun şu
1: Ya
0: an
1: evet
0: federasyon
1: Türkiye
0: katında.
1: Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde de ana sayfada şeyde Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek diye bunu paylaştılar. Ve bildiğim kadarıyla TFF iletişim ekibi de anında bütün linkleri gazetecilere çeşitli yollarla mailden, WhatsApp'tan falan yolladılar. Yani daha neyi konuşalım, ne yapalım mesela, ne yapmamızı istiyor bu arkadaş?
0: Evet.
1: Dinliyorsa yayını lütfen yazsın, şunu yapabilirdiniz desin. Eleştiriyi de alalım, başımızın üstüne koyalım elbette.
0: Türk futbol tarihinde sanırım bir ilk oluyor demiş Levent Çataltepe. Biz yorumsuz bir şekilde detayları aktarıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'den gelen bu çiçeği, Hacı Osmanoğlu'nun kabul ettiği ve teşekkür ettiği bu detayı aktardık. Umut Eken'le birlikteyiz. Onunla değerlendiriyoruz Radyo Gol frekansında. Dinleyicimiz der ki Levent Bey, şimdi Sayın Devlet Bahçeli bir yazı gönderdi. Artık kimse çıkıp da Hacı Osmanoğlu'nu eleştiremeyecek veya biraz çekinerek eleştiri yapacak. Bu da sanırım Türk futbol tarihinde ilk oluyor demiş. Levent Çataltepe ben
1: Ya
0: demiş.
1: neden eleştirilemesin yani İbrahim Hacı Osmanoğlu neden eleştirilemesin? Eleştiriyoruz ya işte yani şu anda bile Futbol Federasyonu geçirdiği zaman bile çok şey kritik. Yok UEFA toplantısı var. Ya olağanüstü bir durum var. MHK başkanı tutuklanmış. MHK'nın bir başka eski üyesi tutuklanmış. MHK'nın iki tane üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Soruların verildiği iddiası var. Hakemlerin organizasyon yapıldığı iddiası var. Yasin Kol ligin en fazla derbi yöneten adamı 2 yıl son 2 sezondur tutuklanma talebiyle mahkemede, hala UEFA toplantısı falan diyorlar. Salı günkü toplantıyı cumaya atıyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yok. Demin söyledim, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hikmet Öksüoğlu diyor ki atamaları biz yapmayacağız. Cuma günü lig başlıyor, Süper Lig başlıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu toplanmıyor, bir açıklama yapmıyor, çelenk paylaşıyor.
0: Yani ve salı günkü o toplantı, salı günü olan ki, o toplantı cumaya ertelendi haberi geliyor senden de.
1: Yani daha nasıl eleştirelim, diyoruz ki zaten 4 tane asil üyesi istifa etmişti, 5 tane asil üyenin daha istifası cebinde, toplam 14 asil üyeyle yola çıktı, bunlardan 9'unu kaybetmiş olacak bu senaryoda. Artık daha bir güven sağlamak için bir federasyon başkanının ne yapması lazım? Yasin Kol'la ilgili ifadeleri, Ferhat Gündoğdu'yla ilgili ifadeleri, kabul edilemez ifadeleri, daha demin söyledim. Diyor ki 60 yaşındayım, Türk futbolunun 40 yılını bana sorun, ben kimin eli kimin cebinde, gel anlat o zaman, gel kimin eli kimin cebinde. Tam da bugün işte ne güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen temiz eller operasyonu yapıyor. Türk hakemliği üzerinden, dizayn edilmiş Türk hakemliği üzerinden. Bugün anlatmayacaksanız ne zaman anlatacaksınız başkanım? Daha başkanı nasıl eleştirelim? Kim, niye eleştirelim? Ne dememizi istiyor ki insanlar ya? Bana diyorlar ki geçen gün eleştirdiğim bir videoda, YouTube kanalımda eleştirdiğim bir videoda, sen niye Hacı Osmanoğlu'na yanlasın dedi insanlar. Yani ne diyeyim ki Filberk yani.
0: Mustafa Bey demiş ki yayınlar belki, madem TFF var odası savcılık tarafından denetlendi diyor. Lakin savcılık yalanladı. Peki bu durumda var odalarına kimler girebilir demiş.
1: Ne demek acaba bu?
0: Yani savcılık görevlisi demiş diyerekten mi odalara girip hangi dokümanları alıyorlar? İmha mı ediyorlar? Kimler imha ediyor? Hayır, savcılık görevlisi gibi tanıtıp şey mı girdiler kendilerine demiş.
1: Hayır, oradaki durum çok net. Türkiye Futbol Federasyonu benim haberimi yalanlamaya çalışırken, evet, o başlıkla yaptı o haberi. Ben dijital veriler, sonra sadece bir detayı düzelttim. Silinen mailler vardı. O mailler IT ekibi tarafından getirilmiş. Ben emniyet personeli tarafından getirildiğini, hı hı, yazmıştım. Onu düzelttim. O gün haberimi çıkartmam için de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı üyeleri defalarca aradılar. Defalarca konuştuk. Haberimi de geri çekmedim. Düzelterek tekrar verdim. IT ekibinde log kayıtlarında da var. Merkez Hakem Kurulunda Hakem İşleri Dairesi'ndeki bazı kişiler mailleri sildi apar topar operasyonun başladığı sabah. IT ekibi onları geri getirdi. Bu ayrı bir case. Ama sonra Futbol Federasyonu bunu yalanlamaya çalışırken dedi ki VAR odasında inceleme yapıldı, VAR odası incelendi. Bunun üzerine 45 dakika sonra savcılık dedi ki hayır, VAR odasını falan incelemedik, VAR odasında inceleme yapılmadı. Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarını, son bir yıllık güvenlik kamerası kayıtlarını ve VAR merkezinde bütün alanları gören güvenlik kamerası kayıtlarını da istedi savcılık. Türkiye Futbol Federasyonu çok geniş alan tutuyor, birkaç gün içerisinde göndereceğiz demişlerdi. Yolladılar mı yollamadılar mı hala öğrenemedim. Daha doğrusu fırsat bulup sormadım da, yani öyle söyleyeyim. O kadar çok baş döndürücü gelişme var ki sonrasında olan biten. Durum bundan ibaret. Savcılık bunu yalanladı. Orada ben Türkiye Futbol Federasyonu ya incelendik temiziz dediğini demeye çalıştığını, o mesajı vermeye çalıştığını algılıyorum. Savcılık jet hızıyla yalanladı bunu. Çünkü kulüplerin, sen de çok iyi biliyorsun ki ben, kulüplerin çeşitli iddiaları var. Bazen VAR odalarına, bazı yerler fiziksel olarak, onun da öğrendim, cam mekandan filan dışarıdan VAR odasından da müdahale edilebilir bir fiziksel ortam var orada, öyle söyleyeyim yani. Evet. Dışarıdan birileri VAR odasını görebiliyor. Ya VAR odası değil, VAR odaları diyelim hatta yani. Orada çünkü aynı saatte oynanan maçlarda filan birkaç tane birden oda kullanılmak zorunda kalıyor biliyorsun. Böyle bir durum var. Bununla ilgili, iddialarla ilgili savcılık tespitleri yapmak istiyor. Zaten dün çıkan Alper Buğra Taşkın Soy'un ifadesinde hakem, ki aktif hakem şu anda, hala aktif hakem, daha önce bazı hakemlerin ifadelerinde VAR konusuyla ilgili de VAR odasının çevresindeki dolaşımlarla, edişimlerle, girişlerle, çıkışlarla ilgili de bazı iddialar vardı. Bu da incelemeye tabi konu olduğu için VAR kayıtlarını istemiş durumda.

0: savcılık, ama var odası kayıtlarını, koridoru, güvenlik kamerasını istemek başka bir şey. Var odasında inceleme yapıldı demek başka bir şey. Bu arada son Yasin Kol'la ilgili haber geldi.
1: Nedir? Hemen Umut Eken'le konuşuyoruz. Radyo Gol'de haber masasındasınız.
0: Tutuklandılar. Hem Yasin Kol hem de Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
1: İlk yorum Umut Eken.
0: Ya zor tutuklama, her insan için zor. Yani bu tür konularda tutuklamayı ben çok zorlayıcı bir sebep olarak görüyorum. Yani yurt dışı yasayla, adli kontrol şartıyla, ev hapsiyle, bence bu durumlar, hukukçu değilim ama yani neticede ne Yasin Kol'a yönelik suçlama? Şike ve teşvik. Daha iddia, tabi iddianamesi yazılacak şimdi, bu süreyi şey yapacak. Yani tutuklamalar bu tür şeylerde, içinde futbolun, sporun olduğu konularda bence tutuklama kararları ağır kararlar. Çok büyük başka mali operasyonlar, uyuşturucu operasyonları, başka şeyler olsa daha böyle hani onlar da evet, ama yani içinde dediğim gibi sporun olduğu bir şeyde çok büyük bir organizasyonu bulmadığın sürece bilmiyorum yani. Ben çünkü o daha önce tutuklanan hakemlerle de geçirdiğim deneyimler var, tecrübeler var. Yani çok tutuklama ağır bir karar oluyor bence. Yasin Kol için de söylüyorum bunu. Ferhat Gündoğdu için de söylüyorum. O gün Ferhat Gündoğdu tutuklandığında da böyle bizi ezeli düşman olarak görüyorlar ama hiç kimsenin tutuklanmasından memnun kalmam. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına da hem ben hem de eşim çok şaşırtıcı şekilde, eşim çok hırslıydı ama eşim de üzüldü. Tutuklamalar bu tür şeylerde bence ağır karar. Ama gerçekte ortaya çıksın, eğer gerçekten bir maç manipülasyonu, çünkü kitleleri ilgilendiren bir şey bu belki. Yani biz böyle sadece bir hakem eylemi olarak görmemek lazım bunu. Kitleleri ilgilendiren, kitlelerin birbiriyle tartıştığı, adeta düşmanlaştığı ortamlar yaratılıyor. Tek bir maçta, tek bir hakem kararıyla, bazen tek bir hakem yönetimiyle. Bu gözle de bakmak lazım. Ama bence bir gerçek var. Federasyonun bu inadı bence adli makamlar tarafından tepkiyle karşılık buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu ilk gün bu operasyon başlandığında bütün her şey şeffaf bir şekilde ortaya çıkana kadar Merkez Hakem Kurulu'nu el çektirseydi ilk gün. Şu anda Merkez Hakem Kurulu'nda hala çalışıyorlar işte. Bu hafta içerisinde Türkiye Kupası maçlarının atamalarını yaptılar. Merkez Hakem Kurulu'na en azından el çektirseydi bu işler buraya kadar gelir miydi bilmiyorum, emin değilim. Bundan sonra ne göreceğimiz de tabii çok önemli. Ben şimdi tutuklama için ağır bir karar diyorum ama daha belki de kamuoyuna yansımayan başka bir şeyler varsa o zaman benim bu lafım da boşa düşer. Yarın öbür gün Yasin Kol'un başka kişilerle bir eylem, bir organizasyon içerisinde olduğu şüphesi, kanaati oluşur, ortaya çıkarsa o başka bir durum. Ama yani bugün geldiğimiz noktada özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrını anlayabilmek mümkün değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin şu anda burada ülkede olup gelişmeleri takip etmesi gerekiyordu. 4 gündür Avrupa'dalar. Fransa maçına gittiler. Şimdi İtalya'dalar. Yarın dönecekler mi yoksa UEFA toplantısına katılacaklar mı?
1: UEFA toplantısına katılacak ve bu sebeple Cuma günü erteleniyor gibi haberler var.
0: Yani ama UEFA toplantısı mı önemli? Yani şu anda UEFA toplantısı mı önemli? Yani burada ülkede ülke futbolu alev almış, cayır cayır yanarken UEFA toplantısı mı önemli? Yani ben bilmiyorum. Senin fikrini de sormak istiyorum.
1: Yani burada yani ben yarın olağanüstü toplantı kararının yeniden böyle gündem olabileceğini düşünüyorum. Yarın birden buraya gelip bir toplantı olabilir. Ben hala salı günü tarafındayım.
0: Aynen üzerinde. Öyle. Çok
1: da ben hatta şunu da söylüyordum ama hiçbir konuğumla bu konuda dün anlaşamadık. Pazar günü yayınında, cumartesi yayınında. Artık öyle uzun yayınlar yapıyoruz ki bu konularda. Bir hafta önce konuştuk gibi geliyor bana seninle dün konuştuğumuz detaylar. Ama orada evet. Alper Üstündağ'da sen de pek katılmadın. Hatırlarsan ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'dan çok istifa bekleyen tarafta değilim dedim. Zaten evet. Yayından çıktık. Bir saat sonra, iki saat sonra Mehmet Arslan'a konuştu. O haber geldi bizlere. İstifa düşünmüyorum diye. Bu pislikten içine çekmeyin
0: beni. Aslında onunla ilgili bir açıklığa kavuşturmam lazım. Şöyle aslında belki yani

0: O dün akşam sıcağı sıcağına verilmiş bir demeç gibi değildi. Önceki günün demeciydi. Hürriyet gazetesi için yapılmış bir röportaj İsmail Er imzasıyla. Önceki gün, yani son 48 saatte çok ciddi gelişmeler yaşandı biliyorsun. Önceki gün yapılmış bir açıklama, dün de gazete baskıya girdikten sonra Mehmet Arslan'ın kamuoyuna duyurduğu bir şeydi. Yani aslında sanki dün sıcağı sıcağına yapılmış bir şey değildi. Bu anlamda da manası çok değişiyor durumun. Yani cumartesi günü yapılan açıklamayla pazar akşamüstü yapılabilecek açıklama arasında çok fark var. Şimdi bu saat itibariyle, bu son gelişmeden sonra, Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından yapılacak, yapılması muhtemel açıklama arasında da çok ciddi fark var. Yani şu anda Futbol Federasyonu'nun ben hala yurt dışında, yöneticilerin hala yurt dışında olmasını anlayamıyorum. Büyük şaşkınlık içerisindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun göreve devam etme çabasını anlayamıyorum. Çok ciddi bir şüphe var. Bununla birlikte bahis soruşturmasıyla ilgili de şüpheler oluştu bizzat savcılığın açıklamasının ardından. Bu kadar şüpheyle, bu kadar soru işaretiyle Merkez Hakem Kurulu kim? Başkanı kim atanacak? Benim bildiğim hala bu saat itibariyle biriyle anlaşamamışlardı. Şimdi herkes Cuma'ya, Perşembe'ye kanalize oluyor. Hakemler atanacak. Hayır öyle
1: vekil,
0: değil kardeşim.
1: Vekil vardı ve bu
0: Hikmet işte Merkez, Özoğlu var, evet. Mustafa Kamil Abitoğlu var ama Hikmet Öksüoğlu demiş biz atamayacağız demiş. Merkez Hakem Kurulu
1: Mustafa
0: başkanı.
1: Kamil Abitoğlu'nun adı da geçti bu arada MHK başkanlığı.
0: Ya hepsi geçer de yani olmaz ya, olmaz. Aynı kurul üyeleri, şöyle bir gerçek var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes Perşembe günü hakemler açıklanacak diyor da hakemlere tebligatlar. Salı akşamı Cuma maçı var. Salı akşamı ya da en geç çarşamba öğlene kadar tebligat yapılır. Yani bu hakemlerin yarın tespit edilmesi lazım aslında. Atamaların yapılması lazım ki futbol yönetim sisteminden hakemlere mesaj gider. Hakemler de bir mazeretleri vesaireleri, bir şeyleri yoksa onay verirler. O maçı aldıklarını, kabul ettiklerini iletirler. Futbol yönetim sisteminden bu durum hakem işlerine düşer. Buna göre de seyahat planlaması yapar hakemler. Ayrıyeten hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çalışan hakemler mazeret izni ya da idari izni ayarlamak için salı ya da en geç çarşamba öğlene kadar durumdan haberdar olmak zorunda kalırlar. Kimisi cuma maçı için çarşamba akşamdan yola çıkar, kimisi perşembeden uçak saatine vesaireye göre. Bunların hepsinin çarşamba öğlene kadar netleşmiş olması lazım. Ha biz kamuoyu olarak perşembe öğreniyoruz hakemleri öğlen, öğleden sonra. O açıklamayı o zaman yapıyorlar ama Süper Lig'de cuma, dediğim gibi cuma maçı var. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçıydı değil mi yanılmıyorsam?
1: Doğru. Hatta yani, hatta öyle ki Dursun Özbek açıklamalarda bulundu dün. Bir kabir ziyaretinde, Ali Sami'nin kabrini ziyarette. Cuma günü maçımız var, MHK belli değil dedi. Ardından MHK'de bir son dakika bilgisi geldi. Yani, cumartesi günü yapılan açıklamaydı bu, özür diliyorum, toparlayayım orayı.
0: Evet evet evet, aynen hatırladım şimdi, mezar başında hammada.
1: Aynen öyle. Bugün sonrasında Serdal Adalı'nın da yine seçim öncesindeki o mali kurulda açıklamaları vardı benzer. Onların üzerine gelen bir açıklama mıdır bu bilinmez ama hemen böyle bir orada atamalar gerçekleştirildi. O da kupa maçları özelinde 6-7-8 Ekim Salı, Çarşamba, Perşembe günleri oynanacak Türkiye Kupası maçları özelinde atamalardı tabii.
0: Vallahi zaten ne zaman musibetler hep bize kupa maçlarının arifesinde oluyor. Bahis Şike soruşturmasında da kupa maçlarının atamaları vardı. Sonra Bahis Şike İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun basın toplantısından onu da yazdık. Bazı hakemleri geri çektiler. Bahis hesabı olan hakemleri. Sonra zaten salı akşamında da sevklerini yaptılar biliyorsun. Musibetler kupanın etrafında dolaşıyor ama şu andaki durumu ben anlayamıyorum. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri İtalya maçının atmosferini nasıl yaşıyorlar bilemiyorum yani. Merkez Hakem Başkanı tutuklu. Merkez Hakem Kurulu'nun bir dönem çalışan ismi PİMİK'ten sonra, PİMİK'i açalım, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Yani 3 kişiden oluşur bu. O dönem işte Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım'dı. Bu üçünden ikisi tutuklu, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eğitimden sorumlu, adli kontrolle serbest bırakıldı. İl Hakem Kurulu Başkanı tutuklu. Ve ligin en fazla maç yöneten, son iki sezonuna damga vurmuş hakem tutuklandı şu anda. TFF milli maç arifesinde ne yaşıyor, ne düşünüyor bilmiyorum yani. Büyük şaşkınlık. Söyleyecek bir şeyim de yok ya.
1: Umut Eken'le değerlendiriyoruz. Gelen mesajlara hızlıca bakacağım. Mesajları okuyarak devam edeceğim ama bir haber vardı. O haberi sizlerle paylaştı Umut Eken. Yasin Kol'un tutuklandığına ilişkin bir haberdi bu haber. Sadece o da değil tutuklanan isim ama bunu da sıcağı sıcağına Umut Eken'le değerlendireceğim sizlere aktardı.
0: Zaten Göktuğ, Hazar, Erel geçen sene bahis eylemleri tespit edildiği için hak mahrumiyeti cezası alarak aktif hakemliği bitmiş hakemlerden, bitirilen hakemlerden bir tanesi. Zaten şu anda aktif hakem değil. Hı hı. Evrakta resmi belgede sahtecilik sebebiyle tutuklanıyor. Hı hı. Onun da daha detayları öğrenilir. Yani burada önemli olan Yasin Kol. Yasin Kol aktif hakem. Yani Süper Lig'de yanılmıyorsam son iki sezon değil mi? 8 maç, 8 derbinin 6'sını yönetti. 6 da geçen sezon 6 derbinin 4'ünü yönetti. Ki Trabzon derbilerini de yönetemiyor yani. Onu da derbi kapsamında şey yapıyor. Trabzon bölgesi hakemi olduğu için. Sadece İstanbul'un 3 büyüğünün arasındaki maçlardaki istatistikleri bunlar. Bir sürü düşme kalkma mücadelesinde de kritik maçlarda işte önceki gün yazışmalar çıktı. Ya da cuma mı çıktı? Bütün günler karıştı. Playoff finalinin hakemi Karagümrük Bandırma Spor maçının söylenecek bir şey yok yani şu anda çok yani hala federasyon mücadele etmeye çalışıyor. Bak şöyle bir şey oluyor, ben az önce görmüşsündür, Merkez Hakem Kurulu Avrupa'ya gidecek, Uluslar Ligi'nde yönetecek. Biliyordum, bak söyleyeyim bunu, biliyordum, yazmadım. Hı hı. Mehmet Türkmen'in, tamam mı, o kadar şeydi, arada kaldı, ondan sonra yazıyorsunuz işte UEFA'dan şey yiyoruz, UEFA bu konularda çok titiz diyorlar. Uluslar Ligi maçına atanmış Mehmet Türkmen, gözlemciler atanmış, Merkez Hakem Kurulu'nun resmi hesabından bunları söylüyorlar ya, bunları veriyorlar yani. Ya dalga geçiyorlar insanlarla ya da hani kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar, başka bir şey anlamıyorum ben. Ama biz UEFA Hakem Konvansiyonu'na dahil bir ülkeyiz. Maalesef bu olan bitenlerden sonra UEFA yine bize kötü gözle bakacaktır. Maalesef. Çünkü neden? Geçen sene bahis operasyonu yaptık ki bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem operasyonu olarak lanse etmişti. 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152 tanesi aktif şekilde bahis oynuyor. Biz temizliğe başladık, siz de kapınızın önünü süpürün dememiş miydi? Bir hakem operasyonu olarak lanse etmişti bunu. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki hakem operasyonu yok. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki ya en bir numaralı hakem, ligin bir numaralı gözüken hakemi tutuklanıyor. Yani Futbol Federasyonu yapamamış o zaman dersini, çalışamamış, başaramamış. Masumiyet karinesine altını çizerek söylüyorum bunu ama MASAK raporu, açıklanamayan, izah edilemeyen şeyler de ortada. Çok ciddi, kuvvetli suç şüphesi var. En azından bunun için bile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip bir ifadesi aklanması sağlanmaz mıydı? Yapılmadı mı? Zorbay Küçük'e yapıldı. Zorbay Küçük de sevk edildi. Daha ilk gün sevk edilenlerden 150 kişiden. Sonrasında savcılıkta hesap hareketlerindeki şüpheler nedeniyle ikinci ya da yanılmıyorsam üçüncü dalgada aldı. Yasa dışı bahis şüphesi olduğu iddiası vardı. Ben o esnada içeride olduğum için yazamadım bunları. Sonra aklandı. Bu kadroda kaldı. Ama Merkez Hakem Kurulu ona da maç vermiyor. Tek bir avar görevi bile yok. Geride kalan sürede. Ağustos başında başladı yani. Ekim başındayız. 2 aydır ne Süper Lig'de ne Birinci Lig'de bir tane bile, ya yani avar 2 bile olamadı. Avar olamadı, var olamadı. 4. hakemi, hakemliği geçtim. Neden? Yasin Kol'a neden maç verdiniz? Zorbay Küçük'e neden vermediniz?
1: Umut Eken'le konuşuyoruz. Eğer federasyon başkanı istifa etmezse yönetim kurulundan 6 ya da 7 üye istifa edecek haberleri doğru mu demiş dinleyicimiz?
0: Doğru. Ben
1: konuştuk az önce.
0: Videomda çektim. Hatta isimleri de söyleyebilirim eğer istiyorsa, duyurmak istiyorsa. Hı-hı. Zaten 4 tane daha önce son olarak Ural Aköz'ümde bahis hesabı çıkmıştı. İstifa etmişti. Mevlüt Ak'tan Lale Cander'in cebinde istifası. Bilal Arslan

var. Mustafa Bozbağ var. Bu isimlerde istifası cebinde olan kişiler. Bu kişilerin özelliği ne? Lale Cander dışındakiler genelde Mecnun Ot Yakmaz'a yakın olarak bilinen, yakın olduğu konuşulan, yorumlanan kişiler. Öyle de bir durum söz konusu.

0: konuştuk, bir destek konuştuk değil mi? Siyaseten gelen bir destek var denildi. Bu çiçek gönderilmesiyle beraber. Orada benzer bir beklenti olabilir mi Sayın Hacı Osmanoğlu'ndaki? Dinleyicimiz onu mu sordu?
1: Türk yargısı da görevini yapmaya devam ediyor işte. Yasin Kol tutuklandı. Resmi karar. Merkez Hakem Kurulu yok. Cuma günü Süper Lig maçları var. Yani çok Süper Lig'in ertelenebileceği dillendiriliyor, çok konuşuluyor, çok asparagaz, çok iddialar var ama hızlıca aksiyon alıp bence aksiyonun devamını, yani ertelendikçe yeni yeni şüpheler, yeni yeni endişeler, problem yumağı daha da artar gibi görüyorum ben, ama son çare o olmalı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Gerçekten hakemleri atayamıyorsak, bir merkez hakem kurulu başkanı bulamıyorsak, sağlıklı bir şekilde liglerin ilerlemesini sağlayamıyorsak, o zaman evet belki ligler kaydırılabilir. En azından bir hafta kadar filan belki ilk etapta. Ama onun dışında ben yani aksiyonun devam etmesi gerektiğine, topun dönmesi gerektiğine inananlardanım. Bununla birlikte tabii hakem kadrosu da azaldı. Yine Yasin Kol da şu anda tutuklandığı için artık görev alamaz durumda. Zaten gidip ifade veren bazı hakemler de vardı. Onlara karşı tavır tutum nasıl olacak bilmiyoruz. Çok soru işaretimiz var maalesef, ama çok şu tablo, bugünkü yeniden tablo çok çok çok üzüntü verici.
0: Berk Bey merhaba, yayınlar. Bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçilmesin bu sene. Sene sonuna kadar en azından böyle bir şey olmasın. Kulüpler ortaklaşa hakemlerini belirlesinler demiş. Bunu bir ara konuşmuştuk.
1: Yani bunu,
0: kulüplerin ortaklaşa bir hakem belirlemesi neydi?
1: Bu teklif edildi. Kulüpler yanaşmıyor ki ona. Almanya'daki model, hatta ismi de saklı, Almanya'daki bir isim, profesyonel isimlerden birisi buraya getirilecekti. Mehmet Büyükekşi döneminin icraatlarından olacaktı. Kulüplere sunum yapıldı. Gelin dendi, böyle yapalım dediler. Modeli aldık dediler. Ki o modelleri de UEFA'ya onaylatmanız lazım. Az önce dediğim gibi biz UEFA hakem konvansiyonuna dahil bir ülkeyiz. Lokalliğe karışmıyor UEFA belki, ama kendisi de bizim hakem havuzumuzdan beslendiği için, bizim FIFA kokartlı hakemlerimizi UEFA organizasyonlarında kullandığı için bazı regülasyonlara da uymak zorunlu. UEFA'dan onaylanmış bir Alman modeli vardı. İki şirket kurulacaktı. O şirket hatta biliyorsun canlı yayınlara çıktı, CEO falan dedi. İşte Ferhat Gündoğ da anlattı canlı yayında, bir CEO olması, işte bu yüzden bu arkadaşlarımız istifa etti dedi. Ahmet Şahin'i ve Yunus Yıldırım'ı kastetti. Model bu dedi falan filan. Ama orada ben Ferhat Gündoğdu ya da bu federasyonu suçlamıyorum. Oradaki kabahat kulüplerin. Tek bir adım atmadılar. İstemiyorlar belki. İstemiyorlar. Bu sorumluluğu almak istemiyorlar. Çünkü bu şahaliyle çok kolay. Hakemleri suçlamak, hakemleri eleştirmek, maçtan sonra hakemlerle ilgili açıklama yapmak, hakemleri hedef tahtasına koymak en kolayı. Kulüpler orada sorumluluk almak istemiyor. Yoksa çatır çatır bir Alman modeli kulüplerin de içinde atama süreçlerinde, hatta daha önemli, daha geniş kapsamlı bir şey yapıp bütün bir hakem organizasyonunun birlikte yönetilebileceği, bu konuda kulüp profesyonellerinin atanacağı bir yapı oluşturulabilir. Bu geliştirilebilir. Herkeste adalet hissi oluşur en azından. Ya da şeffaf ve denetlenebilir olabilir. Ya bu hakemler aşağıdan nasıl geliyor, bu seviyeye nasıl geliyor, sonra da buraya nasıl atanıyor diye biri gelip tutup soru sorduğu zaman kağıt diye cevabı verilir. Ama kulüpler bu sorumluluğu istemiyorlar. Demin dediğim gibi hakemi hedef tahtasına koymak en kolay.
0: Peki. Teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Umut Eken, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Uzun uza diye konuştuk ki bunu konuşabileceğimiz, uzun konuşabileceğimiz nadir. Buraları çok yakın takip eden nadir gazetecilerindensin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani çok üzgünüm ben. Bu konularla ilgili bedel ödemiş, cezaevinde kalmış bir gazeteci olarak yaptığı haklı haberlerle tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bazı kişilerim, tamam kurumsal olarak TFF'yi işaret etmiyorum ama bazı karar verici kişilerin içindeki Ferhat Gündoğdu da onlardan bir tanesidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği hatalı bilgiler ya da doğru olmayan bilgiler nedeniyle tutukluk aldım. O haberlerin hepsinin şu anda doğru olduğu ortaya çıkmış durumda. Ama son uyarıyı yine genele ilişkin yapmakta fayda var. Bunu böyle bir Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş mevzusuna çevirmeden, saha dışındaki bir rekabet olarak görmeden, anlayıp dinlemeden

0: savaşmanın bir faydası olmayacak, algılar değişmeyecek, herkes bunu bilsin. Bunu bir futbolda temizlenme ve arınma dönemi olarak görüp herkes sorumlu davransın lütfen.
1: Peki.
0: Kendimce söyleyebileceğim şey bu.
1: O zaman tekrar,
0: ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere diyeyim ben Umut Eken, uygunluğuna göre.
0: Görüşmek üzere. Bu
1: konularda sık sık davranış yapmak isterim.
0: Her
1: bu arada seni nerelerden takip edebilirler? Haberlerini nerelerden takip edin?
0: Herhangi bir kurumda çalışmıyorum. YouTube kanalı açtım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de sosyal medyam var. Diğer sosyal medyamı da inşallah erişim engeli vardı. Davada beraat ettiğimde onu da açtıracağız inşallah. Peki. 6 Kasım'da.
1: Peki, Umut Eken'le konuşmuş olduk. Selamlar Umut Eken. Sağ ol, ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4-3 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizlilik kararı var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar,
4: servis
5: WhatsApp
4: edelim
5: yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de hali de vardı, yani gizlilik hali de vardı içine çıkısı. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve Asya Hukuk da az önce kararını verdi. Bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz olmadı.
4: Değil, evet.
5: Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre biliyorsun para hareketleri, işte hesabına girenler, hesabından çıkanlar, aynı gün içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz, tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
4: Tabii doğal olarak.
5: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman gelir. Yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim.
4: Hı hı.
5: Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı?
4: Bakayım hemen. Sen
5: yani
4: devam
5: saat
4: et.
5: Saat işte federasyon sitesinden açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi hemen söyleyeyim. Bir saniye.
4: 16.23'te tweet'e atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum ifadelerini.
5: Oradaki ifadeyi okudun mu? Çiçek değil, çelenk yollamış.
4: Çelenk, evet.
5: İfadeyi evet. Okudun mu orada?
4: Şey, karttaki mi?
5: Kartta. Şu. O esas o.
4: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
5: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
4: Belki de onun için yollanmıştır.
5: Ya, bunun için de yolladık diyebilir.
4: Diyebilir.
5: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı?
4: Yalnız değilsin.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu soruşturma ve meselesi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
4: Yanındayız diyor.
5: Yanındayız diyor. Ve bu talepleri bu kamuoyuna karşı da bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Hı hı. Yani bugün herkes şunu muhtemelen, çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına, aklına böyle şeyler gelmiş olur. Ama bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da, yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse, bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek, yani bugünü özetlersek, bugün Mehmet Arslan'la 3-4 yayında da konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
4: Evet.
5: Haberim olmuştu, daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor, ne diyor Sayın Başkan vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur, yani bu dakika bir, yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var, konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var, tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündemin olmadığını söylemiştik. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma, olur mu?
4: Tamam.
5: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
4: Peki.
5: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
4: Tabii.
5: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da. Yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK Başkanı'yla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler, en azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına, evet, yanıt verirken de İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kişiye, yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma, özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan açıkçası. Yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir?
4: MHP.
5: MHP. Ve MHP'nin genel başkanı diyor, evet, ki Bahçeli, biz yanındayız.
4: Yanındayız ifadesi. Net bir mesaj. Çok net bir mesaj.
5: Yanındayız ifadesi. Yani. Ben

0: Devam. Ben senin
1: Aynen.
0: yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Daha
1: Başkan.
0: soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonraki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan
1: O
0: muhtemelen
1: çıkınca söyleriz.
0: detaylar
1: Elinde
0: geldiğinde
1: ifadeleri var şu
0: evet
1: an.
0: oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettim konulardan bir tanesi. Valla sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili görüşüne bilgisine
1: Muhakkak.
0: başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var, özgür ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: Öyle
0: görüntü o.
1: gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum.
1: Bu arada
0: Maddeleşmeye
1: gerekçeli
0: gitmeye
1: kararı
0: çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani.
1: net
0: Yanındayız.
1: abi yani mevcut
0: Peki
1: durumdan
0: burada
1: dolayı.
0: soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim. Bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla
0: Bu çok ağır
1: tutuklandı.
0: tabii.
1: Yani
0: Bu
1: şimdi
0: çok ağır. Şimdi
1: bu
0: teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta satıcılık falan yok.
1: yok, ikisi var.
0: Onlar
1: Bahis
0: yok.
1: şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda değil. Bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi şey neden tutuklanmıştı? MHK başkanı.
1: Kayıt almıştı.
0: Kişisel verileri,
1: Kişisel
0: kişisel
1: verilerin.
0: verileri izinsiz hukuka aykırı
1: Evet.
0: şekilde ele geçirmek
1: Evet.
0: ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir.

0: O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun. Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar hukuken de bir tartışmayı beraberinde hukuken bak hukuken normal bunlar tartışılır. Hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve şeyin çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönde bir karar veriliyor o iki ya da üç madde ile ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetiminle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecini bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
1: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu gerekçesinden
0: Ha
1: devam edelim.
0: gerekçesi. Yani burada
1: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı sana, birazcık hem
0: sor.
1: açalım. Şunu da belirteyim bu arada. Soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim, süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir
0: Karar.
1: suçlama, karar, ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak: hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da
0: Tabii.
1: soruşturmayı çok fazla
0: Bir de
1: derinleştirecek
0: teşvik.
1: bir konu olacaktır. Bir de
0: Teşvik.
1: teşvik primi
0: Yani
1: meselesi.
0: kimi teşvik ediyor?
1: Tabii.
0: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli. Çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya,
1: Evet abi.
0: medyada servis edilen o kısımlar var ya, oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
1: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana
0: Söyle.
1: söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. O,
0: Evet.
1: kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
0: Belki.
1: Yani ifadelerine
0: Ya
1: devam
0: bu
1: edeyim
0: şey de
1: Yasin
0: vardı
1: Kol'un.
0: biliyorsun. Mert Hakan Yandaş'ta da vardı. Mert
1: Vardı.
0: Hakan Yandaş'ın
1: Onda da vardı.
0: özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şeyi yoktu.
1: Evet.
0: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6.222'ye muhalefetti.
1: Evet.
0: Bu bahis oynaması meselesiydi. Ondan nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü ki hatırlıyorsun yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı
1: Evet.
0: o dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
1: Tabii işlem
0: tekrar herhalde ya
1: yapılacak.
0: işlem yapılacak ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele o, özellikle o değil de şey kısmı
1: Hangisi?
0: burada önemli. Tabii ya o çok derin bir mesele.
1: Hangisini söyleyeyim?
0: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı adam diyor ki ben borç için
1: Verdim
0: yolladım.
1: diyor.
0: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok
1: O
0: mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi. Şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin.
0: Ya mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani o artık orada soruşturma devam ediyor. Yani tabii, bu soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii orada az önce ifade ettim, yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zaman bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam, yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii
0: yani
1: ki de.
0: Yanındayız derken. Bir karşı taraf var, yani aptaldayız bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın
1: Ferhat
0: tutuklanma
1: Günoğlu.
0: gerekçeleri belli ki, yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un, yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güvenevi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net,
0: En
1: kesinlikle.
0: azından. Yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa, ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam, aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam, yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer, daha kaotik bir ortam olmasını önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: orada
1: Hacı olsun.
0: yedek üyeler var.
1: Yedek
0: Oralak
1: üyeler.
0: Üzüm'ün, ama o, bir kere onu
1: O
0: ayrıştıralım. Yani
1: ayrı
0: bu
1: tabii. Orada
0: Oralak
1: ayrı.
0: Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu
0: Bir kere
1: yaşanan
0: bu
1: mevzularla
0: soruşturmayla ilgili
1: alakalı
0: değil.
1: değil. Kendisiyle
0: Bahis
1: alakalı.
0: soruşturmasında adı geçtiği için,
1: Evet, kendisiyle alakalı.
0: federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani, bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura
1: Tabii
0: bakmayın
1: canım.
0: diyecek halim yok.
1: Bir süper
0: Şimdi
1: chat var, onu ekrana getireyim mi?
0: ama ondan önce şunu bir
1: Söyle.
0: okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin şey toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta, özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
1: Ne diyor?
0: futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtti.

0: etmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te, özür dilerim, 24 Şubat
1: 2024'te.
0: 2000, hayır, 24 Şubat 2026, yani bundan birkaç
1: 26.
0: ay önce
1: Ha, birkaç ay önce.
0: Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısına çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor Devlet Bahçeli makamında. Hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede, yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek, yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Tabii.
0: açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde, yani benim istifam istenirken, ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinizden öperim, teşekkür ederim demesi, her türlü baba, her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
1: Kime
0: tarafta,
1: verildiğini düşünüyorsun sen?
0: abi bunu kestirmek çok zor.
1: Yani ben de düşünüyorum,
0: Bunu
1: hani
0: kestirmek
1: mesela
0: çok zor.
1: yani Devlet
0: Şöyle bir
1: Bahçeli
0: kere
1: ve Federasyon Başkanı kime mesaj
0: Federasyon
1: veriyor?
0: Başkanlığını
1: Tamam, onlara
0: isteyenler
1: net
0: o konuda
1: mesaj.
0: çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
1: O net. Onu
0: Tamam.
1: anladık ama konu bu
0: Ya
1: değil bence.
0: bu, ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olarsa orayla ilgili zaten bir şey demez. Orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
1: Tabii.
0: Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu? Özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra bütün bunlar, Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz her
1: Tabii.
0: gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma, yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez
1: Çıkmıştır
0: akıllara
1: ortaya.
0: gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bu iş böyle olmaz,
1: Şey iddiaları
0: İş
1: bile var bu
0: ters
1: arada.
0: teper diye.
1: Çelenk eski bir çelenk, yeni
0: Ya
1: paylaşmışlar falan. Yani
0: o
1: böyle
0: kadar,
1: iddialar bile var
0: ya o
1: ya.
0: kadar şey olur mu
1: Ya
0: yani,
1: zaten böyle bir şey
0: o
1: olabilir mi?
0: kadar.
1: Yani
0: Hatta yani
1: kafasına göre eski çelengin
0: ben o kadar
1: fotoğrafını.
0: ya yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
1: Bulamadık,
0: bulamadık yani, o çünkü
1: arayacaktık
0: çok bu flörlü yani,
1: çiçekçiyi.
0: Levent'te bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım
1: Evet.
0: yani,
1: Ne zaman gönderildi
0: saat
1: çiçekçi?
0: kaçta, onlara tabii o bilgi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden, onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
1: Yayın yapacağız diye. Bir de bir
0: Abi o, ama o heyecan yani,
1: çiçekçi
0: sonuçta öyle bir şey.
1: yakmadığımız.
0: En azından ya, aradık çiçekçiydi ki o saat şu
1: Ama
0: öğlen 1'de
1: bulamadık.
0: geldi,
1: Çok
0: biz de
1: şükür.
0: yaptırdık, yolladık yani.
1: Çok şükür
0: Çiçek
1: bulamadık.
0: değil, çelenk bak.
1: Çelenk doğru.
0: Çelenk yani.
1: Çok da güzel bir çelenk bu arada. Samimi söylüyorum. Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu
0: Tamam,
1: ekrana
0: çok acayip.
1: getireyim de.
0: Oku.
1: İzleyenimiz yazmış. Bir saniye rica ederek hemen. Pars Oğuzhan, MYK'sından TFF'sine, Fatma Betül'ünden Yasin Kolun'a kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum. Çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye Eşrel bir süper chat göndermiş.
0: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
1: O
0: Federasyon
1: bence
0: konusunda, çünkü
1: gündemde olmalı yani, aynen öyle.
0: burada inat edilecek bir
1: Konu değil
0: durum
1: o.
0: yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hacı Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği
1: İkna
0: konusunda,
1: edecek.
0: neden devam etmesi gerektiği konusunda ikna edecek. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerinin ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular,
1: Evet.
0: çıktı kazandı tekrar.
1: Evet.
0: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte yüzde bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak çıkıp, kardeşim bütün bunlar oldu, o soruşturma başka. Orada yürüyor. Bütün bu tartışmalar vardı. Ben doğru iş yaptığıma inanıyorum. İyi işler yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Bakın ben gittim genel kurula. Genel kuruldan da güven oyunu aldım. Ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var ama devletin kendisi de buralara böyle çok gelecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin tabii derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
1: Peki.
0: Görüntü o.
1: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey tamam. Demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı. Hakem, merkez hakem kurulu başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş.
0: İşte bu da mesela bu da bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Ya kardeşim siz buraya niye karışıyorsunuz diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk futboluna zarar. Türk Futbol Federasyonu'na zarar. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar. Hakem niye zarar? Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özellikle en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
1: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde birazcık kulüpleri de konuşmak isterim. Kulüpler lütfen özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da yani samimi herkes buluyor musun? Net sorayım yani.
0: Baba efendim?
1: Samimi
0: hayır,
1: buluyor
0: bulmuyorum
1: musun?
0: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu. Bunu herkes söyler. Biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim. Burada bir arıza var. Sonra bu arızayı ilan ediyorsun. Sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde. Bu da anormal bir durum değildir. Duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe Merkez Başkanı tutuklandığında bir şey demedi.
1: Evet.
0: Sessiz kaldı. Bekliyor. Şimdi Merkez Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Hı-hı. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil bence.
1: Değil.
0: Çünkü bu bahis soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin de isimleri dahil olunca bu kez onlar ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne anlatıyorsunuz?
1: Sen kendine
0: yani,
1: bak derler.
0: Sen kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra. Şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en önemli adamı, hakemi. Ben öyle diyorum yani. Herkesi bunu söylüyor. Şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi dünden itibaren konuşan kulüplerden evet böyle bir durum var. Biz demiştik İbrahim Hacı Osmanoğlu artık o koltukta kalmamalı diye bir açıklama. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gelecek mi? Gelirse hakikaten ortada net bir samimiyet olarak bir,
1: tabii, bir tavır var.
0: Tavır olarak bir bunu değerlendirebilirim ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuç itibariyle herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş? Ne denmişti? Neler irdelendi? İş hangi noktaya geldi? Hangi kararlar verildi? Hangi uyarılar yapıldı? Bu uyarılar karşısında hangi sonuçlar oldu? Bunlara bakmak lazım. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak gittiğimiz zaman daha samimi bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir
1: tabii
0: birlikte
1: canım
0: yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler.

0: 25 Kasım 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da senle yaptığımız Radar programının son bölümünde 25 Kasım 2024, bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonda, bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
1: Evet.
0: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim? Olgulara dayanarak. Federasyon başkanının açıklaması. Gitmişim dernek başkanını aramışım. Dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon meyakesi üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş. Burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilirdi. Bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demiştim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak. Ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş, şimdi hani örneğin öğlen 3-4 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şeye çıktı. Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'na çıktı. Mali ve olağan, yani olağan
1: Evet.
0: seçimli Mali Genel Kurulu yapmıştı. Öyle olması lazım. Ve oraya çıktı Sayın Başkan. Dedi ki arkadaş, biz dedik böyle böyle, bizi dinleselerdi bugün bunlar yaşanmazdı. Ben dedim ki yayında, kulüplerin sürekliliği esas ya. Yani bugün nasıl ki Ali Koç'a yönelik eleştiriler ve destekler varsa, neden Fenerbahçe başkanlığı dönemindeki yaptığı işlerden ötürü ya da bugün bu konular tartışılıyorsa deniyor ki ya iyi de Fenerbahçe bu adama, bu Ali Koç çıkmış 2024'ün, örnek veriyorum 25'in Ocak ayında demiş ki ben o zaman karşı çıkmıştım Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonda, şimdi kendisinden özür diliyorum, doğruymuş demesini öne getiriyorlar. Niye? Fenerbahçe başkanı sıfatıyla onu yaptı. Yani burada başkanların yaptığı açıklamaların kulüpleri bağlayan bir taraf var. Çünkü başkan olduğu için, Fenerbahçe başkanı olduğu için, Beşiktaş başkanı olduğu için, Galatasaray başkanı olduğu için bu insanların yaptığı değerlendirmenin önemi 10 kat, 15 kat daha artıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden bu samimiyet meselesine geliyoruz ya. Ve çok yakın örnek olduğu için, yani iki tane böyle lamba gibi örnek var. Beşiktaş bunu söylüyor, Beşiktaş'ın başkanı. Geriye dönüp bakalım. Ondan önceki başkan Hüseyin Yücel, ben o kaşarlar ifadesini Ahmet Nur Çebi söylemişti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Hüseyin Yücel 2024'ün Ekim ayında Ferhat Gündoğdu geldikten sonra da diyor bu kaşarları temizleyin diye
1: Hı.
0: destek veriyorlar. Ondan önce yine o dönemde doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya 2022 yılı mı 20 yılı mı, tamam şimdi, ya da 21 olabilir, hatırlamıyorum ama Ahmet Nur Çebi Ferhat Gündoğdu olmasa da Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı kadrolaşma faaliyetine destek vermiş. Eskileri yollayalım, yeniler gelsin, biz bunlardan bıktık diye. O günlerde kamuoyu da oluşmuştu. O yüzden kulüplerin açıklamaları, bir kamuoyu oluşturmak ve aynı zamanda bir altlık hazırlamak, aynı zamanda bazen de bu karşı kamuoyunu püskürtmek için bunu yapıyorlar. Yoksa ya ben sana söyleyeyim, yani yarın bu her kulüp bunu yapıyor. Yani yarın MHK başkanı diyelim ki şey oldu, Serdar Tatlı oldu. Al bak, buradan söylüyorum sana. Karbon kağıdı gibi aynı laflar etmeye devam edecekler.
1: E tabi.
0: Eskiden ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar edecekler?
1: Yani sen
0: Etmeye devam
1: hatırlıyor
0: edecekler
1: musun?
0: yani.
1: Benden çok daha
0: Ya
1: yaşça büyüksün
0: hakemlerin
1: mesela. Ya
0: içinde.
1: federasyonu övgülerle konuşan, MHK başkanı övgülerle konuşan bir kulüp var mıydı bu zamana kadar? Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı hepsi için söylüyorum ya. Çok
0: Abi o.
1: memnunduk, keşke gitmeseydi dedikleri bir federasyon başkanı var mı?
0: Yok canım.
1: Merkez Hakem Kurulu başkanı var mı?
0: Yok canım.
1: Yok. Bir şey değişmeyecekti. Şimdi birazcık şey durumuna döndü iş yani. Merkez Hakem Kurulu zaten tutuklandı. Hani yapıştır geç artık. Daha cesurca konuşabiliyor kulüpler gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben mesela chat'e bakıyorum. Şimdi
0: Ama
1: Yasin Kol
0: orada şu da var.
1: tutuklandı.
0: Özür dilerim. Yani bu konuda altını çizmek isterim. Bugün ben Spor Dijital'de Alper Alp'i Murat Zorlu ile birlikte olan yayında izledim. Güzel bir tespit yapıyor Alper Alp. Ya diyor ki, şimdi dün de aslında kısmen konuştuk. Şimdi şikayetçi olan müşteki sıfatıyla ve ya da tanık sıfatıyla şey veren hakemler var. Bu soruşturmada ifade veren hakemler var. Ya o hakemlerle ilgili neler konuşuldu? O hakemlerin de yönettiği çok sayıda
1: E
0: tartışmalı
1: tabii ki.
0: maç var. Ve kamuoyu da yarın diyecek ki bak, şu anki tabloda şu an

0: Gerçek bu. Ferhat'a Yasin Kol'a kim bindiriyorsa o bravo falan diyorlar. Tamam mı? Diyorlar. Yarın işler tersine döndüğünde o bindirenlere Allah belanızı versin. Siz zamanında bunları yapmıştınız diye söyleyecekler. Şu hakemlerle ilgili herkes hakkını hukukunu arayacak. Hakkını ve hukukunu arayacak. Ancak burada bu güçler çatışmasında herkes kendi bakış açısıyla hakemler üzerinde, hakemlik camiasında ve özellikle bu soruşturmayla birlikte verilen ifadelerden yola çıkarak bakıyorum. Ya abi yani 50 tane hakemin ismi geçiyor bu soruşturmalarda. O hakemlerle ilgili ne konuşuldu ben söylemeyeyim. Sen de söyleme. Hakemlik yaptıkları zamanlarda şu anda bizim yayınımızı izleyen insanların çoğu o hakemlerle ilgili görüşlerini yazmışlardır. Çoğu da unutmuştur bu arada. Yani ne yazıklandı unutmuşlardır. Ya bu böyle bir şey. Anlık bir iş. Anlık gelişmelere göre tavır alınıyor.
1: Peki, iki tane süper chat var, onları ekrana getirelim.
0: Tamam.
1: Yunus Bey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakem atama günü açıklamalarını hatırlayalım. Bir kulüp Yasin Kol'un derbi hakemi olmasına tepki göstererek TFF ilişkilerini dondurduğunu açıkladı ve diğeri buna cevap verdi. Bir sene önce de yabancı hakem meselesi demiş.
0: Yok bir saniye o Galatasaray hayır diyor. Fenerbahçe evet mi demiş Yasin Kola?
1: Galatasaray'a cevap veriyordu TFF ile dondurduğu ilişkileri açıklamıştı hakem atamasından sonra Galatasaray. Fenerbahçe'de ona
0: Yani,
1: bir yanıt vermişti.
0: hayır, kronolojik olarak bir bakmak lazım. Olabilir. Yani izlenimiz. Ay şimdi buradan çıkar der ki işte diyorum ya, ya biz bunu demiştik kardeşim. Biz bunu demiştik. Bak o gün biz şampiyonluğumuzu aldık. Bize çeşitli eleştiriler getiriyorsunuz. Biz o gün Yasin Kol'un doğru bir hakem olmadığını ilan etmiştik. Deme hakkında Galatasaray bu yönüyle kendi eline almış oluyor.
1: Doğukan Bey, Galatasaray'ın istifa mektubu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yüzüne okundu Aspor'da, daha ne olacak demiş. Hani ben şeyi sordum ya sana, hani herkes biz demiştik biz demiştik diyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdaki tavrı hep netti demek istiyor
0: Ya
1: Galatasaray
0: netti de
1: taraftarı.
0: burada şimdi şöyle burada bir şeyin hakkını teslim etmek isterim. Futbolda Galatasaray kadar siyaset yapan başka iyi bir kulüp yok. Yani işin siyasetini Galatasaray çok iyi yapıyor. Yani nerede susması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, nerede çıkış yapması gerektiğini, nerede dostluk elini uzatması gerektiğini Galatasaray çok iyi biliyor. Şimdi askıya alınan ilişkileriyle ilgili olarak Galatasaray mesela ne yaptı abi? Dursun Özbek gitti ne yaptı yakın zamanda?
1: Hacı
0: Abdullah Bey ile
1: Osman'la
0: birlikte Hacı
1: görüştüler.
0: Osmanoğlu'na ziyarete gittiler.
1: Evet.
0: Ve hatta Galatasaray camiasının kendisi dedi ki ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani Galatasaray'a bunlarla söylemiş, senin makamına bunları söylemiş insana karşı ne yapıyorsun? Bak söyleyeyim şimdi sana. Bazen böyle konuşuyoruz ya neler olduğunu falan.
1: Söyle abi.
0: Mesela yarın öbür gün Metin Öztürk çıkacak ya da Dursun Özbek çıkacak diyecek ki arkadaş biz kendi camiamızı karşımıza almamıza rağmen gittik tekrar dostluk elini uzattık. Bu ülke futbolunu yönetenlere iyi niyet mesajlarımızı ilettik. Dostane bir tavır içerisinde geçmişte yaşanan hataları da unutmadan ama adil düzen için, adil oyun için elimizden geleni yaptık. Hatta o ziyarette dayak yememize rağmen biz kendimizi doğru şekilde konumlandırıp ülke futbolu için adalet anlayışıyla bu hareketi yaptık. Bugün bizim ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıktı, haklılığımız ortaya çıktı diye bir açıklama daha yakın zamanda Galatasaray yapabilir. Bu da şey gibi abi şey hep okuma yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'na Devlet Bahçeli'nin yanındayız mesajı veriyor. Buna bir okuma yapıyoruz. Bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu açıklamaların da günün sonunda bir sonucu olacaktır. Galatasaray der ki kardeşim diyor zaten ben bu MHK ile ilgili bu şeyle alakalı olarak federasyon başkanı ile olarak görüşlerimi dile getirmiştim. Vurgularımı yapmıştım. Bakın eleştirdiğim noktalarda bu sorunlar oluşmuştur. O Galatasaray'ın iyi siyaset bilmesiyle alakalı da bağlantılı bir meseledir. Yani kulüp olarak ya da senin kulüp başkanın çelişkili dönemsel ki olabilir fikirler de değişebilir. Farklı açıklamalar yaparsa da bir taraf kamuoyunda da şöyle olur. Bakın biz tutarlıyız. Bu tarafta 50 tane çelişkili mesele vardır diye bu danışmanların doğru çalışması ve bu ilişkileri bu daha doğrusu meseleleri daha iyi bir siyasi yöntemle, siyasi yöntemle her işimiz siyaseti vardır. Galatasaray buraları daha iyi yapıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben mesela şu anda chat'e
0: Yani dün
1: bakıyorum.
0: mesela İbo abi anlatıyor. Şey yayınında anlattı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Ali Koç'u kandırdığını falan söyledi. Orada bir olay anlattı. Bir mesele anlattı. Şimdi bu gönlerin en çok tartışılan ismi kim? Ali Koç. Finalde gitmiş demiş ki burada böyle böyle sorunlar var kardeşim demiş. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunları söylemiş. Orada özellikle bu soruşturmaya temel olan 4-5 madde o gün Ali Koç

0: şunu aktardıklarıydı ama dönüyorlar diyorlar ki ya Sayın Başkan tamam da siz de bu adamı desteklediniz, bu işin bu noktaya gelmesinde bu adamın da bir rolü oldu. Çünkü çok konuştuğun zaman, çok çelişkiye düştüğün zaman bunlar senin önüne geliyor. Ben hatırlatmasam kimse demeyecekti.
1: Tamam.
0: Serdar Adalı diyor ki Beşiktaş olarak bunu yaptık. Beşiktaş olarak siz daha önce Hüseyin Yücel, ondan önce de Ahmet Nur Çebi, Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ya da bu minvalde yapılan operasyonları desteklediler. Atın bunları, yapın bunları diye.
1: Şimdi o günü bir hatırlayalım. Yasin
0: Hatırlayalım.
1: Kol'un derbiye atanması sonrası Galatasaray'ın işte klasik ilişkilerimizi askıya aldık tweet'i. Ondan sonra Fenerbahçe bu tweet'i alıntılayıp sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, sakın ha sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi ilişkiler askıya, sıra bu maçta mı diye cevap veriyor. Galatasaray da bu tweet'e şöyle bir cevap veriyor. Hayırdır, atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi. Fenerbahçe de bu tweet'i alıntılayıp kişi kendinden bilir işi diye cevap veriyor. O gün böyle
0: Güzel güzel atışmaymış.
1: Böyle şeyler yaşanmıştı Yasin Kol'un atanması
0: Burada
1: sonrası.
0: da Fenerbahçe diyor ki sen diyor bu açıklamayı yaparak aslında niyetin şey değil. Niyetin bu maçı önden hakem üzerinden
1: Manipüle etmek
0: karıştırmaya
1: ya
0: çalışmak.
1: da
0: Hakemin
1: işte
0: aklına hakem üzerinde
1: evet
0: baskı kurmaya
1: baskı
0: çalışmak.
1: kurmak evet.
0: Niyetiniz bu, biz sizin niyetinizin farkındayız. Sonuçta noktayı koyduğu nokta da orası.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe Yasin Kol'u desteklemiş, Galatasaray desteklememiş sonucu çıkmaz. İki tarafta biz desteklemiyoruz diyor. Özetle tam böyle bir durum yani. Az önce girişte dedim ya bu süreçle ilgili. Herkes birini suçluyor abi.
1: Tabii tabii yani şu an öyle bak mesela chatte şunu söyleyeyim sana Yasin Kol tutuklandı ya Galatasaraylılar şöyle yazıyor
0: Biz
1: işte
0: haklıydık.
1: yani Fenerbahçe hemen Yasin Kol'un yerine yeni bir hakem atasın Fenerbahçeliler ya, Galatasaraylılar gidip Yasin Kol'u yerinde ziyaret etsinler yalnız bırakmasınlar ya yani
0: Gibi.
1: iki tarafta özelinde özellikle mutsuz diyebilirim şunu da sormak istiyorum sana Hacı
0: Abi işin
1: Osmanoğlu'nun
0: geyiğini de yapıyorlar abi.
1: Tabii. Yapacak bir şey yok. Zaten gülünecek bir şey de kalmadı ortada. Kendi kendimize bir eğlence çıkartmak durumundayız. Ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesi çok dikkat çekti. Çok da konuşuldu. 30 yıllık ahlaksızlık ve pislik üzerine yani 30 yıldır futbolda yaşanan ahlaksızlığın ve pisliğin bedelini benim dönemime yıkmasınlar. Yıkmayın
0: Ya
1: gibi bir
0: burada
1: açıklaması oldu. Nasıl değerlendireceksin bu
0: ben bu
1: açıklamaları?
0: tavrı bir yere vurgu yapıyor da
1: Nereye yapıyor?
0: açıkta konuşamıyor. Sayın Başkan yani siz bunları söylüyorsunuz. Yani siz 30 yılı temizlemek için mi geldiniz? Ahlaksızları o zaman sıralayacaksınız. Pislik meselesi yani Türk futbolunu federasyonun başkanı ahlaksız, kendisinden önceki dönemi ahlaksız ve pislik olarak görüyor ve bunun faturasını da bana çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir mesaj veriyor zaten.
1: Evet, bir
0: Özetle
1: süper
0: o.
1: chat gelmiş. Yunus Bey her şey bir yana bir hakemin telefonunda çıkan süper chat yazdırmıyor. Bazı videolar çıktı. Bu konuyu da konuşmak gerekiyor demiş. Bu tabii hassas bir konu.
0: Video ne abi?
1: Ferdi Karadoğ'un iddiaları vardı. İşte telefonundan çocuklara
0: Ha,
1: dair bir
0: aynen.
1: şey
0: Ama Ferdi
1: çıktığına.
0: Karadoruk da onunla ilgili diyor ki Ferdi Karadoruk'un tutuklanma gerekçesine bir
1: Bakayım
0: yanlış
1: hemen.
0: yönlendirmeyelim. Ferdi Karaduruk da onunla ilgili olarak diyor ki suça evet diyecek halimiz yok ama Ferdi Karaduruk şunu söylüyor. Bu diyor benim telefonuma WhatsApp'tan tutuklanma gerekçesi önemli bizim için.
1: Bakacağım.
0: O işte müsteşarlık hikayesi var ya oradan çıkıyor tahmin ediyorum. Benim diyor bu telefonuma bu WhatsApp üzerinden geldi. Bu arada ve ben diyor bu gelince diyor telefonum diyor zaten otomatik olarak bunu engelledi. Öyle bir şey ifadesi var. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Android
1: Bilmiyorum.
0: telefonların bir özelliği olabilir. Hani virüs olarak algılayıp böyle bir şey olabilir. Ve ben diyor bunun üzerine gittip şey yaptım diyor zaten.
1: Kendim bildirdim gibi bir şey diyor galiba.
0: Savcılığa şikayette bulundum diyor. Zaten bu iş şöyledir biliyorsun. Yani durduk yere bir yerden gelmiyor. Yani WhatsApp'a bir şey gelebilmesi için bir tane numara lazım. Yani bir hat lazım. Yani ben diyor bunu yaptım diyor. O yüzden burada soruşturma devam ediyor. Kimsenin de günahına girmeyelim yani.
1: Yani orada zaten bir şey varsa bu servis edilir. Bununla alakalı eğer
0: Yani
1: suçlu bulunursa kendisi ekstra bir ceza da alır zaten ve bu açıklanır yani.
0: hayır böyle bir savunma yapmış şimdi. Ben de şey açısından söylüyorum.
1: Belki devam ediyordur yani hani.
0: Tutuklanma gerekçesi ne Ferdi Karaduruk'un? O ifadeye ulaşabildik mi biz?
1: Bulamadım abi.
0: Tamam peki. Yani o ifade de hani benim çünkü ben de o gün bu gözaltılar olduğunda gerekçeler var ya şu şu şu
1: Saniye.
0: nedenlerden ötürü müstehcenlik ifadesi de vardı. Lan bu ne dedim? Sonra o işte iddialar çıktı ama beyefendi diyor ki savcılık soruşturmasına ben bu telefona geldiği zaman ben gittim zaten
1: tutuklanma sebebinde varmış bu arada. Şimdi
0: var mıymış?
1: Attı. Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vesaire suçundan.
0: Öf. Evet. Gerekçe bu aynı zamanda.
1: Evet. Peki. Tutuklanma sebebi buymuş.
0: Adam da diyor ki zaten şöyle ben diyor savcılığa gittim bu konuda suç duyurusunda bulundum. Demek yeterli görülmemiş.
1: Demek yani çok üstünde de durmak istediğim bir konu değil. Mide bulandırıcı çünkü.
0: Abi
1: sonuçta yani.
0: Suç yani. Sen bunu suç yaparsan,
1: tabii abi böyle
0: bunu
1: bir şey yaparsan, olur yani.
0: Bunu yaygınlaştırırsan buna bir cezası var yani.
1: Peki. Toplayacağım yavaş yavaş. Var mı eksik bıraktığımız bir şey?
0: Toparlayabiliriz. Yani en azından bundan sonra ne olacak sorularını.
1: Tabii yani.
0: Ben de merakla bekliyorum.
1: Akşam da İtalya ile maçımız var. Milli takımımıza başarılar dileyelim.
0: Montella gider.
1: Bir süper chat daha gelin. Montella gider mi akşam?
0: Gider gider. Yani şöyle hemen akşam yollanmaz da ben ya abi burada bir yenilenmeye ihtiyaç var. Yenilenmek şu.
1: Katılıyorum.
0: Yenilenmek aynı zamanda bir güven oyu meselesidir de, tamam mı? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle de düşünüyor olabilir. Kardeşim biz bu ülkede ya da bu ülke ne fırtınalar gördü. Bugün bunlar konuşulur. Yarın başka bir şey olur. Herkes susar. Herkes yoluna devam eder gibi yorumluyor olabilir. Kendisi kardeşim benim burada bir sorumluluğum. Ben doğruyu yaptım. Elimden geleni de yaptım ama burada bana bir operasyon çekiliyor mantığıyla hareket ediyor olabilir. İnat da edebilir. Günün sonunda şuna bakacağız. Bu işin kime zararı var? En büyük zarar Türk futboluna. İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir, gider. Yasin Kol gelir, gider. O gelir, bu gider. Ama bu futbol yaşamaya devam edecek. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu. Kimseye de Türk futbolu na dair bir koz vermemek lazım. Yani ne dışarıya ne içeriye. Şimdi bu 3 Temmuz kumpasının Türkiye'de yarattığı çok büyük tahribatlar vardır. Futbola olan güveni bu kumpas o Fethullahçılama operasyonu ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Sponsorlukları ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Ve bölünmeyi ve yarılmayı getirmiştir toplumsal bir şekilde. Futbola bizim hayatımızda çok önemli bir konu, önemli bir unsur ve çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz kendi oyunumuzu, Süper Ligi, bütün ligleri, bu sporu daha iyi noktaya doğru taşımaya adına bir eylem içerisinde olunması gerekiyor. Herkesin mutlak amacı da bu. Ama bu tartışmalar, bu kapışmalar ileriye götürmez, geriye götürür. Yakın zamanda bir yayıncı kuruluş hikayesi var. Bak yayıncı kuruluş meselesi o kadar önemli ki. Neden önemli biliyor musun? Yayıncı kuruluştan alınacak en yüksek miktar bizim ligin kalitesini daha yukarıya çekecektir ya da aynı seviyede tutacaktır. Niye bunu söylüyorum? Şimdi şu anda Galatasaray'la Fenerbahçe'yle bu sene Beşiktaş ve Trabzonspor'da o şeye girdiler, yola girdiler harcamalıyla ama geriye dönük bakarsan hem Galatasaray hem Fenerbahçe Trabzon ve Beşiktaş'a oranla geride kalan 4 sezonunda çok daha fazla paralar harcadılar. Yine o paraları harcıyorlar. Ama lig nereye döndü? İki takımla lige döndü. Yani Anadolu takımlarının seni bırak hani ben yarışmaktan falan bahsetmiyorum. Artık yani, tabii ki maçlar kazanılıyor kaybediyor sadece ben paraya dayalı olarak bunu söylemiyorum ama rekabeti sadece Galatasaray, sadece Fenerbahçe, sadece Beşiktaş, sadece Trabzonspor arttırmıyor. Bu takımların da güçlü olması ligi çok daha değerli ve anlamlı hale getiriyor. Bu kulüplerin yaşayabilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması için bugün 10 aldıkları yayıncı kuruluştan 25-30 almaları değerlidir. O yüzden yayıncı kuruluş ihalesi de gelirken bu tartışmalarla, bu büyük kaotik ortamla yayıncı kuruluş ihalesine girilmesi ligi aşağıya doğru çeker. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Bu işin ticaretini yapanlar da bu işi biliyorlar. Tabii orada nasıl dengeler olacak onu da bilemiyorum ama beIN Sports 182 verirken şimdi Federasyon bu arada orada direcekler onu da biliyorum. Yani direteceğini biliyorum en azından. Federasyonun çünkü hava oydu. beIN Sports gelecek diyecek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya siz kulüplerle birlikte benden 182'den 400'e çıkmamı istiyorsun da ben bunu kime satayım? İşte senin hakemin, senin MHK başkanın tutuklanmış. Burada büyük bir güven ortamı var. Benim satışım şu kadar. Zaten maliyetler bu kadar. Ben ancak bu kadarını veriyorum. Diyerek aşağıya çekmeye çalışacak. Diğer ihaleye girecek olan şirketler de günün sonunda şöyle olmuyor. Ya girelim de biz nasıl olsa hallederiz. Öyle olmuyor. Yani o parayı da vermek zorundasın. Yani o şirketlerin de sorumlulukları var. O yüzden bu işin bir an önce bir güven ortamına doğru zemine oturtulması lazım. Yoksa bu işten kimseye bir fayda gelmez.
1: Peki bir süper chat var, onu ekrana getirelim. Sinan

0: Erkan demiş ki Yasin Kol yüzünden Galatasaraylılar Fenerlileri suçluyor. Fenerliler Galatasaray'ı bu
1: Aynen.
0: şeye benziyor. Hırsız hırsıza hayır sen daha çok çalıyorsun diye suçluyor demelerine göre ikisinin de hırsız olduğunu değiştirmiyor. Türk futbolunun özeti rezillik diz boyu demiş.
1: Yani beyefendi Beşiktaşlıdır, ona laf ediyordur.
0: Olabilir belki de farklı takımlıdır bilemiyorum
1: Yani
0: ama genel
1: Galatasaray tarafı
0: olarak
1: da çıkıp Fenerbahçe tarafı da çıkıp eğer kendisi bilmiyorum Beşiktaş.

0: Her kulübün yine söylüyorum yani gününe göre tavrı var ya.
1: Peki. Abi teşekkür
0: Ya bir
1: ediyorum.
0: de abi
1: Ağzına
0: bu
1: sağlık.
0: şey bu doğru bir şey değil ya. Yani bu
1: Ne?
0: kadar böyle bu ifadeleri insanlar yazarken bile çok rahat kullanıyorlar. Hırsız, düşman, öyle böyle. Abi şimdi bunların hukuki sorumluluğu da var. Ya bu kadar da eleştiri başka bir şey ama itham etmek başka bir şey. Yani bu işler bu kadar kolay olmamalı yani. Hırsızı varsa belgen bilgin diyeceksin ki hırsız. Bu kadar kolay olduğunu olmamalı yani. Olmamalı. Zihnimize onun lafına sığınarak bunu söylüyorum. Onu doğrudan hedef alarak değil, genel bir değerlendirme yapmak için bunu söyledim.
1: Abi katılıyorum sana ama yani bu tip meselelerde kulüplerde artık o kadar geriyorlar ki ortamları
0: Abi şimdi
1: açıklamalarla
0: görüyorsun.
1: onlarla bunlarla kulüp böyle yaparsa
0: Finalde
1: taraftar da
0: tekrar
1: yapar ya.
0: bak finalde tekrar söylüyorum. Yasin Kol'da tutuklandı mı? MHK Başkanı tutuklandı. Biz zaten demiştik demişlerdi. Yasin Kol durum bu. Şu anda birçok insan bak ben diyorum ki federasyon bu durumda güven oyuna gitmeli. Bunun bir faydası var. Tamam bunu ben söylüyorum. Seçime de aday olarak tekrar girebilir. Şimdi özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı yanındayız çıkışından sonra kimden ne tavırı göreceğiz. O zaman tekrar bir tartışalım sen de bunu.
1: Peki zaten öyle bir açıklama gelirse gece demeyiz gündüz demeyiz bir yayın yaparız üstüne
0: Ha şeyi de
1: konuşuruz.
0: söyleyeyim burada.
1: Söyle.
0: Aynen not olarak onu da ekleyeyim. Öyle tamamlayalım. Şimdi ben görüyorum bu Twitter'da yine yani işte hani ülkeyi de aşağıya çekmek için hemen böyle çok orijinal fikir atılıyor. İşte bak bu ülke bu. İşte siyaset bilmem nerelere gidiyor. Bunu bu ülkede hiçbir ülkenin siyaseti futbolu yalnız bırakmaz da. Yalnızdan kastım hep içinde olur. Bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar toplumsal bir etki, biraz bedava konuşmalar da yapılıyor oralarda. Onu da söyleyeyim. Bunun babası Dünya Kupası'nda yapıldı kardeşim.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Adam dedi ki Trump, bu işin şeyi benim, sahibi benim. Infantino'ya dedi ki ben sana emrediyorum. Sen yapacaksın.
1: Oyuncusunun
0: Amerikalı
1: kırmızı kartı
0: oyuncunun
1: tabii.
0: kırmızı kartı Belçika maçı öncesi
1: Kaldırıldı
0: iptal
1: ya.
0: edildi. Dünya Kupası'nda görülmemiş örnektir.
1: Tabii.
0: O çok güvendikleri çok aman UEFA, FIFA bunlar zaten hukukun en üstün ülkeleri, en üstün kurallarını uygularlar falan dedikleri FIFA'nın sesi çıkmadı. UEFA gık diyemedi. Tamam mı? Orada o Infantino denen adamın o rezillikten sonra istifa etmesi lazımdı. Yani futbola siyaset karıştığında ki bu eskiden beri bu böyledir yani. Türkiye'de futbola siyaset her zaman girmiştir. Girmiştir ve girecektir. Kimse kusura bakmasın yani bu bir şey değil. İşi örtmeye çalışmak değil. Böyledir yani. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Ama bu sadece bizde olan bir sorun değil yani onu anlatıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Bazen de bu işin faydası oluyor. 500 milyon ihale çıkarken orada siyasetin katkısı olmadı mı? Bal gibi oldu.
1: Tabii ki.
0: Çıktı kulüpler teşekkür ettiler şeye Tayyip Erdoğan'a.
1: Doğru.
0: Teşekkür ederiz katkın olmasaydı. Yıldırım Demirören de bunu söyledi. Bu paralar bu noktaya gelmezdi diye. Hoş o zaman Aziz Yıldırım itiraz etmişti. Bu anlaşmayı böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Kuru sabitleyip 250'si dolar, 250'sini TL biz niye alıyoruz? 300 milyon dolar olsun, kurda açık olsun demişti. Öyle olsaydı kulüpler çok daha kâra geçmiş olacaktı.
1: Peki var mı abi eklemek istediğin?
0: Kapatalım ya tamamladık diye düşünüyorum. Sürekli aklımıza bir şey geliyor konuşuyoruz. İzleyenlerimize teşekkürler. Hayırlısı olsun. Soruşturma nereye gidecek hep birlikte göreceğiz.
1: Peki bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Burak bir şey yazmış bakayım.
0: Ne olmuş?
1: Şunu da şu hesap özeti meselesini demiş bir konuşun diye ama
0: Hangi hesap özeti?
1: Yasin Kol'un.
0: Abi ya çok baktım da ne diyeyim abi şimdi yani ben
1: Yani üçüncü kişilerle olan para trafiği miktarı 49 milyon 481 bin TL, 11 ayrı bankada 50 adet hesabı ve 41 farklı IBAN, 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin TL
0: İşte
1: almış.
0: şey
1: 407
0: yani
1: kişiye de
0: burada
1: 24 milyon 179 bin TL
0: tamam işte yani
1: göndermiş.
0: hakimlik bahis ilkesi ve teşvikten ötürü tutukluyor. Gerekçesi de zaten bunlar hani bu kadar sayıların bu kadar çok olması ister istemez kafaları da bulandırıyor yani. Ama yani elimde çok bir şey yok yani ne diyeyim şimdi çok yani diyebilecek bir şey bulamıyorum yani.
1: MYK'nın başına
0: Bu
1: kim
0: açık
1: geçer diye soruyor Burak
0: efendim?
1: Timurtaş. MYK'nın başına kim geçer diye soruyor.
0: Şimdi o konuda Ahmet İbanoğlu diyenler var. Mehmet Büyükekşi döneminin MHK başkanı. Serdar Tatlı diyenler var. Bünyamin Gezer önce kabul etmiş sonra vazgeçmiş.
1: Niye vazgeçti acaba?
0: Konuştu birileriyle muhtemelen. Dediler ki lan ne yapıyorsun yani zaten bu sallanıyor bu

0: Federasyon. Hadi görev aldın. Bir ay sonra federasyon seçime gitti. Sen de bunların yaptığı işlere ortak olacaksın. Kararlarına ortak olacaksın. Yani gelecekte böyle bir düşüncen varsa buradan yara alırsın gibi bir değerlendirme yapılmıştır muhtemelen. Ya da kendisi bu değerlendirmeyi yaptı, bilemiyorum. Önce kabul edip sonra ya şimdi ben bunu yapsam böyle olur. Serdar Tatlı diyen var. Ahmet İbanoğlu diyen var. Yani mutlaka birisini arıyorlar. Birisini arıyorlar. Bu arada bugün biz hangi gündeyiz Muzaffer? Pazartesi.
1: Pazartesi,
0: Cuma günü
1: evet.
0: lig başlıyor. Perşembe günü Cuma maçlar başladığında da galiba değil mi? Perşembe günü hakemler açıklanıyor. Artık her hafta Perşembe günü açıklanıyor diye biliyorum. Hakemler açıklanacak. Burada tabii hakem MHK başkanlarla recel atarlar mı? Atamadan bu mevcut yönetimde bu atamaları gerçekleştirebilir. Ama en geç önümüzdeki hafta hakemlerini atayacak. İbrahim Hoca Osmanoğlu devam edeceğim diyor. Bir MHK başkanı gelir. Bu kim olur? Sürpriz bir isim de olabilir. Ya birlikte göreceğiz.
1: Ya şu anda tabii o koltuğa gelecek kişi bir kurtarıcı edasıyla gelecek. Çok ağır bir koltuk şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na oturmak ister miydin?
0: İşi biliyorsan oturursun.
1: Kendine güveniyorsan,
0: Kendine güveniyorsan işi biliyor. Ben bu
1: çözebileceğine
0: işi
1: inanıyorsan.
0: ben bu işin altından kalkarım. Tecrübem ve birikimim ve yöneticilik tecrübem varsa yaparsın yani. Hani işin siyasetini yapmak başka bir şey.
1: Evet.
0: Ben girerim ve bu işi yaparım. Sonuç itibariyle hayatta böyledir ya. Birilerinin yapmak istemediği şeyi biri der ki sıkıntı yok baba ben gelirim yaparım. Mutlaka birisi olacaktır. Ama bu kim olur? Ya şöyle işinin çok zor olduğu gerçek. Yani bu federasyon gitti, başka bir isim geldi. A kişisini MHK başkanı yaptı. Bugün ne konuşuluyorsa aynı şey konuşulacak. Buradaki mesele şu. Bunun iyi anlatılması lazım federasyon tarafından. Bak şimdi. Burada MHK başkanının tutuklanması kişisel verileri şey yoluyla ele geçirmekten ötürü. Hukuksuz kullanmaktan ötürü. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şey Yasin Kol bahis şikesi ve teşvik iddiasıyla tutuklanıyor. Şimdi bu teşvik iddiası meselesinde bu kendi hakemleriyle ilgili bir sorun var mı yok mu? Soruşturma da devam ediyor. Onu da göreceğiz tabii. Bu dönemde özellikle yükseltilen hakemler konusunu çok tartışmış biliyorsun. Hala bu tartışmada hani bu dönemde yükselilen hakemler yarım maça verildiğinde büyük bir isyan çıkacak. Gerekçe usulsüz yükseltilmelerden ötürü MHK başkanı tutuklanmamış olsa dahi meseleye ister istemez öyle bakılacaktır. Orada çok büyük bir kaotik ortam olacak. O yüzden bu dönemde bence en sağlıklı işlerden bir tanesi o hakemleri korumak için de bir süreliğine o hakemlerin hakemliğini askıya alıp gelen MHK yönetiminin doğru disiplinde bu işler yürütülmüş mü? Bu insanlar buraya gelirken doğru yöntemler ve yollar izlenmiş mi? Buna bakarak herkesin hakkını hukukunu teslim ederek yürümeli. Ama onun dışında gelecek olan MHK başkanının işinin her zaman çok zordu.
1: Tabii.
0: Yine aynı şeyler olacak. Bütün bunlardan bağımsız söylüyorum. Yani elde bir bomba var. Hızlıca buraların bir toparlanması lazım. Geldi bu kararları verdi. Bütün bu kararlardan bağımsız, bütün bu olaylardan bağımsız. Yarın bu hakemlerle ilgili yine aynı şeyleri söylemeye, MHK başkanı ile ilgili aynı şeyleri söylemeye herkes devam edecek.
1: Ben ligler başladığı hafta hakem performanslarını çok merak ediyorum. Bence en herhalde kritik hafta hakemler için. Kendini de
0: Üzerlerinde
1: gösterebilirsin.
0: tabii.
1: Yani ben bakın hiç bu işlerle alakam yok. Ben İyi bir
0: Neye
1: hakemim de
0: göre?
1: diyebilirsin.
0: Neye göre
1: Hayır yani
0: işte?
1: performansa göre diyorum yani. Çünkü çok büyük bir baskıyla çıkacaklar
0: Yani
1: şeye.
0: kötü yöneten de vay işte
1: O da
0: bunun
1: suçlanacak.
0: adamıydı. Allah
1: Olacak işte.
0: belasını versin. Bunu
1: Olmayacak
0: atın
1: mı
0: boğun.
1: sence?
0: Çok zor iş yani.
1: Ama
0: Gerçekten
1: olmayacak mı sence?
0: hakemler üzerinde çok yani baskı zaten vardı. İyice katlanarak bu baskının arttığını düşünüyorum ben de.
1: Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçına atanacak olan hakemlerin performansı tam da senin dediğin gibi bir hatalı karar versin. İşte bu da araştırılsın.
0: Tabii tabii
1: Gözaltına
0: tabii.
1: alınsın. Hesap hareketlerine bakılsın.
0: Şeye yazılar. Emre
1: Cimer'e.
0: Kerem Ünlü'ne şikayet ediyoruz.
1: Tabii.
0: Cimer'e ya bir sürü şey olacak yani. Ya bu soruşturma çok büyük zarar verdi yani.
1: E
0: Bu
1: tabii.
0: çok büyük zarar verdi derken şu açıdan söylüyorum. Abi ortada bir sorun varsa zaten bu soruşturma yapılır. Yani herkesin bir işi var. Herkes tabii ki işini yapacak. Hak ve hukuk çerçevesinde ama buradan çok ciddi bir krizin çıktığı ortada yani. Önümüzde çok
1: Kesinlikle.
0: büyük bir kriz var. Bu işe yön vereceklerin de bir an önce kriz masasını oluşturup bu kararları vermeleri gerekiyor. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ya Sayın Başkan konu konuyu açıyor. Abi
1: Söyle
0: bugün
1: abi.
0: İtalya maçı var. Gitmeyin abi. Gelin burada olun. Bu kriz masasını bugün kurun. Bu akşam oturun konuşun. Ayrıca buna da gerek yok ha. Yani illa burada olmaya gerek yok artık. Dünyanın her yerinden her şeyi yapabiliyorsun yani. Kriz masasını kurarsın. Çeşitli kararlar alsın. Bir bakalım mesela Yasin Kol tutuklandı. Şu an Futbol Federasyonu'nun en önemli hakemi pozisyonundaydı. MHK'nin. Ya
1: Evet.
0: bununla ilgili bir cümle bir açıklama var mı?
1: Yok.
0: Buna bir hazırlık yapsanız da federasyon olarak. Federasyon hukukçuları mutlaka bugün şeye girmişlerdir. Federasyon hukukçuları da duruşmaya
1: E
0: girmişlerdir.
1: tabii.
0: Duruşma sonrası bir değerlendirme yapmışlardır. Tamam, belki aradan bir saat geçti, bir açıklama yapacaklar ama yani federasyonun yarın, bugün, yarın ligler başlıyor. Abi geçelim artık İtalya. Olur ya, illa orada olmak zorunda değilsin. Yarın UEFA'ya gidiyor Sayın Başkan. Bir çeşitli görüşmeleri varmış. Bilmiyorum oradan ne gelecek. Buradan Sayın Başkan açıklama yapıyor. Diyor ki Devlet Bahçe ellerinden öperim sağ ol. Resmi internet sitesinden de yayınlanıyor.
1: Gövde
0: Yani
1: gösterisi abi. Buradayım diyor.
0: konu artık şeye dönmüş. Koltukta kalma
1: Evet.
0: meselesi ve kapışmasına dönmüş. Ha, burada tekrar söylüyorum. Yani burada Hacı Osmanoğlu suçludur noktasına meseleye bakmıyorum. Ama çok açık bir şey var abi. Bu federasyon başkanlığı meselesi için, bu koltuk için büyük bir kapışma var. Ve bu kapışmanın içerisine siyaset de sokuluyor.
1: Direkt zaten bugün dahil oldu. Direkt artık siyaset bu işin içinde. Şimdi
0: Yani
1: sallıyorum.
0: belki şöyle. Yani ilk defa göründü. Resmi olarak
1: Evet,
0: göründü.
1: göründü.
0: Yani gayri resmi olarak belki arka tarafta başka bir hikaye dönüyor. Bilmiyorum.
1: Yani şunu demek istiyorum.
0: Ya
1: Atıyorum,
0: tahminlerim var da tahminle şey yapamam.
1: yorum yapmak istemiyorsun.
0: Adam der ki ne konuşuyorsun lan? Ne alaka? Sen
1: Tabii.
0: beni niye oraya bağlıyorsun? Buraya bağlıyorsun.
1: Hayır, mesela şimdi federasyon
0: Bunu
1: başkan
0: İbrahim
1: adaylarından
0: Özosmanoğlu söyleyecek.
1: tabii.
0: Ben federasyon tarafının konuşmalarını görüyorum. İddiaları var. Bizimle Göksel Gümüşdağ uğraşıyor falan filan diyorlar. Onların iddiaları kapalı kapılar ardında. Kimsenin hakkını, hukukunu kimse harcamasın. Federasyon başkanı çıkar, gerekirse yarın öbür gün cuma günü. Yani mutlaka buralara bir açıklama yapması lazım. Diğer yandan eğer federasyon başkanı doğrudan kendisine yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorsa da neden bunun yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını çıksın kamuoyu önünde açık açık, öyle gizli mesajlarla falan değil. Çünkü bu iş artık mesaj verilerek, kapalı
1: Tabii
0: ifadeler
1: canım.
0: kullanılarak altından kalkılabilecek bir şey değil, mesele değil. Ama gördüğüm kadarıyla herkes bir hamle yapıyor yani. Herkes bir hamle yapıyor, bir hamle yapmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken Sayın Başkan MHP liderinin mektubuna ellerinden öperim, yanımda oluşun çok değerli diye anlamlı günde bana verdiğin bu desteği asla unutmayacağım derken de birilerine aynı zamanda orada mesaj veriliyor. Çok açık yani.
1: Tabii. Yani adaylardan birine de başka bir siyasiden başarılar çelengi gelir mi onu da bilemiyorum.
0: Çıksın ki ama yani aday olsun. Ya. Şimdi Mustafa Eriyut'un adaylığı konuşuluyor biliyorsun. Bunu
1: Konuşuluyor.
0: söylüyorlar zaten.
1: Ne,
0: Biz
1: yani
0: adayız
1: o da
0: diyorlar.
1: tartışılan bir konu. Mesela şimdi Mustafa Eriyut, Mehmet Ali Aydınlar'ın
0: Damadı.
1: damat. Şimdi kendisi federasyon
0: Yani
1: başkanı
0: Fenerbahçe
1: adayı
0: tarafının mesela
1: olsa.
0: sıcak bakmadığını biliyorum. Yusuf şey pardon. Mustafa Eriyut.
1: Evet.
0: Yani kim destekliyor kocam? Bayram Saral, Alkım Kalkavan, bu üç isim, bu işin şeyi, bayrak taşıyıcısı, o başlangıcı da belli ki yapmışlar, bir çalışma yapıyorlar. Kulislerde konuşulan Galatasaray'ın desteklediği, Trabzon'un desteklediği, Başakşehir'in desteklediği, Rize ve Kasımpaşa'nın da bu oluşuma destek verdiği yönünde. Başka bir isim şu anda yok. Mehmet Baykan'ın da desteklediği konuşuluyor aynı zamanda. Bu süreci, yani yeni bir federasyon başkanlığı meselesini. Mehmet Baykan bilmiyorum hala Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı galiba. Eski Spor Toto Genel Müdürü ama şey içerisinde, AK Parti içerisinde spor şeylerinde ne derler? Komitelerinde
1: Hı.
0: oralar söz sahibi olan bir insandan bahsediyoruz. Onun desteğinden bahsediliyor. Üçüncü bir aday şu ana kadar yok ama daha bu derenin altından çok sular akar.
1: Tabii canım. Ya zaten adayları da konuşmak artık an itibariyle ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü yani Hacı Osmanoğlu ben
0: Bir
1: görevdeyim, devam
0: bakarsın
1: diyor.
0: Mehmet Büyükekşi çıkar ben adayım diye.
1: Çıkabilir. Çıkabilir.
0: Belli mi olur abi? Bu işler böyle.
1: Bu arada Mehmet, Burak düzeltmiş. Mehmet Baykan milletvekiliymiş.
0: Hayır,
1: YSGM Genel Müdürüymüş, Spor Toto değil.
0: aynen hala
1: Konya
0: hazırda Konya
1: milletvekiliymiş şu an.
0: milletvekili, onu biliyorum
1: Konya
0: da
1: milletvekili.
0: hala hazırda o göreve devam ediyor mu bilmiyorum. Ama Mehmet Baykan kritik adam mesela. Yani mesela Mehmet Baykan'la ilgili olarak çok sayıda yönetim kurulunda yer almıştır. Mehmet Baykan mesela bir federasyonda, Muzaffer bak sana da söyleyeyim, bak can kulağıyla dinle, izleyenlerimize de söyleyeyim, geriye dönüp baktıklarında görecekler. Mehmet Baykan diyelim ki bu federasyona girdi. Tamam, bu yönetime girdi. İstifa ederse eğer, demek ki o başkan gideceği. Önden istifa ediyor. Mesajı veriyor. Daha önce çünkü böyle çok örnek oldu. Mehmet Baykan'ın içeride dediğim federasyon yönetim kurullarında olduğu dönemlerde. Son dakika bir Servet yardımcı olur mu? Olabilir.
1: Peki.
0: Yani
1: Abi
0: ama Servet yardımcı tabii aramadım. Bir aslında ararım yakın zamanda.
1: bir ara sor
0: Ben,
1: bakalım.
0: yani çekinmeyecekse aday olmalı yani. Biliyorsun aday olmuştu. Ben basın toplantısına gitmiştim. O zaman Metin Künük'le röportaj yapmıştık ya. Metin Künük özellikle Mehmet Büyükekşi'nin varlığı ve gücünü anlatmıştı. Ve çeşitli baskılar yapıldığı söylenmişti. O dönem Servet Yardımcı Federasyon Başkan adayıydı. Ben de gittim. Bu Beşiktaş'ta bir otelde basın toplantısı yaptılar. Anlattı. Dedim ki Sayın Başkan dedim. Siz dedim bu seçimlerden çekilmeyeceğinizi garanti ediyor musunuz dedim. Çünkü çok şey konuşuluyor. Baskılar konuşuluyor. O zaman yanında Cemil Kazancı ile birlikte gireceklerdi o seçime. Ben buradayım. Kesinlikle çekilmiyorum. Devam edeceğim demişti. Bir hafta sonra uzun mektup yazmış hatırlarsan. Ben çekiliyorum diye.
1: Doğru.
0: O yüzden hani
1: Doğru.
0: geçmiş örneklerle meseleye bakarsak daha bu derenin altından çok su akar abi.
1: Fatih Terim ismi öneriliyor. Mesut Özil ismi mesela, bu isimler de
0: Ya
1: çok
0: denir.
1: konuşuluyor federasyon başkanlığı için.
0: Mesut
1: Mesut
0: Özil
1: Özil
0: olmaz
1: ismi
0: abi ya. Mesut Özil
1: niye?
0: olmaz.
1: Niye?
0: Ya
1: Neden?
0: şöyle olmaz. Yani Mesut Özil Türkiye'de birincisi ha diyeceksin ki İbrahim Hoca Osmanoğlu sayılan sevilen birisi miydi? Yani o koltuğu çünkü Mesut Özil doğrudan siyasetin ataması olur yani. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti'nin MKYK üyesi.
1: Evet.
0: Merkez Yürütme Kurulu eğer istifa etmediyse hala o pozisyonda olduğunu biliyorum.
1: Öyle. Ben de yani
0: Dolayısıyla
1: istifasını görmedim.
0: buraya çok yani Mesut Özil'in ben aday olacağını düşünmüyorum yani.
1: Yani ben de bir şeyler söylemek isterdim Mesut Özil ile alakalı ama dilim yanar diye
0: Ya
1: söylemek
0: neyse abi
1: istemiyorum.
0: yani sonuçta şöyle aşağıda çekmeyelim. Yani Alman milli takımı için oynadı. Büyük problem bu ülke vatandaşı açısından budur. Yani gittin orada Alman milli takımı için mücadele ettin. Bizim için keşke mücadele etseydin
1: Evet.
0: derler. Ama haksızlık olacağını da düşünüyorum tabii. Yani onda
1: Yani.
0: yeri gelmişken söyleyeyim. Ama bakınca Mesut Özil federasyon başkanı olsa dünyanın her yerinde bir şekilde. Ama bu Mesut Özil
1: Ya
0: kariyerinde
1: marka
0: Türkiye'de
1: değeri
0: eğer
1: çok
0: mesele
1: yüksek canım.
0: ya tamam da yani Türkiye'de de marka değeri çok yüksek olan futbolcular var. Burada şeye bakmak lazım. Yani gelirse bu işi yapabilir mi? Bak koltuk çok ağır bir koltuk abi. Çok ağır bir koltuk
1: Tabii abi, yani günün sonunda İş dönüyor dolaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlanıyor kulüpler tarafından. Teşekkür ediyorum Aydın
0: ben
1: abi.
0: teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler. Devam edeceğiz bakalım ne olacak.
1: Peki, herkese iyi
0: İyi
1: akşamlar
0: akşamlar.
1: dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yapmış oluyoruz. İtalya'ya da 3-1 mağlup olduk. Maçın içinden de konuşacağız. Sağ dışı da konuşacağız. Birçok aslında eleştirimiz var. Ben birazcık daha soru sorar konumda olacağım. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abiyle başlayacağız. Alper abinin fikirleriyle başlayacağız. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
6: Hoş bulmadık yine Can. Keşke hoş gelseydim.
5: Ya kesinlikle katılırım abi, yani gerçekten maç sonu özellikle keyfimiz oldukça kaçtı. Maç içinde belki belli alanlarda iyi gözüken şeylere bakmaya çalıştım. Birazcık saha içinde kalmaya çalıştım bugün. Belçika maçında çok fazla saha dışı konuşmuştuk maç içi yorumlarımızda, ama maçın içinde kalmaya çalıştım. Bizler adına da çok çok zorlu bir müsabaka oldu. Yani biz anlatanlar, biz aktaranlar, biz sohbet edenler, biz maç hakkında konuşan insanlar için de kolay bir süreç olmadığını söyleyelim. Alper abi, yani saha içiyle çok kısa başlayacağım ama ne kadar konuşmak istersen onu bilemiyorum. Saha dışını zaten çok daha uzun konuşuruz ama bugün biz ne gördük? 3-1'lik bir mağlubiyet var. Vincenzo Montella ya bu ne kadar yazar? Tamam mı yazar? Oyuncu grubundan beğendiğin en azından bir iki oyuncu var mıydı? En azından ilk etapta saha içi yorumlarını merak ediyorum abi.
6: Yani şimdi aslında o kadar arka arkaya milli maç oynanıyor ki sevgili Can. Yani artık biz de yorumlamaktan bıktık. Montelli Hoca da saçmaladıkça saçmalıyor biliyorsun. Yani çok basın toplantısı yaptı. Maç önüydü, maç sonuydu, maç öncesiydi. Yani 4 karşılaşma var. 12 tane basın toplantısına imza attı Montelli Hoca. Ve saçmaladıkça saçmalıyor. Aklımızda dalga geçiyor. Saçma sapan gülüşler sergiliyor. Şimdi ben tabii saha içini konuşalım ama balık biraz baştan kokar gibi gözüküyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ben görevime devam edeceğim, 2027'nin görev bitimine kadar ben görevimin başındayım diyorsa eğer, Montelli Hoca da şunu söylüyor: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde beni kimse gönderemez diyor. Yani bu güven içerisinde bence teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Yani mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var, bakalım oturabilecek misin oturamayacak mısın göreceğiz.
7: Ben oturamayacağını düşünüyorum bu arada.
6: Vallahi ben oturacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve devam ederse, yani bizim ülkemizde biliyorsun mağdur her zaman iş yapıyor. Montelli Hoca mağdur oynuyor. Yani diyor ki mesela, çok enteresan, basın toplantılarında hep söylediği nokta şu: sizi ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm diyor. Sizi ben Dünya Kupası'na götürdüm diyor. Doğru. Sizi ben UEFA Uluslar A Ligi kategorisine yükselttim diyor. Yani öyle bir küçümsüyor ki ülkemizi. Yani yaptığı şeyleri yüzümüze vuruyor. Sanki bizden milyon eurolar kazanmıyormuş gibi. Ya bir de yüzümüze vuruyor yani yaptıklarını. Ya bu benim çok zoruma gidiyor sevgili Can.
7: Ya yani saha içiyle alakalı evet eleştiriler var ama benim de en büyük eleştirim saha dışındaki o üstencil, o egoist tavra. Yani halkımız da zaten buna çok büyük isyan ediyor ki Alper abi %100 katılırım söylediklerine. Lütfen abi devam et, bölmeyeyim çok fazla.
6: Ben Türk futbol sever olarak, hı-hı, yani medya mensubu ötesini Alper Üstün daha bir kenara koyalım. Hı-hı. Ben Türk futbol sever olarak Montelli Hoca'nın teknik direktörlük koltuğunda milli takımda oturmasından çok rahatsızım.
7: Katılırım.
6: Rahatsız olmayan bir kişi varsa sana yorum yapsın.
7: Hiç neden görmedim.
6: Biliyor musun? Hı. Bak. Şimdi senin taktiğin yok hocam. Son dönemden bahsediyorum. Ya yani Dünya Kupası'ndan itibaren bahsediyorum.
7: Katılıyorum.
6: Taktiğin yok. Sistemin yok. Disiplinin yok. Oyuncuların bireysel yetenekleriyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bugün saha içerisine baktığımızda Aran'la Yunus'un aslında 11'de hep oynaması gerektiğini söylediğimizde nasıl haklı olduğumuzu gördük.
7: Harfiyen
6: katılıyorum. Aran'la Yunus'un oyununu seyrettiğimizde yine Abdülkerim Ozan ikilisini oynattı. Yani ben şeyi anlamıyorum sevgili Can. Mesela bugün kadroyu ben gördüğümde, yani oyuncu hani 18 kişilik kadronun dışında maç kadrosunu almadığı isimler var ya.
7: Doğru.
6: Mesela Yusuf Akçiçek'in suçu neydi kadroya alınmadı? Ümit milli takımımızın kaptanı, orta sahada harika işler yapan Emirhan İlkan neden alınmadı? Konyaspor kaptanı, çok iyi stoper Adil Demirbağ neden alınmadı? Hep oynattın, hep kadroya aldın ya hocam bugüne kadar. Can Uzun'u şimdi niye almadın? Ya Uğurcan'ı seyrettik, Altay'ı seyrettik, bir de kalede Okan Kocuğu seyretseydik, neden Okan Kocuğu almadın? Ya ben bugün mesela bir milli takımın stoper bölgesinde Adil Demirbağ'la Emirhan Topçu'yu çok bekledim sevgili Can.
7: Çok daha iyi olurdu hatta, ben katılırım bu arada abi.
6: Ya neden yani sen son basın toplantısında bir Zeytin Dal uzatmadın mı? Herkese bir ümit vermedin mi? Yeni isimleri göreceğiz, bu da bizim için bir fırsat olacak demedin mi hocam? Kim oynattın hocam? Yeni isimlerden kim oynattın?
7: Bir tek Aral vardı. Aral heyecan yarattı. Başka göremedim.
6: Ya oynatacağın yeni isimlerin hiçbirini almadın ki kadroya.
7: Ya yine aklımızı alay etti
6: bölgesinde,
7: yani.
6: Ben stoper bölgesinde Adil'le Emirhan'ı bekledim bu akşam. Kalede Okan Kocuğu bekledim bu akşam. Ben orta alanda Emirhan İlkan'ı bekledim bu akşam. Solda İlhan Fakılı'yı bekledim bu akşam. Ya hocam sen oynatacağın, sürpriz yapacağın isimleri kadroya almadın ki. Hayal kırıklığısın Montelli Hoca, hayal kırıklığısın. Ve sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bak, hocaya karşı oyuncuların saygınlığını yitirdiğini görüyorum. Hocayı sahada dinlemeyen bir futbolcu topluluğu görüyorum.
7: Çok doğaçlama oynuyor gibi mi gözüküyor abi oyun?
6: Bireysel yetenekleriyle oynamaya çalışıyor milli takım. Sen kimsin Montella diyor oyuncular. Biz ay yıldızımız için oynayacağız. Senin verdiğin taktik bize işlemiyor diyor. Kafa karışık. Hocanın kafa karışık. Bak sevgili Can. 12-15 Kasım. Türkiye Belçika Fransa Türkiye maçı var ya.
7: Doğru.
6: Eğer ki Montella Hoca gider, iyi bir teknik adam gelirse bu iki karşılaşmadan 6 puan alabilir milli takımımız. Bak bunu yaz kenara.
7: Not
6: bizim abi. Çocuklarımız altın jenerasyon. Ama Montella bunlara değer kaybettirdi. Yazıktır, günahtır. Bu çocukları hiçe sayıyor. Oyunu oynatması gereken oyuncuları almıyor. Kadroya alması gereken oyuncuları almıyor. Almadığı gibi yanlış 11'ler kurmaya devam ediyor. Ve bizim aklımızla dalga geçiyor Vincenzo Montella. Ve bugün çıkacak basın toplantısında yine UEFA A liginde oynuyoruz. Bu seviye çok zor bir seviye. Kolay değil, tecrübe kazanıyoruz, deneyim kazanıyoruz diye manipülasyonlarla bizi uyutmaya çalışacak. Ama Türk halkı artık yemiyor Montella'nın açıklamalarını. Ya 3 tane 4 tane karşılaşma yaptık sevgili Can. 4'te 0.
7: Maalesef.
6: 4'te 0. 11 gol yedik.
7: Kaleci
6: 11 gol gördük. 2 tane gol attık. Biri Barış Alper Yılmaz, biri Aral Şimşir. İkisi de boş kaleye, farkında mısın?
7: Doğru.
6: Ne yapıyoruz ki biz yani? Attığımız, vay be ne goller attık ama, 11 gol yedik ama öyle 2 gol attık ki. Yani tüm dünya bu golleri konuşur diyebiliyor muyuz?
7: Asla.
6: Ve ben Montella Hoca'yla bir an önce yolların ayrılması gerektiğini, yaşanacak kan değişikliğiyle beraber milli takımımızın 12 ve 15 Kasım'da oynayacağı son iki karşılaşmada, evindeki Belçika ve deplasmandaki Fransa karşılaşmalarında 4 puan çıkarabileceğini düşünüyorum.
7: Katılırım, bir değişiklik bu konularda, yani sonuçta dibin dibindeyken insan sonuçta hep üzerine koyar. Yani bunun da daha dibi olabileceğine ben de inanmıyorum. Eğer bir değişiklik olursa bir motivasyon da gelir. Oyuncu grubunun o topu ısırdığını, çok daha istekli olduğunu bence bizler de net bir şekilde görürüz. Peki aslında şöyle sormak istiyorum Alper abi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi hesabından paylaşılan, aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na destek verdiğine dair bir görsel paylaşıldığını söyleyelim. Buradan şöyle bir okuma yapmak mümkün mü? Yani esasında şunu demeye çalışıyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevinde kalacağına dair bir sinyal okuyorum ben kendi adıma ve sonuç olarak görevinde kalması açısından belli tepkileri de göğsünde yumuşatabilmesi açısından teknik direktör konusunda bir farklı bir tasarrufa gidebilir mi diye düşünüyorum, ama doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum veyahut da Alper Üstün daha genel olarak şu andaki mevcut tabloyu nasıl okuyor diye sormak istiyorum Alper abi.
6: Ya bir kere oyuncularımız ülkemizde yaşanan bu Merkez Hakem Komitesi rezaletinden dolayı moralleri bozuk. Bak sen zannediyor musun ki onlar da insan.
7: Tabii.
6: Sosyal medyayı takip ediyorlar, haberleri okuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan rezillikler, Merkez Hakem Komitesi'nde yaşanan kepazelikler, hakemlerin yaptığı inanılmaz yani dehşet hareketler. Yani sen zannediyor musun ki milli futbolcularımız bunları okumuyor, izlemiyor, takip ediyor?
7: Mutlaka okuyorlardır abi.
6: Ya işte kafasal olarak Türkiye Futbol Federasyonu, ya az önce dedim ya balık baştan kokar diye. Yani balık şu anda baştan kokuyor. Büyük bir gevşeklik var. Büyük bir vurdum duymazlık var milli futbol takımımızda. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı iki gün sonra görevden gider. Zaten Montella'yla yollar ayrılır. Yani yeni gelecek federasyon, yeni gelecek hocaya göre biz de gardımızı belirleriz gibi bir hava var milli futbolcularda. Yani sen sahada eğer bir taktik, bir sistem görüyorsan bana lütfen söyle.
7: Ben göremiyorum. Yani doğaçlama bir şey görüyorum.
6: Yani ben medya mensupluğunun ötesinde aynı zamanda antrenörüm biliyorsun. Yani ben hiçbir şey göremiyorum. Sahada bir oyun taktiği, bir sistem, yani iyi bir paslaşma. Evet, milli takımımız golü aradı, golü buldu. Ama sadece bunlar ikinci yarının 15 dakikasında oluyor sevgili Can. Yani ilk yarıda sahada yürüyen bir milli takım vardı. Yani rakibi karşılamaya çalışan bir milli takım vardı. Keza golü yedik. Sonrasında ikinci yarı bir 15 dakika oynadık, golü bulduk. Sonrasında ne oldu?
7: Bence maçın yani en kötü evresi maçın tam kapanış evresiydi. Yani değişiklikler ve hoca dokunuşunun belki de en net göreceğimiz yerde takımın geriye gittiğini gördük abi.
6: Yani İtalya vitesi artırdı. Artırdıktan sonra 2 geldi. Sonra 3 geldi. Yani yine Montella Hoca bizi rezil etti. Hayal kırıklığı yaşadık. Ha bu oyuncuların hiç mi suçu yok diyorsanız, yani bir eğer hoca varsa başta futbolcuları eleştirebilirsiniz. Başta hoca olduğunu ben görmüyorum. Ve bu çocuklar kendi kendine oynamaya çalışan bir milli takım haline geldi. Az önce de söyledim sevgili Can. Hı-hı. Herkese başlık olsun. Peki. Altın jenerasyon maalesef büyük değer kaybetti. Hı-hı. Ve kan değişikliği kesinlikle şart.
7: Peki aslında birazcık da hedef odaklı da sormak istiyorum. Aslında bu konuyu çok fazla tartışıyoruz Alper abi ama bugün açısından yani şu tabloda şöyle yorumlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda ideal teknik adam kim olur? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ayrıldığı takdirde ya da görevine son verildiği veyahut da işte olağanüstü bir durum olduğu takdirde gelecek Türkiye Futbol Federasyonu adayın Alper abi kim olmalıdır ve o aday kimi teknik adam olarak esasında getirmelidir diye birkaç boyutlu bir soru sormak istiyorum. Merkez Hakem Kurulu konusuna tabii ki gireriz yani ilerleyen dakikalarda ama birazcık Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımın teknik direktörlük koltuğu için Alper Üstündağ'a göre, Alper Üstündağ'ın bakışına göre nasıl konuya bakar Alper Üstündağ diye aslında sormaya çalışıyorum.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 18 Temmuz 2024'te göreve geldi biliyorsun.
7: Doğru.
6: 2027 Haziran'a kadar da görevine devam edebiliyor. Hı hı. Erken seçim, yani şimdi yarın biliyorsun bir toplantı var.
7: Doğru.
6: Yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bu çok kritik toplantıda erken seçim kararı mı çıkar? Hı hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder. İkinci Başkan Mecnun Oldakmaz'la beraber 2027 Haziran'a kadar devam mı edilir? Yoksa İbrahim Hacı Osmanoğlu devam mı eder? Şimdi salı günkü yani yarınki kritik toplantıda ihtimaller bana göre %60 seçimi gösterir. Ama Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek sonrası sanki %60 İbrahim Hacı Osmanoğlu devammış gibi gözüküyor.
7: Ben de biraz öyle okuyorum.
6: Ve ben bu ölçüde %10'luk bir dilimde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevden istifa edeceğini düşünüyorum. %30'luk dilimde de ikinci başkanla yola devam edilebilir. Yani ama benim gördüğüm, gözlemlediğim tabloda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevinin başına gitmiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ama eğer ki İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa edip ya da istifa etmekten öte erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'na, ki bence en doğru karar olacaktır. İbrahim Hacı Osmanoğlu da, ben bu koltukta oturmaya daimi gelmedim. Eğer yanlış yaptığımızı hissettiğimiz ya da istenmediğimizi hissettiğimiz yerde görevden ayrılırız da demişti.
7: Doğru.
6: İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan erken seçime götürürse Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bence oraya şimdi tabii birçok ismin geçiyor ama yani benim gönlümden geçen isimler belli. Yani futboldan gelmiş bir isim Türkiye Futbol Federasyonu olsun sevgili.
7: Harfiyen katılırım abi. Harfiyen yani katılırım.
6: Alpay Özalan mı olur? Saffet Sancaklı mı olur? Rıdvan Dilmen mi olur? Yani Fatih Terim mi olur? Yani kim olur bilmiyorum ama futbolun içinden gelmiş biri olsun. Futbolun içinden gelmiş biri Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetsin. Çünkü artık gözlerimiz açık gidecek. Yani bunu görememenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Biliyorsun beni yakın tanıyanlardan
7: biriydin.
6: Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda futboldan gelen birinin oturması en büyük dileğimiz. Artık şu yönetici tarzları değişsin. Yani iş adamı, müteahhit, başka vesaire meslekler yapanlar değil. Futbolun içerisinden gelmiş, yıllarca Türk futboluna hizmet etmiş isimlerden kurulu bir Türkiye Futbol Federasyonu görmek istiyorum.
7: Şüphesiz katılıyorum.
6: İnşallah tam da zamanı olduğunu düşünüyorum. Madem böylesine büyük bir kaos var, bu kaosun aşabilecek önemli, başkanlık koltuğuna oturabilecek önemli isimler de var Türkiye'de. Bence bu değerlendirilmeli. Cumhurbaşkanımız da futbolun içinden gelmiş bir isim. O yüzden mutlaka konuya el atacaktır diye düşünüyorum.
7: Şimdi ben de bekliyorum bu durumu.
6: Montella hocanın istifa etmeye niyeti yok.
7: Doğru.
6: Neden istifa etmeye niyeti yok biliyor musun sevgili Can?
7: Neden abi, siz sana göre?
6: Kendisi 2028 yılına kadar sözleşmeyi uzattı biliyorsun, Dünya Kupası öncesinde.
7: Doğru.
6: Yani 3 yıllık sözleşmesi vardı. Normalde Eylül ayında bitiyordu. Fakat 2 yıl daha uzattığı için 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi var Montella hocanın. Şimdi tazminat maddesi aşağı yukarı 5 milyon eurolardaydı önceki sözleşmeye göre. Ama şimdi yeni sözleşmeye göre bu rakam 6,5-7 milyon eurolara çıktı sevgili Can. Yani 7 milyon euroya yakın rakamı almadan gitmek istemiyor. En büyük hata Dünya Kupası öncesi 2 yıl daha sözleşme yapılmasıydı. Bana göre bir Dünya Kupası eğer görülseydi, oradaki başarısı bir ölçülseydi, ondan sonra daha net bir tablo ortaya çıkabilirdi Montella ile ilgili. İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi çok erken davrandı burada. Sezon başına 3 milyon euro alıyor ve kontrat başarı kriterlerine bağlı da maddeleri var.
7: Doğru.
6: Ve tazminat maddesi oldukça fazla, yani 7 milyon eurolara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Yani yazık günah. Sonuncunda Montella Hoca'yla yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Yani bu iş böyle gitmeyecektir diye düşünüyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yani ülkemizin vereceği paraya yazık olacak.
7: Doğru.
6: Sonrasında kim gelmeli diye sordun, yanlış hatırlamıştım.
7: Evet abi.
6: Orada da gerçekten çok usta isimler var. Yani bence yeni nesil bir teknik direktör getirilmeli milli takımımızın başına. Yani bu bence işte Arda Turan'ın ismi geçiyor, Fatih Tekke'nin ismi geçiyor ama belki bana katılmayanlar olabilir bu konuda ama
7: futbolun tek bir görüşü yok, yani fikirler zaten hepimizin farklı farklı fikirleri var ama yani futbol, lütfen abi.
6: Futbol anlayışıyla yani şimdi Sergen Yalçın ismini duyanlar belki ya ne alaka diyebilir ama bakın Sergen Yalçın dediğiniz isim kendini övüyor, abarttığını sanıyorlar ya Sergen abinin. Sevgili Can, ben Sergen abinin futbolculuk döneminde muhabirlik yaptım. Yorumculuk döneminin başında da beraber 2 sene program yaptım.
7: Doğru.
6: Sergen Yalçın'ın futbol zekası, Sergen Yalçın'ın oyunu okuma zekası ve Sergen Yalçın'ın Türk futbolunda yaptıkları ve Almanya Türkiye maçını açsın herkes izlesin. Doğru. Oradaki o futbolunun incilerini biz Türk futbolunda seyrettik. Attığı frikik gollerinin haddi hesabı yok. Çok büyük bir futbol zekası var Sergen Yalçın'da. Yani Montella'yı alır, ona çarpar, 8'e böler yani toplaya bir hal olur. O yüzden ben Türk futbolunun efsanelerinden, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, attığı gollerle hepimizi büyülemiş, oyun zekasıyla, futbol zekasıyla da her daim alkışladığım Sergen Yalçın isminin milli takıma çok yakışacağını düşünüyorum. Şunu söyleyebilirler.
7: Lütfen.
6: Ya Sergen Yalçın tembel. Hayır, Sergen Yalçın tembel değil. Sergen Yalçın idman yaptırmayı sevmiyor. Sıkıntı burada. Zaten yapmayı ve yaptırmayı eğer sevseydi dünyada 10 oyuncu arasına girerdi Sergen Yalçın.
7: Yetenek tavanıyla katılırım.
6: Müthiş bir yetenekti. İdmanları çok sevmiyor. Evet, doğru. Ama milli takımda zaten maçtan maça idman yapılıyor sevgili Can.
7: Evet.
6: O yüzden de Sergen Yalçın bu tempoyu çok rahat kaldırır. Futbol zekası milli takımımızı ileriye taşır. Ben Arda Turan ve Sergen Yalçın isminin milli takımımızda en güçlü iki isim olarak görüldüğünü düşünüyorum. Şahsım adına Arda Turan da gelse çok başarılı olur.
7: Katılırım.
6: Sergen Yalçın da gelse çok başarılı olur.
7: Fatih Tekke'yi buraya yazabilir miyiz? Bir de Aykut Kocaman diye soranlar var diye son sorumu sorayım Alper abi.
6: Ya pek yani Aykut Hoca nezdinde bir şey diyemem ama Fatih Tekke için böyle bir şey düşünülmez ya. Çok çok erken bir karar olur.
7: Peki.
6: Fatih Tekke'nin evet çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebilirim. Türk futboluna çok hizmet etmiş bir isim. Çok büyük golcüydü Fatih Tekke. Ama teknik direktörlük anlamında Sergen Yalçın'ın lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu var. Fatih Tekke Hoca'nın sadece bir kupa şampiyonluğu var. Bundan dolayı yine de neden olmasın? Yani Fatih Tekke de geldiği zaman Montella'dan herhalde daha kötüsünü yapmaz sevgili Can.
7: Bence de daha kötüsünü yapmayacaktır. En azından yani chatte çok fazla sorulduğu için bu isimlerin altını çizmek istedim. Yani yeni nesil dediğin için abi Asaf Attekke'yi oraya ekledim ama Aykut Kocaman'da neden konuşmuyorsunuz? Bu adaylar arasında hiç gösterilmiyor dediği için tek potada söyledim. Yani yeni nesil adı altında
6: tutuyorum. Aykut Hoca da çok değerli bir teknik adam ama Aykut Hoca'yı Fenerbahçe Teknik Başkanı Aziz Yıldırım düşünmedi. Yani milli takım içinde pek düşüneceğini sanmıyorum Aykut Hoca'nın.
7: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim. Tabii ki bize değerli vaktini ayırdığın için, değerli yorumlarını bizimle paylaştığın için
6: ben
7: abi.
6: Ben teşekkür ederim sevgili Can ama tekrar söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'na götürdüğü için, Dünya Kupası'na götürdüğü için, UEFA Uluslararası Ligi'ni yükselttiği için Montelli Hoca'ya teşekkür ediyoruz ama kendisini minnet etmemizi beklemesin ve görevinden bir an önce ayrılsın. Hatta bence valizlerini biz buradan göndeririz. İtalya'da kalsın.
7: Dönmez. Direkt Bologna'dan daha rahat bir şekilde Roma'ya doğru geçersin yani tabii. Hatta yol böyle 2,5-3 saat falan sürüyordur diye tahmin ediyorum. Peki Alper abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı tekrardan.
6: Herkese iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar sevgili.
7: Sağ ol, var ol abi. Alper

0: Da bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca ile konuşacağız ki birçok dinleyicimizin mesajı da var. Onu da bir kez daha onlara da değinmeye çalışacağım. En azından Selim Hoca'ya soracağımız sorular arasından bu şekilde hareket ederiz. Siz değerli dinleyicilerimiz her zaman bizlere mesaj yazıyorsunuz. Olabildiğince maç içi sıralarında bunların hepsine geri dönmeye çalışıyorum. Maç sonu programlarında birazcık daha konuklarla ilerlediğimiz bir sistem oluyor. Alper Üstündağ ile başlamıştık. Alper abiyle konuşmuştuk. Selim Hoca ile devam edeceğiz. Selim Hocam, öncelikle nasılsınız?
1: Merhaba, iyi valla. Böyle bir maçtan sonra nasıl olalım?
0: Yani gerçekten haklısınız hocam. Yani aslında doğrudan şunu sormak istiyorum. Hocam, sizinle beraber teknik taktik üzerinden çok fazla program yapıyoruz ki sizlerden alacağımız, öğrendiğimiz ve öğrenmekte olduğumuz ki sahayı çok net bir şekilde teneffüs etmiş birisi olarak, yani sizden teknik olarak bugünkü 90 dakikayı yorumlamanızı rica edeceğim. Nasıl bir oyun vardı? Nereleri güçlüydü? Nereleri kuvvetsizdi? Bu skor ortaya nasıl çıktı? Bu skoru milli takım hak etti mi? Vincenzo Montella'ya mı doğrudan yazar, yoksa çeşitli oyuncu grubundaki belli performansları mı yazar? Artılarıyla eksileriyle bir 90 dakika yorum alabilir miyiz hocam öncelikle sizden?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani oyun ne olursa olsun, yani maç nasıl geçerse geçsin, bu kadar basit goller yenmesi ve bütün aslında oyun planının maçın başlarında çökmesi, özellikle gol yollarında bu kadar etkisiz kalan, yani topu içeri atmayı başaramayan bir takım için çok zor bir durum bence. Yani ben bu arada bugün biraz hani topa sahip görünsek de bunun da İtalya'nın planı dahilinde olduğunu düşünüyorum. Yani topları aslında rakip bize ne kadar verirse bizim çocuklar da o kadar topa sahip olmuş, oyunu domine etmiş gibi görünüyor. Yani avantajlı bir skoru bulduğu anda rakip zaten bırakıyor bizimkilere topu. Bizimkiler de çeviriyor ama bir şekilde böyle hızlı doğru pas tercihlerini yapıp, doğru şut tercihlerini yapıp topu içeri atamıyoruz. Madalyonun diğer yüzünde de yani prese karşı çok çabuk top kaybı yapan bir takım görüyorum ben. Yani rakip biraz ısrarlı pres yaptığında zaten aslında bütün pas oyunu çöküyor. Yani rakip ne zaman biraz daha kendi alanında sabit dururken top döndürebiliyoruz. Çok güzel 6 numaralarımız birbirleriyle çok güzel paslaşıyor. Kanada çeviriyoruz topu. Bir daha diğer tarafa çeviriyoruz. Ama attığımız goldeki gibi böyle dinamik, hızlı, üst üste başarılı paslarla, dikine paslarla yaptığımız şeyleri maç boyuna, ya maç boyunca yapamıyoruz diyeyim. Bence
0: sürdürülebilir olmuyor değil mi hocam? Öyle mi vurgulamak istediniz?
1: Ya sürdürülebilir olmuyor. 90 dakika içinde birkaç tane çıksa bile ya golle sonuçlanmıyor. Ya böyle artık skor aslında maç tabiri caizse bitmeye yakınken, yani 2-0'dan 2-1 yapan bir golde, yani rakibin biraz daha direncinin yani skor dolayısıyla yumuşadığı diyelim bir noktada oluyor. Yani bilmiyorum, hücum aksiyonlarını başarısız buluyorum takımın. Bugün ileride Yunus'la Aral vardı. Yine iki farklı oyuncu tercihi. Ben biraz daha 3-5-2 gibi gördüm takımı. İrfan 10 numara şeklinde. 6 numaralarımızda açıkçası memnunum. Yani İsmail'le Salih Özcan orada iyi duruyorlar ama yani bu kadar yani 3-5-2 oynayan, aslında bir savunma kalıbı içerisinde bulunan bir takımın bu kadar kolay goller yemesi bence çok oturmuyor.
0: Burada bir araya girmek isterim hocam. Yani aslında aydınlatmanız açısından sormak isterim. Yani savunma merkezinin o kalıp halinde beşli bu kadar yemesini söylediniz. Burada hocanın oradaki taktiksel planıyla mı bunu açıklamalıyız, yoksa oradaki oyuncuların bireysel performansları ve formsuzluklarıyla, ya da belki yanlış profil oyuncuların yanlış savunmanın merkezinde konumlandırılmasıyla mı açıklamalıyız? Konuya burada hoca nezdinde mi, bireysel performans nezdinde mi, yoksa her ikisi birden olarak mı bakarsınız savunma kısmını sorarsak?
1: Birkaç açıdan bakarım. Öncelikle direkt hocaya sıçramam burada, çünkü yani yine bir dikkatsizlik golü yedik. İlk gol hani adam direkt çıktı, vurdu, önünde kaldı, kafa vuruşunu yaptı, gol oldu. Yani biraz daha şeye bağlıyorum, anlık konsantrasyon kayıplarına bağlıyorum. Yani çok yetenekli bir oyuncu grubunun çok kritik anlarda yaptığı hatalardan dolayı ya da dikkatsizliklerden dolayı gelen kolay goller olarak yorumluyorum. Hoca tarafına gelirsek de mesela Kalafiori'nin attığı goldeki gibi yanlış eşleşmeleri biraz da burada etkili görüyorum.
2: Harfiyen yani, sorun hocam size.
1: Yani Eren gibi bir oyuncuyla Kalafiori arka direkte kafa topunda mücadeleye giriyor. Eren yani ya diyelim ki faul var orada ki bana göre orada golü engelleyecek bir faul durumu söz konusu değil.
2: Katılırım.
1: Yani orada yani ne kadar fiziksel olarak üstün olduğunu eşleşmede İtalyan oyuncunun gördük. Zaten çıktı kafa golünü attı. Yani burada mesela daha farklı bir eşleşme olamaz mı? Çok kritik bir
0: hocam şey lafınızı bölüyorum kusuruma bakmayın. Maç sırasında tam olarak bu isyanı yapmıştım oradaki eşleşmeyle dair olmak üzere ki Arsenal'in birçok duran toptan golleri bulduğunu biliyoruz. Gollerin 3'te 1'ini Arsenal duran toplardan buluyor ve Calafiori de bu konuda çok önemli bir isim. Yani bu konuda Eren'le önlem almak ki İtalya'nın belki de hava toplarında Bastoni ile beraber ve Mancini ile beraber en önemli 3 oyuncusundan bir tanesi Calafiori ki en formda olanı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu noktada bu organizasyonsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten bence birçok kişi de görüyor hocam. Siz de çok güzel bir noktanın altını çizdiniz ki şunu da sormak istiyorum doğrusu. Yani Vincenzo Montella'nın birçok kişi aslında belli şeylerde sabote ettiğini vurguluyor. Çünkü hocanın tazminat almayla alakalı bir tasarrufu olduğunu söylüyor. Saha içini daha konuşmaya devam ederiz ama arada bir saha dışı sorusu sormak istedim. Yani Vincenzo Montella'nın sabote ettiğini mi düşünüyoruz? Düşünüyorsunuz ya, hocam?
1: Ben böyle bir sabotaj düşünmüyorum. Şimdi oynadığımız takımlar Fransa, İtalya, Belçika. Yani bu adam ne kadar sabote ederse etse zaten aslında hayatın doğal akışında bu takımlar bizden çok daha kaliteli oyunculara sahip ve bizi yenebilecek takımlar. Yani burada bir sabotaj görmüyorum. Ama sadece bir kırılganlık var. Bu oyuncu seçimlerinden olabilir. Ya da herhangi bir şey de olabilir. Ya ben şurada şunun altını çizmeye çalışıyorum. Biz madem 3 stoper böyle savunurken 5'li bir defans hattıyla oynuyoruz.
2: Peki.
1: Ama çok kolay çok basit goller yiyoruz. Yani o zaman buna da gerek yok. Çıkalım 4-4-2 oynayalım. Daha böyle ofansif, daha bizim yetenekli oyuncularımızı kullanabileceğimiz bir organizasyonla sahaya çıkalım. Yine kolay gol yiyelim ama en azından ileride gol atma şansımız olur. Bizim zaten hani gol atma problemimiz de var. Buna da çözüm olabilir. Bir de şimdi şuna geleceğim. 3 stoper var. Apo.
2: Evet.
1: Ozan Kabak.
2: Evet.
1: Zeki Çelik.
2: Evet.
1: Şimdi Zeki sağ bek zaten bir kere.
2: Doğru.
1: Yani yani biz yıllarca bu adamı sağ bek izledik. Fiziksel avantajları tamam, çok fit bir oyuncu. Stoper oynayabilir diyoruz. Ozan Kabak çok yetenekli bir stoper ama fiziksel olarak böyle
2: yumuşak bir oyuncu mudur hocam? Yumuşak bir oyuncu mudur?
1: Ya yumuşak bir oyuncu tabii ki. Zaten hani gelip 2 metrelik 1.95'lik stoperle forvetle eşleştiği zaman sıkıntı yaşar. Apo'nun da zaten son form durumunu biliyoruz. Yani biz niye böyle bir üçlü stoper hattıyla oynuyoruz ben anlamıyorum.
2: %100.
1: Yani zaten basitte goller yiyorlar. Her maç basit gol yiyoruz. Yani bilmiyorum, böyle bir eleştiri getirebilirim bu üçlü formasyona. O zaman biraz daha madem bu kadar kırılganız biz de oyunu biz oynayalım. Biraz daha top bizde olsun.
0: Harfiyen katılırım hocam bu arada yorumlarınıza. Hatta şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bugünkü maç nezdinde ben birazcık teknik direktörün şu tercihlerine birazcık kendi adıma bu, yani şöyle yorumlamıştım. Maçın başlangıç kadrosunu gördüğüm zaman çok beğenmemiştim. Lakin maçın ilk 60-65 dakikasında ben Türkiye takımının gerçekten kafa kafaya ve iyi bir futbol oynadığını düşünen taraftaydım. Kendi adıma söylüyorum. İtalya deplasmanındasınız. Hani rakibinize iki tane net pozisyon verdiniz. Biri gol oldu, biri de zaten Uğurcan'ın inanılmaz çıkarmasıydı. İlk 63-62 dakika boyunca buradan bahsediyorum. Calafiori'nin attığı gol öncesine kadar ki, Aral'ın golünden sonraki evreye kadar ki dilimden bahsediyorum. Sonradaki oyuncu değişiklikleriyle beraber takımın geriye gittiğini gördüğümüzü hissettim ben. Hocanın dokunuşlarında çok net geriye gittiğimizi hissettim. Yani hocam değişikliklerde mi problem vardı? Sahada yani ben kendi adıma söyleyeyim hocam size. Aralı ve Yunus Akgün'ü hücum anlamında gerçekten bir şeyler yapmaya çabalayan ama tamamen doğaçlama bir şeyler yapmaya çabalayan bir görüntüde gördüm. Onun haricinde savunma konusundaki yorumlarınıza harfiyen katılırım. Ama size göre de maçı belli fazlara ayıracak olursak o fazı ayırmak ben 62. dakika gibi yorumladım ama hocam siz nasıl bakarsınız? Belki hatalı bakıyorumdur. Size göre yanlış baktığım bir taraf varsa lütfen beni de eleştirir misiniz? Konuya nasıl bakarsınız? Sizden de dinlemek çok isteriz genel olarak.
1: Şimdi Yunus ve Aral'ın biraz da doğaçlama hücumlarla bir şeyler yapmaya çalıştığı yorumuna kesinlikle katılıyorum. Ben şu noktada biraz ayrışıyorum. Bence bizim topa sahip oluşumuz da bir illüzyon. Bu rakipler bize topu bırakıyor. Çünkü bizi ilerideyken kolay bir şekilde arkada cezalandırabileceğini bütün teknik direktörler öğrendi artık dünyadaki.
0: Doğru.
1: Bu takım ileride yakalanırsa 2-3 tane çabuk oyuncuyla, bugün mesela Dumbia diye bir oyuncu var.
0: Doğru.
1: Gelip gidiyor, gelip gidiyor zaten. Sürekli bunu aradılar. Yani şu anda bütün rakip milli takım teknik direktörlerinin topu bizde birazcık da kalmasını kendilerine fayda sağladığını bilgisi var artık. Yani Dünya Kupası'nda bunu gördüler. Birkaç maçtır Uluslar Ligi'nde de gördüler artık. Bu artık bir gerçek. Ben o yüzden topun bizde kaldığı bölümlerin çoğunun da aslında bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Adamlar mis gibi kapatıyorlar orayı. Bizi arkada az adamla hızlı oyuncularıyla yakalamayı planlıyorlar. Bence etkili de oluyorlar. Yani burada bir artık savunma direncini mi bir şekilde arttıracağız? Oradaki artık tecrübeli oyuncularımız da yeterince etkili olamıyor. Mesela bugün Merih yok kadroda. He. Ben yani ne olursa olsun Merih'i çok beğenen biriyim. Ama onun da etkisinin düştüğünü görüyoruz seneler içinde ki takımın en fizikli oyuncularından bir tanesi.
0: Doğru, katılırım. Aynı yorum yaptım hocam. Sizinle o kadar benzer düşünüyoruz ki aynı yorum yapmıştım hocam.
1: Yani Eren Elmalı'yı bilemiyorum. Ferdi'yi mesela sağ bekte ben bugün gördüğüme şaşırmıştım ama yani çok kötü değildi bence, fena değildi, biraz ters kanatta kaldığı için aşina olmuş.
0: Hocam dilerseniz bir böleyim, isterseniz bir puanlama üzerinden gidelim. Yani oyuncu performansları üzerinden sizden çok değerli yorumlar alıyoruz ama en azından bir şemaya oturtalım isterim. Uğurcan'ı puanlarsak Uğurcan'ı puanlarsak bugün ne deriz?
1: Uğurcan'a ben 8 vereceğim. Yani 3 gol yedik ama çok da kurtardı çocuk gibi. Yani
0: bir tane net çıkardı bu arada. Bir tane çok net golü çıkardım söyleyebilirim.
1: Evet, yani Uğurcan'a ben 8 vereceğim bugün.
0: Peki şu şekilde başlayacağım. Yani Ferdi'yi sağ kanat beki gibi yorumlayacağım. Onu bir savunma parçası olarak yorumlayacağım için ilk etapta Ferdi diyorum.
1: Ferdi yani 6. Bütün savunma standart 6 bence. Hiçbir ekstra.
0: Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, bu beşlinin hepsine 6 puan. Peki bu beşli içerisinde en kötü gözüken ve en iyi gözüken kimdi diye sorayım en azından.
1: Ya ben artık Abdülkerim'in ayağına her top geldiğinde korkmaya başladım. Bu genelde pek iyi alamet değildir. Yani böyle stoperden artık biraz korkmaya başladığımızda acaba yeter mi acaba diye düşünmeye başlarım ben genelde. Yani bugün Apo'nun performansı biraz negatif anlamda göze çarptı bence.
0: Peki pozitif anlamda bir şey söyleyebileceğimize herhangi bir kişi var mı bu 5
1: yani
0: oyuncuda?
1: Yok yani. Yok.
0: Peki.
1: Zeki'nin etkisi vardı. Zeki goldeki aksiyonda pas zincirinin bir parçasıydı. O yüzden Zeki'yi de bir buradan...
0: Yani orada sivriltelim dediniz hocam. Peki merkeze geçeceğim. Sonuç olarak yedekten şöyle bakıyorum. Yani bu savunma beşlisinin değişmediğini net bir şekilde. Yani Ferdi Kadıoğlu son anda bir Oğuz Aydın'a değişti ama ona puan veremeyiz. 88. dakika. Muhtemelen hocam soru işareti bırakırsınız. Doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Hocam orta alana devam edeceğim bunun vesilesiyle beraber. İsmail ve Salih'i ayrı ayrı puanlarsanız neler söylemek istersiniz ki beğendiğinizi ifade etmiştiniz?
1: Evet, Salih'e 8 puan vereceğim. Beğendiğim bir oyuncu. Orada biraz emniyetli görüyorum. Ama yani bu emniyetten de verim alamıyoruz ne yazık ki. Sadece hani oyun içerisinde çok iyi görünüyor. İsmail'e de 6 puan veriyorum bence çok. Yani normal bir maçtayız. Biraz maçın başında ileride böyle ceza sahasında vardı, pozisyon aradı ama maçın devamında biraz etkisizdi bence.
0: Peki oyuna sonradan dahil olan Bartu Elmaz'ın yaklaşık bir 22-23 dakikalık oyununu izledik. Bir puan vermek ister misiniz hocam, yoksa geçeyim mi?
1: Vallahi Bartu'ya puan vereceğim. Ben beğeniyorum bu çocuğu. Böyle Galatasaray altyapısında yıllarca izlediğim için bir sempati mi duyuyorum acaba diye düşünüyorum ama sahadaki duruşunu, yani topu alışını, verişini falan yakıştırıyorum aslında oraya. Yani bu maç özelinde çok bir şey yapmadı. 6 puan vereceğim. Yani pas alıp verdi sadece ama bence burada üzerinde durulabilecek oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum.
0: En azından rotasyonda olması gerektiğini savunduğunuz birisi herhalde. Peki hocam, devam edecek olursam İrfan Can Kahveci demek istiyorum. Bugünkü performansını nasıl buldunuz?
1: Vallahi ilk yarıda özellikle sürekli adını duyduğumuz oyunculardan biriydi ama artık fiziksel kapasitesi, yani artık çok yavaşlamış. Yani onun şık çalımlarını hatırlıyoruz. Yani onları yaptığında bile sahada artık bir tık yavaş kalıyor ve geçemiyor rakipleri. Ben çok beğendiğim bir oyuncu ama 6 puan vereceğim sana da.
0: Peki şöyle devam ediyorum. Şöyle kadroyu bir kez daha önüme açmak istedim ki bugün Aral ve Yunus'u ben kendi adıma övmüştüm. Bana göre doğaçlama bir şeyler yaparak esasında iyi gözüken oyuncular olarak kendim yorumlamıştım ama Selim hocam, siz ne dersiniz? Konuya yani nereden bakarsınız?
1: Denediler. Aral bir tane gol de attı. Bence 7'den fazlasını alamazlar ama yani kaybedilen bir maçtaki forvet attı. Bir gol bulabildik.
0: Peki ileri hatta sonradan dahil olan, tabii ki belki puan vermek istemezsiniz ama 22-23 dakika yine İlhan Fakılı'yı izledik ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu da yaklaşık bir 13-14 dakika sahadaydı. Kerem'e puan vermek ister misiniz? İlhan'a ne puan verirsiniz?
1: Ben artık Kerem için bir yorum yapmıyorum. Yani sahada herkes görüyor zaten Kerem'in durumunu. Onu geçiyorum. İlhan'ın da heyecan verici bir oyuncu olduğunu ama bugün de pek gününde olmadığını söyleyebilirim. 6 puan veriyorum.
0: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki biraz olanın üzerinden, saha içerisinden, klasik her zaman sizinle iletişim yaptığımız, iletişim kurduğumuz programlarda olduğu gibi bugün en azından biraz daha takımı değerlendirmek istedik. Belçika maçında biraz daha farklı, biraz daha saha dışı, biraz daha yüksek tansiyonda belli şeyleri eleştirmiştik ama nitekim yani futbolun şu anda çok kaotik bir düzeninin olduğunu hepimiz ifade ediyoruz. Hepimiz bunların farkındayız hocam. Tabii ki siz de her zaman futbolun en iyi olmasını isteyen, futbola kafa yoran ve bu konuda hakikaten belli başlı öğretilerinizle beraber bizlere de kılavuz olan birisisiniz. Yani şunu söylemek isterim Selim hocam, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başında yer alan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabında Sayın Devlet Bahçeli tarafından destek gördüğünü gördük ki bu kamuoyunda birçok kişi tarafından Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor şeklinde yorumlandı ama birçok kişi de bunun üzerinden şöyle bir okuma gerçekleştirdi. Yani Vincenzo Montella ile konunun devam etmeyeceğini, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli bir düzeni değiştireceğine ve aynı zamanda Montella'nın da bir şekilde yerine başka birinin getirilme ihtimalini, sanki Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam edeceği ihtimali konuşuluyor. Ya tabii ki bunun farklı senaryoları da var. Bunun farklı senaryolarını işaret edenler de var ama burada sizi daha fazla net bir şekilde ilgilendiren kısım olduğu için biraz daha Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı şunu soracağım sadece. Herhangi bir değişim bekliyor musunuz diyeceğim. Saha içinde Türkiye Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna kimi yakıştırdığınızı sormak istiyorum. Biraz daha saha işçi ve en azından teknik kapasitesi olan teknik direktörün yorumunu duymak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir tasarrufu olur? Yeni teknik direktör Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde farklı bir teknik direktör olursa kim olur? Kiminle çalışır Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Onun haricinde de eğer velev ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gider, farklı bir Türkiye Futbol Federasyonu göreve gelir ise nasıl bir teknik adamla çalışır? Genel olarak nasıl bakıyorsunuz oradaki tercihlere diye sormak istiyorum.
1: Sondan başlayalım. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu ayrılmayacağının sinyallerini verdi zaten. Ama bu şu andaki ilk dalgayı göğüslemek için verilen bir cevap da olmuş olabilir. Yani ilerleyen günlerde ne olacağı belli olmaz.
0: Katılıyorum.
1: Yani MHK'de zaten insan kalmadı herhalde artık. Yani orada değişime gidecektir. Ama orada sorumlu kişilerin kim olması gerektiğiyle ilgili bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Hani en doğru kişiler getirilecektir diye umuyorum sadece.
0: Peki.
1: Burada yabancı bir merkez hakem kurulu oldukça tarafsız, hani böyle belki İskandinav ülkelerinden getirilebilecek bir tecrübeli hakem grubu falan tarzı bir çözüme başvurulabilir.
0: Ki
1: ama
0: Anthony Taylor ismi de konuşuluyor bu arada. Anthony Taylor'ın da çünkü görev aldığını biliyoruz merkez hakem kurulunda belli rollerde. O yüzden Anthony Taylor ismi de konuşuluyor ama yine yani, de hocam böldüm, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
1: Anthony Taylor'ın biraz daha o sorumluluktan kaçacağını, hani yabancı bir ülkede biraz daha danışmanlık rolünde devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani gelip de burada MHK

0: içinde kendini girdap içinde bulabileceğini zaten tahmin eder ve bu işi almaz diye düşünüyorum. Biraz da danışman rolünde bekliyorum Anthony Taylor'ı. MHK'yi konuştuk. Yeni teknik direktör kısmına gelecek olursak.
1: Siz kimi yakıştırırsınız hocam? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başta olursa kim olur? Yoksa Farazi bambaşka bir kişiyi düşünürsek TFF'de. Yani hem sizin yorumunuz hem de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kaldığı senaryoda tasarrufu ne olur diye sormaya çalıştım. Daha doğru bir
0: Türkiye. Öncelikle Montella'nın ayrılışıyla ilgili tahminim şu olur.
1: Onu soralım tabii ki.
0: İki ihtimal görüyorum. Ya direkt bütün 6 maçın sonunda sonuç ne olursa olsun ki birazcık artık görmüş olduk 4 maçın sonunda. Hani kendisiyle vedalaşılır. Dünya Kupası serüveni için teşekkür edilir. Hocam biz sonuncu olduk grupta. Dolayısıyla yolları ayrılmak istiyoruz sizle denilip vedalaşılabilir. İkinci senaryo 5. maçın sonunda Montella böyle güzel kılçıksız sıfır çekmiş olmamak için son maçtan önce ayrılabilir. 5. maçın sonunda tamam ben istifa ediyorum artık diyebilir.
1: Yani 5. maça Montella'nın kesin çıkacağını mı okuyorsunuz şu anda mevcut düzende?
0: Bir sonraki maça.
1: Evet, evet.
0: Ya federasyonda bu hukuksal süreçlerle ilişkili ani bir değişim olmazsa, yani şu anki yönetimin kalması durumunda ben teknik direktör Montella'nın bir sonraki maça çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Peki.
0: Benim teknik direktör adayımı aslında geçen program konuşmuştuk.
1: Çok kısa belki başka dinleyicilerimiz de vardır ki birçok kişi izliyor.
0: Aynen hatırlatalım ben yani Aykut Kocaman ismini biraz aslında iyi bir aday olarak görüyorum. Turnuva organizasyonlarda başarılı olabilecek bir oyun stili olduğunu düşünüyorum. Oyuncu grubuna da hakimiyet kurabilecek kapasitede ve bir isimde olduğunu da düşünüyorum ayrıca futbol geçmişi dolayısıyla.
1: Peki. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun peki tercih edeceği kişi, yani size göre Aykut Kocaman olduğunu anlıyorum ama velev ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kaldı. Montella'yı değiştireceğini anlıyoruz. En azından aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda en azından böyle bakıyoruz. Her zaman desteğini açıklamış olmasına rağmen Montella'ya belli başlı şeyleri de, en azından göğsünde yumuşatmak ve birazcık açıkçası eleştirileri de kendine dönecek eleştirileri de azaltmak adına eğer bir teknik adama giderse kime gider diye sizden tahmin sormak istiyorum.
0: Ya ben Aykut Kocaman'ın biraz yapısı gereği şu anki TFF yönetimiyle çalışmaya sıcak bakacağını düşünmüyorum.
1: Katılıyorum. Peki bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde çalışabilecek, işaret edilebilecek kişi bir yerli veya bir yabancı olarak sizden sadece tahmin almak istiyorum Selim Hocam. Yani tabii ki isterseniz vermeye de bilirsiniz ama
0: benim yine de sorayım. Benim içime Selçuk İnan doğdu.
1: Selçuk İnan. Peki.
0: Selçuk İnan nedense bir anda bir geldi yani. Selçuk zaten yani büyük takım çalıştırmasa da şu ana kadar takımlarında oynattığı futbol bence başarılı. Başarılı bir futbol geçmişi de var. Taktiksel zekası da var. Belki de daha tecrübeli bir böyle oradaki yönetici grubunun altında biraz daha futboldan gelen yönetici grubu altında bir Selçuk İnan denemesi yapılabilir bir anda çıktı yani.
1: Peki hocam gerçekten zaten böyle bir anda aslında bir tahmin sorusu sormak istemiştim hocam size genelde bu tip konularda tahmin olarak değil size genelde hocam biraz daha saha içinde gördüğümüz üzere analizlerinizle aslında rahatsız ediyoruz. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz hakikaten her zaman verdiğiniz katkılardan dolayı sağ olun var olun demek istiyorum son cümlelerinizi de alalım tabii ki sizden de.
0: Yani milli takımın durumu bence çok üzücü. Ama sürpriz de değil ya, gerçekten güçlü takımlarla oynuyoruz, çok karalar bağlamamak lazım, iyi bir jenerasyonumuz var, sadece biraz daha doğru bir yönetim ve ligimizde daha temiz bir futbolun bu milli takımın başarısını arttıracağını düşünüyorum. Herkese de iyi haftalar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler o halde Selim hocam, sağ olun var olun, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Birçok mesajımız var ama Vincenzo Montella'nın açıklaması

0: Montella bakalım maç sonunda neler söyledi, ama ondan önce de bugün yayınımızda en azından maç sonu yayını kısmında bize mesaj atan insanlara teşekkür edelim. Öcal Bey hakeza bakıyorum, aynı zamanda Mert Bey yazmış, Selçuk Bey'in mesajı var, Aykut Bey'in mesajı var ki bugün okuyamadık Aykut Bey'in mesajını, kendisinden bir kez daha özür dileyelim. Şöyle bakıyorum, aynı zamanda Fahri Bey'in bir mesajı varmış, Mehmet Bey de mesajını göndermiş, sağ olsun var olsun. İbrahim Bey de mesajını göndermiş. Mete Bey'in de uzun bir mesajı varmış. Teşekkür ederiz kendisine bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Yanlış bilmiyorsam bu dinleyicimizin ismi yazmıyor. Dinleyicimizin ismi yazmıyor. Kendisine teşekkür edelim. Nevzat Bey'e keza maç içinde çok fazla sohbet ettik. Maç sonunda da görüşlerini belirtmiş. Teşekkür ederiz yayına katkıdan dolayı. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda İsmail Bey'in mesajı var. Sağ olsun. Nurullah Bey'e keza maç içinde konuştuk. Hem İsmail Bey hem Nurullah Bey. Şu anda okuyabildiğim birçok daha mesaj var ama şu ana kadar en azından bu kişilere selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Gerçekten her zaman bizlere destek olan bütün dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür edelim. İlk takım hepimizin keyfini kaçırdı. Bakalım Montella daha da keyfimizi kaçıracak mı? Bu açıklamaları ben de açıkçası çok merak ediyorum.
1: Quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
2: Il periodo di queste quattro partite?
1: Il periodo è questo qua, se ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori. Ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
2: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum, çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız, gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken ben aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
3: İbrahim Bey. akşamlar.
4: İyi akşamlar. Ben 40 yıllık TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
2: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
1: Beh, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? in generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po'. Anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partite è qualcosa di insolito, un po' per tutti. E ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi ho giocato 3,5 partite alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
2: Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir, sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentiler yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tanıttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
3: Yes, please.
5: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Plus 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto un'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
2: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4

0: geri gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
1: Allora, se fosse un problema di collettivo, la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho vista e siamo stati superiori un po' in tutto, tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche con il Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore e qui cambia il giudizio totalmente. Quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
0: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutla bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
2: Eccolo.
3: Ciao Vincenzo. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello...
2: Ma è una sottolineatura
3: corretta.
1: Era la domanda, non era la risposta. Sta attento. Ti rimando a settembre.
3: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
1: Ieri sì, una volta.
3: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori... giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere, tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
1: Traduce.
0: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı, yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
1: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento, perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro, anche per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo, dove ha fatto un discorso emozionante, che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni, e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte della gran parte del paese. Quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, È possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente. Credo che posso sempre migliorare e lavorare. Credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso, e l'ho visto anche oggi. Io sono motivato a continuare, e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da quanti sono? 30? Più o meno. Quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non. Detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no, c'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare, a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo. Quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoro. Non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
0: Soruşuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
4: İsmail Bey.
5: İsmail Bey, Hürriyet Gazetesi. Hocam, tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mister Adamandi, questa congratulazione.
6: Ciao Vincenzo, buonasera.
1: Bravo, ce l'ho riconosciuto.
6: Sì,
1: senza occhiale non vedo più.
6: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare. Magari dovresti pure tu ricordare che, a proposito di carattere e di carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma.
0: Gibi bir futbolcu 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
1: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' in tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia, e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var. Ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
7: Evet, Vincenzo Italiano'nun, düzeltiyorum, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayından şimdilik bu kadar. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için, her zaman destek olduğunuz için ve mesajlarınız kaynaklı olarak bir kez daha teşekkür etmek istedim. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
8: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Kim ne dedi?
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve... tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
12: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4-3 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, servis WhatsApp edilmiş yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de halde vardı, yani gizlilik hali de vardı içine çıkısı. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve Asya Hukuk da az önce kararını verdi, bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz olmadı. Değil, evet. Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre biliyorsun para hareketleri, işte hesabına girenler, hesabından çıkanlar, aynı gün içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz, tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
11: Tabii doğal olarak.
12: Soruşturma genişleyecek. Yani bu

0: İşte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman
1: Gelir.
0: yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim. Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı? Bakayım
1: Bakayım
0: ona.
1: hemen. Sen
0: Yani
1: devam
0: saat işte
1: et. Ben
0: federasyon
1: hemen
0: sitesinden
1: bakayım.
0: açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi, hemen söyleyeyim. Bir saniye.
1: 16.23'te tweet'e atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum
0: Oradaki
1: ifadelerini
0: ifadeyi okudun
1: kullanmıştır.
0: mu? Çiçekli çelenk yollamış.
1: Çelenk, evet.
0: İfadeyi
1: Direkt
0: okudun mu orada?
1: şey karttaki mi? Şu.
0: Kartta. O esas o.
1: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
0: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
1: Belki de onun için yollanmıştır.
0: Ya bunun için de yolladık diyebilirler.
1: Diyebilir.
0: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı
1: Yalnız değilsin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu
1: Tabii ki soruşturma
0: soruşturma ve
1: meselesi.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
1: Yanındayız diyor.
0: Yanındayız diyor. Ve bu taleplere, bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Yani bugün herkes şunu muhtemelen, çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına, aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama
1: Evet.
0: bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da, yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek, yani bugünü özetlersek bugün Mehmet Arslan'la 3-4 yayında da konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
1: Evet.
0: Haberim olmuştu, daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur, yani bu dakika bir, yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var, konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var, tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Mehmet
0: Mehmet
1: Arslan.
0: Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündeminin olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma, olur mu?
1: Tamam.
0: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
1: Tabii.
0: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da. Yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK başkanıyla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına evet. yanıt verirken de İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kişiye, yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma, özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan, açıkçası yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir?
1: MHP.
0: MHP. Ve MHP'nin genel başkanı diyor ki Bahçeli. Biz yanındayız.
1: Yanındayız ifadesi. Net bir mesaj. Çok
0: yanındayız ifadesi.
1: Yani.
0: Ben devam. Ben senin yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle, kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Evet. Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonra, ki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış, Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan muhtemelen detaylar geldiğinde.
1: Elinde ifadeleri var şu
0: evet,
1: an.
0: Evet, oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettim konulardan bir tanesi. Vallahi sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konu. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili görüşüne bilgisine başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var. Özgür ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: öyle gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum. Maddeleşmeye gitmeye çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani. Yanındayız.
1: Evet abi, yani mevcut.
0: Peki burada soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim, bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı.
0: Bu çok ağır tabii.
1: Yani
0: bu
1: şimdi
0: çok ağır.
1: Bu...
0: Şimdi teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
1: Yok, ikisi onlar var. Bahis yok. Şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda, bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi şey neden tutuklanmıştı? MHK Başkanı
1: kayıt almıştı.
0: Kişisel verileri izinsiz, hukuka aykırı evet. Şekilde ele geçirmek.
1: Evet.
0: Ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi, yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun. Hı hı. Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar hukuken de bir tartışmayı beraberinde, hukuken normalde bunlar tartışılır, hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönde bir karar veriliyor o iki ya da üç maddeyle ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetimiyle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecini bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
1: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu gerekçesinden.
0: Ha, gerekçesi. Yani burada.
1: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı sana? Birazcık hemen açalım. Şunu da belirteyim bu arada. Soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim. Süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir suçlama.
0: Karar.
1: Ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak. Hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da soruşturmayı çok fazla derinleştirecek bir konu olacaktır.
0: Teşvik
1: primi
0: yani
1: meselesi.
0: Yani kimi teşvik ediyor?
1: Tabii.
0: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya.
1: Evet abi.
0: Medyada servis edilen o kısımlar var ya. Hı-hı. Oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
1: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol.
0: Evet.
1: Kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
0: Belki.
1: Yani... ifadelerine devam edeyim Yasin Kol'un.
0: Biliyorsun Mert Hakan Yandaş'ta da vardı.
1: Vardım.
0: Mert Hakan Yandaş'ın
1: onda da vardı.
0: Özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şey yoktu.
1: Evet.
0: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturması raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6222'ye muhalefetti.
1: Evet.
0: Bu bahis oynaması meselesiydi. Ondan nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı.
1: Evet.
0: O dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele o, özellikle o değil de şey kısmı burada.
1: Hangisi?
0: Önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
1: Hangisi?
0: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için
1: verdim
0: yolladım.
1: Diyor.
0: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3.2 milyon TL yatırımım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin.
0: Ya mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani o artık orada soruşturma devam ediyor. Yani
1: tabii.
0: Bu soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii orada az önce ifade ettim, yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zaman bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam, yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii
0: yani
1: ki de.
0: Yanındayız derken. Bir karşı taraf var, yani aptaldayız bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın tutuklanma gerekçeleri belli ki yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un, yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güven evi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net, kesinlikle.
0: En azından. Yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam, aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam, yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer, daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: orada yedek üyeler var. Oralık Üzüm'ün ama bir kere onu ayrıştıralım.
1: O ayrı, yani
0: bu Oralık Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu bir kere bu soruşturma ile ilgili değil. Kendisiyle
0: alakalı. Soruşturmasında adı geçtiği için federasyon
1: alakalı.
0: Soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura bakmayın diyecek halim yok.
1: Bir süperjet var, onu ekrana getireyim.
0: Ama ondan önce şunu bir okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
1: Ne diyor?
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te, özür dilerim, 24 Şubat
1: 2024.
0: Daha 24 Şubat 2026 yani 26. Bundan birkaç ay önce, Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısında çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor. Devlet Bahçeli makamında, hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek, yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde, yani benim istifam istenirken, ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinize öperim, teşekkür ederim demesi her türlü baba, her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
1: kime
0: tarafta...
1: Kime verildiğini düşünüyorsun sen?
0: Abi bunu kestirmek çok zor.
1: Yani ben de düşünüyorum.
0: Bunu kestirmek çok zor.
1: Devlet
0: şöyle
1: Bahçeli
0: bir kere
1: ve...
0: Federasyon başkanlığını isteyenler
1: net mesaj.
0: O konuda çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
1: O net. Tamam. Onu anladık ama konu bu değil bence.
0: Bu ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olaksa orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
1: Tabii.
0: Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra? Bütün bunlar, Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz her gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma, yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez
1: çıkmıştır
0: akıllara
1: ortaya.
0: Gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bir iş böyle olmaz.
1: Şey iddiaları bile var
0: ters
1: bu arada.
0: Teper diye.
1: Çelenk eski bir çelenk. Yeni ya, paylaşmışlar ya, falan. Yani ya, böyle
0: kadar,
1: iddialar bile var.
0: Ya o kadar şey olur mu? Yani,
1: ya zaten kadar, böyle bir şey olabilir mi?
0: Hatta yani ben o kadar ya yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
1: bulamadık
0: yani
1: çiçekçiyi.
0: O çünkü çok bu flörlü yani.
1: Evet.
0: Levent'te bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım yani
1: ne
0: saat
1: zaman
0: kaçta
1: gönderildi?
0: Saat kaçta? Onlara tabii o bilgiyi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
1: Yayın yapacağız diye. Bir de abi bir çiçekçi yakmadığımız.
0: Ama o heyecan yani sonuçta öyle bir şey. En azından ya aradık çiçekçiyi ki o saat şu
1: an bize
0: geldi. Biz de yaptırdık yolladık yani.
1: Çok şükür
0: çiçek
1: bulamadık.
0: Çiçek değil çelenk bak.
1: Çelenk doğru.
0: Çelenk yani.
1: Çok da güzel bir çelenk bu arada. Samimi söylüyorum. Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu tamam, ekrana getireyim de.
0: Oku.
1: İzleyenimiz yazmış. Bir saniye rica ederek hemen. Pars Oğuzhan. MYK'sından TFF'sine, Fatma Betül'ünden Yasin Kolu'na kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum. Çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye eşrel bir süper chat göndermiş.
0: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
1: O Ferguson konusunda, çünkü gündemde olmalı
0: burada,
1: yani
0: burada inat edilecek bir durum
1: bu.
0: Yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hoca Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği konusunda
1: ikna edecek.
0: Neden devam etmesi gerektiği konusunda ikna edecek. Aslında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerine ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular.
1: Evet.
0: Çıktı kazandı tekrar.
1: Evet.
0: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte yüzde bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak çıkıp, kardeşim bütün bunlar oldu, o soruşturma başka, orada yürüyor, bütün bu tartışmalar vardı, ben doğru iş yaptığıma inanıyorum, İyi işler yapıyorum, yapmaya devam edeceğim, bakın ben gittim genel kurula, genel kuruldan da güven oyunu aldım ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var ama devletin kendisi de buralara böyle çok girecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin
1: tabii
0: derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
1: Peki.
0: Görüntü o.
1: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey tamam. Demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı hakem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş.
0: İşte bu da mesela bu da bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Ya kardeşim siz buraya niye karışıyorsunuz diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk Futbolu'na zarar. Türk Futbol Federasyonu'na zarar. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar. Hakem niye zarar? Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken, yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özelliğe en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
1: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde, birazcık kulüpleri de konuşmak isterim. Kulüpler
0: lütfen
1: özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da
0: yani
1: samimi
0: herkes
1: buluyor musun? Net sorayım yani.
0: Baba efendim?
1: Samimi
0: hayır,
1: buluyor
0: bulmuyorum,
1: musun?
0: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu. Bunu herkes söyler. Biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim. Burada bir arıza var. Sonra bu arızayı ilan ediyorsun. Sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde, bu daha normal bir durum değildir, duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe MHK Başkanı tutuklandığında da bir şey demedi.
1: Evet.
0: Sessiz kaldı, bekliyor. Şimdi MHK Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Hı-hı. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil bence.
1: Değil.
0: Çünkü bu bahis soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin de isimleri dahil olunca bu kez onlar, ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne anlatıyorsunuz?
1: Sen kendine
0: yani,
1: bak derler.
0: Sen kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra. Şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi İbrahim Hacı Osman'ın en önemli adamı, hakemi. Ben öyle diyorum yani. Herkesi bunu söylüyor. Şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi dünden itibaren konuşan kulüplerden evet böyle bir durum var. Biz demiştik İbrahim Hacı Osman artık o koltukta kalmamalı diye bir açıklama. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gelecek mi? Gelirse hakikaten ortada net bir samimiyet olarak bir,
1: bir tavır olarak
0: bunu değerlendirebilirim. Ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuçta herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş, ne denmişti?

0: bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir
1: Tabii
0: birlikte
1: canım.
0: yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler. 25 Kasım 2004, 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da senle yaptığımız Radar programının son bölümünde 25 Kasım 2024 bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonunda. Bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
1: Evet.
0: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim? Olgulara dayanarak. Federasyon başkanının açıklaması. Gitmişim dernek başkanını aramışım. Dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon MHK'si üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş. Burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilir de. Bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demişim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak. Ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş şimdi hani örneğin öğlen 3-4 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şeye çıktı.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
7: Emretilebile uyandırma servisi başlıyor.
8: Gol pozisyonu, vuran gol.
9: Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Saatler 7.04'ü gösteriyor ve hızlı bir giriş yaptık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Herkese merhaba diyoruz. Milli takımımız yine kaybetti, üzgünüz. Ama kötü futbol oynamadık. Mücadele ettik, çabamız vardı. Lakin bir türlü istenilen ve arzu edilen skoru yakalayamadık. Hattımızda Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim.
9: Nasılsınız?
10: İyiyim çok şükür, sizler de iyisiniz.
9: Muhteşem. Dünkü maçı seyretme şansınız oldu mu?
10: Evet evet, seyrettim. Gerçi son dakikalarda bıraktım artık. Moralim bozuldu biraz onun için, ama 3. golden sonra seyretmedim artık, son dakikalardı zaten.
9: Peki taktiksel olarak iyi bir mücadele verdik diyor milli takım için kıymetli hocam, neler söylersiniz?
10: Yani ben milli takıma diyorum ki güzel oynasınlar da yenilsinler, problem değil. Bütün takımlar için aynı şeyi düşünüyorum, sadece milli takım değil, şahsi kulüp takımları için de aynı şeyi söylüyorum. Yani oynarsınız, çok iyi oynarsınız ama bir tane gol yersiniz, kaybedersiniz. Önemli olan oyununuzun geliştirilmesi. Milli takımı ben ilk 20 dakika iyi gördüm. Aslında bizim problemimiz golcü hocam. Golcü problemimiz var. Yani şu anda şöyle düşünebiliyor musun? Şu adamın ayağına gelince muhakkak gol olur diyebileceğimiz kimsemiz yok. Onun için bence yine bir santrafor problemi var. Yani bir golcü problemimiz var. Bizde herkes gol atıyor ama bu sekonderdir hocam her zaman. Yani bütün takımlarda bir tane golcü olur, diğerleri herkes atabilir. Bek bile gol atabilir. En çok Ferdi atabilir mesela. Ama bir tane golcünüz olması lazım. Bizim bir tane golcümüz olmadığı için çok gol pozisyonuna girebiliyoruz ama golle sonuçlandıramıyoruz. Bence madem ki santraforsuz oynayacağız, böyle devam edeceğiz, bu çocuklara gol çalışması.

0: olması lazım. Yani oturup idmandan sonra ileri üçlünün özellikle orta sahanın direkt gol paslarıyla gol çalışmaları lazım. Belki çalışmalardır bilemiyorum ama yani iş tamamen kabiliyete kalmaması lazım. Niye kabiliyete kalmaması lazım? Çok iyi mesela şutlar çekenler var bizde. Ama takım oyunu olmayınca onlar o şut pozisyonuna giremiyorlar. Takım oyununda nasıl taktikler yapılacağı, nasıl şutlar çekileceği, gole nasıl yaklaşılacağı, nasıl gol atılacağı, onlar üzerine çok çalışmak lazım. Yani ben 20 dakikada mesela milli takımı beğendim. Çok iyi bir organizasyon vardı. Bir de tabii milli takımı şöyle de değerlendirmek lazım. Yani çok iyi iki tane futbolcumuz, hatta bu maçta üç tane futbolcumuz yok. Kenan gibi bireysel futbolla kendisinde fark oluşturan bir futbolcumuz yoktu. Yani geride ben her zaman söylüyorum, Hakan'ı çok beğenirim. Herkes çok eleştirdi ama Hakan'ın yokluğunu burada hissediyoruz. Juventus gibi bir takımın bel kemiği Hakan yok şu anda. Bu maçta Arda da yoktu. Ama takım yine ona rağmen bence çok iyi oynadı. Gol atamadık sadece. Adamlar da ilk gol pozisyonlarında hemen attılar. Yani Avrupa futbolu bu hocam. Üst düzey futbol bir tane açık gördü mü o açığı hemen değerlendirir. Bizde ise 3 tane pozisyona gireriz bir tanesini atamayız. 5 tane gireriz bir tanesini ancak atarız. Bunlar da bireysel katkılarla olur. Yani bizim yapmamız gereken bence çare nedir? İleri üçlüde gol atacak bir santrafor mesela Osimhen gibi bir adam olsaydı bizde. Düşünsenize nasıl goller atardık bu maçta. Ne paslar geldi ne gollü pozisyonlar oldu hepsini harcadık. Adamlar bir kere geldi. Bakın Avrupa futbolunda ceza sahasında futbolculara pas yaptırmayacaksın. Hatta ceza sahasının üstünde pas yaptırmayacaksın. Pas yaptırdığın an girerler ve atarlar. Çünkü adamların kabiliyetleri çok fazla. Dedim ya üst düzey futbolcu bunlar. Yani kaleyi ucundan görse adam oradan atar. Onun için hiçbir zaman altı pasta, bakın şu anda altı pastan adamlar paslaşıyor. Ve altı pas içerisinde birbirleriyle gol ediyor. Yani bunu gol olmamasının imkan yok. Biz de aynı pozisyonda oynasak biz de atarız. Yani hiçbir zaman ceza sahası içerisinde ilk vuruşları rakip takım yapmayacak. İlk pasları onlar vermeyecek. İlk karşı kaleciden gelen degajları ilk bizimkiler karşılayacak. Onların futbolcuları karşılamayacak. Yani ilk müdahaleyi yapmadınız mı kaybedersiniz hocam. Yani burada daha da fazla olabilirdi goller. Ama olmadı. Biz de atabilirdik. Olmadı. Bence gol çalışmamız lazım. Bizim asıl problemimiz gol ve golcü. Bir tane golcü mesela Tanju olsaydı. Tanju mesela çok koşan bir oyuncu değildi ama ayağına geldi mi gol diye bakardık. Veya eski futbolculardan düşünürseniz bir sürü sayabilirim size. Golcü olması lazım. Yoksa her seferinde pozisyona gireriz ama gol ile sonuçlanmaz. Bence bu canları veyahut da genç takımdan bazı futbolcuları golcü olarak yavaş yavaş takıma monte etmek lazım. Montella'yı dinledim. Montella'da işte aşağıdan gelen futbolcuları soruyorlar genç. Onları da yavaş yavaş monte etmeyi düşünüyorum diyor. Yani birden olmaz yoksa çocuklar kaybolur diyor. O da doğru söylüyor. Yani bunları tek tek monte etmek lazım. Ama öncelikle bence bir golcüden başlamak lazım. Bu golcü kim olur bilmiyorum. Yani Semih'i yetiştirebilirsin veyahut da işte Can'ı yetiştirebilirsin veya Avrupa'dan yeni genç çocuklar yetişiyor. Bizim Türk. Onlardan bulup birisini monte edersin ama mesela her maç 20 dakika oynatırsın. Çocuk alıştıktan sonra direkt oynamaya başlar. Çünkü bizim eski golcü futbolcularımız da birden başlamadı milli takımda gol atmaya. Onlar da bir 10-15 maç sonrası golcü oldular ve değişmez oldular. Ben bu çözümü böyle görüyorum. Yani golcü eksikliğinde yoksa takım fena değil.
1: Profesör Doktor Yavuz Fıruncuoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam, son dönemde yaşanan süreci nasıl yorumluyorsunuz? Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı var ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin istifa edip etmeyeceği konuşuluyor. Sizce bir istifa gelir mi ki Hürriyet gazetesinde İsmail Er ve Mehmet Aslan'a göre böyle bir istifa gelmeyecek. Bir de son olarak dün gece Türkiye'nin geçtiğimiz yıla damgasına vuran hakemi Yasin Kol ve bir yardımcı hakem tutuklandı. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Yani ben her şeyin biliyorsunuz benim genel prensiplerimi her seferinde söylüyorum. Ben legal veya illegal. Bakın bahise karşıyım. Yani şöyle deniyor, ya biz legal bahis, ya legal bahis diye bir şey olmaz. Yani bahis bahistir kardeşim, legal olsun illegal olsun. Öbürü tamam devletin karşı koyduğu vergisinin olmadı ama öbür taraf da ocakları söndürüyor. İyi bir şey değil ki ya, kumarın legali veya illegali olmaz. Ben, bu benim düşüncem tabii ama diyeceksiniz ki burada para var bilmem ne, beni hiç ilgilendirmiyor parası pulu. Ben genel olarak bahis ve bahisçiliğe karşıyım, kumara karşıyım. Bunlar toplumları mahveden alışkanlıklardır. Federasyona gelince, federasyon hocam, çok sık biz federasyonu değiştirdik. Yani bunları değiştirirken veyahut da çok aleyhte konuş, biz her şeyin aleyhinde konuşmaya alışırız. Yani ben herhangi birisi için söylemiyorum. Yani şu andaki federasyon için söylemiyorum. Genel konuşuyorum. Benim şahıslarla işim yok. Ben hiçbir zaman şahsi konuşmam. Şahsi konuşmayı da sevmiyorum. Yani herhangi bir hakem veyahut da herhangi bir federasyon hakkında konuşmayı, ben genel prensipleri ortaya koyarım. Genel düşüncelerimi ortaya koyarım. Bu prensipler içerisinde kim bunu uyguluyorsa onu da alkışlarım. Onun için biz herhangi bir şeye yapıcı olmuyoruz sevgili Emre'cim. Yani bir iyi bir federasyonun nasıl olacağının örneklerini ortaya koymamız lazım. Bu federasyonun nasıl işleyeceğini, Merkez Hakem Kurulu'nun nasıl işleyeceğini, bunların neler olacağını, kimse bunları kafa yormuyor. Ya oturun bütün dünyayı araştırın. Bu dünyada millet nasıl yapıyor? Onları ortaya koyun. Deyin ki İrlanda modeli bu, İngiliz modeli bu, Alman modeli bu, bilmem ne modeli bu. Bizim modelimiz de bu kardeşim. Bundan sonra bu. Bu da şahıslarla bu değişmez hocam.
1: Ya ama değişiyor işte hocam. Zaten bizim patolojimiz bu değil mi sizce?
0: İşte bakın, ben bütün aşamalarda, bu sadece burada değil ki, bütün mesleklerde ve bütün işletmelerde olacak yanlışları söylüyorum. Kişiye göre, futbol da böyle, kişiye göre bir taktik olmaz hocam. Bir şeyin taktiği olur, genel kulübün bir oturmuş futbol yapısı olur. Bu futbol yapısına futbolcuları monte edersiniz, ona göre transfer yaparsınız. Bizde teknik direktör ve futbolcuya göre yeni bir taktik geliştiriyorlar. Yeni bir teknik direktör geliyor, benim diyor oyun planım bu, bana şunu alın. O adam bir sene oynamadan daha yeni teknik direktör geliyor, yeni başkan geliyor, bütün planlar değişiyor. Onun için biz başarıyı yakalayamıyoruz. Başarı devamlılıktadır. Bakın bu derslerde de böyledir, üniversitede de böyledir. Bir çocuk devamlı ders çalışırsa o başarılı olur. Yoksa sadece sınavdan sınava çalışırsa onun başarılı olma ihtimali yoktur. Yani biz sistemi kurmamız lazım. Ve bu sisteme göre planlar yapmamız lazım. Bu futbol federasyonunda da böyle olabilir, Merkez Hakem Kurulu'nda da böyle olabilir, herhangi bir kulübün işletmesinde de böyle olabilir. Biz ortaya doğruları koymamız lazım, planlar çıkarmamız lazım. Bu planlara göre ister Yavuz Fırıncıoğlu gelsin, ister Emre Tiner gelsin, bir şey değişmeyecektir hocam. Bakın FIFA yıllardır aynı kişiyle yönetiliyor. Öyle değil mi? UEFA yıllardır aynı. Şenez Ercek 30 yıl belki orada çalıştı. Hiç kimse demedi ki Şenez Erdi'yi değiştirelim biz veya bilmem ne. Çünkü adamların kuralları var. Şenez de gelse, Ahmet de gelse, Mehmet de gelse değişmeyecek. O kuralı uygulayacak sadece. Bizde böyle bir şey yok hocam. Onun için biz de her şeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. Ahmet yapamadı, Mehmet'i alalım. Ya Mehmet yapacak mı? Bakın bundan önceki Mehmet Ekşi miydi?
1: Evet, Mehmet Büyük Ekşi.
0: Onu ya hiç kimse beğenmedi. Ya ben beğenirim veya beğenmeyelim diye söylemiyorum. Hata da yapmış olabilir, yanlış da yapmış olabilir. İsimler önemli değil. Ahmet de olabilirdi bu isim. Şimdi bunlar hata yaptı, hadi değiştirelim, daha iyisini aldık geldik değil mi? Ya öyle düşünülmedi mi? O kurtulduk der. Ya şimdi de bunu beğenmiyor. Yarın bir gün öbürünü beğenmeyecek. Yarın bir gün niye? Çünkü biz sistemi değerlendirmiyoruz. Biz kişileri değerlendiriyoruz. Kişileri değerlendirmek hangi konu olursa olsun çok büyük yanlıştır hocam. Kişilerle iş yapılmaz. Kural ve düzenle eleştirilir.
1: Peki kural sistemi eleştirilir. Kuran kişiler değil midir?
0: Kişilerdir işte. Ben de diyorum bu kişileri bulup kurmamız lazım. Bu i̇şte kişiler bütün dünyayı araştırması lazım.
1: O sistemdeki o kişileri bulana kadar değiştirelim mantığını ortaya koyan bireylerin olduğunu düşünmek yanlış mı olur?
0: Bence yanlış. Yani biz sistemi değiştirmeyi düşünmemiz lazım.
1: Çünkü i̇şte gelen değiştirmiyor ya sistemi canım hocam.
0: O gelen değiştirmeyecek. Bakın bununla ilgili görevlendirdiğiniz kişiler olacak. Bu kişiler siyasi veya herhangi bir bağlantıları olmayacak. Mesela Türk futbol kulüplerinin bir düzeni olacak. Diyelim ki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un bir oyun düzeni olacak. Bu oyun düzen hangi sistemi seçilecekse, mesela İspanyollar diyelim Barcelona geriden pas atarak çıkmayı düşünen bir yapıları var değil mi? Kaleciden başlıyor pas atmayı. Bunun bizim herhangi bir kulübümüz yapınca geride kaybediyor ve gol

0: gol yiyorlar. Çünkü bu sistem sana uygun değil kardeşim. Bu Barcelona'ya uygun bir sistem. Bütün dünya bunu uygulamaya başladı. Herkes geride top kaybedip şey yapmaya başladı. Gol yemeye başladı. Hatta bireysel hatalardan. Bakın ben şeyi çok beğendim bu maçta. Bizim kalecimizi. Niye? Uzun degajlarla çıktı ve ileride bizim ileri uç adamlarımız direkt golle karşı karşıya. Ya bizim oyun sistemimiz böyle olması lazım. Bana göre. Bana göre biz geriden topla çıkamayız kardeşim. Biz Barcelona değiliz. Bunun Barcelona'ya uygundur. Barcelona da ona uygun adam transfer eder. Ona uygun hoca bulur. Der ki bizim oyun sistemimiz bu kardeşim, bize böyle oynatacaksın. Bize buna göre monte edeceksin. Barcelona'yı gelin değiştirin bakalım. Oyun sistemini kimse değiştirir mi? Hemen teknik direktörü açığa alırlar. Yeni bir teknik direktör ararlar. Veyahut da minik takımdan itibaren, çünkü bu stili öğretiyorlar. Minik takım, yıldız takım, U16, işte U21, herkes aynı futbolu oynuyor. Onun için en ufak bir takımdan 15 yaşında Lamine Yamal'i çıkarıp da A takıma soktuğunda çocukla oynayacağını biliyor. Bizde böyle bir sistem yok hocam. Bizde sistemler üzerine çalışılmıyor. Bizde kişiler üzerine çalışılıyor. X kişisi gelecek bizi kurtaracak. Böyle dünyada bir şey yok hocam. Bu sadece futbolda değil. Bütün anlayışlarda ben bunu düşünüyorum. Yani bakanlıklarda da bunu düşünüyorum. Herhangi bir spor kulübünde de bunu düşünüyorum. Herhangi bir siyasi partide de bunu düşünüyorum. Her yerde bunu sistemleri kuracaksınız. Kişiler sadece onun yöneticileri olacak ve o sistemi devam ettirecek. Böylelikle yanlışa gidilmesi önlenecek. Kimse de yıllar içerisinde değiştirmeyecek. Yani sistemin transfer yaparken de ona göre transfer yapacaksın. Diyeceksin ki kardeşim bizim oyun stilimiz bu. Bu oyun stiline uygun kişiler transfer edilmesi lazım. Bundan başka biz oyun stili istemiyoruz. Yani biz dedim ya, şimdi Barcelona gibi geriden çıkmaya çalışırsak yeriz golleri. Biz santraforsuz oynarsak, bizim gol atacak adamımız olmazsa, bir santrafor bulmazsak gol atamayız. Bu sistemleri kurmamız lazım. Montella santraforsuz oynuyordur. Ahmet santraforla oynuyordur. Sen sistemini kurdun mu? Kardeşim dedim mi ben santraforla oynarım. Vincenzo Montella'yı almazsın. Vincenzo İtalyano'yu alırsın. Dersin ki kardeşim bak bu adam santraforla oynuyor ve gayet başarılı, ben bunu alacağım. O zaman sana hak veririm. Senin sistemine uygun bir adamı almışsındır. Bu sistemleri kurmadığımız müddetçe sevgili Emre'ciğim, biz daha çok değiştiririz, çok konuşuruz. Bu federasyon gider öbürü gelir. Öbürü gider öbürü gelir. Biz kişilerle konuşmaya devam ederiz. Kişilerle konuşmak çözüm değildir. Sistemleri konuşmak çözümdür. Onun için sistemleri konuşacak adamlarla yola çıkmak lazım. Burada arkadaki o yapıcı insanlar, hiç görmediğimiz insanlar aslında sistemi kurar. Ön plandaki başkanlar veyahut da yönetim kurulları değil. Onlar işi yürütenlerdir. Bakın mecliste bile yasama yapanlar var. Bir de yürütme kurulumuz var değil mi? İkisi birbirinden farklı tamamen. Yasama ayrı, yürütme ayrı. Ama biz bunu futbol kulüplerimizde veya MHK'de veya şeyde yapamıyoruz. Yasamayla yürütme aynı kişilerden oluşuyor. Onun için de olmuyor hocam. Onun için alt yapıyı yapacak, bu işleri kurgulayacak, bizim hangi sistemle devam edeceğimize karar verecek bir yapılanma lazım. Bu yapılanmaya göre de transfer veyahut da yöneticiler lazım. Bu yöneticiler de bana göre atanmayla gelmesi lazım, seçilmeyle değil. Çünkü atanmayla gelen adam daha başarılı olur. Benim düşüncem bu. Seçimle gelen, yani seçim dediğim, yani kendini ön plana sokup ben burada başkan olmak istiyorum diyen adamları başkan yapmayacaksın kardeşim. Ben burada işte yönetici olacağım, ben bu işi yaparım diyen adamları almayacaksın. Sen bu adama layık olan kişileri bulacaksın. O kişileri zorla belki de getireceksin, başa koyacaksın. Başarılı adam hiçbir zaman ön plana çıkıp ben yapacağım, ben yapacağım demez hocam. Başarılı adam işini yapar. Bu işini yapan, yani bize asker lazım. Bize asker lazım hocam. Çok çalışacak asker lazım. Futbolcularda da böyle, yöneticilerde de böyle. Bizim herhangi bir kurumlarımızda da böyle. Yani biz adam, çok iyi örnekler verilir Türklerle ilgili. 10 tane gemiye tayfa alırsın, hepsi yöneticidir. Bir tane kürek çeken adam yoktur. Bize kürek çeken adamlar lazım. Ve bu sistemi kuracak, kürek nasıl çekilir öğretecek adamlar lazım. Bunlar da gizli kahramanlar oluyor genelde hocam. Bu gizli kahramanlar da hiçbir zaman ön planda olmaz.
1: Hocam çok teşekkürler. Harika notlar aktardınız ama yani, süren bitti.
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.
1: Reklam vakti.

0: Dondurma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, sizlerle çok değerli bir ismi buluşturuyorum. Ekonomist ve girişimci ve aynı zamanda iş insanı sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Çünkü artık muazzam bir girişimcilik örneği ortaya koydu ve özellikle hani şu sarı bir site var ya, araba satılıyor, ev satılıyor, işte o satılıyor, bu satılıyor. Onun özellikle tarımda etkili olabilecek, hıçkırık tuttu yine beni, bazen sabahları böyle hıçkırık tutuyor, tarımda etkili olacak kavramlarını besledi. Bu girişimciliğine hastayım senin ya. Scout-up projesini de geliştirmiştin, inanılmaz bir girişimcilik zekasına sahipsin, tebrik ediyorum.
6: Estağfurullah Emre Bey, çok teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiğince gençliğin verdiği enerjimizi ortaya koymaya çalışıyoruz inşallah. Ülkemizden güzel kıymetli işlerin çıkması için yani imkanlarımız ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Malum Türkiye ekonomisi son günlerde epey çalkantılı gidiyor. Geçen hafta konuşmuştuk biraz, isterseniz oradan başlayabiliriz.
5: Enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanınca acaba dedim, hani bu enflasyon rakamları bizim ülkemizde mi? Yani ben mesela pazara gittiğimde bu enflasyon ya da TÜİK, yani bu enflasyon rakamlarını belirlerken hangi kriterleri alıyor? Hakikaten çok samimi soruyorum bu soruyu. Yani mesela 3 haneli rakamlara ulaşan benzinin olduğu bir atmosferde, son dönemde benzine dahi %15'in üzerinde zam olmuşken, benzine zam gelirse lojistiğe zam gelen bir anlayışta nasıl %1 civarında bir aylık enflasyon olur hocam ya? Vallahi anlamadığım için soruyorum. Belki ben bilmiyorum bunu.
6: Ya şimdi Emre Bey, malum ülkemizin ekonomik sınıfı olarak gelişmekte olan ülkeler sınıfına girmekteyiz. Yıllardır da böyledir yani. Ta biz ilkokuldayken gelişmekte olan Türkiye olarak bakardık ekonomimize. Hem genç nüfusumuz var hem de gelişmekte olan bir ekonomi olarak değerlendirirdik. Halen de öyle maalesef. Sınıf olarak üçlüke bir türlü çıkamadık. Zaten ihracat noktasında yüksek teknoloji ihraç edemedikten sonra o sınıftan çıkmamız da çok mümkün gözükmüyor artık. Yapay zeka ile beraber bu bilişim teknolojisinin gelmiş olduğu seviyeyi göz önünde bulundurursak. Şimdi bahsettiğiniz gibi maalesef enflasyon, yüksek enflasyon vatandaşın en büyük düşmanı. Alım gücünün çok hızlı bir şekilde eridiği, maaşlara ne kadar zam yapılırsa yapılsın, bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde o zam mı eriyor, bitiriyor. Paranın alım gücü çok ciddi anlamda, çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Bununla başa çıkabilmek adına, yani pandemi sürecinden sonra çok uzun bir süre Türkiye sıkı para politikası uyguladı. Hatta yeni önlemler kapsamında tekrar işte 40 bin lira üzerindeki telefon alışverişlerinde işte 3 taksit, onun altındakilere 12 taksit imkanı gibi taksit sınırlamaları da getirdi. Bir taraftan aslında bunun sebebi ticaretin biraz yavaşlamasına sebep oldu. Biraz bu da istendi. Çünkü alım satımı yavaşlayınca enflasyonist ortamda kendine alan bulamıyor. Netice itibariyle ticaret olmazsa enflasyonun ortaya konabileceği bir alan da kalmıyor. Ticari faaliyetler yavaşlatılarak biraz enflasyonun artış hızının önüne geçilmeye çalışıldı. Kısmen başarılı olundu. Aslında geçen senenin başında biraz daha böyle artık vatandaş için kredibilite imkanları artacaktı. İşte konut piyasası, araç piyasası için biraz daha ulaşım kolaylığı sağlanacaktı. Kredi erişim kolaylığı sağlanacaktı. Ama Türkiye'nin güncel siyasi durumu, Orta Doğu'nun devamlı olarak düşük yoğunlukta da olsa savaş hali bizi bir türlü bu artık ne derler, paradokstan, bu çıkmazdan kurtulmamıza müsaade etmedi. Şimdi eğer önümüzdeki sene içerisindeki beklenti Suriye'de normal bir devlet haline gelir. Orta Doğu'daki işte İsrail, İran gerginliği birazcık düşer. Ukrayna, Rusya arasındaki problemler birazcık azalır. Ne kadar çok şey sıralıyoruz ama maalesef sınır komşularımız olduğu için ticari faaliyetlerimizin özellikle ihracat kapılarımızın bu taraflarda olması sebebiyle bunların düzelmesi gerekiyor ki Türkiye yeniden dışarı bir şeyler ihraç etsin, ürün, mal, hizmet göndersin, karşılığında döviz alsın. Zenginleşmemiz gerekiyor. Çok eskilerden fetih politikası güderken toplumlar ülkelerin zenginliği elmas ve değerli madenlerin el konulabildiği ölçüde zenginlik sayılırmış. Ama şu anda da ihracat güçleriyle ülkeler zenginliklerini ölçebiliyorlar, refah seviyelerini arttırabiliyorlar. Türkiye bu anlamda gerçekten son yıllarda ciddi anlamda problem yaşıyor. Özellikle turizm gelirlerinde de son iki senedir çok ciddi büyük bir düşüş yaşadı Türkiye. Normal standartının çok altında kaldı. Böyle olunca da bir türlü döviz sokulamıyor ülkeye ya da istenilen ölçüde sokulamıyor. Bu da enflasyonist ortamı tam manasıyla tetikliyor. Ya dolar işte bugün 50 liraya dayandı. Euro 55-60 liraya doğru gidiyor. Yani tüm dünya piyasalarında altın çok ciddi düştü. TL karşısında da ciddi manada eridi ama ona rağmen yine de çok ciddi bir yatırım aracı olarak, değer olarak ortaya çıkıyor. Yani burada paramızın alım gücünün korunabilmesi adına üreten bir Türkiye modeline yeniden geçmek durumundayız. Biz sade vatandaş olarak da ekonomik disiplinimizi bir an olsun kaybetmememiz gerekiyor. Eylül ayında okullar açılıyor biliyorsunuz. Bu tarafı çok uzatmak istemiyorum ama birazcık işte kılık kıyafet sektöründe, okul ihtiyaçları tarafında birazcık vatandaşlar harcama yapıyor ama bu defa da kendi diğer standart harcamalarına kısıyorlar. Dışarıda yemek yemeği ya da sofralarına koyacakları çeşitlendirdikleri yemekler için ayırmış oldukları bütçeyi burada harcamış oldukları için o taraftan kısıyorlar. Bunun da ciddi yansıması oldu. Yani Türkiye Eylül aylarında okulların açılmasıyla beraber gıda tarafındaki tüketim alışkanlığını da ciddi anlamda yavaşlattı. Yani denge politikası gidiyor vatandaşlar ellerinden geldiğince ve bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor.
5: Peki şimdi tabii ben dün özellikle Yasin Kol'la ilgili çıkan raporu paylaştım. Masak raporunu. Hatta 1461'in değerli başkanı Celal Ekimoğlu da başta olmak üzere Twitter'daki bu paylaşıma çok sert bir tepki göstermiş. Hatta beni akbaba olmakla suçlamış. Akbabalar hemen ortaya çıkar demiş. Oysa ki ben 40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve hiç akbaba olmadım. Sen de beni tanıyorsun. Doğru neyse onu yazmaya çalışırım. Ki benim yazdıklarım tamamı Masak raporu, yani benim açıklamalarım değil, ben bu konu üzerine yorum yapamam zaten çünkü adli bir vaka ve dava devam ediyor adliyede ve buna bağlı olarak da Masak raporu. Ama ben yine de o Masak raporunu Hürriyet gazetesinden okuyacağım şimdi. Bugün Hürriyet gazetesinin de manşetinde bu haber: 14 yılda 84 milyon liralık işlem yapılmış. Sevgili ekonomist Tolga Atlı, sana soruyorum şimdi. Evet. 14 yılda 84 milyon liralık işlem doğru bir işlem midir? Olabilir der misin? Ki bu yılda yaklaşık olarak kaça denk gelir? Sen onu söylersin şimdi. Evet. Ama 11 bankada yaklaşık 111 hesabın olduğu belirtiliyor. Hatta 50 hesap kaydına ulaşılmış. 41'i de farklıymış. Bu mümkün müdür? Yani ben mesela atıyorum 1989'dan beri aynı bankayla çalışıyorum. Araya başka hiçbir banka girmedi. Orada bir hesabım var. Sonra bir yerden maaş alacaktım. O da bir banka eklendi. 2 oldu. Sonra bir tane de otomatik ödemeleri koyduk. 3 oldu. Yani 40 yıllık hayatımda 3 bankada 3 hesabım var. Bu bağlamda bu doğru bir şey midir? Yani belki de doğrudur. Ben bu konularda gabiyimdir diye soruyorum. Sorarken de birazcık araştırma yaptım sevgili Tolga. Onu da hemen söyleyeyim. Biliyorsun var ücretleri Türkiye'de 35 bin lira. Avar ücretleri 18 bin lira. Süper Lig ücretleri de 80 bin lira civarında. Bugüne kadar toplamda 2012'den 2026'ya kadar Sayın Yasin Kol tek tek çıkarttım. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldım verileri. Özür diliyorum eğer yanlışlık varsa. Toplamda avar var hakemlikleri de dahil 280'e yakın maç yönetmiş. 300'e yakın maç yönetmiş. Hatta 2012'de Süper Lig'de hiç maçı yok. 2013'te 5 tane 3. lig maçı var. 2014'te 9 tane 3. lig maçı var. 2015'te 2 tane 2. lig, 7 tane 3. lig var. 2016'da 11 tane

0: İkincilik, bir tane üçüncülük var. Zaten 2019'da hızlanıyorum biraz. Birinci lige yükseliyor. 12 maçı var. 2020'den itibaren de Süper Lig'de yönetiyor. İşte 4 Süper Lig maçı, sonra 9, sonraki yıl 15, sonraki yıl 6, geçen yıl 2025'te 21, 2026'da 15. Yani bunlar ama şey var, 25-26 falan şeklinde. Yani inanılmaz, yaklaşık 300 maç. Biraz böyle açıklamayla gidiyorum, özür
1: Tabii.
0: diliyorum. Bu maçların fiyatlarını da çıkarttırdım. Yani biraz baktım. Yaklaşık olarak 2026'da 2 milyon liraya yakın. 2025'te yine 2 milyon liraya yakın. 2024'te 400 bin liraya yakın. 2023'te de 200 bin liraya yakın harcamalar olmuş. Yani daha doğrusu hani ödemeler olmuş. Yani son 6 yıl içerisinde toplam kazanılan rakam ortalama 10 milyon lira civarında. Buradan senin ekonomik olarak buna nasıl bir açıklama getirmen söz konusu olur?
1: Şimdi burada zaten ilk gözaltındaki suçlama iddiası ve daha sonra kamuoyuna yansıdığı kadarıyla hakkındaki iddiaların artık orada bir soruşturmaya dönmesi aşaması zaten bu para trafiğinin normal olması gereken hayatın olağan akışının dışında bir volatilite, bir hareketlilik, bir yoğunluk olması sebebiyle bu yoğunluğun da oluştuğu tarihler dikkate alınarak bir takım iddialar ortaya konmuş. Şu an herhangi bir şey ispatlanmış olmadığı için ve yargı hükmü oluşmadığı için bir şey diyemiyoruz. Sadece yansımış noktasında kamuoyuna yansıyan şeyleri sizin de açık kaynaklardan elde ettiğiniz
0: Zaten
1: verileri
0: masak rapor
1: konuşabiliyoruz.
0: yani. Ki
1: Evet.
0: bugün Hürriyet gazetesini alanlar da görebilir. Yani 14 yılda 84 milyon liralık işlem yapılmış.
1: Yani yıllık aşağı yukarı 5,5-6 milyon TL'lik bir işlem yapıyor. O da aylık olarak 400-500 bin TL'lik bir rakam yapıyor. Yuvarlak olarak konuşuyoruz. Ama bunlar hayatın olağan akışına kendi gelir seviyesiyle değerlendirildiği zaman uymadığı aşikar ve bu bağlamda da eğer bunu farklı bir ticari faaliyetle açıklayamazsa tabii ki de ticaret yapıyor olabilir netice itibariyle ve bir şekilde geliri arttırmış başka bir faaliyet güdüyor olabilir. Bunları ortaya koyması gerekiyor. Koyduğu takdirde suçlamalardan beraat eder ama ortaya koyamazsa bu sefer bu parayı nasıl geldiğini, hangi sebeple geldiğini, hangi tarihlerde geldiğini, kimlerden geldiği gibi açıklaması gereken farklı noktalara soruşturma yürütülecektir. Bunu da hep beraber kamuoyu olarak bekleyip göreceğiz. Zaten burada hayatın olağan akışının dışında bir para trafiğinin olduğu aşikar. Şimdi burada artık olayı biraz şöyle bakmak lazım. Maalesef böyle bir hadise yaşandı. Münferit midir yoksa daha böyle örgütlü bir şekilde bu olay yaşanmış mıdır? Bu değerlendiriliyor ya da örgütlü bir şekilde yaşandıysa bu işin örgüt ayağı spor camiası içinden midir yoksa dışarıdan bağlantılı bir işte spor camiasının dışında bir ilişki ağı mı vardır? Bunları hep beraber bekleyip göreceğiz. Üzücü. Şimdi Yasin Kol hakkında böyle iddialar ortaya çıkınca ben geçen sene her ne kadar devamlı olarak Galatasaray taraftarı hatta Galatasaray camia olarak Yasin Kol'u istemese de yani neredeyse resmi hesaptan Yasin Kol atanmamasıyla alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. İşte keza bir şekilde Yasin Kol'un atandığı maçlar için işte sözde Galatasaray'ın Türk futbolunda oluşturmuş olduğu yapı bu şekilde yıkılacak. İşte artık bakın Yasin Kol atanabiliyor, Galatasaray'ın istediği olmuyor gibi algılar yapılsa bile bugünkü noktadaki fikrim şudur ki her takım taraftarı kendisinin mağdur edildiğini, bu sistemin bozuk tarafından en büyük zararı kendisinin gördüğünü, işte MHK Başkanı'nın tutuklanması da dahil ederek konuşuyoruz. Bu bağlamda bu şekilde bir beklenti içerisinde. Ya biz birbirimizi yeriz ancak bu durumda. Yapının bozuk olması sebebiyle bir gün birine zararı dokunur, ertesi gün başkasına zararı dokunur. Türk futbolu açısından çok büyük bir yangın var. Yani burada işin vehameti ve büyüklüğü milli arada belki anlaşılamıyor ama hani liglerin nasıl devam edip etmeyeceği, maça çıkan hakemlerin psikolojisinin ne olacağı, her verilen kararda ne şekilde yorumlamalar yapılabileceği artık tam manasıyla bir kaos ortamına gebe. Burada çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun şöyle bir açıklaması olmuştu. Son süreçte yaşanan bu hadiselerin ben birinci sorumlusunu bir şekilde öyle veya böyle en azından sorumluluk sahibi bir şekilde kendilerinin olduğunu düşünsem de şu açıklama işte Türk futbolunun 30 yıllık 40 yıllık ihalesini bizden soramazsınız, bu ihaleyi bize bırakamazsınız diye. O serzenişinde ben şöyle bir haklılık payı görüyorum. Yani bu ilişki ağı MHK tarafında, federasyonun içerisindeki yönetim ağındaki ya da

0: bir şekilde hakemler üzerine kurulmuş olan ilişki ağı, çünkü biliyorsunuz bir hakemin yetişmesi neredeyse askeri disiplin içerisinde gerçekleşiyor. Oradaki ast üst ilişkileri, bölgesel, il bazlı, daha sonra işte ülke çapına çıkıldığı zaman ast üst ilişkileri olsun, maçlar atama olsun, ciddi bir orada büyüklük küçüklük sıralaması var. Neyse, bütün bu ilişki ağının problemleri sanki ilk defa bu yıl oluyormuş gibi, sanki ilk defa bu dönemde oluyormuş gibi bakmak bu çok biraz acımasızlık olabilir. Çünkü yıllarca Türk futbolu içerisinde devamlı olarak hakemlerin atama durumları, MHK başkanının seçilmesi, ortaya konması, işte hatta federasyon başkanının seçimleri bile, kurulların oluşturulması her zaman çok büyük tartışmalara ve maalesef bu tarafsızlığın dışında ilişki ağlarına konu olmuş olabiliyor. O yüzden burada biraz haklılık görüyorum, ama onun dışında problemler, işte talimatların gitmesi gelmesi, işte mobbinge varan yaptırımların ortaya konması, yani defalarca bir kulüp başkanının neredeyse canlı yayından tehdit etmesi falan, bunlar akıl alır işler değil. Bakalım Türk futbolu bu büyük imtihanı verebilecek mi? Şu ana kadar çok iyi bir şey ortaya koyuyor değiliz. Yani bir spor camiası olarak zaten pek bir şey yapmıyoruz. Yani savcılık makamları şu an çalışıyor. Savcılık yönlendirmesiyle Türk futbolu bir tarafa gidiyor. Ortaya konan delillerle. Yani çok sağlıklı bir ortam yok maalesef. Avrupa'dan Türkiye'ye bakıldığı zaman da zaten milli takımımızın hali de ortada. Yani milli takım üzerinde bir konsantrasyon yükecek bile sağlayamıyoruz. Çünkü yani futbolumuz adeta kaynar bir kazan haline gelmiş durumda. Yani buradaki bu aldığımız futbol zevkinin sonlanmasını istemeyiz. İnşallah bir an önce problem varsa problemler giderilir. Haksızlık varsa ortadan kaldırılır. Ama şunu da yapmamak lazım. Bir kurumda bir yerde problem varsa sanki yani böyle başarısız olanlar da bir şekilde... Herkes bu işin mağduru. Hakemler mağduru, futbol kulüpleri mağduru, futbolcular mağduru. Ya evet, bir yerde problem varsa çok fazla mağdur olur, ama ya kendi başarısızlıklarını da bu problemin içerisindeki mağduriyete bağlanmamaları, yapının içerisindeki çarpık düzene bağlamamaları gerekiyor. Çünkü herkes buradan bir pay biçip bir şekilde kendi başarısızlığını, kendi hatalarını aklama derdine düşmüş. Bu da bu yola girersek, bu yol üzerinden okursak bunu problemi çözemeyiz. Bu sefer iş çarpıtılır. Ama ortada ciddi bir vaka var. Bilmiyorum, hakemlik sistemimizin, federasyon yapılarının, kurullarının baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Belki burada ciddi bir yabancı ithal yönetim kadrosu ve hakem yönetim organizasyonu ortaya koyabiliriz yeniden. Böyle gözüküyor en kısa çözüm için.
1: Evet, tabii buradaki en önemli hadiselerden bir tanesi de bugün yapılacak toplantı. Bir ekonomist olarak bu toplantıdan neler beklersin?
0: Şimdi futbol üzerine mi soruyorsunuz, yoksa şimdi o kadar çok gündem var konumuzda, bir de fon süreciyle alakalı toplantı.
1: Yok, ben fona falan girmiyorum ya. Benim işim spor olduğu için fona böyle ucundan bazen dokunup çıkıyoruz. Yani yoksa hani bizim işimiz spor. Ben CNBC'de konuşsunlar ya da başka bir yerde, Bloomberg'de konuşsunlar. Benim işim spor. Ama bu da sporun yani, bir fonuymuş gibi sanki, değil mi?
0: Yani benzer, aynı anda bir yani hadise yaşandı. Benzer etki spor camiası için neyse, diğeri de ekonomi tarafında aynı etki ortaya kondu. Şimdi bugün artık liglerin nasıl devam edeceği ve yeniden federasyona ve Türk futbolunun yönetimine olan güvenin nasıl sağlanacağı noktasında bir problem var. İşte biz yaptık oldu şeklinde olamaz. Yani kamuoyunun ikna edilmesi gerekiyor. Kamuoyunun bundan sonraki süreçte bu işin adil bir şekilde yürütüleceğini ikna edilmesi gerekiyor. Bunun için neler yapılacak? Ortaya nasıl bir şeffaflık konacak? Yani ben burada bir şekilde işi yürütecek olan icracı kadronun, yönetimin ortaya şeffaf bir şekilde tarafsız kişiler tarafından seçilmesi, tarafsız kişiler tarafından oluşturulması gerektiğini ve kamuoyunun buna rıza göstereceğini düşünüyorum. Ya biz bu işin sonunda bu süreci atlatabilmek adına el mahkum bence yani Avrupa'dan bu işi ithal edecek gibiyiz. Bence hem hakem yönetim kadrosu, hakem eğitimleri, zaten eğitimleri artık yabancılara emanet ettik. Artık atamaları da bir şekilde yabancılara emanet edecek gibi gözüküyoruz. Çünkü bu kadar kolay kulüp başkanının, kulüp yöneticilerinin veya bir şekilde hakemden memnun olmayan kesimin federasyona, MHK başkanına sitem edebildiği, ulaşabildiği, dokunabildiği, hatta geçen senelerde VAR odası kayıtlarının görüntülerini çıkartılarak kulüp başkanlarına gönderildiği, ya bu ilişki ağı böyle kurulmaması gerekiyor. Çok basit bir şey söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. UEFA Kupası'nda oynuyoruz. Hakemden memnun olmadığınız zaman hakemle alakalı bir şeyi UEFA yetkililerine iletebiliyor musunuz? En fazla kamuoyundan konuşuyorsunuz. İşte bir resmi açıklama yayınlıyorsunuz. Bitti. Ama birebir bir ilişki, birebir bir temas kuramıyorsunuz. O görüntülerle alakalı olarak ilgili kurumda bir tahribata yol açamıyorsunuz. Bunun gibi olması lazım. Avrupa'da da hata oluyor. Hatalar olmuyor mu? Oluyor. Ama en azından kadroya olan güven, oradaki yönetime olan güven bu noktada Türkiye'deki kadar sarsılmıyor. Ben işin problemlere sahip çıkarsak, eğer yani bu işin sorumluluğunu gerçekten hissedersek, bir şekilde kamuoyunun adil bir şekilde işin yürütüleceğine ikna edilmesi gerektiğini ve bunun da ancak ve ancak Avrupa'dan yani yabancı yönetim kadrosunu getireceğiz, hakemlerimi doğrudan yabancı getireceğiz ama Türkiye'de futbol iklimi şu an çok müsait değil. Allah korusun yani hakem şansının yanında olmadığı bazı sıkıntılı maçlar oynanırsa, ya şuradan iki tane büyük kulüp başkanının feryat ettiğini düşünsenize, ağzına geldiğini söylediğini düşünsenize, burada itidalli olmak lazım. Yani maçlarda çıkacak daha büyük problemlere gebe şu an ortamımız, inşallah öyle bir şey olmaz.
1: Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Çok teşekkür ediyorum. Herhalde milli takım hocamız Montella'nın da bir an önce artık bırakacağı aşikardır. Bir kelime konuşmak lazım. O tarafa da bakın, daha sıra gelmedi bile. Önce şu federasyon yapısı ve MHK düzenliğiyle arkasından da iyi bir teknik direktör milli takımımıza artık şart. Artık bu tartışılacak bir konu değil. Sıfır çekti milli takımımız.
1: Ertem tweet atmış. A ligine sen çıkardın, B ligine sen düşürdün. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na sen taşıdın. 28 yıl sonra üst üste 4 maç yenilgiyi de sen yaşattın. Artık ödeştik, gitsen mi demiş.
0: Gitse iyi olur. Yani ben de bu şekilde noktalamış olayım. Güzel bir yorumlama olmuş.
1: Peki, kolay gelsin dostum.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Hocamlar bitmez. Hocamlar, bilime gönül veren değerli üstadların bana gösterdiği teveccüh eksik olmuyor. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Profesör Doktor Caner Giray hocam, Okan Üniversitesi dekanı bizlerle birlikte oluyordu bu saatte ama hocam pilotaj bölümüne de bakıyor. O yüzden Antep'te şu anda uçakta ve hattımızda da saat 8.10'da bizle birlikte olan sevgili Bora Yargıç hocam var. Çünkü 8.10'da hem Radyo Gold'de hem de KRT'de aynı anda yayında olacağım. O yüzden de sizlerle birlikte olurken bu noktayı ıskalamayalım diye Bora Yargıç hocamın o kıymetli fikirleri adına hemen bağlanayım istedim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Emre Tilev, iyi yayınlar herkese, iyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun. Hocam, inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Masak raporları, karşılıklı açıklamalar, Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol tutuklandı. Bununla ilgili masak raporlarını paylaştığımızda şöyle dediler bana. Kardeşim ya, o kadar ne olacak, olur o kadar dediler. Ama bugünkü Hürriyet gazetesinde önemli ayrıntılar var. Özellikle manşete eğer girer bakarsanız, Hürriyet gazetesinde Yasin Kol'un harcamalarına ilişkin önemli rakamlar var. Siz de mutlaka okumuşsunuzdur. 14 yılda 84 milyon liralık işlem. Bu normal midir hocam? Siz bir SPK denetçisiniz. Benden çok daha iyi bilirsiniz. Bu konudaki fikriniz nedir? 469 maçta görev almış ve 11 bankada 50 hesabı olması bir kişi için rutin bir şey midir?
9: Evet, yani rutin olmadığını herkes biliyor. Galiba birileri bak, kral çıplak demeye başladı. Yani Türk futbolu nereye gidiyor? Ben de açıkçası şeyde değilim. Yani anlayabilmiş değilim. Dün Okan Üniversitesi'nde seminer vardı. Bakın küresel ölçekte futbol değerlendirmesi, tamam mı? Ben de orada katılımcıydım. Şimdi dünyadaki futbolun gittiği yerde

0: yerle bizim Türkiye'deki futbolun gittiği yer sanki böyle ters eksende gibi bir durum söz konusu. Bunu neden söylüyorum? Biz tabii olayın hep böyle finansal ve hukuki tarafından bakıyoruz ya. Biz burada hani ya arkadaş, Türkiye'de bir 7405 sayılı spor yasası, spor kanunu var ama hiçbir maddesi uygulanmıyor diyor. Peki böyle olunca nasıl yapılacak? Ya Türkiye kuralların ve kanunların uygulanmadığı bir ülke konumunda, pozisyonda mı geliyor acaba? Yani daha böyle biz böyle bir Arap ülkesi konumuna dönüyoruz gibi ne yazık ki kötü kötü başlıklar atılıyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Bak, MASAK raporları var. İşte HTS kayıtları var. İspat edilmiş, görülmüş burada yolsuzluklar var. Şimdi bunların örtbas edilmesi artık mümkün değil. Yapılması gereken de, yapılması gereken aslında çok net. Yani şeffaflık, denetim ve buradaki sorunların derhal ve derhal cezalandırılması, görevden alınması. Ya biz Türkiye'de yani her kurumda neden istifayı, neden görevden almayı, neden hani bunu böyle bir nezaket olarak görmüyoruz? Bak, iki tane Galatasaray'ın atadığı TFF yöneticisi bu olayların çıkmasında hani bahiste adı karıştıkları gerekçesiyle derhal yönetim kurulundan istifa ettiler. Bu bir erdemdir. Öyle ya da böyle. Bu bir erdemdir. Neden bunu yapamıyor kimse? Bunun yapılması lazım. Yani istifa önemli olan oradaki konunun aydınlığa çıkması, oranın şeffaflığa kavuşması, oranın daha düzgün denetlenebilir, açıklanabilir, hesap verilebilir bir kurum haline getirilmesi. Bu neyin inadıdır? Bu neyin kafa tutmasıdır? Ben anlayamıyorum ya. Aynı şeyleri Galatasaray'da da yaşıyoruz. Aynı şeyleri ülke futbolunda da yaşıyoruz. Yani bunu bir şekilde buradaki sorunların derhal ve derhal hukuki anlamda kanun önünde hesap vermeleri ve bu konu aydınlanıncaya kadar, bu konunun selamete ulaşıncaya kadar buradaki görevlileri bu görevlerinden alınmaları en doğru olanıdır sevgili Emre Tirer.
1: Peki şimdi buradan yürüyecek olursak Türk futbolunu nasıl bir şey bekliyor ve bugün sizce TFF'de neler olur? İstifa olmayacağını söylüyor herkes.
0: Ya o kadar ilginç ki, ya dün ben seminerde bakıyorum hani bir çelenk gönderildi değil mi? Buradan ne anlam çıkarı tartışıyor bizim.
1: Mesela benim. Ne anlam çıkarttınız siz o çelenkten?
0: Ben hiçbir anlam çıkartmadım, çok anlamsız buldum hatta. Ya çelenk birinin şimdi cenazeye gönderilir, düğüne gönderilir. Ne için çelenk gönderilir? Sen ne anlam çıkartırsın? Yani
1: vallahi bence yani Türkiye Futbol Federasyonu'yla siyaset kurumları arasında bazı kesimlerde bir tartışma var. Ve bazı kesimler İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istemiyor, bazı kesimler de istiyor. Devlet Bahçeli de o kesimlerin içerisinde isteyen grubun lideri ya da işte yöneticisi ya da hangi sınıfa dahil ederseniz Sayın Bahçeli'yi, o olduğunu gösterdi. Yani dedi ki kardeşim, ben senin arkandayım, bazıları seni istemiyor olabilir. Burada farklı düşünce içerisinde olanlar var ama ben o düşüncede değilim. Bence sen işini iyi yapıyorsun dedi Sayın Bahçeli.
0: Yani bunun tam tersi yorumlar da var Emre Tirem. Ya Türk futbolun artık ruhuna el fatiha, bu aslında verdiği desteğin aslında tam tersi bir mesaj anlamında olduğunu.
1: Tabi cenazeye çelenk gittiği için yani öyle bir değerlendirme de yapanlar var.
0: Türk futbolunun ruhuna el fatiha yani.
1: Ama işte bu kırmızı çelenk ya, cenazeye siyah çelenk gider. O yüzden hani bu sanki düğüne gibi, vuslata gönderilmiş bir çelenk gibi.
0: Ya ne gerek var ki yani bizim bunları? Aynı şeyi, bak çok enteresandır. Aynı şeyi cumartesi günkü işte 50 yıllık berat töreninde Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in giydiği pardes üzerinden de yaptılar.
1: Ne yaptılar?
0: Ya bunu önceki şeylere benziyor. Yani o yürüyüşün, o giydiği kıyafetin başka bir anlam yüklemeye çalışıyorlar. Daha fazlasını ben buradan şey yapmayacağım. Ama bunlara gerek yok. Yani şimdi eğer bir mesaj verilmek isteniyorsa ya bunlar aksiyonla alınır. Bunlar şeyle yapılır. Türk futboluna gerçekten büyük aksiyon lazım. Bunda da en büyük aksiyonu başta söyledim. Şimdi iki tane yönetim kurulu üyesi erdem göstererek istifa ettiler. Peki istifa etmeyeceğini söylüyor. Nasıl düzelecek? Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu an tutuklu. Bu hafta maçlar oynanacak. Siz futbolda nasıl bir objektif, şeffaf, Bu işe

0: sürdürülebilir futbolun Türkiye'de sürdürülebilir olduğunu nasıl sağlayacaksınız? Bu kadar böyle üzerinde kara gölgeler düşmüşken ve bu kadar da sportif başarısızlık varken. Dün akşam da 3-1 yenildi. Ne olacak? Teknik direktör istifa etmesi yeterli olacak mı? Ben böyle düşünmüyorum. Yani bu olay sadece sportif başarısızlık değil. Türkiye'de, Türkiye Futbol Federasyonu açısından idari ve yönetsel başarısızlık da var. Denetimsizlik de var. Aynı şekilde FIFA, UEFA kurallarına tam olarak belki de o kuralları tam olarak uygulayamamaktan gelen sorunlar, sıkıntılar var. Tespit ve bulgular var. Ya bunların açıklığa kavuşturulabilmesi için, bunların aydınlatılabilmesi için, bunların kamuoyuyla açıklanabilmesi için bunun tam anlamıyla denetlenmesi, uygulanması, kontrol edilmesi lazım. Ama siz her şeyi çekmeceye, halının altına süpürerek, gündemi değiştirerek, hiçbir uygulamada bunlara ilişkin herhangi bir aksiyon almazsanız Türk futbolu böyle düzenemez emretli.
1: Peki bu borsadaki bunun yansımaları nasıl olur? Etkiler mi Türk futbolunda yaşanan kriz? Ve daha önemlisi bundan sonraki süreç MHK, bir yabancı MHK mi gelir, yerli MHK mi gelir, kurullar nasıl şekillenir? Bunu nasıl okuyorsunuz bir akademisyen olarak? Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz.
0: Şimdi cumartesi Marmara Otel'de bir grup eski Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin oluşturduğu bir oluşumda ben bir Galatasaray'ın finansal durumuna ilişkin bir sunum yaptım sevgili Emre Telif. Sahada şampiyonluk, masada kırdırılan gelecek. Neden böyle dedim? Ha, borsayı sordum, borsadan gidelim. Şimdi sahada kupa var. Şimdi 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kulüpten bahsediyoruz. Değil mi? Muazzam başarı. Bir tarafta en yakın rakibin 19 şampiyonlukta kalmış. Sen 26 şampiyonluğa ulaşmışsın. Aradaki baremi, aradaki farklılaşmayı bayağı bir açmışsın. Peki, şimdi Galatasaray Sportif AŞ hissesiyle başlayacağım. Son 2 yılda %55 ana parasını kaybetti Galatasaray Sportif AŞ hissesine yatırım yapan hissedarlar. Yani 100 liralık hisse aldığınızda sevgili Emre'ye 55 lirası gitti. Bırakın buradan kar almayı, bırakın buradan temettü almayı, siz ana paranın %55'ini erittiniz. Peki 4 yıldır şampiyon takım var. Ya borsanın durumu öyle, sen niye bunu Galatasaray'a yoruyorsun? Ne alakası var Galatasaray'da? Çok alakası var. Yine bir alakası var. Neden? Bak, 1 liranın altına düştü Galatasaray. 0.81 şu an. Ve BIST 100'den Galatasaray Sportif AŞ hissesi Yıldız Pazar'dan BIST 100'den alındı. Şu an 2 yıl önce yatırılan 100 lira bugün 45 lira oldu. Bunun Türkiye'nin genel durumuyla, ekonomik durumuyla, finansal sıkışıklıkla mı açıklayacağız biz bunu? Peki bir spor hissesine yatırım yapan yatırımcı neyi bekler? Sportif başarı ve finansal başarı bekler. O zaman bu neyi gösteriyor biliyor musun? Şimdi kar açıklayan tek kulüptü Galatasaray. Neden BIST 100'den çıktı? Biri bana bunu açıklasın. 4 büyük kulüp içerisinde güya kar açıklayan, 671 milyon kar açıklayan tek kulüp Galatasaray. O zaman BIST 100'den neden çıkıyor? Şimdi demek ki borsada endeks karı değil, piyasa değerini ölçüyor. Ölçüt piyasa değeri sevgili emretleri ve işlem hacmi. Revizyonda 27 pay BIST 100'den çıkarıldı. Galatasaray'da bunların bir tanesi. Hisse borsadan çıkmadı. Bak, bu çok önemli bir ayrım. Galatasaray Yıldız Pazar'dan çıktı ve işlem görmeye devam ediyor. Değişen sadece bunun endeksi, endeks üyeliği. Peki buradan ne sonucu çıkarıyoruz? Piyasa aslında kâra bakmıyor. Piyasa neye bakıyor? Kulüpte 9.81 milyar TL ticari olmayan alacak var. Öz kaynağın %58'i. Denetçi tahsilatın belirsizliğine ilişkin sınırlı olumlu görüş veriyor bağımsız denetim raporunda. Bizim ne yazık ki 4 büyük spor kulübümüzün sürekli ben bunların mali tablolarını, audit raporlarını inceliyorum, analiz ediyorum ve bunları paylaşıyorum. Bizim 4 büyük halka açık spor kulübümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ne yazık ki işte bu tahsilat belirsizliği, işletmenin geleceğine ilişkin önemli belirsizlik, işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlikler nedeniyle olumlu denetçi görüşü raporu alamıyorlar. Bu çok kritik bir ayrımdır. Sınırlı olumlu görüş raporu alıyorlar. Bu ne neden? Alacakların yüksekliği, borçların yüksekliği, sermaye kaybı ve bizim Türk Ticaret Kanunu dediğimiz borca batıklık hususu. Yani öz sermayesinden kat kat fazla borçluluğunun olması nedeniyle. Böyle bir durumda kusura bakmayın ama Borsa İstanbul'da biz de spor hisselerinin ne yazık ki yatırımcısına para getirmesi, temettü getirmesi, kar getirmesi çok olanaklı değil emretilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok gayet herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Seviyorum sizi, kendinize iyi bakın. Nezaketinize de teşekkür ediyorum.
0: Bilal'e teşekkürler. Sana da KRT'de iyi yayınlar sevgili emretiler.
1: Teşekkürler. Efendim reklam vakti. Reklama gideceğim. Reklamların ardından dediğim gibi sizlerle ortak bir yayının içerisinde olacağız. Çünkü an itibariyle şu anda da KRT'de beni yayına alacaklar. Yani hem televizyona seslenmiş olacağım hem radyodan sizlere merhaba demiş olacağım. Böylelikle zamanı birlikte paylaşmış olacağız kıymetli dostlar, değerli dinleyenler, sevgili izleyenler. Keyifli bir yayın olması bizim en büyük dileğimiz bu bağlamda. Saatler an itibariyle baktığımızda 7.58'i gösteriyor ve 7.58'i gösterirken de ben bir reklama gidiyorum.
2: Kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettim konulardan bir tanesi. Valla sözü uzatmadan
3: sonra... Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

Bankası. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arası.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

Efendim, beraberliğimiz ortak bir yayında ve Radyo Gol ailesi olarak şimdi an itibariyle KRT'de yayındayız ve şu anda da KRT'de Radyo Gol yayınının ortak buluşması.

0: analizleri yapmaya çalışacağız, yorumları yapmaya çalışacağız ve özellikle maçla ilgili, dün gece oynanan mücadeleyle ilgili neler yaşanıyor, neler oluyor, bunların hepsini aktarmış olacağız ve gerçekten de her anlamda dolu dolu bir yayıncılık anlayışının içerisine giriyoruz. Az sonra sevgili Begüm'ün sorularına da yanıt vermeye gayret edeceğim ben de ve şu anda da bize geliyorlar. Bakalım nasıl bir değerlendirme olacak. Sonra sizin sorularınızı da alacağız. Ama önce KRT spikeri sevgili Begüm'ün sorularını alalım bakalım. Begüm bize neler söyleyecek, nasıl bir yorum yapacak?
1: Şimdi A milli takım Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü ve Ay Yıldızlılar grupta 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. İtalya karşısında alınan sonuç milli takımın performansı ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecekleri KRT Spor Müdürümüz Emre Tilev'le konuşacağız. Emre abi günaydın.
0: Günaydın Begüm, merhabalar. Radyo Gol stüdyolarından kucak dolu sevgiler. Bir Türkiye'de ilke imza atıyoruz. Radyoda da aynı anda yayındayım ben. KRT televizyonunda da aynı anda yayın gerçekleştiriyoruz. Yani arabalarında, işlerinde, yolda beni izleyenler ve dinleyenler şu anda televizyonda da seyredenlerle aynı anda KRT'yi ve Radyo Gol'ü seyrediyor.
1: Evet, hepimiz buradan sesimizi duyuruyoruz Emre abi. Şimdi aslında gerçekten çok da üzen bir karşılaşmaydı dün akşamki karşılaşma ve ben sadece tabeladaki o 3-1'lik skoru konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten o sadece tabelanın görünen yüzü diyebiliriz değil mi? Şampiyonluk rüyası bitti artık burada. Hayal oldu artık bizler için şampiyonluk bu dönem için. Ve en yakın rakibimiz Belçika ile de aramızda 6 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Ve kalan 2 maçımızda da bu farkı kapatamazsak artık ligden düşeceğiz, B-Lig'ine geçeceğiz. Şimdi burada gerçekten çok kritik tüm süreçler ve Belçika'nın tüm maçları kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Aslında bir mucizeyi beklemek gibi bir şey bu değil mi? Ve burada tablo değişir mi diye ben bunu çok merak ediyorum. Bir de sen yıllarca aman Allah'ım çıldırt bizi diye çığlıklarla aslında milyonları ekranlara kilitleyen adamsın. Ve bu İtalya-Türkiye maçını mikrofon başında sen anlatsaydın bizlere nasıl anlatırdın? O heyecanı bize bir kere buradan yaşatabilir misin?
0: Tabii onu en son veda ederken yaşatalım. Hatta bizi radyodan dinleyenler de heyecana ortak olurlar. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Önemli olan hadise şu: milli takım çok kötü oynamadı. İyi bir mücadele ortaya koydu ve bu mücadelesini de bir anlamda oyunuyla besledi. Çocuklar belli ki ilk 3 maçta yedikleri dayaktan dolayı canları çok yanmış. Özellikle Fransa mağlubiyeti bizi çok demoralize etmişti. Üstüne İtalya karşısında alınan mağlubiyet ve sonrasında yaşanan Belçika yenilgisi gerçekten tam anlamıyla bir kabus gibiydi bizim açımızdan. Son olarak Bologna'da Renata Dell'Ara stadında yaşanan hadise bizim açımızdan çok şok edici nitelikteydi. Bu yüzden de böyle bir süreç yaşandığı için çok ama çok üzgünüm. Yani baktığımızda 8-11 gol yedik ve sadece 2 gol atabildik. Bu da bizim için çok büyük bir handikapı beraberinde getirdi. Ama şunu söylemekte fayda var. Montella istifa edecek mi etmeyecek mi? Artık bu tartışmaları bir kenara bırakmak istiyorum. Bunun kararını Montella kendi verecek. Kardeşim istifa etmek istiyorsa edecek, etmek istemiyorsa da etmeyecek. Bir adamın boğazına bıçak dayayarak kardeşim hadi sen de istifa et gibi bir anlamsız düşün içerisine giremeyiz. Ama şunu söylemekte fayda var. Milli takım İtalya karşısında 3-1 yenik duruma düşüp maçtan da bu skorla ayrılmış olmasına rağmen bende bir tat bıraktı mı? Evet bıraktı. Hatta maçı 1-1'e getirdiğimiz anda da mutlu olduk. Ama bence burada en önemli problemlerden bir tanesi şu Begüm. Bizim bir forvetimiz yok. Forvetle ilgili sorun yaşıyoruz. Forvetle ilgili yaşadığımız problemden dolayı da ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bunu önleyebilmek adına neler yapabiliriz? Bunun üzerine nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Bu çok önemli. Eğer biz bunu...
1: Yani burada Montella aslında aylardır sahte 9 taktiğiyle ilerlemeye çalışıyor ama bu artık çok da işe yaramıyor gibi bir tablo seriyor aslında önümüze. Burada aslında Montella için elindeki malzemeyi hiç tanımayan bir hayalperest deme imkanı bulabilir miyiz kendimizde?
0: Hayır, öyle bir şey diyemeyiz. Bu bence çok acımasız bir suçlama olur. Montella için bir hayalperest tanımlamasını yapmak. Çünkü Montella zaten bizi bu lige çıkartan adamdı. Ama bu ligde başarısız olduk. Bir kere şunu bizim çok iyi anlamamız lazım Begüm. Hani

0: İnsanların bazen yorumları ve analizlerini yaparken ne olduğunu bilmesi gerekir ya. Had bilmek diye bir kavram vardır. Had. Had çok önemlidir. Yani Osmanlı'da bunu çok net ortaya koyar. Özellikle sadrazamlar padişahlarla ilişkilerinde çok kelle vermişlerdir hadsizliklerinden dolayı. Bunu Kanuni ile Pargalı ikilisinde de yaşamışsınızdır ve okumuşsunuzdur mutlaka. Dizilerde, filmlerde de gördük. Şimdi burada had bilmeliyiz biz. Biz A ligi takımı değil. Yani bize hep diyorlar ki 6. futbol ekonomisi değil hocam ya, yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar bizi. Bak ben 40 yıldır futbol dünyasındayım, maç anlatıyorum. Biz 6. futbol ekonomisi falan değiliz. Ben bu ligin 400 milyon euro edip etmediğini sorguladığımda beni linç ettiniz Twitter'da. Ya ligimiz bu işte ya. MHK başkanının olmadığı, bir hakemin masak raporları doğrultusunda bahis oynadığıyla ilgili iddiaların olduğu, MHK başkanıyla MHK'de görevli bir hakemin ya ben hangisini atayım, bu mu olsun şu mu olsun tartışmalarının olduğu bir noktadayız biz. Ama daha çarpıcı olan bir şeyi söylüyorum sana. Bugün Türk futbolunun içerisinde her yer kirli. 448 tane adamın ismi açıklanıyor. Bu adamlar bahis oynamış diye. Yani sen bu adamların tamamını zan altında bırakıyorsun. Ama bu ülkede bahis legal. O zaman ya biz bahisi komple kaldıralım. Yani bahis diye bir şey olmasın bu ülkede. Oynamak tamamıyla yasak olsun. Ya da eğer legalse legal oynayanlarla illegal oynayanları ayıralım. Özellikle yönetici olduğu pozisyonlarda bunların ne yaptıklarını planlayalım. Yani Türk futbolunda öyle bir kavram kargaşası var ki, öyle bir kaotik ortam var ki ve biz bu kaotik ortamda diyoruz ki 6. büyük futbol ekonomisiyiz. Pardon, Almanya'dan iyi miyiz Begüm? İtalya'dan iyi miyiz? Fransa'dan iyi miyiz? Bak parmaklarımla sayıyorum. İngiltere'den iyi miyiz? Belçika'dan iyi miyiz? Ya bana şimdi biri çıkıp da Belçika'dan iyi izlerse, 2018'de 3. oldu bu adamlar. Neredeyse her yıl Dünya Kupası'na gidiyorlar. Kendi pro liglerindeki Anderlecht'in başarıları, Kulüp Brugge'in başarıları ve ortaya koymuş oldukları yeni oyuncuları, sistemin içerisine katışları efsane değil mi? Dön yani biz Avusturya Ligi seviyesinin belki de birazcık daha üstünde bir noktadayız. O yüzden 6. futbol ekonomisi falan değiliz biz. Bizim yerimiz A ligi değil. Ya biz kendimizi kandırdık. Ya biz çıktık. Fransa çıktı karşımıza. Ya sen dün Fransa'yı ben seyrettim ya Zidane'ın. Yani öyle işler yaptı ki Zidane'la bir oyuncusunun arasında diyalog var. Oyuncusu böyle battaniyenin içerisinde yatmış oturuyor. Diyor ki rahat mısın diyor Zidane. O da diyor ki evet rahatım diyor ve sonra oyuna sokuyor. O oyuncusu inanılmaz iki gol atıp bir de asist yapıyor. Yani adamların futboldaki eğlence mantığı, düşüncesi, düşünceden yürüyüşü, tümden gelimi ve tüme varım eksenleri inanılmaz noktada ve bu adamların sağladıkları anlayış ve felsefeye baktığımızda biz A ligi takımı falan değiliz. Yani A liginde Almanya var, Fransa var, İspanya var, İtalya var. Ha şunu diyebilirsin ya, İtalya son 3 Dünya Kupası'na gitmedi. Nasıl değiliz? Biz gittik. Evet, bu da bir bakış açısı olabilir ama biz hemen tamam Montella'yı gönderelim. Hadi dar ağacını kuralım. Ya ben de Montella gitmeli diyenlerdendim de kurduk ve Montella'yı ipini kestik. Kim gelecek Begüm? Bak Montella neden geldi Begüm'cüm biliyor musun?
1: Ben... Montella'nın daha 2028'e kadar sözleşmesi devam etmiyor mu?
0: Ediyor ama Montella neden geldi biliyor musun? Bak çok çarpıcı bir örnektir bu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu toplandı, tamam mı? Toplantıda biri dedi ki ya dedi Abdullah Avcı gelsin dedi. Dediler ki olur mu Abdullah Avcı, saçmalama falan, orada bir kavga çıktı. Okan Buruk dedi yok dediler. Fatih zaten geldi. Şenol olmaz, Mustafa, kavga çıktı ya. Yani Şenolcular, Mustafa'cılar, Fatihçiler, Okancılar, Abdullahçılar, bunlar kavga ettiler. O yüzden Montella geldi. Dediler ki tamam tarafsız bir adam. Çünkü bugün de mesela Okan Buruk geldiğinde, şu anda en başarılı 4 yılda 4 şampiyonluk Okan Buruk diyelim, geldiğinde Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar küsecek. Niye? Çünkü Okan Buruk Galatasaraylı. Galatasaraylılar daha çok milli takımda. Peki İsmail Kartal'ı getirelim. Bu kez ya İsmail Kartal ne yaptı ki o milli takımı hak etti diyecekler. Tamam, Abdullah Avcı'yı getirelim. Abdullah Avcı zaten kaç yıldır boşta. Bir Trabzon başarısı var. Onun dışında ne başarısı var? Daha önce milli takıma geldi. Ne oldu ki diyecekler. Fatih Terim gelse adamı kabadayı yaptık. O yaptık, bu yaptık. Bu kadar başarılarından sonra yerle yeksan ettik. Şenol Güneş gelse...
1: şekilde burada yaşamayacak mıyız? Aslında yani evet, hani burada taktikleri vesaire konuşuyoruz ama dün gerçekten aslında güzel de bir oyun döndü. Yani maçın yarısı, yani %52'lik dilimi aslında gerçekten topa hakimdik de diyebiliriz. Ama tabii ki işin psikolojisi de çok önemli. Şimdi 61. dakikada çok güzel bir gol sevinci yaşadık. Milyonlar aslında burada havaya da kalktı ama bu sevinmeye çok fazla vakit kalmadı. Biz neden burada hemen darmadağın olabildik? Yani bizim artık bu noktada diyorsun yani, biz A Ligi takımı değiliz, A Ligi'nde değiliz, yerimiz burası değil. Acaba gerçekten buna bir inanç mı yoktu da hemen dağıldık o gol sevinciyle birlikte?
0: Begüm, şimdi şunu söyleyeyim, biz dağılmadık aslında, biz reaksiyon zamanında geç kaldık. Yani şöyle oldu, biz baktığımızda bu reaksiyonumuzda o skoru koruyamadık. Futbolda şöyle bir şey var. Golü attın ya da golü yedikten sonra dinamik bir anlayış ve felsefeyi ortaya koyman lazım. Ama maalesef biz onu ortaya koyamadık ve adamların forveti var. Her pozisyonda vurabilen forveti var. Dinamik forvetleri var. Etkin forvetleri var. O yüzden de biz böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun önüne geçebilir miydik? Geçeriz ama gücümüz de bu kadar. Şimdi bak, Kenan'ımız yok. Arda'mız yok. Evet. Hakan'ımız yok. Barış'ımız yok. Yokoğlu yok. Yani ben şunu soruyorum ya, kamuoyuna soruyorum. Ben Montella gitsin diyorum. Bak çok açık ve net söylüyorum. Gitsin. Ama Pep Guardiola gelecekse Montella gitsin. Bak. Yani insanlar şöyle diyor. Oha diyor ya Emre abi, Pep Guardiola saçmalama diyorlar. Ben de diyorum ki bu ülkeye Piontek geldi. Gelmedi mi? Yani 92 Danimarka efsane teknik direktör Piontek. Bu ülkeye Darvel geldi. Bu ülkeye Zico geldi. Bu ülkeye gelen, bu ülkeye Aragones geldi. Del Bosque geldi, İspanya'yı şampiyon yapan. Getir abi Pep Guardiola'yı. 2 milyon euro vermiyor musun Montella'ya? Tamam, ona da 5 milyon euro ver. Hiç olmazsa Türk futbolu yeniden yapılansın. Pep'le konuş.
1: Şimdi Emre abi, yani gerçekten dün gece hücum yönümüz tamamen felçti diyebiliriz aslında bu tablo karşısında. Bir de Arda Güler ve Barış Alper dışında aynı zamanda en büyük beğenimiz olan Hakan Çalhanoğlu da yoktu dün. Ve burada acaba biz buradaki forvetsizliği sadece Montella'nın taktiğine mi bağlarız? Ya da hani şöyle sorayım. Buradaki durum B planı olmayan Montella'ya mı kalır? Yoksa biz buradaki oyuncuların da bireysel ayağına mı bakacağız? Hangi taraftan değerlendirmemiz lazım bizim bu konuyu?
0: Şimdi biz şunu yapmalıyız sevgili Begüm, çok net olarak onu söyleyeyim. Bir kere biz akılcı bir futbol oynamalıyız. Biz haddimizi bilmeliyiz. Biz bir değişim gerçekleştirileceksek bunu en üst seviyede gerçekleştirmeliyiz. Ütopik diyebilirler, Emre Til'e uçtu diyebilirler, ne diyorsun kardeşim diyebilirler. Ama ben bunu diyorum, benim hayallerim hep büyüktü. Yani ben 1989 yılında yerel bir kanalda gecenin saat 10'unda bir klasik müzik programını Samsun gibi küçücük bir yere yaparken bana şunu dediler. Ya Samsun'da opera programı mı yapacaksın sen? Klasik müzik programı, uçtun mu sen dediler ama o program tuttu. Bugün de aynı şeyi diyorum. Bana uçtun diyebilirsiniz ama ben Pep Guardiola'yı istiyorum ya. Bu milli takıma getirsen Pep Guardiola'yı. Pep Guardiola'yı sadece milli takım teknik direktörü getirme. Pep Guardiola gibi bir adamı getirdiğinde Türk futbolunun çatı örgütlerini oluştur. Yani altyapılarını oluştur, sistemi oluştur. O zaman senin sorduğun soru. Yani biz niye forvet bulamıyoruz? Bizim bir Deniz Gül'ümüz var, bir Enes'imiz var. Üçüncü, olmaz. Senin elinde Galatasaray'ın forveti kim? Osimhen. Fenerbahçe'nin forveti kim? Vedat Muriç. Beşiktaş'ın forveti Vlahovic. Trabzonspor'un forveti yabancı. Bütün takımların forveti.
1: Ceza sahasına çarpışacak hiç mi orijinal golcümüz yok bizim?
0: Yok, var mı? Var mı? Ya var mı, ben soruyorum sana. Yani işte 3-5 tane şey var, sen söyle ismini, Anadolu takımında golcü var. Ya o yüzden şimdi biz bazen şöyle laflar duyuyorum. Abi işte XYZ Anadolu takımında bir adam var, onu çağırın gelsin, o çıksın yapsın o şeyi, golcülüğü. Öyle olmuyor işte, o kadar basit değil ki. Koca futbol tarihinde alt liglerden bir Vedat İncefe'yi çıkartmışız, bir Ergün Pembe'yi çıkartmışız. Onun dışında yok. O yüzden de Begüm'cüğüm çok net şunu açıklamak istiyorum. Bizim Türk futbolu çatısının yeniden yapılanması lazım. Bir, hep bunu söyledim. Yeniden örgütlenme gerekiyor. İki, yeniden delegasyon gerekiyor. Üç, yeniden bir güven oyu alması lazım kıymetli İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetiminin. Bunlar yapılmalı. Yoksa Montella gitsin. Gitsin tamam, Montella gitsin. Begüm Çamlı gelsin. Gelsin. Begüm Çamlı ne yapacak? Emre Tilev gelsin. O ne yapacak? Yani kim, ne yapacağız? Nasıl yapacağız? O yüzden de bence mesela dün Yunus çok iyiydi. Çok iyi bir Yunus vardı ama bizim günlük başarılarımız var. Mesela Yunus bu maçta iyi, Belçika maçında yok. Bir de tabii 22 günde 4 maç oynuyorsun. Pardon da Fransa ile oynuyorsun.
1: Takım hafızası olması gerekmiyor mu aslında?
0: Tabii ki takım hafızası olması gerekiyor. Ama asıl bir takım... Bravo, nefis bir soru. Harikulade, tebrik ediyorum seni. Bunu birçok gazeteci sormuyor mesela Montella'ya, keşke orada biri sorsaydı. Bizim bir oyun kültürümüz niye yok? Mesela siz bir İtalyan olarak, İtalyanların Catanaccio'su var. Bize niye entegre etmediniz? Ya da ne bileyim bir Alman panzeri diyoruz. Onun iyi orta alanını niye bize entegre etmediniz? Ya da işte tiki taka diyorlar İspanyollar. Yani Montella 4 yıldır bu milli takımda değil mi kardeşim? Bir milli takım oyun felsefesi geliştirmez mi adam? Yo, biz kaos futbolu oynuyoruz. Yunus iyi mi?
1: Her maça çıktığımızda milli piyangodan bir ikramiye
0: bravo
1: bekler gibi o maçtan.
0: Tabi tabi, aynen öyle. Biz milli piyangodan dün Yunus'u çektik. Yunus büyük ikramiyeydi, iyi oynadı. Aral'a nefis bir pas verdi. Ama Arda işte bizim belki de en önemli bonusumuz. O güzel oynadı. Yani biz iyi oynamalıyız. İyi oynamadığımız sürece sorun yaşıyoruz. İyi oynayabilmek için iyi bir sistemimiz olmalı. İyi bir sistemimizin...
1: Biraz daha fazla analiz de okumak da gerekmiyor mu? Abi şimdi ben sana şeyi soracağım. Maçı yöneten adam şimdi burada Marçinyak ve oyunun akmasına da aslında izin veren en sert hakemlerden biri olarak bilinmiyor mu Marçinyak? Ve dün de aslında biraz daha buna şahit olduk. Taktik fauller yaptı İtalya bize, ancak oyun devam etti. Yani burada acaba biz ezberlerimize mi yenildik? Burada o hakemin bu taktik faullere izin verip oyunun akmasına izin vereceğini daha önceden analiz edip biz de buna göre bir taktik geliştiremez miydik?
0: Çok güzel sorular soruyorsun ya. Biz ne yapsak acaba, seninle bir spor programı mı yapsak? İnanılmaz, inanılmaz sıkıştırıcı ve güzel. Yani ben bu soruların birçoğunu maalesef, yani radyoda da şu anda seni dinliyorlar. Begüm Çamlı'nın soruları bunlar, KRT'den. İnanılmaz güzel sorular.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok gerçekten öyle. Valla bilmiyorum, yani bir taktiksel düzen, sistem. Dediğim gibi hani ana hatlarına baktığımızda bu sorulardan yürüyecek olursak, ben bu soruyu mesela Montella'ya basın toplantısında sormak isterdim. Ya çok güzel soru çünkü, hani beni afallayan bir soru. Ben genelde kelimeler... İnşallah. İnşallah. Ama şunu söylemekte fayda var. Dediğin 3 tane çok önemli bir şey var. Biz bonus futbolcular buluyoruz ve o futbolcularla yürüyüş gerçekleştiriyoruz. 2, dün belki de taktiksel oyunumuzda rakibi iyi okuma noktasında Montella okumuştur. Zaten İtalya'dan geliyor. Mancini ile aynı takımda oynadı. Ben şöyle bir ukalalık yapamam ya, bu oyunu okumamıştır. O yüzden de olayı Mancini, yani üzerinde, yani maçın hakemi üzerinde de, onların sert futbolu üzerine de analiz yapamamıştır diyemem. Abesle iştigal olur bu. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Biz günlük verimlilik arıyoruz. Günlük verimlilik aradığımız sürece, evet, bundan 5 yıl önce Fransa'yı sen yenersin, onunla mutlu olursun. 3 yıl önce İtalya ile berabere kalırsın, bravo dersin. Son şampiyon İspanya'ya gider, İspanya'da gol atarsın. Vay baba, biz ne güzel takımız dersin. O kadar. O kadar. Yani bir sonraki maçta ne yapacağını bilemezsin yani. Allah, bir sonraki maçta ne yapacağız biz ya? Nasıl olur bu iş diyemeyiz. İstersen bir golü anlatarak gidelim diyeceğim ama golü de Ender nefis anlattı ya. Bence Ender'in anlatımıyla vermek çok daha doğru olur. Ben orada ukalalık yapmış olurum diye düşünüyorum. Hadsizlik de yapmak istemem. Haddimi de bilmek isterim.
1: Peki abi, son bir soru sorayım o zaman sana ben. Şimdi bugün aynı zamanda TFF Riva'da olağanüstü toplanacak. Bunun için neler söyleyebiliriz? Kısacık alayım, sonra da tamamdır.
0: Sonra da git diyorsun. Sonra da git diyorsun. Peki şöyle söyleyeyim. Ben bugün tabii baktığımızda çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ama istifa gelmeyecek. Bunu dün yaptığımız bağlantılarda KRT Haber Merkezi, Spor Haber Merkezi yapmış oldu.
1: Öyle tahmin ediyorum. Şimdi adamın bir yandan da içeriden alacağı yok mu? Ve bu arada da kulüplerin borçları da ortadayken farklı bir şey beklemek biraz enteresan kaçmaz mıydı zaten?
0: Ya ben dediğim gibi, yani ben bir istifa beklemiyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan istifa gelmeyecektir. Ama şu olacaktır. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmezse yönetim kurulunun diğer üyeleri nasıl bir görüntü, nasıl bir değerlendirme içinde olacak onu bilemiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Türk futbolu tam bir bataklığın içerisinde ve bu bataklığı mı kurutmak lazım, yoksa çizmeleri giyip bataklıktan hadi sizi çıkarttık ama bataklık da orada kalsın, gelecek günlerde kim düşerse düşsün yaklaşım mı olacak? Bugün göreceğiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence MHK'de atamayı yapacak. Bence Anthony Taylor'ı MHK'de belli bir süre olayı yöneten isim olarak lanse etmeye çalışacak ama bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bence Anthony Taylor şu anda kabul etmiyor bunu. Farklı bir isim olabilir. Bir profesörümüz, bir hocamızdan bahsediliyor. Keza o olabilir, bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Ben bugün istifa beklemiyorum ama şunu bekliyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmediği takdirde yönetiminin içerisinden birileri kardeşim yok ya biz bırakıyoruz çok yıprandık diyebilir. Bu bir. İki, bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık bir güven oyuna ihtiyacı kaldığının da açık ve net bir göstergesi var sevgili Begüm Çamlı.
1: Çok teşekkür ediyorum. KRT Spor Müdürü Emre Tile bizlerle birlikteydi. Hem dünkü maça yönelik tüm değerlendirmeleri yapmış olduk. Hem de aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun
0: evet sevgili Begüm'le birlikte olduk. Çok keyifli bir sohbetti. KRT'de ve Radyo Gol'de ortak yayında beraberdik. Gerçekten güzel oldu. Ve sevgili Begüm'ü de dinlemiş olduk. Onun soruları müthiş sorular sormadı mı? Birçok spor gazetecisi bu soruyu sormuyor. Yani sormuyor ya da sormak istemiyor. Ya da bu sorulardan uzak kalıyor. Montella ya da biz. Genelde bizim sorular şöyle oluyor. Maç bitti, ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili moda oluyor. Yani bunun biraz daha önüne geçmek gerekmiyor mu? Yani bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani muhabir arkadaşlarımızın, özellikle spordaki muhabir arkadaşlarımızın bunu biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha dinamik olmak gerekliliği fikrindeyim. Zaman zaman Begüm'ün sesi biraz az gelmiş. Bu konuda uyarılarınız geldi. Dediğim gibi hani stüdyoda aynı anda hem görüntü hem ses hem diğer dinamikleri kurgulamaya çalıştım. Ve sevgili dostlar bizim de hem Radyo Gol KRT işbirliğini de sizlerle paylaşmış oldum. Çok keyifli. Bence her akşam 19.30'da 20 dakikalık bültenimi mutlaka seyredin diyorum. Keza yine 15.40'da da yine 15 dakikalık bülten var. Hatta 19.30'daki bülten bazen 25 dakika oluyor ve mutlaka bir konuğumuz oluyor. O konuğumuzla gelişen olayları birlikte analiz etmeye gayret ediyoruz. Şimdi bir reklama gideceğim. Bugün dediğim gibi 9'a kadar birlikteyim. 9-10 geçeye kadar. Biraz kısa olacak programımız. Ama sevgili dostum Aydın Cingöz'ün nefis açıklamaları var. Ve bu açıklamaları da beraber analiz edeceğiz. Ama şimdi bir reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi, hep bilirdim.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Evet, devam ediyoruz ve dediğim gibi hani bugün biraz kısa kalıyoruz ve kısa olduğumuz için de hemen öğleden sonra nereden çıktı? Saat 9'dan sonraki, benim için 9'dan sonrası öğleden sonra gibi oluyor. Değil mi? Ben çünkü sabah 5'te kalkıyorum. O yüzden 9'dan sonrası hakikaten öğleden sonra gibi. Yani yaklaşık 5, 4 ekle işte 9 oluyor zaten. Zaten 9'da işe giden birine 4 ekle 13 öğleden sonra oluyor. Özlem Koza ile birlikte olacağız. Astroloji konuşacağız biraz. Şu anda da Özlem bizimle birlikte. Özlemciğim, günaydın.
5: Günaydın Emre, iyi yayınlar. Herkese de günaydın.
0: Saatinin biraz dışında birlikteyiz ama dediğim gibi bugün benim uçağım var. Akşamleyin evet. A-Spor ekranlarında Karşıyaka Afyon-Karahisar mücadelesini anlatacağım. Ve sen de bize acaba neler söyleyeceksin? Bu arada Özlem Koza, herkese öneriyorum, bir köpüş sahiplendi.
5: Evet Emre, çok da güzel bir gece geçirdik. İlk günüydü. Ben de herkese bir köpek sahiplenmesini ya da sadece köpek değil, şu anda bakamayan insanların sahiplendirmek istedikleri hayvanları, imkanı olanların sahiplenmesini tavsiye edeceğim.
0: Ya insanoğlu ne kadar vahşi ya. Dün sevgili Özlem'le beraber gittik köpüşü almaya ve köpüş daha 52 günlük. Yani normalde bir köpeğin annesini yaklaşık olarak en az 2,5-3 ay emmesi gerekiyor. Maalesef bu köpeği satmak için annesinin karnından daha emmeden 20 günlükken, belki 25 günlükken almışlar ve satmışlar. Alan tarafta da çok ciddi bir alerji yapmış ve doğal olarak onlar da barınağa bırakmaya hazırlanırken Özlem de hemen sahiplendi ve Özlem, seni takdir ediyorum. Yani gerçekten mükemmel. Harika bir ne diyelim, sen söyle ne şeyine, ne cinsine.
5: Fransız Bulldog.
0: Evet, çok tatlı yani cins, ya. Evet, omucum kadardı.
5: Evet. İlla cins olmasına da gerek yok. Hani cins denk geldi. Onun da altını çizelim, şey gibi de olmasan. Gidin cins sahiplenin bir de şey. Evet, çok tatlıyız. Tabii alan, yani vermek zorunda kalan kişiye de yaşlı da bir insanmış. Ciddi alerjisi olduğu için zaten onun da şöyle bir şartı vardı. Hemen onu da bildirelim. Düzenli olarak video istediler, fotoğraf istediler. Sağlığıyla ilgili bilgisini de geçmemizi istediler.
0: Ve ücret istemediler asla. Yani evet, onlar ücret verip almışlar ama asla bir bedel istemediler. Tamamıyla evet, sahiplendirme esasına göre hareket ettik. Efendim, onlar bizim canımız, sokaklardaki evlatlara. Ben evlat diyorum hepsine çünkü, sahip çıkalım efendim. Lütfen.
5: Evet, gerçekten.
0: Kedi, köpek, yani Allah'ın onlar kanatsız yarattıkları gerçekten çok kıymetli, çok özel. Ben şey diyorum ya Özlem, Rabbim herkesin kalbine bu sevgiyi versin. Bazılarına vermiyor, eksik kalıyor. Ben bakıyorum ki diyor yapıyor falan böyle. Ne yapıyor diyorum ya, kendinden geçti adam diyorum.
5: Ama şöyle de bir durum var galiba Emre, benim gözlemlediğim, tabii bilir kişisi de değilim asla konunun, ama böyle hani eve girip bir iki gün vakit geçirdikten sonra herkesin duygusunun değiştiğini gözlemledim ben genel itibariyle. Abi bir canım, bağ oluşuyor. O sıcaklığı aldıktan sonra meselenin hayvan değil, meselenin can olduğu, hani insan ya da hayvan fark etmeksizin bir bağ oluştu. Şimdi hani biz böyle konuşuyoruz, biliyorum bazı dinleyenler şey diyecektir, ama abartıyorsunuz diyecektir. Ama böyle bir durum var gerçekten. Dediğim gibi umarım herkes böyle bir sevgiyi tatmayı Allah nasip etsin diyeyim.
0: Ya latte beni ıslah etti ya. Bazen burada sevgili dinleyenlerden mesajlar geliyor. Çok öfkeleniyorum, sinirleniyorum. Sonra böyle latte'nin resmini açıyorum ve diyorum ki çok güzel. Mesela adamın biri dün bana mesaj atmış. Mesaj aynı şöyle. Diyor ki Emre abi, dün Portekiz maçını sen mi anlattın? Anlattıysan doğru düzgün Vitinha diyemiyorsun. Ne gerizekalı herifsin demiş, tamam mı? Dedim ki ya sen de ya, Türkçe'de bir eksik konuşma var ama dedim. Yani ya mesela Vitinha olayına takmış. Hani biz herkesin ismi, mesela benim söyleyişim Vitinha, bu şekilde söylüyorum. Aa öyle değil onun ismi, Vitinha falan diyecek. Ya hocam bak, yan yana maç anlatıyorum. Özlem, bunu sana da anlatayım. Yanımda da John Barnes var, Barnes. John Barnes, efsane Liverpool oyuncusu, yorumcu. Yanında da John Watson var. Hani Watson şu FIFA'da falan şey var ya böyle hani isimleri geçiyor böyle. O spikerlerden dedi ki dedi number 7. Dedim ki Sergen Yalçın dedim. O Yalçın dedi. Ne o Yalçın dedim. Sergen dedim. Ne okey okey Yalçın dedi. Adam bütün bir maç boyunca Yalçın diye anlattı. Yani ne yapacak şimdi İngiliz ona Yalçın değil lan onun adı Yalçın mı diyecek yani. Biz bu işe takılıyoruz ya. Yani kardeş ben mesela maddi bilgi eksikliği yapmış mıyım sana? Mesela orada. Ya adam mesela Vitinha'ya takılmış. Vay Vitinha öyle söylemez. Sanırsın ülkenin yarısı Portekizce biliyor. Hepimiz zaten bizimize o şey diyoruz Portekizce ya da İspanyolca hola comet yamas me amo Emre falan böyle muhabbet ediyoruz karşılıklı. Ya bir de hani ben azıcık da İspanyolca bilirim yani. Anlatabildim mi? Hani Portekizce İspanyolca farklıdır ama yani burada ben şok yaşıyorum ya. Yani ve mesela dünkü işte Ender'i dinliyorum. Ender'le ilgili yazıyor, çiziyor. Ya kardeş adam işini en iyi şekilde yapıyor. Bundan sonra ben de yapacağım bunu. Mesela bankacının ensesinin üzerinde lan orada virman öyle mi yapılır? Bunu böyle atılır mı? Muhasebecinin de hemşire bak iğneyi yanlış tutuyorsun lan. Öyle iğne mi tutulur falan. Bunu yapacağım ya. Valla doktor ameliyata girdi. Bak laparoskopiyi yapamıyorsun falan diyeceğim.
5: Ya bununla ilgili ama benim söylemek istediğim bir şey var. Özellikle bizim ülkemizde biliyorsun yabancı dille ilgili bir böyle kaotik durum var. Üstelik İngilizce çok öğrenmesi dünyanın en kolay dil olmasına rağmen. Tarzanca gibi bir şey yani. İngilizce gerçek anlamda 3 tane kelimeyi bir araya getirip konuşulan ben var sevmek aslında yani. Hani İngilizcenin Türkçe karşılığı. Sadece burada anlattın ya ya. Her şeyi doğru şekilde biz İngiliz değiliz, Amerikalı değiliz, dediğin gibi Portekiz değiliz. Biz farklı bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hani birebir söylememize de gerek yok ama bu mükemmelliyetçilik anlayışı bizim ülkemizde
0: değil. Yok öyle bir anlayış yok. Durumda. Bak öyle bir anlayış yok. O şu bak. O ben çok net söylüyorum. Bu konuda hiç mütevazı değilim. Diyor ki ulan diyor şerefsize bak diyor. Bu maçı anlatıyor. Aslında diyor bunu ben de anlatabilirim diyor. Vitinha'yı bile söyleyemiyor bu hayvan diyor. O yüzden diyor bunu ben anlatmalıydım diyor. Tamam mı? Aslında bütün işin ögesi o. Yani doğru adam aslında. Vallahi ciddi diyorum. Adam bana atıyor mesela diyor ki 8 yaşında benim oğlum var diyor. Çok güzel maç anlatıyor. Çünkü bizim iş basit iş. Ahmet, Mustafa, Mehmet vurdu. Yani ona nasıl hazırlanıyoruz? Ne yapıyoruz? O bilgi ya mesela adam diyor ki mesela gereksiz bilgi veriyorsun diyor. Ben mesela bilgi şu Erling Haaland adamın adı ama Braunt yazıyor arkasında. Braunt Haaland yazıyor. Ben de Braunt isminin annesinden geldiğini hem annesinin soyadını hem babasının soyadını kullandığını anlatıyorum. Bunu niye söylüyorsun lan gerizekalı diyor. Ya merak etmez misin sen ya? Ya çünkü septiktir insanoğlu yani şüphecidir. Merak eder, meraktır her şeyin ana teması. Sen etmiyorsan otur seyret kardeşim. Yani ben merak eden birinin bilgisini aktarmaya çalışıyorum. Yok tamam, o zaman gerizekalı. Tabii ben gerizekalı oluyorum. Bu belgeyi niye veriyorsun? Aptalca bilgiler veriyor bu spiker. Hocam sana inat ben 40 yıldır anlatıyorum. Bugün de anlatacağım. Bugün de Karşıyaka Afyon maçını anlatacağım.
5: Çok da zevkli geçeceğine
0: aynen eminim. Öyle hocam. 40 yıldır beni seven, takdir eden, dinleyen, teveccüh eden ya da sevmeyip yine de dinleyen herkese saygım sonsuz. Ama bana buradan vurma hocam. Ben maddi bir hatayı yanlış söylersem oradan vur. Oradan vur bak. Oradan canımı oku. Ama sen hayatında mikrofon başına geçmemişsin bana vuruyorsun. Neyse ya çok uzattım. Boş ver. Neler bekliyor bizi astrolojik olarak? Kaotik bir ortamda mıyız? İşte o yüzden hani bu tip hadiseyi yaşadığımda Latte'nin resmini açıyorum bakıyorum. Her şey boş geliyor bana.
5: Yani evet Emre hemen sorununa dalayım ben. Kaotik bir ortamdayız. Zaten her birimiz de hayatlarımıza bence yansımalarını görmeye, gözlemlemeye başladık. Dünya açısından da böyle bir durum söz konusu. Hani zaten şu anda bir Venüs retrosuna girdik biz. Öncesinden de konuşmuştuk bunu. Ben tekrardan bir hatırlatmak istiyorum. Eğer hani o yayını kaçırmış olan vardıysa, dinleyememiş olan vardıysa ya da dediğin gibi aman bu kadın ne anlatıyor deyip kulağını tıkamış olan vardıysa
0: diye. Tabii bir de o var mesela. Bazen şey diyor Emre Tilev astroloji ne ya ne çıkartıyorsun
5: evet,
0: inadına öyle. Çıkartıyorum daha çok çıkartacağım haftanın 3 günü çıkartacağım.
5: Yani bir de şunu söylemek istiyorum hani ben böyle bir istatistik diyorum bilim diyorum şu diyorum bu diyorum şunu da söyleyeyim. aslında hani böyle efsunlu bir durum yok. Ben gerçek anlamda hani burada böyle bir ilim var. Hani bununla da diğerlerini bir teyit ederim mantığıyla gidiyorum. Şimdi biz bir Venüs retrosundan bahsettik. Venüs retrosu ile ilgili eğer hayatına henüz yansımamış olan vardıysa diye ön alması açısından söylüyorum. Akrep burcunda oluyor bu Venüs retrosu. Genel itibariyle Akrep burcundaki Venüs retrosu bunu 2 hafta önce cümlemin aynısını bir daha kuruyorum. Finansal piyasalarda aşırı şişen balonların patlaması olarak geçer. Gizli kalmış borç krizler gün yüzüne çıkar. Yani enerji fiyatlarında çıkışlar olabilir, dalgalanmalar olabilir. Ve şu anda biz bu Venüs retrosunu Akrep'te yaşıyoruz. Aynı burçta bir Venüs'ün retrosu 8 yılda bir oluyor. Şimdi lütfen 8 yıl öncesine gidelim. Biliyorsunuz şu anda bir fon krizi patladı. Ki biz bunu konuştuğumuzda da aman ha dikkat demiştik ki ertesi gün patladı. Hatta ben şey dedim ah keşke bir hafta önce uyarsaydım diye. 8 yıl önce de bir çiftlik bank olayı olmuştu. Bir Tosun Bank olayı olmuştu. Bakın şu anda biz 2026'dayız. Hani uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler olursa bundan 8 yıl sonrası yani 2034'te yine bizim ülkemizde böyle bir şey olabilir. Yani hani bu şekilde çalışan bir prensipten bahsediyoruz. Ama buradaki Venüs retrosunun Akrep'te olması sadece finansal piyasaları değil genel itibariyle de Venüs kadınları daha böyle çocukları, hayattan zevk aldığımız konuları ve para konularını tabii ki ilgilendiriyor. Estetikle ilgili her türlü konuyu ilgilendiriyor. Bu Venüs retrolarında maalesef sıkça dünyada infial yaratan kadın cinayetleri, özellikle de bizim ülkemizde kadın cinayetleri gözlemlenmiş ve hep böyle Türkiye tarihine damga vurmuş kadın cinayetlerinden bahsediyorum. Her birimizin hayatında sevdiği kadınlar var, kızımız var, karımız var vesaire. Yalnız olan kadınlar için de söylüyorum. Akrep tutkulu sevmeyi anlatır. Yani hani böyle bir deyiş vardır ya çok da yersiz, gereksiz. Hani aslında hiç burada da dillendirmek istemiyorum ama ya benimsin ya toprağın mantığı. Bu mantıkta kötü çalışan bir kara sevdadan bahsediyorum. Ya da işte ben hani kendi güdülerime hakim olamadım ve hani böyle yaptım. O da orada gezmeseydi, o da o elbiseyi giymeseydi. O da bilmem neyi gibi bahaneler üretilebilecek bir noktadayız. O yüzden önünüze birileri çıkarsa böyle kadın ya da erkek bu arada da fark etmez. Erkekler için de böyle hani vardır ya ben senden hamile kaldım diyor kendini ortaya atan. Yok ben senden para almak istiyorum diyen. Ya da böyle çok iyiymiş gibi gösterip ama sadece paranı oynayan. Çünkü Akrep aynı zamanda başkalarının paralarını anlatır. Böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Eğer karşınıza böyle çok çekici biri çıkarsa önümüzdeki 1,5 ay boyunca gözlem demek. Hani bir temkinli yaklaşmakta fayda var. Her çıkacak kişi böyle değil ama bekar olanlar için özellikle uyarıyorum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda hala dolandırıcılıkla ilgili durumlara çok açığız. Lütfen bu anlamda dikkatli olalım. Manipülasyonla ilgili durumlara çok açığız. Şimdi bu Venüs retrosu zaten hani 14 Kasım'a kadar sürecek. Arada bir de yine Akrep Burcu'nda 24 Ekim'de Merkür retrosu gelecek. Yani bu özellikle önümüzdeki bu fon krizi patladı ya artık. Buralar çok tetiklenecek. Özellikle ben şey olarak düşünüyorum. Şimdi biliyorsun dediler ki ana paranız 1 milyona kadar olanını vereceğiz. Hani üstü yatıran kusura bakma kardeşim. Yani hani devlet bu kadar güvence altına alabiliyor noktası var. Sanırım buradan da bir problem çıkabilir. Yani şey anlamında biz eşit değil miyiz, denk değil miyiz? Hani Venüs paraya niye eşitliğim yok benim? Niye o alıyor? Niye ben alamıyorum? Olabilir ya da başkaca şeyler de olabilir ama gerçek anlamda daha Emre bitmedi. Kademe kademe artarak gelecek olan bir bütün dünya açısından söylüyorum. Ciddi bir finansal dolandırıcılık ayrı kriz ayrı bir hortumlama durumu var bütün dünyada. Bunun altını öncelikle çizmek istiyorum.
0: Bu arada fonlar devlet garantisinde değil. Onu da hemen vurgulayalım. Devlet burada teveccüh etti. Yani evet, yaşanan hortumlanmaya teveccüh etti ve ödemesini yapıyor. Yoksa fonlar Türkiye'de devlet garantisinde değil.
5: Ben bu teveccüh ile ilgili de Emre bir şey söylemek istiyorum.
0: Ben içeriden... gidiyorum bu teveccühe bu arada. Yani bana ne abi ben niye ödüyorum ya? Yatırmasaydı bana mesela para kazansaydı bana şey diyecek miydi? Emre'cim ya şuradan bir 2 milyon kazandık sana da şuradan bir 10 bin lira ateşleyelim diyecek miydi? Demeyecekti.
5: Demeyecekti. Tabii ki mesela şöyle bir durum var.
0: O yüzden
5: var.
0: Duyurum bunu.
5: Risk algısı biliyorsunuz 7 seviyesinde olan fon şeydi bu. En riskli yatırımdı. Ama buradaki mesele Emre, riski alan kişinin ben bu riski aldım, kaybetme riskini göze alıyorum. Ama burada hortumlanma durumu var. Ve insight olarak geçen içeriden alınmış bilgilerle, yani devletin burada evet müdahale etmesi gerekiyordu. Çünkü devletin kendi ne denir ona, makamını kullanmak mı denir? Hani bilgi buradan patladı.
0: Ya özel müdahalede hiçbir sıkıntı yok yani. Müdahale devlet etsin. Ben sadece şu noktadayım. Yani o zaman bu işin içerisinde bu hortumlayan kimler varsa bu adamların bütün mal varlıklarını hepsini satın, savın. Yani ben ya sadece bunun işte fonda kazandığım kısmını geri ödüyorum falan diye.

0: değil. Hepsini satacaksınız, savacaksınız.
1: Tabii.
0: Oradan ödeyeceksiniz. Burada gariban, yani benim mesela 25 yılda emekli olan ve sadece 29 bin lira emekli maaşı aldığı için oğlunun faturalarını ödemesini bekleyen kıymetli anneciğimin niçin sırtına binsin abi bu yük? 25 bin lira memur emeklisi ya da işçi emeklisi maaş alırken niçin onun sırtına binsin? Niçin senin, benim ya da beni dinleyen kıymetli kardeşlerimin sırtına binsin?
1: Çok doğru. Tam olarak da hani dedim ya, Merkür retrosu da geliyor. Hepimiz bu soruları soracağız Emre. Evet doğru. Benim başka demek istediğim başka bir şeydi. Yani buradaki topyekün olan hata, yani topyekün yürütülen bir şey var, durum var burada. Ama tabii ki şunun hala sen de söyledin zaten, zarara uğrayan insanların hani en azından bir kısmını karşılayabilecek bir durum olacak inşallah. Hani bunu da gözlemliyor olacağız hep
0: Yani bu
1: birlikte.
0: biraz bizim açgözlülüğümüz ya. Ya ben bunu
1: Öyle.
0: mesela offshore'larda da görmüştüm. Mesela annemde de gördüm. Yani annem de mesela bu offshore hikayesinin içerisine düştü. Sonra böyle ağladı işte, kaybetti maybetti parasını. Dedim ki iyi olmuş. Yani hiç bu konuda acıklı, yani kendi anneme söylediğimi o yüzden topluma da çok rahat söylüyorum. Hiç acımıyorum abi, çünkü orada adam diyor ki evi de satayım, arabayı da satayım. Kaç
1: Evet.
0: almış? %200 mü almış? Lan yatır yatır, oraya yatır. Hanım altınları getir, hepsini getir. Ev parası, onu da getir, onu da yani.
1: Evet. Ama bak burada ben de habire sana şeymiş gibi duruyorum ama şöyle bir durum var borsalarda. Açgözlülük endeksi, korku endeksi, insan psikolojisi. İnsan da öyle bir psikoloji yaratıyor ki zaten finansal piyasa tamamen bunun üzerine oynuyor. Kaybediyorum ben, kaçırıyorum korkusu. Birinden bir şey duyduğumuz andan itibaren bütün insanlarda var olan o güdüyü tetiklemeye çalışıyorlar. Ama şu konuda ben de seninle hemfikirim. Hızlı bir şekilde parayı vurma mantığıyla girdiğimiz riskler her zaman için zaten, inanın
0: Ya
1: lütfen,
0: bedava
1: inanın
0: peynir
1: buna. Evet, evet
0: fare
1: Emre.
0: kapanında olur ya. Sen mesela Dungeons'la oynuyorsun. Dungeons üzerinde hareket ediyorsun. Çin borsasına
1: Evet.
0: giriyorsun. Japon borsasına giriyorsun. Var mı böyle şeyler orada ya?
1: Yani Emre yok, ve yani yaparken de bir şeyin riskini de alırken de genel itibariyle profesyonellere danışmak gerekiyor. Lütfen canlar yanmasın. Bu arada da bizim ülkemizde akrep ülkesiyiz. Bizim burcumuz akrep. Akrepte çok fazla gezegenimiz var. Akrep zaten dedim ya, tam olarak hani parayla, başkalarından gelen paraları anlatır diye. Beşinci evimize yerleşmiş durumda. Ülke haritalarında beşinci ev zaten aynı zamanda hazineyi de gösterir ve borsayı da gösterir. Yani biz genel itibariyle bak kurduğun cümle neydi? Dungeons'ta oynuyorsun. Biz hani bunu böyle kuruyoruz. Oynamak olarak görüyoruz ama aslında burası yatırım evi. Ama ben de bunu böyle söylüyorum. Her birimizin dilinde bir oynamak olarak bir durum var. Ama bu aslında bir yatırım durumu var. Neyse hani ben öngörülere geçeyim. Çünkü hani merak edenler vardıysa onlarla da hemen hızlıca şey yapar, ilerliyor oluruz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içindeki süreçte bu durumların giderek artacağını, gündeminde daha kızışacağını söyleyebilirim. Dünya piyasalarını geçeyim, hani sadece herkes parayla ilgili değil, başka dertler de var tabii. Savaş
0: Sen
1: atmosferinin.
0: ayaklanmalardan bahsetmiştin
1: Evet.
0: özellikle Avrupa'da geçen hafta. Şimdi Fransa'da üniversitelerde ciddi sıkıntılar var.
1: Evet, bu sıkıntı daha da devam edecek. Ben hani hatta bir önceki haftamızda şey demiştik. Bizim ülkemizde de böyle şeyler olabilir. Bütün ülkeler için
0: Allah korusun.
1: ayaklanmalar. Evet. Ve hatta geçen hafta şey demiştim, lütfen hani sakin olmakta fayda var. Çünkü bu provoke edilmek için, zaten dünyanın düzeni değişsin diye yapılan bir durum bu böyle. Fransa'daki ayaklanma da biliyorsun eğitim vesaire gibi yerlere zaten varacak. Biz şeyi konuşmuştuk daha yıllar öncesinde pandemiye girdiğimizde. Bu pandemi süreci zaten dünyayı evden ve internet üzerinden hayatı devam ettirmek üzerine hazırlanmış bir oyun olarak görüyorum. Belki zaten biliyorsun insan eliyle üretilmiş ve yani maalesef ki kontrol edilemeyip saçılan bir virüs olduğu zaten artık bunun ilanı edildi. Şimdi bizim geldiğimiz son noktada Uranüs İkizler Burcu'na geçti. 7 yıl boyunca burada kalacak ve ben ciddi anlamda artık çocuklarımızı bu 7 yıl içinde adım adım okul diye bir şeyin olmayacağını, gerçekten herkesin internet üzerinden bu okula devam edeceğini, sonuç itibariyle insanın yalnızlaştırılmasına, arkadaşlık ve beşeri ilişkilerini ciddi anlamda sekteye uğratılmasına izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu iş buralara kadar gidecek. Bizim burada yapmamız gereken şey bence şu: biz hani eğer böyle bir projeksiyon sunuyorsak geleceğe dair ihtimal olarak, buna göre de kendimizi nasıl kollayıp kollayabiliriz? Demek ki teknolojiyle ilgili kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Daha da geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zeka ile çalışıyorsak eğer, bir yapay zekayı kendi asistanımız olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için zaten videolar vesaireler var. Hani doğru prompt nasıl girilir, ona neleri aslında sorman lazım. Yapay zekaya beni yönlendir dediğin zaman bile, kişisel olarak seninle çalışmak istiyorum yönlendir dediğiniz zaman bile kendinizi kendini yönlendiriyor. Buralara gerçek anlamda artık hani girmemiz gerekiyor. Hatta bu 7 yıl diyorum ama 2-3 ay içinde teknolojinin geldiği yerlere inanamayacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz Emre. Bence asıl önemli olan lütfen teknolojiyle hemhal olalım. Hani böyle iyicene içine girelim. İyicene içine girelim ve yatırım vesaire gibi şeyler de yapıyorsak eğer, işte çiptir, bilim uzaydır, bilimdir gibi noktalara gitmemiz gerekiyor. Çünkü bilimsel anlamda da çok ciddi gelişmeler bekliyorum ben. Şu anda kanserin artık aşısının bulunduğu zaten ilan edildi. İkinci aşamaya geçtiler. Bütün hastalıklarla ilgili ciddi anlamda gelişmeler oluyor. Bunları sıkı sıkıya takip etmek gerekiyor. Boş yere gidip ameliyat olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Öyle bir noktaya gideceğiz ki çok ikircikli durumda kalacağız gibi gözüküyor. Bir eski tarafta olanlar, ki aralarında söylemlerinde haklı olduğu yerler olacak. Bir de yeni tarafta olanlar, ki onların da söylediklerinde haklı yerler olacak. Büyük çarpışma da buradan çıkacak gibi gözüküyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani kendimiz oturalım, eğrine doğruna gerçek anlamda okuyalım, araştıralım. Bizim büyük problemimiz zaten, biz sadece kulaktan dolma bilgiyle hareket ediyoruz. Oysa çok zeki bir milletiz. İş üçkağıta gelince gerçekten kimse üstümüze de su dökemez, yani elimize su dökemez. Bunu birazcık araştırmaya versek çok ciddi anlamda zirvede olmamız gereken bir ülkeyiz. Biz, halkımız çok yetenekli. Açıklığımızda var bu. Özellikle sanatla, sporla ilgili konularda büyük bir yeteneğe sahip. Dedim ya, 5. evde çok fazla gezegenimiz var. Burası zaten siyasetle de ilgili. Biliyorsun, 3 kişi bir araya gelsek hemen siyaset konuşuruz biz aynı zamanda. Şimdi bu Venüs Retrosu'na tekrar döneceğim. Bu 5. evimizde oluyor. Hemen orayı da söyleyeyim. Spor, sanat, sahne önünde olan herkesle ilgili ciddi anlamda problemlerle karşılaşabiliriz. Özellikle de bunlar parayla alakalı durumlar olabileceği gibi, ilişkiler üzerinden de büyük skandallar olabilir. Yani o onu mu aldattı, bu bunu mu aldattı durumlarını da gözlemleyebiliriz. Kendi hayatlarımızda da lütfen buna dikkat edelim. Aldatılmaya, aldanmaya çok açığız. Aldatan kişi biz de olabiliriz. Ama lütfen aldatmayın. Yani hani aldattığınız kişi de zaten kendiniz olacaksınız. Gerçekten eğer bu astroloji bu şekilde bir döngüyse, hani derler ya, keser döner sap döner, bu atasözüdür. Ama astrolojide de bunun karşılığı, gerçek anlamda yaptığın şeyin karşılığını ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Hayat bunu sana geri getiriyor. Hani aldatmadan eğer bir ilişkiyi bitirmek istiyorsanız, düzgün bir şekilde neyse gerekçeniz, bunu söyleyerek ya da başka insanların ceplerini elinize sokmadan alın teriyle çalışmanın kıymetini anlamak, ilerideki birkaç ay sonra gerçekten ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılacak bence. Çok kıymetli olacak. Yani bu yayında bunları söyleyebilirim. Hani soru varsa onlara geçeyim ben.
0: Sevgili Özlem, vallahi soru da yok ama çok güzel açıklamalar da var. Muhteşemsin. Zaten süremin de sonuna geldim. Reklama gitmem lazım. İlk kez seni bu kadar çok uzun tuttuk. 23 dakika, 24 dakika bilgilendirme için, özellikle ekonomi tarafındaki bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Emre. Görüşürüz haftaya.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Benim iklim de
4: mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam bitti.

0: Son konuğumu alıyorum bugün ve onunla da veda edeceğim. Sevgili dostlar, sizlere Hakan Can abiye gideceğim. Hakan Can abi bizlerle birlikte, son konuğum. Biraz uçağa geç kalabilirim, sorun değil, yetişiriz. Hakan abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Emre, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Seni bir 7 dakika erken uyandırdım ama 10 geçeye kadar beraberiz. Sonra da Aydın Cingöz'e bırakacağım sözü. Özellikle İtalya maçını sormak istiyorum. Nasıl bir maç oldu? Güzel oynadık aslında, kötü de değildik ha, ne dersin?
1: Vallahi benim uzun zamandır gördüğüm en zayıf kadro diye bir tweetim var. Beklediğimden iyi oynadık. Ya ama yine de kötü bir sonuç aldım. Çocukların emeği için de üzüldüm yani.
0: Peki hala bu işin müsebbibi Montella gitmeli mi noktasında mıyız?
1: Bu işin müsebbibi Montella falan değil ya.
0: Kim?
1: Yani kimse değil abi, gücümüz bu kadar. Kenan Yıldız yok. Benim çok yaşa. Sadece bir santraforla başlamaması sebebiyle Montella'yı eleştiririm. Eğer gitme sebebi aranacaksa gitme sebebi budur, ama son 4 maçta elde edilen mağlubiyetler her teknik direktörle yaşanabilecek sıkıntılar. Hakan Çalhanoğlu'nun ve Kenan'ın olmayışı, Ferdi'yi bir maçta kullanmayışı ama takım Dünya Kupası'ndan beri duygusunu kaybetmiş gibi gözüküyor. Üzülüyoruz işte hep birlikte. Üzülüyoruz. Montella gidecek, tazminatı verecekler. Fatih Terim 5 defa geldi. Bir dünya konuşacaklar. Aykut Kocaman 6 senedir çalışmıyor. Bir dünya konuşacaklar. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yapamadı, burada mı yapacak diyecekler. Abdullah Avcı 3 senedir çalışmıyor diyecekler.
0: Abi az önce aynısını anlattım, biliyor musun?
1: Aynı bu şeye benziyor. Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olmasına benziyor. Nihat Özdemir'le Servet Yardımcı huzurda bulunan başkanlara sormuşlar kim MHK başkanı olsun diye. İbrahim Seten anlattı. İşte Ahmet olsun onun şusu var, Mehmet olsun onun busu var, şu maçta yanlış yaptı falan. Çok da güzel bir ifade kullandı. Hepsi adayları imha etmişler. Geriye kala kala Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önerdiği şey kalmış. Montella'nın başarılı olduğu dönemdeki başarısı medyadan hiç ve taraftar gruplarından özellikle hiç tazyik yememesi oldu. Hiç ama. Ama şimdi o kale de yıkıldı. Çok zor bir karar. Önemli bir tazminat olduğu kesin. Avrupa'nın en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri de. Montella'ya göndermek kolay, yerine adam getirmek zor. Kardeşim.
0: Peki bugün ne bekliyorsun abi?
1: Bugün
0: hiçbir şey beklemiyorum diyor.
1: Hayır, bugün 5-6 tane istifa bekliyorum Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini. Çünkü yakın çevrelerine biz istifa edeceğiz diyen çok sayıda yönetim kurulu üyesi var.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu da etmeyeceğim demiş. Mehmet Aslan'a.
1: İsmail Hacı, yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyecek. Cuma günü yönetimi toplayacak. Ama bugün eğer 5 kişi istifa ederse İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun asil yönetim kurulu üyesi olarak ilk başta yola çıktığı insanlardan 8'i, 14 kişiden 8'i, 6 kişi istifa ederse 9'u yönetiminden ayrılmış olacak. İbrahim Başkan ben istifa etmeyeceğim dese de süreç onu bir olağanüstü seçimini genel kurulu yapmaya doğru götürüyor.
0: Peki yeni bir aday çıkacak mı? Yani şöyle de bir soru var. Hadi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu gönderdin. Kim gelsin?
1: Çok aday çıkar. Yani onu da birincisi Mustafa Eröz. Çünkü yaklaşık 2,5 senedir falan çalışıyorlar ekibiyle birlikte. İstanbul'a gelen kulüp yöneticilerin çoğu onu ofisinde ziyaret ediyor. Ben de sordum. Mustafa Eröğüt'le değil Bayram Saral'la konuştum. Biz her koşulda seçime gireceğiz. Olağanüstü olur. Biz olağan genel kurul olmasını tercih ederiz. Ama olağanüstü olursa da çalıştık. Bu bir demokratik seçimdir. Karara da saygı duyarız diyelim. Daha da adaylar çıkacaktır tabii. Yani İbrahim Başkan adayı olacaktır. Yani bu kadar 30 yılın yükünü benim sırtıma bırakamazsınız diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu genel kurul, yani seçimli genel kurul kararı alırsa o adaylardan biri olur. Mehmet Büyükekşi aday olmaz. Geçen sefer çok önemli bir desteğe rağmen seçimi kaybetti ama Ahmet Nurşebi olabilir. Olur da olur ya. Uğur Melek'e aday. 65 imza bulabilir mi onu bilmiyorum. Çünkü genel kurulu üyelerinin şey, ben sadece şundan çok rahatsızım. Süper Lig Kulüpler Birliği, Birinci Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'ndaki toplam üye sayısının %55'ine sahip. Yani blok olarak hareket edebilirlerse istedikleri adayı başkan yapabilirler. Yahu bu kadar olay oldu. Ferhat Gündoğdu, eski MHK Başkanı Yunus, yani Başkan Vekili Yunus Yıldırım tutuklandı. Yasin Kol tutuklandı. Ya şu ana kadar bir tane açıklama yapmaz mısınız kardeşim, sizin görüşünüz nedir? Biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na güveniyoruz. Devam etsin, MHK'yı değiştirsin. Biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na güveniyoruz. Ama bu koşullarda bir genel kurul çağrısı yapması lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na artık güvenmiyoruz. İstifa edip seçim kararı alması lazım. Bir görüşü olmaz mı insanın ya? Çıktı yok. Biz senelerce Ferhat Gündoğdu çok kötü MHK başkanı, kulüpler birleşin MHK'yı değiştirin diye yayın yaptık. Maç sonu Ferhat Gündoğdu MHK'sı gitsin diyen kulüp başkanların bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gözüne baka baka Mali Genel Kurul'da şu İbrahim Başkan sana güveniyoruz ama Ferhat Gündoğdu'yu görevden al demedi. Şimdi de demiyorlar. Adam tutuklanmışken de konuşmuyorlar. Çok öyle bana diyorlar ki, YouTube yayınlarıma cevap yazmışlar. Adam tedbirli olarak disipline sevk edildi. Nasıl açıklama yapacak? Kulüpler Birliği'nin başkan yardımcısı yok mu? Var. Çok acayip. Mahalle yanıyor. Kulüpler Birliği'nden ve birinci lig ve ikinci Süper Lig ve birinci lig Kulüpler Birliği başkanlarından bir tane açıklama yok. Ya da kurullardan açıklama yok. Çok önemlilermiş. Biz üst

kurul kuracağız. Üst kurul kurun haberini ilk kez ben yaptım. Ama bu üst kurul MHK'nın işleyişine müdahale etmeyen, sadece denetleyen. Denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldırmışlar, görüyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi üst kuruldaki 5 kişinin 5'ini de kulüpler birliği belirlesin. MHK başkanı belirleyemediler ya. Milli takım hocasını belirlemekte zorlanıyorlar ya. Kurula adam sokarken birbirleriyle kavga ettiklerinden üst kurulu yapamadılar. Bu fikrin babası da Ahmet Güvener'dir.

0: oluşturulsun, MHK tamamen bağımsız olsun, sene sonunda hesap versin. Federasyonun yapması gereken tek bir tek mali koşulları sağlasın. Akademinin iptali yanlış dedik. Ulan niye Oğuz Sarvanların hazırladığı akademiyi kapatıyorsun dedik Ferhat Gündoğdu'ya. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki paralel yapı kuruyorlarmış. Eğitim onların elinde olursa kendi adamlarını getirirlermiş. İşte çarşaf çarşaf döküldü. Kendi adamlarını getirmek için İstanbul İl Hakem Kurulu'nda ne işler yapılmış? Sonra dedik ki ya akademi kapatılmaz kardeşim. Hakan'ı beğenmiyorsan Emre'yi getirirsin. Ahmet'i bir öğretmen olarak beğenmiyorsan Mehmet'i getirirsin. Bu adamlar düzgün, bilimsel temeli olan şekilde eleştirilmeli, yetiştirilmeli pardon. Yok dediler. Ondan sonra Türkiye'den çuvalla para kazanan Portekizli dedi ki ya biz Portekiz'de hakem, başarılı hakem yetiştirmeye hakem akademisi kurduktan sonra başardık. Hakem akademisi kuruyoruz dediler. Ortalıkta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 4 sene kaybettik. Servet Yardımcı İbrahim Seten'e verdiği röportajda diyor ki şey işte Nihat Özdemir'le Servet Yardımcı Ferhat Gündoğdu'yu biz bulduk. Ezmel Faik Saralioğlu önerdi. Nihat Özdemir'i gitmiş şeyin patronuyla konuşmuş. Ted'in mükemmel adam demişler.
1: Evet ama orada söylediği bazı şeyler çok eksik sevgili.
0: Başka bir şey söylüyorum. Orada Ali Koç varmış. Ahmet Nurçebi varmış. Ya,
1: Burak
0: Ahmet
1: Elmas dışında var. Herkes var.
0: Şimdi herkes var. Suçu gelin etmişler. Kimse üstüne almamış. Ne mülakat var, ne geçmiş kariyeri var, ne hakemlerle ilişkileri var. Hiçbir şey yok. Bir kişi önermiş, o da patronla konuşmuş, almış. Servet Yardımcı da diyor ki ya hakemleri yönetemediği için kariyerine son verdi. Ha, hakemlerin kariyerine son vermedi, hakemlerin itibarıyla oynadı. Bazı hakemler eşlerinden ayrıldı. Bazı hakemler arabalarını satmak zorunda kaldı. Hepsine şikeci yaftası yapıştırıldı. Sonra Servet Yardımcı işte öyle böyle derken ya Servet Yardımcı'nın bir açıklaması var. Yani demişler ki sen bunu lig bitince yap. O da demiş ki ben ligi bitiremem bunlarla. Ama Servet Yardımcı bir sene sonra şey diye açıklama yaptı 7-8. Bizim yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Olur mu? Ortaya doğru mu çıkmış yani? Şimdi dün bir soru sordum. Hem beğendiğiniz 3 hakem diye. 152-3 tane cevap gelmiş sağ olsunlar yazmışlar. %80'i yok. %15'i Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve bir üçüncü isim. Genç hakemlerden yani mevcut hakemlerden birkaç kişi Halil Umut Meler, birkaç kişi Mehmet Türkmen, birkaç kişi Batuhan Kolak, bir kişi Oğuzhan Çakır falan bir cevap vermişler. Hakem ismi bilmiyorlar. Bu mevcut hakemlerin hiçbirinin yeterli olduğunu düşünmüyorlar. İyi mi olmuş bu operasyon? İyi mi olmuş Ferhat Gündoğdu? İyi mi olmuş onca yabancı eğitmene rağmen Türk hakemlerinin geldiği nokta? Şimdi adam cezaevinde. Orada da başka bir durum var. Ya Ferhat Gündoğdu'yu hep eleştirdik, eleştirdik, eleştirdik. 60 tane yayın var videolarda. Ama kardeşim adamın karısına, kızının hesaplarına küfür nedir ya? Ya biz gerçekten delirmiş durumdayız. Ailesinin hesaplarına yapılan hakaret dolu paylaşımlardan dolayı avukatı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Orada da bir frene basın arkadaşlar.
1: Bu arada İbrahim

0: Hem önemli bir gazetecilik yapıyor, önemli açıklamalar yapıyor ama orada bir şeyi düzeltmek isterim. Ben Ferhat Gündoğdu'yla Mehmet Metin İyidil'in arasında bir ilişki olmadığı iddia ediliyordu orada ki Nihat Özdemir öyle söylemiş. Ama EDOK Atama Şube Müdürlüğü görevi sırasında ki benim asker kökenli çok kadim dostlarım var, imkansız
1: sene.
0: diyorlar. Ferhat Gündoğdu'yla Metin İyidil beraber çalışmışlar.
1: 3 sene birlikte çalışmışlar.
0: Tabii. Ya Metin İyidil kim diye
1: Kadar.
0: merak edebilirler. Metin İyidil FETÖ'den dolayı şu anda hapiste olan ve Nihat Özdemir'in de 2016 yılında hayatını kaybeden kıymetli eşi Gülseren Özdemir'in kardeşiyle evli isim kayınbiraderi.
1: Kayınbiraderi 3 sene birlikte çalışmışlar. Dün onu uzun uzun bir zincir tweetle
0: Bir asker arkadaş anlattı.
1: yazdı ve İbrahim ben onu da soracağım dedi. Birlikte kayak tatiline falan
0: Tabii,
1: gittiklerini de
0: kayağa gitmişler.
1: söylemiş ve diyor bunu yani onlarca yüzlerce kişi bilir diyor. O İbrahim'in kabahati değil tabii
0: Tabii
1: yani
0: değil canım. İbrahim büyük
1: bu.
0: gazetecilik örneği ortaya koyuyor ama o kısmına da açıklama getirelim. Yani dinleyenler öyle bir ilişki yokmuş deyip onu görmeyebilir.
1: Ne kadar vaktim var bilmiyorum ama
0: 3-4 dakika.
1: ben 8 Mart operasyonun yapılacağını isim isim bir ay öncesinden YouTube kanalında paylaştım. 8 Mart gelene kadar kulüp başkanlarının bir tanesi zaten bu olayı biliyorlarmış çoğu. Çünkü onların verdiği isimler Ferhat Gündoğdu'nun kovduğu ilk planda. Gırtlarını çıkartmadılar. Ali Koç uzunca bir müddet yani bu yanlış operasyon dedi. Ondan sonra çıktı dedi ki Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum genel kurulda. Bir defa özür diledi. Ferhat Gündoğdu'nun elini güçlendirdi. Az bile yapmış dedi. Ya Murat Sancak'ı merak ediyorum ben. Murat Sancak
0: Hocam ben bizzat şahidim. Murat Sancak ve bir isim daha beraber oturduk, yemek yedik. Dün de anlattım bunu ve bana Ferhat Gündoğdu'yu övdüler yaklaşık 20 dakika. Ben de yanlış adam olduğunu onlara anlatmaya çalıştım.
1: kamuoyu yönünde de çok övdüler. Şimdiki
0: Tabii.
1: durumla ilgili ne söyleyecek onu merak ediyorum. Yani Türk hakeminin geldiği konuyla ilgili, Ferhat Gündoğdu ile ilgili
0: Ya
1: değil.
0: bir güne bile tahammülümüz yok dediler. Biliyorsun Serdar Tatlı'nın önüne koyuyorlar listeyi. Önce bunları gönder diye
1: Yok
0: Serdar Tatlı diyor ki.
1: o öyle değil o iş sadece. O
0: Tabii.
1: zaman videomu seyretmemişsin. Sen arayıp sormuyorsun beni, yoğursun. Serdar Tatlı'yı biz çok övdük. Çok övdük. Ben bunu yapmam, giderim dedi ve gitti diye.
0: Evet.
1: Ama hikaye nasıl o değil. O 15 kişilik listedeki 8 kişiye hiç görev vermemiş. Olmamış ama görev de vermemiş. Nasıl bu nasıl perhis bunlar nasıl lahana
0: İşte
1: turşusu?
0: oraya da
1: Ben
0: açıklama getiriyor Serdar. Diyor ki onu araştırdık. Araştırma sürecinde de görev vermedik diyor.
1: Çok güzel. Neyi araştırmış? Listedeki hakemleri kovayım mı kovmayayım mı diye mi araştırmış? Neyi araştırmış? Öte yandan şeyi de söyleyeyim. Ya, o kadar çok zulüm yaptılar ki dün Metin Tokat'ı aradım.
0: Ya
1: Hocam dedim
0: Metin çok dertli ya. Ben de konuştum.
1: Türk hakemliğini 10 sene geri götürdün dedim. Her şeye rağmen istifa etmeseydin Serdar Tatlı yönetiminden Ferhat Gündoğdu gelmeyecekti. Çünkü hakemlerde bölgecilik var. Metin Tokat Ankaralı. Ankara'daki MHK yönetim kurulu istifa edince yönetime Ankara'dan birini getiriyorlar. O da Ferhat Gündoğdu oluyor. Güldü kahkahalarla. Yayınımda onu da Türk hakemliğini 10 yıl geri götüren adam diye kapak yapacak. Bugün yayın yapacağım. Bu kadar Emre. Adım Hakan. Elimden gelen budur. Söylemek istemedim. Gıdır isminde dinleyen varsa kırılırlar. Aslında o iyi bir sözdür. Adım elimden gelen budur.
0: Abi bugün hareketli bir gün olacak.
1: Bugün ikinci, üçüncülük kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bahisten dolayı sevk edilmesi bekleniyor. Binin üstünde olabilir. Ortalık yanacak gibi gözüküyor. Kulüpler Birliği'miz de beklesin bakalım açıklama yapmak için.
0: Çok beklersin.
1: Acele etmesinler. Federasyon başkanının seçme hakları var. Ama siz federasyonun en önemli belirleyicisiyken bu durum hakkında sizin görüşünüz nedir? Görüşleri yok. Federasyon başkanı seçmeye güçleri var. Federasyon başkanı göndermeye güçleri var. Federasyon göndermeye güçleri var. Ama bir görüşleri yok. Görüşlerini açıklayacak cesaretleri yok. Deyin ki 8'li İbrahim Hacı Osmanoğlu devam etsin istiyor kulüplerimizin. 9'u istemiyor.
0: Hocam sen benden daha iyi biliyorsun. Hakan hocam diyorum. Bence görüşleri başkalarının ona süflörlüğü şeklinde biçimlenecek.
1: Yok hayır şimdi aramıyorlar mıdır? Arıyorlar.
0: Tabii yani, orada kulisler dönüyor. Ya Meryet'i hayır, biliyorsun hayır. Abi.
1: Meryet'e de şu taraftarlar yorum yapıyor, eleştiri yapıyor, beklentisini söylüyor. Gazeteciler söylüyor, kulüp başkanları söylemiyor. Bu nasıl bir şey? Taraftarınız bilsin sizin duruşunuzu. Yok, taraftarınız bilsin
0: yok,
1: sizin.
0: Yok bilmesin. Sonra yarın ya işi düşerse ya gitmezse.
1: Yani ne demek zaten işi düşerse yaklaşımı ne kadar kötü ya.
0: Evet.
1: O Fenerbahçeliymiş, bu Beşiktaşlıymış, bu Galatasaraylıymış. Ulan azıcık vicdanı olan hiç kimse bir kulübün menfaatine çalışmaz o koltuğa oturduğu zaman. Bu adam düzgün insandır. Bu düzgün insan değildir. Bu değerlendirme böyle yapılır. Bu insan bilgilidir. Bu insan bilgisizdir. Nitelikli adamları getireceksiniz.
0: Abi.
1: Hepsi düşerseymiş.
0: Hepsinin
1: düşüyor.
0: Harikasın. Seni yakalamışken çok güzel konuşmak isterim ama an itibariyle uçağı kaçırma riskim başladı.
1: Tamam hadi öpüyorum sana, iyi yolculuklar diliyorum. Şahane günler olsun. Lütfen bu süreçte kimse sosyal medya kullanırken kimseye hakaret etmesin. Kimse. Senin dinleyenlerin arasında da öfkesine yenip düşüp 60 bin 70 bin lira vermek zorunda kalacak insanlar olabilir. Eleştiriyi uygarca yapsınlar. Vereceğim tavsiye budur. Seni artık daha zor duruma bırakmayın. Uçağına yetiş. Aydın Çingece'de selamlar. Görüşmek üzere.
0: Kolay gelsin. Evet Hakan Can abiyle birlikte olduk ve veda ediyorum. Sevgili dostlar uçak kaçıyor çünkü. Bugün 45 dakika erken bitiriyorum. Ama yarın inşallah yine görüşeceğiz. Çünkü sizin için gece 1.30 uçağıyla dönüyorum. Saat 3'te burada olacağım. Direkt kanala geleceğim abi. Kanalda geçireceğim geceyi. Sonra sabah yine 7'de sizlerle birlikte olacağım. Görüyorsunuz sizin için ortaya koyduğum özveriyi. Seviyorum çünkü sizi. Çünkü siz bir tanesiniz. Aramızda kalsın. Bir tane. Bir tanesiniz. Bu arada Twitter'dan dediği gibi Hakan abinin. Bana sallamayın hocam. Ben MASAK raporlarını açıyorum. Onları açıklıyorum. Onları anlatıyorum. Onları veriyorum. Yani benim görüşlerimi biliyorsunuz zaten. Ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun net söylüyorum. Herkesin önünde söylüyorum. İstifa etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta istifa ettikten sonra yeniden aday olabilir. Onda bir beis görmüyorum ama şu anda bir güven tazelemeye ihtiyaç var. Kolay gelsin. Hadi hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4-3 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, WhatsApp yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de halde vardı, yani gizlilik hali de vardı işin açıkçası. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ve Asli Hukuk da az önce kararını verdi. Bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz olmadı.
4: Değil, evet.
5: Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre biliyorsun para hareketleri, işte hesabına girenler, hesabından çıkanlar, aynı gün içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz, tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
4: Tabii doğal olarak.
5: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman gelir. Yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim.
4: Hı hı.
5: Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı?
4: Bakayım hemen. Sen
5: yani
4: devam
5: saat
4: et.
5: İşte federasyon sitesinden açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi hemen söyleyeyim. Bir saniye.
4: 16.23'te tweet atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum ifadelerini.
5: Oradaki ifadeyi okudun mu? Çiçek değil, çelenk yollamış.
4: Çelenk, evet.
5: İfadeyi okudun mu orada?
4: Şey, karttaki mi?
5: Kartta. Şu. O esas o.
4: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
5: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
4: Belki de onun için yollanmıştır.
5: Ya bunun için de yolladık diyebilir.
4: Diyebilir.
5: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı?
4: Yalnız değilsin.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osman'ın koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu soruşturma ve meselesi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
4: Yanındayız diyor.
5: Yanındayız diyor. Ve bu talepleri bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Hı hı. Yani bugün herkes şunu muhtemelen çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek yani bugünü özetlersek dün bugün Mehmet Arslan'la 3-4 şeyinde de konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
4: Evet.
5: Haberim olmuştu daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan? Vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur yani bu dakika bir yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var. Konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var, tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündemin olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma olur mu?
4: Tamam.
5: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
4: Peki.
5: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
4: Tabii.
5: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da, yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK Başkanı'yla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyorsa olanı yanıt verirken de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kişiye yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan açıkçası. Yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir?
4: MHP.
5: MHP. Ve MHP'nin genel başkanı diyor evet, ki Bahçeli. Biz yanındayız.
4: Yanındayız ifadesi. Net bir mesaj. Çok
5: yanındayız
4: net bir
5: ifadesi.
4: Yani.
5: Ben devam. Ben senin yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK Başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
4: Evet.
5: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle. Kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak.

0: istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Evet. Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonra ki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış, Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan
1: O
0: muhtemelen
1: çıkınca söyleriz.
0: detaylar
1: Elinde
0: geldiğinde
1: ifadeleri var şu
0: evet
1: an.
0: oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Valla sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili bilgisine
1: Muhakkak.
0: başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var. Özgül ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: Öyle
0: görüntü o.
1: gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum.
1: Bu arada
0: Maddeleştirmeye
1: gerekçeli
0: gitmeye
1: kararı
0: çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani.
1: net abi
0: Yanındayız.
1: yani mevcut
0: Peki
1: durumdan
0: burada
1: dolayı.
0: soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim, bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla
0: Bu çok ağır
1: tutuklandı.
0: tabii.
1: Yani
0: Bu çok
1: şimdi
0: ağır. Şimdi
1: bu
0: teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
1: yok, ikisi var,
0: Onlar
1: bahis
0: yok.
1: şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi neden tutuklanmıştı? MHK başkanı.
1: Kayıt almıştı.
0: Kişisel verileri,
1: Kişisel verilerin.
0: izinsiz hukuka aykırı
1: Evet.
0: şekilde ele geçirmek
1: Evet.
0: ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun. Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar hukuken de Bir tartışmayı beraberinde hukuken, bak hukuken normalde bunlar tartışılır, hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve şeyin, çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönünde bir karar veriliyor o iki ya da üç maddeyle ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetimiyle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecini bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
1: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu gerekçesinden.
0: Ha, gerekçesi. Yani burada
1: şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı sana, birazcık hemen açalım. Şunu da belirteyim bu arada, soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim, süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir suçlama,
0: karar,
1: ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak: hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da soruşturmayı çok fazla derinleştirecek bir konu olacaktır.
0: Teşvik
1: primi
0: yani
1: meselesi.
0: Kimi teşvik ediyor?
1: Tabii.
0: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya.
1: Evet abi.
0: Medyada servis edilen o kısımlar var ya.
1: Hı-hı.
0: Oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
1: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol.
0: Evet.
1: Kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
0: Belki.
1: Yani... ifadelerine devam edeyim Yasin Kol'un.
0: Biliyorsun Mert Hakan Yandaş'ta da vardı.
1: Vardım.
0: Mert Hakan Yandaş'ın
1: onda da vardı.
0: Özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şeyi yoktu.
1: Evet.
0: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6222'ye muhalefetti.
1: Evet.
0: Bu bahis oynaması meselesiydi. Ondan nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı.
1: Evet.
0: O dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
1: tabii,
0: işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele özellikle o değil de şey kısmı.
1: Hangisi?
0: Burada. Önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
1: Hangisi?
0: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için yolladım. Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin
0: Ya
1: Kola.
0: mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani o artık orada soruşturma devam ediyor. Yani bu
1: Tabii.
0: soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii orada az önce ifade ettim yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zamanda bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii ki
0: Yani
1: de.
0: yanındayız derken bir karşı taraf var. Yani aptaldayız bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın
1: Ferhat
0: tutuklanma
1: Günoğlu.
0: gerekçeleri belli ki yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güvenevi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net,
0: En
1: kesinlikle.
0: azından yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: Orada
1: Hacı olsun
0: yedek üyeler vardı.
1: yedek
0: Uralak
1: üyeler.
0: Üzüm'ün ama o, bir kere onu
1: O
0: ayrıştıralım. Yani
1: ayrı
0: bu
1: tabii.
0: Uralak
1: Orada ayrı.
0: Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu
0: Bir kere
1: yaşanan
0: bu soruşturma ile
1: mevzularla
0: ilgili
1: alakalı
0: değil.
1: değil. Kendisiyle
0: Bahis
1: alakalı.
0: soruşturmasında adı geçtiği için
1: Evet, kendisiyle alakalı.
0: federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura
1: Tabii
0: bakmayın
1: canım.
0: diyecek halim yok.
1: Bir süper
0: Şimdi
1: chat var, onu ekrana getireyim
0: ama
1: mi?
0: ondan önce şunu bir
1: Söyle.
0: okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin şey toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
1: Ne diyor?
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te özür dilerim 24 Şubat 2024. Da 2000 hayır 24 Şubat 2026 yani 26. Bundan birkaç ay önce, ha,
1: birkaç ay önce
0: Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısına çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor Devlet Bahçeli makamında. Hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde yani benim istifam istenirken ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinizden öperim teşekkür ederim demesi her türlü baba her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
1: kime
0: tarafta...
1: Kime verildiğini düşünüyorsun sen?
0: Abi bunu kestirmek çok zor.
1: Yani ben de düşünüyorum.
0: Bunu hani kestirmek çok
1: yani
0: zor.
1: Devlet
0: şöyle
1: Bahçeli
0: bir kere
1: ve...
0: Federasyon Başkanlığı'nı isteyenler
1: tamam, o net mesaj.
0: O konuda çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
1: O net. Tamam. Onu anladık ama konu yani, bu değil bence.
0: Bu ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olaksa orayla ilgili zaten bir şey demez. Orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
1: Tabii.
0: Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu? Özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra bütün bunlar Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz her gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez
1: çıkmıştır
0: akıllara
1: ortaya.
0: Gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bir iş böyle olmaz.
1: Şey iddiaları bile var bu arada.
0: Ters teper diye.
1: Çelenk eski bir çelenk. Yeni ya, paylaşmışlar ya, falan. Yani ya, böyle kadar, iddialar bile var.
0: Ya o kadar şey olur mu?
1: Ya
0: yani,
1: zaten böyle bir şey olabilir mi?
0: Hatta yani ben o kadar, yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
1: bulamadık
0: yani
1: çiçekçi.
0: O çünkü çok bu flörlü yani
1: evet.
0: Levent de bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım yani
1: ne
0: saat
1: zaman
0: kaçta
1: gönderildi?
0: Saat kaçta? Onlara tabii o bilgiyi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
1: Yayın yapacağız diye. Bir de abi bir çiçekçi yakmadığımız.
0: Ama o heyecan yani sonuçta öyle bir şey. En azından ya aradık çiçekçiyi ki o saat şu
1: ama bulamadık.
0: Geldi,
1: çok
0: biz de yaptırdık yolladık yani.
1: Çok şükür bulamadık.
0: Çiçek değil çelenk bak.
1: Çelenk doğru.
0: Çelenk yani.
1: Çok da güzel bir çelenk bu arada. Samimi söylüyorum. Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu ekrana getireyim de.
0: Oku.
1: İzleyenimiz yazmış. Bir saniye rica ederek hemen. Pars Oğuzhan MYK'sından TFF'sine Fatma Betül'ünden Yasin Kol'una kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye eşrel bir süper chat göndermiş.
0: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
1: O
0: Ferguson konusunda çünkü
1: gündemde olmalı
0: burada,
1: yani
0: burada inat edilecek bir durum
1: o.
0: Yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hacı Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği konusunda ikna edecek. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerinin ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular,
1: evet.
0: Çıktı kazandı tekrar.
1: Evet.
0: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte %bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak Çıkıp kardeşim bütün bunlar oldu. O soruşturma başka. Orada yürüyor. Bütün bu tartışmalar vardı. Ben doğru iş yaptığıma inanıyorum. İyi işler yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Bakın ben gittim genel kurula. Genel kuruldan da güven oyunu aldım. Ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var ama devletin kendisi de buralara böyle çok gelecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin
1: Tabii.
0: derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
1: Peki.
0: Görüntü o.
1: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey
0: Tamam.
1: demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı hakem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş. Bu
0: İşte
1: da
0: mesela bu da
1: farklı bir
0: bir
1: bakış
0: bakış
1: açısı.
0: açısı.
1: Evet.
0: Ya kardeşim siz buraya niye
1: Evet.
0: karışıyorsunuz diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk futboluna zarar. Türk Futbol Federasyonu'na zarar. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar. Hakem niye zarar? Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda
1: Tabii.
0: bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özelliğe en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatı ile ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
1: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde birazcık kulüpleri de konuşmak isterim.
0: Lütfen.
1: Kulüpler özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da
0: Yani
1: samimi buluyor
0: herkes
1: musun? Net sorayım yani.
0: baba efendim
1: Samimi
0: hayır
1: buluyor
0: bulmuyorum.
1: musun?
0: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu. Bunu herkes söyler. Biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim. Burada bir arıza var. Sonra bu arızayı ilan ediyorsun. Sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde. Bu daha normal bir durum değildir. Duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe MHK Başkanı tutuklandığında da bir şey demedi.
1: Evet.
0: Sessiz kaldı. Bekliyor. Şimdi MHK Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil
1: Değil,
0: bence.
1: değil.
0: Çünkü bu bahis
1: Tabii.
0: soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin
1: Yöneticileri,
0: de
1: tabii.
0: isimleri dahil olunca bu kez onlar ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne
1: Sen
0: anlatıyorsunuz
1: kendine
0: yani
1: bak derler
0: sen
1: çünkü.
0: kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi
1: Ha,
0: İbrahim Hacı
1: doğru.
0: Osmanoğlu'nun en önemli adamı hakemi ben öyle diyorum yani herkesi bunu söylüyor. Şu şu şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi dünden itibaren konuşan kulüplerden evet böyle bir durum var. Biz demiştik İbrahim Hacı Osmanoğlu artık o koltukta kalmamalı diye bir açıklama özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gelecek mi? Gelirse hakikaten ortada net bir samimiyet olarak
1: Tabii bir tavır
0: bir tavır
1: vardır.
0: olarak bunu değerlendirebilirim ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuçta böyle herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş? Ne denmişti? Neler irdelendi? İş hangi noktaya geldi? Hangi kararlar verildi? Hangi uyarılar yapıldı? Bu uyarılar karşısında hangi sonuçlar oldu? Bunlara bakmak lazım. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak gittiğimiz zaman daha samimi bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir
1: Tabii
0: birlikte
1: canım.
0: yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken, ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler. 25 Kasım 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da seninle yaptığımız Radar programının son bölümünde, 25 Kasım 2024, bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonunda, bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
1: Evet.
0: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim?

0: Olgulara dayanarak federasyon başkanının açıklaması, gitmişim dernek başkanını aramışım, dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon meclisi üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar, geçmişe yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş, burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilir de, bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demişim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru? Aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş şimdi hani örneğin öğlen 3-4 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şeye çıktı. Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'na çıktı. Mali ve olağan, yani olağan
1: Evet.
0: seçimli Mali Genel Kurulu yapmıştı. Öyle olması lazım. Ve oraya çıktı Sayın Başkan. Dedi ki arkadaş biz dedik böyle böyle bizi dinleselerdi bugün bunlar yaşanmazdı. Ben dedim ki yayında kulüplerin sürekliliği esas ya. Yani bugün nasıl ki Ali Koç'a yönelik eleştiriler ve destekler varsa neden Fenerbahçe başkanlığı dönemindeki yaptığı işlerden ötürü ya da bugün bu konular tartışılıyorsa deniyor ki ya iyi de Fenerbahçe bu adama bu Ali Koç çıkmış 2024'ün örnek veriyorum 25'in Ocak ayında demiş ki ben o zaman karşı çıkmıştım Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonda şimdi kendisinden özür diliyorum doğruymuş demesini öne getiriyorlar. Niye? Fenerbahçe başkanı sıfatıyla onu yaptı. Yani burada başkanların yaptığı açıklamaların kulüpleri bağlayan bir taraf var. Çünkü başkan olduğu için, Fenerbahçe başkanı olduğu için, Beşiktaş başkanı olduğu için, Galatasaray başkanı olduğu için bu insanların yaptığı değerlendirmenin önemi 10 kat, 15 kat daha artıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden bu samimiyet meselesine geliyoruz ya. Ve çok yakın örnek olduğu için yani iki tane böyle lamba gibi örnek var. Beşiktaş bunu söylüyor Beşiktaş'ın başkanı. Geriye dönüp bakalım. Ondan önceki başkan Hüseyin Yücel. Ben o kaşarlar ifadesini Ahmet Nur Çebi söylemişti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Hüseyin Yücel 2024'ün Ekim ayında Ferhat Gündoğdu geldikten sonra da diyor bu kaşarları temizleyin diye destek veriyorlar. Ondan önce yine o dönemde doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya 2022 yılı mı 20 yılı mı tamam şimdi ya da 21 olabilir hatırlamıyorum ama Ahmet Nur Çebi Ferhat Gündoğdu olmasa da Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı kadrolaşma faaliyetine destek vermiş. Eskileri yollayalım yeniler gelsin biz bunlardan bıktık diye. O günlerde kamuoyu da oluşmuştu. O yüzden kulüplerin açıklamaları bir kamuoyu oluşturmak ve aynı zamanda bir altlık hazırlamak aynı zamanda bazen de bu karşı kamuoyunu püskürtmek için bunu yapıyorlar. Yoksa ya ben sana söyleyeyim yani yarın bu her kulüp bunu yapıyor yani yarın MHK başkanı diyelim ki şey oldu. Serdar Tatlı oldu. Al bak buradan söylüyorum sana. Karbon kağıdı gibi aynı laflar etmeye devam edecekler.
1: Tabii.
0: Eskiden ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar edecekler?
1: Yani sen
0: Etmeye devam
1: hatırlıyor
0: edecekler
1: musun
0: yani.
1: benden çok daha
0: Ya
1: yaşça büyüksün
0: hakemlerin
1: mesela. Ya
0: içinde.
1: federasyonu övgülerle konuşan, MHK başkanı övgülerle konuşan bir kulüp var mıydı bu zamana kadar? Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı hepsi için söylüyorum ya. Yani.
0: Ya
1: Çok
0: bir bu.
1: memnunduk, keşke gitmeseydi dedikleri bir federasyon başkanı var mı?
0: Yok canım.
1: Merkez Hakem Kurulu başkanı var mı?
0: Yok canım.
1: Yok. Bir şey değişmeyecekti. Şimdi birazcık şey durumuna döndü iş yani. Merkez Hakem Kurulu zaten tutuklandı. Hani yapıştır geç artık. Daha cesurca konuşabiliyor kulüpler gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben mesela chat'e bakıyorum. Şimdi
0: Ama
1: Yasin Kol
0: orada şu da
1: tutuklandı.
0: var. Özür dilerim. Yani bu konuda altını çizmek isterim. Bugün ben Spor Dijital'de Alper Alp'i Murat Zorlu ile birlikte olan yayında izledim. Güzel bir tespit yapıyor Alper Alp. Ya diyor ki şimdi dün de aslında kısmen konuştuk. Şimdi şikayetçi olan müşteki sıfatıyla ve ya da tanık sıfatıyla şey veren hakemler var. Bu soruşturmada ifade veren hakemler var. Ya o hakemlerle ilgili neler konuşuldu? O hakemlerin de yönettiği çok sayıda tartışmalı
1: Tabii ki.
0: maç var. Ve kamuoyu da yarın diyecek ki bak şu anki tabloda şu an gerçek bu. Ferhat'a Yasin Kol'a kim bindiriyorsa o bravo falan diyorlar. Tamam mı? Diyorlar. Yarın işler tersine döndüğünde o bindirenlere Allah belanızı versin. Siz zamanında bunları yapmışsınız diye söyleyecekler. Şu hakemlerle ilgili herkes hakkını hukukunu arayacak. Hakkını ve hukukunu arayacak. Ancak burada bu güçler çatışmasında herkes kendi bakış açısıyla hakemler üzerinde, hakemlik camiasında ve özellikle bu soruşturmayla birlikte verilen ifadelerden yola çıkarak bakıyorum. Ya abi yani 50 tane hakemin ismi geçiyor bu soruşturmalarda. O hakemlerle ilgili ne konuşuldu ben söylemeyeyim. Sen de söyleme. Hakemlik yaptıkları zamanlarda. Şu anda bizim yayınımızı izleyen insanların çoğu o hakemlerle ilgili görüşlerini yazmışlardır. Çoğu da unutmuştur bu arada. Yani ne yazıklandı unutmuşlardır. Ya bu böyle bir şey. Anlık bir iş. Anlık gelişmelere göre tavır alınıyor.
1: Peki, iki tane süper chat var. Onları ekrana getirelim.
0: Tamam.
1: Yunus Bey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakem atama günü açıklamalarını hatırlayalım. Bir kulüp Yasin Kol'un derbi hakemi olmasına tepki göstererek TFF ilişkilerini dondurduğunu açıkladı ve diğeri buna cevap verdi. Bir sene önce de yabancı hakem meselesi demiş.
0: Yok bir saniye. Galatasaray hayır diyor. Fenerbahçe evet mi demiş Yasin Kol'a?
1: Galatasaray'a cevap veriyordu TFF ile dondurduğu ilişkileri açıklamıştı hakem atamasından sonra Galatasaray. Fenerbahçe'de ona yani, bir yanıt vermişti.
0: Hayır, kronolojik olarak bir bakmak lazım. Hı-hı. Olabilir yani izlenimiz. Ay şimdi buradan çıkar der ki işte diyorum ya, ya biz bunu demiştik kardeşim. Biz bunu demiştik. Bak o gün biz şampiyonluğumuzu aldık. Bize çeşitli eleştiriler getiriyorsunuz. Biz o gün Yasin Kol'un doğru bir hakem olmadığını ilan etmiştik. Deme hakkında Galatasaray bu yönüyle kendi eline almış oluyor.
1: Doğukan Bey, Galatasaray'ın istifa mektubu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yüzüne okundu A-Spor'da, daha ne olacak demiş. Hani ben şeyi sordum ya sana, hani herkes biz demiştik diyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdaki tavrı hep netti demek istiyor
0: ya,
1: Galatasaray
0: taraftarı. Ya netti de burada bir şeyin hakkını teslim etmek isterim. Futbolda Galatasaray'a kadar siyaset yapan başka iyi bir kulüp yok. Yani işin siyasetini Galatasaray çok iyi yapıyor. Yani nerede susması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, nerede çıkış yapması gerektiğini, nerede dostluk elini uzatması gerektiğini Galatasaray çok iyi biliyor. Şimdi askıya alınan ilişkileriyle ilgili olarak Galatasaray mesela ne yaptı abi? Dursun Özbek gitti, ne yaptı yakın zamanda? Abdullah
1: Hacı
0: Bey ile birlikte
1: Hacı
0: Osmanoğlu'na ziyarete gittiler.
1: Evet.
0: Ve hatta Galatasaray camiasının kendisi dedi ki ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani Galatasaray'a bunlarla söylemiş, senin makamına bunları söylemiş insana karşı ne yapıyorsun? Bak söyleyeyim şimdi sana. Bazen böyle konuşuyoruz ya neler olduğunu falan.
1: Söyle abi.
0: Mesela yarın öbür gün Metin Öztürk çıkacak ya da Dursun Özbek çıkacak, diyecek ki arkadaş biz kendi camiamızı karşımıza almamıza rağmen gittik tekrar dostluk elini uzattık. Bu ülke futbolunu yönetenlere iyi niyet mesajlarımızı ilettik. Dostane bir tavır içerisinde geçmişte yaşanan hataları da unutmadan ama adil düzen için, adil oyun için elimizden geleni yaptık. Hatta o ziyarette dayak yememize rağmen biz kendimizi doğru şekilde konumlandırıp ülke futbolu için adalet anlayışıyla bu hareketi yaptık. Bugün bizim ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıktı, haklılığımız ortaya çıktı diye bir açıklama daha yakın zamanda Galatasaray yapabilir. Bu da şey gibi abi, hep okuma yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'na Devlet Bahçeli'nin yanındayız mesajı veriyor. Buna bir okuma yapıyoruz. Bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu açıklamaların da günün sonunda bir sonucu olacaktır. Galatasaray der ki kardeşim diyor zaten, ben bu MHK ile ilgili, bu şeyle alakalı olarak federasyon başkanı ile olarak görüşlerimi dile getirmiştim. Vurgularımı yapmıştım. Bakın eleştirdiğim noktalarda bu sorunlar oluşmuştur. O Galatasaray'ın iyi siyaset bilmesiyle alakalı da bağlantılı bir meseledir. Yani kulüp olarak ya da senin kulüp başkanın çelişkili dönemsel ki olabilir, fikirler de değişebilir. Farklı açıklamalar yaparsa da bir taraf kamuoyunda da şöyle olur. Bakın biz tutarlıyız. Bu tarafta 50 tane çelişkili mesele vardır diye bu danışmanların doğru çalışması ve bu ilişkileri, bu daha doğrusu meseleleri daha iyi bir siyasi yöntemle, siyasi yöntemle her işin bir siyaseti vardır. Galatasaray buraları daha iyi yapıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben mesela şu anda chat'e
0: yani dün
1: bakıyorum.
0: mesela bu abi anlatıyor.
1: Hı.
0: Şey yayınında anlattı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Ali Koç'u kandırdığını falan söyledi. Orada bir olay anlattı. Bir mesele anlattı. Şimdi bu gönlerin en çok tartışılan ismi kim? Ali Koç. Finalde gitmiş demiş ki burada böyle böyle sorunlar var kardeşim demiş. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunları söylemiş. Orada özellikle bu soruşturmaya temel olan 4-5 madde o gün Ali Koç'un aktardıklarıydı. Ama dönüyorlar diyorlar ki ya Sayın Başkan tamam da siz de bu adamı desteklediniz. Bu işin bu noktaya gelmesinde bu adamın da bir rolü oldu. Çünkü çok konuştuğun zaman, çok çelişkiye düştüğün zaman bunlar senin önüne geliyor. Ben hatırlatmasam kimse demeyecekti.
1: Tamam.
0: Serdar Adalı diyor ki Beşiktaş olarak bunu yaptık. Beşiktaş olarak siz daha önce Hüseyin Yücel, ondan önce de Ahmet Nur Çebi Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ya da bu minvalde yapılan operasyonları desteklediler. Atın bunları, yapın bunları diye.
1: Şimdi o günü bir hatırlayalım. Yasin Kol'un derbiye atanması sonrası Galatasaray'ın işte klasik ilişkilerimizi askıya aldık tweet'i. Ondan sonra Fenerbahçe bu tweet'i alıntılayıp sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, sakın ha sezon boyu tüm kritik

0: bu maçı önden hakem üzerinden
1: Manipüle etmek
0: karıştırmaya
1: ya
0: çalışmak.
1: da
0: Hakemin
1: işte
0: aklına, hakem üzerinde
1: evet
0: baskı kurmaya
1: baskı
0: çalışmak.
1: kurmak, evet.
0: Niyetiniz bu. Biz sizin niyetinizin farkındayız. Sonuçta noktayı koyduğu nokta da orası.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe Yasin Kol'u desteklemiş, Galatasaray desteklememiş sonucu çıkmaz. İki tarafta biz desteklemiyoruz diyor. Özetle tam
1: Peki.
0: böyle bir durum yani. Az önce girişte dedim ya bu süreçle ilgili. Herkes beni suçluyor abi.
1: Tabii, yani şu an öyle. Bak mesela chatte şunu söyleyeyim sana. Yasin Kol tutuklandı ya. Galatasaraylılar şöyle yazıyor.
0: Biz
1: İşte
0: haklıydık.
1: yani Fenerbahçe hemen Yasin Kol'un yerine yeni bir hakem atasın. Fenerbahçeliler, ya Galatasaraylılar gidip Yasin Kol'u yerinde ziyaret etsinler. Yalnız bırakmasınlar. Ya yani
0: Gibi.
1: iki tarafta taraftarlar özelinde özellikle mutsuz diyebilirim. Şunu da sormak istiyorum sana. Hacı
0: Abi işin
1: Osmanoğlu'nun.
0: geyiğini de yapıyorlar abi.
1: Tabii. Yapacak bir şey yok. Zaten gülünecek bir şey de kalmadı ortada. Kendi kendimize bir eğlence çıkartmak durumundayız. Ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesi çok dikkat çekti. Çok da konuşuldu. 30 yıllık ahlaksızlık ve pislik özelinde, yani 30 yıldır futbolda yaşanan ahlaksızlığın ve pisliğin bedelini benim dönemime yıkmasınlar. Yıkmayın
0: Ya
1: gibi bir
0: burada
1: açıklaması oldu. Nasıl değerlendireceksin bu
0: ben bu
1: açıklamaları?
0: tavrı bir yere vurgu yapıyor da
1: Nereye yapıyor?
0: açıkta konuşamıyor. Sayın Başkan, yani siz bunları söylüyorsunuz. Yani siz 30 yılı temizlemek için mi geldiniz? Ahlaksızları o zaman sıralayacaksınız. Pislik meselesi, yani Türk futbolunu federasyonun başkanı ahlaksız, kendisinden önceki dönemi ahlaksız ve pislik olarak görüyor ve bunun faturasını da bana çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir mesaj veriyor zaten.
1: Evet, bir
0: Özetle
1: süper
0: o.
1: chat gelmiş. Yunus Bey, her şey bir yana, bir hakemin telefonunda çıkan süper chat yazdırmıyor. Bazı videolar çıktı, bu konuyu da konuşmak gerekiyor demiş. Bu tabii hassas bir konu.
0: Video ne abi?
1: Ferdi Karadoğ'un iddiaları vardı. İşte telefonundan çocuklara
0: Ha,
1: dair bir
0: aynen.
1: şey
0: Ama Ferdi
1: çıktığına.
0: Karadoruk da onunla ilgili diyor ki Ferdi Karadoruk'un tutuklanma gerekçesine bir
1: Bakayım
0: yanlış
1: hemen.
0: yönlendirmeyelim. Ferdi Karadoruk da onunla ilgili olarak diyor ki suça evet diyecek halimiz yok ama Ferdi Karadoruk şunu söylüyor. Bu diyor benim telefonuma WhatsApp'tan tutuklanma gerekçesi önemli bizim için.
1: Bakacağım.
0: O işte müsteşarlık hikayesi var ya oradan çıkıyor tahmin ediyorum. Benim diyor bu telefonuma bu WhatsApp üzerinden geldi. Bu arada ve ben diyor bu gelince diyor telefonum diyor zaten otomatik olarak bunu engelledi. Öyle bir şey ifadesi var. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Android telefonların bir özelliği olabilir. Hani virüs olarak algılayıp böyle bir şey olabilir. Ve ben diyor bunun üzerine gidip şey yaptım diyor zaten.
1: Kendim bildirdim gibi bir şey diyor galiba.
0: Savcılığa şikayette bulundum diyor. Zaten bu iş şöyledir biliyorsun. Yani durduk yere bir yerden gelmiyor. Yani WhatsApp'a bir şey gelebilmesi için bir tane numara lazım. Yani bir hat lazım. Yani ben diyor bunu yaptım diyor. O yüzden burada soruşturma devam ediyor. Kimsenin de günahına girmeyelim yani.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı, Ahmet Konanç zamanı diyelim ki milli takımın dün yine fiyaskoyla sonuçlandığı bir mücadelesi, bizim çocukların yine sıfır çektiği bir gece, Montella'nın gidip gitmeyeceği, Hacı Osmanoğlu'nun kalıp kalmayacağı ve diğer hakemlerle ilgili başka bir soruşturmanın başlayıp başlayamayacağı daha ön plana çıkan konular arasında yer alıyor. Sen de tahmin ediyorum Yasin Kol'u takip etmekten kendini kaybetmiş olabilirsin diye
6: Yo,
5: sana da söyledim.
6: yani ben olayın Yasin Kol'la kalmayacağını düşünüyorum. Yani bir tek Yasin Kol mu acaba bütün olayın hani birinci

0: hakem, orta hakem olarak konuşacak olursak müsebbibi.
1: Prens olarak tabii bakarsan tamam biraz mı? Olayların hatta atamaların da lideri gibi inceleyebiliriz.
0: Bence
1: Yasin Kol'u.
0: Yasin Kol olayların başlangıcı. Bir hakemle bu işin anlatılır olması imkansız. Bence olaylar yeni başlıyor. Eğer bir hakemle kalırsa ne kadar inandıracaksınız insanları? Ya bir tek Yasin Kol mu yani bütün sıkıntı?
1: Zaten kalan hakemler belli değil mi? Diğerleri zaten 8 Mart'ta gönderilmişti.
0: Ya abi.
1: Kalan hakemler de zaten şey ne kadar mobbinge uğradıklarını ve nasıl yönlendirildiklerini hepsini açıklıyorlar şimdi.
0: Mesela mağdur olan hakemler var değil mi? Ben mağdurum diyor. Ya Fenerbahçelileri canından bezdiren Arda kardeşlerin mağdur olduğu yerdeyiz ya. Mağdur olarak ifade verdi adam ya. İddialarda bulundu. Arda kardeşler mağdursa söylenecek sözümüz yok zaten. Ben Arda kardeşler deyince gösterdiği basit sarı kartları ikinciyle tamamlayıp Fenerbahçe'yi sürekli 10 kişi bırakan bir hakem görüyorum. Torreira kendini yere attığında Cicu'ya ikinci sarı kartı gösterip öncesinde de bir tane göstermişti. Fenerbahçe'yi 99 puanlı sezonda çat diye 10 kişi bıraktığını hatırlıyorum. Joao Pedro'nun arkasını görmediği yerde, rakibinin hafifçe karnına dokunduğu yerde benzer pozisyonlarda Galatasaray'la birçok oyuncu atılmazken çat diye o oyuncunun Giresun maçında atıldığını ve aynı gün ya da ertesi gün Galatasaray sanıyorum Başakşehir 6-0 mı 7-0 mı ne yendi? O zaman Katar'daydı Dünya Kupası. Puan farkının azaldığını ve Fenerbahçe'nin kötü gidişinin başladığını hatırlıyorum. Bu nasıl mağduriyet ya? Arda kardeşler kötü hakemdi. Hakemliğinin daha önce bitirilmesi lazımdı. Adam geldi mağdurum diye ifade verdi. O yüzden diyorum yani bazı hakem, bir de bu eski hakemler attıkları tweetlerle işte geliyor gelmekte olan, yakında her şey ortaya çıkacak, kum saati falan koyarak toplumu, hepimizi yükselttiler. Zannettik ki büyük bir temizlik olacak. İfadelerine bakıyorum. Gelelim şimdi şikayetçi hakemlere. İfadelerine bakıyorum. Tamamen hakem camiası içindeki meseleleri anlatıyorlar. Hiç sahaya yansıdığını iddia ettikleri bir şey yok. Sahaya bir şey yansımadıysa bu sadece hakemler arasındaki bir mevzudur. Orada da yanınızdayız ama bizi niye bu kadar yükselttiniz? Hep bir şey olacak zannediyoruz, bir şey olacak zannediyoruz. Geliyoruz, bir şey olmuyor abi. Ama sen şimdi milli takımla başladın. Ben yine milli takımla başlayacağız zannettim. Ayıp olmasın milli takımımıza. Ben milli takımımıza dönmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ve burada büyük bir haksızlık yapılıyor Montella'ya. Ben de Montella'yı çok eleştirdim. Adam gerçekleri söylüyor kardeşim. Adam diyor ki bu takımı diyor C liginden diyor A ligine ben çıkardım diyor. Doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor. Bugün geri dönmesini konuştuğumuz eski teknik direktörler, Türk teknik direktörler bu takımı C ligine kadar düşürdü mü? Düşürdü. Son adam ne diyor Montella? Eleştirmek çok kolay. Ben de eleştiririm ama haklı. Diyor ki A ligindeki takımların seviyesi bizim üstümüzde. Adam doğru söylüyor Doğan abi.
1: Burada Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası da var yalnız.
0: Tamam. Buralarda da bizim üstümüzde çok büyük organizasyonlar vardı. Mesela tamam.
1: 8 maçta bir galibiyet.
0: Tamam doğru söylüyorsun ama Montella genel olarak haklı. Lafı nereye getiriyor Montella? Oyuncu havuzuna getiriyor. Ya bizim oyuncu havuzumuz problemli. Bizim son 4 senenin şampiyonunda ilk 11 oynayan oyuncumuz Barış Alper milli maçta kafasına bir darbe gelmediği halde kafasını tutup kendini yere atıyor ya. Oynamayı öncelemiyoruz. Bizim Süper Lig'deki oyun kültürümüz bitmiş, milli takıma yansıyor. Montella daha açık ne kadar konuşabilir? En sonunda diyecek, çıkacak diyecek ki aslında onu söylüyor. Oyuncu grubumuz yetersiz diyecek yani. Onu söylemeye getiriyor. Montella haklı. Bugün Fatih Terim ya da Şenol Güneş gelecek de sihirli değnekle mi dokunacak? Öyle bir oyuncu havuzu yok artık. Ülke futbolundaki karmaşa yansıyor oyun kültürüne. Ayrıca ülke futbolundaki karmaşa milli takımda acaba kampta konuşulmuyor mu zannediyorsunuz? Bahis olayı yaşadık, MHK depremi yaşadık. Montella bunları ne kadar toparlayabilir? Herkes birilerini oraya tekraren getirmeye çalışıyor. Madem Montella gidecek kardeşim, ya bu takıma, bu milli takıma bir kere de Sergen Yalçın gelsin. Bir kere de Aykut Kocaman gelsin ya. Şenol Güneş gider, Şenol Güneş gelir. Müthiş bir Fatih Terim lobisi var, Fatih Terim. Ya hepsine saygı duyuyoruz. Bitti gitti dönemleri abi. Dünya değişmekten ibarettir ya. Hayat değişmekten ibarettir. Neden mesela Aykut Kocaman'ın adı madem değişim istiyorsunuz hiç gündeme gelmiyor?
1: Aykut Kocaman'ın adı neyle gündeme geliyor?
0: Aykut Kocamancıları da kızıyorum. Fenerbahçe'deki her teknik direktör meselesinde konuşuyorlar gelmeli. Ya milli takıma da bir gün madem öyle lobinizi yapın, gücünüzü, medya gücünüzü koyun. Aykut Kocamancılar. Oraya niye konuşmuyorsunuz? İsmail Kartalcı denen Ahmet Konanç konuşuyor her yerde. Twitter'da, kanalında, burada. Aykut Kocaman Türk futbolunun efsanesi değil mi ya? Defalarca bu milli formayı giymemiş mi? Halen bakın YouTube'da orada burada attığı goller var. Aykut Kocaman'la Fenerbahçe 2011'i şanlı şerefle yaşamadı mı? Mücadele etmedi mi? Aykut Kocaman'la Fenerbahçe çıkıp ardından UEFA'da yarı final oynamadı mı? Dünyanın dayağını yemedi mi? Ya niye Aykut Kocaman da gündeme gelmiyor? Niye?
1: Kaç yaşından sonraki çocuklar Aykut Kocaman'ı tanıyor?
0: Şimdi Aykut Kocaman niye milli takım hocası olmamalıyım anlatmak istiyorsun?
1: Hayır, şundan bahsediyorum. Aykut Hoca neden elini ayağını Fenerbahçe yoksa futboldan çekiyor? Ben de şunu söylüyorum. Aykut Kocaman'ın kötü bir teknik adam olduğunu söylemiyorum. Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu bu kadar başarısızlıklara rağmen o takımdan bu takıma zıplayıp zıplayıp hoplayıp hoplayıp geçebiliyorsa, elinde fikstürle beraber aman bu kötü gidecek deyip düşünülüp de ondan sonra cuma namazlarında beni bu takıma yollar mısınız diye yalvaran teknik adamlar varken bu kadar gündemde, bu kadar sıkıntı yaşayan kulüp varken neden kimse Aykut Kocaman'la çalışmıyor?
0: Aykut Kocaman'la çalışmak isteyen çok kulüp oldu. Kabul etmiyor.
1: İşte ne
0: demek ki bu sistemin
1: bu kadar
0: içinde
1: uzak kalmak çok mu iyi demek bir şey diye söylüyorum.
0: Belki bu uzaklıktan büyük bir tecrübe doğuruyordur. Büyük bir temiz kalma doğuruyordur.
1: Olabilir.
0: Aykut Kocaman'ın milli takımla ilgili anılmaması, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliler tarafından bile milli takım için konuşulmaması çok
1: ben de
0: büyük
1: şunu
0: ayıp.
1: Söylüyorum. Ya bir takımı alırsın, o takımı Türkiye Kupası şampiyonu yaparsın tekrar. Onun sonrasında ne bileyim yapmazsan bile öyle bir futbol oynatırsın ki ya Aykut Hoca'nın oynattığı futbolu görmüyor musun? Dedirtirsin, aldırmak zorunda bırakırsın. Anladın mı? Yani kendini oraya bir şekilde uygun olduğunu ispatlarsın. Ben de oturduğun yerden geçmişteki başarılarla Aykut hocamız da vardı. Açalım Pandora'nın kutusunu. Aa burada da hocamız varmış deyip çıkartıp almayalım diyorum. Anladın mı? Kötü bir şey söylemiyorum ya. İsmail Hoca da ne diye akılda kaldı? 99 puanlık bir başarısıyla akılda kaldı değil mi? Oynattığı futbolla ya da uğradığı haksızlık diye konuşulan konularla akılda kaldı ve hikayesi devam etti.
0: Uğramadım haksızlığa 99 puanlı
1: şimdi bak,
0: sezonda.
1: O kısma girmiyorum ben.
0: Ben gireceğim ama sonra neden, müsaade edersen.
1: Neden örneklerle gündemde olduğunu söylüyorum.
0: Bu yapıdan 99'a geleceğim.
1: Aykut Hoca neyle hatırlanıyor mesela? Şampiyonlar Ligi yarı finaline gittiğini.
0: UEFA yarı finali.
1: UEFA yarı finaline gittiğini
0: 2011'de
1: falan ama
0: bazı takımlar güle oynaya maç kazanırken kavga dövüş kazanıp şanla şerefle şampiyon olduğunu hatırlamıyor.
1: Şu an 16 yaşında bir çocuk bunları hatırlamıyor.
0: Hatırlatırız.
1: Anladın mı? Yani tabii ki hatırlatırız. Ben hani şey Pele'yi de hatırlatırım. Çok geçmişe dönüyorum. Berkamp'ı da hatırlatırım. Yani.
0: Aykut Kocaman'ı
1: hatırlatırım.
0: O kadar
1: Maradona'yı
0: değersizleştirmeye gerek yok.
1: Aykut Kocaman'ı hatırlatırım.
0: Aykut Kocaman'ı.
1: Bir dönem Quaresma vardı Beşiktaş'ta derim.
0: Benim adım İsmail Kartalcı'ya çıktı ya bak. Aykut Kocaman'ı benim kadar Aykut Kocamancılar milli takım olayı geldiğinde savunmuyor. Bütün dertleri Fenerbahçe. Ki Fenerbahçe'yi de bir gün gelecek. O zaman da Aykut Kocaman'ı savunacağız. Haksızlıklara karşı uğrarsa eğer darbelere, haksızlıklara. Buradan da mesajımı kendi camiamla alakalı vereyim. Şimdi Doğan abi, dün ben bir çalışma yaptım. Bir haber paylaştım. Önce o haberi paylaşayım. Şimdi bu olaylar çıktı ya. İsmail Kartal bu MHK olaylarını ilk gün bir yerde duyuyor. Televizyonda izliyor. İşte MHK başkanı alındı, şu bu. İsmail Kartal'ın tepkisi hemen şöyle oluyor. Ah diyor 99 puanlı sezon. 2023-24 sezonu. Hatırlarsan Galatasaray'ı Fenerbahçe 10 kişi yenmişti Arda kardeşlere rağmen. Maç sonunda İsmail Kartal şöyle bir açıklama yapmıştı. Bir bakın dedi, biz Samsun maçını, Sivas maçını nasıl kazanamadık? Bir bakın dedi, hatırlıyor musun? Böyle bir konuşması vardı. Olayları da televizyondan izliyor İsmail Kartal. Aynen bu tepkiyi veriyor. Bak çok net söylüyorum. Çok net haberdir. Ah diyor 99 puan sezon diyor. Herhalde oralara kadar inceleme mi yapılmasını istiyor? Ne? O sonuç çıkan bir ifadede bulunuyor. Ah diyor 99 puanlı sezon. Neler yaşadık diyor. Sonra ben baktım abi 99 puanlı sezona. Objektif baktım. Ya hoca neyi kastediyor acaba dedim. Arda kardeşlerin yönettiği maçları biliyorum. Abi bir maç var. Kemal Yılmaz diye bir yardımcı hakem var. Hatırlıyor musun? Bak. Bak. İşte hatırlamıyorsun. Bu Fenerbahçe medyasının ayıbıdır. Galatasaray'ın aleyhine olsa böyle şeyler senin zihnine kazırlardı. Kemal Yılmaz Fenerbahçe Hatay maçı diye bir maç yönetiyor sevgili Doğan Öncel. Bak o sezon 23-24. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da Ahmet İbanoğlu. Hani şimdi birileri Ahmet İbanoğlu gelmeli diye PR yapıyorlar ya. Fenerbahçeliler düşmeyin. Fenerbahçe Hatay maçında bir pozisyon oluyor Dzeko'ya. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz. Hakemi uyarıyor. Hocam diyor penaltı diyor, ben gördüm diyor. Yardımcı hakem hakemi uyarma hakkına sahip midir? Sahiptir değil mi?
1: Tabii ki.
0: Bazen hakemler yardımcılara bırakırlar onun tarafındaysa.
1: Adı yardımcı.
0: Ya. Sonra VAR hakemi devreye giriyor. Mustafa İlker Coşkun, bak bu ismi de unutma. Diyor ki offside var diyor, iptal diyor. Akşam yayıncı kuruluşun yorumcuları yorum yapıyor. Türk medyası yorum yapıyor. Hepimiz pozisyonu izliyoruz. Deniyor ki Dzeko'ya top gelmeden önce Hataylı topçuya geldi. Dolayısıyla offside olmaz. Mustafa İlker Coşkun yanlış bir müdahale yapmıştır VAR'da. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın verdirttiği penaltı kararı uygulanmalıydı diyor. Kemal Yılmaz haklı.
2: Fenerbahçe Hatay maçı mıydı bu?
0: Evet. Tamam. Mustafa İlker Coşkun haksız.
2: Bu arada Kemal Yılmaz bu konuyla ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum diyerek yapmış zaten açıklamayı.
0: Son hakemliği bıraktı adam. Oraya geleceğim.
2: 27 yıllık hakemliği.
0: Evet, 27 yıllık. Sonra bu Kemal Yılmaz maç alamıyor. Bir süre sonra açıklama yapıyor. Ben diyor verdiğim doğru karar akşam televizyonda, yayınlarda, Türk medyasında, kamuoyunda doğru bulunmasına rağmen Fenerbahçe lehine hakeme penaltı verdirttiğim halde, doğru kararı verdirttiğim halde maç alamadım. Bu bir baskıdır diyor. Ben diyor 27 yıllık hakemliğimi bırakıyorum diyor. Şimdi bunu da inceleyeyim. Bu da baskı, mobbing. Devam ediyorum. Kamuoyunun ve Trio programının hakem yorumcularının yorumlarına göre Kemal Yılmaz'ın verdirttiği penaltı kararını yanlış bir offside kararına çevirerek Fenerbahçe'nin haklı penaltısını verdirtmeyen, bir yanlışa imza atan VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'la oluyor biliyor musun? Kemal Yılmaz hakemliği bırakırken bir ay sonra Fenerbahçe Galatasaray maçına VAR hakemi olarak atanıyor. Fenerbahçe'nin lehine doğru karar verenler hakemliği bırakmak zorunda kalırken maç alamadıkları için, Fenerbahçe'nin aleyhine yanlış karar verenler derbiyle, bir Galatasaray maçıyla, Fenerbahçe maçıyla ödüllendiriliyor. İşte İsmail Kartal'ın bahsettiği 99 puanlı sezonun olaylarından sadece birisi bu. O da televizyonda MHK depremini duyunca bir ortamda çok net bir bilgi aldım. Ah diyor, 99 puanlı sezon. Şimdi biz buradan, hani yanlış anlama, sen de bazen öyle yapıyorsun, 99 puanlı sezonu dejenere etmeye, aa öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Doğan abi, çok acı şeyler yaşandı. Bugün bir tane hakemin işte bana maç verilmedi, şöyle oldu böyle oldu dediği süreç içinde MHK başkanı tutuklanıyor, şöyle oluyor böyle oluyor. Ya Kemal Yılmaz'ın mektubu var ya, sen orada buldun şu anda değil mi? Ben diyor bırakıyorum diyor, bana maç vermiyorlar diyor haklı kararından sonra. Yanlış karar veren adamı da ödüllendiriyorlar. Niye? Fenerbahçe'nin aleyhine yanlış karar verdi diye mi? Bugün İsmail Kartal'ın hakkını, Aykut Kocaman'ın hakkını Türk futbolu ödeyemez abi. Bu ahlarla gideceğimiz bir yer yok. Bak, Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çektik. Çünkü ligimizde yaşadığımız karmaşa, bu olaylar, aynı zamanda futbolumuzun kalitesinin düşmesi milli takıma yansıyor. Kendimize yapıyoruz, kendi ayağımızdan aşağıya çekiyoruz. Buyurun abi.
2: Kendi içimizde problemlerimiz deyince tabii ki bütün kulüplerin kendi içindeki problemlerini konuşuyoruz. Başarı ve başarısızlıklarla alakalı burada 3 senedir 4 senedir bütün detayları daha ayrıntılı bir şekilde gündeme getiriyoruz ama ben gene de Tahir Kum'un sözüne katılıyorum.
0: Ne dedi
2: hatalarınız
0: abi?
2: Büyüktür yapıdan diye kendi
0: abi,
2: içinizde
0: işte,
2: Fenerbahçe'nin içinde tabii ki.
0: Olmuyor
2: burada...
0: Doğan abi, olmuyor. Tamam, Fenerbahçe'nin hataları var ama 12 yıldır hep Fenerbahçe kendi büyük hatalarından mı şampiyonluğu kaçırdı ya? Anlatıyorum işte
2: yani
0: abi.
2: Şöyle söyleyeceğim, yani en iyi oyuncun ya şu an 3 başkanım, 5 teknik adam değişti, 3 senedir buradayım. Fenerbahçe çok enteresan bir kulüp diye bir açıklama yapıyorsa burada bir sıkıntı var demektir.
0: O kulüp içi siyasetin birbirlerini yaralayan hataları. İşte yani Fenerbahçe...
2: Zaten en büyük hataların senin ondan kaynaklanıyor. En büyük darbeyi muhalefetten yiyorsun. Değerli muhalefet abi. Hükümet oluyor. Hükümet diyor ki birlik beraberlik zamanı diyor.
0: Şunu mu diyorsun? Fenerbahçe istese yapıya rağmen şampiyon olur.
2: Olur.
0: Olamazsın.
2: Olur.
0: Abi. Yapıyı yıkmadan.
2: Olur. Gece karşı olur.
0: Abi
2: Beşiktaş zamanında Vedat Okyarlar'la, İlker Ateşler'le o dönemlerde ya yeneceksen hakemi de yeneceksin diyerek ya şampiyonluklar yaşadıysa
0: abi, hakemi
2: bazı şeyleri yapmışsın.
0: Yenemezsin abi. Birkaç bir maçta yenersin. Sezonda
2: o zamanki
0: yenemezsin.
2: Hakemleri yenebilirdin. Şimdikileri yenemezsin dersen katılırım.
0: Öyle dediğim. Heh, o zaman da hakemin bütün sezon hakemi yenememiştir Beşiktaş.
2: Çünkü o dönem
0: bir maçta bir şey hakemi yenebilirsin. Sezonda hakemi yenemezsin
2: zaten
0: abi.
2: O zamanlar 3 maçta hata oluyordu en fazla. Bütün ligin başlangıcında, ortasında, sonunda.
0: O zaman yapı daha insaflıymış o zaman. Gel şimdi yensin Beşiktaş hakemleri.
2: Yeniyor. 5 senede bir şampiyon oluyor Beşiktaş.
0: Abi,
2: o kadar şey yapma
0: yani. Abi boşlukta işte sen de aradan Galatasaray Fenerbahçe çekişirken çıkıyorsun abi, beni şimdi sokuyorsun oralara. Yani Beşiktaşları da haksızlık ediyorsun. Yanlış yönlendiriyorsun. Neden? Hakemi de yeniyorsun. Yenemezsin. Şimdi Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Bak ben Giresun maçına gittim. Hep anlatırım. O da Jesus'un sezonu.
1: Bu arada Beşiktaşları yönlendirmek gibi bir durumum söz konusu
0: değil. Ben seni eleştirdim canım.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Hani senin yapmış olduğun yorumlar etkilenebilecek insanları vardır diye. Onlar kendi kararlarını verebilecek bir camiadır.
0: Mutlaka öyle.
1: Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi de diye öyle söyleyeyim. Hani sanki Beşiktaşlılar şeymiş gibi, her yönlendirilecek.
0: Öyle demedim ya. Ya sen olmasın. Ama yanlış etki ediyorsun yani. Hı. Bazen yanlış, çünkü hakemi yenemezsin. Şimdi Giresun maçına gittim. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına 5 puan farkla girecek kazanırsa. Rakip de Giresun 1-0'da öne geçti. Abi öyle pozisyonlarda Arda kardeşler Fenerbahçe'nin ataklarını kesti ki, Pedro'ya öyle bir basit sarı kart verdi ki, ikinci sarı kartı da verdi ki, aa bir anda Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jesus'un döneminde yanılmıyorsam ya Jesus ya İsmail Kartal. Jesus'un dönemi. Fenerbahçe'nin santraforları 3-4 hafta üst üste kırmızı kart gördü be. Nasıl yeneceksin abi hakemi? Yenemezsin Doğan abi. Katılıyorum iyi niyetine, futbol olan halen inancına, ama yenemezsin. Bak şimdi ben sana bir şey daha anlatayım. Somut anlatayım da sonra şeye gireriz abi. Şimdi Burak Elmas Galatasaray'dan niye ayrıldı abi? Burak Elmas sadece 9 ay Sayın Burak Elmas Galatasaray'da başkanlık yaptı. Galatasaray kulübü, camiası Sayın Burak Elmas'ı başarısız buldu. Burak Elmas'ı ibra etmediler, ibra. İbra edilmeyince seçim kararı aldırttılar, almak zorunda kaldı. Burak Elmas gitti. Burak Elmas o dönem röportajlar verdi. Ben Twitter'da hepsini yayınladım. Fatih Terim'i suçladı. Galatasaray bir Galatasaray bir de Florya diye iki tane kulüp olmuş dedi. Kendi kulübünü, camiasını suçladı. Bana bunları yaşattılar dedi. Bana hırsız diyenler oldu bilmem ne gibi benzeri laflar etti. Ağzından bir kere hakemler yapı lafı çıkmadı. Gidişini tamamen camiasına Fatih Terim'e bağladı. 9 ayda gönderdiler Burak Elmas'ı. Dün çıkmış bir YouTube kanalında verdiği beyanatta ben de yapı kurbanıyım. Yapının en büyük kurbanı Galatasaray. Bizi o dönem doğradılar dedi. Bizim geçmişi unuttuğumuzu zannediyor. O günkü röportajlarına baktım Burak Elmas'ın. Hiç yapıdan bahsetmiyor, hiç hakemden bahsetmiyor. Kendi camiasından şikayet ediyor. 9 ayda yediler adamı. Bugün yapı diyor. Bu fırsatçılık değil midir? Bu nasıl bir duruştur? O gün öyle duruyorsun, bugün böyle duruyorsun. Abi nasıl bir olayla mücadele ettiğimizin farkında mısın ya? Herkes ya makyavelizm değil mi? Böyle bir şey değil. Faydacılık, kolaycılık böyle bir şey değil. Makyavelist düşüncede bile bir duruş vardır ya. Bir şeyi bir şeye bağlarsın. Sayın Burak Elmas geçmişte bir cümle yapı demezken, hakem demezken bunu nereye bağladı da biz de yapının kurbanıyız, beni de yapı yedi diye röportaj veriyor. Yapının kurbanı Galatasaray diyor. Düne kadar Galatasaray'ın başkanından medyacısına, taraftarına kadar herkes yapı dediğimizde kapı sapı deyip bizimle dalga geçerken bugün hepsi yapıya nasıl sahip çıkıyor, biz de mağduruz diyor. Akıl alır gibi değil ya. Öyle bir algı dünyasında, öyle bir algı şiddetiyle karşı karşıyayız ki toplumun aklıyla dalga geçiyorlar ya. Ondan sonra sen diyorsun ki Fenerbahçe isterse hakemi de yener, yapıyı da yener. Yenemezsin. Yapıyı zayıflatırsın. Kendi lobini biraz güçlendirirsin. Öyle yenebilirsin. %100 güçlü bir yapıyı yenemezsin abi. Bak, Burak Elmas mevzusunu da anlattım. Bak bakayım bir tane röportajında geçmişte yapı diyor mu? Bugün niye diyor? Ayıp ya. Vallahi çok ayıp ya.
1: O dönem zaten en büyük sıkıntı Fatih Terim'le ilgili almış olduğu karardı. Dominik Torrenti mi getirmişti? O da zaten bilmiyorum, başarısız ya. Bir dönem yaşamıştı. Orada bu başarı elde etseydi bu sıkıntılar olacak mıydı? Sanmıyorum. Hani sadece Fatih Hoca'yı göndermenin... Galatasaray'da şöyle bir şey vardır. Biz geri geldiğinde Fatih Hoca'yı da göndeririz. Fatih Hoca'yı göndereni gönderiyorsun. O zaman hani bir çelişki de olabiliyor bazen, anladın mı?
0: Fatih şimdi... Terim'i Galatasaray'dan kimse gönderemez. Ünal Aysal bile gönderemedi. Kendi gitti milli takıma. Burak Elmas gönderince eti ne budu ne? Burak Elmas'ı yediler. Burak Elmas da bunu hep ima etti.
1: Orada bir sportif başarısızlık da vardı.
0: Tamam da anlamında. Zaten o da sportif başarısızlığı ona mal etti. Hakeme yapıya mal etmedi. Bugün niye Burak Elmas hakeme yapıya mal ediyor? Bu fırsatçılık nedir ya? Ben bunu anlatıyorum abi. Kamuoyu karar versin.
1: Mali yönden ibra edilmediği için idari yönden de oy çokluğuyla görevden alınmıştı. Tamam. Reddedilmişti.
0: Yani görevden alınma sebebi kendi camiasının onu başarısız bulması. Yapı mapı değil. Ağzından bir kelime yapı çıkmamış, hakem çıkmamış. Bütün röportajlara baktım. Niye bugün böyle söylüyor?
1: O zaman Işıtan Gün'ün bazı açıklamaları vardı hatırlıyorum da. Büyük tepkiye ulaşmıştı sosyal medyada yapmış
0: nedir?
1: Olduğu. camia içindeki sıkıntılarla ilgili paralar.

0: Allah, o trafikle ilgili açıklamaları vardı.
1: Işıtan yani diye. Adama para mı götürdü demişler.
0: Ya bir dönem vardı, 100 milyon dolarlık bir sponsorluk vardı. O 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlandığı dönemler, bir şeyler
1: işte benim,
0: vardı hep böyle.
1: Bugün dün attığım tweetlerde, kendisinin röportajlarından bulduğum captionlarda da var o.
0: Ki o döneminde var en yani büyük savunucularından, hatta oyunu yönetim kurulundaydı, Rezan hep Özdemir vardı galiba. Evet. Onun da mesela sonrasında yaşadıklarını hep beraber gördük.
1: Ya kardeşim, 4 tane başkan birden Habertürk'e çıkmadı mı? Ali Koç, Ahmet Ağoğlu, yanılmıyorsam Ahmet Nur Çebi.
0: Ahmet Nur Çebi vardı.
1: Ve Burak Elmas. Hakemlik federasyon, el ele vereceğiz, biz bu yapıyı değiştireceğiz demediler mi? O gün kendiniz kurdunuz o zaman o yapıyı. Ali Koç kurdu diyorsan sen de kurdun, sen de oradaydın. Öyle bir şey yok. Ali Koç kurdu diyorlar abi. Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç getirdi diyorlar. İbrahim abi, İbrahim Seten geçen gün haber yaptı. Ecmen Sarı Alioğlu ile konuştum. Ali Koç'la alakası yok demiş. Ben önerdim demiş. O da onlar onay veren başkanlardan biri demiş. Bitmedi. Bitmedi.
0: Bolu İstanbul maçından sonra.
1: Bitmedi.
0: Evet.
1: Aydın Cingöz, Ecmen Sarı Alioğlu tarafıyla konuştum diyor. O tarafla konuştum diyor. Belki Ecmel Bey'le konuştu. Ben önerdim diyor Ecmen Sarı Alioğlu. Burak Elmas da onaylayanlardan biriydi diyor.
0: Biz de konuştuk çünkü. Ben de bildiğim için.
1: Tamam, bravo. Hani Ali Koç tek başına getirmişti?
0: Tek başına değil ama ilk öneriyi sunan o. Çünkü ona öyle bir rapor sunuyor ki. Tamam. Ferhat Gündoğdu gözlemci olarak gidiyor biliyorsun.
1: Zaten.
0: Gözlemci
1: artı
0: olarak
1: Ecmel
0: gidiyor.
1: Bey diyor ki ben sundum diyor abi.
0: Ona o maçta söylüyor zaten.
1: Tamam.
0: Görüştürüyorlar.
1: Ya şimdi Ali Koç mu getirmiş oluyor Ferhat Gündoğdu'yu? Topyekun bir düşünceyle mi geliyor?
0: Hayır, Ecmel Başkan sayesinde desteklemiş oluyor.
1: Ama Ali Koç gibi Burak Elmas da destekliyor.
0: Yani Ali Koç aslında kandırılmış kişi oluyor.
1: Tamam, Ali Koç kandırıldıysa Burak Elmas da desteklemiş, kandırılmış. Bunları Ecmel Bey söylüyor. Evet. Aydın Cingöz'ün röportajı haberi, İbrahim Seten'in haberinde var bunlar. Dün Burak Elmas tüm bunların üstüne çıkıp kulüpler bir şeyin Ferhat Gündoğdu'nun onaylandığı toplantıda ben yokum nasıl diyorsunuz ya? Toplantı dediğin nedir ya? Fiziken yoksan telefonda varsın. Sana sormamış olabilirler mi? Bu nasıl bir çevirmedir? Bu nasıl bir olayı başka bir yere getirmedir? Telefonla sormuş. Ayrıca koskoca Galatasaray başkanına rağmen MHK başkanı getirilir mi ya? Ya siz neyin algısını yapıyorsunuz? Türk toplumunun
0: zaten burada
1: aklıyla nasıl dalga geçersiniz ya?
0: Gündeme gelen isimlerde ben onu istemem, o varsa ben yokum diye diye en son o zaman hiç olmazsa Ferhat Gündoğdu deniliyor.
1: Bravo. Ona geliniyor. Hatırlat. O günde Ferhat Gündoğdu, Ali Koç dahil herkesi inandırıyor. Fakat sonra şöyle bir şey oluyor bak. Ben sana olayları anlatayım. Saran döneminde de bunu yaşıyorlar. Çok güzel bir yere geldik abi. Ferhat Gündoğdu başta Ali Koç olmak üzere. Çünkü Ali Koç o zaman Kulüpler Birliği Başkanı abi. Kulüpler mesela şikayet ediyor. Bizim adımıza git konuş diyor. Ali Koç konuşuyor. Ali Koç'a bir şeyler söylüyor. Sonra tam tersini yapıyor. Ferhat Gündoğdu sözlerini tutmayınca Ali Koç çıldırıyor. Son aleyhinde en sert konuşmalar Ali Koç yapıyor. Bunları kimse konuşmuyor. Ferhat Gündoğdu'nun yanına Saadettin Saran döneminde de gidiyorlar. Ertan Torunoğulları bir gün ne dedi? Gidiyoruz dedi federasyona, kastettiği adam Ferhat Gündoğdu. Oftrikos şey, perde arkası söyleyeyim o zaman. Anlatıyoruz diyor. Ferhat Gündoğdu şey diyor, haklısınız haklısınız diyormuş. Ertesi gün hafta diyor yine aynısını yapıyorlar diyor. Bu tavrı Ferhat Gündoğdu'nun çıldırtıyor insanları. Ali Koç getirtmişmiş Ferhat Gündoğdu'yu. Ya kardeşim, bir tane Nasrettin Hoca Timur hikayesi vardır. Bütün köylü gelir Nasrettin Hoca'ya der ki savaşlarda o zamanlar fil kullanılır. Barış döneminde köylere dağıtılır filler hikayeye göre. Timur da bir köye bir tane fil veriyor. Buna bakın diyor, savaşırken alacağım diyor. Köylü o fili doyuramıyor. Nasrettin Hoca var o köyde yaşıyor. Diyorlar ki sen diyorlar Timur seni sever padişah. Timur'a git bunu bizden alsın, biz aç kaldık diyorlar. Padişahın yanına giderken köylüye diyor ki arkama katılın. Göstereyim harap bitap halinizde. Adım adım giderken arkasında 10 kişi, 5 kişi, 1 kişi kimse kalmıyor. Ali Koç'a da aynısını yapmışlar. Kulüpler Birliği Başkanı yapıyorsunuz. En ufak bir şeyde git Ferhat Gündoğdu ile alakalı.
0: Nasrettin Hoca ne yapıyor peki?
1: En ufak bir şeyde git, işte Ali Koç onu yapamıyor. En ufak bir şeyde git diyorlar. Ferhat Gündoğdu'yu şikayet et diyorlar, et diyorlar. Ettirtiyorlar. Arkasında bugün Ali Koç'un durmuyorlar. Bir tek Ali Koç getirtti diyorlar. Hepiniz orada. Ulan hepiniz oradaydınız ve hepiniz oradaydınız. Nasrettin Hoca ne yapıyor o zaman? Arkasını dönüyor, köylü yok.
0: Bir tek fil var.
1: Bir tane daha fil ver diyor. Bunlar diyor buraya gelemediler diyor. Yüzleri yoktu diyor. Utandılar diyor. Çünkü senden bir fil daha istiyorlar diyor. Bakarlar diyor. Haşırtinyo yapıyor Nasrettin
0: çok
1: Hoca.
0: Çok iyi değil mi?
1: Affedersin, haşırtinyo yapıyor. Ali Koç başkan ya çok iyi insan. Bak ben çok eleştirdim Ali Koç'u, istifa dedim. Ama çok iyi insan. Kulüpler Birliği'ndeki başkanları satmıyor. O da böyle dedi, bu da böyle dedi demiyor. Adamın ahlakı buna uygun değil. Ama bu adamlar Ali Koç'u satıyor. Ali Koç'u kandırıyorlar. Ali Koç'u bir tek Ferhat Gündoğdu kandırmadı ki abi. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'ndeki diğer başkanlar da kandırdı. Hep beraber istediler. Şimdi bir tek Ali Koç istedi diyorlar. Ya siz niye böylesiniz ya? O zaman Fenerbahçe camiası bir kabuk değişiminden geçsin abi. Bu kadar tuzağa düşmeyin ya. Ben geçen gün bir örnek verdim. Beta karakter, alfa karakter. Fenerbahçe beta karakter olamaz. Beta karakter nedir? Hep uyumlu olmaya çalışır, alttan alır. Hayır kardeşim, alfa karakter olacaksın, lider olacaksın, güçlü olacaksın. Bir liderin iki tane özelliğinden korkar insanlar. Ya ilminden korkar, bu yoksa heybetinden, gücünden korkar. Bir tanesini ortaya koyacaksın.
0: Ali Koç çocuk değil, Ahmet Konanç. Ne olduğunu çok iyi biliyordur, ne yapacağını da çok iyi biliyordur diye yazmış.
1: Eyvallah.
0: Ferhat'ı mı kandıramayacaksın, yapmayın Allah aşkına diye yazmış. Ali Koç 7 sene başkanlığında yapıdan bahsetti. Hacı Osmanoğlu ile son 3 sezonda yapı kurmuşlar Galatasaray'a karşı hem de. Yasin Kol, Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu'ya rağmen Galatasaray şampiyon oluyordur diye yazmış bir dinleyici. Günahların takımı Fenerbahçe mi yani diye yazmış.
1: Bunu niye okuyorsun be abi?
0: Ben hepsini okuyorum. Ferhat
1: bu Bey'in... ahlaksızlık ya. Günahların takımı Fenerbahçe ifadesine gönderme.
0: Hepsine cevap verebilirsin. Hepsine.
1: Sen içindeki herhalde kiri... Bu şekilde yansıtmayla, psikolojideki ayna kuramıyla açıklıyorsun yani. Günahların takımı Fenerbahçe. Ne hangi günahın be? Hangi günahın? Bakalım bakın Türk futbolu nereye gidiyor?
0: Kimse temiz değil arkadaşlar, söyleyeyim ben size. Ali abi kolay gelsin. Programın amacı Ali Koç'u aklamak mıdır? Fenerbahçe'yi haklı çıkartmak mıdır? Tam olarak bilmiyorum. Burada tabii biraz şey üzerinden yani... kulüp üzerinden gidiliyor. Çünkü yorumcular camialarıyla alakalı olarak daha ön plana çıkardığı detayları söylüyorlar, konuşuyorlar. Ben de genel anlamda Türk futboluyla ilgili mesela burada hep beraber bir dakika arkadaşlar. Burada Fenerbahçe'yi, burada Trabzonspor'u, bak Trabzonspor'u da söylüyorum. Çünkü Trabzonsporlular da şu an Hacı Osmanoğlu'na karşı inanılmaz bir tepki veriyorlar. Ertuğrul Doğancılar veya daha önceki Trabzonspor'un başkanlarını destekleyenler, o gruplar, yerel gazeteleriydi. Trabzon karışık bir camiadır. Düşmana ihtiyacı yoktur her defasında. Bunu bütün Trabzonsporlu yorumcular da söyler. Aksal Yavuz'u açın sorun. Sormanıza gerek yok, daha önceki açıklamalarına bakın yani. Fenerbahçe'nin içinde de aynı problemler vardır. Beşiktaş'ın içinde de vardır. Mesela Ahmet Nur Çebi diyor ki mesela şu an. Hadi diyor. Ben bunları söylerken Hacı Osmanoğlu beni desteklemiyordu o dönemlerde. Trabzonspor'un başındaydı diyor. Burada sıkıntılar varken diyor. Hadi konuşsun diyor. Abdullah Kiyalı devreye giriyor. Doğru söylüyor Ahmet Nur Çebi diyor. Bak burada bir şey var. Daha önceki yöneticilerin birliktelikleri var. Anlatabiliyor muyum o döneme? Versene şimdiki yönetimler olarak bu arkadaşlara destekler. Bu başkanlara ya da bu yöneticilere destekler. Çıksın Dursun Özbek bugün. Çıksın şimdi Aziz Başkan. Doğru söylüyor Ahmet kardeşim desin. Abdullah da benim canım ciğerim desin. O zaman Hacı Osmanoğlu'nun bu 30 yıllık pis futbolun, kirli futbolun faturasını bana kesemezsiniz dediğinde ne biliyorsun açıklasana o zaman. Kısmına gelmiyor mu? En sevmediğim şey bu ya. Bravo. Elimde belgeler var. Konuşursam yer yerinden oynar. Yeri geldiğinde konuşmasını da bileceğiz diyen insanların 3 ay sonra gıkı çıkmıyor. Nedense yani.
1: Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolu yanarken bir tane basın toplantısı yapmadı. Akıl alır gibi değil. Neden korkuyorsunuz ya? Korktuğunuz bir şey yoksa çıkın konuşun. Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi. En önemli lafı da senin dediğin laf. 30 yılın ahlaksızlığını benim üzerimden temizleyemezsiniz. Şimdi ben 30 yıl geriye sardım. 1996 çıktı. Değil mi? 2026, 2016, 2006, 1996. 30 yıl önce ne başlamış 1996'da? Söylesene İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Başkan. Söylemiyorsun. 30 yılın ahlaksızlığını benim üzerimden temizleyemezsiniz diyorsun. O zaman diyelim ki sizin de zamanında savunduğunuz 2011'deki Sözde Şike olayı. Ahlaksızlık var dediniz ya. 30 yılın diyorsunuz şimdi. Demek ki başka zamanlarda da başka şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Onları niye o zaman konuşamıyorsunuz? Bir tek senin dediğin gibi Doğan abi açıklarsam belgeleri modunda konuşuyorsunuz. Hadi açıklayın. Bırakın bu işleri ya. 2011'de şike var dediler. Fenerbahçeliler sordu. Biz şikeye kiminle yaptık ya? Bir tane takım koyamadınız. Her şeyi Fenerbahçe üzerinden temizlemeye çalıştınız. Onu bile yapamadınız. Çünkü altı dolu değildi. Sözdeydi bütün iddialar. Kumpas oldu, ortaya çıktı. 30 yılın Bir saniye özür dilerim abi. 30 yılın ahlaksızlığı diyor. Bir federasyon başkanı diyor ki Türk futbolunda diyor 30 yıllık ahlaksızlık var diyor. Doğan abi ben mi yanlış okuyorum? Bu cümle.
0: Nereye gidiyor biliyor musun? Haluk Ulusoy dönemine tamam. gidiyor. Oraya bu, kadar gidiyor. Bravo. İsim vermeyeceksen ben tamam. bileyim diye söyledim de oraya
1: Şimdi
0: kadar
1: Şimdi bir dakika
0: gidiyor.
1: Kardeşim. Bu 5 yıldız olayı. 59'dan önce şampiyonlukların sayılmama olayı hangi yıl yapıldı abi? Özür dilerim yazabilir misin abi bir şey söyleyeceğim. 59 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması hangi yıl kabul edildi? Yanılmıyorsam 2099 oralarda. Aziz Yıldırım döneminde diye hatırlıyorum çünkü Aziz Yıldırım'ın tepkisi vardı. Değil mi? Hah, ne çıktı abi? 1900 küsür çıkar. 2000 çıkar muhtemelen. 5 yıldız olayı yani 5 yıldız derken 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmayıp
0: 2000-2001 sezonu.
1: Ha 2000-2001. 2001 değil mi? O zaman 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması da 30 yıllık ahlaksızlık döneminin içine denk geliyor. Federasyon başkanının ifadesi bu. Doğan abi ben mi yanlış okuyorum? 30 yıllık ahlaksızlık var demiş oluyor mu Hacı Osmanoğlu böylece?
0: Toparlamış da olabilir mi? Yani illa 30 yıla dayanıp da sence bu kadar organize bir açıklama yapmış olabilir mi Hacı Osmanoğlu?
1: Abi koskoca...
0: Hesaplayın arkadaşlar bana öyle bir tarih verin ki tam bu döneme denk gelsin deyip sence... bana 30 yıllık falan mı demiştim? Ülke... Yoksa tabataslak
1: tamam,
0: bir
1: peki,
0: şey mi
1: Tamam peki bir şey söyleyeceğim.
0: Diye.
1: Ülke Federasyonu'nun başkanı sence bilinçsizce tarihler vermiş olabilir mi? Yoksa yıllardır bunu yaşadığı için,
0: verdi.
1: Futbolu yaşadığı
0: Bizim
1: için kafasında
0: işte
1: var mıdır bazı şeyler?
0: Kaç 800 yıllık tarihimizde bir Türk geleneklerinden yabancı hakemler bizim Türklüğümüz bilmem nemiz dediğinde yabancı hakem geldi 3 hafta sonrasında.
1: Tamam o başka bir şey ama.
0: Hayır verdiği tarihlere de baktığımda.
1: Şimdi ben başkanın söyleminden gülüyorum. Koskoca Federasyon Başkanı'yı dikkate almayacaksak yandık zaten. 30 yılın içinde... 2000-2001 sezonu yani 59 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması da var. Bu karar da mı ahlaksızlık dönemine denk geliyor? Hacı Osmanoğlu'na göre eve. Evet. Ya bu kadar ahlaksızlık varsa Türk futbolunda niye temizlemiyorsunuz kardeşim? Niye anlatmıyorsunuz? Neden bir tek o zaman işte geçen sezon bu sezon üzerinden gidiyorsunuz? Benim bunları sormaya hakkım yok mu ya? Herkes bir şey söylüyor. Fenerbahçe bunu yıllardır söylüyor. Dalga geçiyorlar. Bugün herkes ona sahip çıkıyor. Yine Fenerbahçe yapının diyor. Fayda sağlayan kulübüdür diyorlar. Bir de utanmadan böyle söyleyenler var. Yapı Fenerbahçe'yi desteklemiştir. Ne olmuş Fenerbahçe'yi destekleyince? İkinci olmuş. Yoksa ikinci bile olamayacakmış Fenerbahçe. O kadar küçük takımmış. Avrupa'da yıllardır ülke puanlarını kazanarak Fenerbahçe'yi UEFA ülke sıralamasında ilk ona sokup Avrupa'daki başarısıyla tamam mı? Orada herhalde yapı desteklemiş olamaz Fenerbahçe'yi. Bu ligin şampiyonunu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt sokan Fenerbahçe Avrupa'da bu kadar başarılı. Türkiye'de yapının desteğiyle ancak ikinci olabiliyor. He? Buna çocuklar bile gülmez ya. Buna çocuklar bile acır. Yazıklar olsun ya. Algıcılığın da bir ahlakı var.
0: Şöyle bir şey olamayacağını biliyorum. Olamayacağını tahmin ediyorum. Ya da olamayacağı hakkında kesin kanıya varmış durumdayım. Onu da söyleyeyim. Temiz eller operasyonunu hatırlıyorsun değil mi? Juventus'un, Fiorentina'nın, Lazio'nun böyle puan silmeler, bir alt lige düşürülmeler falan. Türkiye'de olmasını ister misin? Kim çıkarsa çıksın.
1: Kim çıkarsa
0: Fenerbahçe
1: çıksın.
0: Varsın,
1: ama
0: Galatasaray olsa
1: hukuk
0: olsun.
1: Doğru işlemiş olacak. Tamam mı? Herkese işlemiş olacak. Kim çıkarsa çıksın.
0: Ya 10 lirayla 1 liranın bir farkı olmaz.
1: Var mısın abi? Bir şey söyleyeceğim ama öyle bir tane sezondan değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir deadline verdi. Bir tarih verdi. 30 yıl. 30 yılın hepsinin araştırılmasına var mısın?
0: Tabii ki.
1: Tamam ben de ona varım abi.
0: Hayır, ben var mısın deyince ben bir anda kendimi...
1: Sen ama sordun. İster misin
0: Türkiye
1: dedi.
0: Türkiye Federasyonu etik kurulunda falan
1: tamam
0: zannettim.
1: Tamam canım sen bana sordun ister misin? Ben de sana soruyorum. 30 yıl araştıralım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 30 yıl diyor ya. Gidiyorum 96'da başlıyor. İçinde 59 öncesi şampiyonlukların sayılmaması var. Bir de ben anlamadım ki abi 59 öncesi şampiyonluklar sayılmayacak dediler. Sonra Beşiktaş'a 2 tane verdiler. Nasıl oluyor bu abi? Bu matematik nasıl oluyor? İşte Beşiktaş o maçlarla o iki şampiyonlukla Avrupa kupalarına gitti. Eyvallah başımızın üstünde yeri var Allah razı olsun Beşiktaş'tan. Tamam da Fenerbahçe'nin şampiyonlukları döneminde Avrupa kupası mı vardı ya da öyle bir güç mü vardı gidemiyordu ki kulüpler. O zamanın şartlarını o günkü fakirliğe göre sisteme göre hesaplayacaksın. Ben anlamıyorum abi Fenerbahçe her yerden darbe yemiş. Yine de 2011'de şampiyonlukta 2018'e 17 öne geçmiş. kumpasa uğramış. 2014'te bir daha şampiyon olmuş. Bu sefer başını bir daha kaldırmış. Rize'de maç kazanmış. Liderliğe doğru koşuyor. 2 puan fark kalmış Galatasaray'la arasında. Takımı süper. Bir önceki sezonun iskeleti kurulmuş şampiyon takımı. Bir sene sonra otobüsünü kurşunlamışlar. Her yerden darbe yemiş. Şimdi utanmadan çıkıyor bazı ahlaksızlar. Fenerbahçe yapıyla ancak ikinci olabildi. Avrupa'da yaptıkları ne olacak Fenerbahçe'nin? Topladığı ülke puanlarıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt giriyor bu ülkenin şampiyonu. Ya bırakın abi bu işleri ya. Yani bazı şeyleri gerçekten üzerine gitmeden Fenerbahçelerin içini kimse soğutamaz abi. Yazık ya. Fenerbahçeliler
0: kimse sürekli... kimsenin üzerine gitmiyor ya. Yani ya konuda anlamında söylüyorum ben. Kişiler anlamında oluyor da böyle atışmalar oluyor. O ona laf söylüyor, o ona laf söylüyor. Bu konu gidiyor. 59 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin bence çok başarılıyken gündeme getirmesi gerektiği bir konu.
1: Yok şu anda 59 meselesi zaten.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani hayır oraya
1: ben sana katılıyorum
0: geri
1: burada.
0: Döndüğünde Fenerbahçe çok başarılı olduğunda 2 sene üst üste
1: tabii
0: falan
1: tabii,
0: şampiyon
1: bravo.
0: Olacak.
1: Tabii, tabii, yoksa...
0: Ben başarıyı yakalıyorum. Evet. Bana daha öncekileri de verin evet. demesi
1: Doğru.
0: lazım. Çünkü başarısızken bu konuyu getirdiğinde
1: komik oluyorsun.
0: Çok tut.
1: Maalesef komik
0: oluyorsun. Sıkındığın liman oluyor yani.
1: Evet, sığındığın
0: şey,
1: liman evet, oluyor.
0: Bir kesinlikle öyle oluyor.
1: Gerek
0: o yüzden
1: yok.
0: Şimdi bir çelenk olayı var. Sayın Bahçeli'den
1: ama ben
0: destek
1: 59
0: geldi.
1: Özür dilerim. Ben 59 öncesi meseleye girmek için girmedim. 30 yıllık
0: oradaki
1: ahlaksızlık
0: o
1: arasında
0: o kararın verilmesinde ha, Hacı Osmanoğlu'nun 30 yıllık geçmişinde
1: onu
0: var mı bildikleri diye
1: özel
0: söyledim.
1: Özel olarak spesifik olarak geri getirmedim abi. Bir de senden ricam siyasete girmeyelim abi ya.
0: Federasyonun kolu şikeden kırıldı diyebilir miyiz?
1: Nasıl?
0: Yasin kolla bağlantı kurarak diyorum.
1: Şimdi federasyonun tutuklanma kolu... gerekçesi arasında net olarak bu var mı abi? Bahis şikesi.
0: MASAK raporlarında Yasin Kolla aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerinin tespiti yapıldığı için bunu söylüyorum. Yani burada neyin parası verilmiş olabilir ki? Yani bir teşvik olması lazım, bir
1: şimdi burada
0: olması
1: sıkıntı
0: lazım.
1: Tam cevap
0: burada...
1: vereyim sana. Şimdi bu Yasin Kol
0: 84.1 bildiğim... milyon liralık bir işlem hacmi var çünkü.
1: Şimdi bak bu tutuklanan Yasin Kol benim bildiğim kadarıyla küme düşmüştü. Yani TFF 1. Lig'de maç yönetiyordu. İbrahim Hacı Osmanoğlu aldı getirdi. Derbileri verdi. Arkasında duran İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu kadar arkasında durduğun adam böyle bir iddiayla tutuklanıyor. Sen çıkıp istifa etmediğin gibi 30 yıllık ahlaksızlığı bana yıkamazsınız diyerek Türk futbolunda 30 yıllık bir ahlaksızlık olduğunu söylüyorsun. Bunu da sonra açmıyorsun. Ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ben kendisine güveniyordum biliyor musun? Kendi kitlemden de çok tepki gördüm bu zamanda. Yapacak dedim. Biz çok etki, ben kolay etkileniyoruz abi. Klasik Türk'üm ben. Çok kolay etkileniyoruz abi insanların lafından. Maalesef. Racon kesmesinden etkilendik. Ya adam sana sakın ha dedi, cevabını veremedin. Çıktın, her hatayı affederim. VAR'da yapılan hatayı affetmem. Önünde bir sürü ekran var dedin. VAR Türk futbolunun anasını ağlattı. Bir tane VAR hakeminin görevine son vermedin. Değiştirmedin. Ya Sayın Hacı Osmanoğlu ağırlığını kaybetti abi. En çok destek verdiği hakem tutuklandı ya. Ya bir de şeyi anlamıyorum bak. Çok hızlı geçtik oraları biz. Savcılık yazı yazıyor federasyona. Haklı olarak diyor ki kardeşim ben diyor adli bir soruşturma yürütüyorum. Bazı isimleri bahis oynadığı gerekçesiyle, şüphesiyle PFDK'ya sevk etmeden bana bildir diyor. Neden? Ben o isimlerle alakalı diyor bazılarıyla alakalı bir süreç yürütüyor olabilirim. Adam diyor delilleri karartabilir ismini görünce falan filan. Doğru mu? Böyle bir yazı geliyor. Gayet haklı bir yazı.
0: Yurt dışına bile kaçabilir diyor.
1: Diyor yani bu olabilir yani. Ya sen savcılıktan gelen yazıya rağmen olayları adeta unutturmak istercesine res çeker gibi bilmem kaç kişiyi 11 ay beklettiğin dosyayı bunları bahisten PFDK'ya sevk ediyorum diye lank diye masaya koyuyorsun. E niye savcılığa haber vermedin? Artı bir soru
0: bunu
1: daha.
0: Bu biliyor musun? Bir Türk filmi repliği vardır ya.
1: Hangisi?
0: Beyler vaziyet alın buralar karışacak. Olay bu.
1: Ama bunu yapamazsın. Savcılık sana yazı yazmış. Değil mi? İki, bazı iddialar var. 11 ay bekletmiş ya o dosyayı orada. Şimdi gündemi değiştirmek için çat diye koymuş ya. 11 ayda 5 yıllık zaman aşımına girip bahis oynamasına hesabı olmasına rağmen dosyadan düşen isimler kimler? Var mı böyle isimler? Bu da havada kaldı baba. Bir şeyler oluyor havada kalıyor. Bir şeyler oluyor havada kalıyor. Bir şey olacak zannediyoruz gene bir şey olmuyor. Ya aklımıza dalga geçmeyin ya. Yıllardır yapı var diyenlerle dalga geçenler bugün yapının mağduru biziz diyorlar. Ya bunu bir futbol için yapmayın abi. Zaten dünyanın kupasını kazandınız, yarın yine kazanırsınız. Bu değil abi. Bu ne oluyor biliyor musun abi? Ben için sosyoloji tarafındayım. Bak toplumun güveni zedeleniyor. Dün böyle diyenlerin bir gün gözümüzün içine bakarak böyle demesi, bunlar koca koca kulüplerin başkanları, eski başkanları. Toplumda bir dejenerasyon yaratıyor. Futbola güveni sarsılıyor, adalete güveni sarsılıyor. Yapmayın kardeşim. Dün böyle diyordun, bugün bambaşka bir şey diyorsun ya. Milyonlarca da Fenerbahçeli var bu ülkede, kusura bakmayın. Yapı size yaramış dediğin zaman adamları da

0: adı öfkelendiriyorsun ya. Bunu bu kadar kolay insanlar konuşamamalı ya. Bu kadar kolay bu programlar yapılamamalı ya.
1: Bunu sadece Yasin Kol'un yönettiği maçlar üzerinden de incelememek gerekiyor.
0: Onu da demiş şey yayının başında. Bir tek Yasin Kol mu abi? Ya Arda kardeşlerin
1: mağdur. Çünkü herkesin önünde listesi var. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yorumcular çıkıyor. Beşiktaşlılar buna karşı da tepki gösteriyor falan. Böyle şey var. Hani Yasin Kol bu zamana kadar kaç Fenerbahçe maçı, kaç Galatasaray maçı var? Onun üzerinden bakmak. Ya abi, Yasin Kol'un yönlendirdiği, atadığı ve aynı zamanda desteklediği ve desteklemediği hakemler üzerinden gittiğinde olay çok farklı yerlere gidiyor. Biz sadece bir kişi üzerinden her şeyi çözmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi Yasin Kol aşağı Yasin. Ya kardeşim, Arda kardeşlerin mağdur olduğu, mağdurum ben dediği yerdeyiz ya, şaka gibi. Bir tek Yasin Kol mu acaba sorun? Biraz daha bu iş yayılmalı hakemler bazında. Biraz daha detay görmeliyiz. Burada bir eksiklik var.
1: Kim varsa yani şöyle söyleyeyim sana, talaş kadar katkısı varsa, eğer dedi talaş biliyorsun hani atıktır, o kadar bağlantısı vardır çünkü oradan ayrılmış gitmiştir o, onu bile almayacaksın. Şimdi ben Merkez Hakem Kurulu adaylarına bakıyorum, 3 tane aday verdiler, 2 tanesi daha önce Ferhat Gündoğdu ile beraber çalışmış isim. Nasıl olabiliyor da, anladın mı, bu isimleri sorma bile gündeme getirebiliyorsunuz ya. Onu o iyi tanır de, bana de ki açıklama olarak, o dönem onunla çalışmak zorunda kalan ama onun yaptığı her şeyi bilip asla bu hataları bir daha yapmayacak olan kişi falan gibi bana pazarla ki ben ona ikna olayım.
0: Ya abi bak şimdi, ben geçen gün bir tweet'e rastladım. Şimdi biliyorsun İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cüneyt Çakır'ın köşesi vardı TFF'de, Riva'da.
1: Müzesi.
0: Müze, bir yerde koridorda müzesi var.
1: Dünya Kupası, üçüncülük, final, ikincilik maçlarında görev aldığı şeylerde kaldırdı.
0: Kaldırmış. Çok da iyi yapmış.
1: Onu kaldıranlar çok farklı aslında. Hacı Osmanoğlu değil tam da.
0: Öyle mi?
1: Ferhat Gündoğdu ve ekibinden.
0: Neyse. Burada iyi yapmışlar. Benim Cüneyt Çakır'a gram saygım yok. Jansen'in net golünü iptal etti. Gökhan Gönül'e top toplayıcının hatası yüzünden kırmızı gösterdi. İşte İsyardiye'ye atış şekli, yine iki sarı kart olayıyla. Gram saygım yok benim Cüneyt Çakır'a. Beni çok yanıltan insanlardan biridir. Bak, bir hesaplaşma var burada. Şimdi geçen gün bu hakem olayları yakında patlayacak, göreceksiniz diyen bir eski temsilci, ismini şimdi vermeyeceğim, tweet atmış. İşte Cüneyt Çakır'ı artık öne çıkaran, bak işin bu tarafı artık Cüneyt Çakır'ı pazarlamaya dönmüş. Hemen alıntıladım, ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Ne yapıyorsunuz dedim. Olay bu muydu aslında dedim yani. Bu adamları yıpratmanızın, üzerlerine gitmenizin. Hani Türk futbolunu temizlik için bunu yapıyordunuz? Ki öyle yapmak lazım. Olay dedim, Cüneyt Çakır'ı buraya geri getirmenin bir şey miydi dedim yani. Niye dedim bunu dedim, İlk tweetlerinize söylemiyordunuz. Şimdi Cüneyt Çakır demeye başladınız. İşte sen beni yanlış anlıyorsun dedi diye o beyefendi bana tweet attı. Sor dedim sokaktaki herhangi rastgele 3-5 kişi çevir. Fenerbahçeli denk gelen ilk 3 kişiye sor bakayım dedim Cüneyt Çakır'ı. Cüneyt Çakır bu ülkeye gelip MHK başkanı olacaksa yandık biz abi. Ya Fenerbahçeliler yandı. İşi oraya çevirenler var. Hemen aklıma şey geldi. İşte Ferhat Gündoğdu ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ben kaldırdım dedi. Federasyondaki köşesini kaldırdı biliyorsun Cüneyt Çakır'ın. O geldi. Abi gerçekten hani sevgili eski hakemler, eski temsilciler, bu işleri, şikayetlerinizi Türk futbolu temizlensin diye mi yaptınız? Birilerinin önünü açmak için mi yaptınız? Bırakın abi işi oraya çok sürüklemeyin. Türk futbolunun temizlenmesi için yaptınız. Öyle kabul ediyoruz. Öyle gitsin. Öyle gitsin abi.
1: Bilmiyorum. Fiyasko. Yani milli takımda fiyasko, federasyonda fiyasko, Merkez Hakem Kurulu'nda fiyasko, diğer kurullarında fiyasko. Sadece bu arada tabii Yasin Kol'la ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Hesap mesap falan kitap onlar değil. Yani tutuklanma gerekçesi sadece şike ve teşvik primi dediği konu değil. Süper Lig hakemi Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinin ikinci fıkrası, yani hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçundan da tutuklandı. O bilgiyi de unutmayalım. Yazışmalar var.
0: Evet, ağır suçlu.
1: Bu yazışmalar aynı zamanda dikkat et, bütün Ferhat Gündoğdu konuşmaları arasında, buna Hacı Osmanoğlu da dahil, onda 5 dakika sonra seni görüntülü arayacağım diye bir şey var. Dikkat ettin mi ona hiç? Kimle görüşüyorsa, Yasin Kol'la da görüşüyorsa, Hacı Osmanoğlu ile de görüşüyorsa, hepsinde 5 dakika sonra seni görüntülü arayacağım diye bir şey var.
0: Ne demek?
1: FaceTime'la kayıt alıyor çünkü. Bir daha tekrarlıyor. Hangisi? Ve kaydediyor şeyleri.
0: Ferhat Gündoğdu.
1: Ferhat Gündoğdu. Şimdi ben savunmasını çok merak ediyorum. Yani bunların hepsini bak şimdi en güvenli
0: dikkat edeceğiz senle
1: yani. Senle beraber anladın mı? Bir işe kalkıştık biz. Ve ben seni sürekli olarak sen bana telefon ediyorsun. Diyorum ki dur 5 dakika sonra bir görüntülü arayacağım onu konuşalım.
0: Ekran diyorum. Kaydı olarak mı alıyorlar yoksa onun bir
1: video olarak alıyordur herhalde büyük bir ihtimalle. Çünkü kaydediliyor bütün görüntülere şeyi.
0: FaceTime görüşmeleri kaydediliyor mu?
1: Ediliyor herhalde ne bileyim. FaceTime mı WhatsApp mı? Hepsinde yapıyorlar işte bunlar yani.
0: Millet nelerin peşinde ya. Biz de ağzımızda bir şey söyleyeceğim. Telefonla açıp konuşuyoruz abi.
1: Bu kumpanyaları biz kumpas dönemlerinde çok görmedik mi?
0: Çok.
1: Örümcekler bilmem neler böcekler falanlar filanlar o kamera kayıtları.
0: Anımsatıyor diyorsun yani.
1: Çok şey anımsatıyor anladın mı? Yani taktiksel anlamda çok şey anımsatıyor. Bize çok şey öğretti o dönem yaşadıklarımız. Bu zaman hani söz uçar yazı kalır var ya söz de uçmuyor artık. O sözün artık karşılığı dublaj bunlar montaj bunlara falan dönebilir. Onlar olabilir. Ayrı konu çünkü şu anki yapay zeka çok tehlikeli.
0: Çok tehlikeli ya.
1: İnanılmaz tehlikeli. Yani şey yani bir hareketten falan belki anlayabiliyorsun. Onun
0: yapay
1: da uzmanları vardır.
0: Nasıl durdurabilirsin biliyor musun? Şöyle tam durduramazsın da mesela senin görüntünü, senin tipini, senin sesinle başka bir şekle soktu. Telif görüntünü ve sesini kullanıyorsa sistem telif atmalı. Böylece yapay zeka senden izin almadan ilgili kişi senin iznini bir şekilde kodun onun onayın bilmem ne gelmeden yapamamalı. İlgili kişiye, talep eden kişiye. Yapay zekanın gittiği yer çok korkunç. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bak abi bazen biz böyle makarayla konuşuyoruz ama geçmişte izlediğimiz Hollywood filmleri geleceği bize tarif ediyor diyoruz ya.
1: Tabii canım.
0: Belki senaristler çok ileri düzeyde.
1: Ona simsim mimsim falan deme de o sonradan yapılacak.
0: Ona girmeyeceğim. Diyorduk ki dalga geçiyorduk ya oluyor abi. Mesela uzay yolunda ellerinde cep telefonu vardı. Cep telefonu aklımız, hayalimizde olabilir miydi ya böyle bir şey? Veya işte yapay zeka ile canlandırıyorlar falan. Canlandırıyorlar abi milleti yapay zeka. Ben birçok artık yapay zekayı ayıramaya başladım ve bu da yapay zekanın emeklediği çocukluk dönemleri. Bir süre sonra hiç ayıramayacağız olayları mesela.
1: Ya bize sunulanlar ne yapacağız bunlar abi? Da. Bizim gördüklerimiz yani.
0: Ha?
1: Bizim gördüklerimiz
0: yani.
1: Ya ben sana söyleyeyim iPhone 45 var mesela şu an. Var ama mı? Daha piyasaya çıkmadı.
0: Planlamışlardı.
1: Hani 18 falan kullanıyorsun anladın mı daha yeni? Gördüm de o yüzden söyledim.
0: Benim iPhone'u değiştirdim evet. Ya lafı nereye getiriyor? Nerede gördün ya?
1: Ahmet Konanç'ın hesapları incelensin ya.
0: Keşke.
1: Reklama gidelim. Bizim de hesaplarımıza bir şey girsin
0: Allah
1: bari.
0: Çok şükür.
1: Reklama gidelim vergimizi, birazdan
0: her
1: devam
0: şeyimizi
1: edelim.
0: Dibine kadar veriyoruz çok şükür.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'de doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
7: Mutlu sabahlar, bir kez daha sevgiler saygılar, ikinci bölümdeyiz. 6 Ekim günlerden salı,
8: saat 11.01 ve tabii ki milli takımın dün geceki 4'te 4 yaptığı 0 puanla maçlardan ayrıldı. Artık yeter dediğimiz günlerden bir tanesi. Arda Güler'siz sahaya çıkan milliler 26'da ilk golü görüyor. 61'de Aral Şimşir ilk milli takım formasıyla çıktığı mücadelede ilk golüyle tanışıyor. 64'te Calafiori, 84'te Pio Espósito işi bitiriyor. Milli arada çektiğimiz çile bu yenilgiyle de sona eriyor. Allah diğerlerini yaşatmasın. Yeter artık falan dediğimiz günlerden, yine bir fiyasko dediğimiz günlerden bir tanesi. Yeni modamız iyi oynadığımızı zannedip bir anda gol yemek. Son 6 maçımızın 5'ini kaybederken bir takım olarak işte Bologna'da iyi bir sonuç almayı umuyorduk. İşler kötü gitti mi? Takım oyunu olarak da en dibe vurdu mu bir çıkış ararsınız. Onu yapmaya çalışıyoruz. Biz açıklamalara bakıyorum. Mesela Merih Demiral'ın bir açıklaması vardı bu maç öncesinde. Sonrasındaki açıklamalardan bir tanesi, yine ortak ağzımız olsun arkadaşlar, bir şey sorarlarsa böyle konuşun mu dendi acaba? Çünkü Yunus'un da açıklamaları yine aynı şeye dönüyor. Bu duruma biz düştük, buradan biz kaldıracağız şeklinde. Bu duruma düşene kadar neden en sonuna kadar bekliyoruz, onu anlamış değilim. Yani ülkemizi zamanında

0: Abi Kenan olmayınca olmuyor. İşte Hakan olmayınca olmuyor. Orkun olmayınca olmuyor. Bu dönemde bir şey olmazmış zaten. Bunu söyleyeyim yani.
1: Bir. Futbol takımları çıkar düşer. Önemli olan düşüş zamanlarında doğru analizler yapmak. Ben burada Montella'yı çok suçlu görmüyorum. Yayının başında söyledim. Adam bu takımı yaşanan başarısızlıkların ardından A Ligi'ne kadar çıkardı. Dünya Kupası'na götürdü. Oradaki başarısızlıklar konuşuluyorsa bu başarılarını da konuşacağız. Oradaki ve şu anki başarısızlığı da bir analiz olarak kullanacağız. Fakat bunu yapamadığımızı, birbirimize girdiğimizi, hemen onun yerine işte o gelsin bu gelsin lobilerinin harekete geçtiğini görüyorum. İki, ya arkadaşlar biz kör müyüz ya? Görmüyor muyuz abi? Milli takımda oyuncularımızın oynadığı mevcut A Ligi'ndeki seviyeye uygun olmadığını görmekle beraber şunu da görmemiz gerekmiyor mu? Olan kalitelerindeki ritimleri de kaybetmişler. Olaya buradan bakmak lazım. Yani olan bildiğimiz o kalitelerindeki görüntüyü de bize artık sergileyemiyorlar. Ritimlerini kaybetmişler. O zaman soralım. Değil mi? Neden kaybettiler? Bir, Türk futbolunda yaşanan bu kaos milli takıma elbette yansır. Her gün konuşuyorlar. Kafaları bulanık. İki, Türkiye Ligi'nin düşen kalitesi. Yabancılar da her ne kadar milli takımımızda yer alsa da sonuçta burada daha çok Türkiye Ligi'nin ağırlığı var, oyuncuların ağırlığı var. Milli takıma yansıyor. Yani biz burada çıkardığımız kavgalar, burada yaptığımız yangınlar, bulamadığımız futbol adaleti milli takıma yansıyor. Yani ne bekliyorsunuz abi milli takımdan? Ne bekliyorsunuz? Çocuklar ritimlerini kaybetmiş, görmüyor musunuz? Bunu bir tek futbolcularla açıklayamazsın ki. O futbolcuya burada ne verdin? Hangi sistemde oynattın? Adam kendini en ufak bir şeyde yere atıyor. Halbuki yok öyle bir şey. Ama burada o pozisyona düdük çaldırabiliyor. Orada da çaldırdı. Ama ikinciye çaldıramaz. Ya gerçekleri konuşacağız ya da bırakıp gideceğiz. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın şampiyonluklarına damga vurdu. Kabul. Ama eski Abdülkerim Bardakçı değil. İnanılmaz ağır kalıyor. Halen milli takımda İlk 11'de Uğurcan Çakır ya Avrupa Şampiyonası'nda mahvetti, Dünya Kupası'nda mahvetti, Galatasaray'da mahvediyor. Ya Berke Özer'i çağırmıyorsunuz. Hadi Fenerbahçe'den de bir örnek vereyim. Hani dengelemek zorunda değilim ama dengeleyeyim. Çünkü toplum öyle bekliyor. Mesela İsmail Yüksek. Her ne kadar mücadele ediyor görünse de İsmail Yüksek, milli takımda da aynısını yapıyor. İkinci, üçüncü çalım ararken topu kaybediyor. Ya bunu Fener Galatasaray meselesi de değil arkadaşlar.
0: Bunu bazı oyuncular üzerinden şöyle diyebilirsin. Gördüğün zaman artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini daha iyi hissediyorsun. İrfan Can Kahveci'yi ekleyebilirsin.
1: Ekle bravo ekle. Samet'i ekleyebilirsin. Olmuyor yani, öyle bir şut mu var İrfan? Yani topu şeye gönderdin, kale arkasına gönderdin. Yakışıyor mu ya? Milli takım seviyesinde adam daha dikkatli olur.
0: Ya Kerem için mesela şey söyleyebilirim. Abi ol artık ya Kerem, değil. Yani şey
1: Kerem'i
0: anlamında
1: de çok eleştirdim. Tamam yine eleştirdim ama son maçta yine elinden geleni yaptı.
0: Ya elinden
1: yani
0: geleni
1: dengeleyeceğiz diğer derken de
0: ben elinden geleni yapan
1: elinden
0: oyuncudan
1: geleni yapmayan
0: sıkıldım.
1: Da var abi. Anladım,
0: tabii ki mesela.
1: Yapmayan da var, yapamıyor.
0: Hani oradan şey yapmayalım. Mesela biz Montella'nın çıkışını alkışladık çünkü öyle vazgeçilmez dediğimiz hocalarımızın bizi dibe vurdurduğu bir dönemi yaşadık ki.
1: Evet.
0: Biz Liechtenstein'larla, Litvanyalarla, Andorralarla, Maltalarla, Cebeli Tarıklarla falan oynadığımızda onları ya da yenmemiz gerekiyordu.
1: Yenemiyorduk.
0: Biz onları yendikten sonra Montella'yla A grubuna çıkıp bizim artık gerçek rakiplerimiz İspanyalar, Fransalar, Almanyalar dediğimizde çok da abartmamamız gerektiğini bize öğretmiş oldu bu yaşadıklarımız süreç. O yüzden biraz haddimizi bilelim. Yani bizim, ben sana söyleyeyim, olmamız gereken
1: abi,
0: olmamız gereken grup, yani bizim rakiplerimiz şey, İsveç, Slovenya, İskoçya, Macaristan, Ukrayna, anladın mı? Yani biz C grubunda, D grubunda, N'ye kadar gidiyor çünkü Uluslar Ligi. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim, E grubunda ya da hadi D grubu diyeyim, Norveç, Galler, Danimarka, Portekiz. Tam bizlik grup der misin?
1: Evet yani aşağı yukarı.
0: Şeyden daha iyidir değil mi? İspanya, İngiltere, Hırvatistan, Almanya'dan daha iyidir. O anlamda söylüyorum ben. Yani biraz daha realist bakmak lazım. Ama şöyle bir detaya yer vermiş. Yazarlar aklına geleni yazarlar. Döneme göre yazarlar. Bir de sisteme göre yazarlar. Deniliyor ki 2024 ve 26 elemelerinde gayet başarılı olan bir süreç içerisindeydik diyor. Ahmet Konanç gibi bir yazarımız. Ancak bugün

0: Onu başarıya götüren seçimlerinin mahkumu olmuş gibi gözüküyor. Katılır mısın buna?
1: Ben ne dediğini anlamadım ki, anlamaya şöyle çalışmama rağmen.
0: Ancak bunu onu başarıya götüren seçimlerinin mahkumu olmuş gibi. Yani öyle bir sistem oluşturmuş ki onun dışına çıkamıyor. Beni başarıya bunlar taşıdı diyor. Futbol değişiyor, futbol dönüşüyor. Futbolcular aynı form grafiğinde kalamıyorlar. Milli takımın en iyi oyuncularından oluşması gerekiyor. Ama en sadıklardan ve sevdiklerinden oluşuyor.
1: Sözüne katılıyorum. Milli takımla ilgili adamcılık da ifadesinde doğru. Evet. Doğru. Yani biraz adamcılık var ama %100 de Montella üzerinden okumuyorum.
0: Burada niye anlıyorsun biliyor musunuz? Bunu Samet'ten net anlayabilirsin. Oynamasa bile. Yine de çağrılmasından. Çünkü Samet'in orada çağrılmaya ihtiyacı yok. Orada 16, 17, 18, 19 yaşında ya da 22 yaşında Anadolu'da top oynayan bir çocuğun çağrılmaya ihtiyacı var. Samet çağrıldı.
1: Montella'yı hatasız bir adam olarak anlatmıyorum. Montella'nın birkaç oyuncuda adamcılık yaptığını da kabul ediyorum. Ama bu başarısızlığı Türk futbolunda yaşananların milli takıma yansımadığını düşünüp, Türk futbolunda düşen kalitenin oyuncuların ritmine yansımadığını düşünüp Montella üzerinden %100 olarak açıklamaya çalışırsan yanlışa gidersin.
0: Zaten en güzel yorumum buydu. Ülkede yaşananlar milli takımın futboluna yansır.
1: %100 yansır.
0: Net söyleyeyim sana.
1: Ya %100 yansır yani. Mesela benim bir hayal kırıklığım daha var. Hani şimdi Abdülkerim dedi, Uğurcan dedi demesinler diye örnek verdik ya bir iki futbolcu. Mesela Oğuz'dan da örnek vereyim mesela. Oğuz Aydın. Ben Oğuz Aydın'ın birkaç maçta beni umutlandırdı. Yeni olmadığını gördüm. Ya Oğuz'cum senin kafan nerede ya? Kafanı %100 futbola veremiyorsun ya. Senin kadar bu kadar şans bulan bir adam yok. Milli takımda Fenerbahçe'de. Ya kardeşim bir istikrarın olsun ya.
0: Dün 88'de girdi bildiğim kadarıyla.
1: Ya fark etmez, oynadığı maç da var. Fenerbahçe'yle kastediyorum. Milli takım. Hepsini bir kefeye koyuyorum. Şöyle bir parlıyor. Sonrası yok. Futbolda istikrar lazım abi. Senin de milli takıma daha çok katkı vermen lazım. Ya Türk futbolunun genel bir sorunu var abi. Fakat bu sorunda şimdi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim abi.
0: Mesela Enes Ünal'ı arıyor musun? Olması gerektiğini düşünüyor
1: musun?
0: Yok
1: abi, Enes Ünal da belli bir kalitenin oyuncusu ya. Beni hiçbir zaman beni heyecanlandırmadı.
0: Çünkü milli takımda aldığı şansı aslında iyi değerlendirebilseydi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine Galatasaray arkadaşlar kızacak. Ama onların söyleminden yürüyeceğim ben. İşte 2000 yılındaki o 2002 Güney Kore falan hep Galatasaray'ın temeli var dediler ya.
0: 2000 ruhu Galatasaray tamam, dönemi. UEFA ve Şampiyonlar Ligi falan.
1: 4 yıldır şampiyonsun. Dün farklı söylüyordun. Hadi bugün söylediğini kabul edeyim. Yapıya rağmen şampiyon olabilme kadar kudretlisin. E niye milli takımımız iyi durumda değil? Hani Galatasaray için bir temel atamıyor ya.
0: O dönem kaç yerli oyuncusu vardı? Çok fazla sayabiliyorsun.
1: Ya ne fark eder abi, o zaman da Hacılar vardı, Popescu'lar vardı.
0: Milli takımlardan bahsediyorum. Milli takıma vermiş olduğu takım oyuncu sayısı.
1: Abi savunma hemen. Önce buna cevap versinler.
0: Ben sana bir şey savunmuyorum.
1: O şimdi. Gün öyle oluyor da bugün niye o zaman Galatasaray'la milli takım yükselmiyor?
0: Şu anki takımda da mutlu değiller
1: çünkü,
0: oyunculardan da o yüzden
1: söylüyorum. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki son dönemdeki yarış hem çok adaletli geçmedi, tamam mı? Liyakatlı geçmedi. Oyuncular çok fazla fake hareketlerle hakemleri yönlendirdiler ama bu oyuncular yönlendirebildiği için değil. Oyuncular da hakemler de biliyor ki dışarıdan etkilerle bunları yapabiliyorlar. Ve karşımızda bir tane kakofoni çıktı. Bugün milli takımda ne görüyorsak ligimizde yaşananların aynası. Ama burada en az suçlusu Fenerbahçe'ye. Yıllardır kendi derdiyle debeleniyor. Fenerbahçe iki konuda debeleniyor. Bir, kendi kulüp iç siyasetini bir türlü toparlayamadı. İki, kendini topluma anlatamıyor. Çünkü toplumu yönlendiren medya aygıtı çoğunlukla Galatasaraylıların elinde. Fenerbahçe'yi hedef almanın anlamı yok. Fenerbahçe zaten şu anda zayıf bir kulüp. Anlatamıyor kendini. Çünkü medya Galatasaraylıların elinde. En çok onlar konuşuyor. En çok onların videoları edit yapılıp sosyal medyadan paylaşılıyor. Algı böyle oluşuyor. Fenerbahçe kendi içinde parçalanmış. Ya Fenerbahçe'nin şundan da Fenerbahçe kabahatli diyemezsiniz. Fenerbahçe şu anda ortada yok ki zaten abi. Sen 4 yıldır şampiyon oluyorsun. Geçen dönem için diyorsun işte bilmem ne ruhu Galatasaraylı oyuncularla oldu. E 4 yıldır şampiyon oluyorsun. Benim milli takımım niye kötü o zaman? Senin tezinle yürüyorum bak. Niye kötü o zaman? Hadi Galatasaray'dan bir milli takım kuralım yine.
0: Kuruyorsun zaten. E
1: kuruyorsun. E niye başarısızız? Demek ki olay bunun açıklanamaz.
0: Ama takımlarında da başarısız diyorsun. Uğurcan Galatasaray'da başarısız. Kerem Galatasaray döneminde de gittiğinde işte bir şekilde Benfica haricinde Fenerbahçe'de de şu an eleştirilen bir oyuncu. Evet. Diğer taraftan işte İrfan Can aynı şekilde. Barış Alper, Yunus milli takımda da şey. Abdülkerim'den bahsediyorsun.
1: Abdülkerim
0: şu
1: de...
0: Galatasaraylılar şey diyor mesela, abi Barcelona'ya karşı Abdülkerim inşallah olmaz falan diyor.
1: Diyorlar yani. Biz Abdülkerim şu anda Galatasaray'da başarılı mı? Abi ağırlaştı. İlk iki yıl çok iyiydi. Abdülkerim işte fitness yaptı, bilmem ne yaptı. Yaş gitti, ağırlaştı. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda Abdülkerim mesela milli takımının ilk 11'de olmaması gereken bir stoper.
0: Ya dün Olise'nin Belçika'ya neler yaptığını gördün mü sen ya? Son çeyrekte.
1: Olise'yi görmedim de Lukaku'yu gördüm bir iki yerde. Aldı götürdü, sırtını aldı milleti.
0: Seversin.
1: Severim. Seversin. Ne yapalım, onlarla mutlu oluyoruz abi.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Ya bir şey söyleyeyim abi. 4 yıldır şampiyon olan Galatasaraylılar mutlu değil. Bu nasıl mutluluk? Sürekli şikayet ediyorsun. Fenerbahçeliler zaten mutlu değil. Beşiktaşlar mutlu değil. İyi başladılar. İki deplasmanda iyi. Ya bir şeyler devam ediyor. Kazanan da mutsuz, kaybeden de mutsuz. Kazanan da şikayet ediyor, kaybeden de. En azından Galatasaraylı arkadaşlar bu kadar şikayet etmese daha anlamlı olacak. Ya kazanırken bile sürekli şikayet ediyorsun ya. O zaman benim dediğime geliyorsun. Sen de mutsuzsun. Kazananın da mutsuz olduğu yerde problem var abi. Yo ben mutluyum diyecekler şimdi. E mutluysan niye şikayet ediyorsun? Şikayet bir mutsuzluk göstergesidir. Bir şey ortaya koyamıyorsunuz. Bir duruş ortaya, netlik ortaya koyamıyorsunuz. Herkes mutsuz abi. Futbolda. Hepimiz mutsuzsak gelin beraber bu işi düzeltelim diyoruz. Ali Koç'u gaza getiriyorsunuz Kulüpler Birliği'ken. Arkandayız diyorsunuz. Nasrettin Hoca'yı Timur'a yollar gibi. Ali Koç konuşuyor, ediyor. Sonra Ali Koç'u satıyorsunuz arkasından. Ben demiştim zaten. Ben Ali Koç gibi Ferhat Gündoğdu'ya onay vermemiştim. Ula oğlum hepiniz oradaydınız. Hepiniz. O yüzden mutsuzsunuz. Bir gün dediğiniz bir günü tutmuyor abi. Nasıl bir futbol dünyası ya? Ondan sonra milli takım niye böyle? En masumu Montella ya. Senin yüzünden, benim yüzümden milli takım böyle.
0: Bak bir dinleyici diyor ki, ismi neymiş? Ayhan yazıyor. Şenez Erzik'ten sonra Türk futbolu bitmiştir. Mehteran bölüğü gibi iki ileri bir geri. Fenerbahçe olmaması gereken ikincilikleri kazandı. Buna ne diyeceksin? Yapı mı diyeceğiz?
1: Hah, geldi bir tanesi daha. Geldi.
0: Murat Tak.
1: Geldi, sevdiğim geldi.
0: Ahmet Konancı'nın tezine geldi. Göre soru sormak istiyorum. Fenerbahçe çok iyi yapıya rağmen şampiyon olamıyor diyor ya. Milli futbolcuların neden başarılı değil o zaman? Doğan abi günaydın. Fenerbahçeliler Yasin Kol mağduriyeti yaratıyorlar da nerede mağdur olmuşlar? Göztepe maçında Talişka penaltıyı kaçırırken ayağına topun refleksini Yasin Kol mu kaçırdı diye yazmış. Selam Doğan abi, Allah aşkını oku, Ahmet Konanç her programda mağdurumda mağdurumda mağdurum oynuyor demiş. Abiler kolay gelsin. Kadir yazmış, yine aynı şekilde mesajları var. Sözün bittiği yer mi diyelim, sözün başlaması gerektiği yer mi diyelim?
1: Sözün artık... başlaması gerektiği yer. Bir tek Yasin Kol'la kalmaması gereken bir yer. Koskoca Türk futbolu bir Yasin Kol üzerinden anlatılamaz herhalde. Bence bu olaylar olayların başlangıcı. Ya da öyle olmalı. Öyle olmasını umuyorum yani.
0: Sen siyaset karıştırma diyorsun da. Abi şeye geliyor. Benim aklıma bir şey geldi de.
1: Abi çıkamayız oradan. Benim gücüm yok ona.
0: Yok yok, öyle bir yere
1: yani benim
0: öyle,
1: gücüm yok yani.
0: Benim o kadar dalabilecek de şeyim yok zaten. Merak etme yani. Hani senin gücün var.
1: Bu kadar konuşmamız bile fazlalık yani.
0: Gölgelerin gücü adına güç bende artık diye mi bari?
1: Biz konuşuyoruz onu. Fenerbahçe susuyor abi.
0: Ah bak ne güzel konuya denk geldin.
1: Fenerbahçe bir şey söylemiyor abi.
0: Yeri geldiğinde herkesin işte orada şey diyorsun. İşte algıyı çok iyi yapabilmek büyük meziyet ya.
1: Yani ben bir şey söyleyeceğim şimdi. MHK başkanı tutuklanmış.
0: Evet.
1: Bir numaralı hakem tutuklanmış.
0: Fırtınadan önceki sessizlik diyebilir misin?
1: İnşallah öyledir.
0: Ha, bir şey diyebilir misin diye dedim.
1: O diyemem mi? Şu anda. Bir şey duyduğumuz yok. Ha şey duydum ben. Biraz daha olayların netleşmesini bekliyorlarmış falan filan. Ya kardeşim MHK başkanı tutuklanmış. Bir numaralı hakem tutuklanmış. Ya Fenerbahçe'nin yılların mağduru kulüp. Hiç mi söyleyecek sözü yok?
0: Hele hele.
1: Umarım fırtın bak, öncesi şey sessizliktir. Güçlü bir açıklama
0: bak,
1: gelir.
0: Bak şu dönümde Saadettin Saran başkanlığı devam ediyor olsaydı.
1: Yıkmışlardı Saadettin Saran'ı.
0: Bir dakika.
1: Neden konuşmuyorsun bilmem ne falan.
0: Aferin, bravo, tebrik ediyorum.
1: Abi söylerim ben bunları. Ben kimsenin adamı değilim.
0: Bir de şunu söylemen lazım.
1: Ben kimsenin adamı değilim. Ben hakkın adamıyım abi.
0: Ne diyecekti biliyor musun? Bak şu dönemde Fenerbahçe'den gık çıkmaması şeye bağlanacaktı. Ah Aziz Yıldırım olacaktı var ya Fenerbahçe'nin başında bu durumda.
1: Bravo.
0: Bak neler yapıyordu diye.
1: Ama sana bir şey söyleyeyim. Bak sana bir şey söyleyeyim. Allah korusun. Fenerbahçe ligde kötü gitsin. Başkan Aziz Bey Fenerbahçe sonra konuşsun. Fenerbahçelilerden de tepki alır. İş işten geçtikten sonra ne anlatıyorsun diye. Fenerbahçe'nin bir şey söylemesi lazım. Serdar Adalı söyledi. Olaylara sahip çıkarak.
0: Galatasaray'da herkes söyledi. Bak,
1: Ahmet Nurçebi de söyledi. Ya Galatasaray'ın yeni eski başkanı konuştu. Beşiktaş'ın yeni eski başkanı konuştu. Biz zaten bunlardan zarar gördük falan diye. Ya asıl zarar gören Fenerbahçe susuyor ya. Ya MHK başkanı tutuklanmış. Bir numaradan hakem tutuklanmış.

0: Umarım Alanya maçında, umarım Rize maçında Fenerbahçe'yi doğramazlar. Doğrandıktan sonra konuşulması Fenerbahçe camiasında da tepki çeker. Bir sessizlik oldu. Yorulduk değil mi?
1: Fenerbahçe gibi olduk bir anda.
0: Yorulduk yani. İnsanlar, bizi dinleyenler de yoruldu ya. Hep aynı şeyler ya.
1: Ya bu biz gitmiyor mesela... musun bir yerlere ya?
0: Nereye?
1: Anlatıyorsun ya böyle Ayvalık'ta şu var.
0: Yok Fenerbahçe'nin şampiyon.
1: Yok dışında şu var. Fenerbahçe şampiyonlukları falan diye bahsediyor.
0: Şampiyonlar Ligi maçları var işte. Pazartesi Allah nasip ederse, ömür verirse.
1: Aa, kimle maçınız?
0: Aston Villa maçı var.
1: Şimdi. Aston Villa.
0: Oraya gideceğim. Sonra geleceğim, bir Belgrad var. Sonra anamı köye almaya gitmem lazım.
1: Giresun'a.
0: Biraz yükü var onun.
1: Bulanca.
0: Var. Ha, Bulanca'ya bir gideceğim. Bir gün kalacağım.
1: Fındıkları sen mi getireceksin?
0: Çerezlik fındığımız var. Anamın turşu kurmuştur şimdi anam. Fasulye koymuştur. Bir şeyler toplamıştır. Lahana toplamıştır. Bol bol
1: pancar çorbası. Yük ve eşya çorbası. Taşınır mı? Konanç turizmi.
0: Anamı getirmeye gideceğim. Sonra işte yanılmıyorsam Shakhtar maçı var. İşte ocağa doğru bir maç daha var. Falan filan işte böyle bir planımız var.
1: Sen Kasım aralığı falan geçirdin ya.
0: Kasım'da da
1: iki
0: var.
1: 2 aydık ya, 15 saniyelik konuşmayla 2 ay geçti ya.
0: Var var var. Sordun nereye gideceksin diye. Yurt içinde başka bir yer yok. Yurt içinde bir işte köye gideceğim. Annemi almaya gideceğim. Malzeme almaya gideceğim işte. Kışlık,
1: karayolu.
0: Kışlık konserveleri falan toplamız. Karayoluyla gideceğim. Ne yapacağım abi? Millet 2 saatte köyüne gidiyor abi, Trakyalılar. İşte bizim hanım. Veya işte Sakarya, Bolu'ya gidiyor insanlar 3 saatte falan. Bizim 15 saat abi. Ya şimdi birisi çıkar, ben de Giresunluyum, 12 saatte gidiyorum diye. Nasıl gidiyorsun baba 12 saatte? Ben gidemiyorum 12 saatte. Hiç mi durmuyorsun? Hiç mi Çakallı'da menemen yemiyorsun? Hiç mi abi Tosya'da bir çay içmiyorsun? Ben anlamıyorum. Ben Giresun'a 15 saatte gidiyorum abi.
1: Sen Giresun'a gitmek için değil, sen yola çıkmak için gidiyorsun.
0: Bir de bir şey söyleyeyim
1: sen
0: abi.
1: Sen her yerde duruyorsun zaten.
0: Abi, 15 saatlik memleket mi olur ya? Arabayla da gitmek zorundasın abi. Köye gideceksin. Nereden bulacaksın? Araba kiralı. Abi araba kiralamaya da çok güvenemiyorum yani. Mecburen. Bizim böyle bir derdimiz var abi. Biz bundan gerginiz abi. Memlekete gidiyorum 15 saat abi. 15 saatte dönüş. Millet 2 saatte köyüne gidiyor ya.
1: Kalsaydın memleketinde.
0: Gerginliğinizin sebebi
1: geldin,
0: bu.
1: Niye geldin buraya?
0: Ya burada doğmuşuz abi şimdi. Kurulu düzenimiz var. Giresun'a dönemiyoruz. Kurulu düzen.
1: Bak sizin gibi gençlerin. Bak Sivas'ın Sivas'a, Giresun'un Giresun'a dönmesi gerekiyor artık. İstanbul çok kalabalık.
0: Baba ben burada doğmuşum. Bizim Giresun'da çok bir olayımız kalmadı ki. Baba toprağı bak, işte. Mezarımız orada olacak diye. Hani, mezarımıza. Hani... Ha bir de mezarlığın duvarı yıkılmış, onu yaptıracağım.
1: He.
0: Onu yaptırmam lazım.
1: Benim de yaptırmam lazım.
0: Öyle mi?
1: Toprak almam lazım.
0: Aman aman aman aman. Evet, mezarlarımıza sahip çıkalım.
1: Çökmeler var topraklarda.
0: Aman Allah korusun.
1: Onları tamamlamam
0: onlar
1: lazım.
0: Onlar bize emanet. Mezarlıklarımıza sahip çıkalım. Duvarımızı
1: benim
0: yaptıralım.
1: 45 dakika.
0: Kocaeli.
1: Tabii canım.
0: Ya yani. Düşün abi, ben Kocaeli'den senin memleketten geçerken daha nefesi, ilk nefesimi yeni alıyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi İstanbul'da yaşayıp da memleketleri Giresunlular
1: sen gibi... Sen yola çıktığında ben eve girmiş oluyorum.
0: Ha, 15, bak İstanbul'da yaşayıp da Giresunlular gibi memlekete 15 saatlik yolda olanlara daha iyi davranılmalı. Bize iyi davranın abi. Çok zor
1: İrfan
0: ya.
1: İrfan 25 kaç saatte gidiyor? İrfan 25 19 saatte gidiyordur. O ya araba fazla benzin yakmasın diye İrfan'ın 70'ten yukarı çıkmıyordur o.
0: İrfan'ın dünya umurunda değil ya İrfan. İrfan benim gibi olayları kafaya takan biri de değil.
1: Takıyor merak etme.
0: Takıyor mu?
1: Sende gene saç kaldı, İrfan'da hiç kalmadı oğlum.
0: Ama ben hiç bak, ben bak benim bütün amcalarım, babam sıfır keldi. Ben hiç jöle kullanmadım. Hep belli bitkisel şampuanlar kullandım.
1: Hacı Şakir. Reklam olmasın ama baktım. Eski sabunlar.
0: Bir de saçın en büyük sorunu, saçın en büyük problemi arkadaşlar bak iyi bakacaksınız. İki, ter. Mesela sürekli şapka takıyorsan yandın.
1: Tabii. Hava alacak.
0: Hava alacak bilmem ne. Onu böyle masaj yaptıracaksın. Kendi kendine masaj yapacaksın tabii, saçlarına falan filan filan. Bu kadar tuttum. Normalde benim amcalarım falan full kel. Ya bu kadar olması büyük nimet.
1: Irsi ama... Irsi bir şey diyorsun.
0: Irsi.
1: Benim ama, çok erken beyazlamıştım.
0: Ama mesela bakarsan 18, sana yakışıyor.
1: 18'de beyazlamaya başlamıştım.
0: 18'de.
1: Yani. 16, 17'de falan vardı yani.
0: Ne yaşadın abi? İnsan ne yaşadığını
1: düşün
0: bilir
1: işte
0: ya.
1: Hani bana şey yaşadım ben. Ben Fenerbahçeliyim deme ya. Benim yaşadıklarımı bilsin.
0: Tabii o dönemler 5 yaşlar daha sıkıntılıydı. Tabii.
1: Şimdi tabii latifesini de yapıyoruz. Bu arada senin kaleci deyince aklına kim geliyor? Sen Datku'yu kaybetmişsin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Fenerbahçe'nin acı kaybı. 69-75 yıllar arasında kalecilik yapan, evet, Datku'nun hayatını kaybettiği. Üçlük, bir Türkiye Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlıkla iki Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşamış Rumen kaleci.
0: Datçu Fenerbahçe'de şampiyon olurken 69-70 mi? Hangi yıl?
1: 69-75. Ha.
0: 69-70'te hemen şampiyon oluyor galiba Fenerbahçe onunla. Koca sezon.

0: sezonda Datçu abi 6 gol yiyor biliyor musun? Bugün bir maçta 6 gol yiyen kaleciler var.
1: Oo, inceci seni.
0: Mekanı cennet olsun Datçu'nun. Adam koca sezon 6 gol yiyor ya.
1: Milli ara bitti mi?
0: Kasım'da bir daha varmış ya.
1: Var.
0: Bir buçuk maç. Bir ay, bir buçuk ay sonra. İki maç mı?
1: İki maç.
0: Ya bu Uluslar Ligi çok gereksiz bir şey abi.
1: Ya şunları yenseydik şu an tadından yenmiyordu abi, Uluslar Ligi şey. Abi. Doğru işte da. Biz işte bu liglerin takımıyız.
0: Tamam
1: i̇şte
0: abi.
1: Başarısız olunca doğru. Hemen böyle çöpe atmak.
0: Hayır ben ama bu maçlar başlamadan da söyledim. Gereksiz abi yani insanları ülkelerindeki futbol ligi abi, heyecanından uzaklaştı.
1: Çok yakın yani. Yani sen Dünya Kupası'ndan çıkalı iki ay olmuş. Ya bir Fransız'a bir İspanyol'a bir daha maç var dediğinde abi bu he de der anladın mı? Çok başarılıyken bile der
0: gereksiz
1: yani.
0: Gereksiz abi. Uluslar Ligi gereksiz abi.
1: Biz aslında bizim için çok güzel test maçıydı. Mesela Montella'nın dediği testlerden demiyorum. Montella şey diyor mesela. Bir dakika tam net söyleyeyim de yanıltmayayım kimseyi. Bu deneyimler bizi geliştirecek.
0: Doğru söylüyor.
1: Efendim?
0: Doğru söylüyor.
1: Bunlar... Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası deneyim değil miydi?
0: Ya adam daha açık konuşamıyor abi. Futbolcumuz yok. Futbol düzenimiz kaos. Adam demez mi ya kardeşim ülkede MHK başkanı tutuklanmış. Bu çocukların derbilerini yöneten hakem tutuklanmış. Bunlar burada konuşulmuyor mu zannediyorsunuz? Daha yeni birçok futbolcu bahis olayından geçmiş.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben...
0: Desen daha mı iyi yani
1: herkesi
0: Montella?
1: Herkesi susturabilecek şeyleri, hamleleri Türk futbolu adına yapmak isterim. Mesela Aykut Kocaman'ı bir gün milli takımın başına getiririm. Kim, Enes mi, Berke mi? Hemen çağırırım. Abi ne konuşacaksınız çok merak ediyorum mesela. Böyle hemen her şeyi yaparım. Bu niye böyle falan?
0: Çıkarımın nasıl olsa başarısız olacaklar diye. Belki de başarılı olacaklar.
1: Belki de başarılı olacaklar. İşte gelsin.
0: Belki
1: her şey denenmeli. Her şey denenmeli. Ama biz denenmesi gereken gereksiz şeyleri de bulup onda da ısrarcı oluruz yani. Bak Sayın Bahçeli'yi tebrik ediyorum ben. Çiçek yollamış.
0: Ya yine geldin oraya ya.
1: Çiçek nereye yollanır? Ya düğün evine ya cenazeye. Başka türlü çiçek yollanmaz. Aranjman yolları bilmem ne yollanır. Buradaki mesajı almaya çalış.
0: Ben bu mevzulara girmiyorum abi.
1: Çekeceğim seni. 15 dakika sonra hazır ol. O mevzuları kurtar.
0: Beni sokma abi bu mevzulara ya.
1: UEFA
0: etimizle budur.
1: Peki Türk hakemlerine görev verdi onu biliyor musun?
0: Versin.
1: Ama güzel. Mesaj olarak da verdiği görevi söylüyorum sana.
0: Ne o?
1: Senin hakemini San Marino maçına verdi.
0: Hangisi? Mehmet Türkmen'i verdi değil
1: Mehmet
0: mi?
1: Mehmet Türkmen'i.
0: Rezalet ya.
1: Ve yardımcılıklarını da İbrahim Çağlar Uyarcan, Anıl Usta, Oğuzhan Çakır, 4. hakem, Onur Özütoprak var. Erkan Enginse Avar. Herkes Türk. Allah San Marino'nun yardımcısı olsun. Arnavutluk San Marino maçıymış. San Marino belki tarihindeki en büyük galibiyet de alabilir. Hiç belli olmaz yani. Arnavutluk şey diyebilir. Bu Türk hakemlerinden nedir çektiğimizde diyebilir ya. İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni MHK başkanı aday sayısı 3'e indi. Sürhat Müniroğlu, Anthony Taylor ve Serdar Tatlı son düzlükteki isimler. Serdar Tatlı 2021'de biliyorsunuz Yaşar Kemal Uğurlu, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya gibi kulüplerin kara listeye aldığı hakemleri atadı. Rahatsız olan TFF arkasında durmayınca Tatlı istifa etti. Beşiktaş Galatasaray derbisine de o dönem Fırat Aydınus atanmıştı ve artık son maçlarıymış demek ki o dönemde bunlar oluyordu. Şimdi Serdar Tatlı gibi bir ismin gelmesinden çok mutlu oldum. Çünkü şöyle bir durum var. Serdar Tatlı'ya zamanında bir yaptırım uygulanıyor. Deniyor ki Serdar Tatlı'ya bir liste veriliyor. Bu listeye devam et. Diğer hakemlerle yolları ayır deniyor. Serdar Tatlı diyor ki niye? Ya sorma işte diyorlar işte. Bunlarla ayır deniliyor. O da diyor ki ben böyle bir şey yapamam. İstifa ediyorum diyor ve gidiyor. Bu haklı bir duruş olarak sergileniyor ama Serdar Tatlı ondan sonra da çok fazla bir açıklama yapmıyor. Değil mi? Duyuyor musun mesela, biliyor musun, hatırlıyor musun neden olduğunu, bu listenin ona kim tarafından verildiğini, gönderilmek istenen hakemlerin gerçekten puanlaması bilmem nesi falan kötü müydü falan, öyle çok net bir bilgisi yok.
0: Ya birkaç başkan söylüyor işte, Beşiktaş başkanı da söylüyor bildiğim kadarıyla, Galatasaray başkanı da söylüyor, Trabzon başkanı şu hakemi istemiyoruz diyor. Bazı hakemleri istememek kulüplerin hakkı ya. Bazı hakemler gerçekten bazı kulüplere çok ters işler yapmıştır yani. Bunu da bu kadar büyütmenin anlamı yok. O da diyor ki bunları hepsini gönderemem, şu kadarını göndereyim diyor, anlaşıyorlar. Bundan ne arıyor ki insanlar, ben anlamadım yani. Hakemler ne zannediyor ya? Her şeyi yapacaklar. Kimse onlara bir yaptırım uygulamayacak mı zannediyorlar? Anasını ağlattınız Türk futbolunun. İlk defa hakemleri tartışmaya geldik. Oradan da mağdurlar çıktı ya. Arda kardeşlerim, ben mağdurum dediği bir süreç yaşıyoruz ya. Ne mağdur ya Arda kardeşler, nerede mağdur olmuş? Sen çok kötü hakemdin ya. Çok kötü hakemdin sen. Mesela Ali Şansalı'nın hakemliği de bitmeli. Cihan Aydın'ın bitmeli. Kadir Sağlam'ın bitmeli. Şimdi bunların hakemliğini bitirsen bunlar mağdur mu olacak? Bitirmezsen Türk futbolu mağdur oluyor zaten.
1: Daha öncekileri bitirenler Ferhat Gündoğdu değilmiş aslında. Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zamanda kulüp başkanlarının isteği üzerine bitirilmiş. Ama kimse demiyor ki Ferhat Gündoğdu suçlu, Ferhat Gündoğdu suçlu falan yapılıyor da. Bütün hepsini kulüp başkanları istemişler. Evet, genç hakemlere güveniyoruz, artık onlar gelmeli, Türk futbolu böyle gelişir diye destek verilmiş hep. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun yok. Sen cuma günü başlıyor işte. Tekrar Süper Lig heyecanı. Heyecanı kaldıysa işte kalan heyecanla devam edeceğiz. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla cuma günü ligler başlayacak. Ancak şu anda lig maçlarını hakem atayacak MHK bulunmuyor. Çünkü federasyon MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'yla MHK üyelerini sadece hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçları için görevlendirdi. Öksüzoğlu, bu komite lig maçlarının atamasını yapmayacak, biz artık bu işlerde yokuz diyerek görev süresinin sona erdiğini duyurdu. Türk futbolu da her sabah yeni bir krizde uyanıyor ama böylesini daha önce hiç yaşamamıştık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Bizim işimiz bitti dedi ya Öksüzoğlu. E kim var yanınız yerinize? O da yok. Şimdi bugün bir şeyler olacak mı? Cuma gününe kadar Hacı Osmanoğlu'nun dönmeyeceği söylendi. Dün Belçika'daydı. Maçtaydı biliyorsun, İtalya'da.
0: Evet. Şeye gidecekmiş herhalde. UEFA'da bir toplantı varmış. Oraya gidecekmiş.
1: Çağrılmış mı?
0: Öyle söyleniyor, gidecekmiş.
1: UEFA niye gelmiyor? İncelemiyor.
0: Öyle bir şey yok ki. UEFA'nın başka bir genel bir toplantısına gidiyor adam.
1: Gidiyor.
0: Evet. Sever seyahatleri Hacı Osmanoğlu. Buradan uzak kalınca mevzulardan
1: bence
0: uzak
1: kalıyor. Bence bir süre uzak kal gelme diyen de olmuş olabilir. Ben de onu da söyleyeyim de. Ben sana başka bir şey söyleyeyim şimdi. O zaman kimse şu an şey demesin, bak bunu gündeme getirmiyorsanız. Ya evin yanıyor senin.
0: Hı hı.
1: Bir hasar tespiti için gidip bakarsın değil mi?
0: Evet.
1: Ya dersin ki ne kadar yanmış, ne yanmış, ne ihtiyacımız var. Sıçramış mı, üst komşu zarar görmüş, hı hı, mü, yanda, hı hı, etkilenen var mı, alttaki bir şey olmuş mu falan dersin değil mi? Dükkana gelmiyorlar, eve gelmiyorlar. Anladım, ev yanmış.
0: Bravo, yani. Eve gelmiyor.
1: Eve yani. Gelmiyor.
0: Evde, evden haberi yok. Komşu arıyor yardım et diye.
1: Ne oldu diye başkasına soruyor, ne oluyor orada diye.
0: 30 yıllığın ahlaksızlığını bana yıkamazsınız diyor. Anlat 30 yıllık ahlaksızlığı diyoruz.
1: Öyle uzaktan konuşmak kolaydır yok muhabbeti yani. Yapılıyor ya.
0: Ortada yok yani.
1: Mesela Galatasaray'da onu söylüyor. Amerika'dan Galatasaray başkanına laf sokarken kimse bir şey demiyordu. Araları kötü işte, biz o zaman söylüyorduk diye. Herkes haklı olduğu bir tarafları ön plana çıkartmaya çalışıyor da. İspanya'da, bak konuyu açıyorum, siyaset yap. İspanya'da hükümetin konut krizi için bulduğu çözüm yolları mecliste reddedilmiş. İspanya'da kiraları protesto edenler sokağa çıkmış. İspanya futboluna mı geçsem, ne yapsam hocam orada? Oradan mı konuşsam? Bu konu olmadı. İspanya oradan olmaz. Yanlış yerlerdeyiz. Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Kol, aylık gelirini 250 bin lira olarak açıkladı. Yasin Kol'un aynı maçta görev yaptığı hakemlerle aralarında para transferi saptandı. Savcı Kol'u şike ve teşvik primi suçundan tutuklaması işlemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme sorgunun ardından Kol'u şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı kişisel veri kaydetmekten tutukladı. Yasin Kol emniyetteki ifadesinde, ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim demiş. Kol'un para transferi yaptıkları arasında olan 15 kişinin kaçakçılık ve dolandırıcılıktan kayda olduğu ortaya çıktı.
0: Alıştı. Ya tabii ki halen yargılaması bitmedi, daha yeni başlayacak ama
1: ben haberdosun ama ben gülerim ha. Bak inanmadığım şey, gülerim arkasından derim ki yani. Böyle perforem okunur der. Arkadan böyle ses gelir. Ya en komiği neymiş biliyor musun? Biz hesapları yardımcılar öderler biz yemek yediğimizde, sonra ben yardımcılara para gönderirim demiş.
0: Öyle bir şey var mı acaba? Evet. Ben bunu bir hakeme sormak lazım.
1: Evet, evet, diyor ki ya biz diyor bir yere gideriz ya diyor, maça gidiyoruz
0: tamam,
1: mesela.
0: Biliyorum. Evet, anladım.
1: Sonra diyorlar ki Sayın Yasin Kol, yardımcıya para göndermişsiniz.

0: siz sana yardımcı olan hakeme? Hani yardımcı olan hakem derken yanında bayrak kaldıran mı, yoksa başka bir şekilde dışarıdan yardımcı olan, mesela avardaki vardaki de yardımcı olabilir. Değil mi?
1: Yemek yiyoruz diyor, yardımcılar ödüyor diyor.
0: Şimdi yanındakinden bahsediyor.
1: Ben mesela
0: anlamda.
1: Birinci hakem, sen ben öderim ya. Hani ama sonra herkes birbirine verir ya. Sonuçta herkesin yemeğini sürekli karşılayamazsın.
0: Bir şey söyleyeceğim. Herkes birbirine verecekse orada zaten Alman usulü getir arkadaş. Dörde böl bunu de. Tık tık tık herkes ödesin. Yo, yani ne zaman bir, kaybı mı yani
1: bu? Bir kişinin bu? Ödemesi de şeydir ya.
0: Yani. Hani orada hava mı yapıyorsun yan masalara? Ne yapıyorsun?
1: Hayır, bunu...
0: Ben de o hesap olan arkadaşlar. Hayır, ben de diye bağırdım kolay. Ama herkes bir çıkarsın dörde
1: bölü. Bunu bir hakeme soralım bir ara. Gerçekten bir yere yemeğe gittiğinizde, bir maça gittiğinizde, maç önü maç sonu.
0: Yok ya, öyle bir şey abi.
1: Yok mu öyle bir şey?
0: Abi hakem sen ödersin zaten ya.
1: Abi, Ozan geçmiş.
0: Ya güçlüysen hesabı sen ödersin abi.
1: Ozan geçmiş olsun ama.
0: Ya yaş anlamında da öyledir. Büyük öder. Ya da küçüğün bir borcu varsa borcunu öder. Anladın mı? Bu sefer benden der. Yemeğe çıkma sebebim budur ya. Ya sana bu arada yemeğin parasını bilmem nesini falan harcırı olarak vermiyor mu ya? Federasyon.
1: Veriyor abi.
0: Federasyon ödüyor zaten. Sen niye ekstra para gönderiyorsun ki? Federasyon sadece sana mı gönderiyor parayı?
1: Ah abi, ah, iyi beslenemedik. Ondan oluyor bunlar. İyi beslenemedik.
0: Anne sütü eksik.
1: Bence eksik eksik. Ben hatırlıyorum. Zeytinburnu İsa Mermerci Lisesi'nde okuyoruz. Arka tarafı böyle biraz şey. Hafif böyle bahçe ama böyle birbirine girmiş artık. Düzensiz. İçine girip kaybolup takılabiliyoruz boş derslerde falan. Yanlarında da sokağa bakan böyle bir demir var. Boylu boyuna şöyle 500 metre boyunca. Demirden kolumuzu uzatıyoruz. Karşıda da bir tane gecekonduda bir tane abi dükkan açmış. Patates kızartıyor. Biz işte kantinden iyi bir şey, besleyecek bir şey satın alamadığımız için o küçük ormanın içine girip demirlerin arasından kolumuzu uzatıp hafif de kafamızı çıkarıp abi bize yarım ekmek patates abi, turşu da koy abi diyen bir nesiliz abi. Çok fazla patates ekmek yedik. Çok gıdasız beslendik.
0: Karbonhidrat fazla.
1: Kendimi de koyuyorum işin içine. Problemliyiz abi. Yani zor zamanlardan geçtik. O yüzden kendimi de koyuyorum yani için içine. Yani konu bu. Bunu bir ironi olarak kabul edin. Yapamamış olsam da. Yani geçmişimiz ne ki geleceğimizi çok parlak görüyoruz yani Türk futbolunda. Türk futbolunda gerçekten geçmişin hesabını herkese sorduk mu abi? Yoksa belli dönemlerde birilerinin üzerinden mi yürümeye çalıştık sadece? Veya sadece Yasin Kol mu olay? Anlatabiliyor muyum? 30 yıllık ahlaksızlıktan bahsedip Türk futbolunun 30 yıllık ahlaksızlığı var diyen bir federasyon başkanımız var ama bunu da açıklamayan bir federasyon başkanımız
0: tabii
1: var.
0: Tabii maalesef toplumda sosyal çürümenin nedenleri aslında bunlar ama bir tane dinleyici mesajında böyle ünlem işaretleri falan koymuş sürekli. Mutlaka oku bunu, oku bunu diye. Ben de şöyle bir baktım. Şeyi de anlayamadım. Fenerbahçe'nin açıklama yapmamasını ben 2011 yılında mahkeme görüntüleri ve tutukluluk görüntüleri üzerinden itibar suikasti yapılmasına bağlıyorum demiş Aziz Bey'in. Katılır mısın ona? Abi bu açıklamalarından sonra San Marino bahsi alasım geldi diye yazmış bir dinleyici. Bak oradan bir şekilde kar çıkartmaya çalışıyor.
1: Şimdi Fenerbahçe açıklama yaptığında bu suçludur bu suçludur demez ki ya da kimse onu beklemiyor ki. Şunu bekliyor insanlar. Soru işaretlerini dile getirmesi, endişelerini dile getirmesi.
0: O da bir şey yapmaz ki ya. O da
1: olur mu
0: lütfen,
1: canım ya?
0: Lütfen bir açıklama olmaz mı ya?
1: Olur mu abi ya? Soru işaretlerini gündeme getir abi. Sen en fazla zararı görmüşsün.
0: Şu an mesela 30 yıllık falan hani mesela şu an Sayın
1: Sor Hacı, mesela 30 yılın ahlaksızlığı nedir de mesela Hacı Osman onunla. 30 yılın ahlaksızlığı nedir de.
0: İlk 30'dan mı başlarsın? 2 sene öncesinden mi gidersin?
1: Şu andan geriye doğru başlarım.
0: Bence en baştan başlaman gider. Lazım. Günümüze kadar gelmen lazım.
1: Ya sen nasıl
0: geçmişe sana? Doğru gidilmez.
1: Olayı tersten okuyor.
0: Geçmişe doğru gidilmez.
1: 30 yıl diyor.
0: Hangi geçmiş 30'dan başla günümüze gel diyor.
1: Öyle yapıyorum zaten. 96'dan başlıyorum.
0: 2 sene öncesinden yakın zaman dedin şimdi.
1: Abi sen de benim gibi çok fazla lisede patates ekmek yedin galiba.
0: Yok ben hiç o kadar ekmek tüketen biri değilim.
1: Anlıyoruz ya da ben çok yedim anlayamıyorum abi.
0: Bir çorbayla iki ekmek yiyen nesil de tanıyorum ben. Bak bir çorbayla iki ekmek yasaklanmıştı bizde çorba. Az çorba yasaklandı hem de az çorbayla iki ekmek. Bak açıklama yapanları söylüyorum sana. Bu ne 30 ya? Yıllık konuya. Ahmet Nur Çebi. Abdullah Kiyılı.
1: Kiyılı ne demiş ya?
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kastettiği 30 yılın içinde ben de varım. Yönetimde bulunduğum 2 yıllık Şenez Erzik döneminde bir tek sorun çıkmadı.

0: Hadi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun madem bildiği bir şey var her şeyi açıklasın. Yazıktır, günahtır olan futbola gönül veren futbol severlere oluyor demiş. Ata Aksu, Celal Kolot, Ertuğrul Dilek, İbrahim Üzülmez, Saffet Akyüz, Kemal Erdoğan. Bunlar eski yöneticiler çoğunlukla. Saffet Akyüz de biliyorsun Futbol Derneği Başkanı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı.
1: Hı hı.
0: Herkes kendi döneminden sorumludur. Kendisinden şüphesi yoksa sıkıntı yoktur. Düzeltilmesi gereken bir şey varsa da yetkililer gerekeni yaparlar zaten diye devam ediyor. O yüzden yaşanan bu süreçte üzerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazırdır bizim derneğimiz diyerek de ekleme yapıyor Saffet Akyüz. Teknik direktör olarak açıklama yapmış İbrahim Üzülmez. Türk futbolunun özetini çıkarmış. Destekliyorum diye bir açıklaması var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasına. Son 30 yılın pisliklerini bize yükleyemezsiniz diyor. Net açıklama, Türk futbolunun özetini çıkartıyor. Bu sözlere ben de katılıyorum. Bir yapı tarafından küme düşürenler şampiyonluk belirlenmişler. Bunların tek tek açıklanması lazım diye eklemiş. Ertuğrul Dilek de TÜRFAT Başkanı. TÜRFAT'ı biliyor musun? Ne olduğunu?
1: Türkiye Faal Futbol Adamları mı?
0: Futbol Adamları Derneği olarak evet. Biliniyor ya. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun haklı olduğuna inanıyoruz. Sayın Hacı Osmanoğlu ne biliyorsa anlatsın ki kamuoyu bilsin. Çünkü her hafta aynı sıkıntıların yaşanması bizleri üzüyor. TFF ile kulüpler başkanları bir konsensüs oluşturmalı. Ve TFF bünyesindeki kurullar sicili geçmişi temiz isimlerden kurulmalı. Çok şey istemiş be Ertuğrul Bey. Celal Kolot eski yöneticilerden. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu, siz bu göreve geldiğinizde bu çöplüğün olduğunu bilmiyor muydunuz? Sizden sonra gelecek yönetim de aynı şeylere karşılaşacak. O zaman siz de suçlayacak, siz ne diyeceksiniz o zaman diyor. O zaman mı açıklayacaksınız diyor ya. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Haluk Ulusoy cevap versin diyor Ata Aksu, TFF eski yöneticisi.
1: Bak işte bu mevzu önemli mevzu, 30 yıllık suçlama. Yani Hacı Osmanoğlu hem konuşmuyor hem de konuşunca çok alakasız suçlamalar yapıyor. Yaptığı suçlamaları açıklamıyor. 30 yılın ahlaksızlığı ne demek ya?
0: Şimdi
1: açıkla o zaman kardeşim.
0: Hayır. Ahmet Nur Çebi de diyor ki bir söz söylendi. Şimdi sessiz kalanlar bu durumların müsebbibidir diyor.
1: Doğru söylüyor. Şimdi geriye gidelim 30 yıla. Şimdi bak 30 yılda ahlaksızlık var diyor değil mi? 30 yılın ahlaksızlığı var diyor Türk futbolunda. Federasyonu
0: kirlenmiş
1: başkanı.
0: Kirlenmiş pislik var diyor.
1: Ha. Bu 30 yılda en çok şampiyon olan kim? En az şampiyon olan kim? O zaman en çok şampiyon olan Galatasaray. Galatasarayların en çok cevap vermesi lazım şeye, Hacı Osmanoğlu'na. Ne diyorsun sen ya demesi lazım. Hakikaten demesi lazım. Açıkla kardeşim demesi lazım. Ne pisliği, ne ahlaksızlığı. Sen otomatik olarak şampiyon olanların şampiyonluklarına laf ediyorsun. O dönemki federasyon başkanlarına laf ediyorsun. Herkese laf ediyorsun. Sonra UEFA'da toplantın var deyip İsviçre'ye gidiyorsun. Yani ben Hacı Osmanoğlu'ndaki rahatlığı ben anlamadım abi. Desteklediğin MHK başkanı tutuklanmış. En çok destek verdiğin hakem tutuklanmış. Sen bir de laf sokmuşsun Türk futboluna 30 yılın ahlaksızlığı diye. Şampiyon olandan federasyon başkanına kadar herkes itham altında bırakmışsın. Nerede federasyon başkanımız? Ya İsviçre'de toplantı var. UEFA'da işte bir kahve içecekler, toplantı yapacaklar. Ya böyle bir futbol düzeni olabilir mi abi? Saat 12.30'da Fenerbahçe'den daha fazla haberle kurumumuzun bir diğer yayın organı Sansürsüz Futbol YouTube kanalında olacağım.
0: Üzerinden geçelim mi bir?
1: 12.30'da Sansürsüz Futbol'da görüşelim.
0: Detayları, bütün ayrıntıları aktarırsın. Asensio krizin bitti mi? İsmail Hoca bu milli arada gerçekten takımı tam anlamıyla toparlayabildi mi? İstediği oluşumu bir şekilde hayata geçirebildi mi? Yönetimle arasında bir sıkıntı var mı yok mu? Mesela her şeyiyle Fenerbahçe'nin şu an hazır olduğunu düşünüyor musun?
1: Tabii ki öyle her şeyle geliyoruz. Hazır değil. Hoca da her şeyle hazır olmadığını biliyor.
0: Kim var? Mesela Mert Müldür sakat. Vedat Muriç mi sakat bir de?
1: Yok, Vedat oynadı. Mert Müldür bir aya daha ihtiyacı var dedi hoca.
0: 1,5 ay gibi.
1: Bir de ben şunu gördüm hocayla yaptığımız sohbet toplantısında. Bir 7-8 gazeteciyi benim de içinde bulunduğum
0: sohbet toplantısı
1: çağırdılar.
0: Yaptı.
1: Oradan yayınlanan şeyler vardı. Aramızda kalan şeyler vardı. Off the record olan.
0: Konuştuk biz biraz İrfan 25'te bu yayında.
1: Evet. Hocanın oradaki mesajları genel olarak şöyle söyleyebileceğim. Diyor ki biz diyor bu takımla Ocak'a kadar gideriz diyor. Bana göre Fenerbahçe Ocak ayına da lider girecek. O da bu umudu taşıyor. Ama Ocak ayında diyor hamlelerimizin olması gerekiyor noktasına getiriyor. Ki doğru söylüyor. Benim anladığım Aziz Başkan da Ocak ayı için İsmail Kartal'a transferler yapacağının sözünü vermiş. Yani şu anda bir uyum var. Samandıra'da da eskiye göre fizik kondisyon olarak, arkadaşlık olarak daha iyi durumdayız diyor. Her geçen gün gelişiyoruz diyor. Ama diyor çok fazla üzerimize geliniyor. Negatifleri çok konuşuyorlar diyor. Hadi dışarıdakiler konuşsun. Camiamızın insanları, bizi takip eden gazeteciler, bizim taraftarlarımız, bizim insanlarımız pozitifi konuşması gerekirken negatifi daha çok konuşuyor diyor. Böyle de bir mesajı oldu. Asensio'dan çok mutlu. Toparladığını söyledi. Zaten gördük. Azerbaycan'da oynadı, koşturdu. Maç ritmi eksiği var. Tabii başka detaylar da var. Bunları da geniş geniş sansürsüz futbolda konuşuruz abi. 12.30'da canlı yayını bekliyoruz.
0: Rize maçında Asensio'yu ilk 11'de görecek mi Fenerbahçeli?
1: Benim tahminim olacak. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin orada bir bağlantı oyuncusuna ihtiyacı var. Azerbaycan'da da 90 dakika oynadı. Bence oynayacak orada.
0: Nene'yi gözden çıkarmış gibi evet. Olduğunu düşünüyor musun?
1: Evet evet gözden çıkardı Nene'yi. Ama bu Nene'nin kabahati Fenerbahçe'de bir şey veremiyor. Bir Roma maçında hoca onu da oyuna sokan İsmail Kartal. Soktu oyuna. Bir parladı sonra yok. Yok yani bir parladı sonra yok. Hoca çok mutlu değilmiş Nene'den yani. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Böyle bir şey söylemedi de. Ben bilgi olarak, bilgi yorum olarak söylüyorum yani. Ben Nene gider, Mimović gider. Lukaku kalır.
0: Zaten başkanın söylediği sözü hatırlamıyor musun?
1: Ya bu Lukaku'yu gönderemezsin. Dün de güzel oynadı. Yani Lukaku oynamaya başladı.
0: Siz onu 3-4 hafta sonra görün demedim başkan.
1: Yani toparlıyor. Lukaku'yu gönderemezsin.
0: Oradan bir hafta geçti.
1: Fenerbahçe'nin transfer görün. Yapacağı başka mevkiler var. Bazı çalışmalar var. Onları 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında anlatacağım.
0: 1-8 numara diye artık şey diyebiliriz artık.
1: Ya o garanti ama sürpriz yerler de var.
0: Hadi bakalım.
1: Sürpriz yerler de var. Ne yaptık? Peki. 2 saate yaklaştık.
0: Bitti.
1: Bizi artık. Dinlerken yorduğumuz tüm dinleyicilerimizden de özür de dileyelim. Sürçülisan ettiysek affola. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin.
0: Eklemek istediğim
1: yo, çok şey. Teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tüm Radyo Gol dinleyenlerine esenlikler diliyorum. Haftaya şöyle olacak abi. Ben Muzaffer'le konuştum. Belki de söyleriz. Sana da buradan söylemiş olayım. Aklıma yeni
0: bana
1: geldi.
0: En son babalar duyarlar yani böyle. En son ben öyle duyuyorum. Ben bilmiyorum. Abi yarın biliyorsun falan diye arıyor Berk beni ama.
1: Şimdi ben pazartesi İngiltere'ye gideceğim. Salı programlarımı yapamayacağım haftaya salı burada.
0: Tamam.
1: Ben Muzaffer'e dedim ki.
0: Senin açını kapatabilecek biri yok.
1: Var
0: ben
1: canım,
0: söyleyeyim yok yani senin gibi olabilecek biri yok hani. Yayın yapacak çok insan var ama senin gibi olabilecek.
1: Hoşuma gitti Perşembe ya da cuma dedim sansürsüzle radyo golü yapalım. Sen hala hafta içi her gün onda burada mısın?
0: Buradayım.
1: Perşembe
0: ben
1: ya da...
0: sabit olayım burada.
1: Öyle mi? Oncu musun sen? Oncu musun?
0: Ben 10 numarayım.
1: Perşembe buyurun. Ya da cuma senle burada radyomuzu yapalım. Sonra sansürsüzümüzü yaparız. Sana hangi gün uygun? Perşembe cuma kim çıkıyor?
0: Ne arıyorsan onda. Dediğim benim işte o.
1: Perşembe cuma kim var burada sabahları?
0: Ben.
1: Yok yanında kim var konuk? Yorumcu.
0: Ali şey var, İrfan var.
1: Hangi gün o var?
0: Perşembe.
1: Cuma kim var?
0: Ben.
1: Tek.
0: Tek başıma tabii ya. Yeterim.
1: Tamam cuma ben geleyim.
0: Ben tek hepinizi.
1: Cuma geleyim mi?
0: Eşref tek gibi.
1: Cuma tek mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Allah sana cuma kolaylık versin ya.
0: Neden? Cumaları daha mı zor oluyor?
1: Ha, teksin abi.
0: Cuma kalabalık olmalı aslında. Bu ne oğlum? Namaz gibi Muhammed ya cumaları tek olmaz abi diye.
1: Tamam cuma sana geleyim
0: cemaatle
1: ben.
0: Cemaatle yapman lazım der.
1: Olur mu cuma uygun mu sana?
0: Tabii ki.
1: Tamam ederim. Cuma senle bir sonraki haftanın programını yapayım diyorum. Bak ne kadar sorumluluk duygum yüksek.
0: Harikasın.
1: Ne kadar değil mi? Harika. Kanalıma
0: zaten
1: bağlıyım.
0: Senin disiplin konu mesela ben burada de. En plana çıkarmam gereken en önemli detay gelip burada stüdyodan yayın yapıyor.
1: Mümkün olduğunca.
0: Şu telefonla falan bağlanan da biliyorsun çok fazla.
1: Evet yani yurt dışındayken mecburen bağlanıyoruz da ya da hastaysak. Cuma günü geleyim sana.
0: Gel.
1: Tamam. Cuma günü bir sonraki salıyı yapalım. Borcumuzu ödeyelim kanalımıza, kurumumuza. Sansürsüzü cuma da yapabiliriz. Perşembe de ona bakacağım abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Yarın sabah görüşmek üzere.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Reklam.
4: Ben Münir Uzaybiyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukları

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 343 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, WhatsApp yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de halde vardı, yani gizlilik halde vardı için açıkçası. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve Asya Hukuk da az önce kararını verdi. Bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz olmadı.
3: Değil, evet.
4: Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre biliyorsun para hareketleri, işte hesabına girenler, hesabından çıkanlar, aynı gün içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz, tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
3: Tabii doğal olarak.
4: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman gelir. Yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim.
3: Hı hı.
4: Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı?
3: Bakayım hemen. Sen
4: yani
3: devam
4: saat,
3: et.
4: Saat federasyon sitesinden açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi, hemen söyleyeyim. Bir saniye.
3: 16.23'te tweet'e atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum ifadelerini.
4: Oradaki ifadeyi okudun mu? Çiçekli çelenk yollamış.
3: Çelenk, evet.
4: İfadeyi direkt okudun mu orada?
3: Şey, karttaki mi?
4: Kartta. Şu. O esas o.
3: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
4: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
3: Belki de onun için yollanmıştır.
4: Ya bunun için de yolladık diyebilir.
3: Diyebilir.
4: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı?
3: Yalnız değilsin.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturma

0: ile alakalı ve İbrahim Hacı Osman'ın koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu
1: Tabii ki
0: soruşturma
1: soruşturma
0: ve
1: meselesi.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
1: Yanındayız diyor.
0: Yanında izliyor. Ve bu taleplere, bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Yani bugün herkes şunu muhtemelen çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek yani bugünü özetlersek bugün Mehmet Arslan'la 3-4 şeyinde de konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
1: Evet.
0: Haberim olmuştu daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan? Vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur yani bu dakika bir yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var, konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var, tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Mehmet
0: Mehmet
1: Arslan.
0: Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündemin olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma olur mu?
1: Tamam.
0: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
1: Tabii.
0: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da, yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK Başkanı'yla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına
1: Tabii.
0: yanıt verirken de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kişiye yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan açıkçası. Yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir? MHP. Ve
1: MHP.
0: MHP'nin genel başkanı diyor
1: Evet,
0: ki
1: Bahçeli.
0: biz yanındayız. Şimdi bu
1: Yalnız
0: yanındayız
1: değilsin diyor. Net bir
0: ifadesi,
1: mesaj. Çok net bir
0: yanındayız
1: mesaj yani.
0: ifadesi. Ben de devam. Ben senin
1: Tabii.
0: yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK Başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Evet. Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonra, ki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış, Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK Başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan muhtemelen detaylar geldiğinde.
2: Elimde ifadeleri var şu
0: an. Evet, oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Vallahi sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili bilgisine başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var. Özgül ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
2: öyle gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum. Maddeleşmeye gitmeye çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani. Yanındayız.
2: Evet abi, yani mevcut.
0: Peki burada soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
2: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim, bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı.
0: Bu çok ağır tabii.
2: Yani
0: bu çok ağır. Şimdi teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
2: Yok, ikisi onlar var. Bahis yok. Şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda, bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi şey neden tutuklanmıştı? MHK Başkanı
2: kayıt almıştı.
0: Kişisel verileri izinsiz hukuka aykırı şekilde ele geçirmek.
2: Evet.
0: Ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi, yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun. Hı hı. Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
2: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar, hukuken de bir tartışmayı beraberinde, hukuken normal bunlar tartışılır, hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
2: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönünde bir karar veriliyor o iki ya da üç maddeyle ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimi

ile alakalı, federasyonun yönetimi ile alakalı, doğrudan federasyon yönetimi ile alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecinde bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama

0: Ben şöyle bir soru sorayım mı
1: Sor.
0: sana? Birazcık hem
1: Sor.
0: açalım. Şunu da belirteyim bu arada. Soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim. Süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir
1: Karar.
0: suçlama, karar, ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak. Hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorularda ortaya çıkacaktır. Bu da
1: Tabii.
0: soruşturmayı çok fazla
1: Bir de
0: derinleştirecek
1: teşvik.
0: bir konu olacaktır. Bir de
1: Teşvik.
0: teşvik primi
1: Yani
0: meselesi.
1: kimi teşvik ediyor?
0: Tabii.
1: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya,
0: Evet abi.
1: medyada servis edilen o kısımlar var ya, oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
0: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana
1: Söyle.
0: söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. O,
1: Evet.
0: kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
1: Belki.
0: Yani ifadelerine
1: Ya
0: devam
1: bu
0: edeyim
1: şey de
0: Yasin
1: vardı
0: Kol'un.
1: biliyorsun. Mert Hakan Yandaş'ta da vardı. Mert
0: Vardı.
1: Hakan Yandaş'ın
0: Onda da vardı.
1: özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şeyi yoktu.
0: Evet.
1: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6.222'ye muhalefetti.
0: Evet.
1: Bu bahis oynaması meselesiydi. Ondan nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı
0: Evet.
1: o dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
0: Tabii işlem
1: tekrar herhalde
0: yapılacak.
1: işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele özellikle o değil de şey kısmı
0: Hangisi?
1: burada önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
0: Hangisi efendim?
1: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için
0: Verdim
1: yolladım.
0: diyor.
1: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
0: Tabii.
1: Arada bir işbirliği var mı yok
0: O
1: mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
0: ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kol'a, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin
1: Ya
0: Kol.
1: mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır ve bir şeyler izah edecektir. Yani artık orada soruşturma devam ediyor. Yani bu
0: Tabii.
1: soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var.
2: Reklam.
1: Tartışması da var.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek her zamanki klasik açılışımızı yapalım. Dün yine bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde kaybetti. 4'te 0 yaptı. Bunları konuşacağız ama bugün İstanbul'un da kurtuluş yıl dönümü, onu da bir söylememiz gerekiyor, dile getirmemiz gerekiyor. Bugün toplu taşımayla şirkete geldim ki ben de aslında böyle kendime kızdım, unutmuştum. Bir baktım ki böyle şeyler ücretsiz falan. Sonra baktım internetten falan, İstanbul'un kurtuluşu, ya dedim nasıl unuttum, bugün 6 Ekim artık, hani böyle tarihlere bile bakmaz olduk. Çünkü 6 Ekim olduğunda bizim zamanımızda okullar tatil edilirdi. Şimdi falan baktım okullar falan açık ama tabii toplu taşıma falan ücretsiz. İstiklal Harbi 3. Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa ve askerlerimizin, daha doğrusu kahraman askerlerimizin toprağı bol olsun, kabri nur da olsun diyelim. İstanbul'un Türkleşmesi'nin 103. yıl dönümü de kutlu olsun. Tabii 6 Ekim'den önce, o zamanlar İstanbul değilken, işte Konstantinopol deniliyorken, böyle yerli üretim falan hiç yokmuş arkadaşlar. Otellerde böyle Osmanlı parası falan da geçmiyormuş. İngiliz sterliniyle falan çalışıyorlarmış. Toplu taşımalar var ya şu anki, işte kadın erkek bindiğinde arada böyle bir perde oluyormuş. Yani kadın ve erkeği o perdeyle ayırıyorlarmış. Böyle sosyal hayattan kafesler ardında yaşıyorlarmış. Ama 6 Ekim sonrasında, yani İstanbul olduğunda, gerçekten o şehir emperyalist işgalden kurtulduktan sonra, işte bale olsun, tiyatro olsun, İşte opera olsun, bunlar böyle halkla buluşmuş. Yine kadınlar sosyal yaşama dahil edilmiş. O perdeler falan kalkmış. Spor falan ön plana çıkmış. Tamamen modernleşmiş. Atatürk'ün İstanbul'u İstanbul yaptığı bu dönüşüm sürecini de sizlerle paylaşmak istedim. Bugün neden 6 Ekim'i hatırlamamız ve kutlamamız gerektiğinin en büyük kanıtı da sanırım o Konstantinopol öncesi ve İstanbul olduktan sonrası diye geçiş yaparsak aslında ne kadar anlamlı olduğunu da birkaç daha söyleyebiliriz. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben yıldım arkadaşlar, yani ne olur siz yazın. Artık yani tükenmişlik sendromuna girdim. Ya bir takımın bireysel olarak iyi futbolculardan oluşması mesela, onu iyi takım yapar mı? Bana göre yapmaz. Hani iyi takım olmak için başka parametreler gerekiyor. Kim formda, kim iyi, kim değil, kim mevkisinin en iyisi, kim düşüşte, efendime söyleyeyim hangi oyuncu hangi sistemde ne verir, bunları böyle bir doğru analiz etmek gerekmiyor mu? Doğru oyuncuları bir düzen içinde bir araya getirdikten sonra onu da oynatman lazım. Ya özellikle Montella'nın artık bizimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Oraya da geleceğim. İşte ben futbolu biliyorum falan, böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Mesela bizim futbolcular kötü mü diğer ülkelerin futbolcularından, ya geride miyiz size göre? Tamam, şimdi sakatları da sayacağım çünkü onlar da Dünya Kupası'nda oynamıştı, Uluslar Ligi'nde sakatlar, ama mesela Hakan kötü mü? Inter'de oynuyor. Arda kötü mü? Madrid'de oynuyor falan böyle. Kenan Juventus'ta. Hadi tamam, bunlar yok. Yani diğer oyuncularımız, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan oyuncular var. Ya ben bu savı kabul etmiyorum. Evet, hani İtalya'dakiler belki daha iyi olabilir. Uçan kaçan bir futbolcu havuzumuz yok, bunu da kabul etmiyorum, ama kötü futbolcularımız da yok ya. Yani hak edene hak ettiğini vermemek, elimizdeki oyuncu grubundan iyi bir kadro çıkarmamak bana göre en kötü problemimiz. Kaybedebiliriz tabii ki, İtalya'ya yenilebiliriz, Fransa'ya da yenilebiliriz, hani Belçika'ya da yenilebiliriz, ama bu kadar kötü futbolla yenilmememiz lazım. Montella'ya göre biz iyi oynamışız. şanssızlıktan dolayı kaybetmişiz. O işin başka boyutu. Yani düşünün yani Türk milli takımı olarak mesela orijinali gol atmak olan bir futbolcuyu bile ilk 11'e monte edemiyoruz. Çünkü buna yeterince kafa yormuyoruz. Kim formda, kim düşüşte, kim gerçekten formayı hak ediyor. Hiç bunlarla hiç işimiz yok. Bunların yerine sadece inatla hani ben kadroyu çıkardım. Türk halkı ne düşünürse düşünsün, yorumcular ne derse desin. Şu an Türk milli takımının teknik direktörü ben Montella'yım. Ben ne dersem o olur. Herhalde tazminat almak istiyor diye düşünüyorum. Bunları çözümlemek yerine sürekli bir alışkanlıklarımızla hareket etme hali var. Daha da kötüsü var işin bir de. Artık hani bugünü geçtim ben, bugün de sizin olsun. Hani artık geleceği de planlamıyoruz. Mesela bugün genç olan futbolcuları nasıl geliştireceğiz? Birkaç yıl sonra onların yanına daha gençleri nasıl monte edeceğiz? Bunun düzenini nasıl kuracağız diye düşünmüyoruz. Yıllardır şunu öğrendik zaten. Dediler ki bizim buralarda ne işimiz var? Onlar bizden iyi. Dedim ki ya yavaş yavaş biz bu anlayışı kırıyoruz gibi herhalde. Yani milli takım özelinde playoff falan oynadık ya. Ama baktım ki biz bu kafadan hala çıkamıyoruz. Hala onlar bizden iyi anlayışı var. Bu da zaten bu işin en kolay yolu gibi gözüküyor. Dün akşamki İtalya. Adamlar full rotasyon demeyeyim de yani en az 4-5 rotasyonla sahadaydılar. Full rotasyon abartı olur şimdi. Ben de gaza gelip böyle full rotasyon demeyeyim. Bizden iyi miydi? Hani ne kadar iyiydi ya da öyle sorayım. İçeride dışarıda 3-4 tane falan atacak kadar böyle kötü müydük yani? Bana göre o kadar kötü değildik ama yendiler. Çünkü onlar yapmaları gerekenleri doğru yaptılar. Biz ya yapmadık ya yanlış yaptık. Bugünü kaybediyoruz artık. Ona söyleyecek bir şeyim yok. En azından bari yarınları kazanalım diyorum. 0212 273 1010 WhatsApp attığımız arkadaşlar. Buradan bizlere yazabilirsiniz. Günaydın Cihan diyor. Bardakçı ve Uğurcan milli takımdan affını istesinler. Ayıp değil mi bu millete hizmet etmek için? İlla oynamak değildir. Bazen vazgeçmek de hizmettir demiş. Ya şimdi oyuncu özelinde değil de Ender. Adamları seçmişler. Montella seçmiş. Onlar da oynuyor. Hayır mı diyeceksin yani? Milli takımdan affını mı isteyeceksin? Bak Ronaldo milli takıma, koskoca Ronaldo milli takıma o hareketi yaptı. Bilmem kaç bin tane takipçisi düştü. Öyle milli takımdan affını istemek falan kolay işler değil. Montella formda olan oyuncuyu seçecek ya da seçmeyecek, karar verecek. Mesela Vincenzo Montella kaç mağlubiyet daha alırsa istifa edecek. Milli ara diye beklediğimiz maçlara bir bakın Allah rızası için. Hani başa baş bir mücadele olup karambole bir gol yemiş ya da mağlubiyet almış olsak hiç sözüm olmayacak. Olur diyeceğim hani kendimi teselli edeceğim ama ortada futbol yok, mücadele yok, istifa zaten yok. İstifa yok. Bu tazminat olayı nedir mesela? Buna bir madde falan koyamıyorlar. Ben şimdi bu şirketteyim tamam mı dostlar? Ya da siz çalıştığınız şirkettesiniz. Ve sürekli çalıştığınız şirkete sıkıntı çıkarıyorsunuz. Ne bileyim ya para kaybettiriyorsunuz ya olumsuzluk yapıyorsunuz. Arka arkaya hatalar yapıyorsunuz diyelim. Hadi para kaybettirmeyi de geçtim. Bu normalde haklı bir fesih sebebi işveren tarafından. Ya ben sürekli yayında argo kelimeler kullanıyorum tamam mı? Bir uyarıldım, iki uyarıldım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Hadi affettiler. Ben bir de şirketi zarara sokuyorum. Olması gereken reklamları girmiyorum zamanında. Daha geç giriyorum. Beni bir uyardılar, iki uyardılar. Ama bunu yapmaya devam ediyorum. Haklı fesih sebebiyle beni kovarlar. Üç kuruşta para vermezler. Yani biz bu başarısız adama neden tazminat vermek zorundayız? Neden böyle sözleşmeler var? Yok mudur? Yani yok mudur bunun bir maddesi? Şu kadar kaybedersen sana tazminat vermeyiz. Yok mudur yani böyle şey mi imzalıyoruz yani? Gözümüzü kapatık mı imzalıyoruz? Yani oyuncu seçimlerini geçtim. Yani sağa sola pas ver, fırsat kolla, yani bir şey yap. Yani elin adamı diyeceğim şimdi, yanlış anlaşılacak. Ya İtalyanlar nasıl duvar pasları yapıyorlar, set hücumları çiziyorlar. Argo tabir, zart zurt çiziyorlar bu set hücumlarını. Ama bizde hiçbir şey yok. Son 7 maç 6 mağlubiyet, 1 galibiyet, 16 tane. Yediğimiz gol 5 tane, attığımız gol 0 istifa, 0 utanma. Yok, utanma yok, yapacak bir şey yok. Montella birkaç yıl sonra B veya C grubuna düşünce istifa sorusuna cevabı, daha önce A grubuna çıkardım, yine çıkarırım, istifa etmiyorum demiş Volkan. Yani izahı olmayan şeylerin mizahı olabilir. İzmir İhsan Keklik okudum mesajını. Türk futbolunu bitirenler Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu demiş. Zannetmiyorum ya öyle. Şimdi Türk futbolu zaten hani evet bitik midir şu an için? Bence de hani bir tık bitiktir ama hani neden bu isimler özelinde söylüyorsun bilmiyorum. Bunun çok da geçmişi var. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu son 30 yılın pisliği diyor ya ve röportaj verdiği gazetede o son 30 yılın pisliğinin içinde olan başkanın da federasyon başkanı olduğu dönem gazete buna nasıl izin verdi onu da bilmiyorum. Dün aynı cümleyi de kurdum. Şey yok. Ya istifa düşünmüyor tamam mı? Elbette düşünmüyor. Mesela o müessese zaten bizde çoktan çöktü de istifa edilebilecek kadar erdemi, gururu, onuru olsun istersiniz insanların. O da yok. Yani başkanı haddini bilmez, millete parmak sallar, hocası milletle dalga geçer, merkez hakem kurulu ayrı, hakemi ayrı işler. Ama bizde işler devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Ya Dünya Kupası'nda da zaten yani evet bu kadar da küçümsemeyeceğim başarıyı ama yani inanılmaz bir format değişikliği var. Gittik. Tamam gittik orada tebrik edelim. Çok da gömmeyelim. Ama gittiğimizde de bir şey yapamadık. Yani Dünya Kupası'na gitmek bir başarı kriteri midir arkadaşlar? Şimdi Dünya Kupası'na gittik diyor biz Montella. Evet hocam teşekkürler. Ama gittik sıfır çektik canım hocam. Tamam 3 puan aldık da Amerika zaten garantilemişti falan. Böyle rotasyonlu oyuncularıyla falan geldi. Mesela milli takımın Dünya Kupası'na gidip orada sadece gitmesi siz dostlarıma soruyorum bir başarı mıdır? Arkadaşlar dostlar bana lütfen yanıt verin. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum diyor. Sayın Vincenzo Montella. Tekrar söylüyorum bizim de Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta burada da oynayan majör oyuncuların var. Majör liglerin, majör takımlarında oynayan oyuncuların var. Yani sürekli deneyim kazanıyoruz, gelişiyoruz. Maalesef milli takım hocamız diyemez. Ya burası bir gelişim ligi değil arkadaşlar. Burası milli takım. Bakacaksın mevcut potansiyeline. Mevcut potansiyeliyle bu seviyede doğrudan bu sonucu almam gerekiyor diyeceksin ve alacaksın. Ya o kadar öfkeliyim ki yani şu yüzden öfkeliyim. Maç bu kaybedersin kazanırsın. Ben bu aptal yerine koyulma işini hiç sevmiyorum. Sizde de oluyor mu böyle? Yani sanki biz taraftarlar, biz izleyenler böyle futboldan hiç anlamıyoruz. Böyle basın açıklamaları benim böyle gerçekten son böyle 2-3 gündür ayarlarımı bozdu. İşte Montella diyor ya işte gelişim sürecindeyiz, gelişiyoruz. Oyuna sonradan giren 3 oyuncunun değeri 450 milyon euro falan. Yani demek istiyor ki biz eziyiz. Tamam biz berbat bir takımız. Bizim kadro 450 milyon ama adamları sonradan giren 3 oyuncusu 450 milyon. Bunu diyemiyor da bunu ima ediyor. Ben başarılıyım diyor. Ben futbolu iyi biliyorum diyor. Ya hocam tamam biliyorsundur tabii ki. Profesyonel oyunu biz sana futbolu bilmiyorsun demedik. Öyle bir şey hadsizlikte bulunmadık. Pro lisansım var teknik direktörsün. Ama yani biraz da yorum yaparken insanların aklıyla lütfen dalga geçmeyi bırakınız yahu. Ben buna biraz takılıyorum sadece. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ismini bence değiştirmek lazım. Yiyenler Holding diye yetkim ben demiş. 20 yıl gidememişsen başarıdır tabii ki diyor. Keşke gitmeseydik yani bir 20 yıl daha gitmeseydik ne yapalım? Bizim çocuklar vesaire. Olabilir mesela senin de farklı bir yorumun var. Sana göre başarılıdır. Yücel Önder. Karşılıklı konuşuyoruz sonuçta. Senin de onunla ilgili bir düşüncen vardır. Ben de okuyorum. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar demiş. Merkez Hekim Kurulu Başkanı gözaltına alınma. Üstte kalmış o çoktan alındı çünkü. Erol Şahin Cuma günü lig başlıyor sanırım. Hakemleri sen mi atıyorsun kolay gelsin demiş. Onunla ilgili bir kurul kuruldu. Zaten açıkladılar. Kalabalık bir ekip. Şimdilik o hakemleri atayacaklar. Anthony Taylor da tabii oralarda ondan da kesin bilgi alacaklardır. İtalya Dünya Kupası'na gitmedi biz gittik. Sonuç 2 maçta 7 gol yedik. Yani İtalyanlar da son 3 Dünya Kupası'na katılamıyorlar. Onlar da ister istemez halkına bir özür borçlular. Bu Uluslar Ligi'nde yaptıklarıyla kendilerini affettirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Evet bunu söyledim. Son 7 maçta 6 mağlubiyet almışız Cihan diyor. Ya dediğim gibi mağlubiyet alabiliriz. Mesela Fransa'yı kaybettiğimizde ben kızdım mı? Hiç takılmadım. Bence kötü de bir oyun oynamadık. İyi de alanı kapattık. Hatta bazıları Fransa çok asılmadı. Biz iyi gözüktük falan dedi. Fransa daha çok asılsa 2-3 tane yerdik dedi. Fark etmez. Çabaladık orada. Ceza sahasına girdik. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Kaybettik. Bir çaba vardı. Ki mesela İtalya rotasyon yapmasa belki de 5 tane bile yiyebilirdik. Tamam, bizde de eksikler var. Kabul. Ama eksikler yokken de yedik yani. Tonali falan sonradan oyuna girdi. Maçın yorumcusu bile ilginçti. Yani yine kaybettik ama zaman zaman oyunun hakimi olduk dedi. Yani spiker dostumuz da 88. dakikaya kadar hani övdü. En son o da dayanamadı artık. Yani yeter dedi, baktı 88'den sonra maç dönmeyecek. 86'ydı herhalde, 2-1'di. Orada bir golü yedik ya. Ondan sonra baktı maç dönmeyecek. O da milli takım güzellemesini bıraktı. 87'de yemişiz. 86. dakika 40. saniyede. Şu an önümde özeti var tam konuşurken. Oraya denk geldi. O da güzellemeyi bıraktı yani. Allah aşkına ya. Yani Avrupa'da kulüpler düzeyinde kayda değer bir başarı 2000 yılından beri yok. 26 yıl. Yani ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi, değil mi? En büyük kulüplerini sayın desem işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Herkesin kulübü kendine büyüktür ama ya Fenerbahçe bu ülkenin demirbaşlarından biridir. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi. Turnuvalarda milli takım düzeyinde hiçbir başarı yok. Gerçekten hani heyecanı meyecanı yok şarkısı var ya, bu oyunun böyle heyecanı meyecanı kalmadı. Yöneticilere bakıyorsun, pişkinler. Ya sanki yönetici benim. Sporculara bakıyorum, onlar da kifayetsizler. Onlar da hiçbir şey olmamış gibi. Yani sürekli hani Türk milli takım maçı bittikten sonra Türkiye'nin 3 gol yediği, maç sonunda Merih Demiral'ın Türk halkından özür dilediği bir futbola evrildi iyice. Hani teknik direktörler falan derken gerçekten bitirdiler. Nereden çıktı bu A Ligi? Düşelim B'ye, herhalde düştük de galiba, bilmiyorum. Gözlerimiz kanadı, imanımız gevredi, paçavraya çevirdiler. Salın bizi lütfen yani. Oy. Herkesin kulübü kendine büyüktür ne ya? Ya öyle olur ya. Yok şimdi biri de çıkar der şimdi, kardeşim ben Göztepe'liyim, bizi niye saymadın? Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Göztepe'ler. Tuttu takım ona göre en büyüktür yani. Ona istinaden arada o bilgiyi vermek istedim sadece. İtalya'nın milli takım ekibinde Buffon, Bonucci, Mancini gibi İtalya futbolunun efsaneleri varken bizim milli takımımızda elin İtalyanı var abi demiş. Farklı bir bakış açısı. Bizde de onlar varken de tamam başarılı olamadık. Hani bizde de geldiler işte eski futbolcular falan, oturdular, yardımcı falan oldular. Fatih Hoca da geldi. Oluyor, başarısızlıklar oluyor da hani bu kadar kötü bir milli takım görmek beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Bir de yani yine o formsuz olursun. Hocanın böyle beni bizleri aptal yerine koyması benim canımı sıkıyor. Biz iyi oynadık hani, ben futbolu biliyorum. Gelişeceğimizi biliyorum. Hani Dünya Kupası'ndan sonra başarı kıstasını çok farklı bir noktaya koyduk. O yüzden insanlar bizden farklı şeyler bekliyor falan diyorsun. Ha senin dediğin de doğru Mirza. Yani orada net bir vizyon var, aidiyet var. İtalya kendi efsanelerini böyle havada kapıp milli takımın kalbine yerleştirmiş. Hani biz kendi evlatlarımız yerine yabancı teknik heyetlere kalmamız gerçekten o senin bahsettiğin ruh meselesiyle hani karşılaştırılabilir. Nereden baktığına bağlı. Sonra az önceki dinleyenimiz gibi başka bir dinleyici de çıkar der ki ya kardeşim sana Abdullah da geldi, sana Fatih de geldi. Sen hiçbir şey yapamadın bunlarla, bu adam seni 20 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü der. O da başka bir bakış açısı. Bilmiyorum yani, ama İtalyanlar bunu yıllardır akıllıca yapıyorlar. O Buffonlar dediğin işte, Bonucci'ler, başka kim demiştim, mesaj alta gitti ama Mancini. Yani bunlar o formanın ağırlığını önceki nesillerden biliyorlar ve o ağırlığı da sonraki nesillere aşılamak için orada duruyorlar. Bizde de böyle bir aidiyet köprüsünü kuracak efsaneler çok kenara itildi gibi. Hani yabancı da olsun, ben takılmıyorum yerli yabancı olmasına. Ama yerli de orada bir yerde bulunsun yani, o köprüyü kurmak adına. Sanki o ruh böyle bir tık eksik kalıyor gibi hissediyorum. Liverpool yazmış. Nickname'i Liverpool. Ankara'dan Aydın. Abi yıllardır eğleniyoruz, geyik yapıyoruz ama San Marino'daki rahatlık seviyesi kimsede yok. San Marino kadar mutlu olsak yeterdi. İyi yayınlar demiş. Ya biz biraz daha böyle farklıyız ya. Mesela eskiden 3-4 gol yiyince spikerleri hatırlayın arkadaşlar. Hani üzülürdük. Bir anda böyle maç bizim evimizde ise şey olurdu. Tribün falan sessizliğe bürünürdü. Artık böyle spikerler de alışmış durumda. Artık o gol yemeye ve kaybetmeye o kadar alışmışız ki herkes gibi spikerler de alışmış. Normalde hani heyecanla heyecanla anlatırdın. Evet evet Tonali 3 yedik falan diye böyle her bir anda sus pus. Ve rakip sahadaysa onların gülümsemeleri falan tezahüratları böyle 30-40 saniye susardık. Ama artık yani spiker arkadaşlar da alıştı, onlara da böyle çok normal geliyor. Abi bunlar koltuğa yapıştılar, kalkacak gibi durmuyorlar demiş. İyi yayınlar Cihan kardeş diyor. Sağ ol, eksik olmayın. Sevilmek güzel şey ama böyle bir iki gündür sanki ben kendimden nefret ediyor gibiyim. O kadar öfkeleniyorum ki şu milli takıma, açıklamalara, Türk futbolunda olanlara, liyakatsizliğe, iş bilmezliğe, ya istifa etmemelere. Yani ülkede istifa kavramı kalmadı ya. Yıllardır ben görmüyorum. Görevden affını isteme. Zam da kalmadı mesela. Zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Bu tabirleri unuttuk ya. Bunlar böyle sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. O koltuktan kalkmıyorlar yani. Montella kardeş, işte Hacı Osmanoğlu. Düşünsene, benim en güvendiğim isimler Merkez Hakem Kurulu. Güveniyorum diyordun. Yasin Kol benim en sevdiğim hakem diyordun. Ya bunlar senin yoldaşların, yol arkadaşların. Ya bunlar tutuklanmışlar, gözaltına alınmışlar ama sen hala görevinin başındasın. Ya Montella da haklı. Adam bakıyor, tamam mı? Bu ülkede her şey bir haftada unutuluyor. Niye istifa edeyim ki? Ben böyle yağlı müşteri bulmuşum. Oo, kapat kapıyı ya. Ya istifa etme ihtimali bence %0. Bak yani rakamla da sıfır arkadaşlar. Yazıyla da sıfır. O kadar sıfır. Sıfır kere sıfır. Yani %1000 diyeceğim ama Meli abinin kulağına gidecek. %1000 diye bir tabir yok. %100'dür o. Hani %200 bile diyemezsin. Yanlış kullanmış olursun diyor. Hadi yanlış kullanacağım. %1000 bile istifa etme ihtimali yok. Affını ister mi? O bile zor. Bana göre. Hani Montella efendi. Maalesef iyi mücadele ettik. Şu kadar şut çektik. Yavaş yavaş A Ligi'ne hazırlanıyoruz. Kader bizden yana değildi. Ben futbolu iyi biliyorum. Bu açıklamaları yapıyor sürekli. Ya hocam biliyorsun. Kıymetli hocam bilmiyorsun demedik de. Hani biz de izliyoruz ya. Bize de birazcık hani değer versen. Hadi tamam. Beni de geçtim. Ben radyo programcısıyım. Bu işin teknik kısmında olan insanlar var. Eski futbolcusu var. Eski antrenörü var. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Ya bir yerlerde hepimiz hata yapıyoruz. Ya bir kişi doğru yapıyor, biz yanlış gözlemliyoruz. Bu da olabilir, bilemiyorum. Aleykümselam. Bundan bir önceki federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın destekçisiydi demiş. Galatasaray her daim yanındaydı. Diğer takımların hepsi istifa etti. Yaptım derken siz de yayında niye istifa edin, gereğini yapın diyordunuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu istifa kelimesini bekliyorsunuz. Sizin algınız, lobiniz yıkıldı, kabullenin. Vallahi ne yazdığını hiç anlamadım ya. Şey mi diyorsun yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu'yu istemiyor musunuz diyorsun. İstifa kelimesi ağzından çıkıyor. Bence çok yanlış yerden bakıyorsun konuyu. Bilmiyorum hangi takımlısın. Ben bunu dün de söyledim Hüseyin. Yani Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu, hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu HT Spor'daydı galiba canlı yayında ya da başka kanalda canlı yayında konuşurken sosyal medyadan istifaya davet etti. Yasin Kol'un defaatle maç yönetmemesi gerektiğini de söyledi. Ne diyorsun yani, sen şey mi diyorsun, Mehmet Büyükekşi'yi istiyordu, şimdi Hacı Osmanoğlu geldi Galatasaray ağzını mı açmıyor diyorsun. Ben mi yanlış anladım yorumu? Bilmiyorum, olabilir, kendi düşüncen ya, bir şey söyleyemiyorum da ben olanları söylemek istiyorum sana sadece. Al işte. Nereden nereye geliyorsun ya? Nereden nereye geliyorsun? Şimdi Aziz öyle bir şey yazmışsın ki. Ben takılmam. Ben bütün dostlarımı seviyorum da bunu başka yayıncılara yazma bak. Ben kişime, benim bana, benle ilgili bir şey söylememişsin bu arada da. Eskilere falan gitmişsin. Gider biri falan seni şikayet eder. Öyle sert yazma. Ben yapmam da. Benlik bir şey yok da şeyle ilgili yazmışsın yani. Eski bir futbolcuyla ilgili yazmışsın. Böyle farklı şeyler söylemişsin. Ya haksız da değilsin bu arada, doğru yazmışsın. İlginçtir ki Montella'nın sözleşmesi bitmek üzereyken diyor. Sert emojili mesaj geliyor. O kadar kızgın yüz atmış ki. Bu Yasin Kol'un hemşerisi Ferhat Gündoğdu'nun abisi, Türk futbolunun belası demiş. Montella'nın sözleşmesini neden uzattılar? Onlar da başarı gibi gördükleri için uzatmış olabilirler. Dünya Kupası'nı yıllar sonra götürdüğü için belki başarı olarak görmüşlerdir. Emre Tilev'le çok anlaşamıyoruz ama Selah Okutmak da haklıymış. Öyle bir şey yapmış değil mi? Ben de duydum. Yayını kapatırken selam okutmuş Türk futboluna. Abi, çok ilginç adam ya. Gerçekten karikatür gibi. Selam olsun Emre Tilev'e. Tazminat verirsen istifa eder diyor. Kardeşim Montella enayi mi ki istifa etsin? Altın yumurtlayan tavuk kesilir mi? Gelsin paralar diyor. Doğru söylüyorsun. Saatte 14.000 TL kazanıyor. Niye istifa etsin ki? Bir saatte 14.000 TL. Güzel para. Yıllık 2 milyon. İstifa ederse 5 milyon euro gibi bir tazminatı var. Ama yani 4 maçtır böyle maç sonunda gözümüzün içine baka baka ben dalga geçtiğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yani istifa elbette düşünmüyor. Hani o müessese zaten tamam gitti. Yani ona da bir şey demiyorum. Ama yani Dünya Kupası'na gitmeyi bir başarı saymak, sadece gitmeyi başarı saymak bana ilginç geliyor. Mesela dinleyenimiz başarı olduğunu dile getirdi. Yıllardır takımın başındasın mesela. Ne bir 11'im var, ne bir oyun planım var, ne bir kadrom var, ne planlanmış hücumum var, ne bir savunma organizasyonum var. Hiçbir şeyin yok maalesef. Bu da beni üzüyor arkadaşlar. Şimdi şeyi tartışıyoruz. Klasik A liginde kalabilmek için ne gerekiyor? Bakıyorum işte televizyon kanallarına, X hesaplarına falan. Bence bu kimsenin umurunda değil arkadaşlar, emin olun. Yani şu an sizin umurunuzda mı A liginde kalabilmemiz için ne olması gerektiği? Hani ilgileniyor musunuz bununla? Hani ilgileniyorsanız söyleyeyim. İlk 4 maçlar sonunda grupta ilk 2 şansımız şu an için kalmadı. Üçüncülükte de imkansıza yakın bir şansımız bulunuyor. En iyi 2 dördüncüler arasında yer alabilirsek B liginde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla A liginde kalmak için playoff oynayacağız. Yani B liginden 2. biri gelirse biz de en iyi 3.'ler arasında olursak kalırız. Ama imkansız gibi, yani A grubundan düştük gibi bir şey, öyle düşünün. Onun da bilgisini vereyim. Düştük yani, B'deyiz artık, hayırlı işler. Çok çok düşük bir ihtimal. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak Hacı Osmanoğlu'nu, Ertuğrul Doğan'ı ve tüm kulüp başkanlarını istifaya davet ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar demiş. Kulüpler niye bu olaylarda sessiz ya? Var mı kulüplerden ses, seda? Hani Kulüpler Birliği falan toplandı mı? Bir şey var mı? Bu konuyla alakalı ortak bir açıklama yayınlamıyorlar mı? Şimdi bakayım sırayla. Ya da siz... Sizde hazırı varsa söylerseniz çok sevinirim. Paylaştı mı kulüpler arkadaşlar bir şey? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, kim varsa yani birileri yani bir şeyler paylaştılar mı bununla ilgili? Hiç fark etmez. Yani birlik olalım, beraber olalım, Türk futbolunu kurtaralım. Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi mi? Yani ben kaçırmam normalde böyle şeyleri ama kaçırdıysam da belki ben tam radyoya gelirken falan olmuştur. Söylersiniz diye söyledim. Kimi kov? Ahmet Konancı mı kovduracaksın? Yok canım ya. Kimseye ekmeğinden etme. Beğenmiyorsan dinleme be Ahmet. Ben demem de onu. Aman haşa. Şey var ya. Beğenmiyorsan dinleme lan. Radyoyu değiştir. Sana mı soracak karşı taraf neyi dinleyip dinlemeyeceğini yani? O dinliyor adam. Yani seni dinliyor. Daha farklı. Eleştiriye kulak as. Ya buradan şey yazıyorlar mesela. Bana da söylüyorlar. Az önce eleştiri gelmiş, tamam mı? Adam eleştiri geliyor. Engeli basıyor hemen ya. Ya bana küfür etmediği sürece eleştirebilir. Ya benim her söylediğime katılmak zorunda değil ki bir dinleyici. Daha güzel konuşuruz ama mesela söylediğime katılmazken de benim de böyle aklımı çelsin. Sonuçta hani benim de kendi söylediğine inandırsın. Belki hak vereceğim. Öyle çok hoşuma gidiyor. Anam diyor, ben hiç bu taraftan düşünmemiştim diyorum. Çok mantıklı düşünmüş diyorum mesela. Sen benim mesajları artık okumuyorsun demiş Erhan. Saat 10'da Fenerbahçe'ye aklama programı vardı. Bu programı seninle arkadaşı nasıl yaptırabiliriz diye. Bilmiyorum canım. Ben dinlemedim arkadaşlar. Yani yoldaydım, birazcık baktım. Metro ile geldiğim için yani kulaklıkla falan metroda çok da radyo çekmiyor. Zaman zaman radyo dışında da hani müzik falan da dinliyoruz. Onlar da oluyor. Çok dinleyemedim Ahmet Konancı. Montella affını isterse tam Türk olduğunu ispatlar demiş. Abi Yasin Kol sana göre hangi takımları kayırdı? Vallahi ismin mi Sultan, çocuğunun mu eşinin mi bilmiyorum ama Sultan nickname'li dinleyenimiz yazmış. Ona istinaden söylüyorum. Vallahi sizi kayırdı, bizi kayırdı. Ben işin o tarafında değilim. Hani o tarafa girersek şöyle oluyor. Bizim hırsız sizin hırsızdan iyi diye kapışmak gibi bir şey oluyor. Sonuçta ortada federasyon başkanına kadar gidecek bir durum var. Efendime söyleyeyim, kokuşmuşluğun daniskası var. Kimse de bunları konuşmuyor. O beni kayırdı, bu seni kayırdıdan ziyade bence biraz da bu kokuşmuşluğun içine girmemiz gerekiyor. Kimi kayırdı, kimi kayırmadı ben bilmiyorum. Onları paylaşıyorlar işte, şu takımın maçında şu kadar kart vermedi, şu takıma şu dakikada penaltı çaldı, şu maçlarda ilk yarıda hiç sarı kart çıkartmadı diye bütün istatistikleri paylaşıyorlar artık. Cihan sen de mi fakirsin, metroya biniyorsun demiş. Ya fakirler mi metroya biniyor ya Salih? Allah aşkına, şimdi şu Hacı Osman Bayırı'nda şey var, metro çalışması var. Tamam mı? Hacı Osman'dan bağlanmaya çalışsan, şey, yol çalışması var. Hacı Osman'dan gitmeye çalışsan çile. Ya ben de sahil tarafından, o Tarabüyüsü'nden metroya gittim, bindim. Yani metro bence büyük rahatlık, büyük şey, büyük nimet. Ben sana öyle söyleyeyim. Ve trafik benim en nefret ettiğim şey. Hiç sevmiyorum. Abi sende araba yok mu Tofaş demiş. Var var. Var arkadaşlar da, Clio var, şey yok öyle. Sizin düşündüğünüz gibi yani böyle 3-4 milyonluk bir araba yok. Yunanistan milli takımından Pavlidis hariç kimseyi almayız. Ama adamlar hep sistem içinde oynuyorlar demiş. Değil mi ya? Belki Pavlidis'i bile almazsın mesela, öyle düşün. Alır mısın Pavlidis? Alırsın yani, sen de abartma Cihan birazcık. Ve İtalya'da mesela tanıdığınız çok var mı? Mesela futbolun içinde olmayan insanlar, çok takip etmeyen, Avrupa futbolunu takip etmeyen insanlar bence İtalya'daki isimleri de çok böyle, ya bu çok iyiymiş. Tonali bilir mi mesela, çok futbolu izlemeyen adam? Bilmez. Hani sorsan ya Tonali kim, niye alayım falan diyebilir. Hani izleyen elbette havada kapar da. Pavlidis evet, tam böyle modern santrafor tipi. Kaparım onu ya. Hem pres de yapıyor, bağlantı oyunu falan da var. Tam bizim istediğimiz oyuncu. Bu ülkede Montella'dan önce istifa etmesi gereken o kadar çok insan var ki Montella'ya sıra gelmez demiş. Vallahi şu an spor konuştuğumuz için onun üzerinden devam ediyorum. Ben senin böyle nereye gönderme yaptığını zihnimce düşündüm. Yani ben o toplara çok girmiyorum. Ben biraz daha saha içinde kalmaya çalışıyorum. Hanımefendilerin ne demiş? Halil Kalender. Vallahi Halil bilmiyorum, bu çok şey bir soru. Yani radyo programında konuşulacak bir soru değil ama Instagram Cihan Dişli DM atarsan. Şimdi böyle söyleyince de diğer dinleyenler merak ediyor. Ulan adama ne sordu da bunun cevabı verdi diye. Ya az önce söyledim ya, hani programın girişinde İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili olarak, işte Konstantinopol döneminde kadınla erkek toplu taşımaya binerken araya perde çekiyorlarmış şeklinde, daha sonra İstanbul olduktan sonra daha böyle modernleşmişler dedim. Ona istinaden dinleyenimiz şöyle bir soru sormuş. Hani hanımefendilerin namahremini korumak cehalet mi? Veya işte bale yapmak medeniyet mi tarzında? Ben sadece gelişmelerden bahsettim. Yani sizin inancınız, düşünceniz beni zerre ilgilendirmiyor. İsteyen istediğine inanır, tapar. Ben insanı sadece insan olduğu için seviyorum. Hiç öyle dini inançları, görüşleri de hayatım boyunca da radyo programında da girmedim. Girmem de beni ilgilendirmiyor. Benim için iyi adam olsun, iyi insan olsun. Hak yemesin, kul hakkı yemesin. Liyakatli insanlar olsun. O tarz durumlardayım. Yoksa hiç öyle o işlere hiç girmedim. Sen biraz ona takıldın galiba. Girişte söylediğim noktaya takıldın. Medeniyet açısı farklılık gösterebiliyor. Öyle söyleyeyim. Ama anladım demek istediğini. 40 tane villa vereceğine Hacı Osmanoğlu Montella'nın tazminatını versin. Kendisi de İtalyan vatandaşı olsun. İkisi de ülkeye gelmesin Cihan diyor. Oradan bırakalım. Seni Clio'ya bindiren hayat bizi neye bindirmez?
5: Ama Alfin oğlum. 2015 dizel değil yani, ona göre ya.
4: Şeyinkinden, Kazımcan'ınkinden. Hay Allah'ım yarabbim ya. Sabah Tilev'e yazdım, okum. Oho, çok uzun yazmışsın. Bakayım bir, kıymet verip uzunca yazmışsın ama. Şimdi bu kadar uzun yazıcı şöyle, aslında uzun olduğu için okumamazlık yapmıyorlar. Ekrana sığmıyor. Burada bir ufak bir şey var. Biz telefondan bakmıyoruz, farklı bir noktadan bakıyoruz. Çok uzun mesajlar olunca okunmuyor. Hacı Osmanoğlu'na soracağım sorular var diyor mesela, açıklamaların ardından özet geçeceğim. Madem bu 30 yıllık pislik olduğunu biliyordunuz, neden başkan adayı oldunuz diye sormuş. Demek ki bilmiyordu. Çünkü bu olaylar ortaya çıkınca öğrenmiş olabilir. 2 yıl boyunca bu pislikten kurtulmak adına ne yaptınız diyor. Bu güzel soru olabilir. Çünkü bu bataklığı kurutacağız demişlerdi 2 yıl önce. Demek ki herhangi bir bataklık kurumamış, tam tersine. Düne kadar İsmail'e toz konduramadınız, ardında durdunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hakeminiz malum suçlardan dolayı tutuklandı ve cezaevinde hala arkalarında mısınız demiş. Güzel sorular ama biz soramayız ki bunları. Çünkü başkanlar, sayın başkanlar genelde seçtikleri televizyon kanallarına röportaj vermeye gidiyorlar. Hani sorular sipariş midir onu bilmiyorum, kimsenin hakkına girmeyeyim. Ama genelde bu tarz adamlar çıktığında sorular, hani kendi seçmez ama mesela spiker der ki şu soruları soracağım. Onun da bir iletişimcisi vardır. Ya şu soruyu çıkaralım. Hani bunu sormayalım. Bu başkanı zor durumda bırakır falan der. Ha, öyle olunca da işin tadı tuzu kalmıyor. Hani bir yerde böyle basın toplantısı olsa, herkes özgür olarak soru sorabilse, sorulacak neler var ki? Ama bulamıyorsun ki başkanı. Sayın başkan ya konuşup veda ediyor, soru cevap almıyor. Ya kendi seçtiği televizyon kanalına gidiyor. Kendi seçtiği radyoya bağlanıyor. Mesela Bülent Yüksel bağlardı bizi de eskiden, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanı olmadığı dönemlerde. Hatta Ceviz Ağacı diye bir yer var Kadıköy'de, pastane. Bülent abi de oranın sahibidir. Abisiyle ortak diyelim. Hani bizi de canlı yayın arabamız var. Bazı kişiler Kadıköy'de oturduğu için yani bu tarafa gelmesi çok zor oluyordu. Biz de canlı yayın arabasıyla basıp gidiyorduk. Oh, tabii orada kekler, börekler, çörekler falan. Evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu bindi, tamam mı, canlı yayın arabasına arkadaşlar. Özür diliyorum bu arada, bir hala bu şeyi atlatamadık, gribi. Bindi canlı yayın arabasına, küçük de bir şey şimdi. Yani bu büyük şeyler, Iveco'lar var ya, ondan ama içinde cihazlar falan var işte. Böyle ben önde oturuyorum, o arkada, yayın yapacağız. İşte Bülent Yüksel falan da gelecek. 2 yıl önce olması lazım, 2,5 yıl önce ya da federasyon başkanı olmadan önce. 2023 olabilir. Başkan şimdi yaktı tütün ürününü. Başkanım dedim, o zaman konuşuyoruz tabii. O zaman Trabzonspor başkanı olduğu için böyle konuşuyorum. Başkanım dedim, burada tütün ürünü kullanmak yasak dedim, tamam mı? Yanında bir koruma vardı, bana böyle dik dik baktı. Sonra bir şey söylemedim tabii. Sonra tekrar dile getirdim. Sayın dedim, İbrahim Bey dedim, burada sigara içemezsiniz, cihazlar var dedim, hani sıkıntı olabilir. Koruma bana beni aldı yanına, dedi ki tamam dedi, ben söyleyeceğim, çıkacak falan. İndi, sonra benle beraber dışarıda içmeye başladı. O öyle bir şeyimiz vardı mesela, orada gayet iyi sohbet ettik, bir problem yok. Hani gidip bunu yüzüne karşı söylesen de bir sorun olmaz. Bence seni anlar. Anlayışlı biri ama ya artık kendisine de birisinin istifa etmesini gerektiğini söylemesi lazım. Yani artık başkan, siz yani Yasin Kolu sevdiğiniz bir hakemdi, beğeniyordunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile beraber çıktık bu yola dediniz. Çıktığınız yolda engebeler oldu. Ama siz hala bu görevin başındasınız. Neden duruyorsunuz diye bence birilerinin sorması gerekiyor. Bu ülkede özgürce soru sormak mı dedin sen? Evet. Dedim. Öyle olsun istiyorum çünkü. Bence soranlar da var. İşini yapanlar var layıkıyla. Pat pat soruyorlar. Var yani. Herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Boş ver kaosu. Osimhen cuma günü oynuyor mu? Karam iyileşti mi? Gözümüz aydın mı diyor. Ya bir şey diyeyim, cuma günü liglerin oynanıp oynanmayacağı da muamma yani. Ben sana onu söyleyeyim. Hani bir anda bir karar alınır. Böyle iki hafta falan ligler ertelenir falan, böyle şeyler olabilir. Yani sahaya dönmesini bekliyoruz Osimhen'in. İkinci yarıda böyle bir süre vermeyi planlıyormuş sağlık ekibi. Öyle söyleyeyim sana. Ben şeyi alacaktım. Hocamı alacaktım. Niye unuttuk? Hemen bir hocamıza alo yapalım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Biraz bekleteceğim. Hatta o arada bir reklama gideyim. Olur mu? Çok kısa bir aram var. Ona da vereyim. Hemen geleyim. Hocamla bir bağlantı kurup hemen geliyoruz.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
1: Reklam.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
4: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamla dün haberleşmiştik 12.40 diye ama o da galiba unutmuş sanırım. Bir 40 dakika sonra bağlanabilirim dedi. Aman hocam dedim, 40 dakika ne yaptınız, program bitiyor falan. Biz devam edelim. Sorun yok, saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Cihan sen de işi abartma, Hacı Osmanoğlu'na ayar vermişsin gibi anlatma diyor. Ya ben başımdan geçen bir konuyu anlattım ya. Hiç alakası yok, öyle bir şey söylemek istemedim. Yani anlayışlı biri demek istedim. İsterse inmeyebilirdi, anlatabiliyor muyum? Canlı yayın arabasında içebilirdi. İndi kapıda içti, ondan bahsediyorum. Yani kuralları riayet eden bir insan demeye getiriyorum. Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını isteyince 17 kulüp birleşip hakemlerde insan hata olabilir diye ortak açıklama yapmıştı. Sahi nerede o arkadaşlar diyor. Dünya Kupası'nda çok basit bir grupta alınan sonuçlardan sonra Fransa, Belçika, İtalya gibi kadro kalitesi ve üst düzey oyuncu sayısı çok daha yüksek takımlarla nasıl başa baş futbol oynamamızı bekliyorduk ki? Bence beklentileri biraz gerçekçi değerlendirmek gerekiyor demiş. Niye beklemiyorduk mesela? Yani bence mesela Avustralya maçında da kötü değildik. Paraguay'da da değildik. Bunlar kapanan takımlardı. Gerçekten o maçlarda en azından ya dedim ki bizim milli takım denedi. Hani santraforu yoktu, açamadık. Adamlar da gerçekten çok iyi kapandı. Şimdi gol de yiyoruz yani. Atamamaya geçtim. Patır patır da gol yiyoruz. Bence en azından hani Belçika karşısında veya İtalya'daki buradaki maçta bir şeyler yapabilirdik. Yani İtalya'daki, gerçi dünkü maçta buradaki maçtan daha iyi oynadık, öyle söyleyeyim. Hani karşılaştıracaksak, yani deplasmanda sanki içerideki maçtan daha iyi oynadık gibi gözüküyor. Biz hemen şeyden kopuyoruz. Maç 2 oldu mu? Eyvah, geçmiş olsun. Milli takım özelinde mesela bizim takımlarımız da böyle. Direkt taktik disiplinden kopuyorlar. O maçın temposunu koruyamıyorlar. Hani zaman zaman böyle 20-30 dakikalık harika sekanslar oynuyorlar. Ona bir şey söylemiyorum. Devlerle başa baş oynuyorlar ama bu maksimum 25-30 dakika sürüyor. Ötesi yok. Ya bunu 90 dakikaya yayamıyoruz. Zaten 90 dakikaya yaysak yeneriz değil mi? Siz de haklısınız. Ne diyor? Herkes eleştiri yapacağı için ben yapmayacağım. Ben bir başka konuya parmak basmak istiyorum demiş. Bas parmağı, imza da atabilirsin. Hangisini istiyorsun? Yediğimiz hemen hemen diyor. Dün 3 golün ikisi milli takımda ve kulüp takımlarında bizim futbolcularımız ayakta kalamıyor. Ayakta kalsalar hem gol atacağız hem gol yemeyeceğiz. Teknik direktörlerimiz ayakta kalmayan futbolcuya forma hissiyatı geliştirirse bizim yetenek sorunumuz yok aslında demiş. Arda gibi, Yunus gibi, Kenan gibi, Hakan gibi. Ayakta kalma sorunları var. Yeteneklerinde bir problem yok diyor. Evet, çok şey böyle fiziksel olarak söylediğin gibi bir anda oyuncular kendilerini yerde bulabiliyorlar. İşte buna da işte antrenman kalitesi vesaire diyoruz. Yoksa dediğin gibi kalite olarak, bilek olarak fena değiller, oynuyorlar. Fiziksel dayanıklılık, bu ikili mücadeleler, ayakta kalma, bunlar bizim oyuncularda bir tık yok gibi. Ama forma hissiyatı olayını çok anlayamadım. Ne demek istedin orada, forma hissiyatı? Ya şey mi diyorsun? O hissi versinler, sen bu takımın oyuncususun. İsme, geçmişe, kariyere bakmıyorum. Bunu sen hak ettin. 90 dakika veya işte ilk 11'de sen başlayacaksın mı demek istiyorsun? Forma hissiyatı. Değişik bir mesaj, güzel mesaj aslında. İstanbul'dan Serdar, Osimhen iyileşmediyse bu lig ertelenir, iyileştiyse hakemsiz oynanır demiş. Yok daha neler ya, bu şeyde de vardı değil mi, Süper Kupa maçında. Icardi sakat olduğu için Süper Kupa yaz sonunda oynanmadı, sezon başında oynanmadı, devre arasına bıraktılar. Çünkü Icardi'nin iyileşmesi gerekiyordu falan diye. Yok canım, daha neler. Maça bakmadım Cihan, kadrolara bile bakmadım. Türk futbolu tüm albinisini maalesef kaybetti diyor. Size de gerçekten yayınlarda sabırlar demiş. Sizce Montella neden istifa etmiyor? Dünya Kupası dahil 7 maç, 1 galibiyet. O da Amerika maçı, yedeklerle çıkmış Amerika. Montella hala dalga geçer gibi çok mutluyum diyor. Yüz ifadesi öyle demese de. Özcan Alarcın. İşte Özcan
5: yaklaşık 55 dakikadır bunu konuşuyoruz. Diyorum ya, sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. Neden istifa etsin? Tekrar söylüyorum. Saatte 14.000 TL alan bir adam neden istifa etsin? Yağlı kapıyı da bulmuş. İstifa edeceğini çok düşünmüyorum. Bunlar ağır tabirler olabilir ama artık yani gerçekten bu tabirleri kullanmamız gerekiyor. Yoksa hiçbir şey olmamış gibi insanlar görevlerine devam ediyorlar. Mesela bakıyorsun teknik direktörlük kariyerinde ve federasyon sözleşmelerinde istifa etme olayını ben de etmem. Hoca olsaydım gerçekten etmezdim. Mesela tek taraflı istifada, çünkü tazminat hakkından vazgeçmiş sayılıyor. O yüzden bu tarz profesyonel hocalar zaman zaman sözleşmelerini karşı tarafın feshetmesini beklerler. Ya böyle karşılıklı anlaşmaya varırlar. İşte 5 milyon mu tazminat? Tamam, sen bana 3 milyon ver, karşılıklı anlaşalım falan diyebilirler. Ya da tazminat güvencesine güvenir. Ya kardeşim ben buradayım, elimden bu kadar geliyor, kovuyorsunuz kovun, verin bana tazminatımı da diyebilir. Neden etsin ki, öyle düşün yani. Neden etsin? Bir sebep yok. Kovacaksın, vereceksin tazminatını, ancak öyle gider. Kolay kolay gideceğini düşünmüyorum. Adam İtalyan. Türk bir hoca olsa baskılardan dolayı belki istifa edebilirdi. Sen nasıl hocasın, nasıl aidiyet duygun var, nasıl Türksün falan diye. Belki istifa ederdi ya da böyle karşılıklı anlaşıp tazminatı falan biraz düşürürlerdi. Ama İtalyan hocanın çok da umurunda olacağını düşünmüyorum bu olayların. İyi yayınlar, İstanbul'dan Tayyip ben. Montella hoca her maç sonunda ders alıyoruz diyor. Merak ettiğim, acaba kaç maç sonra diplomayı alabileceğiz, iyi yayınlar demiş. Evet, sürekli gelişiyoruz, ders alıyoruz. Bir diplomayı bir türlü alamadık ki ben de buna benzer bir mesaj X hesabından paylaştım. O ders çıkarıyoruz, öğreniyoruz klişesini sürekli tekrarlıyor. Ama taraftar olarak, bizim de haklı olarak sabrımız tükeniyor. Bu gidişle o senin söylediğin diploma muhtemelen mezuniyet kredisini tamamlayamayacağımız için uzaktan öğretime kalacak gibi duruyor. Diploma alacağız gibi çok gözükmüyor. Şaka bir yana, espriyi sen yaptın eyvallah, ama aynı hataları tekrarlayıp ardından senin de söylediğin gibi öğreniyoruz, gelişiyoruz, ders alıyoruz falan. Ne oyuna yansıyor, ne sonuca yansıyor, ne biz taraftara geçiyor. Üniversite falan, diploma falan dedin, oradan bağlayayım. Bu maçları iyice böyle bir sınava çevirdiler. Telafi sınavlarına çevirdiler. Yaz okulunda olurdu ya, giderdik falan böyle. O işlere çevirdiler. İstifa etmesin, affını istesine olmaz mı diyor. Bu bir tık daha yüksek ihtimal Miço Tamer. Zaten istifa yok, affını isteyecek. Ama ben tekrar söylüyorum, rakamla da sıfır, yazıyla da sıfır, sıfır kere sıfır istifa edeceğini düşünmüyorum. %0. Ne sıfır diyorsanız. Montella futbolda yeni icatlar peşinde. Bence bizi de denek olarak kullanıyor demiş. Kenan Yüksek. Olabilir Kenan. Kendim bir anda gibi hissettim. Cihan Dişli adamdır demiş. Sağ olasın, adamcılar, kralcılar, reisçiler, başkanlar geldi. Sen de adamsın. Gideceğim yavaş yavaş. Olur mu? Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Konuştuk. Montella'yı konuştuk. Milli takımı konuştuk. İtalya'yı konuştuk. Bizim milli takımında çok konuşacak bir şey yok. Onu konuşmadık. 3-4-3'e gidelim. Orada Murat Aşık var. Sercan Hamzoğlu var. Biraz böyle milli arayı değerlendiriyorlar. Biraz Fenerbahçe özelinde konuşuyorlar. Dün galiba Galatasaray ile ilgili paylaşmıştık. Bugün de Fenerbahçe ile ilgili verelim. Beşiktaş vesaire olunca onları da veriyoruz tabii ki. Yine keza Trabzonspor, diğer takımlarımız. Dikkat edin. Cihan Dişli. Sosyal medya takip ederseniz ben de size edeceğim. Söz veriyorum. Görüşürüz.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: Reklam.
8: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Milli maç sonrası değil bence. E tabii biz ondan sonra yine sabaha kadar ne şerefimiz kaldı, ne namusumuz kaldı, ne adamlığımız kaldı, ne muhtaçlığımız kaldı. Ne o kaldı, ne bu kaldı. Yani bu laflara bu arada hiç kimse bir şey söyleyemez de o kavramları ağzınıza alırken bunu da yazanlara söylüyorum. Yani dikkat edin kendinize. Bunu bu tonda ilk kez söylüyorum. Yani aklınızı alırım. Bak çok net söylüyorum. Bunu size söyletenlerin de aklını alırım. Söyleyenlerin de aklını alırım. Yani eleştiriyi anlıyorum. Eleştiri var. Tamam. Bu baştan dolayı biz de eleştirebilirsiniz ki bizim hiç alakamız yok. Biz kanalda bile değiliz. Yayın hazırlığı yapılmış. Yayın içeriğini bile bilmiyoruz. Ben bu arada manşetin ne olduğunu da sonradan açıklama yapılınca anladım Burak Elmas'ın söylediğini. Baba siz bizim bir manşet yüzünden adamlığımıza, şerefimize, namusumuza da hayırdır. Hayırdır ya. Kardeşim ben sokaktayım her gün. Gelin yüzüme söyleyin. Ben bekliyorum. Bak çok net söylüyorum yani. Maça da geliyorum gidiyorum. Orada gelip söyleyebilirsiniz. Yani bu işler değişik.
11: Sosyal medyaya
10: değişik sloganlar abi. Atarak kendinizi 3-5 tane tak. Dün bir tane 2-3 tanesi bana sarmış. Odaya gel. Siz kimsiniz lan beni odaya gelme odaya gel. Aklınızı başınıza toplayın. Emir kipi de. Ben hayatımda hangi space odasına katılmışım da. Yani 3 tane zibidenin lafıyla odaya katılacağım ben. Odaya gel. Abi gerçekten iş içinden çıkılmaz hale geliyor ve ben gerçekten hani bu mesleği yapmayı da sorgulamaya da başladım. İş alacağım çünkü başıma. Yani oraya doğru gidiyoruz. Hoş olmayan yerlere doğru gidiyoruz. Yani siz dua edin benim 3 tane çocuğum var öyle söyleyeyim. Yani ben hep bir adım atarken 3 adım geri atıyorum. Bir şey söylüyorum. Yazıyorum, siliyorum. Yani abi bir daha söylüyorum. Terbiyesizlik yapmayın bak. Eleştiri başım gözüm üstüne. O kanalda ne işin var diyebilirsiniz. Oradan para kazanmak hoşuna gidiyor mu diyebilirsiniz. Bak, her şey diyebilirsiniz. Ama adamlık, namus, şeref, aile. Abi bak bir daha söylüyorum. Aklınızı başınıza devşirin. Ben bu kadar söyleyeyim. Ha burada da hata olmuşsa burası da insani hata abi. Tam burada da bir hata yapılmış. Program devam ederken düzeltmişler zaten. Ya tamam ben de üzüldüm ama sonra düzeltince de bir parça. Ya iyi dedim demek ki bak yanlıştan dönülmüş. Abi ama öyle namussuzlar var ki. O başlık değişmemiş gibi bugün paylaşımı
11: devam ediyorlar. Tamam aynı mı? Paylaşımda.
10: Ya bu adamın da çocuğu ben var. De benim de var. Burada bu kanalın sahibinin de var. Burada çalışan içerideki çocukların hepsi gencecik çocuklar. Gençler de hata yapabilir. Biz de hata yapıyoruz. Ya tamam buraya kırgınlığımı belirttim gibi kızgınlığımı da bu tarafa belirtiyorum abi. Bak bir daha söylüyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Dün ben burada yayın yaptım anlattım. Ya işinize geleni duymayıp ya bizim söylediğimiz 50 tane savunma mekanizmasını duymayıp sadece bir tane manşetle bizim Fenerbahçe'limizi sorguluyorsanız falan abi bakın orada Fenerbahçe Spor Kulübü disiplin kuruluna gider şikayet edersiniz. Bizim Fenerbahçelikten atılmamız gerektiren bir durum varsa da atılırız abi hiç sorun değil. Ya Fenerbahçe üyelinden atıldı diye kimsenin canından olmuyor kimse sağlığından da olmuyor atılırsanız. Bu 48 sene ben 30 senesi 48 yıllık hayatımın 30 senesi Fenerbahçe üyesi olarak geçti. Bundan sonra geri kalan kaç sene ömrüm varsa da Fenerbahçe üyesi olmadan geçer.
11: Sebep ne olacak atılma sebebi?
10: Ya neyse varsa.
11: Ay misal diyorum sebebim ne olacak?
10: Varsa işte gitsin.
11: Fenerbahçe kongreyinde atılma iki sebebi var. Bir Fenerbahçe kulübü başkanı ve yöneticilerine küfür edeceksin. İki futbolcana küfür edeceksin.
10: Bir de Fenerbahçe kulübünde görevliysen ticari kazanç elde etmeyeceksin.
11: Tamam bu üçü. Ya bunu biz üçü hayatımız boyunca istesek de yapamayız bu arada. Yani biz birine küfür edip birine hakaret edebilir miyiz ya?
10: Ben ederim normalde de. Çocuklarım hatırına etmiyorum.
11: Hayır başkan ve oyuncular
10: hayır,
11: üyelikten
10: kulübe tabii ki etmem.
11: Tamam yani. Misal bu olmayacak mı? Hani ama bunu bile mesele yapıyorlar.
10: Şimdi bize sallayan birisine küfür ederiz o da kulüp üyesidir gidip biz disiplin kuruluna şikayet edebilir bana bir üye bana hakaret etti diye. Ya yani bundan bile edebilirsiniz bak bir daha söylüyorum. Varsa abi elinizde bir şey ne olur gidin disiplin kuruluna şikayet edin. Benim gitmediğim yer değil. Ben gittim bir daha giderim sorun değil yani. Ama artık yeter bak burama geldi. Ya bazılarınız artık ya zaten artık hepsini engelliyorum abi. Hepsini engelliyorum. Seslemesi artık hepsini engelliyorum abi gelişini. Ha eleştiriyorsa adam. Ya abi tamam doğru haklıdır. Ya biz de kusursuz değiliz abi. Ben azından kusursuz değilim abi. Hatalarımız da var. İnsanız. Biz burada doğayla daha önce de ben çok linç uğradım. İşte Hodri Meydan zamanı geldi. Ben 3 saat hakaret yedim burada. Ya hakaretten eleştiri yedim diyeyim. Hakaretleri verme abi. Yani, abi ben bunu kaldırırım eleştiriyi ama bak bir daha yani. Abi bu iş can sıkmaya başladı. Gerçekten hani içimizden gelmeden bu işi yapmaya başladık sayenizde. Teşekkür ederiz.
11: Vallahi Murat abi bazı yani birçok konuda sana katılıyorum ve ben de aynı dertten bugün içeri girdim dedim ki acaba dedim Twitter hesabımı kapatayım mı diye dün geceden beri ciddi ciddi düşünmeye başladım. Bak yıllarca emek verdiğim mesleğime tamam mı belki 13-14 yılda insanlara hani haber veren kısmen yorum yapan işimi yapmaya çalışan bir insanım bugün geldim dedim ki acaba ben Twitter'ı kapatsam nasıl olur diye ciddi ciddi düşünmeye başladım. Çünkü niye biliyor musun bir küfürler yiyoruz bir hakaretler yiyoruz ya benim burada ne günahım var. Ya ben burada Ali Naci ile program yapıyorum normal ben Fenerbahçe ben kendi düşündüğüm doğrularımı söylüyorum. Vay sen niye daha yüksek sesle bağırmamışsın niye küfür etmemişsin niye masayı ortadan ikiye ayırmamışsın diye. Senin gibi Fenerbahçelik olmaz olsun hain Fenerbahçeli. Yahu ne yaptım ben burada? Fenerbahçe'nin bütün haklarını burada mağduriyetini, yapıyı biz çıkardı. Her şeyi baştan sona A'dan Z'ye yayında anlattım. Ya izlesen yayını, derse ki ya bir adam daha Fenerbahçe olarak daha ne diyebilir ki? Ya bunun ötesi ne ki daha? Abi orada bile biz hain oluyormuşuz ya. Küfür etmedik diye, masayı ortadan ikiye kırmadık diye hainmişiz abi. Ama bu bayağı böyle sistematik gidiyor Murat abi. Şey değil yani. Öyle bir kişi, iki kişi falan değil. 100 kişi benim Twitter'ımın altına giriyor. Her paylaşımın altına siz Fenerbahçe düşmanlarısınız, hainlerisiniz diyor. Abi nasıl biz Fenerbahçe düşmanı hainiyiz ya?
10: Çünkü odayı açıyorlar. O odalar diyor ki bunlara hakaret edin diyorlar. Tamam mı? Sonra bir de ya bak bir daha söylüyorum abi siz kimsiniz abi? Odaya gel. Hani bana anam babam emir vermiyor yani hayırdır ya. Gel git. Ben hatta bu arada girmem. Space odası benim hayatta saygı duyduğum bir şey değil çünkü. Çünkü karşımdakinin yüzünü göremiyorum. Ne olduğunu göremiyorum. Ne tam da konuştuğunu göremiyorum. Ha, görüntülü olsa girerim hepsine. Tipleri, façaları göreyim. Sorun yok. O sen çünkü bizi

0: kendime özel hesap açacağım. Gündemi takip etmek için. Başka bir isimle. Onunla gündemi takip edeceğim.
1: Vallahi, çünkü ben öyle yapıyorum.
0: Ben de aynı. Yok, inşallah yaz başımıza ya.
2: Bundan sonra dediğin gibi
0: tweet atmak lazım.
2: Yayına girerken tweet atmak lazım. Yayındayız ya. Aklı Selim bizi takip eden, gerçekten bizim doğruluğumuza inanan kitle bizi görsün. Yayına girdiğimizi, ettiğimizi. Onun dışında gerçekten bu Twitter'ı artık bırakmak lazım. Çünkü çok, tam bir çöplük yuvası oldu orası.
0: Şeye yani. Kadar. Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği bu TC kimliği, bu işe giriş başladığında gün hepsini göreceğim ben. Hepsini sahneye alacağım ondan sonra.
1: Gerçekten artık öyle şeyler yazıyorlar ki yani şey, heves meves
0: pek yok bir şey kalmıyor. Ya biz burada ya baba, kime niye kötülük yapalım? Yani biz bir şey yapmaya çalışıyoruz değil mi? İzleyen var. Beğenerek izleyen var. Beğenmeden izleyen var. Laf sokmak için izleyen var. Olabilir, çok doğal. Ben de yapıyorum. Arkadaş arasında yapmıyor muyuz abi laf sokmak? Biz de yapıyoruz. Bu işin düsturunda var bu. Ama ben arkadaşıma küfür etmiyorum mesela Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la Beşiktaş'la ilgili. Takılıyorum, makaramı yapıyorum, geçiyorum. Ha böyle çok arkadaşlığım bozuldu. Bana tepki olarak küfür eden arkadaşımla 15-20 yıl arkadaşım, aram da bozuldu. Ya bozarım. Arkadaşım bozmuşken burada garip garip nickname'lerle, garip garip fotoğraflarla yani şey değil. Değmez ya. Vallahi değmez. Onun için dediğim gibi ben diyeceğim Muzaffer'e bundan sonra. Sen kardeşim at yayınlarla ilgili tweetleri. Bu yayından önce, yayından sonra. Bana bir, ben kendim bir tane hesap açacağım abi. Zaten şey onda. Şifrelerim onda. Kafasına göre yapsın ne yapıyorsa.
1: Geçelim mi konularımıza?
0: Buyurun buyurun.
2: Geçelim geçelim.
0: Pardon biraz şey yaptım. çünkü iş artık sinir bozucu boyuta gelmeye başladı.
1: Haklısın abi, benim de bozuluyor sinirlerim. Haklısın. Maçı izlediniz mi milli maçı? Ben rahatsızdım, uyudum erken. Ben izleyemedim. Yani ne diyorsun maçı?
2: 65-70 dakika izledim ben.
0: Konuşacağız diye. Sen de en güzel son. En kötü dönemi izlememişsin. İyi, sen de şanslısın. Yine 70 dakika yedim ilk
1: takım. Abi mesela anlamıyorum. Mesela Doktor Karga yazmış. Doğa Bey konuşsun dedi. Neyi konuşayım mesela? Anlattık durumu işte. Yani hata olmuş dedik. Zaten ilk halinde bile tırnak var aslında.
0: Abi, bu arada
1: dedik.
0: Hata olur. Genç insan.
1: Abi, bu arada şunu da anlatayım ben. İlk halinde de tırnak var ama tırnak o kadar ince ki gözükmüyor. Onu esas almışlar. Ya, onun üzerinden bir algı yapılmış.
0: Nacizane ben kimse iş öğretmek gibi şeyim yoktur. Sevmem de öyle.
1: Neyi
0: yani
1: konuşayım ben?
0: Şunu anladım. Diyebilirlerdi sadece. Belki. Burak Elmas 2 nokta üst üste yapanın kurbanı Galatasaray olabilirdi başlık. O zaman da millet anlardı. Hani ha, Burak Elmas böyle bir şey söylüyor demek ki. Ama bu...
1: Hayır, yani, yayını açıp izlerseniz babam da anlatıyor neyin olduğunu.
0: Tabii zaten. Ki zaten.
2: Ya bu işte bunu sosyal medyada o kapak üzerinden çok döndürdüler.
1: Ha, kimin yaptığını falan da ilk kim koymuş, o kimin adamıdır falan... Şimdi ben, çıkıp çıkacağım, ben konuşacağım en sonunda.
2: Kapağı görür görmez. Abuk
1: sabuk ilişkiler kuruyorsunuz.
2: Kapağı görür görmez millette. İbrahim abiye yazdım. Dedim ki abi, bak böyle kapak olmaz. Bu yanlış anlaşılmaya çok meyilli bir şey. Hiç anında yazdım mesela. Tamam mı? O da hemen Burak Elmas'ın açıklamaları olduğunu ama doğru hata ettiğini, doğru hemen bunu değiştirelim, yanlış olmuş diye. Hemen değiştirdiler anında. Şimdi o da yayındayken belki içerideki rejideki çocuklar bu şekilde... Ya bir hata olmuş. Ben bir art niyet orada görmüyorum ya. Ama yapılmaması gerekiyor tabii. Daha buraların birilerinin müdahale edip ya bak böyle olmaz. Bunu bu şekilde vermeyin demeleri gerekirken dediğim gibi hata olmuş. Ondan sonra da
0: bak,
2: düzelttiler.
0: Bak bu tekrar edilirse o zaman farklı konuşuruz zaten. O zaman iş başka yere gelir. Bu hata, bir insan hata yapar.
1: Murat abi kaç yıldır bizdesin? Allah aşkına artık nasıl diyorum. İnsanlar olduğumuzu abi,
0: sen insanlara söylüyorum. Biliyorsun. Buraya demiyorum zaten. İşte bu tekrar edilirse o zaman bizim de zaten tepkimiz farklı olsun. Adam bir kere yapmış. Abi olabilir ya. Ya abi siz hayatınızda her şeyi doğru mu yapıyorsunuz ya? Anlamadım. Bu kadar mı mükemmelsiniz abi? Hayatınızda her şeyi doğru yapıyorsunuz. Ya biz de bir sürü hata yapıyoruz abi. Ben çocuğuma karşı hata yapıyorum. İş yerinde hata yapıyorum. İşime karşı hata yapıyorum. Anama babama karşı hata yapıyorum. Ya isterek mi yapıyoruz? Hata da üstünde. Sonra düzeltiyoruz. Devam ettirmek başka bir şey. Devam da etmediğine göre. Daha yayın devam ederken düzeltilmiş bir de.
2: Evet.
0: Yani, yani herhalde demek ki yarım saat, bir saat içinde. Onun için şey yok. Abi maç felaket. Ama Montella mutlu. Ben umutluyum dedi. Yaşadıklarımızdan. Abi o da mesela.
1: Kovulduktan sonra takım bulma konusunda demiştir belki onu.
0: Abi kovulmaz o, ben sana söyleyeyim. Kovamıyorlar adamı. Çok enteresan bir ya bir yeteneği var ya şey çok yüksek tazminatı. Yani bizim duyduğumuzdan bildiğimizden.
2: Ödeyemeyeceği bir tazminat değildir federasyon ya.
0: Ama ya Sercan. Abi yani milli takım felaket durumda. Ya şu mu olması gerekiyor mesela, Hırvatistan milli takımı gibi bir maçta 7 gol mü yemesi gerekiyor? Rezil olduğumuzu görmemiz için mesela. Ki ben o maçı izledim mesela 7-0 mı yenildiler? 7-0. Abi mesela böyle 1-0'ken bir pozisyonları var, 3-0'ken bir tane şeyin, Kovac için bir tane boş kaleye atamadığı var falan hani. Tam 7-0 abi, orada bence o da acayip bir şey yani. Mesela ben oradan sonra bir hocanın görevde nasıl kalıyor Slaven Bilic, onu da anlamıyorum da. Yani Montella'nın, bak abi maçta kaybedersin, kötü de gidersin ama Montella'nın açıklamaları bence felaket. Dünya Kupası'ndan beri ben açıklamalara takığım. Yoksa sağ performans, bizim ben 2 kere 8-0 gördüm. Türkiye İngiltere.
1: Mesela kim ne derse desin A Ligi'ne çıkaran benim mesela. Şu an genel konsepte hakim olsa en çok dalga geçmeye müsait açıklama bilmem neyi yapan benim kalıbı ya.
0: Evet.
1: Hani biraz gündeme hakim olsan zaten şunu yapan benim, bunu yapan benim demezsin mesela, atıyorum. Abi,

0: durmak için kendine diyebilirsin.
1: Aklımızda dalga geçiyorlar ya.
0: Ha beni kovsunlar. Ben bunların bam teline basayım. Halk galeyana gelsin. Baskı yapsın federasyonu. Federasyon zaten ensesinde boza pişiyor şu anda. MHK. Ya şöyle düşün abi, ülkedeki MHK başkanı tutuklu cezaevinde. En fazla derbi yöneten adam tutuklu cezaevinde. Zaten federasyon şu anda alev alev kaynıyor. Tamam, üstüne ben de vurayım bunlara bir yerden. Bunlara beni kovsun sinir anında. Tazminat da alayım abi, çünkü Montella şunu biliyor. Ben bunu defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Montella bir daha bu seviyede bir takım çalıştırmayacak. Çok net abi, kariyerinde yok ki bir daha olsun. Adamın zaten Avrupa kariyeri...
2: Peki oradan gelir Fenerbahçe'ye çalışır.
0: Avrupa kariyeri bitmişti abi. Bak, kötü gidiyordu. Adana Demirspor'a geldi. Zaten sen şöyle düşün abi, çok kariyerli bir İtalyan hoca neden Türkiye'de şampiyonluk hedefi olmayan bir takıma gelsin? Şimdi Mancini gelir miydi abi? Alt seviye, orta seviye bir takıma. İlk dört olmayan yani. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışında bir takıma gelir mi abi? Conte gelir mi?
2: Gelmez.
0: Şu anda yarın
2: gelmez,
0: gidelim.
2: Gelmez.
0: Şey çok para harcıyor değil mi mesela şu anda? Çorum. Çorum FK. Çorum FK gitsin Conte'ye teklif yapsın bakalım. Gelecek mi?
2: Gelmez.
0: Abi beyefendinin kariyeri artık Sevilla'dan sonra dibe vurmuştu. Adana Demirspor'da ise güzel de para vermişlerdi o zaman. İyi de takım kurdular. Allah var. Murat Sancak Başkan. Abi ondan sonra sen sırf iyi top oynatıyor de bu adam gittik biz milli takım hocası yaptık. Tamam, iyi işler yaptı milli takımla. Alkışladık. Ama abi şu anda sen dalga geçiyorsun ya.
2: Düşüşte.
0: Bu takım A grubuna ben çıkıyorum. Çıkarmasaydım ama ne yapalım yani. Keşke B'de kalsaydık. Daha iyi. Arada kazanıp mutlu oluyorduk bari en azından. Hani A grubuna ben çıkardım. Rakip 3 tane oyuncu soktu. 400 milyon euro. Ben de dedim ki o zaman rakibin ilk 11'i kaç euro? Mesela sonradan soktukları 400 milyon euro da oynayanlar kaç para? Ben tanımadığım bir sürü oyuncu var abi İtalyan milli takımında.
2: Evet.
0: Abiciğim yani ne bileyim ben mesela Maldini'nin bu kadar iyi oyuncu mu İtalyan milli takımında ilk 11 başlayacak kadar? Benim bildiğim değil.
1: İtalya şu an zaten bir jenerasyon arıyor.
0: Hayır
1: şu an.
0: Arıyor işte. Arada var. Ya arada var iyi oyuncular. Orada muhtemelen o Calafiori'yi falan söylüyor tabii. O çok yüksek bonservis aldığı için.
1: Astoni var, Calafiori var, Tonali var.
0: Sonradan 3 oyuncu soktu dedi ya. Calafiori'yi soktu.
1: Ben izlemedim abi vallahi işte. Uyuyordum.
0: Pio Esposito'yu soktu. Calafiori'yi soktu. Şey soktu. Adam onu bulurum onu da. Yani abi Dünya Kupası'nda garip garip açıklamalar. Burada garip garip açıklamalar. Yoksa ben şunu dese anlayacağım abi. Evet biz de bir arayıştayız. Bunlar resmi hazırlık maçı, öyle bakalım. O zaman da şunu dersin abi. Abi yeni oyuncular çağır. Bir dene bakalım milli takımda. Bak Almanya öyle yapıyor. İtalya öyle yapıyor. Yani resmi yani Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak ya. Bir sürü oyuncu deniyorlar abi. Almanya her maça farklı 11 ile çıktı. Bizde o da yok abi. Bizde aynı oyuncular. Dünya Kupası'nda kim varsa aynıları var.
1: Özellikle savunmada değişiklik yapmaması her maç 3-4 yememize rağmen bana çok enteresan
0: mesela,
1: geliyor.
0: Mesela tutturduk 3'lü diye ya. Bu 3'lü nereden çıktı abi?
1: Atakan gelince bir çalışma yapmış. Mesela 3-4-3'ü kariyerinde 5 defa oynatmış. Milli takımda da 5 defa oynatmış mesela. Hani 5 nereden çıktı? 3-4-2-1'i 3 defa oynatmış kariyerinde. 3'ünde milli takımda.
0: Baba bir şey söyleyeceğim. Son 5 kere mi oynatmış milli takıma? Zaten son 4 Uluslar Ligi maçları.
1: Evet.
0: Ya adam bu Uluslar Ligi ile kafayı kırmış, başka bir şey çevireyim ben bu takımı demiş.
1: Grafikte de gözüktüğü gibi. 4-2-3-1'i tüm kariyerinde 136 kere oynatıyor. Türkiye'de 30 kere oynatıyor.
0: Tamam.
1: Gibi bir çalışma. Atakan'ın canı böyle bir çalışma yapmak istemiş.
0: Abi gerçekten izah olmayan şey mizah olur lafı çok güzel bir laf ya. Bunun izahı yok şimdi yani. Bak bu arada bu adamın kovulmamasında izah yok biliyor musun? Yani neden kovulmuyor, neden görevden
2: kovulmuyor? Gerçekten şu an neden kovulmuyor?
0: Bu arada bence Dünya Kupası sonrası kovulmalı zaten de. Hani oraya atlattın hadi.
2: 4'te 0'la başladık abi.
0: Evet. Babacım orada da son maçı hatırla. Amerika sana rotasyonlu kadro çıkmasa sen 90 artta gol atmasan.
2: Evet.
0: Sen o gün de kazanamıyorsun.
2: Orada da sıfırla geliyorsun.
0: Onu da kazanamıyorsun abi.
2: Yani hazbel kadar orada bir gol attık da galip geldik. Yani ne olacak bu? 4'te 0 mesela daha nasıl bir kriter olacak devam edebilmesi
0: adam
2: için?
0: Adam hiçbir şekilde kabul etmiyor başarısı olduğunu. Bu çok acayip bir şey. Bu Portekizli hocalarda çok vardı bu huy. İtalyanlara da varmış demek ki. Bizim hatırla bizim Portekizliler de başarısı olunca hiç kabul etmiyordu. Vallahi garip abi. Ya dün böyle rakamlar burada da söylendi. Ben bir ara Şans Alabilir'in yayınına baktım. Şans Alabilir çok güzel bir şey söyledi abi. Montella'ya teşekkür ederim. Milli maçları tek ihtimalli maç haline getirdi dedi. Hani futbolda 3 ihtimal vardır dedi. Montella sayesinde biz artık tek ihtimalli maçları oynuyoruz. Çok o yüzden güzel, çok şaşırmıyoruz dedi. Çok haklı. Yani dün mesela iyi mücadele ediyor gibi gözüküyor takım. Abi İtalya mesela 1-0. 1-1 yaptık ya İtalya abi tamam dedi. Öyle mi dedi? Bir vites yaptı abi 3-1 oldu maç bir anda. Adam sana şey veriyor yani. Deniyor adam. Sen iyi mi? Yani övündüğümüz şey iyi mücadele etmek bu arada. İyi oynadık diyemiyoruz. Pozisyonlara girdik. İyi mücadele ettik.
2: Puan vermiyorlar ona.
3: Evet. Cümlede de sen kurmak ister misin bir takımı?
2: Yok. Kurmak istemiyorum.
0: Abi adam 70'te kapatmış. Bütün film 70'ten
2: abi yok bir uzak şehire bakıyordum.
0: Uzak
2: bir
0: şehire bakıyorum.
2: Uzak şehirle arası gidip geliyordum. Reklamda oraya dönüyorum. Öbür tarafta oraya dönüyordum. Böyle karma karışık bir izledim. Duymadım. Bu arada uzak şehir geçmiş.
0: Doğum günün mü? Ha, oo Sercan Bey doğum gününüz kutlu olsun. Terazi Burcu ha.
2: Terazi.
0: Bizim hanımla aynısın.
2: Anladın mı? Abi ne yapayım? Arada Uzakşehir zaten geçmiş milli takımı reytingte. Yani ülke izlememiş abi milli takımı. Yani. Benim suçum yok yani.
0: İlk kez oluyor biliyor musun?
2: İlk kez oluyor değil mi?
0: Ya benim bildiğim şey bilmiyorum bu arada. Yani bu turda olmuştur. Yani bu sene şu Uluslar Ligi'ne kadar milli maç olduğu gün hatta genelde diziler yeni bölüm koymaz.
2: Evet koymuyor.
0: Atıyorum ama. Mesela MasterChef bak abi. Şimdi en çok reyting yapan program MasterChef değil mi? Ben iyi bir MasterChef izleyicisiyim. Pazartesi akşamları orada kaptanlık yarışı oluyor normalde. Fakat iki pazartesidir milli maç olduğu için mesela kaptanlık yarışını koymuyorlar. En reyting alan gün. Yani milli takıma böyle bir gücü var diyorsun ki Uzakşehir geçmiş.
2: Geçmiş 9.33 abi. Ne geçmiş yani, olsun? Yani olacak şey değil.
0: Ya insanlar artık milli takımın şeyi
2: Türkiye'de
0: yok.
2: Türkiye'de kalmamış. Doğa bana yürüme artık milli takıma tamam mı? Türkiye izlemiyor artık milli takımı. Yani. Bana yürüme izlemiyor. Niye izlemiyorsun milli takımı falan yorumlamıyorsun deme bana.
0: Onun için Sercan da izlemiyor.
1: Konuşuyorum.
0: Bu arada Uğurcan
1: sesim var mı yok mu anlamadım tam. O yüzden siz biraz siz şey yaparsanız top çevirirseniz
0: top
1: biraz.
2: Çevirelim mi? At topu bana.
1: Var mı sesin? Ha varmış var sesim. Tamam.
0: Burada. Ya bu arada dün bir takım 11 çıkıyor abi. Ben böyle soruyorum insanlara. Ben çözemedim. Abi dedim nasıl bir 11? Bana bir diziliş yapar mısınız dedim. Yapabilen çıkmadı. Abi Aral var, İrfan Can var, Yunus var.
1: Mesela bizim editör grubunda da kavga çıktı. Yani bu üçlü olabilir, beşli olabilir. Herkes bir fikir
0: alır. Bence beşli zaten de.
1: Tarzı bir şey.
0: Şey bence bu arada Doğa, üçlüyü defansif oynuyorsan beşli zaten onun adı. Ya sen iki tane kanat bek sürekli yani Ferdi ile Eren dedin onlar. E zaten beşli gibi diziliyorsun. Yani abi şuna bak Allah'ın aşkına ya. Ya abi. Ya Yunus Akgün önünde, İrfan Can sağ önünde, Aral solda.
1: Kılıksız.
0: Bu arada bu böyle değil abi. Ferdi sağda, Eren solda.
2: Ferdi sağdaydı aynen.
1: Ferdi'nin normalde yeri sol kanat bek ya grafikerimiz herhalde.
0: Evet, öyle de ama dün sağdaydı.
2: Mesela İrfan da forvet arkasıydı dün mesela kanatta falan.
0: Gezerek oynadı biraz
2: gezerek
0: ya.
2: Gezerek oynadı ama daha çok forvet arkasıydı.
0: Yunus bak Yunus forvet gibi oynadı. Bence Yunus fena da oynamadı bu arada bak Allah var. İrfan da fena oynamadı.
2: Bu kadro i̇şte, öbürlerinden daha iyi oynadı bu
0: daha
2: arada.
0: Daha iyi mücadele etti.
2: Daha iyi mücadele etti bu
1: kadro. İzlemediğim maçla ilgili yapabileceğim tek yorum 3 maçtır ortada olmayan Yunus'u atıyorsun ve tek iyi gözüken şey herhalde mesela yani.
0: Ya Rıdvan Hoca'nın bir lafı vardır. Çok severim. Çabuk oyuncudan zarar gelmez. Yunus çabuk oyuncu alıyor. Bir, yani evet biraz fazla atıyor kendisini. Dün yine bir tane bir pozisyonda şey böyle. Öyle ben dedim herhalde çocuğun nefesi falan kesildi. Fıt diye kalktı hakem düdüğü çalınca. Ya oluyor onlar. Ama Yunus kötü futbolcu değil abi. Yunus hareketli çabuk. Bak İrfan Can dün fiziksel fena değil.
2: Fena değil. Form iyi olmuş. Fenerbahçe açısından ben sevindirdim.
0: Aral Şimşir. Şimdi bu maça kadar yok Aral Şimşir. Dünya Kupası'nda yok. Burada yok. Yüzüne bakmıyorsun Aral Şimşir'in. Abi dün takımın belki en iyilerinden golü de attı evet. Yani çok güzel bir asistle Zeki nasıl da boş kaleye attı ama orada olmak da bir meziyet. Ya baba şimdi sen şunu demiyor musun kendi kendine? Ya ben acaba yanlış kadroyla mı çıkıyorum? Hani yanlış oyuncular mı seçiyorum? Samet Akaydın nerede abi? Niye çağırdın milli takımı?
1: Şu kadar her şey kötü giderken bir de Samet tepkisi çekiyor.
0: Bence oynasaydı ya.
1: Öyle diyordur bence.
0: Biz Emirhan niye oynamıyor abi? Ben anlamıyorum. Bu Emirhan bu şeyden kötü oyuncu mu Abdülkerim Bardakçı'dan? Bu kadar kötü yani. Şöyle güncel performans olarak söylüyorum. Hiç denemiyor abi. Ya bu maçlar denemeyeceksin baba. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerini mi deneyeceksin oyuncuları? Şurada dene işte ya.
1: Tamam. Sercan abi de zaten.
0: Dün bu arada canım Lukaku'm sıkıldı. İlk 11 başladı.
2: Başladı mı?
0: Bir pozisyon var yine stoperi. Abi şey başlamış. Kımıldanma başlamış. Başlamış. Mesela bir pozisyon abi. Aldı stoper.
2: Çünkü
0: Lacroix
2: attı. Abdülkerim'in sağından atıp solundan gitti ya. Ben orada gördün bir pozisyonu. Umutlandım yani.
1: Yok.
0: Abi Lacroix bunu aldı kucakladı. Baba kalçaya atıp bir döndü etrafından. Lacroix da yakalayamadı mesela. Aldı döndü vurdu şey kurtardı.
1: Lukaku'yu öyle kolay kolay.
2: Başkan haklı mı çıkacak? Böyle 3-4 hafta sonra Lukaku'yu tanıyamayacaksın.
0: Murat Aşık haksız mı çıkacak diyeceksin.
2: Ha, sen de dedin değil
0: adam
2: mi?
0: Adam kötü oynuyor bana sallıyorlar. Ha işte bunun zekası o kadar bunu savunuyordu diye. Da sanki ben getirdim adamı. Yani ben Lukaku'yu beğeniyorum abi. Seviyorum adamı oyuncu olarak.
1: Ama milyardan sonra daha çok oynaması lazım ama bence.
0: Zaten oynamazsa geri gider. Şimdi oynamazsa geri gider. Bak zaten 70 dakika oynadı.
1: Bir şey diyeceğim açıklama bir yayının grafiğinin şeyinde vardır onu verir misiniz mi Lukaku şey hani konuşacağım kulüple falan dedi ya oynamak istiyor belli yani.
0: Ya çünkü niye milli takımdaki yerini kaybetmek istemiyordu o.
2: Tabii.
1: Doğru.
0: Bence ondan yani hani.
2: Ama Vedat da iyi oynuyor.
1: Nasıl? Bana kalırsa orada geçmişe gereğinden fazla takılıp kaldılar. Son 4 yıla bakarsanız hep transfer döneminin son günlerinde imza atıp hemen sahaya çıktım. İlk kez yaşanan bir durum değil bu. Basın toplantısındaki garip tavrımın sebebi de buydu. Süreci çok daha farklı yönetebilirlerdi ama kulübe dönünce bu konuyu yetkililerle bizzat konuşacağım. Oynama süresi hakkındaki mevzu hı, bu da.
2: Oğuz Hoca'nın açıklamalarında.
1: Fenerbahçe'de %100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim.
0: Bu bir önceki bizim maçtan sonra mı?
2: Bizim maçtan sonra.
0: Açıklama.
2: Bizim maçtan sonra.
1: Zaten yani her maçtan sonra Fenerbahçe'deki
2: yani durumu önce
1: konuşmuyor.
0: Bak Mark Van Bommel çok güzel kullandı. Bak ilk iki maç az az oynattı. Kısa kısa. Türkiye maçında daha uzun oynattı. Dün 70 dakika ilk 11 başlattı ki Fransa gibi milli takıma karşı başlattı. Bu arada dün Lukaku oyundan çıkarken Lukaku ile Luka Bayo 1-0 öndeydi Belçika.
1: Luka Bakyo.
0: 1-0 öndeydi Belçika. 4-1.
2: Ama İsmail Kartal da aynı bu şekilde kullanıyor. Milli takım hocası gibi kullanıyor. Azar azar sonra tamam. İlk 11 sonra ya işte bu şekilde gidiyor.
0: O da diyor ki artık ben daha iyi durumdayım. Daha fazla kullanması lazım. Göreceğiz zaten yani. Abi şimdi 27 gün 9 maç. Hepsine Vedat'la da gidemez. Hepsine Lukaku'yla da gidemez.
2: Tabii.
0: Hoca orada bir dengeleme. Ya şu anda en mutlu insan İsmail Kartal'dır. Lukaku'nun bu halini görünce.
2: İrfan'ın da İrfan ve Lukaku şu an milli takımda form grafiğini yükselten iki oyuncu.
0: Onun için.
2: Diğerlerine bakarız.
1: Ki İrfan'a da ihtiyaç var. Asensio'nun bütün sezonu götürmeyeceği bence açık. Üç günde yani bir
2: Asensio oynatacak. Asensio zaten sakat olmasa bile üç günde bir oynatmayacak Asensio'yu.
1: İşte onu demeye çalışıyorum.
2: Onu yani daha kritik maçlarda, özel maçlarda Asensio'nun sahada olmasını istiyor. O yüzden İrfan'ın form tutması bizim açımızdan çok önemli. Başka alternatif yok çünkü.
1: Ki bence bir şey söyleyeceğim. Son Eyüp maçında en iyilerden biriydi İrfan. Ben İrfan özellikle ilk yarıda zaten ilk yarıda film koptu ya. İlk yarıda ben bayıldım İrfan'a.
2: Milli maçta da çok diriydi. Yani fizik yapmış abi, yani. İrfan, biraz bir kıpırdamış yani.
0: Benim İrfan'la ilgili hep ben o en iyi oynadığı sezonda da İsmail Hoca'yla en kötü, en ıslıklandığı sezonda da hep aynı şey söyleyeyim. İrfan fiziksel olarak iyi durumdaysa iyi oyuncu. İrfan fiziksel durumda kötüyse abi, hani bazı oyuncu fiziği kötüyken de iyi oynar ya. Yani Icardi. Adam fiziği kötüyken de 17-18 tane atıyor ya mesela. Ya da atıyor. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın hep kiloluydu. Hep iyi oynardı.
2: Evet.
0: Gençler bilmez. Sinan Engin. Sinan abi acayip kiloluydu son dönemleri. Müthiş oynardı mesela. Bazı oyuncuya şey, İrfan abi fizik kötü oldu mu İrfan duruyor abi sahada.
2: Evet.
0: Batıyor. İnsanların da gözüne batıyor. Çünkü hareket edememeye başlıyor. İnşallah dediğin gibi iyi döner. Mert Hakan dönüyor falan. Fenerbahçe'de biraz daha elli rahatlıyor İsmail Hoca'nın orta saha rotasyonunda. Özellikle lig maçlarında.
1: Bence iç saha lig maçlarında 8 numarada İrfan'ı kullanması lazım bu.
0: İrfan'ı kullanır. Mert Hakan da bak gör Mert Hakan daha çok kullanır.
1: Kullanır.
0: 8 numarada. Bu takımın tek şu anda yani orijinal 8 yerlisi aslında Mert Hakan.
1: Ama Mert Hakan nasıl dönecek? Şimdi bu yaşadıklarını kafaya şu takıp bilmiyorum. İyi mi dönecek yoksa fizik ne halde falan bence bunları bir görmek lazım.
0: Kafadan çok şey ya Doğa. Fizik. Şimdi bir senedir maç oynamıyorsun. Maç ritmi başka bir şey ya. Hani bir anda sahaya girip maç ritmi mücadele tabii ki antrenman yapıyor düzenli. İşte hep derler ya sporcular hani antrenman ayrı maç ayrı. Çünkü orada daha fazla ikili mücadele var. Daha fazla yıpranıyorsun sahada. Ama İsmail Hoca oynatacak. Gördüğümüz, anladığımız, duyduğumuz. Daha önce Sercan da söylemişti. Hoca zaten beğeniyor. Hani kullanmayı düşünüyor diye.
2: Kullanacak.
0: Onun için o da önemli.
1: Kullanmak da zorunda zaten bu arada. Yani. Yok çünkü oyuncu yok. Normalde bir U23 alınacaktı oraya. Öyle konuşuluyordu son bir haftada. Alınmadı ama.
0: Bu arada bizim U23 de biliyorsun. Sırbistan milli takımına gitti. Sonra milli takımın kadrosuna dahil edildi.
1: Kim?
0: Mimović.
1: Hmm.
0: Tabii son iki maç Sırbistan amil takımdaydı kadroda. Mesela biz hiç yüzüne bakmıyoruz adamın ama Sırplar bir şekilde bakıyor. Bakıyorlar yani yüzüne.
1: Doktor Karga sormuş. Doğa Bey, Haluk Yürekli ile yayın ne zaman bilgi verir misin? Yarın olması lazım. Yarın ben babam Haluk Yürekli bir yayın var galiba diye biliyorum ama emin de değilim. Ya Perşembe ya yarın. Bugün Salı mı?
0: Bugün Salı. Salı.
1: Doğum günün tekrar kutlu olsun.
2: Sağ ol Doğacığım.
1: Yasin Kola ne diyorsunuz? Tutuklandı. Şimdi, biraz
2: Yasin Kol tutuklandı evet. Ama mesela Yasin Kol'un detaylarını görmek istiyoruz. Herhalde bu iddianame çıktığında mı belli olacak bu detaylar? Evet. Yani hangi maçlara nasıl oynandı? Yani ben burada merak ettiğim tek bir şey var. Bu oynadığı eğer oyun varsa ki tutuklandı bir şeyler var.
1: Bir okuyayım
2: bunlar ne olduğunu bir görmemiz
1: neden
2: lazım.
1: Neden tutuklandı bölümünü bir okuyayım. Yasa dışı bahise bulaşmış ve dolandırıcılık yapan insanlarla para transferi maçlardan 2 gün önce maç günü maçtan sonra 2 gün içinde para transferleri sabit. 2024-2026 arası artan para transferleri dikkat çekiyor. Ferhat Gündoğdu maçlardan önce FaceTime'dan arayıp yönlendirme yapar mıydı diye soruluyor. Bana kimse talimat veremez diyor Yasin Kol. O nasıl bir özgüven ya. Maçı yönetecek hakemle MHK başkanının önceden konuşmasının olağan olduğunu ve Avrupa'da da bunun yapıldığını beyan ediyor. İfadesinde MASAK raporlarında yanlışlık olduğunu beyan ediyor. MASAK raporlarında nasıl yanlışlık olabilir ki?
0: Abi her şeyi reddetmiş yani Yasin Kol.
2: Yani her şeyi reddetmiş. Şimdi biz burada gerçekten ne olduğunu merak ediyorum. Yani hangi maçlarda oynanmış, nasıl bir para transferi olmuş, hangi maçı kapsıyor, Türkiye Ligi'nden maç var mı yoksa hepsi tamamı yurt dışı mı? Hani biraz önce gönüllerimizde de bir ibra olmamız lazım. Yani maça çıkan artık hakemlerin Türkiye Ligi'nde oynadıkları, yönettikleri maçları dışarıdan başkaları üzerinden oyun oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Benim tek merak ettiğim konu bu. Öbür türlü bir şey diyemem ki. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Evet yapmış ama ne? Bunu hiçbir adliye muhabiri de yazmadı Murat abi. Hiçbir yerde yok.
0: Abi bence hem, yok şu anda da ondan. Olsa yazarlardı.
1: Sürecin başından beri Yasin Kolla'yla ilgili biz bilgi almakta çok sıkıntı yaşıyoruz ama öyle bir durum
0: dün
1: da var.
0: Dün akşama kadar hiçbir şey yoktu zaten. İşte, yani sevgilikte falan yoktu. Dün biraz bir şeyler
2: ama
0: çıktı.
2: Ama herhalde bir iddianame hazırlanacak bununla alakalı.
0: Zaten hazırlanacak. Şimdi yani, zaten şundan tutuklanmışlar. Şimdi abi normalde 1-3 yıl arası diyor. 1-3 yıl arası normalde tutuklamazsın. Şey, yani şöyle tutulamazsın. Belli suçlar. Sen trafikte birisiyle kavga edince de 1-3 yıla yargılanıyorsun. Cezan kesilse de işte hükmün geri bırakılmasıyla paraya dönüyor. Şimdi burada diyor ki kuvvetli suç şüphesi var. Kaçma şüphesi var. Delillerin karartılması şüphesi var. Yani o yüzden bırakamam diyor bu adamı. Yasin Kolu.
2: Evet.
0: Ben de senin dediğin yerdeyim bu arada. Hangi maçlarda yapmış bunu? Abi çünkü adam diyor ki bazı maçların 2 gün öncesi ve 2 gün sonrasında ciddi bir para transferi var. Masak raporu. Maçtan 2 gün önce. Ya asıl daha bombası var. Bazı maçlarda canlı var. Baba canlıyı nasıl yapıyorsun? Ya nasıl senin yani? Türbünde bir adamın var.
1: Ha.
0: Tamam mı?
2: Düşsene yönettiği maça bir kırmızı kart oynuyor. Kendi oynuyor.
0: Abi ben şey...
2: Yurt dışından birine kırmızı kart oynattırıyor abi. Ya bir... Şimdi maçta da çıkarttı kırmızı kart verdi. Yani ben abi bu büyük bir skandal olur ya.
0: Ben sana daha Galatasaray şey maçı kaç katmıştı abi? Şimdi Fenerbahçe'nin örnek vermiyor ki. Hırlamasın millet bana yine. Galatasaray... Beşiktaş şeyin bu. Abi Cezayirli adamları unuttum Beşiktaş'taki ya. Icardi'ye vurdu ya alttan Toban.
1: Gezal.
0: O maçın hakemi Yasin Kol mu?
1: Ha, emin değilim.
0: Mesela bakayım. Şimdi bilmiyorum. Ya böyle kritik pozisyonlara bakmak lazım. Mesela Osimhen'e atmadığı maç var ya boğazına yapıştı. Evet. Orada Yasin Kol mu?
1: Evet.
0: Yasin abi tamam belki o maçı dedin ki sen kırmızı kart olmaz bugün maçta. Belki dedin abi bilmiyorum. Bak günahını almayalım adamı şimdi. Masumiyet karinesi var.
2: Abi tabii.
0: Adam şimdi ben Fenerbahçe yapılanı ben Yasin Kola yapmam. Masumiyet karnesini bir tarafa koyarım ama abi Türkiye'de...
1: Akın Gürlük bir açıklama yapmış. Okuyayım mı?
2: Oku. Olur. Önemli tabii.
1: Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Bir kısım masak raporları, HTS kayıtları, WhatsApp konuşmaları, MHK Başkanı ile başka kişiler arasında yazışmalar var. Hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, aynı şekilde sınavlarda ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği bir süreç var. İnşallah biz futbolun temiz olmasını istiyoruz demiş.
0: Biz de istiyoruz.
1: Başka şeyler de var. Türk futbolunun temiz olması lazım gibi bir söylemi var. Hakemler dosyası resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı, devam eden süreç var demiş. Tamam ben burada
0: bu okuyayım. İlk bölümü senin okuduğunun.
1: Evet ben ters yapmışım.
0: Yok. Ha tamam okey anladım şimdi.
1: Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı. Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Yani bir şeyler var.
0: Öncelikle eline sağlık Sayın Bakanım. Ya bu operasyonla ilgili söylüyorum. Bir sürü operasyon var. Bence çok başarılı yürüttükleri. Bu da dahil. Abi mesela demin bir şey söyledim. Abi mesela Türkiye'de bir ara şöyle bir bahis var. Tabii ben yurt dışı bahis sitelerine... Şimdi bizde atıyorum mesela bizde 350 tip bahis mi var? Abi yurt dışı bu 1000'e kadar gidiyor. Yani bizim düşünemediğimiz detaylar da var onlarda. Var. Mesela Michael Owen biliyorsun yıllarca sorun ortaya çıktı. İlk tacı rakip takım kullanır diye yıllarca para kazanmış. Çünkü Santra'dan vurmuş abi taca. Bu soru ortaya çıktı. 2 milyon pound ne kazanmış bu işlerden yani. Şey değil. Bu dünyanın bu sıkıntısı. Ama bir mesela vara gider. Maçta vara gider abi. Ben de vara kemiyim. Yasin koldan çıkarttı bir şey. Ben vara kimim abi maçta? Maçta vara gidere bastım abi. Bir kere gider. İki civarı. İki kere gider. Altı civarı oranlar var tamam mı? Ben vara kimim abi. Her gördüğümde basarım abi. Çağırırım hakemi. Çok basit iş abi. Bak çok kolay iş. Kötü niyetli olduktan sonra Sercan. O kadar kolay. Bak ilk kere vara kemisin bir de baba. Tekmeyi attı mı bir oyuncu?
2: Çağırsın.
0: Ya çağır. Hocam sen bak biz sert görüyoruz buradan. Kırmızı kart olabilir bu de. Ya da ceza sahasına girdi attı kendini yani. Oluyor futbolda ister istemez. Düşüyor, atıyor, eline çarpıyor. Doğal pozisyonda falan. Hocam gel biz doğal pozisyonda görmüyoruz eli de. Tamam mı? Yani bir de bizde şöyle bir şey var abi. Bizde sağ olsun hakemlere, var hakemler ne derse kabul ettiği için çok nadir kabul etmiyorlar. Ya bu işler maçtan açıklanması lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Hangi maçlarda ne olmuş? Şimdi burada Dün de anlattım. Yasal bahiste bunun izini takip etmek çok kolay. Çünkü yasal adı üstünde. Yasal. Ne oynadın? Hepimizin. Sonuçta ben de bir bahis oyuncusuyum. Benim de bugün açarsın abi milyoneri, misliği, iddiayı neyse. Baktığında benim şeyim listem çıkıyor böyle işte şu maçlara. Ama abi yasa dışı bahiste. Şimdi hangi siteden oynadı? Yasa dışılar da şöyle var. Bir tüm dünyada yasa dışı olan siteler var. Yani atıyorum sen nereye gidersen git yasa dışı. Bir de yurt dışında yasal fakat bizde yasa dışı. Bizde herhangi bir yasa yani yurt dışı bahis yasak çünkü bizde. Ama bugün Real Madrid'in bir ara göğüs reklamı, bahis reklamı. Bugün Premier Lig'de bir sürü takım da var. Onlar yasal o ülkelerde. Bunlardan da izah alabiliriz ama bunlar da bildiğim kadarıyla şey vermiyor abi sana. Veri vermiyor.
2: Şimdi Murat abi benim anlamadığım olay Yasin Kol para transferi yapıyor ya. Salak mı abi bu adam mesela kendi hesabından nasıl bir şey yapabilir para transferi yapar? Bu incelenmeyeceğini düşünür mü abi? Türkiye'nin en önemli hakemlerinden birisi maça çıkıyor. Şimdi ben bir yere devamlı para göndersem yurt dışına yani yıkalanır mı abi? Yani insanın salak olması lazım abi.
1: Okumadığım bölümü de var Akın Gürlek'le ilgili. Orayı, oraları da okuyayım siz yine konuşmaya devam
2: edin. İkinci üçüncü şahıslar üzerinden gönderiyorsa tamam ona bir şey de ama kendi hesabından.
1: Mert Hakan'ın da aynı durum vardı. Ya demek ki yani bu işler bize kadar gelmez gibi bir rahatlık içinde yapıyorlar. Şimdi bir okuyayım.
2: Çok büyük bölümü. Skandal abi ya.
1: Tamam bir okuyayım.
2: Milyon TL ya.
1: Abi okuyayım. Hakemlerde şike iddiası var. Bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor demiş. Bir de hakemlerin kural hatalarını kasten mi, kötü niyetle mi yoksa bir çıkar karşılığında mı yaptığı tüm bu şüphelerin üzerine hassasiyetle gidiliyor. Fakat şu aşamada bahsettiğiniz boyutta somut bir bulgu henüz yok demiş.
0: He, maçlar belli değil yani şu anda.
1: Değil. Ama işte bakıyoruz diyor.
0: Ben somut bir daha söylüyorum. Baba ya. Bu iş şeyde çok zor abi. Yani yasa dışı sitelerden. Çünkü yasa dışı site şöyle siteler var abi. Bir internet ismi sadece. Adam panel alıyor. O panelden oynatıyor. Sonra paneli kapatıyor. Başka bir panele geçiyor. Çünkü zaten bizim devletimiz engelliyor hemen erişimi o siteye. Tamam mı? Erişimi kapatıyor. Adam arkasına bir rakam ekliyor. Devam ediyor oradan. Ya inşallah izine rastlayabilirler. Temenni abi, ediyorum.
2: Ben valla az önce dediğim gibi takıldığım nokta bu. Şimdi sana para göndereceğim. Benim adıma iddia oyna diyeceğim. Ben de hakemim. Abi ben sana niye para göndereyim kendi üzerinden hesabından? Ya? Benim aklımın almadığı bir şey. Bir hakem bunu düşünemeyecek kadar cahil değildir ya diyorum. Yani burada başka bir şey olması lazım ya.
0: Ben bu paranın...
2: Bir adamın 40 tane 50 tane bile IBAN'ı varmış hesabı varmış. Ayrı ayrı hesaplardan gönderilmiş. Öyle yazıyor abi dün ifade şeyini.
0: Ya abi 50 IBAN'ı şöyle ben açıklayayım bu arada. Dün bir arkadaşım yazdı. Abi şöyle söyleyeyim sana. Şimdi abi benim de açalım hesabı benim. Bir, herhangi bir bank. Bir sürü bankayla çalışıyorum ben de abi. TL hesabım var. Dolar euro var 3. Gümüş altın var 5. Bir tane de yatırım hesabım var 6. Ya bir bankada 6 hesabın olabilir.
2: 4 bankayla çalışsan 6.
0: 24. Yapar mesela atıyorum. Bunları çeşitlendirebilirsin. Euro hesabını 2 tane açarsın falan. Bu şey değil. Neden adamın 50 tane hesabı var ama neden hepsinden transfer var anladın mı? Yani hani 50 hesabım vardır da bir hesaptan i̇şte transfer oluyor.
2: Yani. Hayır ama yani şimdi niye bilerek kırmızı ışıkta geçeyim yani yıkalanma olasılığım çok fazla. Hani ben bu işi yapıyor olsam hakem kendi üzerinden yapmam ya. Kimse yapmaz abi bugün 15 yaşında çocuğa sorsan o bile aynısını da ben kendi üzerinden niye yapayım der abi.
0: Abi bu şundan olabiliyor bir tek ben bu son bu genel olarak bir şey söyleyeceğim. Abi para bir yerden sonra bence insanın şey... Doğru karar verme mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Nasıl dönüyor ya bu fon işi de öyle mesela. Abi milyar milyar para kazanmışlar. Çünkü ben şunu onlar da biliyordu radara takılacaklarını. Ama abi meblağlar o kadar büyüyor ki. Artık bence göremiyor. Cehalet, göremiyorsun abi. Zehirleniyorsun herhalde. O yüksek para seni zehirlemeye başlıyor bir yerden sonra. Çünkü Yasin Kol. Baba sen bir de radarda hakemsin.
2: Tabii
0: sen,
2: ya.
0: Ferhat Gündoğdu'nun hakemine gidelim mesela. 6 maç yönetmiş ya. Yani Ferhat Gündoğdu hakemken kimse dikkat etmez. Ama abi sen Cüneyt Çakır. Abi Cüneyt Çakır hayatım boyunca şunu bilmiştir ya. Benim muhakkak takip ediyorlardır benim. Hesabımı, kitabımı, yaşam tarzımı. Yani yaşamım lüksleşiyor mu? Olağan dışı. İşte atıyorum Mete Kalkavan, Fırat Aydınus.
2: Evet,
0: abi Yasin Kol da sonuçta son iki senedir.
2: Yani çok
0: en radardaki hakem. Hani garip. Ya inşallah bu arada şöyle bir daha masumiyet karnesi var yani. Belki de suçsuz çıkacak. Sonuçta Zorbay Küçük de biliyorsun. Alındı. Gitti ifade de verdi Vatan Emniyet'te. Ama sonra serbest bırakıldı. Gerçi maç yönetmiyor artık ama.
2: Yönetmiyor. Ama bu tutuklandı abi. Burada bir şey yani muhakkak var.
0: Şey, şu an
2: bir şey tespit etmese devlet
0: onu... Zorba mesela Zorba Küçük neden maç yönetmiyor? Adam aklandı abi. Mesela Zorba Küçük maç yönetmiyor.
2: Ha. Geçen hakem biri görevden alınan yani zamanında amatör liglerde birine iddia kuponu olmuş. Çocuğuyla beraber açmışlar. Kaç sene önce hakemlikten önce beni mesela o tespit ettiler diyor. Beni hakemlikten men ettiler diyor. Geçen beni aradı. Mardinliymiş o da. Dedi ki mesela ben geri dönemiyorum. Futbolcuya ceza veriyorlar. 3 ay sonra geri dönüyor. Tespit ediyorlar diyor. Ama biz geri dönemedik diyor mesela.
0: Onlar meslekten men ediliyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani meslekten men ediliyorsun. Mesela futbolcularda da eğer resmen aleyhine mesela kendi takımın aleyhine oynadığı falan ortaya çıksaydı onların da futbolculuk bir daha lisansları iptal edilecekti.
2: Ama onlar da kendi maçlarını oynamamışlar.
0: O zaman işte onun davasını bilmiyorum tabii yani. Belki hakemlerin şeyi farklıdır.
2: Çok farklı ama gerçekten onlar da mesela bazı konularda isyan ediyorlar.
0: Abi mesela şimdi bu hafta sonu maçlar var değil mi? Maçları kim yönetecek abi? Şimdi diyorlar ki işte Ferhat Gündoğdu'nun klasman yükseltme. Baba Ferhat Gündoğdu'nun klasman yükseltme derken yok ki, azıcık bir şey vardır yani. 3-5 tane adam vardır.
1: Yarısı diye açıklamıştı sanki Ömer Faruk Günal.
0: Tamam da o zaman abi Doğa. Şimdi o kadrolarla sen Süper Lig, TFF 1, TFF 2, TFF 3 yönetiyordun. Artık amatörler falan. Abi şimdi hakemler yere düşecek, bu kadar maçı kim yönetecek? Sonunda bizim dediğimize gelecek bu iş. Yabancı hakemi getireceksin bu ülkeye, yapacağın bir şey yok.
1: Getirilmesine gerekiyor gibi zaten.
0: Yine bir kıyak yapayım. Değil mi? Daha önce de yaptım. Marcinyak. Dün bizim milli maçımızı yöneten. 45 yaşında olduğu için artık onun Avrupa'da maç yönetme işi bitiyor. Ama Türkiye'de yaş şeyi yok. Getirirsin, performansı ise yönetebilir. Marcinyak ayda kaç para kazanıyormuş? 25 bin euro. Ver abi ayda 26 bin euro. Gelsin Türkiye'de yönetsin. Bu arada bir daha netleştirdim. Bir arkadaşımla arkadaş tanıdığı için adam seve seve gelir yönetirim demiş. Hmm. Hep kazandığım parayı verirlerse yönetirim. Abi illa sen... Bizim de niye Avrupalı? Abi git o dünya kupasına, El Salvador'luya git.
2: Murat abi, bizim böyle 3-4 tane hakeme ihtiyacımız var şu an Türkiye Ligi'nde.
1: Sadece Marcinyak kurtarmaz.
2: Sadece kurtarmaz. Hayır, hayır. 3-4 tane böyle.
0: O, örnek vermek için söyledim. Ya sen bugün böyle bir araştırma yapsan, özellikle Avrupa'da artık kariyerinin sonuna. Vinčić artık Avrupa'da yönetemiyor maç. Getir abi Türkiye'ye. Deniz Aytekin Almanya'da. Geçen sezon jübile yaptı. 45 yaşında, 46 yaşında. Getir abi buradaki fiziki yeterlilik, performans testlerini geçiyorlarsa bir sene yönetsin burada.
2: Bir sene yönetsinler.
0: Ya bir şey abi bak, çözüm aradıktan sonra çözüm bulursun. Ve bence bu Sayın Hacı Osmanoğlu yarın galiba FIFA ile mi, bugün mü, yarın mı ne toplantıya gidiyor ya.
1: Cuma galiba.
0: Yok, o burada toplantı. Şimdi o, onun için toplantıyı Cuma'ya almışlar. Salıydı ya. Hmm. Toplantıyı Cuma'ya almasa bilir, UEFA ile de FIFA ile görüşmeye
1: gidiyor. Çarşamba mı demişti galiba Mehmet
2: evet,
1: abi?
2: Evet. Tamam.
0: Şimdi yarın bence orada bunu talep edecekler. Evet. Bize hakem verin.
2: Muhtemelen. Yani
0: bize yardımcı olun, bize hakem verin. Biz bu işin altından çünkü kalkamazsın abi. Bak bir de sevgili Galatasaraylılar, bir şey yanlış biliyorsunuz. Bana oradan da yürüyor. Burada da Galatasaraylılar yürüyor. E sen hep Samiyen'deki maçlardan önce yabancı hakem istiyorsun. Hayır abi, ben Kadıköy'den önce de geçen sene yabancı hakem getirin dedim maça. Abi ben diyorum bütün derbilere yabancı diyorum. Bak Fenerbahçe Galatasaray'da değil. Hatta abi hatta ligin son 5-6 haftası düşme hattına da. Abi ben güvenmiyorum ya. Ben güvenmiyorum. En iyisine de güvenmiyorum. En kötüsüne güvenmiyorum. Dün Emre Kargın diye bir çocuk var. Bizde var mı acaba? Arkadaşlar yakalamış mıdır onu? Emre Kargın dün bir ifade vermiş abi. O da gitmiş, şikayette bulunmuş. Ya diyor ki ben maç yönetiyordum. Bir anda bana maç vermemeye başladılar. Bir yerde Ferhat Gündoğdu'yu gördüm diyor. Başkanım işte benim hani bir hatam da olmadı. Puanlarım da iyi. Neden maç vermiyorsunuz? Git seni abilerin kurtarsın demiş. Sana bundan sonra maç falan yok demiş.
2: Vay be.
0: Abileri dedi işte Cüneyt Çakır ekibi. Baba böyle bir şey, böyle bir hakemlik yönetimi olur mu Allah'ın aşkına ya?
1: Kahve istiyor musun Murat abi?
0: Yok, iyiyim ben.
1: Sen? Hiç onu da içmemişsin. Ben istedim çünkü bir tane daha.
0: Gelirse içerim.
2: Sıcak gelirse içerim.
0: Gelirse içerim.
2: Sıcak.
1: Sen istersin de.
0: Ben de kahveye hayır demem.
2: Sıcak latte.
1: Sıcak latte sen?
2: Laktozsuz süt.
0: Amerikano.
1: Sıcak latte, laktozsuz süt, Amerikano.
0: Yani.
1: Duyuyorsun değil mi onu? Yazmıyorsun.
0: Anlatmaya ya. Çalıştım. Ben bu arada hep söylüyorum. Geçen de seninle burada konuştuk. Abi çok basit bak. Ya basit derken şöyle, basit değil aslında. Biraz paraya ihtiyaç var. Abi yıkacaksın hakemliği. Kuracaksın okul. Tamam mı? Bir tane Besyo'yla anlaşacaksın. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi. Bir sürü beden eğitimi, spor yüksek okulu var. Ya da özeller var. Haliç var. O var, bu var abi. Anlaş böyle de ki biz hakemlik bölümü açmak istiyoruz. Tüm masrafı bizden. Hocaları da biz koyacağız. Fırat Aydın Usta gelsin, eğitsin. Kim var abi? Ne bileyim. Ahmet Çakar da gelsin. Atıyorum şu anda isimleri. Yakın dönemde iyi. Yabancı böyle birkaç tane. Collina da gelsin, eğitimci olsun. Biz 3 sene burada adam eğiteceğiz abi. Biz 3 sene yabancı hakemle yöneteceğiz. Evet, bunun bir maliyeti var. Yılda 5 milyon euro değil mi? Babacığım hepiniz şikayetçisiniz mi? Süper Lig. Böldük 18 abi. Şampiyonluk kazananlar daha fazla. Öbürleri peyderpey. Ödeyin abi paraları. Var mısınız? Daha yoklarsa zaten bu hakemlerle devam etsinler hayatı.
2: Evet.
0: Baba varlarsa yıkalım, yeniden yapalım. Çünkü bu iş yamayla tutmaz abi. Sen binanın temeli çürükse istediğin kadar dekorasyon yap. O bina yıkılır.
2: Kesinlikle.
1: Federasyonun sessizliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Normal mi bu kadar?
0: Yani biz bu sessizler.
2: Abi bence federasyon da çok sessiz. Fenerbahçe Spor Kulübü de çok sessiz.
0: Eyvah.
2: Yani Fenerbahçe Spor Kulübü tamam, dünden beri sosyal medyada bir yangın yapıyorsunuz. Bütün hırsınızı, hevesinizi, şeyinizi bizden çıkarıyorsunuz. Yorumculardan, gazetecilerden, muhabirlerden çıkarıyorsunuz. Saygı diyorum başımla beraber. Bu taraftardır. Eline alıyor. İstediğine sallıyor. Tamam ben buraya kadar kabulüm. Ben üzerime bunu alıyorum. Ben elimden dilimden döndüğünce burada her şeyi de söylüyorum. Her şeyi de söylediğime inanıyorum. Bütün yayınlarda. Peki Fenerbahçe kulübü bizi niye bu konuda bir yol açmıyor? Sayın Başkan nerede? Yönetim kurulu üyeleri nerede? Başkan vekili nerede? As başkanlar nerede? Niye hiçbirini çıkıp da Merkez Hakem Kurulu Başkanı cezaevinde, Yasin Kol cezaevinde, birçok hakem cezaevinde, Fenerbahçe Spor Kulübü de mi cezaevinde? Değil. Nerede abi mesela? Niye konuşmuyor? Ya ben bunu merak ediyorum ya. Tamam abi bir yere kadar sustunuz. görmek istediniz. Ben bir ara kulübe sordum ilk bu olaylar başladığında. Bir görelim. Durumun nereye gittiğini görelim. Ondan sonra tabii ki gereken bir şey varsa yapacağız dediler açıklamayı. İyi de abi daha ne geriye kaldı ki? Akın Gürlek çıktı konuştu. Bizim başkanımız daha konuşmadı. Ya konuş başkanım, niye konuşmuyorsun? Fenerbahçe Spor Kulübü burada ne kadar mağdur oldu? Bize bir bilgilendirir misin? Bilmiyorum ben abi. Beni yönlendir mesela. Ben bilmiyorum. Ben bir yere kadar gidebiliyorum yorumcu olarak. Bir yerden sonra gaza basamıyorum çünkü yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum. Çünkü sonuçta bu adli merci. Ne yapabilirim mesela? Ya sayın başkan, sayın iletişim, lütfen bir şey söyleyin ya. Neredesiniz abi? Bir yerde bir şey söylemek zorundasınız çünkü. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Beşiktaş açıklama yaptı, Galatasaray açıklama yaptı, Fenerbahçe yapmıyor. En mağdur olan sensin. Yapıyı tespit eden spor kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü. Burada bir yapı var dedi Fenerbahçe. O günkü yöneticiler de çıkıp konuşmak zorunda. Kusura bakma Ali Koç. Çıkıp konuşacaksın. Nasıl o gün gitti Ferhat Gündoğdu'nun bütün söylediğin her şey çıktıysa bugün çıkıp sen de bir açıklama yapacaksın. Sayın Acun Ulucalı yapıyı en çok konuşan ve bu yapının olmasını... Sayın Acun Ulucalı'nın da konuşması lazım. Mevcut başkanın da konuşması lazım. Hiç kimse bir şey konuşmuyor ya, anlamadım ben ya. Herkes hırsını bizden alıyor. Biz ne yapmışız kardeşim, biz mi? Nereye kadar gidebiliriz yani? Abi bazen cinler tepeme geliyor ama bak. Yo, yani gerçekten yani ben... olacak şeyler değil bunlar ya. Herkes hırsını bizden çıkarıyor kardeşim. Bir tane açıklama yapmıyor Fenerbahçe'ye. İki tane adam cezaevinde. Sen 12 yıldan beri şampiyon olmamışsın. Son 4, 12 yılın 7'si Galatasaray şampiyon olmuş. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. E Fenerbahçe'ye bunları konuşacağı yerde, hakkını savunacağı yerde belki bir şey var. Senin çizeceğin yolda camia kenetlenecek. Sen yoksun abi ortada.
0: Orada niye bize saldırıyor biliyor musun? Çünkü yemiyor. Yemiyor. Başkanla, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileriyle, eskileriyle, yenileriyle, eski başkanlara, yeni başkanlara bir şey demekleri, yürekleri yetmediği için bize saldırıyorlar zaten. Sorun o.
2: Abi olacak
0: ben
2: şey
0: de düşünmüyorum abi. Biz topu bir yere kadar götürürüz abi. Biz savunma ve orta sahayız
2: abi. Bu kadar abi.
0: Forvet golü atacak ya. Abi forvet başkandır. Forvet yöneticidir. Eski yöneticidir. Önceki başkandır. Biz forvet değiliz abi. Biz
2: ben duymak istiyorum.
0: Defans ve orta, biz topu getirdik abi. Biz elimizden geldi. Çünkü biz gol atamayız. Bizim neden? Bizim Fenerbahçe adına resmi bir görevimiz yok. Biz ne desek bizi bağlar. Fenerbahçe'yi bağlamaz ki.
2: Ne diyeyim abi?
0: Ben? Yarın çıkıp Fenerbahçe şey der. Biz bu kadar mesela savunduk. Fenerbahçe çıkıp derse ki ya biz operasyonda hakemlerin masumluğunu yanıyoruz. Derse ben ne diyeceğim abi ondan sonra? Kendi bağırdığımla kalacağım. Ya, onun için ben de bekliyorum.
2: Bu kadar yapıyı konuşan Fenerbahçe kulübünün ilk başta çıkması lazım. Ne kadar haklı olduğunu kendisi şimdi anlatması lazım.
0: Orada yalnız şöyle bir şey belki Aziz Başkan çekiniyor olabilir. Şimdi Aziz Başkan'ın seçim döneminde ya bırakın yapı mapı işlerini demişti. Hatırla. Şimdi adam evet. Belki onunla ilgili de bir bekliyor olabilir. Yani ben öyle dedim şimdi kardeşim. Şimdi orada yapı yoktu. Şimdi vardı demeyeyim.
2: Yanılabilir hani ama. Aziz Başkan yanılabilir ya. Kendiyle barışık bir insandır. Bugün yanılmıştır. Onun evet için. O gün onu söylemiştimdir ama bugün yapının ya Galatasaray'la çıkıp şimdi demiyor mu? Önceden yapı yoktu. Şimdi geçen hepsi Haluk da Ali Nazlı hepsi diyor ki evet yapı varmış özür dileriz diyorlar. Şimdi yapıyı Galatasaray'da kabul ettiği bir yerde Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım mı kabul etmeyecek? Herkes kabul etti yapının olduğunu.
0: Ben bununla ilgili ben bir yerde konuşacağını düşünüyorum bu arada.
2: Ama
0: bilmiyorum ne zaman.
2: İş işten geçmesin nerede? Murat abi.
0: Abi şöyle tabii geçmesin. Şimdi sen hafta sonu maç var. Cumartesi günü. Rize bizi kimle mi? Ben abi ligde alıyorum Rize. Rize deplasmanında iki tane yanlış şut çaldı.
1: Sürü var mı?
0: Sen Rize deplasmanından iki tane yanlış şuttan sonra konuşursan bir kıymeti yok.
2: Kıymeti yok işte onu anlatmaya çalışıyorum. Artık bugün yarın çıkın.
0: Ya da
2: camiayı bir bilgilendirin. Eski yöneticiler de çıksın konuşsun. Şimdiki yöneticiler de çıksın. Gerekirse beraber basın toplantısı yapsınlar. Ya tam işte camiayı birbirine kenetleneceğiniz bir ortam var. Fenerbahçe camiası kenetlenmiyor. Biz birbirimizi yiyoruz abi. Hain Fenerbahçeliler, hain gazeteciler, hain o. Ya kardeşim hain main yok. Her şeyi söylüyoruz burada. Ne yapalım yani? Ateş olsak bir yere kadar kendimizi yakarız. Bir yerden sonrası yok bizde. Ne yapabiliriz? Sen Fenerbahçe kulübün yetkilileriysen siz çıkın konuşun. Ya yöneticiler akşama kadar inşaat yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Lansmanlar yaptınız, birbirinize çıkın deyin ki kardeşim biz yapıda bak ne kadar mağdur olduk. Biz Fenerbahçe haklıyız, o gün de haklıydık, bugün de haklıyız. Çıkın söyleyin ya.
0: Az kaldı yönetim istifa edecek. Oraya doğru.
2: Hayır yönetim istifa demiyorum. Ben burada konuşmamalarına anlam veremiyorum. Murat
0: ya
2: abi.
0: Ben sana haklısın.
2: Ya yok ya. Hep de biz kurban oluyoruz ya. Hep de biz Fenerbahçe hainimiz oluyoruz ya. Anlamış değilim ya. Ne yapacağım ben daha?
0: Bir yolu var hain olmanın. Trolleri sen beslersen hain olmazsın.
2: Şaka gibi ya. Vallahi bir.
1: Demin Acun Ilıcalı dedi Sercan abi. Acun Ilıcalı da hakemlerle ilgili bir şey demiş. Mantıklı ya, güzel geldi bana.
0: Ama bak onu bir evet açalım o konuyu. Benim orada bir antitezim var çünkü Türkiye üzerinde.
1: Ben İngiltere'nin MHK başkanıyla konuştum. Sordum dedim ki bu hakemleri siz nasıl seçiyorsunuz? Cevabı söylüyorum. Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu soruyoruz dedi. Hakem de forma yazıyor ben bu takımı tutuyorum diye. Ondan sonra ailesinde bir takımın fanı var mı? Bir takımın taraftarı var mı? Onu da işaretliyor. Bunları alıyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra da buna göre hakeme, o takıma maç vermiyoruz. Manchester United taraftarıyım diyorsa o adam Manchester United maçı yönetemiyor. Çok basit.
0: Değil.
1: Niye?
0: Şimdi İngiltere'de her takımın hatta sayılı sayılı taraftarı var çünkü. Şimdi sen Türkiye'de çağırdın. Adam oturdu. Hadi kendi tutmuyor Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Baba ailesinde herkesin var. Hepsinden var. Sen Türkiye'de bu sistem çalışmaz. Türkiye'de adam bulamazsın maç yönetecek. Çünkü bir yani büyük çoğunluk üç büyüğü tutuyor zaten. Şimdi İngiltere'de dedi ki abi İngiltere'de bakalım. İngiltere'de bugün hatta sayılır alt lig takımın adam Leeds United taraftarı. Blackburn taraf, Millwall en çılgın taraftar. En sert taraftar. Millwall taraftarı, hatta aşağı in Luton Town taraftarı. Adam çünkü bütün hepsi 30 bin 40 bin kişi oynuyor maçlarını. Wolverhampton taraftarı. Burada yaparsın bu işi. Atıyor o aşağı düşer. Mesela Wolverhampton aşağı mı düştü? Wolverhampton taraftarı onun hakemi çıkartırsın, üst klasmanda maç yönettirirsin. Abi bizim öyle bir şansımız yok. Nasıl yapacağım? Bizde daha başka bir şey yapmak lazım. Onu demeye çalışıyorum. Biz tuttuğu takımı dürüst adam yetiştirelim biz. Tuttuğu takım. Hep şimdi Aydın'ı özellikle eleştiriyorlar. Sen Galatasaray'sın niye Fener? Ya kardeşim adam diyor ki benim mesleğim gazetecilik. Ben dürüstçe işimi yapıyorum. Biz de dürüst hakem yetiştirelim. Adam çıksın gördüğünü çalsın. Maç bitsin. Kimi tutuyorsa tutsun gidip.
2: Bu arada bence de Aydın işini iyi yapıyor. Kimle başka takım tutup da kim? İşini bu kadar Aydın. İyi yapan Aydın ben işini iyi yapıyor. Yok hayır, yok hani Galatasaraylıyım. Hani işini adam. Yapsın diyor ya mesela hakemle örnek verdi ya Murat abi.
0: Dün adam dedi bence, ya ben gazeteciyim kardeşim işimi dürüstçe yapıyorum.
2: İşini dürüstçe yapan bence başka takım da tutsa işini çok düzgünce yapan biri.
0: Şansal abi. Mesleğe Fenerbahçeli ilk yılında Beşiktaş muhabiriydi. İşini doğru yapıyor. Acun Ilıcalı bu kadar koyu Fener. Türbünden Fenerbahçeli. Sabahlayan Fenerbahçeli Beşiktaş muhabiriydi. İşini doğru yaptı. Halil Özer. Ben adamı 20 yıla kadar Fenerbahçe, Galatasaray zannediyordum. Fenerbahçe. Abi olabilir. Dürüst adam yetiştirelim.
2: Süleyman Arat da Beşiktaşlı.
0: Fırat Aydınus.
2: Yıllardan beri. Tamam.
0: Fırat Aydınus. Şimdi Fırat Aydınus Beşiktaşlı. Ama Fırat Aydınus'un hakemliği kimse konuşuyor mu? Yok.
2: Ama bu Cüneyt Akır keşke biz Cüneyt Çakır keşke Fenerbahçeli olmasa.
0: Fenerbahçe ona geleceğim. Fenerbahçe en çok zararı veren Fenerbahçeli olduğu düşünülen hakemlerdir. Ha, bu listenin Aziz Yıldırım'da olduğu söyleniyor hep. Bir şehir efsanesi mi bilmiyorum ama o dönem yani başkan döneminde tüm hakemlerin. Kardeşim ben bu yani mesela basketbolda Mehmet Keser atar Fenerbahçelidir. Basketbolu takip edenler bilir. Fenerbahçe'yi en çok doğrayan adam Mehmet Keser atardır mesela. Değişmez. Ha, bu arada Galatasaray'ı tutan da belki Galatasaray'ı doğruyordur. Ben burada takımcılık yapmıyorum. Ama bizde bu sistem çalışmaz abi. Bize dürüst adam lazım.
2: Ya Acun abi oradaki bir olayı anlatmış.
0: Doğru söylüyor. Evet, yani. Keşke biz... Yani, abi mesela bizde şimdi ligde kim var abi? Karagümrük yok artık ya. Kasımpaşa abi mesela kaç Türkiye'de kaç kişi vardır Kasımpaşa'yı tutan? Bu kaç kişinin kaç tanesi hakemdir?
1: 220 falan muhtemelen.
0: Yok ya biz var semtte falan. Böyle tribünü falan var. Bakma maçlara gitmiyorlar küsler. Ya diyelim ki 100 bin kişi var. Kaç tanesi hakem? Yani yok bizde onu söylemeyeceğim. Karagümrük. Başakşehir ya Süper Lig'de Başakşehir bir takım var abi. Başakşehir'i tutup aynı anda hakemlik yapan kaç kişi olabilir ki? Onun için bizde bu sistem zor.
2: Ya bu arada konu Acun abinden açılmışken de bir şey de söylemek zorundayım. Ve içimde kalmasın. Çünkü şimdi Sayın Acun Olcan'ın resmi evrağı, resmi belgesi 13 Ekim'de ifade vermeye çağrılıyor ve ben bunun haberini yaptım diye birçok Fenerbahçe'nin bazı kişiler vay sen Fenerbahçe'nin gündemini değiştiriyorsun, sen Fenerbahçe hainisin, bu haberi nasıl yaparsın? Ya arkadaşlar gerçekten akıl tutulması ya. Ya bu bir haberdir ve Fenerbahçe'nin as başkanı tüzük yani ihraç edilmesi için savunması isteniyor ve bu bir resmi haberdir ve ben bu haberi yaptım diye biz Fenerbahçe haini oluyormuşuz Murat abi. Ya gerçekten ya. Bu akıl tutulması artık ya.
0: Haber mi? Bunda bir şey yok. Bu gündemi, Fenerbahçe gündemini bozacak.
2: Ne yapalım abi mesela? Fenerbahçe gündemi için nasıl bir şey istiyorsunuz? Sipariş verin ona göre çalışalım. Ya da biz hiç bu işi yapmayalım. Böyle devam edelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam Fenerbahçe'de şeye çağrılmış. Yani ihraç için savunması isteniyor. Bu resmi evrak geliyor. Ve ben bunun haberini yapıyorum diye siz Fenerbahçe'nin gündemini değiştiriyor musunuz da siz Fenerbahçe düşmanlarısınız da böyle haber mi olur? Ne yapalım abi? Ne istiyorsunuz mesela? Onu söyleyin onu i̇şte yapalım.
0: Onların istediklerini yap. O kalıba girmediği için zaten bozuluyorlar.
2: Allah şimdi ya bak. Bunun bir suç tarafı da yok. Milli ara. Hani Galatasaray derbisine iki gün kalmıştır, bir gün kalmıştır falan böyle bir haber gelmiştir. Ya milli ara 3 hafta maç yok. Böyle bir durum var. Daha ne zaman size soracağız, haber yapacağız?
0: Abi kaldı ki Sayın Başkan son divanda biliyorsun. Şey divan değil. Son neydi bizim kongre ya? Ben artık kongre. Mali. Son mali kongrede orada birisinin oylaması yapılıyordu biliyorsun. İhraç edilmiş. Ya dedi ki Orhan şunu şey yapmayın da dedi. Herkesi ihraç ediyoruz. Bırakın dursun. Hani adam kalmadı. Şimdi Acun Ilıcalı başkana yalancı dedi. Yani yazısında. Yalanı adet edinmiş mi dedi. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Şimdi hatırlamıyorum sözü. İfade verecek tabii ki. Şikayet. Bu arada bu çok şey süreç. Bunu böyle çok da büyütmeye gerek yok. Bu rutin bir süreç. Bir kişi bile şikayet etse. Disiplin kurulu eğer bununla ilgili şeye gerek görürse ifadesinin alınması. İfade alınıyor. Bu arada ben yaşadığım için süreci net biliyorum. İfadesini verecek Acun abi. İfade önce disiplin kurulu bir karar alacak. Tavsiye kararı. Diyecek ki bize göre işte cezaya gerek yoktur ya da vardır, ihracıdır, geçici ihracıdır. Sonra yönetim kuruluna gidecek. Yani son kararı yönetim kurulu verecek. Bana soruyorsan nacizane, bana ben sanki 2 sene geçici ihraç verebilirler gibime geliyor.
2: Kime?
0: Acun abiye. Şey, hakaret, eğer bunu hakaret suçu sayarlarsa ben Acun abinin de o metni yazarken bu tabii avukatlarına sorup ya bu hakaret içeriyor mu diye sormuştur diye düşünüyorum. Kendisine sormadım. Ya bana sorsan keşke bir el sıkışıp barışsalar şu Fenerbahçe, şu Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım krizi de bitse Fenerbahçe'de.
2: Ya o %100 doğru.
0: Ama
2: yani,
0: olmuyor.
2: Ama yani.
0: İkisi arasında olmuyor.
2: Şey çok başka bir yere geldi ya Murat abi. Artık yani bu Fenerbahçe sosyal medyası tarafta çok başka bir seviyeye geldi. Artık yani ne insanlar birbiriyle konuşabiliyor, ne insanlar artık görevini yapabiliyor. Kimileri algı üzerinden manipülasyon yapıyor ve kendine çıkar sağlıyor. Kimi meslektaşımız diğer meslektaşının önüne geçecek diye olmayacak şeyler, kelimeler kullanıp işte ben bunu yapıyorum, sen yapmıyorsun. Sen Fenerbahçelisin, değilsin, ben Fenerbahçeliyim. Yani bir ölçek gibi bir şey oldu. Herkes birbirini şeyin altına atmaya çalışıyor yani. Çamura atmaya çalışıyor. Ya bırakın bu işleri artık
0: şimdi
2: ya.
0: Şimdi ben senin kimden bahsettiğini bilmemekle ya kendi yorumumu
2: söyleyeyim. Genel yani ben görüyorum abi.
0: Benim de denk geldiğim var. O kişilerin de o trollerle beraber yol yürüdüğünü bildiğim için hiç takılmıyorum. Abi bir daha söylüyorum bakın. Sürekli aynı yere dönmek istemiyorum. Nasıl Acun Ilıcalı şikayet edilmiş disipline? Biz de edebilirsiniz abi. Disiplin kurulu orada. Çağırırlar. Statü böyledir yani. Kendi kendinize siz o Fenerbahçeli. Bak bunu ben de çok yapıyordum eskiden. Hata olduğu için bir daha yapmıyorum. Evet hata kardeşim. Ben Fenerbahçelik ölçer miyim? Yok. Çünkü bana birisi dedi ki kardeşim şöyle bak olaya dedi. Çok doğru. Ya, herkes Fenerbahçeli ama kimisi daha ilgili Fenerbahçeli. Kimisi daha az ilgili. Kimisi daha sosyal Fenerbahçeli. Kimisi daha katılımcı, maça katılımcı. Kimisi daha ürün alayım, maça gideyim Fenerbahçeli. Kimisi daha uzaktan bakayım. Kazanınca mutlu olayım, kaybedince de üzülmeyeyim. Ben ondan sonra onu söylüyorum abi. Herkesin bir boyu ama herkes Fenerbahçeli. Abi bu nereden çıktı? Bu şeyde de var biliyorsun. Sen daha çok Türksün, ben daha çok milliyetçiyim. Sen vatanı daha çok seviyorsun. Ben ya baba bırakın. Milliyetçiliğin de seviyesi olmaz. Fenerbahçeliğin de olmaz. Galatasaraylıyım, Beşiktaşlı'nın da olmaz. Daha ilgilisi olur, daha ilgisi olur. Çünkü ben de zamanında söylüyordum. Yani Serhat için söyledim. Galiba Ümit Özat için de söylemiştim. Sonra ben hata ettiğimi fark ettim. Ya gerek yok bu işlere. Evet elimde ölçer yok çünkü. Yani ben ölçmek haddime de değilmiş. Ama ben de abi hata yaptım, düzelttim. Takmayan onun için çok
2: yok,
0: fazla.
2: Yok yok abi yani.
0: Organik değiller öyle diyeyim sana.
1: Chat okuyalım mı biraz?
0: Chat okuyalım. Zaten sabah spor yapmışım. Patlıyorum şu an. Bir saat.
1: Çok fitsin abi.
0: Doğacım mecbur. Bakacağız tatil biraz. Tatillik şey atmamız lazım.
1: Erdal hala Murat Bey çare basit. TC'nin oyla girilmeli. 18 yaş altı yorum yapamamalı. Herkes kendi kişiliğiyle yazarsa yüz yüze edemeyeceği hiçbir lafı oylatçı edemez.
0: Artı bence şöyle Erdal Bey, onu bırakın. Mahkemeye kirli. Şimdi TC'nin belliyse mahkeme her türlü açılır ve kaybederler.
1: Değilim kargacım, değilim.
0: Şimdi bunların çoğu şöyle yapıyor abi. Mahkemeyi kaybediyor. Ya bizim oğlan yazmış. Eğer yaşı küçükse babam yazdı. Komşunun Wi-Fi'ından girdim. Yalan çok. Dediğiniz gibi Erdal Bey olursa kimse yalan da söylemez. Mükemmel olur. Ya bu arada ben tatildeyim ya. Abi bana şey yazıyorlar. Bu dönemde tatile çıkmaya utanmıyor musun? Lan ne? Ben tatilimi...
2: Ne zaman çıkacaksın?
0: Döneme dedim. Ben 2 ay önce almışım uçağı. Yurt dışına gidiyorum zaten.
2: Milli ara.
0: Milli ara göre ayarlamışım. Bir de giriş çıkış yapmam gerekiyor. Vize alacağım. Utanmıyor musun? Yok hiç utanmıyorum dedim. Çok güzel. Athena sokakları şu an dedim. Enteresan. Hiç utanmıyorum dedim yani.
1: Devam.
0: Erdal Alıp Soyer sana şey yazmamış. Minik kanaryam falan.
2: Bu arada biri süper chat değil.
0: Küstünüz mü?
2: Doğa ne diyor biliyor musun? Biri Doğa lütfen diyeti bırak. Bu kadar moral bozukluğu olmaz.
0: Çocuğun üstüne gelin. Diyetten de diyet.
2: Bence diyet yapma abi.
1: Yorgunum yorgun.
0: Yorgun musun?
1: Harslan Tırk. Allah aşkına anonim insanları artık umursamayın. Biz sizi izlemeye geliyoruz. Sevmesek izlemeyiz. Sevmeyen izlemesin bu kadar basit. Galatasaraylıyım yorumlarınıza değer veriyorum. Üzmeyin kendinizi. Sağ olun Harslan Bey. Deniz Cangül, abiler ben Galatasaraylıyım. Böyle devam takmayın, dinliyoruz, seviyoruz sizi. Ama itiraf edeyim, Fenerbahçe yenildiğinde daha çok seviyoruz.
0: Ya bunu bana bir sürü arkadaşım söylüyor. Senin Fenerbahçe kaybettiğin yüz ifadeni görmek için izliyoruz diyorlar. O doğrudur abi, olur. Normal. Ben de mesela burada...
1: Hakaret olmadığı sürece ver Alper işte.
0: Mesela burada ben de mesela Galatasaray yayınlarını normalde izlemiyorum. Ama Galatasaray'ın kaybettiği günü izliyorum mesela açıp.
2: Eleştire de bilirler biz yani. Eleştirileri de verebilirler yani. Küfür olmadığı sürece bizi eleştire de bilirler yani. Ben onunla
1: dedim
2: mesela,
1: ya hakaret kendim yazmış chatler.
2: Barışık bir adam yani. İstediği gibi eleştirebilir yani.
0: Eleştire baş göz üstüne.
1: Chatler sıkıntı oluyor. Yazmış. Dediğim gibi hakaret olmadığı sürece veririz.
2: O kadar basit yani. Ne olmuş?
1: Tamam Deniz Cangül. Uzun ince yol hakem olsanız şu ortamda önemli maç yönetmek ister misiniz? Mutlaka derbilere yabancı hakem gerek.
2: Doğru. Katılıyorum.
0: Ya orada da şöyle abi şimdi derbilere yabancıyı getirdin. Atıyorum yani. Ne bileyim Göztepe birisiyle oynadı abi. Orada onların da hakkı yenmesin. Bence şu anda gerçekten çok zor Türk hakemle işi yürütmek.
1: Ya bir mesajı sabitlemişsiniz chat'e. Demirhan sen mi yaptın bunu? Ali Naci'yi ezen Sercan Hamzoğlu diye bir mesaj var ve bu mesaj sabitlenmiş chat'e şu an.
2: Nasıl? Ya bu arada beni nasıl ezmiş onu da çok merak ediyorum.
1: Hayır, Ali Naci'yi ezen Sercan Hamzoğlu. Hayır,
2: ne o beni ezmiştir ne ben onu ezmişimdir. O fikrimi yani. Söylemiştir, ben fikrimi söylemişimdir. Ya ezme diye bir şey yok ya. O ezme diye bir şey yok. Şey. Herkes kendi takımının fikirlerini, düşüncelerini söyler. Bu kadar basit ya.
1: Bence de. Uzun ince yol futbol işinden en çok ekmek yiyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor didişmeye bırakıp sektöre sahip çıkmalı. Yorumculara da görev düşüyor. Nefret pompalayanlar dışlanmalı.
0: Keşke dışlansa.
1: Evet. Mert Yakalı Fenerbahçeli olarak bozulduk, kırıldık ama bu Murat Aşık'tan vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Oldukça objektif. Böyle devam abi. Destekçiyiz her zaman sana.
0: Eyvallah.
1: Yunus Emre Albayrak, bir Trabzonspor taraftarı olarak yıllardır Murat Aşık'ı takip ederim. Boş ver abi, ne desen tersini anlıyorlar. Bu hakemlerle ilgili de kimse bilir harcamaz.
0: Abi işte bu hakemlerle ilgili kimse bilir harcamazsa bu hakemlerden de kimse şikayet edemez. Anladın mı? Kulüpler bu işe diyecekler ki evet bizden kesin kardeşim. Biz de düzelsin istiyoruz demeleri lazım.
1: Kemal Keş burada haklısın Sercan. Orada şey Fenerbahçe iletişim neredesiniz falan dediğin yerde yazdı bunu, gördüm ben. Arslan, Sercan Bey ben yetemiyorum algıya, yönetime yardımcı olun diye sesleniyor. Komik mesela değil mi? Aynen. Bunda bir şey yok.
2: Bunda... Algıyı ben yapıyorum, ne o kadar güçlüyüm ki. Sağ ol kardeşim.
1: Tamam. Roma As, Galatasaraylıyım, sizi severek izliyorum, güzel abilersiniz. 12 yılın getirdiği gerginliği de anlıyorum. Yaşadığınız saygısızlıksa bence Ali Koç'un insanlara bıraktığı nefret mirası.
0: Ya sadece Ali Koç'la bu işi kısıtlayamam. Abi yıllarca biriken şeyler oluyor. Karşılıklı bu. Bir taraf yapmıyor ki bunu. Tek taraflı olmaz bu işler. Roma Bey, Romas Bey. Yani kimse kimseden daha şey değil. Az suçlu, çok suçlu. Abi gerilim beraber üretir. Ben hep söylüyorum. Bizden yana da. Ben mesela şu olayda şu. Abi yapı değil mi? Abi her kim faydalandıysa cezasını çeksin bak. Takım adı söylemiyorum ya.
2: O kadar basit ya.
0: Net. Her kim faydalandıysa cezasını çeksin. Daha ne diyeyim abi? Hakkım varsa hakkımı iade etsinler. Hakkım yoksa başkasının hakkı yani onun hakkını iade etsinler.
2: Doğru.
0: Sercan sana bir tavsiyede bulunacağım. Sen bir bardağı sabitle baba.
2: Hayır bu sabit. Heh. Buna karışmayacaklar. Tamam, tamam, buna karışan olursa kavga ederim burada, haberiniz olsun.
1: Bünyamin Tan, bu işten bir şey çıkmayacak. Birkaç kişi cezasını alır. Geri yapı yapı devam ediyor. MHK başkanı alınıyor. Onun kurduğu yönetim ve adamları hakem atıyor. Hangi temizlik? Bir şeyi temizledin Allah mi derler adama? Sevgiler. Eyvallah Bünyamin Bey.
2: Bu sade. Bu sana gelmiş olmasın? Aç bakayım.
0: Evet,
2: evet abi. Al.
0: Değiş.
2: Şöyle.
0: Ne kapağı kullandın mı?
2: Elimi sürdüm.
0: Ya elini sürsen ne olacak? Elinde ne var?
2: Olsun. Ha,
1: ne olur. Evet Alper.
2: Ben böyle geçeceğim. Şey zaten ben açık geçeceğim abi. Ben şeyini sevmiyorum zaten.
1: Bitti mi? Bu kadar mı ya?
2: Çoktu ama demek ki küfürmüş.
1: Yo, bakıyorum öyle.
2: Bayağı süper chat vardı çünkü.
1: Vardı cidden. Aa, peki.
0: Dua. Ne oldu?
1: Yani ben neyi niye vermediğini falan baktım da bir zor.
2: Dua canlan. Ben senin canlı halini seviyorum. Ben canlan burada, biraz.
1: Buradayım, iyiyim işte.
2: Canlanın.
1: Federasyon konuşalım biraz. Federasyon sizce de istifa etmeli mi? Bence etmeli çünkü mesela.
2: Ya bence bu
0: ama sence 2 senedir etmeli zaten.
1: Abi ben yani büyük ekşi falan uzun süredir kötüyüz o konularda bence.
0: Yani o ayrı.
1: Hayır şu an mesela Mehmet abiye yaptıkları açıklaması normal geliyor mu? Ne istifası, biz bunları düzeltmeye uğraşıyoruz falan.
2: Son 30 yılın diyor, pisliğini benim üzerime mi yıkacaklar diyor.
1: Mesela. Onları da verebilirsiniz, okuyalım, yani üzerinde konuşalım bence. Dünden vardı onlar çünkü.
0: Tabii ki yıkmayacağız. Ya bu şeye de benziyor. İlker Alkun dedi ya son mali gene burada. Kardeşim Fenerbahçe'deki 27 senelik işte ne dedi o da? O öyle bir şey demedi. Pislik falan demedi. 27 yıllık yıkıntıyı çökünce bize mi? Doğru. Şimdi sanki ben biraz Fenerbahçe'den rol çalmışlar gibime geldi bu açıklamada. Yani 30 yıl. Ya tabii ki size yıkmayacağız ama abi son birkaç senedir siz varsınız ya. Yani siz kendi döneminizden yani şöyle mi? Şöyle diyor musunuz mesela Sayın Hacı Osman'a, keşke sorabilsek. Ya Sayın Başkan, siz kendi döneminizin çok iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Sıfır hata. Hani biz her şeyi çok doğru yaptık Türkiye'de futbolu yönetmek anlamında diyor musunuz? Ben de şunu sorarım. Eğer diyorsanız sizin MHK'nız ve sizin en çok maç verdiğiniz hakem şu an cezaevinde. Demek ki siz de bir şeyleri doğru yapmamışsınız. Zeminler, gelelim sağa inelim. Zeminler felaket. Yayın kalitesi rezalet. Milli takım felaket.
1: İyi bir şey yok hakikaten.
0: Yani şimdi hayır, bunlardan da siz sorumlusunuz. Ben sorumlu değilim ki. Ya keşke şöyle bir şey yapsa Sayın Hocam. Bu kadar kendi döneminden net. Bir tane geniş katılımlı basın toplantısı yapılsın. Herkes istediği soruları sorsun. Birkaç saatte sürsün mümkünse. Ya burada tabii sadece Sayın Hacı Osmanoğlu sanki adamı da hedefe... Ya, Sayın Hacı Osmanoğlu bir yönetim kurulu. Yani beraber gelmeleri lazım yani.
2: Şu ana kadar da İbrahim Hacı Osmanoğlu hakimler ve savcılar tarafından da ifadeye çağrılmaması da çok enteresan değil mi? Ya gerçekten o zaman şu mu oluyor? Yani benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Bunları yapanlar zamanında bunlar yapmışlar. Bunlar da zaten tutuklandı, cezaevine gitti. Bak ben ifadeye bile gitmedi. Sonuçta hepsinin açıklamasının içinde İbrahim Hacı Osmanoğlu geçiyor. Yazışmalarda da İbrahim Hacı Osmanoğlu var ama eğer devletimiz çağırma gereği duymuyorsa ki gerçekten hiçbir suçu yok bu arada.
0: Şimdi şunu onu şöyle bilemeyiz. Sayın Hoca
2: bilmiyorum.
0: Yurt dışında.
2: Yurt dışında. Belki de geldiğinde çağıracaklardı.
0: Yani en azından belki bilgisine başvurulabilir.
2: Yani evet ben de onu şaşırdım. Yani hiç çağrılmaması da yani gel bir bu konu hakkında sen de bir fikrini beyan et. Önemli bir konu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı içeride. Yasin Kol içeride. Birçok hakem de cezaevinde. Yani burada ne oluyor? Gel bir sen de bir anlat bakalım demesi lazım.
0: Belki diyecekler. Bilmiyoruz ki.
2: Ve ben en çok şaşırdığım nokta bu şu an.
0: Yani abi benim anladığım şu valla dışarıdan okumam. Sayın Hacı Osmanoğlu ihaleyi yapmak istiyor, yayın ihalesini. Yani muhtemelen de oradan iyi bir bedel çıkartıp şunu diyecek. İşte benim Türk futboluna en büyük katkım, işte atıyorum 180 milyon euro muydu öyle bir şeydi, 182 bin neydi. İşte onu dün de söyledik Aydın'a, 350-400 yaptım. İşte daha ne yapayım ben? Bunu istiyor olabilir, buna da saygı duyuyorum. Sonuçta buraya kadar getirdi ama ben en azından bir iletişim olsun abi. Biz mesela Mehmet Büyükekşi dönemini hatırlıyorum, hep şunu eleştiriyorduk. Abi niye iletişim kurmuyorsunuz? Mesela o zaman öyle kaynıyor ortalık. Futbol,
2: onlar daha fazla kuruyordu.
0: Yeter diye çıktı bir kere adam o kadar. Bir daha da bir şey konuşma hatırla. Ya abi bu iletişim, federasyonların iletişim metotlarının iletişimsizlik olmasını ben anlamıyorum. Abi çıkın konuşalım ya. Ya Sayın Başkan, bilmiyorum federasyonun basın sözcüsü kim ben bilmiyorum. O çıksın konuşsun. Ya anlatsın bize. Evet şu anda süreç budur. MYK şu durumdadır. Yeni MYK budur. Biz istifayı düşünmüyoruz çünkü şundan ötürü düşünmüyoruz.
2: Değil mi?
0: Montella'nın devam etmesini düşünüyoruz çünkü şundan düşünüyoruz. Söylemeyin hiçbir şey lazım. Duymuyoruz
2: hiçbir
0: abi.
2: Hiçbir şey yok abi.
1: Neden bu süper chatler konusunda biraz daha bir bakın çünkü çok tepki var. Hani bir şey demedik, sadece eleştirdik ama okumadınız. Hani işte ancak Galatasaray'ın övüldüğü chatleri okuyun tarzı tepkiler geliyor. Zaten hassas bir dönemde olduğumuz için bir dahaki turda ne olursa olsun hakaret yoksa verin.
2: Lütfen. Verin abi verin.
1: Verin yani.
0: Abi şey ben valla şeyi bilmiyorum. Ben hiç chatlere bakmıyorum yayın yaparken. O yüzden bilmiyorum. Ne varsa abi eleştiri anlamında verin yani. Eleştiriden kaçacak, korkacak halimiz yok. Zaten yıllardır eleştiriyle yaşıyoruz.
1: Abi sinsi de falan filan çıkın takipten. Bunlar neler dönüyor yine ne yaptık?
0: Ya Allah abi bunlar organik değil diyorum. Sen de mesela Sercan'a söylüyorum sana da söyleyeyim. Şunlara takılmayın abi. Bunlar kimsenin kendi fikri değil. Şimdi 20 kere yazmıştır aynı mesajı. Alıştığım için ben bakmıyorum artık.
1: Hayır zaten heves bırakmadılar şey. Daha hani hiçbir şey de konuşmuyorum. Hala mesela sinsiliğini görebiliyoruz falan diyor. Neyin sinsisi abi?
0: Sen konuşmuyorsun ya ondandır. Abi şu Sayın Hacı Osmanlı'nın alalım mı?
1: Alalım.
0: Demin.
1: Dünden vardı, dün vermiştik.
0: Hayır yani.
1: İstifa etmeyeceğim, beni tanımadınız mı? Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu her zaman dik durmuştur. Yüzümüze tek kelime edemeyenlerin sessizliğimizden rol kapma çabasına geçit vermeyiz.
0: Şimdi Montella şimdi sen ne dedin? Hani ben diyor dedin ya. Abi Sayın Hacı Osmanoğlu da sadece ben diyor.
1: Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş. Bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına hatta gövdesini ortaya koymuştur. Tüm bunların ışığında yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Reklam bitti.
6: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem'de sizlerle birlikteyiz. Ben Efe Yamanlar. 2 saat boyunca sizlerle futbol gündemini konuşacağız. Tabii konuklarımız da olacak. Sizlerin sorularınızı da WhatsApp hattımıza bekliyor olacağız. Sizlerle birlikte de bu yayını da götürüyor olacağız. Şimdi dilerseniz hızlı bir giriş yapalım. Hemen konuğumuzla başlayalım. Muhsin Ertuğral bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
8: İyi günler Efe. Hoş bulduk. İyi yayınlar sana.
7: Çok teşekkürler hocam. Tabii sizlerle uzun zamandır milli takımı aslında konuşuyoruz. Ve bu pencerede de Ulusal Ligi'nde de milli takımımızın kötü bir performans gösterdiğini söylemek lazım. İlk olarak bir dünkü maçı konuşalım, sonra zaten genel hatlarıyla milli takımı konuşacağız. Nasıl bir İtalya-Türkiye maçı izledik dün akşam?
8: Vallahi bir arkadaşım bana ilk 11'i yolladığında ben başka bir karşılaşma izliyordum. İlk 11'i yolladığında bana bu mümkün değil hemen ilk kelimesi bir daha bir teyit bakayım demiştim. Çünkü tabii ki böyle bir kadro tekrar bir arada ilk 11'de olması neredeyse mümkün değil. Tabii ki elindeki mevcut kadroyla bir takım şeyler yapmaya çalıştı ama yani bizim milli takımımızın çok geride bekleyerek üçlü merkezli defans hattı olunca beşli defans hattı oluşuyor. Dolayısıyla o zaman çıkarken bunlara alışık olmamız lazım. Ciddi sıkıntılar oluyor. Yani çünkü low block oluyor. Düşüyorsunuz. Blok geriye düşüyor. Düştüğün anda oradan birinci toplar, ikinci toplar önem kazanıyor. Bunlar çıkmak sonra çok zor. Sonra İtalya çok pragmatik oynayan bir takım yani. Onu da gördük. Onlar da ilk 11'inden oynamadılar ama bizi uzun zaman önünde tuttular. İlk 20 dakikayı çok dikkatli izledim. Uzun zaman önünde tutmayı başardılar. Dolayısıyla biz onların ceza sahasına neredeyse hiç giremedik. Dolayısıyla kontraya açık bir durum vardı. Milli takım da

0: Bir havuzumuz yani yedek kötü bir kelime ama girecek oyuncu havuza bakarsak bence zaten forvet hattımızda çok kısıtlıyız. Buna baktığımızda çok kısıtlı bir kadroyla sahaya çıktı ama elinden gelen bir 11 miydi? Onu da tartışmamız lazım. Sonra da açıklamaları biz aslında bu seviyede değiliz. O çok talihsiz olduk. Biz madem ki bu seviyede değiliz o zaman Şansal abinin çok güzel bir lafı var. Ona göre evvelsi gün denelim. O zaman bu seviyede değilsen kendine göre bir seviye çalıştırabileceğin seviyede bir takım bul. Çünkü maalesef madem ki A Ligi'ndeyiz, A Ligi'nde en iyi şekilde bunu kullanmak zorundayız. Tabii ki burada yan faktörler vardı ama bu kadar aciz bir milli takım son yıllarda seyretmedim, öyle diyebilirim.
1: Hocam tabii şimdi baktığımızda milli takımdan aslında Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir moral bozukluğumuz vardı. Kötü bir Dünya Kupası geçirdik ama günün sonunda oralarda olmak, oraları sürekli oynamak çok kıymetli. Sizle de bunları uzun uzun konuşuyoruz. Şimdi burada siz genel atmosfere baktığınızda milli takımın en net sorunu ne olarak görüyorsunuz? Dışarıdan baktığınızda sizin gözünüze ilk ne çarpıyor?
0: Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki ortamı da biraz izliyorum zaman zaman kopmak için. Oradaki olup bitenleri görmek önemli. Yani milli takım gücünden çok bahsediyoruz da yeteneklerden bahsediyoruz ama işte birisi kimi Juventus'ta oynuyor, kimi Real Madrid. Bunlar hep çok güzel şeyler ama bunları bir arada getirmek ve oyuncunun özelliği diğer hareketliği de tamamlamak zorunda. Yani top ayağına indiği zaman etrafındaki oyuncular onu o hareketine göre, yani Arda'yı da gördük, çok çok yıprandı, çok çalıştı ama o yıpranmanın etrafındaki oyuncu kalitesi yeterli mi oynamak istediği oyunlar, yani bunları tabii ki tartışırız. Yani bizim milli takımımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi zaten forvet hattı ama elinde de zaten forvet kısıtlı bir hattımız var. Yani mesela Enes var, yani şu anda formunda olan bir arkadaşımız, hakikaten Enes bence tabii çok eleştirildi son yıllarda ama şu anda formunu buldu. İspanya'da oynuyor. Ya madem ki forvetin yok, neden mesela Enes çağrılmaz? Bir dahaki tura pencereye çağıralım gibi kelimeler de bulundu. Ama yani Enes var. Bundan çıkıp elindeki en iyi forvetten oynamak zorunda. İspanya'da oynayan demek ki İspanya için iyisi, bizim milli takımın için iyi olmaması, ve bu da bir soru işareti bırakıyor. Birincisi bu. İkincisi, artık Dünya Kupası hakikaten çok çok sıkıntılı geçti. Herkes bizi farklı beklerken bizim oynadığımız futbol hakikaten içler acısıydı. Paraguay ve Avustralya'ya karşı mağlubiyetlerimiz hakikaten yani ortalığı karıştırdı. Defans hattı, yani biz atağı kurarken arkadaki defans hattımız hiçbir zaman, bunu yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz zaten, tartışıyoruz bunu da. Defans hattımız hiç o security açısından kendini kollayacak, kendini yüksek oynadığı zaman, yani eğer önde baskı kullanıyorsan defans hattı yüksek olması lazım ama bizim defans hattımız yüksek oynamasını bilmiyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Top kaybından sonra en az 10 metre geri dönüyorlar. Dolayısıyla orada önlerine çok büyük bir boşluk, bir alan bırakıyor. İşte Lukaku gibi oyuncuyu çok Türkiye'de eleştiriyor. Mesela Lukaku bizim en iyi defans hattımızdan bir oyuncu. Artık yanından otobanda geçer gibi geçmesi hakikaten hepimizin de şaşırtıcı bir şekilde ve aslında altını çizerek neler olun defans hattımızın aslında nasıl bir defans yapabildiğini gördük. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yani paylaşım iyi değil, kademeler iyi değil. Kanat bekler buna göre çapraz kademeler ona göre hiçbir zaman iyi değildi. Bunlar tabii uzun zaman çalışmaktan oluyor ama maalesef milli takımda da sıramız çalışma günleriniz az ama o yüzden birbirini tanıyan oyuncularla oynamak gerekiyor ama biz son yıllarda da biraz çok fazla sanki değiştiriyoruz. Bu oluyor, bu olmuyor. Bu girsin, bu çıksın. Bu tartışmalar tabii milli takımda, teknik kadronun içinde de çok ciddi bir sıkıntı bıraktı diye düşünüyorum. Yani bizim aslında bir gol yemeden sıfır, arkada bir sıfır durması çok önemliydi ama bunu hiçbir zaman başaramıyoruz çünkü kolay gol yiyen bir takım olduk.
1: Hocam tabii şöyle bir durum da var. Şimdi dinleyeceğimizden sorular da geliyor. İzmir'den Aykut Bey'in size de çok selamı var. Selam söyler misiniz diye bir mesaj atmış. Siz şimdi dışarıdan
0: Aleykümselam. Çok teşekkür ederim.
1: Hocam baktığınızda şimdi siz yurt dışında yaşıyorsunuz ve ülke futbolunu da takip ettiğinizi zaten biraz önce kendiniz de söylediniz. Yani dışarıdan bakıldığında bu durum biraz kaotik gözüküyor mu? Hem saha içi hem saha dışı konuları da göz önüne alıyor.

0: Irsak.
1: Şimdi ben tabii ki biliyorsunuz uzun yıllar TNC grubunda FIFA'da teknik bölümde uzun yıllar yer aldım, görev aldım. Oradan baktığımızda, analizlerle baktığımızda bunu sürekli zaten oradaki analiz gruplarımız vardı. Hala da o arkadaşlarımız, yani bunlar üst düzey teknik direktörler, işte kimi bilmem Alman milli takımın eski analisti falan buradan. Tabii biz sürekli birbirine yazışıyoruz. Son yıllarda da işte Türkiye bakış açısını dünya futbolunda tam böyle bir A gruba çıkıp Dünya Kupası'na katılmakla ilgili çok iyi bir çeyrek final Avrupa şampiyonumuz vardı. Ve genç yetenekli bir kadro olarak görünen ve Dünya Kupası'nda çok farklı bir ortam yaratıcı, result yani skorlar yaratabileceği bir takım bekliyorduk. Ama baktığımızda hakikaten çok işler acısı. Bunların çok nedenleri var ama o nedenlerin şu an saatlerce olur konuşmamız. Ama bizim bana göre işte kendimizi çok farklı bir yerde olduğunu zannediyoruz. Yani bizim asıl biz kendimizden bir mahkemeye girmemiz lazım. Yani biz ne yapabiliriz? Bizim gücümüz ne? Dünya futbolundaki yerimiz ne? Bunları dışarıdan baktığımızda bize pek üst seviye takım olarak Dünya Kupa öncü olarak bakıyorlardı. Şu anda bakmıyorlar tabii ki. Biz de bunu teknik adam olarak yaşıyoruz. Çünkü sonuçta aynı rafta olan bir ortam olursa o zaman İspanyolu veyahut Fransızı veyahut hatta Hırvatları bile teknik adam olarak seçebiliyorlar. Onlara daha önem veriyorlar. Çünkü bizim futbolda, dünya futbolda ağırlığımız pek olmadığı için ağırlığı olan ülkeler, kulisi olan ülkeler daha çok tabii ki rekabet içinde onlar seçiliyor. Bakış açıları bize karşı pek birinci sınıf A kategoride olan bir takım olarak tabii ki görünmüyoruz. Onu da artık kendimizi kandırmadan işte bazen dikkat ediyorum, çok önemli karşılaşmalardan önce işte biz ele ele o gruptan çıkar Dünya Kupası'na gideriz gibi kelimeler bulunuyor. İşte bizim futbola bakış açımız kendimize göre çok farklı. Çünkü kendi gördüğümüz, kendi doğrularımızda doğru olduğunu zannediyoruz ama dünya futbolu çok farklı boyutlarda. Biz baktığımızda nereden başlasak, nerede futbolda nereye elimizi atsak da elimizde kalıyor yani. Sonuçta öyle söylemek gerekiyor. Sonuçta en önemli faktörlerinden bir tanesi tabii ki yetenek havuzu. O yetenek havuzu biz bir Arda yetiştirdik. Bizden çıktı tabii ki. Çok önemli. Ama onun dışında, Arda'nın dışında geriye kalan başka bir oyuncu şu anda ben sayamıyorum. Bizden, Türkiye'den çıkıp yurt dışına gidip orada uzun yıllar oynayıp hizmet verip Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu Arda'nın dışında son yıllarda zannetmiyorum olacağını. Çünkü yetenek havuzumuz hakikaten bana göre işte şu son Ümit Birliği takımımız kapıyı çalıyor şu anda önemli bir turnuva için ama son yıllarda oralarda da hiç yokuz.
0: Tabii dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından da sorularını ve değerlendirmelerini de bekliyoruz. Hocam şimdi siz tabii dünya futboluna da çok hakimsiniz. Ciddi de bir takip alanınız da var. Mesela son dönemde Almanya biraz daha yapılanmaya gitti. Jürgen Klopp gibi şu an dünyanın sayılı antrenörlerinden birini takımın başına getirdiler. Ama mesela bu milli takım penceresinde aslında onlar da çok istediği gibi bir performans sergilemiyor. Ama biraz şöyle bir araştırma yaptığımızda onlar şu an bir yapılanma içinde olduklarını kabul ediyorlar. Mesela bizi de biraz düşününce şu an Montella konusunda bir karar verilmeli mi veya bir farklı bir noktaya gidilmeli mi? Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
1: O çok önemli soru, Efes, çok önemli sorular sordun şimdi. Birinciden başladım yani Almanya, ben tabii ki uzun yıllar Almanya Futbol Federasyonu'nun pro lisans ve Köln Akademi'den çıkan bir teknik adam olarak çünkü orada uzun yıllar ve öğrenim şeyim orası. Almanya Futbol Federasyonu biz her yıl çok önemli bir onların DFB'nin altında olan bir sempozyumu türü sürekli katılıyorum yani Teknik Direktörler Kongresi. Burada hiç unutmam 2014'te yeni Dünya Kupası, bu çok önemli. 2014'te yeni Dünya Kupası'nı kazandı Brezilya. 6 hafta sonra hiç unutmam. Yogi Löw kupayla birlikte bizim böyle bir açık tartışma alanı vardı. Orada neredeyse işte 180 pro lisanslı hoca, 300-400 tane A lisanslı hocalara şunu sordu. Evet, Dünya Kupası'nı kazandık. Bu bizim artık. Bundan sonra ne olacak dedi. Buyurun konuşun. Açık bir tartışma. Herhalde biz o kupayla herhalde biz 2002'yi hala konuşuruz.

0: bir türlü bırakmadık. O dün de dönen olay. Adamlar 6 hafta sonra kazandıktan sonra iki evet kazandık. Şimdi ne olacak dedi. Buyurun platformda sizin fikrinizi alalım diye. Çok enteresan bir konu açmıştı. 2014 sonra bakıyorsunuz. Hakikaten bayağı bir aşağıya doğru bir uçak çakıldı. Almanya kendi açısından bir gerilere gidelim. 60'ları diyelim. Her 10 yılı bahsediyorum. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Zannediyorum dünya çapında forvet hattı ve dünya çapında kaleci hattı bana göre çok önemli. Onlar bile artık yok. Onlar da yok. Onlar bile artık kendilerini suçluyorlar. Eğitimde mi hata yaptık? Daha amatör, Almanya'nın daha farklı bir platformu var. Amatör futbolu besleyen, profesyonel futbolu besleyen çok iyi bir platformu var. Ve dolayısıyla buradan da çıkmıyor artık. Şimdi soruyu kendilerine soruyorlar. Evet, Almanya fazla Hollanda öyle söyleyeyim, tabii ki İspanya, Fransa ekollerinin altında çok kaldı ve kendi ekollerinden artık unuttular, öyle diyelim. Geçelim, çünkü sonuçta saatlerce bunu konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Evet, bence değişik oyuncular, yani o karşılaşmanın içinde değişiği yaratabileceğin oyuncu, fazla oyuncu yok. Çok az oyuncular bulunuyor. Dünya çapında üst sıralara bireysel açıdan halledebilecek oyuncular sayısı çok az. Dolayısıyla artık bir otomatikleşmiş bir robot takımı gibi, kendileri de bunu zaten söylüyor. Bireysel yetenekleri çok üst seviyede değil. Bize gelince ikinci sorun benim için de önemli faktör, bizim önemimizdi. Tekrar taraftarlar ya seyirciler için, dinleyenleriniz için bunu söylersen daha iyi olur. Çünkü ikinci sorun benim için çok önemli.
1: İşte hocam burada şimdi mesela Yunus Bey demiş ki Yunus Akgün hakkında hocam ne düşünüyor? Ya da başka seyircimiz Abdülkerim'i soruyor. Şimdi bizde bir oyuncu durumu var. Mesela Burak Bey, Yunus Bey Uğurcan'ı sormuş. Burak Bey Yunus Akgün'ü sormuş. Ya biz burada bütün ihaleyi Montella'ya yıkıp Montella ile vedalaşacak mıyız? Yoksa oyuncuları da bir tek tek değerlendirip oyuncularımızın da ne durumda olduğunu daha iyi analiz edip o bölgelere daha farklı stillerde oyuncular mı bulmamız gerekiyor? Ya benim açıkçası size sormak istediğim soru buydu. Ya yani Montella ile sizce bu noktada devam edilmeli mi veya başka bir karar alınmalı
0: Güzel.
1: mı?
0: Şimdi ben bunu bekledim. Evet, Montella'dan devam edilmeli. Bir arkadaşlara bir sormak lazım. Bütün Türk kamuoyuna sormak lazım. Zaten olay artık Montella üzerine, artık biz çiviyi çaktık. Tabutun üzerine de çivileri çaktık, kapattık. Arkadaşları da görüyorum ben bazen, hakikaten çok bazen sinirleniyorum, dinlemek de istemiyorum. Bazı insanlar hiçbir yerde başarısı olmayan, hiçbir yerde U10 takımında çalıştırmaz insanlar artık ahkam kesip bir takım, ama Türk futbolun geleceği bu değil. Tabii ki Montella'dan ayrılmak doğru olabilir. Şu anda zaten bu ortamın içinde Montella'nın doğru devam edebilmesi takıma çok zarar verir diye düşünüyorum. Oyunculara zarar verir, milli takıma zarar verir. Dolayısıyla yolu ayrılmak zamanına geldi diye düşünüyorum. Ama bunun arkasında kim gelecek? Biz Hamit, sevgili Hamit yıllarca hep çok üst seviyelerde dolaşıp bir sürü polemiklerde bulundu. Stefan Kuntz'u getirdiğini hiç unutmam. Yani bizde altyapıya bir hoca layık gördü. Milli takımımızda altyapı ve üst seviyede hiçbir yerde çalışmamız bir hocayı başımıza getirdi. Aslında orada olay başladı diye düşünüyorum ben. Montella bunu düzeltti. Kendi imkanlarından, elindeki sıkıntılarla birlikte, işte forvet hattında bahsediyoruz. Üst seviyede forvet hattı bugün çok önemli. Yani yaratmıyor demek, milli takımda sadece ortamda bulunan oyuncuları getirebilirsiniz. Ancak işte Enes'i almaması, orada suçlayabiliriz. Onun dışında Enes acaba bugün dünya çapında bir forvet mi? Onu da tartışmaya size bırakıyorum. Milli takım bizi o seviyede A gruplarda görüyorsak, yeterince oyuncu kalitemiz var mı? Bunları bir tartışmamız gerekiyor bana göre. Bana göre yok. Bizim havuzumuz yetmiyor. Yani bizde belki 6-7 çok üst seviyede oyuncu bulabiliriz. Dünya çapında bu masaya yatırıp evet bunlar dünya klasmanının içine girebilir, ama onun dışında arkada gelen oyuncuları bir tartışalım. Yani ilk 11'in dışında ilk 11 belki iyi çıkabilir. Herkes saati yerindeyse. Ama ondan sonraki oyunculara bir bakalım. Oyuncular girdiği zaman kadro yapımında, sistem içinde, oyun içinde, o baskıların altında acaba aynı yüzdeyi devam ediyor bir durum yok da takımda düşüş mü oluyor? 90 dakikanın içinde bunu bahsediyorum. Bunlar çok önemli faktörler. Dolayısıyla kime güveneceksiniz? Oyunculara bakarsak biz kendimiz ligimizde çok pufluyoruz. Artık kulüpçülük almış götürmüş olayı. Dolayısıyla bu kadroya çağrıldı. Bu oyuncu kadroya çağrılmıyor. Beşiktaş'tan niye oyuncu gelmedi? Şu takımdan niye oyuncu var? Hiç oynamayan oyuncular. Yani dolayısıyla bunlar çok tarihsiz ve bende zehirli ortamlar oldu. Montel'e gider mi? Gitmesi gerekiyor. Doğru. Gelen tek adamlık içinde olacak, gelen elinde sihirli değnek var mı? Bu takım şöyle söyleniyor, çok özel bir takım olduğunu, çok yetenekli olduğunu. Bunlar hep bizim kuşkumuz yok. Ama biz Fransa, İspanya, Hollanda gördük, İtalya, İngiltere, bu takımların arasında yer alabilir miyiz? Alamayız. Arjantin, Kolombiya, bu takımlarla biz baş edemeyiz. Yani o seviyede değiliz. Dolayısıyla bunları bir tartışmak gerekiyor. Aslında bizim konuşmamız gereken biz altyapılara ve elit yeteneklere ve hangi sistemler getirmemiz gerekiyor? Bunu ne yapmamız gerekiyor? Altyapı dediğimiz kötü bir laf aslında. Yani elit gençlerimiz, elit gençlerimiz işte İspanya'dan biraz bir örnek veriyorum. Evet, Fransa'dan da örnek verebilirim. Onların neredeyse 16 tane espoir bölgesi var. Orada her sene 460 tane kulüplerden çok özel oyuncular yetiştiriliyor. Onlar federasyonda kalıyor. Hafta sonları takımlarına dönüyor. Orada maçlar rekabet içinde oynayıp sonra tekrar bu özel oyuncular gene tekrar o espoir bölgesindeki akademilerin kurmuş federasyon altında akademilere geri dönüyor. Fransa bunu yaptı. Çok başarılılar. Onun dışında işte çok çabuk hemen Clairefontaine denir. Clairefontaine bir yapı. Bazı arkadaşlar hemen Clairefontaine der. Ama Clairefontaine sadece bir yer. Bir yapı. Yani Fransa futbolunun bir bazı değil. Onun dışında İspanya'ya baktığınızda çok farklı bir altyapılar, yetenekler yetiştirildi. Onların kendilerine ait işte milli takım hocası yıllarca, burada yanlış söyleniliyor, yıllarca yetenek havuzun içinde ve kendi yapılarla birlikte bir takım farklı bir şeyler yaratarak işte milli takımda şu anda dünya şampiyonu yaptı, Avrupa şampiyonu yaptı, herhalde bir dünya şampiyonu daha yapacak. Öyle görünüyor takım şu anda zaten kelimelerle pavişleyecek bir takım değil. Dolayısıyla bir tanesi çıkıyor, öbürü giriyor. Oyun hiçbir zaman oyun düşmüyor. Oyun kalitesi hatta yükseliyor. Bunları göz ardı etmemiz lazım. Yani biz bu oyunun içinde var mıyız? Yokuz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Kendimize ait bir yapımız vardı. Biz bana göre çok uzun yıllar işte Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan etki altında kaldık. Biz kendi yapımızdan bir düşünelim. Yani biz neyiz? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl bir teknik adam yetiştirmek istiyoruz? Teknik adamlar kalitemizi yetiştirmekten işte yetenek havuzundaki teknik adamları ne derecede yetiştiriyoruz? Bunları tartışmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar televizyonlarda saatlerce konuşup bunlara biraz değinip acaba böyle bir fikirler, tartışma masaları yapıp bunları kullansak A çıksın, B girsin, C ama daha iyi olurdu falan. Bunlar artık bize bir şey getirmiyor. Bunları biz çoktan geçtik artık. Başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu altyapıları, havuzumuzu çok farklı boyutlara getiriyor. 100 milyon değerli oyuncular Türkiye'ye getiriliyor. Ama ligimiz o kalitenin kaldıracak kalitemiz mi? Onu da tartışmak gerekiyor.
1: %100 hocam. Tabii şimdi mesela dinleyicimiz Rüsten Bey de biz A ligi seviyesinde değiliz demiştim. Hocamızın fikri nedir diye sormuştu. Aslında siz de cevabı verdiniz. Buralara da biraz da aslında fazla da takılıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi ilerleyen günlerde de neler olacak, neler bitecek, nasıl kararlar alacak? Bunları da bekliyor olacağız. Sizlerin de değerli görüşlerinize her zaman kulak kabartacağız. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet, Muhsin Ertuğral bizlerle birlikteydi. Kıymetli hocamız milli takımımızı değerlendirdi. Tabii şimdi milli takımımız gerçekten sıkıntılı bir süreci tamamladı. İlk pencere bitti artık. Yavaş yavaş kulüp sezonuna da kulüp dönemine de dönüyoruz. Hani orada da takımlarımız buna nasıl alışacak merakla bekliyorum. Birazdan zaten kulüplerden de son haberleri konuşacağız. Milli takımı bitirip milli takımı tamamlayıp sizler de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-1010 WhatsApp hattından değerli görüşlerinizi bizlere iletin. Burada hep birlikte konuları da konuşmaya devam edelim. Gündemi değerlendirmeye devam edelim. Tabii şöyle bir dinleyici yorumlarına da bakıyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Montella mı suçlu? Ya tabii ki de tamamen tek bir kişiye bir suç atfetmek çok mantıklı değil. Spor kümülatif bir iş. Birçok farklı dinamiği olan, birçok farklı alanı olan bir iş. Hani buralarda bir kişiyi suçlu çıkarmak veya bir kişiyi suçlu ilan etmek çok mantıklı değil. Ama şimdi hattımızda teknik direktör, spor yorumcusu Müslüm Gülhan var. Dilerseniz bu soruları biraz da Müslüm Hoca'ya da soralım. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Efe'cim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Tabii milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Gündemimiz şu an milli takım ve ilk milli takım penceresini de tamamladık. İyi kapatmadık hocam. Şu an sıfır çektik diyebiliriz. Hiç puan alamadan yolumuza devam ediyoruz. Hem dünkü maçı biraz değerlendirip hem de genel olarak bir ön değerlendirme alalım sizden.
2: Şimdi oraya Dünya Kupası öncesine gitmekte yarar var. Bak oraya gidene kadar biz Romanya ve Kosova'yı playoff oynayarak yenip öyle gittik. Yani bizim oynadığımız rakipler yani C ile B arasındaki kategori. Biz de o rakiplerle oynayarak bir şekilde başarı sağlayarak gittik. Yani A kategorisinde oynayan İspanya ile aramızdaki fark çok çok farklıydı. Yani o aldığımız skorlar, oyun, her şey zaten bir araya koyduğunuz zaman aslında gerçeklik orada ortaya çıkmıştı. Sonra Dünya Kupası'na gittik. Netice itibariyle o kategoride yine oynayacağımız rakiplerle başarılı olamadık. Yani ama şu bir gerçek. Yani algı manipülasyonu üzerinden milli takımın hedeflerini araç yaparak kamuoyunu manipüle etmek çok doğru bir şey değildi. Yani Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman baktığında sanki şampiyon olacağız, kupayı getireceğiz, belirli üst düzeyde başarılar elde edeceğiz diye bir algı manipülasyonu yapıyor. Bu hem TFF başkanı tarafından hem de siyasi yapılar tarafından hem de spor yönetim idare mekanizması bakanlık üzerinden de olsa baktığın zaman her yerde bunlar konuşuluyordu ve bunun için bir takım ritüeller uygulanmaya başladı. İşte sabahleyin bilmem nerede toplanacak, namaz kılacak, ondan sonra maçlar seyredilecek, şu olacak, bu olacak diyor. Bir takım ciddi şekilde bir nasıl diyeyim, bir dizayn şekli ortaya çıkmıştı ama gerçekler öyle değildi. Tabii bunu insanlara anlatmak çok zor. Bir şeyleri kabul ettirmek zor. Çünkü gerçeklerle ortaya konan manipülasyon birbiriyle çok farklı. Bunu kabul ettirmek ancak oynanan oyun neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ve ondan sonraki özellikle bu A kategorisindeki maçlar da ortaya çıktı. Ve nitekim oraya doğru geldi. Yani bizim o kategorinin takımı olmadığımız, bir alt kategorinin takımı olduğumuz çok net şekilde belli oldu. Şimdi bunu ilk önce kabul etmek lazım. Ha, bunun gerekçeleri nelerdi? Bunun gerekçeleri çok farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun gerekçeleri birinci etapta bizdeki Süper Lig'in kalitesi bir sefer o A kategorisindeki milli takımların liglerinin çok çok aldı. Biz çevre ligiz. A kategorisine baktığınız zaman merkez ligleri oluşturuyor. Çevre liglerin bir şekilde o merkez liglerden yararlandığını ya da onların bir şekilde bıraktıklarından faydalandığı bir ortamdayız. Yani o merkez liglerden siz oyuncu almanız çok zor. Maliyeti çok yüksek. Aldığınız oyuncunun buradaki takım organizasyonu içindeki, sistematik kurgu içindeki verimini aynı şekilde merkez liglerdeki hepsinin ekolü var. Hepsinin kültürel dayanakları var. Burada olmadığı zaman bunu yönetmeyle ilgili de sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte yönetemediğiniz zaman da belirli çatışmalar yaşıyor antrenörlerle futbolcular ya da idareyle yönetimle futbolcular arasında. Bunların hepsini tartıştığın zaman ortaya çıkan sonuca göre hareket etmekte yarar var. Diğer bir husus, biz futbolcularımızı altyapılarda tam donanımlı olarak yetiştiremiyoruz. Bununla ilgili bir kaygımız yok. Artık son 25 senede 30 senede ortaya çıkan gerçek şu: parayla bir şekilde futbolcu transfer edilip takımın kalitesini arttırmaya kalkmak ve bunun üzerinden de başarı odaklı, scoreboard ve başarı odaklı bir beklenti üzerine gitmek. Bütün hedef bu. Burada bir ne istikrar ne de sürdürülebilir başarıyla ilgili bir kaygı yok. Tamamen günlük ve skoru endeksli bir yapı söz konusu. Bunun neticesinde bir oyuncuyu yetiştirip o oyuncuyu A takımda sabırla tüm donanımlarını sağlayarak belirli bir seviyeye getirmek ve onu Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi, orada o merkez ligleri sunarak belirli bir katma değer yaratacak ve aynı zamanda da oradaki başarılarla o katma değeri takımın diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ve artı finansal faktöre dönüştürmeyle ilgili de bir kaygı. Bütün her şey borç sarmalı üzerinden hareket ediliyor. Burada da en büyük problem bu. Borç sarmalı üzerinden hareket ettiğiniz zaman kaygılar ne oyuncu yetiştirme

üzerine olur ne de bunun beklentisi üzerine. Tamamen başarı odaklı bir sistematik kurgunun içine, bir kısır döngü içine düşersiniz. Şimdi bunlarla beraber milli takıma geliyorsunuz. Milli takıma baktığınız zaman Montella gibi bir teknik direktör geldi. Nedir? Bir ekolden geldi. Adana Demirspor'da ciddi başarılar elde etti. Bunu kimse küçümseyemez. İkinci ligden çıkan bir takımı aldı. Avrupa kupalarına götürdü. Belirli bir şablonla top oynattırdı. Ve belirli bir seviyeye getirdi. Yapmaya çalıştığı şeyler, ortaya koyduğu irade, bunlarla ilgili başarı elde etti mi? Tabii ki elde edemedi. Ama arka planını düşündüğünüzden sadece Montella üzerinden, hatta TFF Başkanı üzerinden de gitmek hata. Çünkü TFF Başkanı oraya atanarak gelen biri. Futbolun içinden gelen biri değil, müteahhit biri. Ve netice itibariyle hatta kendisi de diyor 30 yıllık pisliği benim üzerinden. Ama 30 yıldır sürecin içinde olduğu zaman kendisi başkanlık yöneticilik sürecinin içinde bir pislik olduğunu da aynı zamanda kabul ediyor. Yani orada da bir yapı sorunu var. Bu yapısal sorunun da temelinde işleyişteki aksaklıklar çok daha derin boyutta olduğunu kendisi de ortaya koyuyor. Ve atamayla oraya gelen bir başkanın yaptırım gücü ya da bilgiyle ilgili küresel ölçekteki futbolu ilişkilerle ilgili yani yönetim mekanizmasıyla ilgili belirli bir kaygılar taşıması mümkün değil. İç işleyişle yani yöresel figür olarak kalıyor orada. Yöresel figüründe temel dayanağı siyasi ilişkiler ve diğer ilişkilerdir. Bunların üzerinden hareketle orada kendine alan açmaya çalışıyor. Seçtiği yönetim kurulu, seçtiği tahkim kurulu, atadığı MHK, atadığı çözümsüzlük kurulu. Bunların hepsine baktığın zaman o kısır döngünün içindeki ilişkiler ağının bir sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir mekanizmada nasıl bir doğru sonuç bekleyebilirsin ki? Mümkün değil ortaya çıkması. Ha, bunun yansıması da milli takıma geliyor. Tabii ki geliyor. Bugün santrofor tartışması yaşıyorsun. Bütün takımların santroforu yabancı. Ama onun yanında baktığın zaman dünyadaki diğer başarılı olmuş ülkelerde İspanya başlamış santroforsuz oynuyor. Bu bir sorun mu? Hayır değil. Mühim olan doğruyu tespit edip bunun üzerinde bir yapısal ve finansal bir yapı kurmak gerekiyor. Bunlar önemli. Şimdi bunları yapamadığınız zaman Montella'ya geliyorsunuz. Montella belirli bir çaba ve belirli bir unsur üzerinden hareket ediyor. Ama elindeki oyuncu profili dediğim gibi aşağıdan yukarı doğru eksikliklerle ve sakatlıklarla gelmiş bir sakatlık dediğim anatomik sakatlıklar değil. Yapısal anlamda, donanım anlamda ve kültürel anlamda ve entelektüel anlamda sakatlıklarla oraya gelmiş insanlar. Ya 17-19 yaşındaki Fransa, İspanya, İngiltere'deki oyuncularla bizim 25 yaşındaki oyuncular arasında büyük bir fark var. Avantaj onların lehine, dezavantaj bizim lehimize. 25 yaşındaki bir oyuncumuzun hala eksikliklerini tartışıyoruz. Ama 17-19 yaşındaki bir oyuncunun tüm özelliklerinin ne kadar doğru bir şekilde perspektifte ortaya koyulduğunu ve doğru bir şekilde yetiştirip hatta Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanabilecek bir konuma geldiğini görüyoruz. Burada hangi sistemle ve hangi taktiksel bütünlükle oynatmaya çalışırsanız oynatın, buradaki sorunu çözmek çok kolay değil. Bakın Hakan'la Kenan'ın olmaması sürecine kadar büyük zarar verdi. Çünkü Avrupa, o çevre lig, merkez liglerin oyuncuları olmasından dolayı aynı şekilde Zeki'nin orada olması, Ferdi'nin orada olması, Arda'nın orada olması. Bunlar sorunun çözüm odaklı oyuncu profillerini oluşturuyor. Ama diğer oyuncularsa arada çok büyük bir farklılık var. Bir Kerem'in donanımlarına bakın, Barış'ın donanımlarına bakın, İsmail'in donanımlarına bakın, Merih'in ve Abdülkerim'in, Eren'in hepsi ciddi şekilde eksikliklerle yukarı kadar gel ve o eksikliklerle küresel ölçekteki müsabakalarda baş etmeniz mümkün değil. Ancak bunu çok yüksek kalibredeki bir sistematik kurguyla çözebilirsiniz. O da sistem sadakati ve sistemin doğru işleyişiyle ilgili. Ama mevkilere göre dağılımdaki kalite farkı o kadar yüksek ki kenardaki beklerinizin kalitesi ve ortadaki iki stoperin kalitesizliği arasındaki fark direkt skora yansıyor. Kalecinin de buna zaman zaman etkilenmesiyle başarı olması ve başarının ortaya çıkması mümkün değil. Bir de bunun üstüne psikolojik etken ortaya çıkıyor. Sürekli kaybetmenin vermiş olduğu kaygı ve kaybetmeme dürtüsü üzerine sahaya çıkış, kazanma dürtüsünü bertaraf ederek bir koruma mekanizması oluşturmaya başlıyor ve bu da ister istemez süre geçtikçe ve her hele gol yedikten sonra da artık bir kabullenme üzerine doğru kendine yer buluyor. Şimdi dünkü maça geldiğimiz zaman sevgili Efe,
İki takım da aslında baktığında rotasyonlu kadroyla çıktı. Yani ilk maçta asıl oynanması gereken düşünülen oyuncular, bizdeki eksiklikler sakatlık ya cezalardan kaynaklanıyor ama maç

0: Fellini'nin tasarrufu da elindeki diğer oyuncuları, ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda da yapmıştı. Bir maçta tamamen 11'ini değiştirmişti. Mancini bu konuda çok tutarlı ve hiç de taviz vermiyor. Ama maç içinde değişiklikler yapabilir. Netice itibariyle oyuna baktığınız zaman her ne kadar biz çok istekli Arda'lı da görürsek, belirli bir şablonla ön baskıyla bir şekilde oyunu kurdurmayı da engellemeye çalışsak, doğru pozisyon almadaki hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Pozisyon almada sorun yaşıyoruz. Bunların hepsi aşağıdan yukarıya doğru gelen faktörler. İtalyan futbolcunun aldığı pozisyona bakıyorsun. Hem ucunda hem savunmadaki aldığı pozisyona bak. Yan topu kullanma becerisine bakıyorsun. Merkezden o hücum organizasyonu. Bunu karşılık bir tek Yunus verebilir. Bir tek Yunus ve Zeki ikilemi, zaman zaman da Ferdi buna katkıda bulunur. Onun dışında katkı verecek hiçbir oyuncun yok. Sürekli uzun toplar, çözümsüzlük nedeniyle sürekli uzun toplarla merkezden oyuna çıkamıyorsun. Kenarlardan asperkader Zeki ile Ferdi ile bir şekilde oyun kurmaya çalışıyorsun. Ya da Yunus'a geçtiği zaman, onların öncesinde de Arda'ya ya da Kenan'a top geçtiği zaman. Ne Barış'ta bunu başarabilirsin, ne Kerem'le, ne İsmail'le. Bunları başarmak mümkün değil. Bu kadar kısır döngünün içinde maç ne kadar bizim lehimize oynanırsa oynansın görüntüde, ama pozisyon hatasından kaynaklanan zafiyet hemen skora yansıyor. Ki düşün, 26 dakika, 27 dakika, belki 30 dakika görüntü senin hakimiyetinde gidiyor. Bir tane pozisyon hatası, yan topta bir tane pozisyon hatası, 1-0 geriye düşüyor. Aynı şekilde beraberliği yakalıyorsun, arkasından hemen yine Eren'in pozisyon hatasından kaynaklanan gol yiyorsun. Yine aynı şekilde Abdülkerim'in ikili mücadeledeki zaafı, direnç göstermemesinden kaynaklanan bir pozisyonla gol yiyorsun. Şimdi bunların, buraları yakalamak önemli. Eğer siz buraları yakalamadan sadece Montella üzerinden ya da belirli oyuncular üzerinden gittiğiniz zaman çözümsüzlük ortada kalır, ki Montella gider, biz bu yüzleşmelerle devam ederiz. O da ki bir yerli antrenör geldiği zaman yine Vatan Millet Sakarya edebiyatı, soyunma odasında yeminler, dualar, bilmem neler. Onun üzerinde futbol artık bunları kaldırmıyor. Küresel ölçekteki futbolda bunlar yok. Her insanın rutini vardı, bu başka bir şey. Ama bir de bilimin futbolun içine girdiğini düşündüğün zaman, ayakların yere bastığını düşündüğün zaman, tüm her şeyin ölçülebilir hale geldiğiniz zaman ve ölçülebilir her şeyi çok rahat değiştirip çok rahat farklı bir formata getirmeyi gerçekleştirmesinin artık normal olduğu bir ortamda bunları kabul edip bunların üzerinden hareket etmek gerekiyor. Kaybedilen çok şey var. Biz 2002'deki Dünya Kupası'nda bir ölçekte dünyayla, yani her ne kadar sadece Brezilya ile de oynasak, Galatasaray'ın o jenerasyonuyla beraber Hacı Paperel ve Popescu'nun ortaya koyduğu yüksek irade ve yüksek disiplinle beraber bir ara arayı kapatmıştık. Fakat şimdi öyle bir açıldı ki bu aranın kapanması çok çok zor. Ancak belki 10 tane oyuncunun merkez liglerde iyi takımlarda top oynamasıyla beraber çok iyi bir yabancı antrenör çerçevesinde hareket ederek buraları kapatabiliriz. Onun dışındaki beklenti, hele hele yerel figürler üzerindeki beklentinin bir karşılık vermesi bundan sonraki süreçte mümkün değil. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi size şöyle bir destek verebilirim. Dün bir yandan tabii Fransa-Belçika maçı da vardı. Bir gözle de o maça da baktım.
0: Sonra seyrettim onu ben. Sonra da seyrettim. Baktım maça.
1: Yani 77. dakikaya kadar Belçika daha iyi gözüküyordu. Fransa'da 3 tane as oyuncu oyuna girdi. 77'den 91'e kadar 4 tane gol oldu.
0: 4-1 oldu. Aynen.
1: Maç 4 oldu. Yani bu patlama.
0: Bu irade var orada. Ama şimdi oyuna giren oyuncuya bakıyorsun. O lise.
1: Müthiş bir isim.
0: Evet, yani bir eksiği var mı? Fazlası var. Nerede oynuyor şimdi o liseye baktığın zaman? Münih'de. Paris'te şeyde oynuyor.
1: Münih'te
0: oynuyor. Evet. Nerede yetişti? Akademilerde yetişti. Akademi. Fransa asistan liglerden oluşuyor ve tamamen yetiştirici futbol kültürüne sahip. Tüm oyuncuları Paris Saint-Germain'i çıkar. Tüm oyuncuları lejyoner. Tamamen merkezliklerin en iyi takımlarında. Çok büyük bir katma değer yaratıyorlar. Her oyuncusu, yani takımın toplam değeri 1 milyarın üzerinde. Belki 1,5 milyara yaklanmıştı milli takıma baktığında. Ama bütün oyuncular eksiksiz yetişiyor ve oraya geliyor. Paris Saint Germain yüksek paralar harcayan oyuncu, artık aşağıdan yetiştirip direkt 11 oynatıyor oyuncuların. Ve o oyuncular artık geliyor milli takımda oynuyor. Çok yüksek meblağlara ya da merkezliklere transfer. Bu bir politika. Portekiz'e baktığın zaman yetiştirici, yarışmacı. Hollanda tamamen

0: yetiştirici. Belçika tamamen yetiştirici. Almanya yetiştirici, yarışmacı. Premier Lig'e bakıyorsun, zaten dünyanın en iyi ligi. Onlar bile yetiştirici, yarışmacı pozisyonu. Kendi oyuncular üzerinden düşündüğün zaman bütün oyuncularını kendileri yetiştiriyorlar ve kendi liglerinde oynatmaya çalışıyorlar. İtalya tamamen yetiştirici, yarışmacıya döndü. Eski paraları artık harcama lüksünden vazgeçti. Şimdi bu kadar ciddi politik dönüşlere bakan ligler, merkez ligler, bizim bunun dışında Suudi Arabistan kafasıyla sadece açığa oynayarak büyük meblağlarla oyuncu transfer etmenin karşılığı yok. Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolar zaten bir imaj temizleme fonu var. Bütün paralarını oradan veriyor. Onun parayla ilgili bir sorun yok. Senin paran yok zaten. Hele hele şu yaşananlar, fon krizi, diğer şeylere baktığın zaman daha da fakirleşiyorsun. Ve aynı zamanda senin sponsor olma şansın gitgide azalıyor. Ve kaynak yaratma şansın gitgide azalıyor. Sen ancak kaynağı iki şekilde kazanabilirsin. Bir, oyuncu yetiştirirsin. İki, bu oyuncu yetiştiren oyuncu da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligleri'nde oynatarak lisansı üzerinden büyük bir katma değer yaratırsın. Orada da puanlar toplayarak yine katma değer yaratarak bir finansal girdi sağ ol. Onun dışındaki senin yayın gelirlerin çok düşük. Maç günü gelirlerin çok düşük. Sen TL üzerinden para kazanıyorsun, Euro üzerinden para harcıyorsun. Bu açığı nasıl kapatacaksın ya? Böyle bir şey yok. Böyle bir açık yok. Kapatma şeyi yok zaten. Finansal zihniyet, yani finansal karşılığı yok.
1: Şimdi hocam tam bu noktada Fransa'dan bahsettik. Bir dinleyicimiz, BenQ17 isimli dinleyicimiz, neredeyse bütün ülkelerin milli takımlarında devşirme futbolcu var. Biz bunu neden düşünmüyoruz? Biz hani bu noktada bunu neden hiç düşünmüyoruz diye sizlere bir soru yöneltmiş.
0: Onların hiçbiri devşirme futbolcu değil. Onların hepsi Fransa'da doğmuş, Fransa'da büyümüş, Fransa eğitimi, Fransa'da okullarda okumuş, ailesiyle beraber Fransız kültürü. Ailesinin kökenlerini incelediğin zaman Afro kökenli olabilir. Ama şu andaki jenerasyon ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de, ne İtalya'da hiçbiri devşirme değil. Ha, devşirme şöyle: ailelerinin çok yıllar önce oraya gelmesinden kaynaklanan bir süreç var. Ama kendisi şu anda oynayan oyuncuların tamamı baktığın zaman orada bu doğup büyümüş. Ya Fas takımının neredeyse yarısından fazlası Fransa doğumlu. Bir iki tane de İspanya doğumlu var. Hatta o oradaki akademilerden yetişmiş. Şimdi biz, yani Fas'ın mesela bu tutumu doğru bir tutum. Neden? Fransa'da doğuyor, oradaki akademilerde yetişiyor. Fakat çift vatandaşlık üzerinden gelip Fas'ta oynuyor. Ama Fransa'nın milli takımına baktığın zaman onların hiçbiri normalde bir devşirme değil. Hepsi orada doğup büyüyen oyuncular, oradaki akademilerde ve o kültürle yetişen, ana dili orada artık Fransızca olan oyunculardan kuruldu bu.
1: Evet. Hocam şimdi size son olarak şunu da sormak istiyorum. Milli takım penceresini tabii yavaş yavaş kapatıyoruz. Bugün de Ulusal Ligi'nde maçlar oynanacak ve artık kulüplere geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizde de Avrupa'da oynayanlar işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yoğun bir fikstüre giriyorlar. Sizce burada nasıl etkilenecekler? Biraz milli ara ilk defa bu kadar uzun oldu. Neredeyse bir 18 günü buluyor evet. Milli ara. Sizce geri dönüş nasıl olacak lige?
0: Yani bir sefer milli takımdaki oyuncuların performansı önemli. Yani dönüşte nasıl ki yabancı oyuncular da var. Yabancı oyuncular da milli takımlara gitti. Gelişleri yüksek maç formatında mı geldiler? Nasıl ya? Birinci faktör bu. İkinci faktör, hazırlık dönemlerini nasıl geçirdiler? Nasıl çalıştılar? Bu önemli. Diğer bir unsur da yani antrenörlerin ve kulübün bir şekilde bu periyotlamaya da nasıl çıkacağına dair bir planlamalarının yapılıp yapılmadığı ya da bu planlamanın gerçekten karşılığının olup olmayacağını yok. Yani bunları iyi analiz eden, iyi organize eden kulüpler buradan sıyrılır. Yani onun dışındakiler yani bu analizi yapmadan var olan süreci yönetirlerse sıkıntı yaşarlar. Çünkü var olan süreç bu kadar yüksek periyotlamayla, maç periyotlamasıyla geçmedi. Bundan sonraki süreç çok daha sıkı ve çok daha zor geçecek. O yüzden rotasyonlar şart. Rotasyon oyuncularının Yani ben hep ilk 11 demiyorum artık, ilk 16 diyorum. O ilk 16'nın hazır olması lazım. O ilk 16'nın bir şekilde bu döngüyü sağlaması lazım ve

0: giren çıkan oyuncu arasındaki ya da rotasyon oyuncu arasındaki farkın kapanması gerekiyor. Hemen hemen aynı seviyede olması. Aynı seviyede olması için de aynı formatta oyuncuların transfer edilmesi lazım. Bu çok önemli. Özellikle Avrupa maçlarında bu çok önemli. Türkiye yerel ligde baktığın zaman yani orada zaten farklılık hemen ortaya çıkıyor. Süre geçtikçe de o farklılık çok daha netleşecek.
1: Hocam tabii bir haberle kapatalım. Biz sizle yazın bütün Dünya Kupası'nı işte Arjantin'i, İspanya'yı, Fransa'yı ve milli takımımızı konuşarak geçirdik. Şimdi bugün dünya tarihinde bir devir kapanıyor. Lionel Messi Arjantin'le son milli maçına çıkıyor. Çok ufak sizden de bir yorum alalım. Hani hem Dünya Kupası sonrası hem de Messi'nin milli takım kariyeriyle ilgili.
0: Ya Messi, Ronaldo yani bunlar çok özel futbolculardı. Dünya futboluna mal olmuş oyuncular. Hem seyretmesi büyük bir zevk. Ortaya koydukları performans, elde ettikleri başarılar, oynadıkları takımları getirdikleri seviye. Yani bu yani daha evveldeki fenomen Ronaldo'ya baktığın zaman, Maradona'ya baktığın zaman, Cruyff'a bak bekliyorum. Yani bunlar artık dünya vatandaşı. Bunların tamam Arjantin kimliği olabilir ama artık bunlar dünyaya mal olmuş insanlar. Böyle de kalacaklar. Çünkü ortaya koydukları performans çok güzel. Tabii ki ama Maradona'yı mesela ben çok üzülüyorum. Çok az seyredebildik. En iyi zamanlarında o şeyden dolayı doping olayından dolayı, uyuşturucu olayından dolayı bırakmak zorunda kaldı. Ama Messi ile Ronaldo bak 40 yaşına kadar, bu da bir önemli nasıl diyeyim, önemli bir veri. Bundan sonraki arkadan gelecek oyuncular o 38-39 yaş aralığının ne kadar kıymetli olduğunu ve o aralıkta bile Dünya Kupası kazanabilecek ya da kupalar kazanabileceğini ortaya koydular. Hem Messi olsun hem Ronaldo olsun, ki Messi burada daha ayrıcalıklı. Çok özel insanlar bunlar. Yani 40 sene boyunca futbola verdikleri katkıları sadece kendi ülkeleri ya da oynadıkları takımı dünyaya ait kimlik olarak ortaya çıktılar bence. Bu da çok önemli. Fakat bir de bir şey daha var, bu hakemler üzerindeki o, tabii daha soruşturma devam ediyor. Şu anda bir şey söylemek doğru değil ama eğer o süreç bahis ve şike olaylarına doğru giderse, bu küme düşme ve şampiyonluklarla ilgili soruşturmaya gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ondan sonra o zaman bu ligleri bir farklı bakış açısıyla tartışmak gerekecek. Ona da hazır olmak lazım.
1: Tabii
0: sürecin, umarım oraya gider.
1: Sürecin nasıl devam edeceğini de hep birlikte görüyoruz.
0: Ben çok umutlu değilim ama bir şekilde isimler özelleştirerek isimler üzerinden süreç kapatılacak gibi geliyor bana ama hani olur da %5 de bir olsa öyle bir olasılık var mı? Olursa da o zaman ligler ve futbol farklı bir boyuta gelir mi? Daha belli böyle bir şey olmuş hatırlıyorsan. UEFA kriterleri diye başka bir şike olayları ortaya çıkmıştı. DGM o da 2001 yılında, 2001 yılında, 2002 yılında. Ama süreç bir sonuç vermedi. İşte o yüzden de yine buraya geldik. Aynı yere geldik.
1: Hocam tabii ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Onları da zaten sizle yine burada muhakkak ki konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler hocam. İyi günler. Evet, Müslüm Gülhan bizlerle birlikteydi. Uzun uzun milli takımımızla konuştuk. Milli takımımızı tabii yavaş yavaş geride bırakacağız. Artık kulüp maçlarına döneceğiz ama biraz daha ben maç sonuna gitmek istiyorum. Çünkü Montella şu an gündemin en önemli isimlerinden biri, en çok tartışan isimlerinden biri. Hani onunla alakalı neler olacak, neler bitecek, bir karar verilecek mi? Merakla da bekliyoruz. Hani Montella'ya bir kredi verildi mi veya onunla bir şeyler konuşuldu mu? Tabii şu an bir bilgimiz yok ama hoca da tabii maçtan sonra basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları da değerlendirdi. Çok kısa şöyle biraz açıklamalarına bakalım. İlk olarak maç taktiksel olarak çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Zaten Montella'nın uzun zamandır işte bu seviyelerin yeni oynuyoruz, buraları deneyim olarak görüyoruz açıklamaları vardı. Aslında bunları da biraz olsun tekrar etmiş oldu. Eksikliklerimize gelmek gerekirse her takımda fark oluşturacak eksikliklerimiz vardı. Onların da eksik olduğunu biliyoruz. Çünkü İtalya'da gerçekten ciddi bir rotasyon yapmıştı. Futbolcularımı tebrik ediyorum.

0: Bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelere alışık olmadığımızı söylerken deneyim kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede mücadele gösterdiğimizde gelecek için umut dolu bakabiliyoruz. Gençlerimizle rakibe karşı eşit bir mücadele verdik. Rakibimiz 3 tane değişiklik yaptı ve piyasa değeri 350-400 milyon avro civarı, takım olarak çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Tabii Montella şu an biraz buradan gidiyor. Yani hani deneyim, buralarda ilk defa varız ama günün sonunda bir karar verilecek mi, bir karar alınacak mı? Onu da tabii bekliyor olacak. Olacağız. Hepimiz burada da değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü şu an milli takımımız, hemen kontrolümü de gerçekleştiriyorum. İşte Sırbistan gibi, Çekya gibi sıfır çeken takımlar, mesela Kuzey Makedonya keza onlardan biriyiz. Romanya, San Marino, Letonya bir puan aldı, Kazakistan bir puan aldı, Bulgaristan bir puan aldı. Yani Liechtenstein ve Andorra'da birer puan aldı. Bu ilk pencerede, milli takım penceresinde puan alamayan takımlardan biriyiz. Bunu da çok açıkçası içselleştirmemek gerekiyor. Günün sonunda ne olursa olsun Uluslar Ligi'ne biraz daha deneme, biraz daha kendimizi tartma olarak bakabiliriz. Diğer milli takımlar biraz da böyle görüyorlar. Onu söyleyelim. Yani işte atıyorum A klasmandaki diğer takımlar tabii ki de Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorlardır ama hani burayı da biraz daha deneme olarak, kendilerini test etmek olarak görüyorlar. Çünkü günün sonunda bizim şu an ilk ve en büyük hedefimiz Euro 2028. Bütün hazırlıklarımızı oraya yapıyoruz. Tabii oraya gidene kadar Montella ile mi gideceğiz? Bu karar verilecek mi? Yoksa başka bir teknik hoca mı gelecek? Bunları da hep birlikte göreceğiz. Şimdi dinleyici yorumlarına da bakmak istiyorum. Sizlerden de ricam, 212-273-10-10 WhatsApp hattımıza kıymetli görüşlerinizi göndermeniz ki burada hep birlikte bunları da değerlendirelim, konuşalım. Ozan Bey'in yorumunu okumak istiyorum şu an. Efe Bey, ne zaman böyle takım değeri üzerinden bir yorum yapan teknik direktör, hoca, yorumcu duysam aklıma biraz önce saydığınız isimlerden Johan Cruyff'un sözü gelir. Ben para dolu bir çantanın gol attığını görmedim. Bu takım değerlendirmesi bence boş bir istatistik. Kısmen katıldığımı söyleyebilirim Ozan Bey'e. Çünkü takım değerleri biraz daha böyle işin daha marka tarafı, daha pazarlama tarafı, daha vitrin tarafını aslında ortaya koyuyor. Şimdi günün sonunda tabii ki de futbolcuların hepsinin bir değeri var. Teknik direktörlerin bir değeri var. Onların işte transfer ücretleri var, maaşları var. Herkesin bir burada değeri var. Ama tamamen bunun üzerinden yola gitmek çok iyi bir fikir değil. Onu söyleyelim. Yani bu tamamen bir şeyi açıklamaz. O yüzden ben de Ozan Bey'e burada biraz katılıyorum. Hani tamamen onun üzerinden bir okuma yapmak çok mantıklı bir durum değil. Johan Cruyff da tabii günümüz futbolun en özel isimlerinden biriydi. Bu futbolu yaratan isimlerden biridir. Total futbolun mucitlerinden. Onu da burada anmış olduk. Şimdi bir konuğumuz daha var. Milli takımı ve Süper Lig'e geri dönüşü konuşacağız. Aykut İnce bizlerle birlikte. Aykut abi, hoş geldin.
1: Hoş buldum Efe. Teşekkür ediyorum.
0: Abi, Ulusal Ligi'ni artık geride bırakıyoruz. Milli takımımızı tabii konuşmaya da devam ediyoruz. İlk olarak senden bir ufak milli takım değerlendirmesi alayım. Sonra genel bir futbol gündemine bakıp Süper Lig'e döneriz.
1: Evet, öncelikle senin bu ilk yayının çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin. Bundan sonra da önünde çok uzun bir yayın maratonu olacak kuşkusuz Efe. Medyaya, spor medyasına zaten katkıların çok fazla. Bundan sonra da mutlaka çok daha etkili olacaktır senin yayınların. Özellikle bu saat dilimi herkes tarafından çok dinlenen, takip edilen bir saat dilimi. İşin hiç kolay değil ama sen üstesinden kalkarsın bir şekilde diyelim. Şimdi
0: Çok
1: gelelim tabii,
0: teşekkürler
1: yani milli takımın neyini konuşacağız Allah aşkına? Yani ne dememi bekliyorsun?
0: abi.
1: Hiçbir şeyi konuşacak durumda değiliz ya Efe. İki
0: Kötü
1: gol atmışsın, sıfır puan,
0: geçiyoruz.
1: son sıradasın. Yani en ufak bir direnç yok. Gol atıyorsun, bir biri yakalıyorsun dün gece.

0: Yani kalende gol yiyorsun, yine olur olmaz bir şekilde bir gol yiyorsun. Yani oyuncuların kafa başka yerde, hocanın kafa başka yerde, federasyon başkanının kafası başka yerde, anladın mı? Böyle dağınık bir görüntü olursa bu takım sporlarına olumsuz şekilde yansıyor. Yani şimdi diyorlar ki oyuncular mental olarak çökmüş. O zaman mentor tutun. Bir
1: Tabii.
0: sürü psikologlar var. Yani o zaman mentor tutun, oyuncuları hazırlayın maç maç. Şimdi kimileri de diyor ki ya işte bu ligin formatı hiç iyi olmadı. Nasıl iyi olmadı? Diyorlar ki işte iki maç oynansaydı, evet, 4 ay sonra yeniden. Şimdi bak, bu milli takımların bu kadar üst üste maç yapmasının bir sebebi var. Sebebi, ben sana söyleyeyim. Daha önceden şöyle şikayet geliyordu. Ya işte 2 maç oynanıyor. Evet, aradan 3 ay geçiyor. Oyuncular sakatlanıyor. Bu sefer ikinci periyotta oyuncuları hazırlamakta mentor olarak zorlanıyoruz. Allah Allah. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Yani FIFA, UEFA bununla ilgili tedbiri almış. Arkadaş, bu tarihte oynayacaksınız denmiş. Herkes bu tarihte oynayacak. Bu kadar basit. Bu konunun başka bir tarafı. Konunun ikinci tarafına gelecek olursak, Vincenzo Montella'nın derdi elbette para. Kabul edelim. Şimdi ben onun muhasebecisi değilim ama milli takımlardan iyi para kazanıyor. Yardımcıları da iyi para kazanıyor. Niye istifa etsin ki? Sen olsan eder misin efendim?
1: Ya bu günün sonunda bir iş abi. Öyle de bakmak lazım. Yani onlar bu işe bir profesyonel taraftan bakıyorlar. Biz şimdi duygusal bir taraftan bakıyoruz ama başkasının bu kadar duygusal bakmasını da ben açıkçası beklemiyorum.
0: İşte ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Yani, gerçi hani İtalyanlar biraz daha Akdeniz ülkesi yakın, onlar biraz daha bizim gibi duygusal bakabiliyorlar ama şu bir gerçek. Montella bugün A Milli Futbol Takımı bıraksa iş bulabilir mi?
1: Ya bulamaz
0: Bulamaz.
1: diyemem abi ama seviye ne olur, nereler olur ondan da emin değilim. Hani öyle
0: Sana
1: kapatayım
0: söyleyeyim ben
1: arayı.
0: hemen, hiç bir lafı uzatmadan, ya Fiorentina olur ya Bologna olur.
1: Evet, oralar
0: Oralar
1: olabilir.
0: olur yani. Yani İtalya milli takımı zaten Mancini var. Bak şimdi. Biraz daha yukarıdan bakalım meselelere. Evet, Dünya Kupası'na bizi götürdü. Ondan önce Avrupa Şampiyonası. Tamam. Buralarda hakikaten çok başarılıydı. Bizim iyi bir jenerasyonumuz var. Gelecek vaat eden bir jenerasyon bence. Kabul edelim. Ama biz bu santraforsuzluğu nasıl çözeceğiz onu da hiç bilmiyorum. Burada sadece topyekün Montella'nın kabahati deyip kenara çekilmek en kolay. Herkes ellerini yıkıyor, kenara çekiliyor. Öyle değil abi. Burada ellerimizi yıkamayacağız. Burada herkesin suçu var. Medyanın da suçu var. Gazetecilerin de suçu var. Foto muhabirinin de var. Orada soru soranların da var. Bu turnuvada federasyon başkanının da var. Herkesin kabahati var. Herkes birisine suç atmayacak. Madem yeniden bir kalkınma hamlesi yapacağız futbolda, o zaman hepimiz elimizi taşın altına koyacağız kardeşim. Şu anda Montella'ya suç atmak dünyanın en kolay işi. İstifa eder veya kovulur, onu ben bilmem. Benim bildiğim, bu jenerasyonu daha iyi nereye getirebiliriz? Daha iyi ne yapabiliriz? Barış'ın mental olarak çöküşünü nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte dün mesela bakıyorum sosyal medyaya, efendim diyorlar ki Arda Güler oyun olmadığı için iyi oynadık. Yok ya. Real Madrid Arda Güler'e dünya para verdi ya. Şu anda Avrupa'nın gelecekten umutlu ve en çok para kazandıracağı oyunculardan ilk 5 sırada Arda Güler. Ne demek Arda Güler oynamayınca takım daha bir farklı oluyor?
1: Bunlar biraz aksak yorumlar abi. Yani bunlar böyle çok
0: Yani altı dolu değil
1: klişeleşmiş
0: efendim, onu
1: yorumlar.
0: söylüyorum. Altı dolu değil sevgili kardeşim. Dolayısıyla biz şu anda bir realite var. 0 puana sahibiz. Oradan B ligine düşeriz. Ondan sonra işte 15 Kasım'da değil mi? Fransa ile oynayacağız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Fransa falan, bunlar son Dünya Kupası'nda işte oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesiyle her şeyi gösterdi. Türk milli takımının zaten bunlara şu haliyle, şu pozisyonuyla rakip olabileceğini zannetmiyorum ben. Yani biz ne yapacaktık yani? 4'te 4 mi yapacaktık grupta?
1: Ya dün Fransa'yı
0: Hani
1: izledik
0: bekliyoruz
1: işte.
0: yani? Ne bekliyoruz abi?
1: Dün Fransa'yı izledik abi işte. Yani
0: Evet.
1: 13 dakika
0: İzledik.
1: yetti.
0: Evet. Bu turnuvada Uluslar Ligi'nde benim dikkatimi çeken bir şey de var. Yunanistan çok enteresan bir takım. Yovanoviç Hoca acayip bir sistemi var. Ve kolay gol yiyecek bir takım değil Yunanistan. Aynı Yanılmıyorsam 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

0: böyle otobüs çekerek şampiyon
1: Evet.
0: olmuşlardı. Tabii bu biraz amiyane tabir, küçümsemek gibi oluyor ama şimdi bakıyorum bu oyunu çok geliştirmişler. Çok genç, çok atletik. Hem hücumda hem defansta hem orta alanda. Hani bir laf vardır ya futbolun içinde, Efe sen de bilirsin. Toplu hücum, toplu defans. Bu biraz daha modern hali. Mesela Pavlovic'in oynaması, Pavlovic'in formda olması, o savunma hattının bir anda üçlüden beşliye, beşliden, yani inanılmaz bir takım olmuş Yunanistan. Yunanistan bence çok can yakacak. Şimdiden ben bunu söylemek istiyorum izlediğim takımlar arasında.
1: Evet, onlar da yani Hollanda ve Almanya'nın olduğu grupta 3 gol yediler, 8 puanla.
0: Bravo.
1: 8 puanla
0: Bravo.
1: ikinci sıradalar. İyi de bir gün geçirdiklerini söylemek lazım. Şimdi abi, Kenan Bey'in bir dinleyicimizin sorusu var. Sana ileteyim onu. Demiş ki Kenan Bey, Efe Bey, bu 4 maçta 18 yaşına herhangi bir santrforu oynatsan bundan daha kötü olur muydu? Daha fazla gol yerdik bence. En az iki gol atardı demiş. Ya bu forvet sorununa da biraz sıkıştık abi aslında. Hani başka mevkilerde de sorun yaşıyoruz bu arada. Hani
0: Var
1: yaşamıyor
0: canım, var
1: değiliz.
0: var
1: Ama tabii
0: var
1: forvet hani
0: var.
1: en popüler tabii golün sonuçlandığı yer olduğu için hepimizin gözüne daha da çok batıyor muhtemelen ama ya gerçekten çok uzun yıllardır bu noktaya bir tane isim çıkaramadık. Şimdi Kenan Bey'in de yorumuna ben katılıyorum. Yani herhangi bir forvet hissiyatı olan oyuncu da denenebilirdi. Zaten kötü gidiyoruz. Hani zaten çok iyi bir durumda değiliz. Denenebilirdi. Belki alt liglerden denenebilirdi. Veya belki elimizdeki diğer oyuncular denenirdi. Hani bu da olabilirdi.
0: Bak, Kenan Bey'e katılıyorum, sevgili dinleyicimize imzamı da atıyorum. Ve fakat milli takım deneme tahtası değil. Amiri takım hazır oyuncuların oynayacağı bir alandır. Bir kere bu net. Yani bunun çalışması, bu forvet bulmak bir günlük iş değil abi. Bu uzun vadeli bir iş. Şimdi bak, turnuva maçlarında atanın ve tutanın iyi olacak. Bu kural hep geçerlidir sevgili kardeşim. Bak, bundan önceki Dünya Kupalarını izlemişsindir sen de yetişebildiğin kadar. İşte
1: Evet abi.
0: 94 Amerika, 98 Fransa, 82 İsviçre. Bak, atanın tutanın iyi olacak. Dikkat et. Dünya Kupalarında ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında ülkeler hep iyi bir kaleci çıkartmıştır. İyi bir santrafor çıkartmıştır güzel kardeşim. Bu net. Bu futbolun uluslararası arenada milli takımlar bazında değişmez altın kuralıdır. Atanla tutan iyi olacak. Bundan öncekilere git bak. Sayabildiğin kadar. Kaleci Dasiyevler var, işte Danimarka Schmeichel'lar var. Sayabildiğin kadar. Burada örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi bizim atanımız yok ki. Bir Deniz Gül geliyor yavaş yavaş. Forma bulursa. Ha, şu da önemli. Bak, onu da aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Şimdi kabul ederim. Bak, kabul ederim. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan oynasaydı biraz bir tık farklı olabilirdik. Unutma bu lafımı. Kenan'la Çalhanoğlu oynasaydı, şimdi mutlaka tabii karşı görüş gelecektir bu yoruma ama ben öyle düşünüyorum. Çalhanoğlu ile Kenan eğer oynamış olsalardı bu periyotta, bu süreçte biz bu kadar böyle sürklesi olmazdık. Ben öyle düşünüyorum.
1: Biraz öyle bir durum var
0: Efendim.
1: abi. Eksikliklerimizin de tabii sıkıntılı olduğu bir dönemi de geçirdik. Şimdi abi bir son dakika haberimiz var. Onu da aslında sen de hazır yayındayken onu da bir konuşalım. Çünkü sen biraz önce
0: Konuşalım.
1: ufak da olsa oraya bir parantez açtın. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin Türk futbolunun sorunlarını çözme konusunda yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Bir son dakika haberi olarak şu an önümüze düştü. Tabii bir yandan milli takımla ilgili böyle bir tadımız kaçık. Bir yandan da işin yönetim kısmında, federasyon kısmında, işte hakem kısmında da oldukça kaotik bir süreçten de geçiyoruz. Tabii hep bu noktada dikkatli konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü orada bir yargı süreci var. Yargı sürecinin olduğu yerde hani
0: Tabii.
1: konuşmalarımızı biraz daha dikkatli, biraz daha seçerek
0: Tabii.
1: konuşuyoruz. Neyin ne olduğunu %100 bilemediğimiz için ama yani bir
0: Tabii.
1: de bu taraf var abi. Federasyon tarafında da şu an sıcak bir gündem olduğunu söylemek lazım.
0: Söylemek lazım canım. Tabii ki de bunu es geçmeyeceğiz ama geçtiğimiz günlerde dünyada 14 önceki gün Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Hürriyet gazetesine verdiği röportaj var. Hiçbir yere gitmiyorum diyor.
1: Evet, açıklama
0: Görevime devam
1: yayında.
0: edeceğim diyor.

Devam edeceğim diyor. Yani demokratik yollardan seçim tarihi gelir, Ankara'ya gidilir, Ankara'da seçim yapılır. Kim kazanırsa diyor yani. Bunu açık açık söylüyor başkan. Yani başkan diyor ki milli takımın başarı

0: Sayın Hacı Osmanoğlu. Yani futbol camiasında, futbol dinamiklerinde. Herkesin tepkisini çeken bir isim. İşi hiç kolay değil bak Efe. İşi hiç kolay değil. Yani iyi de Türkiye'de de futbol federasyonu yapmak şey değil. Öyle değil mi? Elini hemen yıka, yemek masasından kalk değil yani. Bir şekilde bulaşıklar yıkanacak. Yemek yapılacak, bu işler böyle. Türk futbolu zordur abi. Medyası serttir. Bizim medya dünya sıralamasında ilk beşe girer eleştiride.
1: Tabii sertiz.
0: Biz sert medyayız abi. İtalyanlar da bize benzer yani. Onlar da çok sert. La Gazzetta Dello Sport'un editörü neredeyse küfür edecek teknik direktöre. Amiyane tabirle. Şimdi tabii bir şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi insanlar diyor ki ya lig ertelenecek. Hayır efendim, lig ertelenmeyecek.
1: Bu takvimde imkansız bak, abi o. Bu takvimde ligin ertelenmesi abi demek. Bütün bir İmkan futbol takviminin bizim dezavantajımız olması demek. Yani şimdi kulüplerimiz Avrupa oynuyor. İçeride Türkiye Kupası var, Süper Lig var.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: bunun içinden nasıl çıkılır bilmiyorum öyle bir durum evet olursa.
0: Abi bak Efe, yayıncı kuruluş var. Bizler varız. Yayıncılar var. Esnaf var. Herkes para kazanıyor. Önemli bir çark. Yani milli takım yenildi diye MHK başkanı bunları yaptı diye ne olacak? Ligi mi erteleyeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? O gider, öteki gelir abi.
1: Bu zor bir karar.
0: Kişiler, bak, kurumlar kalıcıdır, kişiler gidicidir abi. MHK başkanı mı gitti? Alırsın görevden, yardımcısını getirirsin. Zaten Anthony Taylor atama yapıyor. Federasyon başkanı mı gitti? İstifa mı etti? Edebilir abi, sistem devam eder. Yani kişiler üzerinden ilerlersek hata yaparız. Hacı Osmanoğlu bugün var, yarın yok abi. Zaten bir süresi var, gidecek. Bir sonraki seçimde, o da biliyor bunu. Ama şimdi diyor ki bu kapkaranlık ortamda bir de ben de mi şimdi sorun çıkartayım da istifa edeyim? Haydi, dengeler yine değişecek. Federasyon seçimi var. Kim aday olacak? Nasıl olacak? Bir sürü detayla uğraşacaklar. Dolayısıyla valla Hacı Osman'ın işi çok zor abi. Yani bu saatten sonra medya da çok üstüne gidecektir. Ben sana söyleyeyim. Medya çok üstüne gidecektir. Bak şimdi sen söyledin, son dakika var. Ekibinden biri istifa etmiş. MHK Karman Çorman. Yasin Kol Hoca'nın yaptıkları. Yani WhatsApp yazışmaları, o ses kayıtları. Yani akıl alır gibi değil yani. Var ya hakikaten insan gerçekten çok üzülüyor Efe. Ne söyleyeyim yani, söyleyecek hiçbir kelimem yok yani. Bir de çok doğru bir laf ettin. Adli yani iş hukuka sıçradı. Hani bu noktada kimseyi de suçlamak, tövmet altına bırakmak çok doğru değil. Yargı olan her şeyi ortaya çıkartacaktır ve bunu da hep beraber medyadan öğreneceğiz. Bizler işte kamuoyuyla paylaşacağız. Başka ne söyleyebilirim ki? Vallahi sözün bittiği yerdeyiz Efe. Yani insan hakikaten çok üzülüyor. Yani bu kadar çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bu futbol izleyelim, aman bu futbol, bu güzellik kaybolmasın dedikçe abicim aşağı doğru iniyor maalesef. Yani inşallah toparlanacak ama bilmiyorum ki, 50 yaşıma geldim. 29 yaşımda da aynı lafı söylüyordum. Hala aynı lafı söylüyorum yani. İnşallah düzelecek ama hiç düzeldiğini de görmedim kardeşim.
1: Şimdi abi tabii bu hani kaosun içinde, yani saha içindeki kaos ve saha dışındaki kaosun içinde Süper Lig'e de geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizi de söylediğimiz gibi çok yoğun bir tempo bekliyor.
0: Tabii.
1: Çok ciddi, hem Avrupa'da hem yerelde üst üste maçlar oynanacak. Bir yandan Türkiye Kupası gelecek, yoluna da kulüpler burada da devam edecek. Şimdi sence bu milli aradan hem takımlar hem oyuncular nasıl dönecek?
0: Vallahi bir kere şu var, kulüplerde sakat oyuncuların çoğu iyileşmiştir kesin. Hani medyada çok haber okumadık ama işte diğer bilmedim işte Ahmet'te bir sakat oyuncu varsa veya işte Gençler Birliği'nde sakat oyuncu varsa toparlanmıştır, düzelmiştir. Hani bilmiyoruz tabii. Ama her milli dönüşün ertesi hafta hep sürpriz sonuçlar alınmıştır. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Nedendir bilmiyorum ama bu hep böyle. Ben yine bizi önümüzdeki hafta sürpriz sonuçların beklediğini düşünüyorum. Milli arada sakat oyuncuların iyileştiği takımlar elbette yüzleri gülecektir ama dediğim gibi sürpriz sonuçlar hep yaşanmıştır, olur. Yine bu hafta böyle ben hakikaten nasıl olur ya, bu maç nasıl böyle biter hakikaten diyeceğimiz sonuçlar olacaktır. Yanlış duymadıysam, okumadıysam genç

0: Sosyal bilimde de Metin Hoca mı istifa etmiş?
1: Tam
0: Metin
1: gelecektim
0: Diğerden, onu bir
1: abi
0: yerde
1: oraya.
0: okumuştum.
1: Tam
0: Ha
1: gelecektim
0: Metin
1: oraya. Şimdi şöyle oldu abi. Dün Metin Diyedin istifa etti. Önce Gençler Birliği tarafı bunu kabul etmedi ama bugün karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı.
0: Metin Hoca benim dostumdur, arkadaşımdır. Hakikaten çok da iyi bir adamdır. Çok da severim. İnanılmaz dürüst bir adamdır. Futbolu çok sever. Onunla yatar. İnan buna. Sadece futbolu düşünerek yatar uyur. Yani niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Yani tamam iyi başladı lige. Onun da böyle bir açıklaması vardı. Demişti ki ilk 3 hafta kazandık. Biz kendi yerimizi garantiledik gibi bir laf etmişti hatırlarsan.
1: Evet.
0: Biliyorsun değil mi? O tarz bir lafı vardı Metin Hoca'nın.
1: Evet.
0: Ya hocam iyisin güzelsin de böyle laflara hiç girme. Ne giriyorsun ki bu laflara? Şimdi Metin Hocam. Ne lüzumu var? Gidiyor işte. Oyuna konsantre ol hocam. Görevi bırakmaya değil. Futbola konsantre ol. O benim dostum hocam. Telefonla konuşuyorum. Oyuna konsantre ol. Ne kadar şikayet edersen o kadar çoğalır işte. Şikayet. Bak ayrıldım. Yani bitmiş demek ki ipler kopmuş. Daha kaçıncı haftadayız ya? Efendim?
1: Tabii.
0: Kaç hafta oldu?
1: Yani.
0: Ya bu kadar bir süre içinde hemen istifa mı olurmuş? Yani bari en azından devreyi görün, değil mi? Mesela burada da küçük bir arkadaşımıza, dostumuza, hocamıza küçük bir eleştirimiz olsun. Kızmasın bana,
1: Bir
0: alınmasın ama elbette bizim bilmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Farklı parametreleri var bu işin. Ama ben yine de söylüyorum yani. Yine de hocam keşke bu işi yapmasaydın diyorum. O da benim dostum olduğu için söylüyorum yani.
1: şimdi
0: Devam etseydin keşke.
1: abi ben işin öbür tarafından bir şey söyleyeceğim.
0: Buyur.
1: Sen tabii Metin Diyedin tarafından bir şey söyledin. Ben de kulüpler tarafından söyleyeceğim. Şimdi
0: Güzel.
1: ülkemizde çok köklü kulüpler var. İşte 120 yılları geçmiş kulüpler var. 50 yılları, 70 yılları geçmiş. Bulunduğu şehrin sembolü olmuş birçok kulübümüz var. Çok kıymetli. Hepsi
0: Evet.
1: çok kıymetli.
0: Evet. En yaşlımız 50 yaşında ya kulüpler.
1: Şimdi abi burada bir teknik direktör istifa ettikten sonra istifası
0: Evet.
1: kabul edilmedi deyip bir gün sonra yollar ayrıldı haberi düşünce ben bunu çok tuhaf karşılıyorum. Ya şimdi hep de aklıma şu geliyor. Yani bir Avrupa'daki büyük kulüplerden veya Avrupa'daki bir kulüpte böyle bir şey görüyor muyuz? Böyle bir kurumsallık dışında bir hareket oluyor mu? Ya yani Metin Hoca mesela istifa mı etti? Tamam, Gençler Birliği büyük bir kulüp. İsmi çok büyük bir kulüp. Gençler Birliği artık bunu kabul etmeli bence. Ya bu
0: Şimdi
1: duygusallığı ben tasvip etmiyorum.
0: ben de katılıyorum. Şimdi bak. O zaman bu işi nasıl çözersin abi? Çok basit. Söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Kriter koyarsın.
1: Evet.
0: Bir sezonda bir takımın değiştirebileceği teknik direktör sayısı 2'dir. 2. O kadar. 2 teknik adam değiştirme hakkım var. Kulüplere bunu deklare edeceksin. Federasyonun anayasasına yazacaksın. 2 teknik adam. Bak bakalım gençler bile değiştirebiliyor mu? Yahu Gençler Birliği geçen yıl kaçtı Allah aşkına 4 mü 5 mi ne hoca değiştirdi ya bir
1: Evet.
0: sezonda.
1: Evet.
0: Kriter koyacaksın abi. Bir sezonda 2 teknik adam. O kadar. Harici yok. Böyle yaparsan o zaman durum değişir. O zaman takımlar da başkanlar da yöneticiler de böyle kafalarına göre karar vermezler teknik adamlar için. Daha ince eler sık dokur. Ya kurallar var bu kadar basit kardeşim. Bir kriter koyarsın bitti gitti bu kadar. Bunu hiç düşünmezsin be. Şimdi Metin Hoca gitti. Bak şimdi ben hiç şaşırmam ama gel tekrar Metin Hoca diyebilirler.
1: İşte bunlar
0: Unutma bak bu lafımı.
1: hem kulüplerimizin bu isimleri ve hacimleri çok büyük olan kulüplerimizin kurumsallığına çok ciddi zarar veriyor. Hem de işin teknik yani saha içi tarafına da çok ciddi bir zarar veriyor. Çünkü sil baştan 5 haftada bir acaba hoca gidecek mi? Yeni bir hoca mı gelecek? Şimdi oyuncuların kafası karışık. Üstelik
0: Bak.
1: yabancı oyuncular burada bunu zaten çok zor anlamlandırıyor. Ya bu sıkıntı bir durum bence.
0: Yerli bir teknik direktör abimiz yaşı da var. Bana bir gün çok güzel bir laf etmiş. Dedi ki bak bunu unutma Aykut dedi. Ne hocam dedim. Türk futbolunda dedi. Türk futbolunda. Başarıyı yönetim alır üstüne dedi. Başarısızlığı faturasını biz öderiz dedi. Bizim kaderimiz bu dedi yani. Bak bir daha söyleyeyim. Başarıyı yönetim üstüne alır. Yani saha içinde kupayla tur atar diyor kulüp başkanı. Anladın mı?
1: Evet.
0: Ben yaptım şampiyon der diyor. Ama başarısızlığı hoca öder diyor. Yani kulüp başkanları gitmeyeceğine göre, doğru mu?
1: Tabii.
0: Şimdi Gençler Birliği kulüp başkanı 4 mağlubiyete kongre kararı mı alır canım? Değil mi? Düşün. Alır mı? Almaz. Hiçbir güç aldıramaz.
1: Çok zor.
0: Ama en ufak halka ne? Hoca hadi güle güle. Birkaç oyuncu da içeride dedikodu yaptıysa şimdi, hocayı görevden almak için bir bahane.
1: İşin çok başka noktasından da abi büyük bir örnek var elimizde. Jürgen Klopp Almanya milli takımının başına geçiyor ve tüm dünyaya basın toplantısına ne dedi? Öyle her dakika benim işime karışırsanız, bana atıp tutarsanız, bana aileme oraya buraya yüklenirseniz aynı hızla bu koltuktan kalkarım dedi.
0: O da yanlış. Ya bak şimdi.
1: O da yanlış. Ama artık şimdi, iş buralara geliyor işte. Burada geliyor. Bir anlam karmaşası oluşmaya başladı.
0: Şimdi tüm dünyada var bu. Bak abi ben bir şey sana söyleyeyim. Bu işi yapıyorsan, göz önündeysen eleştirileceksin abi.
1: %100. %100 buna katılıyorum.
0: Jürgen Klopp Guardiola eleştirildi ya. Adam neler yaptı. Mourinho geldi Türkiye'de her gün dayak yedi ya medyada. Bu böyle. Bu iş böyle. Yani Klopp da şey yapıyor yani gelmeden önce. Yani son furya şu, bir de teknik adamlar çok fazla böyle nazlanmaya başladı. Farkında mısın?
1: İşte bu diyorum ya abi, algılar
0: nazlanmaya başladılar.
1: Ama ben burada her zaman kurumların kalıcı olduğuna inanan biriyim. Yani özellikle işte kulüplerimizin biraz önce de söyledim yani şehirlerin simgesi olmuş birçok farklı kulübümüz var. Onlar tarih boyunca hep burada olacaklar. İsimler her zaman değişecek. O yüzden ben burada kulüplerimizin bu kurumsal yapısını da koruması gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de aynı görüşteyim.
1: Ben işin o tarafındayım. Biraz da aslında onu söylemek istedim.
0: Şimdi, biri gider biri gelir.
1: Aynen öyle abi. Şimdi biraz da değerli dinleyicilerimizin de yorumlarını sana ileteyim. Şimdi
0: olur.
1: Bir dinleyicimiz hemen ismini de söyleyeyim. İzmir'den Hasan Bey radyoyu yeni açmış. Sana diyor ki Hacı Osmanoğlu istifa etmeyerek iyilik mi yapıyormuş dedi. Sanırım o sıra ilk kısmı kaçırdığınız için burayı duymadınız.
0: İlk kısmı kaçırdı. Evet. Yani tekrar edelim, tabii ki de iyilik yapmıyor, öyle bir değil. Onu söylemeye çalışmadık. Sonuçta o da diyor ki görev süresi, yani benim dışımda gelişen şeyler. Neymiş senin başkanın dışında gelişen şeyler? Milli takıma mağlup olması. Şimdi diyecek ki ben mi çıkıp oynayayım? Tamam. Diyecek ki MHK bunu yapmış. İşte Ferhat Gündoğdu şeyle iş tutmuş. İyi de. Şimdi Sayın Başkan tamam. Bunlar senin dışında gelişen şeyler ama bu sana yazıyor. Hacı Osmanoğlu'na yazıyor.
1: %100.
0: TFF Başkanı'na yazar. Onun gerekçeleri diyor ki benim dışımda geçen burada bir kurum var ve kurumun başında olup görevime devam edeceğim diyor. Gitmiyor yani, adamı zorla gönderemezsin ya. Yani zorla gitmiyor. Seçim var. Yani seçimi bekliyor. Gitmiyor. Diyor ki istifa eden ederse eder. Ben buradayım. Kaldım diyor yani.
1: Tabii.
0: Ben atanmış değilim. Seçilmişim diyor abi.
1: Biraz hikaye.
0: Ya onun tercihi oluyor. Yani bu şimdi. Demek ki baskılar, eleştiriler, sert yorumlar çok da umurunda değil başkanın yani. Ne diyebiliriz ki?
1: Yani yorumlama açısından veya dışarıdan birileri demesi gereken her zaman diyecek abi. O tabii ki de herkesin kendi bir işi. Ama bunu tabii Sayın Hacı Osmanoğlu nasıl yorumlar veya yöneticiler nasıl yorumlar, onlar da onların kendi takdiri oluyor. Oraya da tabii pek bir şey denmiyor. Şimdi mesela
0: ama çok yıpratacaklar.
1: Ya zor bir süreç. Şu an çok tamamen tüm bence şahısları geçiyorum abi. Şu an futbolumuzun kritik virajlarından birini dönüyoruz bence. Bu virajı da iyi dönmemiz gerekiyor. Burada da tüm hani yöneticilere sorumluluk sahibi olan insanlara, sorumluluğu üstlenen insanlara da ciddi görevler düşüyor. Bakacağız, süreci de inceleyeceğiz. Şimdi Neslihan Hanım demiş ki abi, mesela biraz önceki teknik direktör konumuza. Koca Trabzonspor ve Fenerbahçe yapmış, bile yaptı. Hani Gençler Birliği yapsa çok mu? Burada kulüpleri hiç ayırmıyorum. Bütün kulüplerimizi eşit tutuyorum. Genel olarak zaten bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kulüplerimizin büyüklüğü, küçüklüğü veya kapladığı alanı bir kenarda bırakıp tamamen bu noktanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim Aykut abi. Uzun da bir bağlantı yaptık. Çok teşekkür ediyorum değerli teşekkür görüşlerin ederim. İçin. İlerleyen günlerde tabii gündem bu kadar yoğunken yine sana değerli yorumlarını almak için bağlantılar yaparız.
0: Sana çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yolda yayını takip edenler varsa kanalı değiştirmesinler. Hep bir son dakika yaşanabilir. Senin de yayın hayatında, radyoda başarılar diliyorum. Şans hep yanında olsun kardeşim.
1: Çok teşekkürler Akit abi. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler efendim. İyi yayınlar.
1: Evet, Aykut İnce bizlerle birlikteydi. Hem milli takımı konuştuk, hem şu an içinde bulunduğumuz futbol gündemini konuştuk. Biraz Süper Lig'e baktık. Şimdi tabii bütün konuları konuşacağız. Dinleyicilerimizin yorumlarını da alacağız. Ama dilerseniz önce kısa bir ara verelim. Hemen geri dönüyoruz.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Tabii değerli konuklarımızı da ağırladık ve gündemi de değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz da dinleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum ben açıkçası. O yüzden sizlere de bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından sizlerin de yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Burada hep birlikte gündemi konuşalım, futbolumuzu konuşalım dedikten sonra hemen şöyle yorumlara bakıyorum. Şimdi ilk olarak hemen ismini söyleyeyim dinleyicimizin. Ozan Bey demiş ki, Efe Bey, Aykut Bey, sevgiler, saygılar. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani teknik direktör değiştirme sayısı olması lazım. Ama konuşmanızın devamını dinledikten sonra bu fikrimden de anında vazgeçtim. Çünkü şu dediğiniz kelime dikkatimi çekti. Teknik direktörler de çok nazlanıyor. Fatih Terim

0: Çünkü şu dediğiniz kelime dikkatimi çekti. Teknik direktörlerde çok nazlanıyor. Fatih Terim Galatasaray'dan büyük değildir. Aykut Kocaman.
1: Başarısızlığın ilk çözümü veya ilk atıyorum cezalandırma sistemi diyelim. Teknik direktör değiştikçe sistem değişiyor. Sistem değiştikçe bu sefer bir uzun vadeli planın devamlılığını bence göremiyoruz. Şimdi biz ülke futbolunda İspanya gibi bir ekol yaratsak, yani İspanya'da altyapıda her takımın altyapısında bile aynı futbol oynanıyor. Milli takımın her klasmanında aynı futbol oynanıyor. Böyle olduğu takdirde aslında teknik direktörlerin sürekli gidip gelmesi veya bir değişiklik olması belki kulüpleri de çok fazla etkilemeyebilir. Ama günün sonunda yaptığımızda, yani baktığımızda şöyle bir bu kadar hoca değişikliğinin üzerinde bir sistematik kurgu kurmak da mümkün değil. Ve teknik direktörlerin istifa etme tabii ki de hakkı var. Böyle bir hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bir yerde çalışmak istemiyorsa bir insan çalışmaz. Ama bu istifa edildikten sonra ben kulüplerin bunu hemen kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası görüşüm bu. Hani bu noktada neler olur neler biter göreceğiz. Rüstem Bey demiş ki Efe kardeşim yeni programınız galiba hayırlı olsun başarılar diliyorum. Teşekkürler, bir kez daha hatırlatalım. Radyo Gol'de 4 büyük gündemde 14-16'da pazartesinden cumaya ben Efe Yamanlar sizlerle birlikte olacağım. Hem kulüplerimizi konuşacağız, hem futbolu konuşacağız, gündeme bakacağız. Birçok farklı noktaya da hep birlikte burada bakıyor olacağız. Sizlerle birlikte de programımızı da güzelce devam ettireceğiz. Şimdi Aykut Bey demiş ki teknik direktör sınırını ilk Yılmaz Vural gündeme getirmişti. Yani biraz da önce bağlantımıza Aykut İnce hani buna bir sınırlandırma getirilebilir dedi. Bir sınırlandırılma, ya biz işte biraz bu noktada geride kalıyoruz. Yani bir şeyleri düzeltmek için sürekli bir sınır koymak mı gerekiyor? Yoksa bir temelde anlayışı değiştirmek için mi mücadele etmeliyiz? Temelde farklı bir yöne gitmek için mi mücadele etmeliyiz? Biraz buna da bakmak lazım. Açıkçası hani sınırlandırma getirilir, getirilmez. Onu bilmiyorum. Bence getirilmez. Böyle bir topa bence kimse girmez. Ama hep aynı sınırlandırmalarla, hep aynı yollarla bir şeyleri düzeltmek ne kadar doğru, bundan emin değilim. Hani ne olur ne biter onu da ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şimdi artık milli takım hikayesini de Kasım'a kadar bitiriyoruz. Süper Lig'e geri dönüyoruz ki kulüplerimizin de çok yoğun bir tempoya geri döndüğünü söyleyelim. Ciddi bir tempoya geri döneceğiz. Hem kulüplerimizin için hem bizim için yoğun bir fikstür başlıyor. Mesela Trabzonspor'un 8 maçlık fikstürü şöyle başlıyor. Ben hemen sizlere sayayım. 10 Ekim'de Samsunspor'la deplasmanda oynuyor. 15 Ekim'de Konferans Ligi'nde Koypo'yla deplasmanda oynuyor. Çift deplasman arka arkaya. 19 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş'la iç sahada. 22 Ekim'de Hertz'le iç sahada oynuyor UEFA Konferans Ligi'nde. Hemen arkasından 26 Ekim Pazartesi Rizespor deplasmanı var. 1 Kasım Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile iç sahada oynayacak. 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'ne Freiburg iç sahada ve 8 Kasım Pazar günü de Alanyaspor'da deplasmanda oynuyor Trabzonspor. Yani milli takım dönüşü çok ciddi bir tempo başlayacak. Kulüplerimizin de burada nasıl bir performans vereceğini merakla bekliyoruz. Şimdi mesela Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Hemen arkasında 14 Ekim'de Aston Villa'ya karşı oynayacak Birmingham'da. Üst üste iki tane deplasmanı var Fenerbahçe'nin. Bunun ardından Kadıköy'de Alanyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'da oynuyor. Tabii 9. haftada da Fenerbahçe Galatasaray derbisi var.

0: Bu derbi de hepimizin şöyle bir takvimde tik attığı maçlardan biri. Oldukça yoğun tempoları da giriyor. Kulüplerimiz şöyle sırayla hepsine de yavaş yavaş bakacağız. Tabii sizler de burada yorumlarınızı söyleyebilirsiniz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray da milli aranın ardından kendi evinde Kasımpaşa ile oynuyor. Cuma günü kolay bir maç değil bence. Kasımpaşa da son dönemin tehlikeli takımlarından biri. Hemen arkasından kendi evinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Hemen üstüne Gençlerbirliği deplasmanı var. 17'sinde, 21'inde Lille deplasmanı ve Lille deplasmanının dönüşünde de Galatasaray kendi evinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Üstüne Konyaspor deplasmanı, sonra da Stuttgart'ı kendi evinde ağırlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii Galatasaray'ın aslında fikstürü daha da uzun, daha da yoğun bir fikstür, daha zor karşılaşmaların olduğunu da söylemek lazım. Stuttgart maçından sonra Ahmet'i kendi evinde ağırlayacak Galatasaray. Sonra Samsunspor, sonra Aston Villa ve sonra da deplasmanda Beşiktaş derbisi. Yani Galatasaray'ın da bu süreçte yeni yıla kadar çok ciddi bir fikstür yoğunluğu olacak. Milli takım arasının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bakalım kulüplerimiz burayı nasıl değerlendirdi, burayı nasıl geçirdiler. Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş milli aradan sonra Kocaelispor'u ağırlayacak kendi evinde. Sonra Hoffenheim deplasmanı, üstüne Trabzonspor deplasmanı, sonra iç sahada Crystal Palace ağırlayacak. Beşiktaş kendi evinde ayın 22'sinde, 26'sında Başakşehir'i yine kendi evinde ağırlarken sonra bir Kasımpaşa deplasmanı var. Kasımpaşa deplasmanının ardından da Beşiktaş Celtic deplasmanına gidecek. Onlar için de hayli zor bir fikstür, yoğun bir fikstür olacak. Buraları kulüplerimiz nasıl geçirecek? Özellikle Avrupa tarafını tabii söylüyorum. İçeride dört büyük gündemde biz sizlerle uzun uzun buraları değerlendireceğiz. Maçları konuşacağız. Tüm hafta boyunca konuları da konuşuyor olacağız diyelim ve şöyle biraz daha gündeme bakmaya devam edelim. Tabii son dakikalar oluyor. Bir son dakikamız vardı bugün yine. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa gerçekleşti ki şu an hani oldukça sıcak bir gündemin olduğu, en sıcak gündemin olduğu kurum diyebiliriz Türkiye Futbol Federasyonu için. Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin bu sorunları çözme konusundaki yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Günün hani TFF ile ilgili son dakikası da bu oldu. Bakalım ilerleyen süreçte TFF'de neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. O süreçte nereye çıkacak ona da bir bakacağız. Ben Q17 demiş ki teknik direktör istifa ettiğinde neden tazminat ödemiyor kulübe? Ya bu kurum ve çalışan arasındaki bir süreç olduğu için burada çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz bir kez daha bir bağlantıya gidelim. Son bölümü de yine bağlantıyla konuşalım. Bülent Tüz spor yorumcusu bizlerle birlikte. Bülent Tüz hoş geldin. Çok teşekkürler. Bülent abi çok kısa hemen bir milli takımla giriş yapalım. Sonra konularımız çünkü arka arkaya gelecek. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi tabii ki böyle bir futbol ikliminde Türkiye nezdinde bahsediyorum. Futbol konuşmak, saha içi konuşmak ikinci, üçüncü planda kalıyor maalesef. Benim de özellikle kendi tarzım olarak sevdiğim kısım aslında saha içi konuşmak. Bunu daha önce defalarca da seninle yayınla yaptık. Ama tabii bu noktada en yukarıdan federasyondan başlayıp MHK'ya, oradan da Avrupa'ya, milli takımlara dönecek olursak burada aslında teşhisin ve tanının yanlış olduğu yerde tedavinin çok doğru olması beklenemez. Biz de tam olarak bu noktada eksik olduğumuz noktalar oluyor. Neden bunu söylüyorum? Aslında saha içini konuşmak çok mümkün değil gibi gözükse de bence her şeye rağmen en büyük problemlerden bir tanesi saha içi. Nasıl saha içi? Şöyle örneklendirmek lazım. Montoya'nın her fırsatta diline doladığı buraya takımı ben getirdim ve buraları çok oynamadık kısmı Şöyle başlamak lazım. Evet, Montoya hocam buralara kendi getirdi ve hepimiz de ya bugün çok ağır eleştirenler de, övenler de, arkasında duranlar da bundan bir sene önce gayet ekranlar önünde veya insanlar evlerinde arkadaş ortamında otururken Montoya övüyorduk. Ve çünkü o seviye için yeterliydi Montoya'nın oyun planı, oyun anlayışı, oyuna bakışı. Ama bazı yorumcular da oluyor, bazı futbolcular, bazı eski futbolcular da aslında takımımızın bu seviyede olmadığını düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Neden öyle düşünmüyorum? Takımımız tam olarak aslında A ligi seviyesine uyacak bir takım. Bireysel olarak tek tek performanslara, kendi takımlarında oynadıkları oyunlara ne kadar kilit oyuncular olduğunu her birinin ayrı ayrı baktığınızda tam olarak aslında o ligin oyuncuları. Ama burada en büyük eksiklerden bir tanesi coaching kısmı. Yani elinizde iyi bir oyuncu portföyü olabilir ama B liginde oynayan rakiplerinle A liginde oynayan rakiplerin birbirinden ayrıştığında, yani seviye yükseldikçe oyuncu kalitesi sizi oyunda tutar ama coaching ise maç kazandırır. Şimdi burada coaching'i de açmak lazım. Neden eksiğiz, neden burada A seviyesi için yetersiz olduğunu düşünüyoruz Montoya'nın, veya atıyorum düşünüyorum diyeyim kendi adıma. Çünkü gerçekten her ne kadar travmalar olsa da ülke futbolunda genel olarak, günün sonunda saha içinde gözünü kapatıp kulağını tıkayıp işine döndüğünde futbol çok basit bir oyun. Dersine doğru çalıştığında çok basit bir oyun. Yani coachinglikten kastım nedir? Neden yetmez? Örnek veriyorum, birinci ligde 3 sezon 4 sezon takımını, Türkiye birinci ligi için söylüyorum, şampiyon yapan bir antrenörle Gasperini örneğini vereyim. Gasperini'yi kıyaslamak eşit olmaz. Ama bu birinci ligde şampiyon olmuş hocayı da kötü yapmaz. Tam olarak bu noktada aslında bizim seviye yükseldiğimiz için coachingliğe ihtiyacımız var. Ne gibi coachinglikten bahsediyorum, örnek vereyim. Hani sizin elinizde kilit oyuncular vardır. Tabii ki bunları değerlendirirken Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan'ın olmaması da büyük eksikler, ama Arda örneği verelim hep. Hani şimdi mantık olarak Arda etrafına bir oyun tasarlamak istiyorsan Arda'dan ne istersin? Topu ayağına almasını istersin. Ama onun için de ona yaklaşacak oyuncu lazım. İki oyuncu arasında kalmasını istersin. Ama bu sefer de third man, yani üçüncü adam koşusu, boşa koşu yapacak bir oyuncu portföyün olması lazım. Rakibi Arda'nın üzerine çekmesini istersin. Bu sefer de Arda'nın yaratacağı boş alanı değerlendirecek bir oyuncu lazım. Ve bunlar birbiriyle bağlantılı oyuncular olması lazım. Yani ne demeye çalışıyorum bağlantılı? Bir tanesi Arda'ya yaklaşıp bağlantı kuracak bir oyuncuyken, bir tanesi sadece koşu yapıp fizik kalitesiyle, atletizmiyle öne çıkacak bir oyuncu olmaması lazım. Coaching ilk tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yani siz Arda'yı, bu arada hani ilk Fransa maçı, yani ilk Fransa maçı ve dünkü maç çok rezil bir maç değildi. Ama burada spontane, doğaçlama bir oyun vardı. Bireysel olarak her biri birbirinden yetenekli oyuncu grubumuz var. Ben kesinlikle tekrar ediyorum, o seviyenin takımı olmadığımızı düşünmüyorum. Ha burada ne oluyor? Arda'yı, evet Arda'yı seçiyorsun. Arda'yı merkezleştiriyorsun veya sağ iç yapıyorsun. Ama burada Arda'yı kadroya seçmiş oluyorsun. Arda'nın oyun tarzını seçmiş olmuyorsun. Yani burada aynı zamanda şimdi dün dikkatimi çekti. Çok peş peşe kornerler kullanınca. 25 tane 4 maçta korner kullanmışız. Ki bence coachinglik, en çok ihtiyaç olan coachingliğin duruk noktasıdır bu. Yani 25 tane korner kullanıp da bir tane kaleye isabet ettirdiğimiz bir organizasyon maalesef göremedim. Şimdi hep modern futbol diye adlandırdığımız bu kadar küçük parametrelerin, küçük detayların bu kadar önemli olduğu, özellikle duran topların skoru inanılmaz etkilediği bir düzlemde, bizim en azından gol olmasa bile 5 tane 6 tane şutu en azından kaleye yaklaştırmamız gerekiyordu. Bu da yine koçuklik adına en büyük eksiklerimizden biri.
0: Şimdi abi.
1: Tabii. Buyur efendim.
0: Araya bir tane soru sıkıştırayım mı?
1: Tabii ki.
0: Şimdi dinleyicilerimiz de hızlı hızlı mesajlar atıyor. Burak Bey demiş ki Bülent Bey'i ilgiyle izliyoruz. Doğru tespitleri ve çözümlemeleri çok ilgi çekici oluyor demiş. Dinleyicimiz sana buradan bir selam göndermiş abi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Rüstem Bey demiş ki Dünya Kupası'ndan sonra birçok ülke hoca değiştirmişken biz Montpellier'e devam etmemiz en büyük hatadır. Ne diyorsun bu yoruma? Böyle bir hani Rüstem Bey burada bir örnek, ama birçok aslında dinleyicimizin de böyle yorumlar attığını da ben açıkçası hem dün hem bugün de görüyorum. Kamuoyunda da böyle bir düşünce var. Sen ne dersin?
1: Ya şöyle, bizde Türkler olarak söylüyorum, şey vardır ya, hani bir yola çıktıklarımızla yolda bulduklarımızla değişmeliyiz. Hı. Evet, bu çok güzel bir şeydir aslında. Biriyle yola çıkmışındır ve onunla devam edersin. Yani onun yerine birini koymak zorunda kalırsan yola çıktığın insanı tercih edersin. Ama bu futbol için geçerli değil maalesef. Yani baktığında birçok takım

0: Şampiyonluk'tan Premier Lig'e çıktığında, birinci ligden Süper Lig'e çıktığında hoca değiştiriyor. Ki daha demin de hoca değişiklikleri üzerinde çok fazla konu vardı ama tam olarak evet. Bu noktada bu arada birçoğumuz ilk Fransa maçında etkilenmiştik. Acaba mı dedik yani o travmalarımız üzerine hiç de fena oyun sergilemedi milli takım demiştik. Ama burada dediğim gibi yani ilk o aşamada bu tedaviyi yapmak gerekiyordu. Artık çok geç kalındı yani bu tedaviyi yapmak için. Yani zararın neresinden dönersen dön tabii ki bir daha yine zarardasındır ama ondan sonraki zarar edeceklerini veya kâra geçmek istediğin şeyleri bertaraf etmiş olursun. Yani evet. Bu noktada bence yani tekrar ediyorum altını çizerek Montella kötü hoca asla değil. Tabii ki bir fikri var. Öyle olmasa buraya kadar getiremezdi bizi ama her level'ın hocası birbirinden çok farklı. Daha demin Gasper'in örneğini verdik. Yani o kadar ince detaylar ki adam bu şu an şey döneminde Roma döneminde ki zaten Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne götüren de o. Ya şeye soyunma odasına kurt resimleri atıyor. Neden biliyor musun maksadı? Şimdi kurt sürüsünde genelde arkada sürü liderleri olur. Hı hı. Ve sürünün akışını kontrol etmek ve en önde de yorulan veya yaşlılar takip eder en önü. Şimdi bu takıma bakar mısın detaya? Bakar mısın ince detaylara? Veya kendi odasına gazete küpürleri asar. Başarısız oldukları gazetelerin basının onu eleştirdiği fotoğrafları asır. Bununla yüzleşir. Aslında. Şimdi bakar mısın ince nüanslara? Aslında coaching sistemi, hocalık sistemi tam olarak buraya evrildi. Çok ince dokunuşlarla oyuncu grubunu yapacağın çok ince dokunuşlarla onları alabiliyorsun. Onların güvenini kazanabiliyorsun. Onlar da sana karşılığında bunu sağ içinde senin sistemine, senin prensiplerine sadık kalarak tam olarak gösteriyor. O zaman da gasperin oluyorsun.
1: Şimdi mesela abi Hüseyin Bey demiş ki ülkemizde dört büyüklerin hangisinde yerli santrafor vardı? Siz hocayı suçluyorsunuz. Size soruyorum. Galatasaray Osimhen olmasa Avrupa maçlarından kaç puan alır? Ben burada ağırladığım konuklarımla da bu forvet konusunu soruyorum. Biraz forvet konusuna sıkıştık. Hani zamanımızı da aslında iyi kullanmak istiyorum ama yani bu belirli bölgelerdeki eksikliklerimizi tamamlayamamamızın sebebi sence ne?
0: Ya şöyle bu genel olarak bu sistem kısmına giriyor bence. Sadece forvette değil yani forvet bugün dünyanın en elit takımları Inter gibi falan sahte 9'la oynuyorlar. Yani Lautaro Martinez gibi örneklerle oynuyorlar. Yani bu sağ kanat veya sol kanattan devşireceğin herhangi bir oyuncu sahte 9 rol üstlenebilir ki dün Yunus da fazlasıyla yaptı bunu. Hani tam olarak vizyonu, misyonu Yunus'un olmamasına rağmen bu tamamen senin dünkü maçta 27 defa da ceza sahasına girmişiz. Olay onu içeri atacak veya atıyorum bir oyuncuyu, ona içeri atabilecek oyuncuyu onu boşta bırakmak üzerine. Ama sadece bu veya bunun diğer parametreleri üzerinden bakmamak lazım. Böyle değerlendirmemek lazım olayı. Forvet değil, stoper eksiğimiz de var. Elimizde olanı da değerlendirmeyle ilgili handikaplarımız var. Yani Emirhan Topçu mesela baktığında evet, güzel bir örnek. Osimhen olmadığı zaman çok doğru katılıyorum dinleyicimize. Ama burada hani geçen sene iki maçta da Osimhen'i kitlemiş bir Emirhan gerçeği söz konusu ve daha hiç süre almadı. Yani bu sadece forvet eksiğimiz yok aslında. Birçok eksiğimiz var. Bizim sistem eksiğimiz var. Yani bu sisteme oyuncu yetiştirme de çok gerçekten çok klasik olacak ama çekirdekten başlıyor. Şimdi EPP hep örneğini verir mi? İngiltere'nin oyuncu yetiştirme belli başlı kriterleri var. Şimdi dönüp baktığımızda evet hala müthiş bir başarı elde edemedi İngiltere. Son birkaç senedir ciddi farklı sıkıntıları vardı ama başarı elde edemedi. Oyuncu yetiştiremede değil. Burada ne gösteriyor sana? 10 ve 16 yaşlar arasında EPP der ki 10-16 yaşlar arasında kulübe aittir. 16'dan sonra ya zaten bu sen NFL ile takip ediyorsun. Oradan da bilirsin. Scholarship bonusları başlar okullarınla birlikte yani bursları başlar. Burada oyuncuyu bir yandan teşvik edip bir yandan ekonomik olarak da ufak ufak bunların kategori 3-4 farklı kategorisi var ve her kategoride 16 yaşında bir oyuncu para da kazanmaya başlıyor. Ekran önüne çıkıp röportaj da vermeye başlıyor. Sisteme entegre de olmaya başlıyor. Ama tabii ki şimdi diyeceksiniz ki yani çok uç bir örnek İngiltere. Ama örnek belli, model belli. Sen o modeli alırsın, daha farklı bir prensiple yerleştirirsin. Benzerini yaparsın, emsalini yaparsın. Ama ulaşacağın yer aynı olur. Yani anlatmaya çalıştığım aslında hep çok klasik dediğim gibi, çok klişe olacak ama sisteme oyuncu veya eğitmen veya antrenör yetiştirme konusunda en büyük zaafımız var. Yoksa sisteme entegre oyuncular çıkarttığın zaman inan bugün hep aynı örneği veriyorum. Gasperi'nden çıktık yola. Adam sol bekinden forvet çıkarttı. Stoperinden 10 numara çıkarttı. Yani bu artık mevki 2 sene içinde ben mevkilerin sabit, kaleci hariç hiçbir mevkinin sabit kalacağına inanmıyorum.
1: Ya bir de
0: o yüzden öncelik gerçekten sisteme entegre, aynı zamanda kalifiye, aynı zamanda da o

0: entelektüel seviyede oyuncular yetiştirmek en büyük problemimiz o.
1: Ya bir de şöyle bir durum var abi. Şimdi örnek veriyoruz ya mesela işte atıyorum İngilizler bunu iyi yaptı. Fransızlar bunu iyi yaptı. Sonra da diyoruz ki ya biraz örneği uçtan verdik. Abi ama bizim beklentimiz buralar gibi başarı kazanmak. Şimdi böyle de bir ironiye de sahibiz. Yani biriyle ilgili mesela diyorsun ki ya bu adamlar bunu iyi yapmış diyorsun. Abi onlar ama işte atıyorum Fransa iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ya da Paris iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ama onlar Paris. Ama başarı beklentimiz Paris kadar başarı bekliyoruz.
0: Aslında Paris'ten de ziyade oradaki Paris evet en önde. Paris, Monaco, Lyon bunlar en top takımlar. Ama onları bu kadar başarılı yapan ben yayınınızı da bu arada başından beri söylüyorum. Müslüm Hoca çok güzel bir konuya değindi o noktada. Şimdi, bir yorumcunuz da şey demişti pardon bir dinleyici. Devşirmeden bahsettim. Müslüm Hoca da hatta devşirme değil demişti. Şimdi dinleyenlerimiz açıp araştırabilirler. Paris örneği üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Fransa'da o kadar elit akademiler var ki bunun bir numaralı örneği Rennes'dir.
1: Tabii.
0: İki numaralı örneği Lens'tir. Şimdi onlar oyuncu, şu Fransa milli takımına baktığınızda yani bu gayet araştırıp bulabileceğiniz istatistikler veya atıyorum parametreler. Bir açıp Fransa ilk 11'ine, ikinci 11'ine ve üçüncü 11'ine bir bakın. Hani %90'ı Rennes altyapısı görmüş oyunculardır. Oradaki kültürü alıp, oradaki sistemi alıp oradan sonra parlamış oyunculardır. O yüzden Paris evet dediğim gibi Paris örneği veririz veya Fransa örneği verebiliriz. Ama bu noktada Fransa olamayacağımız an, için vermiyoruz bu örneği. Yani Fransa olmak için vermiyoruz. Kendi ekolümüzü yaratmak için veriyoruz. Yani,
1: Tabii.
0: Fransa dedik diye de yani konusu açılmışken mesela coachingden girdim ben. Al sana coachingdik. Dün Zidane bir sorun çözdü. Zaten coachingdik dediğim kısım tam olarak ilk 11'i seçeyim, kadroyu doğru dizayn edeyim değil. Aslında işler sıkıntıya girdiğinde sorun çözebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Yani dün dakika 70 küsüre kadar 1-0'dı. 2 artı 1 değişiklik yaptı. Yani kenarlardan oynamak yerine arkaya defans çizgisinin arkasına top atmak yerine merkezi kalabalıklaştırdı. Bir tane zaten o liste gibi de ayağım var. Bambaşka bir oyun gördük son 15 dakikada. Bu sorun çözmedir işte.
1: Ya şöyle bir durum var abi. Şimdi birçok spor branşında şu an dünyanın geldiği noktada oyun çok hızlandı. Yani özellikle takım sporlarında şimdi futbol diyorsun uçuyor, basketbol diyorsun uçuyor, voleybol diyorsun uçuyor. Yani aklınıza gelebilecek tüm takım sporlarında oyunun hızı çok giderek arttı. Şimdi burada artık teknik direktörler sadece senin dediğin gibi ilk 11'i yazdım. İşte 60. dakikaya kadar bekledim. Sonra bir oyuncu değiştirdim gibi bir şey yapamaz. Çünkü hızın olduğu yerde sorunlar da hızlı gelir. Ve çözmek için de çok
0: Kesinlikle
1: vaktin
0: katılıyorum.
1: olmaz. Çünkü oyun uçuyor yani çok hızlı bir tren gibi gidiyor. Senin onu bir yerde yakalayabilmen lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. O sorunun öyle bir seviyedeyiz ki yani başladığımız yere dönüyoruz. Evet, o seviyedeyiz ama rakiplerimiz çoktan o seviyeye yerleşmiş vaziyette. O kadar hızlandı ki oyun seni destekleyecek şöyle bir şey ekleyeyim. Sen o sorunu çözme, o hızlı oyunda sorunu çözmeye çalışırken 2 oluyor, 3 oluyor artık.
1: Tabii. Bir de şimdi bak bir dinleyicimiz Turgay Bey demiş ki kolay gelsin Efe Bey. Milli takımımızın bence tek sorunu savunma. Hemen hemen her pozisyonu gol yiyoruz. Rakiplerimiz Fransa, Belçika, İtalya bu rakiplere en fazla bir gol atabilirsin. Bizim takımda her gelen pozisyon gol olsa futbolculardan bir motivasyon bekleyemezsin. Düşüyorlar. Şimdi oyunu tutmakla alakalı zaten bir sorun yaşıyoruz. Orası kesin. Ama bu yorumda Turgay Bey'in yorumunda çok dikkatli bir nokta var. Ben orayı biraz daha parantez içine alacağım. Ya biz gol yedikten sonra bir daha asla geri dönemeyecekmiş gibi neden oynuyoruz? Bu mesela hiç kimsenin konuşmadığı bir konu.
0: Ki aslında kodlarımızda da bu yok tam olarak. Yani
1: eskiden
0: defalarca
1: daha farklıydı.
0: Senelerden döndük zamanında. Hani kodlarımızda yerleşik böyle bir şey yok veya atıyorum böyle bir travmamız da yok. Yani katılmakla beraber geçmişe dönüp baktığında bunu incelemek için böyle değildi.
1: Kaç kere
0: Ama
1: döndük?
0: efendim?
1: Kaç kere döndük yani kaç tane
0: Evet
1: tarihi
0: evet
1: maçlar
0: yani
1: var yani.
0: 2008 var, 2000 daha öncesinde yine Dünya Kupası'nda da dönmüştüğümüz var. Yani
1: Evet.
0: burada sorun evet bu arada dinleyeceğimize katılıyorum. Defansta ciddi zafiyetler var ama onu etkileyecek bir iki parametre de var. Şimdi bu senin bir oyun A, B, C, Ş, C, D şablonun olur. Bu noktada da Türkiye'nin Dünya Kupası'na giden süreçte işte Uluslar Ligi'nde B'den A'ya çıktığımız süreçte de her zaman bir regista formülü vardı. Yani derin oyun kurucu Hakan oynuyordu bunu ki Hakan'dan başka da tam olarak evet

0: yıldır yetiştiremedik. Yetiştirdik ama kullanmıyoruz. Demirege çok benzer özelliklere sahip bir oyuncu. Şimdi bunu anlama geliyor. Sadece topa sahipken değil, yani build up oyun kurarken değil, geriye yaslandığında da Hakan gibi yine o dörtlünün arasına girecek bir şey modeli de yok. Sistem modelimiz de yok. Yani Hakan'ın olmadığı bir yerde derin oyun kurucu kullanıp beklerden oyun kurup tekrar Hakan'la buluşturmak yerine bu sefer uzun atmaları tercih ediyoruz. Yani burada evet defansı doğru seçsek bile, defansta bizim defansımızda Van Dijk olsa bile, Bastoni bizim defansımızda olsa bile yine aynı sorunları yaşayacağız. Yani ben devamlı aynı yere vurgu yapıyorum biliyorum ama yani bunun temel sebebi sistem. Ha bu tabii ki dün ben kesinlikle Emirhan oynuyor olsaydı Abdülkerim yerine çok daha farklı bir şey olacağını düşünüyorum ama günün sonunda değişecek şey yine mental düşüklük. Çünkü sisteme yani neden sistemin üstüne vurgu yapıyorum? Sen bir de yesen, iki de yesen kendi sistemine güveniyorsan mental olarak düşmezsin. Ne yapacağını biliyorsun çünkü. Bu yerleşmiştir sende, kodlanmıştır.
1: Ya kritik nokta ama, bak. Kritik nokta senin söylediğin o kelime abi. Ne yapacağını bilmek.
0: İşte burada ne yapacağını bilen takım maalesef göremiyorum. Yani
1: şu an o yok, kadar evet.
0: Büyük ayaklar varken merkezde o kadar büyük boşluklar veriyoruz ki yani ya neresinden tutsan elinde kalıyor.
1: Evet.
0: Bu da sisteme dönüyor. Yani ya tekrar altını çizeyim. Yani bu ben ekran önünde de çok övdüğüm olmuştur ama bu Montoya'nın kötü bir hoca olduğunu asla göstermedim ama burada değil. Artık bu seviye onun seviyesi değil. Buradan ayrıldıktan sonra da ben onun kendi kariyeri için onun danışmanları diyeyim hani ona yine orta level'dan başlatması lazım yoksa bu kafayla şey biter, kariyeri biter Montoya'nın.
1: Şimdi Bülentüs, tabii ikimizin de bir kanayan yarasıdır bu. Ozan Bey bir yorum yapmış. Yani biz çok iyi altyapılarımız vardı ki hani bu altyapılar birçok kulübümüzün çok iyi oyuncular çıkardığını biliyoruz ki ben işte Gençler Birliği altyapısında oynadıktan sonra orada da hep ne oyuncular çıktı, ne isimler çıktı. Sen keza kendi yaş gruplarında altyapılarda oynarken oralardan da çok önemli isimler çıktı. Yani bu altyapı hep buraya kilitleniyoruz. Ez cümle hani bu altyapıyı da bir yerde artık çözmemiz lazım. Yani ben atıyorum hayatımın 20 yılında bu altyapıyı konuştum ya. Hep oraya sıkışıyoruz dün, yani bir çözemedik orayı.
0: Ömrümüz yettiğince de konuşalım, bir şeylerin de değiştiğini görelim çok isterim.
1: Keşke.
0: Yani çok kısa, daha demin bana bağlanmadan önce yine antrenörlerden, teknik direktörlerden bahsediyordunuz aslında. Evet. Hızlı değişimi vesairesi. Bu arada antrenör nezdinde hemen onu da anekdot geçmiş olayım. Antrenör nezdinde değişiklik sınırı var. Kulüp nezdinde yok. Siz de tam olarak o noktadan bahsetmiştiniz. Altyapıya döneyim. Aslında o kadar değerli oyuncularımız var ki ben yaklaşık bir 15 senedir yani birçok kısmında bulundum. Sağ içinde bulundum. Sağ kenarında U13, U14, U15 teknik direktörlük de yaptım. Takım çalıştırdım, yardımcı antrenörlük de yaptım. Ve dolayısıyla çok fazla oyuncu izleme, yani hı hı. 7 yaştan 19 yaşa kadar çok fazla oyuncu izleme şansım oldu. İnan Efe, o kadar değerli oyuncular var ki. O kadar değerli oyuncular var ki. Tek sorun bunu işleyecek elmas. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi sen altyapı hocasına eğer askeri ücret ve benzeri bir rakam verirsen adam oradan çıktıktan sonra ikinci bir iş yapmak zorunda kalır. Buranın şartlarında onu doyuracak bir şey vermezsen ve bunu askeri ücret verip de ondan yarın öbür gün 20 milyona 25 milyona satacağın bir profil bekliyorsun. Bu dönüp Benfica örneğine dönüyorum. A takım seviyesi kadar altyapı hocaları, akademi hocaları para kazanıyor burada. Neden? Neden başarılı? Çünkü adam başka hiçbir şey düşünmüyor. Tek o da oyuncu gelişimi. Bir de bizde şey vardır yani altyapılarda kesinlikle işte yarışmacı bir şey istemiyoruz. Yetiştirme üzerine bir formül olsun. Abi tamam, yetiştirme üzerine olsun. Yarışmacı olmasın. Ama bir tane hoca 4 tane 5 tane maç kaybetsin. Hocaya bay bay diyecekler.
1: Tabii.
0: Kimse bakmayacak ki 4 tane mi göndermiş yukarı 5 tane. Halbuki belki hoca 10 tane 15 tane çocuğun hayatına dokundu ve alt takım seviyesine, Süper Lig seviyesine getirdi.
1: Abi.
0: Burada yargılama kısmında da ciddi zafiyetler var. Yani hocaya yeteri kadar değeri verirsen, hocam sensin dersen, başka hiçbir şey düşünme, senin tek işin burası olsun dersen, onun meyvesini ki bu 2x2-4 kadar net bir örnek. Yani başka hiçbir iklim değiştiremez bunu. Hı hı. Dünyanın her yerinde de, Ajax'ta, Benfica'da, bunlar uç örnekler ama örneğini görüyoruz fazlasıyla.
1: Şimdi sevgili Bülent Üz, vaktimiz yavaş yavaş azalıyor ama biraz da Süper Lig'e dönüşü de konuşmak istiyorum. Şimdi Yunus Bey demiş ki dinleyicilerimizden, dört büyüklerden Galatasaray kaybedebilir. Puan veya puanlar diğer üç büyük alabilir diye düşünüyor. Yunus Bey Kasımpaşa'nın formda olduğunu düşünüyor. Sence geri dönüş nasıl olacak Süper Lig'e? Çok kısa senden onu da alabilir miyim?
0: Katılıyor olabilirim. Çünkü Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam henüz gol bile yemedi. Yani, pardon gol yedi sanırım da mağlubiyeti yoktu Kasımpaşa'nın. Haddini bilerek oynuyor. Galatasaray'ın puan kaybetmesine şey gözüyle bakabilirim. Ayrıca oyuncuların çoğu da hani şey olarak dönecek. Galatasaray'daki oyuncuların %60'ı diyeyim. Hani hazırlık maçları da katıyorum. Yani birçok takım hazırlık maçı da oynamış oldu bu süreçte. Yorgun dönecek. Ama sadece yorgun dönecek olmasına bağlamıyorum. Orada da benzer bir sistemsizlikten bahsedebiliriz. Tabii diğer takımların da şey kısmı önemli. Her takım bu şekilde Afrika'ya oraya buraya oyuncu gönderiyor. Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii şu an kısa vadede hatırlayamadım. Beşiktaş, Fenerbahçe kimle oynuyor? Hani bunu değerlendirmek için onlarla ilgili yorum yapmak için onu da hatırlamam lazım veya bilmem lazım. Söylersen en azından mevcut formlarından yola çıkarak bir iki cümle söyleyebilirim.
1: Hemen söyleyeyim abi. Trabzonspor Samsunspor'la oynuyor. Zor maç Trabzonspor adına. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Beşiktaş kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırlıyor.
0: Beşiktaş'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Trabzon'un da zorlanmayacağını düşünüyorum. Hatta 3-4 farklı böyle Galatasaray maçına benzer bir skor alacağını düşünüyorum. Trabzon'un. Çünkü Samsun tekrar bir yeniden yapılanma sürecinde çok ciddi oyuncu da sattılar. Güzel bir geri elde ettiler ama sistemi oturtana kadar biraz zaman geçecek hala Samsun'da. Öyle gözüküyor. Trabzon'da çok formda. Fenerbahçe Rize deplasmanı demiştin değil mi?
1: Evet. Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Şimdi,
0: Fenerbahçe genel olarak Recep Uçar, Recep Hoca takımlarına çok sekteye uğruyor. Recep Hoca inanılmaz analiz yapabilen, büyük maçları çok iyi oynayan bir hoca. Ben orada Recep Hoca'nın yani nezdinden yola çıkarak çok formda olmasa bile Rize Spor'un da Fenerbahçe'den puan kopartabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki son olarak abi bu milli araların bu kadar uzun olması iyi mi kötü mü ne düşünüyorsun?
0: Ya neresinden baktığımıza bağlı aslında. Hani şu açıdan takımın birbiriyle daha fazla antrenman, daha sık antrenman yapması vesilesiyle güzel değerlendirebiliriz. Yani milli takım nezdinde konuşuyorsak. Ya ben çok saçma bulmadım bu yeni sistemi. Günün sonunda daha az milli ara verilmiş olacak totale vurduğunda. Çünkü çok kopuk kopuk oluyordu iki maç. Ve burada oyuncuların birbiriyle daha kaynaşabilmesi, daha organizasyon oturtması açısından verimli. Yani o yüzden ben bunu olumlu buluyorum. Ama tabii ki kulüpler nezdinde de yani oyuncu ne kadar oyuncu göndermiş takım varsa onlar sekteye vuracaktır. Çünkü günün sonunda ilk 11'den çok fazla oyuncundan yoksun olarak antrenman yapıyor ve bir sonraki maça hazırlanıyor oluyorsun. Yani soruna cevap son olarak yani gerçekten milli takım nezdinde bakarsak ben pozitif görüyorum. Tabii ki o birlikte geçirecekleri bir ayı doğru değerlendirdikleri sürece.
1: Sevgili Bülent Tüz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Efe, tekrar hayırlı olsun. Çok her şeyde olduğu gibi bunu daha başarısıyla devam ettireceğine hiç kuşkum yok.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Senin de değerli görüşlerini almaya da devam edeceğiz. Tabii futbol temposu, lig temposu da devam edecek. Avrupa maçları olacak. Hepsinde de yine değerli yorumlarını da senden alacağız.
0: Teşekkür ederim Efe. Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Evet, Bülent Tüz bizlerle birlikteydi. Açıkçası milli takımı da enine boyuna bugün gün boyunca konuştuk. İyi de oldu çünkü burada milli takımımızla alakalı konuşulması gerekenlerin konuşulmadığı takdirde daha büyük sorunların gelebileceğini düşünüyorum ben. Burada da açıkçası gün boyunca da artık yavaş yavaş milli pencereyi de kapatıyoruz. Tabii Uluslar Ligi'nde bu akşam karşılaşmalar var. Sonrasında da kulüplerden devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tabii Radyo Gol'de birçok farklı programla gündemi takip ederken YouTube'da da Sansürsüz Futbol'da takip edebilirsiniz. Orada da çok kıymetli isimlerin yorumlarını ve görüşlerini de alabilirsiniz. Kapatmadan önce şöyle bir haber var. Yani aslında biraz önce bunu Müslüm Gülhan'la konuşmuştuk. Dünya futbol tarihine geçmiş bir isim Lionel Messi Arjantin formasıyla artık son maçına çıkıyor. 85 bin kapasitelik Monumental Stadyumunda River Plate'in maçlarını oynadığı stadyumda Arjantin milli takımına veda edecek Lionel.

0: Gelmesi bu gece Türkiye saatiyle gece 2'de Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçıyla da veda ediyor olacak. Messi'yi de Arjantin formasıyla izlemek de herhalde hepimiz için çok büyük bir keyifti. Onu da böylece bu gece uğurluyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş artık ben de yayını kapatıyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar pazartesiden cumaya 14 ve 16 saatler arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim diyelim. Hoşça kalın, iyi günler.
1: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: İki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
7: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk direkt bu gerekçesinden.
6: Ha, gerekçesi. Yani burada...
7: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı sana? Birazcık hem açalım. Şunu da belirteyim bu arada. Soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim. Süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir suçlama. Karar. Ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak. Hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da tabii soruşturmayı çok fazla bir derinleştirecek bir konu olacaktır.
6: Teşvik.
7: Teşvik primi
6: yani
7: meselesi.
6: Yani kimi teşvik ediyor?
7: Tabii.
6: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Masak raporu var ya.
7: Evet abi.
6: Medyada servis edilen o kısımlar var ya. Hı-hı. Oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
7: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var Aydın abi, onu da sana söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. Evet. Kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
6: Belki.
7: Yani... ifadelerine ya devam edeyim Yasin Kol'un.
6: Bu şeyde vardı biliyorsun. Mert Hakan Yandaş'ta da vardı.
7: Vardım.
6: Mert Hakan Yandaş'ın
7: onda da vardı.
6: Özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şeyi yoktu. Evet. Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6222'ye muhalefetti.
7: Evet.
6: Bu bahis oynaması meselesiydi. Ondan nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı.
7: Evet.
6: O dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
7: tabii, işlem yapılacak.
6: İşlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler, ama mesele o, özellikle o değil de şey kısmı.
7: Hangisi?
6: Burada önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
7: Hangisi?
6: Şimdi bu para yollandı, bu adamlar

0: bu parayı adam diyor ki ben borç için
1: Verdim
0: yolladım.
1: diyor.
0: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi. Şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin
0: Ya
1: Kola.
0: mutlaka sonuçta kendisi

0: Bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam. Yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii ki
0: Yani
1: de.
0: yanındayız derken bir karşı taraf var. Yani aptaldayız. Bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın
1: Ferhat
0: tutuklanma
1: Günoğlu.
0: gerekçeleri belli ki yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek mi gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada futbol federasyonunda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani futbol federasyonunun en azından bir güvenevi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net,
0: En
1: kesinlikle.
0: azından yani futbol federasyonunun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: Orada
1: Hacı olsun
0: yedek üyeler vardı.
1: yedek
0: Uralak
1: üyeler.
0: Üzüm'ün ama o, bir kere onu
1: O
0: ayrıştıralım. Yani
1: ayrı tabii
0: bu Uralak
1: orada ayrı.
0: Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu
0: Bir kere
1: yaşanan
0: bu soruşturma
1: mevzularla
0: ile ilgili
1: alakalı
0: değil.
1: değil. Kendisiyle
0: Bahis
1: alakalı.
0: soruşturmasında adı geçtiği için
1: Evet, kendisiyle alakalı.
0: federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura
1: Tabii
0: bakmayın
1: canım.
0: diyecek halim yok.
1: Bir süper
0: Şimdi
1: chat var, onu ekrana getireyim
0: ama
1: mi?
0: ondan önce şunu bir
1: Söyle.
0: okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin şey toplantısında 1 Şubat
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez, başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler. Ben Berk Seher. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ve birlikte yorumlayacağız. Şüphesiz gündem artık milli aradan çıktığımız ki dünkü o kötü sonuçla beraber. Kaldı ki beklenen sonuç desem itirazı olan biri dahi olmaz. 0212 273 10'dan gelen mesajlar özelinde konuşuyorum. Bir itiraz mesajı daha görmem gibi duruyor. Beklenen sonucun da ardından 4'te 0'la dönüyoruz.

0: Kaldı ki bir kendi sahamızda 4-1 yenildiğimiz İtalya'ya gidiyoruz. Çok farklı olmayan bir skorla yeniden yenilerek dönüyoruz. Kaldı ki bir yorum dinledim bu konuya ilişkin. Şimdi nerede dinledim bugün? O kadar program takip ettim, dinledim, izledim ki bir tarafta nerede, kimden dinledim hatırlamıyorum ama lütfen az sonra hatırlayınca tekrardan hatırlatırım ama lütfen orada da kusura bakmasın, radyoda birinden dinlediysem yorumcularımızdan ya da işte bir meslek büyüğümden. Yani milli takım öyle bir yere getirdi ki konuyu, artık kaybetmemek odaklı çıktığı için dünkü 1-1'den sonra 2-1'i 3-1'i hayal eden bir takım da göremedik mesela. Kaybetmeyelim odağıyla 3-0'la başlanan o Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta kaybetmeyelim odağıyla İtalya maçına çıktığımız için belki de hani bazı zamanlarda bazı anlarda diyoruz ya hep bu Avrupa maçlarında Galatasaray için, Fenerbahçe için ilk 20 dakika Fenerbahçe çok iyiydi, Galatasaray çok iyiydi. Sonrası neden gelmediği sorgular dururuz ya hep 2-3 gün boyunca o maçlardan sonra. Bir nebze bunları yaşadığımız böyle anlar vardı, öyle düşünüyorum ama o kadar böyle kaybetmeme odağıyla çıkmıştı ki milli takımımız artık o kadar kötü sonuçtan sonra bir tarafta tabii galibiyet ihtimal gibi gelse dahi 1-1'den sonra o da çok konuştuğumuz bir şey olmuyor gördüğünüz gibi maç sonunda. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz, milli takım gündemiyle başlayacağız, sonrasında gündeme ilişkin birkaç başlığı daha konuşuruz tabii ama İbrahim Yavuz'la yaptığımız yayınlarda daha çok saha içerisinde kaldığımız yayınlar olduğunu hatırlatalım. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar abi.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Öncelikle az önce söylediklerime katılıyor musun? Orada biraz da öyle gördüm.
1: Ya şöyle, kimden
0: dinledin?
1: Yani
0: galiba Müslüm Hoca'dan dinledik. Dört büyük günler.
1: Evet, katıldığım var. Katılmadığım konular var. Şöyle yani 3 maçını kaybetmiş ve ciddi anlamda demoralize olmuş, önemli oyuncularını kaybetmiş bir takımın ya kaybetmeyelim düşüncesinde olmasında bence bir anormallik yok. Ama
0: O da çok önüne geçiyor senin son maçta.
1: Katıldığım konuda bu duruma da bizi maalesef özellikle Dünya Kupası ve sonrasındaki davranışlarıyla biraz da Montella da itti diye düşünüyorum. Yani orada da katılıyorum tabii ki. Yani bu Montella konusu benim için şöyle. Hak verdiğim konular var Montella'ya ama itiraz ettiğim konular var. Yani ne tam anlamıyla Montella'nın karşısındayım ne tam anlamıyla yanındayım. Çünkü bugüne kadar özellikle işin teknik tarafıyla alakalı ben iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani rakip analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncu analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle Dünya Kupası ve sonrasındaki süreci idare edemedi. Belki psikolojik anlamda dağıldı Montella. Yani o da aslında kendi teknik direktörlük kariyeriyle alakalı neden İtalya'da üst seviyelerde kalıcı olamadığını da ya da Avrupa'da kalıcı olamadığını da biraz gösteriyor. Yani baskı karşısında direnç göstermeyle alakalı çok ciddi problem yaşadı. Özellikle maç sonu anlattıkları gerçekten yani ya beni buradan hani gönderin daha ben size ne yapayım şeyi gibi davranışı gibi geldi bana.
0: Tüm bunların yanında bugün bir karar bekleniyordu ama toplantının da cuma gününe ertelendiği haberini aldık sonradan.
1: Evet ya burada tabii problemli olan şu. Bir hazırlığımız yok belki. Yani ben
0: organizasyon yok diyorsun.
1: Yok yani şimdi hiçbir hazırlığımız yok ki. Bunu Trabzonspor Fatih Tekke'yle yaşadı. Sayın
0: İbrahim abiden, demiştim. İbrahim Yavuz'dan duyduğumuz 3 cümleden biri. Talip olmayın, satın almayın, organizasyonumuz yok.
1: Şimdi
0: organizasyondan başladık.
1: Sanıyorsun biz Cihan'la yaptığımız programlarda da işte bu evet. işte bunu süzgeçten geçirini çok fazla kullanmışım.
0: Doğru diyorsun. 4 abi. 4 oldu o doğru.
1: Hadiseyi kullanmış. Evet. Hadiseyi kullanma.
0: O kelime. O kelime abi.
1: Adım adım ayrı kullanma bunları. Şimdi böyle adım adım ben.
0: Sıkıştık kaldık
1: şöyle,
0: diyorsun.
1: Ama tabii bu önemli bir eleştiridir tabii ki. Evet. Yani dikkat etmem de gerekiyor.
0: Estağfurullah abi eleştiri değil bu. Yani abi sakın eleştiri değil.
1: Kendi adıma bunu senin için söylemiyorum. Evet. Senin eleştiri olarak ama kendi adıma tabii ki tekrara düşmemek aynı şeyleri söylemem adına. Ya önemli. Burada da biraz şöyle eksikliğimiz var. Özellikle biz sahanın içinden gelen insanlar olarak bizim kelime dağarcığımız maalesef futbolcuların yani altyapı eğitimiyle alakalı yani biz maalesef bu doğru olduğu için söylemiyorum ama ya bizim okulla ilgili hiçbir eğitimden geçemedik. Çünkü futbol bizim önümüze her şeyi koydu. İşte ben liseden mezun oldum. Hı hı. O dönem okul takımında oyna yeter dediler bana. Düşünsene o yaşta bir çocuğa sunduğun imkana bak. Sen top oyna yeter okula gelmesen de olur. Ben de o düşünceyle normal olarak yani o yaşta şeyi ayırt edemeyen eğitimi ayırt edemeyecek biri olarak şimdi tabii ki pişmanım. Keşke onu devam ettirseydim diyorum. Bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşıyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Yani.
0: Onu şöyle fark ettim İbrahim Yavuz. Geçen gün Ben bu kadar talip ol, bu kadar olumsuza talip olmayın ve aynı zamanda çok çabuk satın almayın size sunulanları sorgulayın kısmından yaklaştığımda bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz üst üste bana ya sen çok İbrahim Yavuz dinledin herhalde, İbrahim Yavuz'a çok maruz kaldın herhalde diye geri dönütlerde bulundular. Aa dedim, İbrahim abi de çok kullanır bunları, doğru. Ama aklın yolu bir, mantığın yolu bir dedim. Yanlış anlaşılma olmasın yani, orada senin kelimelerinden, cümlelerinden yola çıkarak aslında doğruya gidişi biraz da öne çıkarmaya çalıştım. Evet. Bana kalırsa senin düşüncelerin burada, özellikle bu hakem konularında MHK'ye en çok girilmeyecek, hani teknik taktik saha içinde kalan bir yorumcu olarak en çok girilmeyecek isimlerden birisin mesela, ama bence seninle daha mantıklı konuşuruz. Daha iyi bir düzlemde yol alabiliriz buraları konuşurken. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden hep de derim, Cihan Dişi ile senin programlarının iyi bir dinleyicisiyim abi. Belki de biraz onun etkisinde kalıyor olabiliriz zaman zaman.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Ve ben bölmüş oldum milli takım yorumunu abi. Böyle biraz buraya
1: ya kaçtık. Ya şöyle yani, dediğim kaçtık gibi. Bu da Montella kısmı ile alakalı. Yani çok fazla şeyi de anlıyorum. Mesela olumsuz yorum yapana da bir itirazım yok. Ama yani tek başına da her şeyi yıkmanın da ben çok adil olduğunu düşünmüyorum. Evet, Montella Dünya Kupası'ndan bu zamana başarısız, kabul edelim. Ama yani böyle her şeyi de böyle yıkarsak biraz da ayıp etmiş oluruz. Sonuçta yani bir şeyler de yapıldı Cihan. Yani şey, özür dilerim, belki yani hiçbir şey yapılmadı.
0: Cihan yarın abi. Yarın 12-14 Cihan Dişli.
1: Evet, Cihan'la da andık onu. O yüzden affedersin. Yani şöyle bunu kabul edeceğiz. Yani bu biraz hani onu yok saymak, çünkü bizde öyledir. Toplum olarak da bunu çok fazla yapıyoruz. Güçsüz birini gördüğümüzde, hatalı birini gördüğümüzde, değil mi? Yani bütün günahlarımızı onun üzerinden çıkıyoruz. Kendi eksiklerimizi de onun üzerinden halletmeye çalışıyoruz. İşte o bana çok adil gelmiyor. Ya eleştirelim ama ya bugüne kadar da hani olumlu şeyler de yapıldı ya. Bunları da yok saymayalım diyorum. O yüzden benim ilgili yorumum bu.
0: Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular mı? Sorar mısın lütfen demiş.
1: Asla kabul etmem yani. Hani hiçbir dönem bunu kabul etmedim. Bugün özel bir durum değil ki yani. Ama şunu unutuyoruz işte. Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular değil ama bizim topçular 1. sınıf organizasyonda futbolcu oldular. Bizim karıştırdığımız konu Juventus'tan geliyor Kenan Yıldız. Real Madrid'den geliyor Arda Güler. Zeki Çelik Juventus'tan geliyor değil mi? Onlar bir sistemin içerisinden geliyor. Burada var mı öyle bir sistem yani? Senin zaten bence bizim özellikle işte o mesaj atan arkadaşımız da muhtemelen o düşüncede olduğu için söylüyorum. Yani hepimizin yanıldığı konunun ne olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir video izledim. Bir arkadaşımız aynı şeyi söylüyor. Arda Güler orada diyor. Orada da o bir sistemde. Seninle onun çok alakası, sen şey zannediyorsun yani bu bahsettiğin oyuncuların hepsini bir araya getirdiğimizde bir Juventus oyunu, Real Madrid oyunu, öyle olmuyor, kolay mı onlar? Baksınlar Gürcistan milli takımını, bir baksınlar bundan 10 sene öncesine, 15 sene öncesine, tarihin en önemli takımlarında oynayan oyuncuları bir araya getirdiler, hiçbir organizasyonda olamadılar. Öyle olmuyor işte yani, oradan değerlendirirsek yanılırız diye düşünüyorum ben.
0: Gelen mesajlarla ilerleyeceğiz. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Peki milli takım geleceği için, milli takımımızın geleceği için, hem de Montella'nın geleceği için nasıl toparlarsın, neler söylersin? Senin önerin ya da senin oradaki reçeten İbrahim Yavuz?
1: Yani şöyle, çok net gözüküyor. O da burada durmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sen gelecek adına onunla çok hayırlı bir şey ortaya çıkmayacak ama.
0: Sanki kov yani, beni, yok kovmuyorum olayı gibi bir şey diyorsun.
1: Ya oraya yani. Oraya doğru gidiyor yani. Evet. Oraya doğru gidiyor konu. O yüzden yani o işten çok sağlıklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ha, bilmiyorum yani kimi önerirsin. Benim önerim şu olur. Günü kurtarma adına bir isim değil. Gelecek adına bana bir isim söyle. Ben o isim üzerinden değerlendireyim yani. Ama ben bugün adına bir şey söyleyemem yani.
0: Hep aynı isimlerin etrafında dönüp dolaşılması.
1: Olmaz. Onun bize bir faydası yok. Yani artık çıkalım bence aynı isimlerin etrafında dolanmaktan. Var mı gelecek adına? Bak Dele Fuente ile yapmış. Var mı genç milli takımlarında gelecek adına seni ümitlendiren bir teknik direktör?
0: Yok.
1: Ümit milli takımla entikse Egemen Korkmaz orada.
0: En azından
1: orada,
0: adı geçenler adında. Adı geçenler i̇şte etrafında.
1: Ya, onu yapın yani. Yap Egemen Korkmaz'ın üzerine bir yatırım. Ben de diyeyim ki tamam ya, bak gelecek adına bir şey yapmışlar. Çünkü milli takımlar şöyle bir yer değil. Yani bir senesini gelip insanların da böyle geçirdiği bir yer olmamalı. Yap gelecek adına bir şey. Götür Egemen Korkmaz'ı. Getir Güngör Öztürk'ü. Ben dediğim ki evet bak, genç milli takımlar, ümit milli takımlar, A milli takımlar bir planlamayla gelmişler. Ve bir gelecek inşa ediyorlar. Sabırlı olmak zorundayız. Ama sen bana diyorsun ki Fatih Hoca gelsin. E gelsin ama ben sana garanti ediyorum. Fatih Hoca ile de bir turnuva ile ilgili bir şey söylersin. İkinci turnuvada bugün konuştuklarını aynı şeyi söylersin. Tek fark ne olur biliyor musun? Montella'ya yaptığın sert eleştiriyi Fatih Hoca'ya yapamazsın. Yapamazsın yani. Bizde de böyle bir taraf var maalesef yani. Yapamıyorum. Montella'ya yaptığın sert eleştiri yapamıyorsun Fatih Terim'e yani. Orada da teknik anlamda eksikleri görüyorsun ama cesaret edemiyorsun yani. O yüzden yani eleştiriyi kabul ediyorum ama herkese eşit olduğunuzda eyvallah bir itirazım yok. Ama eleştirirken aman o isim işte beni rahatsız eder düşüncesinde olduklarında o olmuyor. Biraz ayıp oluyor oradaki insanlara yani.
0: 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk'u yerden yere vurup şu Montella'yı savunmak da çok yakışıyor yorumcu İbrahim
1: Yıldırım. Okan Buruk'u şöyle söyleyeyim. Okan Buruk'u yerden yere vuruyorsun diyen ben değilim ki.
0: Duymadın. Aksine yanlış gördüğünü ve haksız eleştirilerde bulunulduğunu söyledim Okan Buruk'a.
1: Ben Okan Buruk asıl daha talihsizlik. Ben evet. Okan Buruk'un bu kadar taraftarın tepki göstermesi,
0: gitsin
1: demesine itiraz eden, haksızlık ediliyor hocaya diyen benim.
0: Buna şahidim bak. Sen söylemeden ben söyledim. Şahidim.
1: Okan Buruk eleştirim benim şu. 4 sene üst üste bir takımla zaman geçirmiş bir teknik direktörün altyapıdan bir çocuğa dokunması lazım. Genç oyuncuların gelişimine dokunması lazım. Ve oyunun sadece bu kadar Osimhen üzerinden okunmaması lazım. Benim Okan Buruk eleştirim tamamen bu. Yoksa Okan Buruk'un 4 senedir ki mesela çıktığım yayınlarda de duruyor. Yani öyle bir videom da geçmişten duruyor. Ya en çok Okan Hoca'nın kaybetmeye hakkı var. Bugün üzerinden bir şey konuşacaksak. Hatta aldığı yere de 13. de bırakabilir Okan Buruk diye yorumum var yani. Şimdi ya bak işte yine şey şu bizdeki genel sorun da bu. Şimdi sen bir şeye ikna ediyorsun kendini, tamam mı? Montella ile ilgili. Aynı şeyi duymak istiyorsun. Zaten bu yorumculukla şeyi şöyle anlamaya başladım. İnsanlar kendi düşüncelerini ekranda gördüğü insanları izlemek istiyorlar. Ve toplumda da büyük bir çoğunluk yorumcu arkadaşlarımız bu işi çözmüşler. Şöyle yapıyorlar. Giriyorlar yorum yapmadan önce şeye. Büyük bir çoğunluğu için söylüyorum. Herkes için söylemiyorum ama yani çok şahit olduğum için. Bakıyor mesela X'te en çok eleştirilen kim? Montella. Vur abi Montella'yı yerden yere. Çünkü ciddi bir kalabalık arkanda olacak. Sonra gir şeye Montella bir maç kazandıktan sonra bir bak Montella ile ilgili bu şahane bir teknik direktör sözleşme uzatın. Gir yayına Montella'yı yere göğe sığdır ama çünkü büyük bir kalabalık o gün onu düşünüyor. Sen şimdi diyorsun ki tutarsız ol. Çünkü tutarsız olan insanlar onlar da taraftarın düşüncesini dile getirince değerli oluyor. Ya bir şeyde tutarlı olalım yani. Bir teknik direktörü eleştirirken niye eleştiriyoruz? Överken niye övüyoruz? Biz hep skor üzerinden kazanınca öv. Kaybedince yerden yere vur. Ama onun bize bir faydası olmayacak. Ben geçmişten bugüne bu davranışın, bu düşüncenin daha kimseye fayda sağladığına şahit olmadım ya. Yani.
0: Bu arada dinleyicilerimiz soruyor. Bugün toplantı vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Riva'da yönetim kuruluyla olağanüstü toplanacak haberlerinin üzerine. Bunu dinleyicilerimiz soruyor tabii, hatırlatıyor. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu İsviçre'ye gitti. Alexander Ceferin'le görüşecek, evet. Toplantı yapacak. Yani esasında oradaki kritik toplantı gibi duruyor bu ama bir de daha doğrusu yorumları da yapılıyordu bu konuda. Cılız da olsa o yorumlar.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Sen nasıl görüyorsun bu süreci, Salı gününden Cuma gününe ertelenen toplantıyı?
1: Ya şöyle, yani ben bak burayla ilgili çok bir şey söylemiyorum çünkü oradan ne karar çıkarsa çıkarsın, çıksın sağlıklı bir şey çıkmayacak gelecek adına. Yani günü kurtarma
0: ne çıksa
1: adına bir karar
0: sağlıklı
1: verilecek.
0: Olur peki?
1: Ne çıkarsa çıksın günü kurtarma adına bir planlama olacak.
0: Sağlıklı olan mı olur?
1: Ya sağlıklı olan zaten yollar ayırmak olacak ama planı olmaması işte üzücü olan taraf yani kimi getirecekleriyle ilgili. Mesela şöyle bir şey duysam çok mutlu olurum yani işte genç milli takımlardan ya da işte Egemen Korkmaz'la ilgili böyle bir planlama duysam mesela ama öyle şey de değil belki öyle yani bir senelik kontrat falan değil yani öyle kim gelirse gelsin bu kontratın dışına çıkamayacağı bir teknik direktörle sözleşme, gelecek inşa etme. Eyvallah diyeyim ki şahane bir planlama. Öyle olmayacağını da bildiğim için hangi karar çıkarsa çıksın kısa vadede birilerinin işini görecek ama uzun vadede yani biz bir sene sonra iki sene sonra burada bu yayında konuştuğumuzda benzer şeyleri söyleyeceğiz yani. Onda kimseye bir faydası olmayacak.
0: Peki Montella hangi gence dokundu? Yapmayın Allah aşkına demiş. Hala inatla aynı Samet'i çağırıyor demiş.
1: Montella evet. Montella bir gence dokunacak olursa amil takım yeri ya. Mesela Montella'yı şurada eleştir. Gence dokunuşu. Jenerasyon değişiminde eleştir. Evet mesela şeyde eleştir Montella'yı. Samet Akaydın'la gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Mesela orada eleştir Montella'yı. Aynı fikirdeyim. Ama birini nasıl yani öyle bize mesela şeyde eleştir Montella'yı de ki ya arkadaş bu Montella ve ekibi nasıl oluyor da bu ülkede alt liglerde

0: TFF birincilikte, TFF ikincilikte, TFF üçüncülükte ne olursa olsun oradan bir oyuncu gelecek diye söylemiyorum ama gidin arkadaş, gidin oradaki insanları görün, temas edin, insanlar görsün tribünde. İncilikten de bir takma bir oyuncunun gidebileceğini, oranın teknik direktörün oralarda olduğunu, değil mi, motive eder insanı yani.
1: Doğru.
0: Ya orada eleştir Montella'yı. Ben de eleştiriyorum zaten. Bak değişimi yapamadı diyorum. Yani Montella bir jenerasyondan 3 sene şahane santraforsuz düzenden özellikle şahane geri bildirim aldı. Ama tıkandı sistem. Yerine birini koyamadı Montella. Ona itiraz et. Ben de aynı fikirdeyim orada.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Bu kadar eleştiri yapılıyor. Takımlarında altyapıdan gelen futbolculara tahammül edebiliyorlar mı? Sabır yok demiş Kenan Köroğlu. Taraftarlar için gelen mesaj bu.
0: Eğer sen doğru bir şey yaparsan tahammül eder. Herkes tahammül eder yani. Senin doğru bir şey yaptığını görürse bugün itiraz edene yarın arkandan gelir senin, evet. Yani.
1: Aykut Bey der ki süzgeç de bizim, talip olmak da bizim. İbrahim Yavuz da bizim demiş. İbrahim Yavuz kırmızı eyvallah, çizgimiz. Uğraşma Berk hocam demiş. İbrahim Yavuz ben uğraştım mı seninle?
0: Eyvallah.
1: İbrahim abi. Aykut Bey'den destek geldi. İşin esprisi tabii.
0: Eyvallah, sağ olsun.
1: Merhabalar demiş Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey merhaba. TFF'nin başına yabancı biri gelebiliyor mu? Sorar mısınız demiş.
0: TFF'nin başına?
1: Yabancı biri gelebiliyor mu demiş Hacı Osmanoğlu'nun yerine. Gelir
0: ya mi? Ne yapacaksın yabancı gelir birini mi? Yani? Ya geldi dün, ya hakem de geldi yabancı halledemedin
1: bak, dedin ya. Dedin
0: futbolcu
1: ya,
0: da geliyor halledemedin.
1: Ya dün ya da daha önce pazar günü ben şimdi 3-4 gündür üst üste yayın yapıyorum. İzinden dönünce böyle biraz combo gibi oldu abi. 4-5 gün ara vermeden böyle yayınlar oldu. Hangi gün olduğunu hatırlayamıyorum, anımsayamıyorum. Onun biraz hafıza bulanıklığı var, özür dilerim ama gününü hatırlayamamakla beraber bir dinleyicimiz biz komple 2 yıl boyunca tüm kurumlarımızı yabancılara teslim edelim anca öyle düzeliriz falan demişti. Ya biz ne için çaba verdik o zaman? Ne için uğraştık o zaman bunca yıl?
0: Çok üzücü mesela. Yani, abi, çok üzücü.
1: Abi aynen öyle. Ne için çabalıyorsun? Ya işin neticesinde tamam futbol vesaire diyorsun da futbol dahi olsa bir futbol kurumunun, bir futbol kategorisinin tüm kurumlarını yabancılara teslim edelim demek nereye götürüyor bizi? Varı yabancıya teslim et, hakemi yabancıya teslim et. Yani bak şimdi de yabancı teknik direktörü geçtim. Yabancı başkan gelebiliyor muyu konuş. Abi nereye kadar? O zaman ülke gider elden bir yerden sonra Allah korusun.
0: Peki olsun yani, onu söyleyenler mesela.
1: Buraları, hayır ülke gider eldenden kastım şu mesela onu da açayım. Çok böyle ince bir çizgi çünkü. Senin bu düşünce düşünce bakış açın, bu bakış açın. Yarın öbür gün farklı şeyleri de götürmeye, konuşmaya çok elverişli bir hale gelir. Ya biz ne için çabaladık yıllar önce? Bugün İstanbul'un mesela kurtuluşu değil mi İbrahim Yavuz? İstanbul'un kurtuluşunda mesela bunlar geliyor, böyle mesajlar geliyor. Çok belki ince çizgiye taşıdım konuyu. Çok böyle farklı bir noktaya doğru götürüyor gibi olduk ama yani... Biz ne için çabaladık da sen bugün bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorsun? İlginç ya geliyor şimdi, bana. Çok yanlış. Onu, ya da belki de çok milliyetçi yaklaşıyorum. Onu da bilmiyorum. Onu, ama yanlış geliyor bana.
0: Konu futbol ya. Burada herkes istediği gibi konuşabiliyor. Şimdi orada şöyle diyeceksin aslında.
1: Bakış açısı yani hayata insan, da yansıyor
0: sen
1: ama.
0: Sen kendi işinde kabul ediyor mu? Mesela muhasebeci bir arkadaşımız ya oraya da yabancılar gelsin diyebilir mi? Demiyor değil mi? Ama iş futbol olunca ya da kendinin dışında bir görev olunca oraya gelsin diyor yabancı. Kendi işine mesela böyle biri de alakalı ya yabancı gelsin bunlar yönetemiyor dendiğinde asla kabul etmiyor değil mi? Kendi evladına sahip çık diyor. Ya bunlar çok size faydası olmayacak konuşmalar olduğunu düşünüyorum belki yani.
1: Biraz öyle.
0: Bence biz ligimize dönelim. Ligimize dönelim.
1: Biraz öyle ama yani, bunları konuşmak bir yerde kolay hale getiriyor diğer tarafı da.
0: Aynen öyle. Maçlar başlıyor.
1: Biraz böyle en azından biraz hassasiyetle yaklaşmak gerektiğini, yabancılaşma konusunda hassasiyetle yürümek gerektiğini düşünen taraftayım. Onu söylemek istedim o yüzden.
0: Doğru, nereye kadar?
1: Abi? Sen hadi orayı yabancı var hakemini getir, yabancı hakem getir derbilerde. Tamam. İşte şimdi onu iste. İki gün önce gelen bir dinleyicimizden yorum. Akıl alır gibi değildi. O da itiraz edilesi bir şeydi yani. Peki. İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz sürüyor. Mesajlara dönüyorum. Berk, yayın için Allah kolaylık versin. Hiç açıcı değil gündemimiz. Ne maçı ne özetini izlemedim. Tüm gün şarkı ve reklam geçse şikayet etmem ama tabii ki sizi dinlemek her şeye rağmen keyif verici. Belki istifa müjdesi gelir diye dinliyorum demiş Yenal Bey Manisa'dan.
0: Selamlar.
1: Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş İbrahim Bey. Okan Buruk'un eleştirisiyle ilgili konuştu. Taraftarların eleştirisiyle alakalı bir şeyler söyledi. Bence Okan Buruk'un kendisi gitmesinden ziyade Okan Buruk'un altındaki ekibin doldurulması gerekiyor demiş Bilal Bilgin.

0: Ya altındaki ekibi doldursun derken, ben bilmiyorum ki mesela altında ekibinin yetersiz olduğu ile ilgili ne
1: Evet.
0: kadar bilgisi var arkadaşımızın, merak ediyorum mesela. Atletik performans için eksik olduğunu yorumlayacak kadar teknik donanımı. Ben bilmiyorum mesela atletik performansının yeterli olup olmadığını. O yüzden o konuda net bir şey söyleyemem. Bu da son zamanlarda çok konuşulan konu olduğu için. Yani Okan Hoca ile alakalı değil. Ekibinin değişmesi lazım. Üzerinden bir şeyler de söyleniyor ama bilmiyorum atletik performansının ne kadar yeterli olduğunu, analizcinin ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum Berk.
1: Berk abi ağzınla bin yaşa yabancı hakemden yanayım ama her şey yabancılara teslim edilsin denecek kadar da ileri gitmemek gerekiyor. Milli duygularımızı
0: Bence
1: hatırlattığın
0: de.
1: için teşekkürler demiş dinleyicimiz. Ya hatırlatmaktan ziyade kızgınlık, serzeniş bu benimki ya. Nereye kadar gidiyor kardeşim? Sen bunlar için çaba verdin. 6 Ekim'de hatırlatıyorsun bir de mesela bunu. İstanbul'la
0: Tabii
1: alakalı
0: canım.
1: önemli bir gün.
0: İnanılmaz değil mi
1: Yani bir
0: ya?
1: yerlere
0: Aynen.
1: götürüyor seni. Her neyse çok fazla böyle duyar kasmış gibi olmayı da sevmiyorum abi bu konularda. Hala mesajlar
0: Ha.
1: gelse de oraya geri dönmeyelim isterim. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacağım. Fikstürü biraz konuşalım istiyorum. Biraz oralara dönelim
0: Olur.
1: istiyorum. Her ne kadar Galatasaray tarafına baktığında MHK'nin başkanı yok ama biz bir cuma günü maça çıkacağız açıklaması gelse de her ne kadar Beşiktaş tarafına Kocaeli'yi arayacak olan Beşiktaş tarafına baktığında hafta sonu Serdal
0: Ya
1: Adalı'dan benzer açıklamaları
0: Berk
1: görsek de
0: ya
1: biraz futbola dönelim abi.
0: ya Berk Fenerbahçe'nin hocası yoktu. UEFA Kupası'nda rakibi belli oldu ya. O gün niye bu kadar hassas olmadı bu insanlar ya? MHK başkanı yokmuş o yüzden. Fenerbahçe'nin hocası yoktu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci eleme takımı belli olmuştu. Şimdi o normalde bu mu anormal yani? O da anormal, bu da anormal. O gün ses çıkarmıyorsun, bugün ses çıkarıyorsun. Niye bu? Çünkü işine yarayacak şey, alacağın şey. Şimdi Galatasaray tarafı ile ilgili şunu söyleyeyim. Herhalde Okan Buruk'un bu milli aradan sonraki Trabzon maçı ile ilgili ciddi problem yaşamıştı. Seçebileceği
1: Evet.
0: en şahane rakip diye düşünüyorum. Ben Kasımpaşa'yı canlı izledim en son Konya maçını. Kaybetmedi değil mi Kasımpaşa bildiğim kadarıyla? Bu oyunda nasıl kaybetmedi çok şaşkınım. Ama Galatasaray maçı onlar adına da hani bence kendi gerçekleriyle yüzleşme adına çok onlara
1: Berabere
0: problem
1: 0-0'lık
0: çıkartacak bir
1: eşitlikle sona erdi. Hatta orada namağlup takım Kasımpaşa, Emre Belezoğlu'yla.
0: yani ben hiç beğenmedim Kasımpaşa'yı. Konyaspor için de benzer yorum yapabilirim. O yüzden Galatasaray'ın ben Kasımpaşa karşısında çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
1: Yani o seriyi bozacak diyorsun Galatasaray.
0: Çok yani ben rahat çok rahat farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan yani.
1: Bir diğer tarafta Gençlerbirliği Amet maçını izleyeceğiz. Diyarbakır temsilcisi Amet'le karşılaşacak Gençlerbirliği. 13.30'da başlayacak. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma. Tabii bu 13.30, 16.19 maçlarına geri dönüyoruz. Onun da
0: Çok
1: sevincini
0: şükür. Çok
1: paylaşalım.
0: şükür. Sevdiğimiz saatler
1: Aynen
0: bizim.
1: öyle. Sevincini
0: İyi de oldu o
1: paylaşalım.
0: saate dönmemiz yani.
1: 20'deki maçlardan haliyle pazartesi ve cuma günleri normal ama 20'deki maçlardan biraz böyle bir bıkmış durumumuz vardı. Ben bir futbol severi olarak konuşayım.
0: Evet. Saat
1: Yani.
0: konusunda bir hayli zorluyordu değil mi? Yani hem izleyen hem yorumlayanın herkes için bayağı zordu o saatler. Yani.
1: Abi Şampiyonlar Ligi maçı gibi gece 1'de eve gidiyorduk mesela.
0: Aynen,
1: Evet.
0: aynen belki.
1: Gençlerbirliği Diyarbakır'la karşılaşacak. Gençlerbirliği Ahmet maçını izleyeceğiz.
0: Yani Gençlerbirliği'nde hoca değişimi oldu zaten. Onların da oyunu bir hayli problemliydi. Ahmet'in ben çok problem yaşayacağını düşünmüyorum ben. Çok rahat oradan Ahmet'in de çıkacağını düşünüyorum kazanarak.
1: Orada da bir hoca gündemi var. Metin Diyed'in. Bu hafta 7.
0: Evet,
1: haftada.
0: o da ayrı bir konu mesela. Ya çünkü bilmiyorum ben şimdi içeride ne olup bittiğinde haberim yok ama ya bu kaçıncı oldu Metin Diyed'in istifa ettiği geri döndüğü Allah aşkına yani. Normal mi? Belki bilmiyorum. Bana mı normal geliyor bu işler yani? Şimdi
1: Mesela bu
0: düşünsene
1: defa ne
0: sen bir
1: oldu
0: yerde
1: değil mi?
0: çalışıyorsun. Zıp pırt istifa edip geri geliyorsun. Bırakıyorsun geri. Ya bir yer bir şey kötüyse git. Dönme ya. Yani gerçekten dönme hocam. Yani dışarıdaki insanlar bunu ben şimdi nasıl yorumlayayım ki bunu? Ne diyeyim şimdi? Kaçıncı oldu ya Metin Diyadin, Volkan Demirel git gel. Şimdi yarın Volkan Demirel gelirse
1: Şimdi
0: düşünsene şeyi.
1: isimler değişiyor. Bir öncesinde de Ankara Gücü ve Gençler Birliği özelinde Mustafa Kaplan'ı çok konuşuyorduk İbrahim Yavuz.
0: Ya ama olur mu şimdi belki yani sonra diyoruz ki ya oyunu nasıl gelişsin ya şimdi düşünsene sen futbolcusun orada biri geliyor biri gidiyor ne oluyor dersin burada yani. O yüzden ben Ahmet'in yani en düzenli şu an planlama yapan oyunu da bir aile güçlenmiş Ahmet'in burada kazanacağını düşünüyorum ben.
1: 16'da cumartesi günü Alanya Erzurum'u ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde.
0: Yani Alanya'da burada rakip Erzurum olduğu için söylüyorum. Herhalde oynayabileceğin rahat maç olduğunu düşünüyorum belki.
1: Samsun Trabzon maçını izleyeceğiz. Yine saatler 16'yı gösterdiğinde.
0: Orada da Samsun bu sene bir hayli problemli. Hatta Samsunspor teknik direktörünün ben bir videosunu izledim. Taraftarları antrenman sahasına gelmiş. İzledim mi bilmiyorum. İzlemeni tavsiye ederim. O video

0: Ya aslında Samsunspor'un bu seneyle alakalı bir hayli problem yaşayacağını gösteriyor. Bir teknik direktörün bir kulübün taraftarıyla, oyuncuyla aynı ortamda niye böyle bir diyaloğun içine girer? Bir de hele hele bu kültürde yetişmemiş insanlar orada. Hani hiç sağlıklı bulmadım. O yüzden Trabzon Galatasaray'dan sonra yine aynı güçlü oyunu ve yani galibiyetle devam eder diye düşünüyorum ben yani.
1: Taraftar tesis ziyaretinde bulunuyor ve orada senin bahsettiğin gibi teknik direktör Fink taraftara karşı galiba istifa da geliyor sonrasında, yanlış mı hatırlıyorum? Taraftarlarla yüz yüze konuşuyor ve işte futbolcuları gösteriyor, onları savunmaya çalışıyor. Bir diğer tarafta tarihi konuşma olarak geçiyor bazı haber kaynaklarında ama
0: tarihi konuşma ne oldu merak ediyorum.
1: Haber kaynaklarında böyle, oraya gelecektim ben de tam da, haber kaynaklarında böyle geçen bu konuşma, bu meydan okudu başlıklarıyla verilen bu konuşmanın altında tabii nasıl bir enerji, nasıl bir sinerji yatıyor Trabzonspor'un için göreceksiniz.
0: Bir kulübün teknik direktörü niye o duruma bırakılır?
1: Bu genç takımın niye size ihtiyacı var diyor Fink. Tabii orada istifa kısmı yanlış
0: bir oradan bir şey yanlış çıkmaz haberini. Trabzonspor rahat kazanır belki.
1: Diyorsun. Bu arada Samsun'u da hep böyle hatırlıyoruz. Bak Samsunspor'un hep böyle kritik yıllarda, kritik neden kritik mesela şu an? Samsunspor özelinde beklenenin çok altında bir performans var. Göztepe için de öyle bu. Böyle kritik zamanlarda hep böyle bir oradan gelen görüntüyü görüyoruz.
0: Ama Göztepe'de hiç böyle şeyler izlemiyoruz.
1: Tamam, izlemiyoruz oradaki çünkü farklı bir yapı ama
0: yabancı idareciler var orada çünkü. Ben yabancı idareciler.
1: Az önce yani konuştuğumuzda da tezata düşecek şimdi bu yabancı idareciler kısmı. İbrahim, o kulüp özelinde yabancı, tamam evet doğru diyorsun.
0: Asla yabancı idareci biz gelsin demiyoruz.
1: Evet.
0: Gelmesin demiyoruz. Tabii ki gelsin, bize bir şey öğretecekler. Bu konuda donanımlı insanlar gelsin. O arkadaşımızın anlattığı komple yabancılara teslim edelim. Evet, biz ona itiraz ediyoruz. Öyle doğru şey olur diyorsun. Mu ya?
1: Şimdi aklıma iki şey geliyor. Biri taraftar kalbiyle beyni çelişenler, aklı çelişenler demişti. Eski Galatasaraylı oyunculara atıfta bulunup onları biraz da takıma küstürmüşlerdi. Hatırla lütfen.
0: Emre Kılıç'a yaptılar.
1: Emre Kılıç orada işte dinlemekten vazgeçti, şey terk etti. Bir onu hatırlıyorum böyle kritik dönemlerden. Bir de bunu hatırlıyorum. Samsunspor'da bu iş çok dönüyor böyle kritik zamanlarda.
0: Kulübün başkanının açıklamaları zaten dinlediğinde çok sağlıklı değil ki.
1: Biraz da yönetimden kaynaklanıyor bu. Orada yanlış yönetiliyor bu tarz durumlar gibi görüyorum. Çünkü 3 yılda, 4 yılda, son 5 yılda böyle birkaç Samsunspor'da taraftar, teknik direktör, taraftar futbolcu arasındaki bu tarz yoluklar çok fazla belki yansıyorsa.
0: Onlar olmaz belki. Yani evet, sen idareci olarak bu işlere müsaade edersen çıkamazsın işin içinden.
1: Doğru. O anlarda şöyle.
0: Trabzon kazanır dedik.
1: Dedik. O anlarda şöyleydi.
2: İhtiyacı var, desteğinize ihtiyacı var. And this team will fight for you on Saturday on the pitch. Ve bu genç takım da cumartesi günü sahada sizinle.
1: Takıma size ihtiyacı var diyor taraftara. Bu şekilde Fink konuşuyor. Diğer tarafta Rize Spor yine cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. 16'da Trabzon'un Samsun deplasmanını, 19'da da Fenerbahçe'nin bir diğer Karadeniz ekibi Rize deplasmanını izleyeceğiz. Esasında cumartesi günü Türk futbolunun nabzı Karadeniz olacak. Söz sende İbrahim Yavuz.
0: Ya şöyle, yani şimdi Rize Spor'la ilgili çok fazla bir bilgim yok. Yani Recep Hoca'nın teknik direktörlük kariyerine baktığımda orada da çok fazla dalgalanmalar görüyorum. Çok başarılı dönemler, sonra çok başarısız dönemler. İçeride çok problemli bir Rizespor ama dışarıda başarılı bir Rizespor. Fenerbahçe'nin de çok fazla performansı dalgalanıyor. Orada da öngörü konusunda çok problem yaşıyorum. Ya çok zorlanacağım bir karşılaşma yani. Hani şöyle bir şey bekliyorum ben. Hangi skor çıksa şaşırmayacağım bir karşılaşma. Yani Rize kazansa da şaşırmam. Fenerbahçe kazansa da berabere de bitsin. Hiçbir şeye şaşırmayacağım bir karşılaşma.
1: Pazar günü 13.30'da Konya Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum. Konyaspor konusunda yani Kasımpaşa maçında izledim. Konyaspor bir hayli hayal kırıklığına uğrattı benim. O yüzden orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum.
1: Aynı gün farklı saat. Saat 16'da Gaziantep Çorum'a karşılaşıyor.
0: Gaziantep Spor kimle?
1: Çorum.
0: Çorum'da hoca değişikliği oldu ki yani ben Uğur Uçar'ın çok başarılı olduğunu düşünüyordum. Yani nasıl bu karar alındı çok şaşırdım. Orada hoca değişimi biliyorsun her zaman pozitif anlamda yansıyor kulüplere. Şöyle anlaşılmasın, şu an Çorum Spor hala Uğur Uçar'ın takımı, Burak Yılmaz'ın takımı ancak bir aydan sonra olacak. Yani Çorum Spor'un ilk 4 hafta oynayacağı maçlar da daha çok Uğur Uçar üzerinden okunması lazım. 4. haftadan sonra Burak Yılmaz üzerinden okuruz diye düşünüyorum. Hemen Çorum'un

0: galibiyeti daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş pazar günü 19'a Kocaeli'yi arayacak.
0: Beşiktaş kazanır. Yani Beşiktaş'ın ben bu sene özellikle teknik direktör davranışı çok sağlıklı bulan biriyim ve içeride özellikle Beşiktaş milli aradan sonraki rakip de çok uygun aslında. Kocaeli Spor içeride problem hallediyor ama dışarıda sorun yaşıyor. Böyle maçlara karşı da Galatasaray maçını izledik. Galatasaray hiç zorlanmadan çok rahat kazandı. Yine Beşiktaş'ın ben kazanacağını düşünüyorum zorlanmadan.
1: Son olarak pazartesi günü Eyüp Göztepe karşılaşmasını izleyeceğiz. Birbirine yakın iki ayrı sıra. Biri evet. Ligin sonunda Eyüp, diğeri de ligde.
0: Yani şöyle Göztepe tarafı tabii biraz önce konuştuğumuz bir önceki senelere göre bir hayli beklentinin altında kaldılar ama onlar adına kıymetli olan hiçbir şey görmedik değil mi? Teknik direktör değişimi, yani taraftarın tesise gelmesi ya da idarecilerin çok fazla böyle keskin ifade, hiçbir şey duymadık. Onlar hala planlamalarına sadık kalıyorlar. Muhtemelen onu analiz ediyorlar. Neden bu kadar kısa sürede ciddi anlamda bir dalgalanma oldu? Onun analizini yapıyorlar. Ben Göztepe'nin tekrar en kısa sürede ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Hatta Eyüp maçı da bu anlamda onlar adına büyük fırsat.
1: Eyüp de 17-16 gol yiyor. Yarısı geçen hafta zaten. Öyle bir evet, Eyüp istatistiği
0: yani,
1: var ki.
0: Yani evet, orada Fener maçında bütün olumsuz anlamda ne olacaksa hepsi başlarına geldi yani.
1: Peki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde İbrahim Yavuz. Son kısma
0: başka yaklaşıyor. Bir şey yok. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına
0: sana.
1: Sağlık abi. Selamlar, saygılar. Sağ İbrahim Yavuz'la konuştuk. Hem milli takım gündemine hem de aynı zamanda şöyle bir fikstüre bugünden baktık. Bugünden bakmak belki biraz erken ama baktık birlikte. Selamlar İbrahim abiye, saygılar demiş. Fenerbahçe Barcelona. Barcelona ile mi oynuyor hocam? Rize'yi amma abarttınız demiş Hasan Atılgan. Ya İbrahim Yavuz kimseyi memnun edemedi bugün. Ne Fenerbahçelisin ne Galatasaraylısın. Onu fark ettim. Gelen mesajlara bakıyorum bir tarafta. Derfin Yunus'tan teşekkürler mesajınız için. Enes Bey der ki, Berk Bey kalbiyle aklı çelişen ifadesini kulübün başkanı kullanırsa taraftara bir şey deme hakkınız kalır mı? Taraftarın hiçbir suçu yok bence demiş. Ben de zaten oraya bağladım ya konuyu. Kulüpten bu iletişimi nasıl sağlıklı yönetebilip yönetemediğini görürsünüz ya da kulübe bağlarsınız. Bugünkü o taraftar Fink buluşmasındaki durum ne kadar sağlıklı duruyor uzaktan, İstanbul'dan ya da herhangi bir yerden baktığında, kulübün dışından en azından bakabildiğinde ne kadar sağlıklı duruyor. Diğer tarafta o günkü o durum yine ne kadar sağlıklı duruyordu. Bunların hepsi biraz da kulübün yönetim biçiminden, yönetiminden yola çıkarak doğru yola götürebilecek eleştirileri yaptırıyor bizlere. Hacı Osmanoğlu 30 senenin pisliğini benim üzerime yıkamayın, yıkamazsınız diyor. Yanlış yazılmış. Peki yıkılmaz diyor demiş. Bu 30 senenin içinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak alıkoyma var. Bunu kendisi yaptı. Gelelim günümüze demiş. Sürekli bir istismar duygusu var demiş. Sürekli demiş Hacı Osmanoğlu düşüncelerle duygu istismarında bulunuyor demiş dinleyicimiz. Galatasaraylı olarak Abdülkerim vallahi ikinci ligde oynar, sorar mısın Berk demiş. Görüyor musun Türk bir hoca ne kadar güzel eleştiriyor değil mi hocaları, ama Montella'ya gelince eleştirme yok demiş. Beğeniyorlarmış demiş. Selamlar saygılar demiş. İbrahim Bey'e katılıyorum demiş. Peki. Selam, çok üst üste konuşuyorsunuz, anlaşılmıyor demiş. Dikkat edelim. Özellikle mesajınızı da yazdıktan sonra 13 dakika önce yazdınız, gördüm. Okumasak da yayında dikkat etmeye de çalıştık. Teşekkürler bu geri dönüşünüz için, sağ olun. Berk Bey merhaba, İstanbul'dan Serdar. Sürekli yabancı çığırtkanlığı yapılıyor. Yapan taraftarlara da bir seslenmek isterim. Önce biz yabancılar gibi maç izlemeyi öğreneceğiz, tribün ahlakını takınacağız, ondan sonrasına bakarız yayınlar demiş dinleyicimiz. Federasyonun içi çetelerden temizlenmediği sürece kim gelirse gelsin fark etmez demiş Kenan Köroğlu. MHK'ye orada biraz da dokunuyor herhalde cümlesiyle. Berk selamlar demiş. Allah kolaylıklar. Okuduk bu mesajı. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol Genel Bey. Yabancı hakem bir maç geldi İbrahim Hocam. Ligin tamamına gelsin, birçok şey hallolur demiş Erkan Bey. Fatih Terim kimleri aldı? Gençleri ikinci ligden bile aldı demiş. Direkt daha milli takımı aldı hem de demiş. Samet'i gittiği takıma transfer edecek mi? Bunu da okuyun lütfen demiş. Niye okumayalım? Okuduk. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama bunca olaya rağmen federasyon başkanı istifa etmemişken biz Montella'dan istifa bekliyoruz. Kaldı ki federasyon başkanı dün bir partinin arkandayız mesajını, Sayın Devlet Bahçeli'nin göndermiş olduğu bir çelenkten bahsediyorsunuz, çiçekten bahsediyorsunuz. öyle üstü kapalı konuşmaya da gerek yok bu konuda. Yani belli bir destek vardı. Bunu konuştuk da hatta yayında. Arkandayız mesajını gözdağı verir gibi siteden paylaştı demiş Hacı Osmanoğlu. Türk futbolu nereye gidiyor bilmiyoruz demiş. İstanbul'dan Mehmet ben demiş. Talep etmeyi de çok kullanıyor İbrahim Hocam demiş. Peki. Berk kardeşim selamlar. Programın sonuna geldim galiba. Kendine iyi bak, yarın görüşürüz demiş. Tam da sonuna gelmemiştiniz mesajı attığınız anlarda mesela. Ama yaklaşıyoruz sonuna, onu da söyleyelim. Berk Bey iyi yayınlar. İbrahim Bey'i uzun zamandır takip ediyorum ama son zamanlarda bir Fenerbahçeli olarak ekseninde bir Galatasaray'a kayma gibi hissediyorum demiş. Kayma var gibi hissediyorum demiş. Selam İbrahim abiye, selamlar saygılar demiş. Yani İbrahim Yavuz'a bundan 2 ay öncesinde de yayınlarımızda Fenerbahçeli diyenler vardı. Yani mesela ben radyoda yorumcuların arasında, yorumcular özelinde objektiflikse eğer söz konusu, İbrahim Yavuz'un doğrusuna doğru, yanlışına yanlış dediği kısma çok samimi bir şekilde inanıyorum. Yani kaldı ki mesela Ahmet abiden bahsedelim. Ahmet abiyi çok seviyorum, çok sayıyorum. Ben objektifim demiyor ama mesela Ahmet abi. Ona yaptığınız yorumlarda Fenerbahçeli demeniz onu çok da üzmez. Ama İbrahim Yavuz gibi hani burada objektif kısmını ön plana çıkarıp, öne çıkartıp öyle yaklaşmaya çalışan insanlara bunu yaptığınızda, sadece bu bir işte Fenerbahçelisin, bir haftaki yorumuna göre Fenerbahçelisin, diğer haftaki yorumuna göre Galatasaraylısın demek açıkçası geri geliyor o yorumcuya, o gazeteciye, o sunucuya, biraz da iyi hissettiriyor biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim yani. Bana burada Beşiktaşlı denilmesi, Fenerbahçeli denilmesi, sen Beşiktaşlı değil miydin ya? Sen Galatasaraylıydın, geçen hafta onu savundun. Oralara kadar gidilmesi mesela yeri geliyor. Demek ki bazı şeyleri de zaman zaman da olsa hani objektiflik anlamında doğru yapabiliyoruz, o düşündürüyor. Onu söyleyeyim size. İstanbul'dan Emre ben. İyi yayınlar diliyorum. Yasin Kolu canlı yayınlara katılıp savunan Hacı Osmanoğlu şimdi niye sessizliğe büründü? Sağ kolu diyebileceğimiz bir adam tutuklanmış, çıkıp açıklama yapamıyor demiş. Emre Bey'in mesajı bu şekilde. Peki. Teşekkür edeceğim mesaj katkılarınız için. Az sonra Göksel'in çağrısı araç saatler 18 civarını gösterdiğinde haber masasında sizlerle birlikte olacak. Şöyle okuyamadığımız mesajlar var mı diye bakalım. Apalas, Arda, Kenan, Hakan, gerisi 3. 4. sınıf. Kerem, Barış, İsmail, Yunus, Salih, Orkun, Abdülkerim, Merih, Mert, Zeki, İrfan Can. Onlar da demiş. 3. 4. sınıflar demiş. Apalas olanlar sadece Kenan, Hakan, Arda demiş. Peki. Öyle ayırmaları da konuşuyoruz artık oyuncularımıza. Bu arada düne ilişkin Montella neler söyledi? Zira sadece düne ilişkin de değil. 4 maça ilişkin Dünya Kupası dengemizi bozmuş olabilir dedi. Manşeti öyle verdi Montella ama manşette beklediğimiz detaylar, orada ona yüklenilen, istifa beklenilen noktalar, buralara böyle girer gibi oldu mu? Neler söyledi? Nerelere değindi? Neler aktardı? Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörü, basın toplantısında 3-1'lik İtalya mağlubiyetini nasıl gördü? Onu dinleyerek tamamlayacağız. Hemen ardından Kim Ne Dedi formatımızın bir bölümü sizlerle olacak ve 18-20 arasında Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikte olacak. Haber masasında sizlerle buluşacak diyeyim ve Montella'nın açıklamalarıyla veda ediyorum. Öncesinde bir reklamımız mı var? Peki. Reklam var. Reklamın ardından Montella'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bu arada Instagram Sayarberk'ten bana ulaşabilirsiniz. Instagram Sayarberk hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da görüşlerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda çalışmalarımı yine oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Instagram Sayarberk'te buluşalım. Araya gidiyoruz. Ardından Montella ile devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Türkiye'nin en genç spor radyo.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
7: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar yine haliyle reklamda böyle bir birikti. Oraları tekrar eritelim. Karacabey'den selamlar Mehmet ben demiş. Mehmet Bey, Mehmet Arslan selamlar sizlere. Karacabey'e, Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Karacabey demişken Bursa'yla kalmayalım. Balıkesir'e de gidelim değil mi? Yakın zamanda oradaydım. Balıkesir'de de dostlarımıza selamlar. Musa Bey der ki Türk futbolu yanıyor. TFF başkanı yok ortada demiş. Hemen bir mesaj daha var. Berk kardeşim yayınlar. İbrahim Bey'e de saygılar. Lakin bir serzenişim olacak. Yaşadığımız bu kadar buhrandan sonra siz bu mikrofonlarda hala konuşabiliyorsunuz. Ben de bu frekansta hala sizi dinleyebiliyorsam. Samimi söylüyorum. Biz sağlıklı bir insan değiliz şu an demiş. Gelen mesaj böyle. Özcan Yağcı'nın mesajı. Böyle ince bir mesaj vermeye çalışmış. İnce bir mesaj vermek istemiş daha doğrusu. Özcan Bey'e selamlar mesaj için, katkısı için. Berk kardeşim selamlar. Az önceki mesajına teşekkür ederim demiş. Hangi mesajımıza teşekkür ediyorsunuz? Yayında ne mesaj verdik? Neye teşekkür ediyorsunuz? Az önceki mesajına derken neyi kastediyorsunuz? Cihan Bey'in mesajı mesela bu da. Berk selamlar, Serkan Çetener yok mu bugün demiş. Serkan Çetener bugün yok. Evet efendim, bugün İbrahim Yavuz'la paranteze başladık. Ve sizlerin mesajlarını şöyle bir hızlıca erittim. Gelen mesajları okuyorum. Hemen Vincenzo Montella'nın açıklamalarına da gideceğiz ilerleyen dakikalarda. An itibariyle yavaş yavaş da toparlayacağımız anlardayız. Parantezi sizlerden gelen mesajları şöyle okuyup okuyamadığımız ne var ne yok diye hızlıca okuyordum, göz gezdiriyordum derken şöyle gördüğüm kadarıyla da okuyamadığımız bir mesaj kalmadı gibi duruyor. Peki, Berk selamlar, kitap gönderecektin demiş. Evet, kitaplar kargolanacak. Herkesten adres gelmesini bekledim ama bazı kitabı kazanan dinleyicilerimizin çekilişle kitabımızı dağıttığımız kısımdan bahsediyor, söz ediyor dinleyicimiz. Mehmet Bey yazmış. Adresler gelmedi. Tam anlamıyla onları tamamlayalım. Burada dinleyen dinleyicilerimize de tekrardan hatırlatmış olalım. Ben tekrar ulaşayım hatta. Adresin gelmediği iki dinleyicimiz var. Ulaştık ama böyle yedek üye de belirleyemediğimiz için hemen yedek üyeye yollayalım. Yedek çekiliş sahibine yollayalım da diyemedik. Öyle bir problem yaşadık. Adresleri bekliyoruz. Kargolayacağım 4 ayrı kitabı imzalı şekilde diyelim. Berk kardeşim senle konuşalım mı A Plus futbolcuları, sen sayar mısın demiş. Konuşuruz, değerlendiririz. Geçmiş mesaj bunlardan biri. Mesut Bey der ki Berk selamlar, imzalı forma verecek misiniz der. Şu an yok, olursa duyurusunu yapalım diyeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip edin. Bu tarz duyurular için de kitap imza duyurusu için örneğin oradan haberleşebiliriz diye sizlere aktarayım. Aynı zamanda çalışmalarımı da oradan takip edebilir. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. İlhami Bey'e mesajı için teşekkür edelim. Arabada sizi dinliyorum. İlk defa mesaj atıyorum. Türk futbolunun bu durumu her zaman konuşuyoruz. Meksika'da ampute takımımızın dünya şampiyonası var. Onlara da başarı dileklerinizi iletin lütfen. Başarılar diliyoruz. Hatta bağlantılarla da destekliyoruz. Oralara gidiyoruz biliyorsunuz ki. İlhami Başkara'nın mesajı böyleydi. Başarı dileklerimizi oradan da eksik etmeyelim diyelim. Mehmet Bey'in mesajını okuduk. Peki, bugün böyle bir ince çizgimiz oldu. Tüm mesajları okuyabilip öyle bitirmek, programı noktalamak. Teşekkür edeyim her birinize mesajlarınız için. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz dedim. Onun duyurusunu da yaptım son kısımda. Montella'nın açıklamalarıyla tamamlıyoruz.
8: 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?

0: sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare e a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo. Quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoro con passione, sono appassionato e sono molto vicino ai ragazzi, quindi questo è il mio stato d'animo attuale.
1: Yani aslında ben böyle olduğuna inanmıyorum. Tabii ki de beklentiler çok yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse bununla alakalı çok güzel bir kısa süre önce yaşadığımız bir örneğimiz var. Uçakta bizi getiren uçağın pilotu mesaj verirken takıma yani ne kadar bizimle gurur duyduğunu ve bu seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını, işte bu tarz insanlar olduğu sürece biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu belki bizim açımızdan, ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı, çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım, çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz. Beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum. Kendi çalışmalarıma devam edeceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. Ve benim motivasyonlarımın umutlu bir şekilde dolu olmasının sebebi onların verdiği bu fedakarlık içerisinde yaptıkları bütün çalışmalar sayesinde. O yüzden burada onlara bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ama burada olduğum için gururlu olduğumu söyleyebilirim. Zamanında farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.
2: Eccomi Vincenzo, buonasera. Io mi riallaccio alla domanda di Alessandro Angeloni, però aggiungo questo. Mi ricordo all'Europeo, visto delle partite dal vivo vostre, e c'era un blocco unico, entusiasmo, squadra, allenatore, tifoseria. Io vorrei sapere se, anche dopo la delusione del Mondiale, state remando tutti dalla stessa parte o c'è qualcuno che rema contro?
0: Ma no, ma guarda, quella di oggi l'ha vista la partita, sembra una squadra che non remi tutte. Eh no, oggi è importante, è una partita delicatissima, in Belgio uguale. Se tu mi avessi detto dopo il primo tempo con l'Italia, insomma ci poteva stare, ma oggi la prestazione della squadra mi sembra una squadra coesa che segua l'allenatore. Non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
1: Soru şuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.

0: İsmail Bey.
1: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
2: Mister, la domanda è questa. Congratulazioni per la partita, perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
3: Ma non lo so, questo è un discorso un po' più ampio. C'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare. Se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
2: Ja, aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
0: Aslı Hanım'a vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
4: Ciao Vincenzo, buonasera.
5: La voce lo riconosco, tanto senza occhiale non vedo più.
4: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare, magari dovresti pure tu ricordare che a proposito di carattere e carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto. Si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?
2: Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcuya 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
3: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. È così, anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. Riguardo ai giovani, ci sono, l'Under 21 per la prima volta dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei. Abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo, e poi li abbiamo aggregati con noi tre, uno ha giocato oggi che è entrato, e abbiamo andare piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia, e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità, anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
2: Yani Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
0: Son iki soruyu alacağız. Last two questions. Aslan Hanım.
2: Ultimate demande.
3: Çeva da berdelere bura hoc.
6: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aslan Akta, Yeni Birlik Gazetesi. Hocam, biraz önce pilotunuzla yaşadığınız hikayeyi anlattınız. Bizleri 24 yıl sonra öyle büyük bir heyecanın içine soktunuz ki bütün Türk halkı sizlerle ve milli takımımızla gerçekten hepimiz gurur duyduk. Sadece o an değil, yenseniz de yenilseniz de bütün milli takımlarımızla biz her zaman gurur duyuyoruz. Bunu ayrıca eklemek isterim. Soruma gelirsek Sayın Hocam, her defasında elinizde çok önemli bir jenerasyon olduğunu ve yaptığınız çalışmaya inandığınızı söylüyorsunuz. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde 4 maçta üzüldüğümüz 4 mağlubiyet aldık. Siz hala sürecin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Sizin açınızdan baktığımızda artık bu sonuçların açıklanmayacağı bir nokta var mı? Her zaman o kadar pozitifsiniz ki sizin için hangi tablo başarısızlık olur? Çok teşekkür ederim.
2: Mister, la storia del pilota che ci hai condiviso con noi dopo i 24 anni d'attesa per la Coppa del Mondo, ovviamente la posso collegare a tutte le emozioni che ci avete fatto vivere con i calciatori, che sono state molto molto importanti. E noi, anche se perdete o vincete, saremo sempre orgogliosissimi di voi. Questo lo dico a prescindere prima dalla domanda. Io voglio solo chiederti la tua positività che hai nel periodo che dopo 4 partite negative, dopo il mondiale che non è andato come volevamo, che credi ancora nell'operato e nel lavoro. Secondo te, dopo 4 partite negative, se riesci a sempre a essere ancora positivo così, o c'è un punto in cui dici che forse potevamo fare qualcos'altro?
3: No, ma io devo, intanto mi fa piacere che hai riconosciuto qualche volta anche il merito, quindi ti ringrazio. E siamo dispiaciuti che abbiamo perso 4 partite. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per poter dimostrare di poter giocare e vincere a questo livello. Io sono l'allenatore, devo vedere cosa funziona e cosa non funziona e valutare la prestazione anche in relazione all'avversario. Quindi sono fiducioso perché la squadra è in mille difficoltà anche ambientali, che i ragazzi giovani oggi guardano quest'arma che è il telefonino e sicuramente vengono condizionati talvolta nel bene, talvolta nel male, come in questo periodo, inevitabilmente questo. E quindi io devo vedere dove poter lavorare, dove poter intervenire. Io sono fiducioso perché vedo una squadra unita che segue i dettami in campo, che gioca con attenzione, e quindi questo da allenatore mi dà stimolo ancora ulteriore per poter continuare a lavorare per crescere il livello della squadra e anche dei calciatori.
2: Aslında güzel sözlerin için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden umutluyum bizim takımımızdan? Çünkü birliktelik içinde olan ve oyun kurgularını her koşulda uygulamaya çalışan, taktiksel anlamda hiçbir zaman bağlılığını kaybetmeyen ve birbirine yardım eden bir takımımız olduğu için her zaman umutla bakabiliyorum bütün çalışmalarımıza. Sadece bu yaşadığımız modern futbolda bir problemimiz var. O da genç futbolcularımız, biliyorsunuz herkesin elinde silah var, telefon var tabiri caizse.

0: O yüzden o telefonlardan bazen çok etkilenebiliyorlar. Çünkü okudukları bazen doğru olmayan eleştiriler olduğunda etkilenebiliyorlar. Ama dediğim gibi biz bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz.
1: Başka soru var mı acaba?
0: Altıra Domande.
1: Ayşegül Hanım, son soruyu verebilir miyiz hanımefendiye? Please. Last question, sorry.
2: Teşekkür ederim. 24 TV Ayşegül Bedira Kosman. Hocam 1-0, 4-1, 3-0, 3-1 ve sadece atılan 2 gol. Bu tablo gelecek adına size ve bize neyi anlatıyor? Bir de maç sonu basın toplantısında Sayın Mancini sizden ve oyuncularınızdan övgüyle bahsetti. Siz bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Mister, la domanda è questa: dopo l'1-0, il 4-1, il 3-0, il 3-1, dove siamo arrivati, a che punto stiamo? Poi voglio anche ricordarti che il mister Roberto Mancini ha elogiato moltissimo sia la nostra squadra che il nostro tipo di gioco che facciamo con tutti i nostri giocatori. Cosa vorresti dire a riguardo?
3: No, ringrazio da un collega che magari c'ha qualche nozione in più o qualche conoscenza in più. Per me è sempre stato Roberto un punto di riferimento da calciatore, il suo modo di allenare, di stare in panchina, di confrontarsi e come si rapporta anche sotto stress, quindi per me è sempre stato un modello da seguire e quindi lo ringrazio e i suoi complimenti valgono ancora di più proprio perché sono genuini e spontanei. Le partite sono state determinate da episodi dove noi siamo mancati nella... in area di rigore dobbiamo migliorare in quel senso là.
0: Aslında çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim için her zaman bir örnekti. Futbolcuyken de beraber olduğumuzda da hem hocalığında da her zaman takip edilmesi gereken bir örnek olarak gördüm kendisini. O yüzden böyle güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor açıkçası. Maçlara gelmek gerekirse bazı anlara bağlı olduğunu düşünüyorum sonuçların. Çünkü ceza sahasındaki etkinliğimizi bir tık fazlasını yapabilirdik ve etkinliğimizi artırabilirdik. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum o sonuçlarla alakalı. Çünkü gerçekten anlık gelişen pozisyonlarda oluştu bütün o sonuçlar.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler. İyi akşamlar.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor
1: reklam
3: radyosu.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Ahmet abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
8: İyiyim abi. Bu gündemde nasıl, ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim diyeyim. Sen nasılsın?
9: İyiyim, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir de yeni son dakika gelişmeleri var. Sayın Bakan Akın Güllek bir kez daha futbolda devam eden bu hakem MHK depremiyle soruşturmasıyla alakalı konuştu. Bizim söyleyeceklerimiz var. Bazı gelişmeler var. Fenerbahçe'ye dair de gelişmeler var. Bu MHK depremiyle alakalı da bazı özel haberlerimiz var. Güzel bir program olur inşallah içerik olarak. Ama Türk futbolunun güzel günlerden geçmediğini görüyoruz. Yani şu an MHK başkanı tutuklanmış, bir numaralı hakemi tutuklanmış bir federasyon başkanı nasıl federasyon başkanı olarak kalıyor? Aklım almıyor.
8: Ben de aynı fikirdeyim. Bunların hepsini de detaylı konuşuruz ama Sayın Bakan Akın Gürlek'in açıklamalarıyla başlayalım, evet, istersen. Net söylemleri var. Bizim asıl amacımız futbol camiasının temiz kalmasıdır diyor. Hakemlerde şike iddiası var. Bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor diyor kendisi. TFF'nin yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Onlar disiplin olarak süreci yönetiyor diyor. Yani burada diyor ki bizi federasyonun yapmış olduğu eylemlerle değerlendirmeyin. Onların yürüttüğü süreç farklı. Bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani şunu anlıyorum ben, biz daha dibine kadar ineceğiz bu.
9: Daha yeni başladık.
8: Daha yeni başladık gibi bir açıklaması var. Sözü sana bırakayım. Neler söyleyeceksin abi?
9: Yine Sayın Bakan Akın Gürlek'in çok önemsediğim futboldaki bu temizlik operasyonuyla ilgili diğer ifadelerini de ben söyleyeyim. Hakemler dosyası mobbing ve resmi belgede sahtecilik üzerinden başladı. Devam eden bir süreç var. Sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlerin görev almasının engellendiği nedeniyle yapılan bir operasyon. Türk futbolunun temiz olmasını istiyoruz. Hakemlerin tarafsız müdahalelere uğramadan maç yönetmesini istiyoruz. Ama bu konuda sorunlar olduğunu gördük. Bir de herhalde derbileri sormuşlar. Hukuk delillere göre hareket eder. Somut veriler çok önemli. Derbilerle ilgili somut veriler yok. Hakemlerin kötü niyetle veya menfaat karşılığı bunu yaptığına dair somut bir veri şu anda yok diyor. Çünkü neden derbiler gündeme geliyor? Tutuklanan hakem kim? En önemli hakem.
8: Yasin Kol.
9: Tek orta hakem.
8: Evet.
9: Yasin Kol. En çok derbi Yasin Kol yönetmemiş, evet, mi? Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray. Hani madem tutuklandı, derbilerde bir şey var mı sorusu var. Somut veri yok diyor. Ama bir yerde de ne diyor? Süreç bizim için yeni başladı diyor. Daha süreç devam ediyor diyor yani. Hani süreç devam ediyor diyor. Bir de TFF'nin yaptığı soruşturmalar bizi ilgilendirmez. Bizimkisi daha adli boyutta ifadesini kullanıyor. Ben de olaylara şöyle bir bakıyorum Muzaffer. Yani bu olay bir tane hakemle kalacak gibi durmuyor. Ve suçlamalar da çok, bahis şikesi o bu vesaire suçlamaları, tutuklamaları getiren suçlamalar.
8: Tabii.
9: Sanki birçok şeyin başındayız yani.
8: Birçok su akacak gibi gözüküyor hakikaten, evet, bu meselede. Ama şimdi tabii bu meseleyi biraz konuşalım. Şimdi sen kapakta sakın ha Fenerbahçe'yi yakma İbrahim Hacı Osmanoğlu dedin. Burada ne demek istedin açıkçası?
9: Baba.
8: Anlayamadım.
9: Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bahsettiği yapı bile ortaya çıksa bütün olaylar Fenerbahçe'nin aleyhine dönüyor bir şekilde. Çünkü Fenerbahçe medyası zayıf. Medyanın çoğunluğunda Galatasaray'la etkisi var. Algılar Fenerbahçe'nin ortaya çıkardığı ya da çıkmasına vesile olduğu veya söylediği şeylere rağmen Fenerbahçe'ye bu yüzden dönüyor. Şimdi ben çok korkuyorum. Düne kadar yapı yok, ne yapısı ne kapısı ne sapı deyip affedersin bizimle dalga geçenler bugün yapı varmış ama Fenerbahçe'nin aleyhine oldu diye konuşuyorlar. Yapının mağduru Galatasaray diye ifadeler kullanabiliyorlar. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga geçiyorlar. Ama güç onlarda. Ama ben bugün onlara tarihi olayları, unuttuğumuz zannettikleri meseleleri tek tek hatırlatacağım. Şimdi kardeşim, bu yapı olayını en çok kim söyledi? Sayın Ali Koç. Sayın Ali Koç Hacı Osmanoğlu'na gidiyor. Zaten kendisi bunu söyledi. Dedi ki federasyon başkanına ilettik dedi. Sıkıntı var Ferhat Gündoğdu'da dedik dedi. Ben dedi başkan olayım olmayayım Ferhat Gündoğdu'nun gerçek yüzünü kamuoyuna göstereceğim dedi. Gidiyor söylüyor Hacı Osmanoğlu'na. Ama Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'ya istediğini yaptırabildiği için iddialara göre, tamam mı? Ha, Ali Koç'u dinler gibi yapıyor, dinlemiyor. E kendini de yaktın. Çok merak ediyorum Sayın Hacı Osmanoğlu ne kadar kalabilecek o koltukta. Çok zor kalır. Günün sonunda Ali Koç'un yaktığı ateşle Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol tutuklandı. Olaylar açığa çıktı. Belki daha çok şey açığa çıkacak. Ve bunların Hacı Osmanoğlu'na yansımama ihtimali yok. Sakın ha Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu olayların müsebbibi Ali Koç. Oradan Fenerbahçe diyerek. Geçmişte yaşadınız bunları çünkü. Trabzonspor başkanı iken. Bilinçaltınızda yeniden sakın ha bir Fenerbahçe ötekiciliği yaratmayın. Mevcut hakemlere bunu yansıtmayın. Sakın ha Sayın Hacı Osmanoğlu. Fenerbahçe'ye zarar verecek, Fenerbahçe'yi yine haksızlığa uğratacak bir sürecin mimarı olmayın. Size sakın ha diyenlere yanıt veremediniz. Bugün Fenerbahçeliler size sakın ha diyor. Neden? Çünkü olaylar öyle bir yere geldi ki Hacı Osmanoğlu'nun bu duruma düşmesinin sebebi Fenerbahçe diye anlatıyorlar. Hacı Osmanoğlu bu duruma düşmesin diye Ali Koç kendisini uyardı. Uyardığını da söyledi federasyona gittik anlattık diye. Yazık. Korkuyorum ya olaylar Fenerbahçe'nin lehine dönmesi gerekirken. Ya Fenerbahçe haklıymış denilecekken Fenerbahçe'nin aleyhine dönüyor. Birisi yapıya sahip çıkıyor. Ötekisi işte Fenerbahçe yine ortalığı karıştırdı diyor. Ne istiyorsunuz abi siz? Bak Sayın Bakan diyor ki futbolun temizliğe ihtiyacı var diyor. Demek ki temiz değil. E tutuklamalar var. Gücünüz bir tek Fenerbahçe'ye mi yetiyor? Şimdi ben sana bazı olayları anlatacağım.
8: Sendeyiz
9: size
8: abi.
9: Bakın. Önce bir haber paylaşayım. Bu MHK depremi, MHK üyeleri, Ferhat Gündoğdu tutuklaması haberlerde dönmeye başlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bunu bir yerde duyuyor. İlk tepkisi ne oluyor biliyor musun İsmail Kartal'ın? Bak bunu ilk defa duyacaksınız. İnşallah sonuna kadar gidilir diyor. Ve hemen 99 puanlı sezonu konuşmaya başlıyor. Neler yaşadık diyor. Hatırlar mısın Fenerbahçe Galatasaray'ı Arda kardeşlere rağmen. Ya bunlar evet. Arda kardeşler mağdur olmuş ya. Mağdurum ben diyor ifadesinde. Arda kardeşlerin mağdur olduğu yerdeyiz ya. Ona rağmen 10 kişiyle Galatasaray'ı yendi. 99 puanlı ikinci oldu. İsmail Kartal o maçtan sonra ne dedi? İsyan etti adam. Bir bakın dedi Sivas maçımıza. Bir bakın dedi Samsun maçımıza. Daha kimse bakmadı. Nasıl o maçlarda puan kaybettik dedi. Bu olayları da duyunca ah 99 puanlı sezon ah diyor. Şimdi ben size 99 puanlı sezondan bir olay hatırlatacağım. Kemal Yılmaz'ı tanıyor musun?
8: Hakem değil miydi?
9: Hakem değil miydi? Tanımıyorsun, hatırlamıyorsun değil mi?
8: Evet.
9: Tam olarak. Çünkü sana unutturdular. Fenerbahçe medyası bunu işleyemedi. Tam bugün konuşulması gereken konulardan biri buyken konuşamıyorlar. Sürekli Fenerbahçe medyası savunmada. İşte yapının mağduru Galatasaray diyor Burak Elmas ki Burak Elmas'a da Sayın Burak Elmas'a da birazdan bir şeyler hatırlatacağım. Kendi söylemlerini hatırlatacağım. Fenerbahçe medyası savunmada. Onu konuşuyor. Ya bunu konuşun. Kemal Yılmaz bir yardımcı hakemdi.
8: Evet.
9: İsmail Kartal'ın ah ah dediği 99 puanlı sezonda 2023-24 sezonunda bir Fenerbahçe Hatay Spor maçı oynanıyor. Beni sen de iyi dinle Muzaffer. Yorumunu Dinliyorum. Merak ediyorum. Bak o sezon. Bir pozisyon oluyor. Kemal Yılmaz bayrağını kaldırıyor. Orta hakeme diyor ki penaltı diyor. Çünkü biliyorsun orta hakemler yan hakemlere bazen söz hakkı tanır. Ona yakın pozisyonlarda özellikle.
8: Evet.
9: Orta hakem de penaltıyı veriyor. VAR hakemi, bu isme de dikkat, birazdan bir yerde daha bahsi geçecek. Mustafa İlker Coşkun offside diyerek penaltı iptal ettirtiyor. Akşam trio'yu izliyoruz. Hakem yorumcularına bakıyoruz. Herkes offside yoktu. Top Hataylı oyuncudan Ceko'nun önüne geldi. Penaltı verilmeliydi diyor.
8: Hı hı.
9: Doğru kararı verdirten yan hakem sen niye müdahale ettin diye haftalarca maç alamıyor. O günkü MHK başkanı kim? Bugün tekrar gelsin denilen Ahmet İbanoğlu. Fenerbahçeliler bunları unutuyorsunuz. Fenerbahçe altı vardı. Hakem uyardım, penaltı verdirttim. Fakat ondan sonra bana maç vermediler. Baskıya uğradım. Hakemliği bırakıyorum dedi. 27 yıllık hakemliği bıraktı Kemal Yılmaz. O gün hakem yorumcularına göre Fenerbahçe'nin doğru penaltısını iptal ettirtip olmayan bir yanlış yorumla, offside'la o penaltı iptal ettirten VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'a ne oldu? Bir ay sonra Fenerbahçe Galatasaray maçında ödüllendirildi. O federasyon Mehmet Büyükekşi, Ahmet İbanoğlu döneminde yine VAR hakemi yapıldı. Şimdi ben soruyorum. 99 puanlı sezonda Fenerbahçe neler yaşadı? Bu da onlardan biri. Bunu niye konuşmuyorsunuz Fenerbahçe medyası? Adam hakemliği bıraktı.

0: ya doğru karar verdiği için. Öbürkü de bir daha derbide VAR hakemliğiyle ödüllendirildi. Ondan sonra İsmail Kartal'a vurursunuz tabii. 99 puan toplayanı şampiyon yapmıyorlar. Çünkü öbür takım 102 topladı. Bu adam 99'u topladı da nasıl topladı? Tam zamanı. Fenerbahçe medyası birilerinin istatistiklerini dinliyor. Ya istatistikler sizin lehinize. İşte bilmem kim Galatasaray'dan, Yasin Kol Galatasaray'dan işte şu kadar kırmızı kart görmüş. Hangi dakikalarda gördü? Maçın hangi dakikasında? Bitişinde çoğu. Ben sana söyleyeyim ayrıca. Son 5 yılda, pardon 4 yılda oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe 5 tane kırmızı kart görmüş, Galatasaray görmemiş. Al bu da istatistik. Niye ofansif iletişim yapmıyorsun Fenerbahçe medyası? Niye sürekli savunmada kalıyorsun? Bu Kemal Yılmaz olayı bugün en çok konuşulması gereken bir olay. Gelelim Sayın Burak Yılmaz'a. Burak Elmas'a.
1: Burak Elmas.
0: Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas.
1: Yapının mağduru Galatasaray'dır diyor Burak Elmas.
0: Bir daha söyle.
1: Yapının mağduru Galatasaray'dır diyor Burak Elmas.
0: Ben şimdi Sayın Burak Elmas'a bak kendi açıklamalarıyla anlatacağım. Önce şu soruyu sorayım. Sayın Burak Elmas, Galatasaray'dan 9 ayda gönderildiğinizde, bak gönderildi Burak Elmas camiası tarafından.
1: Evet.
0: İbra edilmedi, ibra. Seçime götürüldü. Bir kere hakem yapı dediniz mi? Demediniz. Bugün niye diyorsunuz? Tam tersi, bugün yapının mağduru Galatasaray diyen Sayın Burak Elmas o gün ne diyormuş biliyor musun?
1: Ne diyormuş?
0: Bak, burada var işte. İnternetten bulursunuz. Yeni Çağ Gazetesi'nin sitesinden buldum. Bazı kişiler diyor, camiasını kastediyor. Biz gidelim diye Galatasaray'ın başarısız olmasını istediğini biliyorum. Benim en büyük hatam Galatasaray'ı çok ciddiye almış olmam. Bak Galatasaray'a da ağır laflar ediyor. Bak hiç yapıdan falan bahsetmiyor. Galatasaray'daki siyasi amaçları birleştiği zaman hemen bir arada oturabilen insanlar var. Birbirlerine hırsız, karaktersiz diyen insanlar, bakıyorsun iki sene sonra beraber hareket ediyor. Bunun yüzlerce örneği var. Hiç o zaman yapıdan bahsetmemişsiniz ama bugün yapının esas mağduru Galatasaray'dır. Ben de o dönem hakem atamalarıyla doğrandım diyorsunuz. Sadece 9 ayda başkanlığı bitirildiği için Galatasaray'a o gün bu ağır lafları eden eski başkan Burak Elmas şimdi kahraman mı olmaya çalışıyor?
1: Zaten bu gündemden herkes nemalanmaya çalışıyor. Bu
0: ama ben gerçek. De hatırlatırım. Ben de hatırlatırım. O gün öyle bugün böyle. Babacığım bu kadar çok duruş değiştirmeyin. Yapının kurbanı Galatasaray. Ya söylerken gülüyorum. Yapının kurbanı Galatasaray. Ya insanın ağzına oturmuyor ya bu laf. Bunu diyebilmek için gerekli özellikleri belki de vaktinde kendisi tarif etmiştir. Baksana açıklamalarında neler var. Devam ediyorum. Burak Elmas ne demiş? Fatih Terim'in 8 maç ceza aldığı dönemde hakem hatalarıyla zirve yarışından koparıldık. O dönemki tüm atamalar incelensin. 2021'de benim dönemimde yapının mağduru benim biziz diyor. Yine o döneme gidiyorum. Tamam mı? Fatih Terim'i yolladığı döneme gidiyorum. Hiç Fatih Terim'i hakemler doğradı falan dememiş. Ne demiş biliyor musun? Fatih Terim'le kavgalıydı biliyorsun. Sayın Burak Elmas, bugün konuşan sizseniz, bu o gün konuşan kim? Bakın siz ne demişsiniz? Burak Elmas 10 Ocak'ta yollarını ayırdığı Fatih Terim'in kendisine iki arkadaşı aracılığıyla mesaj gönderdiğini açıkladı. Fatih Terim'in kulüpten ayrılış sürecine ilişkin açıklamalar yapan Burak Elmas, iki arkadaşımla bana başkanı ben getirdim, ben göndereceğim mesajı yolladı. Hem teknik direktör hem de üye, yani kulübün sahibi gibi davranamazsanız, öyle olursa işler karışır, seçim yapmalısınız. Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün olur. Terim ayrılınca o ekiptekilerin çoğu gitti, böyle olmamalı. E siz baştan sona bugün Fatih Terim'i yapı yedi, 8 maç ceza verdi, atamalara bakın dediğiniz Fatih Terim'e o gün sürekli yüklenmişsiniz. Hiç o gün hakem hatalarından, yapıdan bahsetmemişsiniz.
1: Hocasının arkasında durmamış.
0: Madem öyle Fatih Terim'i neden gönderdiniz yapı yediyse, arkasından neden bu röportajı verdiniz Sayın Burak Elmas? O dönemde yaşadığınız başarısızlığı tamamen Fatih Terim'e işte bu sözlerle yıkarken, adınız Ferhat Gündoğdu'yu getirenler arasında geçti diye panik yapıp duruş değiştirmiş olabilir misiniz? Yakışıyor mu Burak Bey? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak devam edeceğim de. Önce İbrahim Seten bir haber yaptı değil mi İbrahim abi? Gazetecilik yaptı. Ne dedi? Ya dedi ben Ecmel Sarıalioğlu ile görüştüm.
1: Evet.
0: Nihat Özdemir ile görüştüm. Servet Yardımcı ile görüştüm. Ecmel Bey demiş ki ben önerdim demiş. Hani Ali Koç önermişti, Ali Koç getirmişti. Sonra Aydın Cingöz bir habercilik yaptı. Ecmel Sarıalioğlu tarafıyla konuştum dedi. Ne dedi? Ecmel Bey önermiş. Ali Koç tamam diyenlerden sadece birisiymiş. Burak Elmas da tamam demiş. Ahmet Ağoğlu o zaman Trabzon evet. Başkanı. Ahmet Nurçebi Beşiktaş. Hepsi tamam demiş dedi. E şimdi dün çıkmış Sayın Burak Elmas 3-4-3'te. Ne diyor? Ben tamam demedim. Ben Ferhat Gündoğdu'nun okeylendiği odada ben yoktum. Bir, koskoca Galatasaray Başkanı, MHK Başkanı konuşulurken odada niye yok? İki, koskoca Galatasaray Başkanı bir telefonla ulaşıp ben bu adamı istemiyorum diyemiyor mu? Üç, koskoca Galatasaray Başkanı istemediği MHK Başkanı geldiğinde o gün neden ben bu adamı istemiyorum diye basına beyanat vermiyor? Baktım, yok. Koskoca Galatasaray Başkanı niye o gün bugün böyle konuşuyor? Yahu ayrıca o zaman Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı. Bütün kulüpler Ali Koç'u öne sürüyor. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır Timur. Timur Padişah fillerle savaşırmış. Hikaye bu ya. Barış döneminde her bir fili beslesin diye bir köye verirmiş. Savaşırken alacağım diye. Bir köy fili doyuramamış, aç kalmış. Nasrettin Hoca da o köyde. Demişler ki Padişah Timur seni sever. Git demişler padişaha. Bu köy bunu besleyemiyor aç kaldı. Doluşun demiş arkama. Harap bitap halinizi padişaha göstereyim beni sever. Yola çıkmış 100 kişi 50'ye düşmüş. Arkasını dönmüş 20 kişi. Kapıya gelmiş bir kişi bile yok. Padişahın kapısından içeri girmiş Nasrettin Hoca. Kızmış yalnız bırakıldığına. Önce gaza getiriyorlar Ali Koç gibi Nasrettin Hoca'ya sonra arkalarında yoklar. Bugün de aynısını yapıyorlar Ali Koç'a. Adam o zaman Kulüpler Birliği Başkanı. Birçok mevzuda öne sürdüler. Ne demiş Nasrettin Hoca? Öyle mi? Madem öyle. Ey padişahım kudretlim. Köylü senden bir fil daha istiyor demiş. Biz bir fil daha doyururuz demiş.
1: Güzelmiş.
0: Ali Koç Nasrettin Hoca'nın yaptığını yapamadı. Ali Koç kolay kandırıldı. Ali Koç çok vicdanlı. Kaybettiği yer burası. Hiçbir kulüp başkanını satmadı. Bugün o kulüp başkanları Ali Koç'u satıyor. Eskisi de yenisi de. La adamı Kulüpler Birliği Başkanı yaptınız. Tabii ki önce o konuşacak. Ayrıca öneren o değil. Bir tek onun söz hakkı yok. Hepiniz o... Ulan... Hepiniz oradaydınız be. Hepiniz. Neymiş Ali Koç getirmişmiş Ferhat Gündoğdu'yu. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Mevzuya gelelim. Bak mevzuya gelelim. Son bir şey daha.
1: Söyle abi.
0: Son bir şey daha.
1: Ya ben hiç araya girmiyorum. Sen akıyorsun.
0: Bundan sonra gireceksin zaten. Dur daha bitmedi.
1: Yo sendeyiz yani.
0: Şimdi yapının kurbanı Galatasaray. 2021'de benim dönemimde beni de Fatih Terim'i de atamalarla doğradılar falan diyen Galatasaray eski başkanı Sayın Burak Elmas. Bugün yapının kurbanı Galatasaray diyerek fırsatçılık yapan Sayın Burak Elmas. Geçmişi unuttuğumuzu zannettiniz. Burak Elmas 9 ayda kendi camiası tarafından başkanlıktan indirilmesinin sebebi olarak ben baktım röportajlara. Bu ürün iki tanesi daha var. Twitter hesabımda yayınladım. Sadece Galatasaray'ı göstermiş o zamanlarda. Kendi kulübü tarafından ibra edilmeyince seçime gitmek zorunda kalmıştı. Hiç yapı mapı dememişti o zaman. Fatih Hoca ile de arası kötüydü. Bugün Fatih Hoca ile yapı yedi diyor. Galatasaray ve Florya iki ayrı kulüp olmuştu diyerek Fatih Terim'i ve camiasını eleştiriyordu. Anlatabiliyor muyum? Hiç o zamanlar yapı diyemeyen Sayın Burak Elmas. Bugün hangi rahatlıkla yapının kurbanı Galatasaray diyorsunuz? Sayın Burak Elmas'a buradan çağrıda bulunuyorum. Gerçekten dün öyle söylerken böyle söylediniz mi? Yoksa röportajınız çarpıtıldı mı? Kamuoyunun tanıdığı Burak Elmas bu değil. Öyle söylemişken bugün böyle konuşmuş olamam ihtimaliniz var mı? Çıkın deyin ki bu röportaj çarpıtıldı. Ya da deyin ki bu röportaj doğru. Eğer bu röportaj doğruysa benim de tarihi size hatırlatarak söylediklerim sizin bundan sonra utanç madalyanızdır. Bir insan o gün öyle bugün böyle konuşamaz.
1: Peki bir de şunu da sormak isterim abi sana bu konu özelinde. Burak Elmas'ı da dışarıda bırakıp şunu konuşmak gerekmiyor mu? Bu zamana kadar Ali Koç yapı derken bu olaylar başlayana kadar Galatasaray bir yapı olduğunu söylüyor muydu? Savunuyor muydu bunu? Bu ülkede bir yapı var diyor muydu Ahmet?

0: Abi.
1: Ya kardeşim.
0: Yani yapıyı zaten inkar etmiyorlar mıydı? Hiç çıkıp bu zamana kadar Sayın Dursun Özbek ya da Burak Elmas ya da eski başkanlar bu ülkede
1: Ya
0: yapı
1: dalga
0: var.
1: geçiyorlardı ya. Şimdi herkes yapı varmış ama Fenerbahçe'yi kollamış. Yani Fenerbahçe geride kalan yıllarda Avrupa'da büyük galibiyetler alıp ülke puanını yükseltip UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yeniden ilk ona sokup Türkiye Ligi şampiyonunun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesini sağlayacak. Ama yapının desteğine rağmen Türkiye'de şampiyon olamayacak, öyle mi? Ya bunu söyleyebilmek abi affedersin ahlaksızlık ya. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Ahlaksızlık demişken. Tamam mı? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir açıklama yaptı. Ne dedi? Türk
0: 30 yıllık
1: futbolundaki
0: pisliğini benim üstüme yıkmayın dedi.
1: Türk futbolundaki 30 yıllık ahlaksızlığı benim üzerime yıkamazsınız dedi. Korkunç bir laf. Bir kez daha bir şey söyledi. Ortada yok. Ya kardeşim 30 yıl geriye gidiyorum. Bak Türk futbolunun en büyük adamı kim şu an lideri? Hacı Osmanoğlu, Federasyon. Lafından yürüyorum. 30 yıl geriye gittim. 1996 çıktı. 1996'da ne başladı? Soruyorum ne başladı? İkinci sorum. Son 30 yılda eğer Türk futbolunda bir ahlaksızlık varsa bu 30 yılda şampiyonluklar yaşayanlar en çok şampiyon olan takım Galatasaray. Öncelikle sevgili Galatasaraylılar sizin sormanız lazım ya. 30 yılda en çok şampiyon olan benim ne ahlaksızlığı olmuş bende diyeceksin. Sormuyor, sorsanıza. Üçüncü soru. Madem Türk futbolunda Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi 30 yıllık ahlaksızlık var. Türk futbolunda yıldız tartışması var biliyorsun. 1959 öncesindeki şampiyonluklar tartışması var. 1959 öncesindeki şampiyonlukları saymıyoruz dedikleri tarih hangi tarih? 2000-2001 sezonu Haluk Ulusoy. Bu da federasyon başkanının söylediği 30 yıllık ahlaksızlık dönemine denk geliyor. Hadi bunu da tartışalım o zaman.
0: Tabii.
1: Açıklayın Sayın Hacı Osmanoğlu. 30 yıllık ahlaksızlık nedir ya? Federasyon başkanlarını buna soktunuz. Şenez Erzikleri, Haluk Ulusoyları hepsini. Şampiyonları soktunuz. 1959 öncesi şampiyonluklar sayılmayacak dönemindeki kararı soktunuz. Ama ortada yoksunuz. UEFA'da bir toplantı varmış. Oraya gidecekmiş. 30 yıllık ahlaksızlıktan bahsediyorsanız buraya geleceksiniz. Çıkacaksınız basın mensuplarının karşısına. Sorularımıza yanıt vereceksiniz. Sayın Hacı Osmanoğlu neredesiniz? 30 yıllık ahlaksızlık ne demek? Madem Türk futbolunda 30 yıllık ahlaksızlık var. Türk futbolunda üç büyükler içinde 30 yılda belki de en az şampiyon olan takım Fenerbahçe. Fenerbahçelere hesap vereceksiniz. 30 yıllık ahlaksızlık ne demek ya? Saydım 2016, 2006, 96, 1996'ya gidiyor. Ne başladı 1996'da? Abi bizim aklımıza bakarak dalga geçiyorlar. Özellikle Fenerbahçelileri gerçekten çok üzüyorlar. Bak sana bir şey anlatacağım. 2011'de şikeci dedikleri Fenerbahçe'nin bu sözde şikeyi hangi takımlarla yaptığını söyleyemediler. Lan tek başına şike mi olur?
0: Herhalde.
1: Hedef Fenerbahçe'di çünkü. Çünkü zaten şike falan yoktu. Kumpası savunmaya sonra devam edenler, tweet atanlar oldu. Hatta böyle belli taraftar gruplarının. Mahkemeye verildiler. O hesap bize ait değil dediler. Toplumun aklıyla dalga geçmeye devam ettiler. Fenerbahçe 2011'de kimseye santradan gol atmadı değil mi? Ama çok daha rahat maçları kazananlar vardı. Fenerbahçe'nin kazandığı bütün maçlar kavga dövüştü.
0: Tabii canım, ben de hatırlıyorum o
1: Tamam mı?
0: dönemi.
1: Kavga dövüştü. Buna rağmen Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelileri yıllarca hayatlarından bezdirdiler. 1959 öncesi kimseye şampiyonluk yok dediler. Beşiktaş'a iki tane şampiyonluk verdiler. 2011'de Fenerbahçe Galatasaray'ın 18'e 17 şampiyonlukta öndeydi. Kumpas yaptılar. Fenerbahçe bir daha ayağa kalktı. 2014'te bir daha şampiyon oldu. 2015'te bir sene öncesinin şampiyon iskelet kadrosuyla tekrar şampiyonluğa koşarken Rize'de maç kazanmış evine dönerken
0: Kurşunlar.
1: kurşunlandı. Bir daha çökerttiler. O gün Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin yabancıları, aileleri ülkeden gitmek isterken Fenerbahçe problem yaşarken Kulüpler Birliği toplandı. O günkü başkanlar Fenerbahçe sahaya dönmezse gereği yapılır diye Fenerbahçe'yi tehdit ettiler. Fenerbahçe geriye döndü, harap bitap halde şampiyonluktan oldu. Yine Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi koskoca TFF başkanı 30 yıllık ahlaksızlıktan bahsediyor. 30 yıllık ahlaksızlık bana yıkılamaz diyor. Ama işaret

0: ettiği 1996 yılı itibariyle Muzaffer neyin başladığını söylemiyor.
1: Yaşar Köksal bu konuyla alakalı güzel bir chat yollamış. 1996-97 sezonda Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk dönemi başladı demiş. Bir yorum yapmış yani.
0: Herkes bir yere kadar geliyor susuyor. Yapıyla dalga geçenler şimdi yapı söylemine sahip çıkıyor. Buradan da Fenerbahçe'yi vuruyor. Babacığım siz her şekilde Fenerbahçe'yi vuruyorsunuz. Fenerbahçeleri hayatlarından bezdirdiniz ya. 13 yıldır şampiyon olamayan, sarı kartlarla beli büküldüğü 99 puanlı sezonda bile şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi vuruyorlar ya. Yapı desteklemiş, buna rağmen ikinci olmuş. Fenerbahçelileri canından bezdiren Arda kardeşlerin mağdurum dediği yerdeyiz ya. Komediye bak abi. Şaka değil abi, bu gerçek. Ya evet. Fenerbahçeliler için hayat gerçekten çok zor. Benim de psikolojim artık bunları kaldırmıyor. Ülke sporunu sporcu bazında, futbol ekonomisi bazında kalkındıran Fenerbahçe. Her şeye rağmen statları dolduran, yayınları izleyen Fenerbahçeliler. Ama dertlerini bir türlü anlatamayan, anlaşılmak istenmeyen de Fenerbahçeliler. Gerçekten artık benim de psikolojim kaldırmıyor.
1: Peki.
0: 1996'ya kadar bir gitsek, Hacı Osmanoğlu'nun bahsettiği, belki de birçok şey gerçekten aydınlanacak ama kimsenin oraya gittiği yok. Bir yere kadar konuşuyorlar, bir yerde susuyorlar.
1: Daha geçen sezona bile gitmekle alakalı bir gündem yok yani. Hani bırak 96'yı. Geçen sezon ne yaşandı ya da ondan önceki sezonlarda ne yaşandı? Mesela sen geriye gidileceğini düşünüyor musun Ahmet abi? Bu soruşturma kapsamında. Geriye gidileceğini düşünüyor musun?
0: Gidilmeli.
1: Gidilmeli ama
0: bakacağız.
1: Yani ben çok gidileceğini düşünmüyorum açıkçası. Mevcut düzende yaşananlar yaşanacak. Gözaltları, tutuklamalar olacak ve sonrasında
0: Hadi Fenerbahçe'ye dönelim.
1: Temizlendi deyip belki de devam edecek. Fenerbahçe'ye geçiş yapalım abi.
0: Biraz haber verelim Fenerbahçe'den. Lig evet. Başlıyor.
1: Lig başlıyor.
0: Belki bir şampiyonluk birçok şeyi unutturacak. Belki üst üsteki şampiyonluk gelecek. Bakacağız. Ha, ben bir şey söyleyeyim sana.
1: Söyle.
0: Ben kolay kolay skor vermem. Trabzon Galatasaray'a fark atacak dedim.
1: Evet.
0: Beşiktaş Amer'e yenilecek dedim.
1: Evet.
0: Fark atarak oldu ve yenildi. Şimdi söylüyorum. Galatasaray Kasımpaşa'ya 5-6 tane gol atar. Yener yani bir şekilde. Çünkü Emre Belezoğlu'nun şansı Okan Buruk'a pek tutmuyor. Ama Galatasaray Gençler Birliği'nde puan kaybeder. Beşiktaş Kocaeli maçını çok zor kazanır. Beraberlik olur bence. Beraberlik bekliyorum. Beşiktaş Trabzon'da yenilir. Fenerbahçe Ali Samiyen'e gitmeden lider olabilir ya da Ali Samiyen'de kazanarak lider olur. Fenerbahçe Ocak ayına net olarak lider girer bu süreçte. İsmail Kartal'ın da söylediği bir söz varmış.
1: Neymiş?
0: Biz bu kadroyla Ocak ayına kadar gideriz. Lider oluruz, yürürüz. Ama bu aynı zamanda hangi mesajı içeriyor? Ocak ayında transfer yapılacak.
1: Kadroda eksik var demek aslında.
0: Duyduğum şu, Başkan Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a demiş ki sen Ocak ayına kadar git. Yanındayız, arkandayız. Ocak ayında da gerekli transferleri yapacağız demiş. Benim de duyduğum bunun üstüne bir haber daha şu. Lukaku kalacak. Zaten geçen burada yayın yapıyordum, hatırladın mı? Eyüp maçında.
1: Gece sana yazdım, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Gece sana
0: ne dedim burada? Eyüp maçında Lukaku'yu eleştirenler, Lukaku'nun yaptığı koşuların eskisine göre daha iyi olduğunu görmediniz mi dedim.
1: Abdülkerim nasıl tutacak dedin. Net dedim. Bir şekilde bunu söyledim.
0: Ve Abdülkerim tutamadı Lukaku'yu.
1: Tutamadı.
0: Keşke bize karşı o resmi ilk golünü bu sezon atmasaydı. Ayrı.
1: Tabii o ayrı bir konu.
0: Ayrı ama dünkü maçta da iyiydi mesela, Fransa'ya yenilmelerine rağmen.
1: Yine aynı pozisyonu var.
0: Tuttular, çektiler, tabii, sarı kart gördüler. Lukaku'yu tutamadılar falan. Yaldır yaldır gitti. Lukaku geliyor. Lukaku kalacak. Benim duyduğum Nene'yi gözden çıkarmış hoca. Çünkü olmuyor Nene. Bir Roma maçında vardı. Mimović zaten oynamıyor. Nene ile Mimović gidecek. U23'ten iki tane transfer yapılacak. Bir tanesi 8 numaraya. Bir tanesi de yine sağ beke. Semedo'ya bir teklif gelirse Semedo da satılacak. Bu arada duruma göre Fenerbahçe bir yerli stoper hamlesi sezon başı yapamadı. Şimdi yapabilir. Transfer sürecinde bu saydıklarım dışında yine kontenjanda yer açılırsa bir tane ön tarafa 10 numarada oynayan, solda oynayan, sağda oynayan çok yönlü yıldız bir isim Ocak ayını da hareketlendirecek, taraftarı yeniden şampiyonluk yolunda havaya sokacak bir transfer yapabilirler. Genelde konuşulanlar bunlar. Brahim Diaz, Pulisic medyada var. Ben bunları doğrulayamadım. Ama potansiyel isimlerdir. Brahim Diaz, Pulisic kanatta oynuyor, 10 numarada, forvette oynuyor işte. Bunlar da yine olabilir. Ben hareketli geçireceklerini duydum transfer dönemini. Asensio.
1: Onu soracaktım.
0: Ne dedik? Turan Tovuz maçı.

0: Şimdi Azerbaycan'da ilk 11 dedik. Rize maçında da ilk 11 oynayacak. Gayet toparlamış, kilo vermiş, fit hale gelmiş. Asensio'nun bağlantı oyunuyla beraber Fenerbahçe Rize maçında bence kazanacaktır. Ama Rize maçında şöyle bir tehlike var. Fenerbahçe 16 golle ligin en çok gol atan takımı fakat Çaykur Rizespor'da 6 golle ligin en az gol yiyen takımlarından.
1: İyi savunma yapan bir
0: takım. İyi savunma yapar. Fenerbahçe burada yaldır yaldır gitmemeli. İlk golü yiyen taraf olursa çıkaramaz. Çok zorlanır. İkinci bölge ağırlıklı kaptığı toplarla ikinci bölgeden geçiş yapan bir takım olmalı. Fenerbahçe'nin hocası bizde yaptığı basın toplantısında da Sayın İsmail Kartal bunu anlatmaya çalıştı. Dedi ki kardeşim biz dedi topu geri kazanma süresini kısaltmaya çalışıyoruz. Benim ilk dönemim gibi önde oynamaya çalışıyoruz ama dedi oyuncuların hepsi buna uygun ve alışkın değiller dedi. Gerek Mourinho gerek Tedesco birinci bölgede oyunu kabul edip birinci bölgede kaptığı toplarla birinci bölgeden geçiş oynayan oyuncu takımlar kurdu ve oyun hafızası sistemi kurdu. Hoca bunu bir anda oraya taşıyamaz. Önce ikinci bölgede karşılayana çevirdi, sonra üçüncü bölgede karşılayana. Hem oyun gücünü, oyun arşivini kafalarda takımda yükselterek hem de Ocak'taki transferlerle yapacak. Fenerbahçe'den beklemeniz gereken şu Fenerbahçeliler. İkinci bölgede güçlü duran, orta sahayı alan, oradan kaptığı toplarla giden. Fenerbahçe'de üçüncü bölgede basmasını beklemeyin. Yapamaz bunu Fenerbahçe şu anda.
1: Öyle bir şey de yok yani. Oyuncu biraz, profili de yok. Yani.
0: Oyuncu profili Ocak'ta onu biraz eklemeler yapacaklar. Biraz da Ocak'a kadar işte takım yavaş yavaş oraya alışacak. İsmail Kartal söyledi abi. Bizim takımımız dedi, bütün oyuncular şu anda önde oynamaya alışkın değiller dedi, zorlanıyorlar dedi. Hatta Şikrinyer demedi mi abi, biz önde bu kadar oynayamayız diye.
1: Evet evet.
0: Tamam bak, hocayla aslında orada eleştirirken hak verdi. Oyuncu profilini de ifade etti. Yani İsmail Kartal'a yüklenmenin anlamı yok.
1: Legend 1834 Amara Diouf ile ilgili nasıl bir süreç izlenecek demiş. Var
0: takip ediliyor performansı.
1: Abi?
0: Ocak'ta bir daha bir bakılacak durumuna.
1: Peki. Ya bu arada senin az önce söylediğine de şöyle ek yapmak isterim abi. Her takımın da oyun planı aynı olacak diye bir şey yok yani. Her maçta önde basacaksın. Ne bileyim bütün taktiğin bunun üzerine olacak diye bir şey yok. Sen doğru oyuncularla doğru oyununu bulduktan sonra zaten maçları kazanırsın. Bu şeye ne diyeceksin? Ya hazırlık maçında Greenwood'un hareketine çok gereksiz bir
0: ya
1: hareket.
0: Şimdi orada haber vereyim. Başkan Aziz Yıldırım maçın hakemine çok kızmış. Ya bu maçta kırmızı kart gösterilir mi diye. Gereksizdi ama öyle sert de bir tekme atmadı. Biliyorsun hazırlık maçlarındaki kırmızı kartlar hakemin raporuna göre resmi maça yansıyabiliyor.
1: Yansıyabiliyor.
0: Bir ihtimal var ama hakem orada böyle yaptı. İptal etti. Kenardan da müdahale edildi ne yapıyorsun diye. Hakem yanlışını anladı. O kadar ağır bir durum yoktu. Sarıyla geçiştirebilirdin yani. Adam böyle bir sakatlayacak bir tekme atmadı. O da onu kızdırdı. Yani idare edebilirdin. Böyle yaptı. İptal etti. Sarıya çevirdi. Zaten yerine oyuncu değişikliği yapıldı. Yani o yüzden artık raporunda ağır bir şey yazsa bile kendisiyle çelişir. Öyle bir şey de yokmuş. Greenwood'un Rize maçında oynamasına bir engel yok. Yalnız yine de Greenwood biraz kendine hakim olmalıydı.
1: Tabii.
0: Hatta Gündüz'ü de hadi hadi dışarı falan yapmamalıydı. Daha yumuşak geçirebilirdi. Ama güzel bir maç oldu. Bazı provokatörler sosyal medyada Fenerbahçelilerle Turan Tovuz taraftarını, Azerbaycanlı kardeşlerimizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Onlar Turan Tovuzlu değil, Fenerbahçeli de değil. Anladınız siz onu.
1: Evet.
0: Düşmeyin, düşmüyorlar. Ben gördüm Azerbaycan'da birçok Fenerbahçeli var. Arkadaşlarımız gitti, bana gelen mesajlar var. Buradan Azerbaycan'daki Fenerbahçeli kardeşlerimize selam olsun. Güzel bir dostluk maçı oldu bazı sıkıntılara rağmen. Olur böyle şeyler. Biz de bazen aramızda sıkıntı yaşıyoruz ama evet, günün sonunda el sıkışıyoruz. Buradan Turan Tovuz taraftarlarına, Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun.
1: Peki, var mı abi eklemek istediğin?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir değişiklik yaptık. Ben pazartesi itibariyle nasipse Aston Villa maçı için İngiltere'ye gideceğim.
1: Gidiyorsun. Evet, hayırlı yolculuklar.
0: Oradan bir video Fenerbahçe'nin İngiltere'deki çalışmalarına ve Aston Villa'nın...
1: Bir band program gireceğiz.
0: Bir Şampiyonlar Ligi kaseti yapacağım sana. Salı ya da çarşamba bunu gireceğiz.
1: Evet.
0: Radyo Gol programımı da yine salı günü yapamayacağım için cuma günü Radyo Gol'de de sabah 10'da da cuma günü yine canlı yayınımızı yapacağız. Buradan da anonslarımızı yapalım.
1: Ahmet abi inşallah kazas belas gidersin. Senin uçak yolculukları i̇nşallah. Biraz sıkıntılı
0: ya oluyor. Sorma ya. Sürekli bir şey yazıyor yaşıyor. İngiltere'de inşallah bir şey yaşamam. Uçak kalkmadı uçak. Hadi kapı kolunda hata benimdi. Frankfurt'ta uçak kalkmadı
1: ne
0: ya.
1: Ne oldu abi o gün?
0: 4 saat uçak bekledik ya.
1: Sebep neymiş?
0: Arıza var dediler. Alana çektiler. Alanda bir daha beklettiler. İşte inmek isteyenler olunca prosedür geri onlar iniyor. Bütün malzemeler iniyor. Bekledik. Akşam gece 11'de Frankfurt Havalimanı Almanlar rahatsız oluyor gürültüden diye kapanıyormuş.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii. Havalimanı kapandı. Otele götüreceklerdi. İndik aşağıya, bir tane abi Türk kardeşimiz geldi çalışan. Türk Hava Yolları onu yollamış. Barkod okutturdu bizi. Okuttuk. Ben geç okutmuşum. Otelde yer kalmamış. Uçak biletine erişemiyorum. Acente'den almıştık. Acente'deki kardeşimizi gece yarısı uyandırdık Almanya'da. Allah

0: atmadı ya.
1: İngiltere'de inşallah abi kazas belas gidersin. Peki bütün izleyenlerimize teşekkür ederim.
0: İngiltere'de kaldıracağız o uçağı.
1: Peki görüşmek üzere.
0: İngiltere'de uçağı kaldıracağız.
1: Hoşçakalın.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocuklar.

0: payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç reklam spor radyosu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Reklam bitti.
4: Futbolcuların efsane sözleri.
5: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu akşamlar. Ben Göksel'in çağrısı araç, haber masası programında sizlerle birlikteyim. Artık bugün itibariyle milli arayı noktalıyoruz. Son maçlar bugün oynanacak ve sonrasında lig heyecanına geri döneceğiz. Tabii bunun yanı sıra basketbolda da büyük bir heyecan vardı Euroleague'in başlangıcıyla birlikte, ki bu heyecan da devam ediyor. Hepsini konuşacağız birazdan. Ali Şivilioğlu hattımızda olacak. Dün neler yaşandı şöyle bir bakalım. Milli takımımız ne yazık ki İtalya karşısında 3-1 kaybetti. Ve küme düşmeyi artık garantiledik diyebiliriz. A Ligi grup 1'den B Ligi'ne düşmeyi garantiledik gibi bir şey. 26. dakikada perdeyi Gianluca Scamacca açtı. 61. dakikada Aral Şimşir beraberlik golünü kaydetti ama 64'te Ricardo Calafiori'nin attığı gol skoru 2-1'e getirdi ve 87. dakikada son sözü Pio Esposito söyledi. İtalya sahadan galip ayrılan taraf oldu. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Fransa ve Belçika Stade de France'te karşı karşıya geldiler.

35. dakikada Luke Bakio'nun attığı golle Belçika 1-0 öne geçmişti. 77'de Doué, 81'de Ryan Cherki, 88 ve 90'da Olise'nin atmış olduğu goller skoru belirledi. 4-1 kazandı Fransa. Belçika karşısında B Ligi'nde ikinci grup mücadelesinde Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0. Ukrayna ise Macaristan karşısında 2-1 kaybetti. Slovakya'da oynanan mücadelede 52. dakikada Milan Tot'un attığı golle Macaristan 1-0 öne geçti. 83'te Yaremchuk skoru eşitledi ama 85'te Zinger'in attığı gol Macaristan bir kez daha öne geçen taraf oldu. Bir diğer tarafta Bosna Hersek Polonya karşısında 1-0 kazandığı tek gol 84. dakikada penaltıdan Ivan Basic'ten geldi. Romanya İsveç karşısında 1-0 kaybetti. 13. dakikada gol Viktor Gökereş'ten geldi. Güney Kıbrıs Rum kesimi Letonya karşısında 2-1 kazanırken Karadağ Ermenistan mücadelesi 0-0'lık eşitlikle bitti ve Karadağ'da Lonkar kırmızı kart görmüştü. 87. dakikada 90 dakikanın son bölümünü artık Karadağ 10 kişi tamamladı. Bugün de heyecan verici mücadeleler var. A Ligi'nde İngiltere Çekya'yı konuk ediyor. Hırvatistan ise İspanya'yı konuk edecek. B Ligi 1. grup mücadelesinde İsviçre Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. İskoçya'da saat 21.45'te Slovenya karşısında olacak. C Ligi 1. grupta Arnavutluk San Marino'yu ağırlarken aynı grubun bir başka mücadelesinde Belarus Finlandiya karşısında olacak. Şu anda C Ligi'nde 3. grupta devam eden 56. dakikasında olduğumuz mücadelede Faroe Adaları Kazakistan karşısında 1-0 önde 22. dakikada Knudsen'den gelen gol Faroe Adaları'nın 1-0'lık üstünlüğü var. 21.45'te Moldova Slovakya'yı ağırlayacak. C Ligi 4. grup mücadelesinde ise Estonya İzlanda'yı ağırlıyor. Lüksemburg'da Bulgaristan karşısında olacak. Bugün Euro Cup'ta da heyecan devam ediyor basketbolda. Ve şöyle bir Euroleague gündemini de konuşacağız. Tabii ki birazdan Ali Şivilioğlu hattımızda olacak. Hemen kendisini de hattımıza alalım.

Euroleague'de şu anda tabii dördüncü mücadeleler oynanacak. 3 karşılaşma oynandı. Zirvede Fenerbahçe mi var diye bakıyorum. Hayır, Panathinaikos var ama Fenerbahçe, Panathinaikos, Valencia Basket ve Partizan 3'te 3 yapan takımlar. Olympiakos, Barcelona, Hapoel Tel Aviv, Dubai 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. Beşiktaş, Jalgiris, Anadolu Efes, Kızıl Yıldız, Virtus Bologna, Bayern Münih, Olimpia Milano, Asvel, Baskonya ve Paris Basketbol birer galibiyet ikişer mağlubiyetteler ve son 2 sırayı oluşturan Maccabi Tel Aviv ve Real Madrid'de 3'te 0'la başladılar. 3 maçta 3 mağlubiyet sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gerçekten bir hayli tat kaçırıcı bir durum tabii. Onlar açısından da iki takım açısından.

Tabii Anadolu Efes'te bir başka parantez açmamız gereken konuda Mike James takımı yıldızı desek hiç yanlış olmaz. Sezonu kapattı. Bir aşil sakatlığı gerçekten bir hayli ağır bir durum Anadolu Efes için. Hepsini konuşacağız birazdan. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer yanda da bugünün karşılaşmalarına bakalım. Eurocup'ta A grubu mücadelesinde 19.30'da Sedevita Hapoel Yerusalem ile karşı karşıya gelirken saat 21'de Rostock Seawolves Riga sağlıyor. B grubunda temsilcimiz Türk Telekom 19.30'da Maxima Roma ile karşı karşıya gelirken 20.30'da Skyliners Frankfurt Sialua'yı ağırlıyor ve 21.30'da da

London Lions Tenerife karşısında olacak. C grubunda Buducnost Podgorica Napoli Basket'i saat 20'de ağırlıyor. 20.30'da Burg Basket Tofaş'la karşı karşıya gelecek. 21'de Trento ve Slask Wroclaw karşılaşıyor. D grubunda 20.30'da Bosna Royal PAOK'u ağırlarken Şampiyonlar Ligi'nde de A grubunda Ritas Vilnius Bakü ile karşı karşıya gelecek. B grubunda saat 19'da Sibona Zagreb temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlıyor. 21'de Strasbourg, Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. D grubunda Peristeri, Bros Basket'i ağırlayacak. E grubunda Reggio Emilia, Pardubis ile karşı karşıya geliyor. F grubunda Hapoel Holon, Şole Basket ile karşılaşacak. G grubunda Igokea, Bilbao Basket'i ağırlıyor. H grubunda da Juventus Badalona ve Bine'yi karşı karşıya gelecekler. Bir başka temsilcimiz de FIBA Avrupa Kupası G grubunda saat 20'de Yukatel Merkez Efendi Belediye ile karşı karşıya gelen Previtsa var. Temsilcimiz Yukatel Merkez Efendi Belediye'ye de başarılar diliyoruz.

0: Birazdan Ali Şevilioğlu hattımızda olacak ve hem basketbol gündemini konuşacağız, daha doğrusu evet basketbol gündemini konuşacağız kendisiyle. Bu arada bir önceki program için yazdıklarınız da var ama ya buradan yani bu şu anda yaptığımız programa dahil bir program değil, o yüzden oraya gelen soruları hani okumuyorsunuz gibi bir şey söylemenize gerek yok çünkü sansürsüz futbol kanalından bir bant yayın, videonun tamamı için sansürsüz futbol kanalında takip edebilirsiniz, oradan videolara ulaşabilirsiniz. Sevgili Ahmet Konaç'ın videosu vardı az önceki yayında. Peki, Ali Şevilioğlu hattımızda olacak, hemen kendisini hattımıza alalım ve basketbol hakkında değerlendirmelere başlayalım. Ali Şevilioğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Basketbolda gündem epey bir sıcak çünkü ya ilk olarak herhalde bir Anadolu Efes'le başlamamız gerekir diye düşünüyorum. 3'te 3 yapan Fenerbahçe var tabii. Hepsini konuşacağız. Beşiktaş'a da geleceğiz ama Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız karşılaşmasını kaybetmenin yanı sıra çok çok daha büyük bir kayıp var. Mike James kaybı var. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu Ali? Hiç planda olmayan, çok talihsiz bir an, talihsiz bir sakatlık.
1: Gerçekten öyle. Şaka gibi yani. Şimdi şöyle bir durum var. Sezon başında planlama yapılırken işte Larkin'in gidişi, ondan sonra kadronun büyük ölçüde değişimi ama koçun kalması. Ama bu sırada mesela Mike James gibi çok çok önemli, çok büyük bir yıldızın transfer edilmesi falan. Aslında çok makul yapılanma vardı. Ve yani tam işte hani Larkin kaç senedir doğru düzgün maç oynamıyor ve sonunda maç oynayan birisi var. Barolosu'yla aslında birazcık yani taraftar gözünde en azından böyleydi bu transfer süreci. Ama gel gör ki daha 3. hafta maçı yani olacak işte Kızılyıldız deplasmanında, ki maç ucuzuna gitti. Yani Mike James daha ilk yarıda sakatlandı ya da 2. çeyrekte ya da yani sonuç olarak epey bir zaman vardı maçın bitimine. Buna rağmen Efes maçtan kopmadı ve maçı kazanma noktasına getirdiği anlar da oldu. Günün sonunda kaybetse bile. Aslında şimdi Mike James'i ne yapacağız sorusu çok önemli burada. Çünkü takım Mike James etrafında kurulmuştu. Bu kesin yani, net. Ama şimdi takımın bir numaralı yıldızı, yani tartışmasız şüphesiz bir numaralı yıldızı artık yok. Ve zaten hemen ertesi gün MR'a girdi. Pardon, aynı gün MR'a girdi. Kopuk olduğu çıktı. Ertesi gün hemen ameliyat alındı İstanbul'da. Ve çok geçmeden Cameron Payne açıklandı. Bu güzel bir refleks bence. Güzel bir ne denir ona, çalışma. Yani demek ki front office, hani birine bir şey olursa alternatif yap, o var mı yok mu, bunlar demek ki çalışılmış. Çünkü bir günde transfer yaptılar resmen yani. Mike James'e bir şey olmasa o transfer asla yapılmayacaktı, ben sana söyleyeyim. Ama bir günde Cameron Payne

0: açıklandı. Bence güzel bir refleks. Cameron Payne ne yaptı diye hatırlamak gerekirse de geçtiğimiz sezon Avrupa'daydı ama NBA'de kontrat bulunca Avrupa macerası uzun sürmemişti ve iyi miydi dersen de iyiydi. Ama hani ne kadar iyiydi? Bu sorunun cevabı birazcık bence tartışmalı. Çünkü yani açıkçası ben Cameron'ın çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Yani mesela Bonnie Walker vardı, hatırlayanlar olur. Şagiris'te oynadı, Makabi'yle oynadı. Aslında çok zararlı bir oyuncu bir yandan. Ama mesela takımı etrafında kurma anlamında biraz daha anlaşılabilir bir oyuncu. Öyle daha bir özel yetenek kısmı daha fazla. Hani Flair dediğimiz, FM'de Flair derler ya. O bir oyuncu. Efes kadrosu için bence önemli bu. Çünkü Efes'in şu anki guard rotasyonu birazcık undersized. Ve biraz daha geliyor aklıma direkt ilk maçta yani. Dozier tabii ki orayı toparlayabilecek bir oyuncu da. Yine de ama iyi, güzel bir hamle. Ama şimdi Mike James'li Efes'e atıyorum A takımı diyelim. Mike James'siz Cameron Payne'li Efes'e B takımı demek zorundayız. Artık sezon başı değerlendirdiğimiz, sezon başı tahminler yaptığımız takım artık yok. Yani takım çok değişecek. Çünkü takımın sistemi değişecek. Mike James 30 dakikadan süre almıyordu Efes'te. Almayacaktı da. Yani gerçi aldığı oldu da. Gene de rol anlamında her zaman ana rol direkçi çok büyük. Ama olmayacak şey değil. Şimdi artık bence takımın yıldızı Dario Saric oldu şu an görüntüde. O yüzden Dario Saric de bir pivot. Onu unutmamak lazım. Pivot diyorum ama 4 numaradan süre alıyor. Power forward diyelim. Dolayısıyla burada yeni bir sistem gerekiyor gibi gözüküyor. Lasso çok tecrübeli, çok iyi bir koç. O yüzden Lasso'nun bu konuda adapte olamayacağını düşünmüyorum. Ve bak şöyle çok garip bir şey söyleyeceğim. Aslında yanlış bir şey tabii ki ama şu da bir gerçek. Bu olayın henüz 3. yıllık haftasında yaşanması şanslı bir şey. 15-20 haftadan sonra yaşansa oturmuş sistemin üzerine olacaktı. Şimdi de oturmakta olan, oturtulmaya çalışılan sistem değişmek zorunda kalıyor. Yol yakın daha. Daha hani çok bir şey geçmiş değil. Ama bir yandan da şöyle düşünebiliriz. Atıyorum Mike James varken takım 15 alacaktı galibiyet. Kaç maç üzerinden saymadım da işte örnek veriyorum. 15 alacaktı. Şimdi belki 10 alacak. Tabii ki Mike James çok büyük bir ağırlık. Kendi başına yani EuroLeague tarihinin en büyük 10 oyuncu arası gösterilen bir oyuncu. Şampiyonluğu olmasa bile buna katılır mıyım? Katılırım. Çünkü her takımda en büyük yıldız oydu. En iyi oyuncu oydu. Çok da iyi yerlere geldi. Finalde gördü. Final Four'lar gördü zaten. Eksik kaldı. Winner mı? Değil. Onun dışında gerçekten büyük şanssızlık. Ama Celsius çok komik. Komik demek doğru değil tabii ama Efes'te bir oyuncu sakatlansa hani hangi oyuncu en büyük etkiyi yapardı olumsuz anlamda? O da Mike James'ti. Bu bakımdan anlık olarak Efes bu sezon EuroLeague'in en şanslı takımı. Tartışmaya açık bile değil.
1: Peki Mark James sonrasında yeni hamle geldiğinden bahsettin. Yani sen nasıl görüyorsun, senin yorumların? Ya, tabii ki Mark James'in yeri doldurulmaz ama bu aksiyonu olumlu olarak mı yorumluyorsun, yoksa yani Efes'in hazırlıklı olduğundan bahsettin ama yerini dolduramasa da oraya adapte olabilecek bir isim mi, gelen isim?
0: Yerini dolduramayacak, bunu dolduramaz da. Yani Mike James gibi oyuncu Avrupa'da kaç tane var Allah aşkına. Ama Cameron Payne Avrupa tecrübesi de olan bir oyuncu olduğu için çok makul. Cameron Payne yıllarca NBA'de oynadı. Geçen sene Partizan imzalayana kadar. Partizan'da Carlick Jones sakatken o biraz takım götürür sürüklüyordu. Yalnız şöyle mesela canını sıkan da şöyle bir şey var mesela. Carlick Jones döndü. Cameron Payne NBA'ye git döndü. Partizan daha iyi bir takım oldu. Bunu unutmamak lazım. Bu bence birazcık hoş gözükmüyor ama Cameron Payne yine de iyi bir hamle ve zaten Efes'in kadro kalitesi de bence hiç fena değil. Çok tamam yani şimdi Larkin diyorum bak ister istemez gayrikler Larkin dedim. Mike James öyle bir potansiyel ki tek başına yani takımını oynadı takımı Final Four potansiyeli olarak gösterebilir Mike James. Bu kadar büyük bir oyuncu. Artık bu potansiyel yok belki ama takımın tabanı yine de tabanı derken aşağı çizgisi aşağı gitmedi bence. Ben böyle söyleyebilirim. Hala play iddiası olacak bir takım Efes ki sezon başında Mike James'i kadroya rağmen ben yine Efes'i playoff değil play-in takım olarak görüyordum. Power ranking olarak ne yalan söyleyeyim. Ve yine orada olma ihtimali hiç az değil. Güç de değil bence. O yüzden tamam bence Efes için mesela varsa bir şampiyonluk ihtimali %10'sa %1'e düştü ben.

0: bence. Ama mesela play ihtimali %10 sayıda 9 oldu. Ben böyle düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe'ye tarifin. Fenerbahçe'de 3'te 3 yaptı ve şu anda ikinci sırada yer alıyor tabloda. Nasıl değerlendiriyorsun hem son Dubai karşılaşmasını hem de genel gidişatı?
0: Aslında Fenerbahçe'nin sezonunu iniş çıkışta görüyorum ben. Henüz daha başındayız sadece ama enteresan sonuçlar aldı çünkü Fenerbahçe bence. Bahçeşehir'e kaybetmesi ne kadar ilginç tartışılabilir. Bahçeşehir'in kadrosu oldukça iyi. Ama hani şöyle şuradan almak lazım olayı. Birinci hafta hatta ondan önce Cumhurbaşkanı Kupası. Fenerbahçe nasıl oynadı Cumhurbaşkanı Kupası'na Beşiktaş'a karşı? Beşiktaş'ı ilk yarıda sürklase etti. Beşiktaş potaya gidemedi. Ama Fenerbahçe hücumda nasıldı? Fenerbahçe hücumda çok iyi değildi. Fenerbahçe hücumda iyi de sayılmazdı. Vasattı bence. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe hücum anlamında kötüydü. Olaya maçına geldik. Olaya maçında savunma fena değil. Hücum vasat bence yine. Ortalama. İyi de hemen. Sonra Bayern maçı. Gerçi Bayern maçından önce miydi Bahçe Koleji maçı? Galiba öyleydi. Evet. Ve Bahçe Koleji maçında rahat bir Bahçe Koleji haline beklenebilir. Tabii ki ligle yürürlüğü bir tutmak lazım aslında. Asla bir tutmak lazım. Çok yani hem yabancı sınırı var ligde hem de yani ister istemez verilen önem aynı değil. Ama Bayern Münih maçında Bayern Münih maçı şöyle mesela. Ya Bayern Münih Hapoel yendi ilk hafta. Hapoel bu ligin en yüksek bütçe takımından bir tanesi. Ben çok beğenmiyorum. Ama sonuçta bütçe yüksek ve kadro da iyi. Asla kötü değil yani. Gayet playoff adayı bir takımdan bahsediyoruz. Ve Bayern Münih daha ilk haftan yendi bu takımı. Farkı da 10 maçlara çıkardı. Sonra kapandı gibi oldu. Fark ama yine maçı kaybetmedi Bayern Münih. Fenerbahçe daha ilk çeyrekten maçı çözdü. Şimdi ondan sonra Dubai maçı. Bence Fenerbahçe'nin en tepeye zirveye çıktığı maç bu oldu. Bence Fenerbahçe bütün sezon Dubai maçını oynadığı gibi oynarsa şampiyon olur muhtemelen. Yani gerçekten şampiyonluk öğrenmesi gibi bir maçtı bence. Üçüncü hafta maçı biliyorum. Zaten tek sorun bu bence. O yüzden yani ne demeye çalışıyorum. Bu böyle devam etmeyecek. Kesinlikle düşüş olacak takımda. Ama geri yükseleceği zaman yükselirse yine bu seviyelere çıkacak olması yine hoşuma gidecek ki bu seviyelerin üstüne de çıkabilir bu takım yani belki de bilmiyorum. Şimdi burada konuşulması gereken bir isim var bence, o da Marcus Bingham. Marcus Bingham sezona başlamadı çünkü sakattı. Şimdi iki maçtır oynuyor ve iki maçtır Fenerbahçe'de en square oyuncu olmadı bir tane Bayern maçında ama yine en iyi 2-3 oyuncu arasındaydı Bayern maçında. Dubai maçında ise en iyisiydi. Ne 20 sayı 8 rebound. Ve 4 defa faul attılar Bingham'a yani. 25 verimlilik puanı olacak iş değil. 5'te 4 üçlük attı. 5'te 4 üçlük attı bir pivot. Bence yani zaten akıl kârı değil. Bu böyle devam etmez herhalde de. Sonuç olarak öyle ya da böyle. Marcus Bingham sezona çok fırsatlı giriş yaptı. Ben Rusya Ligi'nde yani biraz görmüştüm ama şeyi biliyorum. İşte ben Xavier Rattlemate örneği var bende. Benim aklımı hep kurcalıyor. Çünkü Xavier Rattlemate Rusya Ligi'nin sayı krallığı rekorunu kırdı tarihteki ve Real Madrid'e gitti. Hatırlayan var mı Real Madrid performansını? Xavier Rattlemate'in yoktu. Halbuki 3 sene önce. Sonra Bayern Münih yaptı, onu hatırlayan yoktu. Şimdi Bayern Münih'e geldi. Geri başka bir İspanya'ya gitti galiba, başka bir takıma gitti. Ben Bingham'dan o yüzden çekinceliydim ama beni haksız çıkardı kesinlikle. Benim burada beni şüphelendiren mi diyeyim? Yani şöyle bir taraf da var bunda. Jonathan Motley. Nasıl bir oyuncu diye sorarsam çoğu insan beğenmeyecektir Jonathan Motley'i. Şahsen ben de beğenmiyorum yani. Jonathan Motley şu anda Jonathan Motley'nin pek de beğenilecek bir yanı yok bence. Ama Fenerbahçe'ye ilk imzaladığı zaman Jonathan Motley'nin ilk Fenerbahçe sezonu aynı böyle başladı. Anormal bir üçlük yüzdesi yoktu çünkü üçlük kullanmıyordu fazla. İçeride oynuyordu daha fazla ama içeride öyle bir yüzdeyle bitiriyordu ki yani çember altından smaçlamamasına rağmen parmak hassasiyeti inanılmaz yüksek seviyedeydi. Çok iyi kadife elleriyle resmen yani tırnak içinde. Bitiriyordu çember etrafından. Maç başına 15 sayı ortalama yakalamıştı neredeyse Fenerbahçe sezonun ilk 30 haftasında falan Euroleague'de. Sonlara doğru rakipler çözdü Motley'i. Zaten playoff'da da yani çok berbat oynadı ve Final Four'a kalamadı Fenerbahçe. O zaman takım başına Itudis vardı. Ve Olympiakos işte bozmuştu ama Olympiakos'tan önce bir tane Žalgiris maçı vardı ev sahipliği hatırlıyorum hatta yani. O maçta ilk çözülmüştü diye hatırlıyorum Motley.

0: Ondan sonra Mobley'in kariyeri bir daha eskisi gibi olmadı. Hala iyi kariyeri var bu arada yani. Fenerbahçe'de işte Hapoel'e gitti. Hapoel'den şeye gitti şimdi. Kızıldız'a gitti. Nasıl oynuyor çok kötü. Hatta şey işte ilk hafta ilk 13 yaptı. Verimli puan olarak. Fantezi liginde bir tane arkadaşımız kaptan yapmış Mobley'i. -26 puan aldı yani. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Bingham bence onun gibi olabilir. Aynı oyuncular değiller ama henüz bilmiyoruz ya. Bingham şimdi bir soru işareti olarak geldiği için Bingham'ı savunamıyor kimse ve yetenekli olduğu için de. Mobley de benzerdi. Bu işin mental bir tarafı da var. Mobley muhtemelen mental tarafından da çöktü biraz işin ki toparlayamadı kendisini bir daha. Bence toparlayamadı en azından yani. Toparlamış gibi gözükmüyor zaten. İşte şu an Kızılyıldız'ın Mobley transferi sezonun en kötü transferi gibi gözüküyor yani. Hiç tartışmasız hatta neredeyse. Çok berbat gözüküyor. Elimizde veri yok. Diğerlerinde var.
1: Ve bir diğer tarafta Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. Bir galibiyet iki mağlubiyet son karşılaşmasında Beşiktaş'ta Barcelona karşısında kendi evinde 82-95 kaybetti. Şu ana kadar Valencia mağlubiyeti, Barcelona mağlubiyeti yanı sıra bir Maccabi galibiyeti var Beşiktaş'ta. Bu form grafiğini nasıl değerlendirirsin? Bu 3 maç üzerinden Euroleague performansını Beşiktaş'ın nasıl öngörürsün?
0: Cumhurbaşkanlık konusunda Beşiktaş'ı inanılmaz aciz gördüm. Çok kötüydü yani ben çok da şaşırdım ama şaşırdım. Yani Euro Cup Beşiktaş'ından daha kötü bir görüntü vardı parkede. Dedim ki ne olacak bu takım? Ve yani işin daha da kötü kısmı o Cumhurbaşkanı Kupası maçında iyi gözüken iki tane oyuncu vardı. İkisi de in transferdi. Takıma yeni gelmiş Omuru iyi ve Nobel iyi gözüktü o maçta. Tabii geri kalan hiç iyi gözükmedi. Bu daha da bence kötüye işaret takım için. Yani Maccabi yaklaştığı zaman bile fark 9 sayıya falan geldi ancak. Yaklaştı denmez ona artık yani. Valencia maçında geriden gelip maçı kazanıyordu neredeyse. Berkurlu ve Kalan Morgan'ın çok önemli katkısı vardı orada. Şu anda sezon başından beri artık yaklaşık bir ay oldu mu? Olmadı daha. 2 hafta oldu da. İşte De Julius İspanya Ligi'nin yıldızlarından bir tanesi olarak geldi Beşiktaş'a ve henüz kendinde değil. Sakatlığı neydi bilmiyorum ama o sakatlığı neyse muhtemelen De Julius'ı kötü etkilemiş. Ya da başka bir ihtimal De Julius yazı pek çalışarak geçirmemiş diyebiliriz. Çünkü zaten Olympiakos de pek şans vermiyor ona. Verdiği şansı da pek iyi kullandığını söylemek güç De Julius'ın. O yüzden Beşiktaş için aslında çok zor bir sezon yani. Hem işte sponsor arayışı var bir yandan. Evet sponsor bulamama problemi de var Beşiktaş'ın bir yandan. Tribünler dolmuyor Beşiktaş'ta. Buna rağmen iki tane çok güzel oynanmış Euroleague maçı. Bence Barcelona maçı gayet kötü geçti. Yani ben Beşiktaş'ın herhangi bir anda yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş yakın kaldı Barcelona'ya sık sık skorda ama pek yani şey ümidini vermedi. Maçı çevirme ümidini hiç vermedi bana şahsen maçı izlerken hissettirmedi bana yani. Hiç böyle öyle bir oyun yoktu. Ki bak Wilbekin gerçekten sağlıklı, gerçekten iyi bir yaz geçirmiş. Uzun zaman yani son 3 yılda oynadığı maç sayısı 10'u geçmez herhalde. Ama şu anda gerçekten iyi bir Wilbekin var. Ve bunu da gayet iyi kullanıyor Beşiktaş Olympiakos. Dustin bence iyi. Dustin'ı da beğendim. Ben Dustin Euroleague'e adapte olabilecek gibi duruyor. Hatta oldu bence. Antony Brown keza Omuri'yi mesela şey maçında Barcelona maçında bir kayak kırıklı zaten. Ama sezon uzun daha olur yani arada sorun değil. Furkan Korkmaz'ı kadro dışı bırakmıştı ilk Euroleague maçında. Sonra geri aldı. İnanılmaz oynadığı bir maç vardı. Maccabi maçıydı galiba. Çok iyi oynadı Furkan Korkmaz. Yani Olympiakos her oyuncu kazanmaya çalışıyor ve kazanıyor bence. O çok önemli. Ante Žižić mesela çok kötü oynanan maçta 10 sayı 9 rebound aldı. 5 tane hücum reboundu aldı Anteci. Şimdi çok problemli bir savunması var ama 5 hücum reboundu alması da az buz değil. Çok önemli bir katkı bence. Yalnız De Julius'un etrafına kurulacak gibi gözüken takımda De Julius olmayınca biraz içler bozulmuş olabilir. Dustin yine fena gitmiyor ama yetmiyor belli ki. Orada artık yani hala Beşiktaş'ın gideceği yolu var gibi. Mesela Barcelona çok çok daha hazır gözüktü Beşiktaş'tan. Ve şunu unutmamak lazım. Barcelona Beşiktaş'tan daha büyük rebuilding yaptı. Yani Barcelona daha beter tırnak içinde kabuk değişimine uğradı Barcelona bu yaz döneminde Beşiktaş'a kıyasla. O yüzden Barcelona'nın şu anda geldiği nokta biraz sürpriz anlamda iyi. Onu da eklemek lazım. Barcelona şu anda 2 galibiyet aldı yani.

0: bu sezonda. Ya Barcelona bağlamış oldum ama Barcelona kadrosu hakikaten çok isim anlamında isim bakınca çok böyle vaatkar bir takım değil. Ama kritik galibiyetler aldı. Şimdi ben niye anlattım onu? Çünkü Efes'i de yendi ilk hafta. Bir tek Dubai'ye yenildi. Onu da ucu ucuna kaybetti ki bak ben Dubai'nin yani Fenerbahçe yendi Dubai işte bu hafta ve çok da güzel yendi. Zor başladı. Ayrı çok zor yendi ama çok güzel yendi. Ben Dubai'nin Final Four takımı olduğunu düşünüyorum bu sene. Net hatta yani net şekilde düşünüyorum. Asla kesin inanıyorum buna. Çünkü kadrosu çok müsait böyle bir tavan için. Şimdi Beşiktaş'ta tabii ki yani tamam Beşiktaş'ta neden problem var peki? Ya gelirsek de yani oyuncuların hangi oyuncu nasıl rol alacağı çok net değil belki de. Connor Morgan Cumhurbaşkanı Kupası'nda kadroda bile yoktu. Ama bir anda Euroleague'de 20 dakika üzeri sürü alan bir oyuncuya dönüştü. İlk 5 başlayan oyuncuya dönüştü. Performansı göre de değişiyor. Ama sezon tabii çok uzun. Bir de öyle bir durum var. Sezon fazla yoğun ve fazla uzun. NBA temposu var neredeyse. Bu yüzden load management da çok zor. Kadrosu aslında Barcelona'da o kadar müsait değil bence ama Beşiktaş'ta çok müsait değil. Yani olmaya çalışıyor hala. Olur o yüzden sezon içinde. Ama ben şöyle toparlayabilirim Beşiktaş'ı. Bence Beşiktaş'ta benim sezon önce beklentim üzerinde bir şey var. Bir potansiyel var Beşiktaş'ta yani. Beşiktaş daha çok can yakacak bence. Tamam 3 maçta bir galibiyet bu arada kötü değil yani. Ki o bir galibiyet de Makabi bence sezonu kötü başladı ama böyle devam edeceğinden şüpheliyim yani Makabi'nin de onu söyleyeyim. Şu an tam 3'te 0 yapan iki tane takım var. Bir tanesi Real, bir tanesi Makabi kabul. Ama buna rağmen kıymetli görüyorum. Mesela şu anki haliyle Beşiktaş bu arada bir galibiyetti ama yani averajı artı öncelikle Beşiktaş'ın. Hala yani artı averajlı olan tek takım tek galibiyetli olmasına rağmen Beşiktaş ve bu averajı şu an play'in putasının içinde Beşiktaş. O da onu unutmamak lazım. Şu anki Beşiktaş bu ligdeki Bologna belki Olympiakos'u yendi ama bence Bologna'yı yenebilir. Bayern Münih'i yenebilir. Milano'yu yenebilir. Altfeld'e biraz iyi gözüktü ama yenebilir. Paris'i yenebilir. Baskonya'yı yenebilir. Bu arada şu an fark ettim ve şaşırdım yani. Hem Paris hem Baskonya hem Milano hem Bayern Münih bu sezon 3 maçta galibiyet çıkarmayı başarmış. Ya şu anda resmen yazı tur atmak gibi maçlar yani. Bu takımlar nasıl 3 maçta 3 haftada galibiyet alabildi ben şaşırıyorum gerçekten. Baskonya nasıl galibiyeti var abi inanılmaz yani. O yüzden biraz zar atmak gibi de gözüküyor ama gerçekten parkede güzel şeyler görüyorum Beşiktaş maçlarında. O yüzden Beşiktaş'ın sezonu beklenti herkese göre değişir tabii ki ama yani benim beklentim hakikaten düşük, hayli düşük. Ama yani hamle de geleceği söyleniyor ve hamle bence gelecek gerçekten. İyiye doğru hiç olacak bence Beşiktaş'ta sakatlık olmadığı sürece. Daha Dejulis geldi takıma. Bence daha gelmedi yani. Gelmiş hali bu olmamalı. Geçen iki Dejulis bu olsa Beşiktaş Dejulis'i almazdı. Bu böyle anlatabilir mi olayı yani? Almazdı kesinlikle. Dejulis buraya ilk 5 oyuncu olmaya geldi çünkü.
1: Peki son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Ali?
0: Var. Euro Cup da başladı biliyorsun ve bugün de Euro Cup maçları var aslında. Ufak hemen bakayım maçların vereyim çünkü bugün vardı maçımız diye hatırlıyorum. Evet bugün 7.30'da Türk Telekom Ankara'da evinde Maxima Roma'yı ağırlayacak. Ve yine bugün Tofaş Fransa deplasmanında Burg deplasmanında ki Burg son Euro Cup şampiyonu biliyorsunuz ama kadrosu dağıldı. Eski gücünde değil koç aynı. Oyuncuların çoğu değişti. Yine de Burg hala tehlikeli takım. Yarın 7 Ekim'de de Bahçeşehir Balkan deplasmanına gidecek. Botevgrad deplasmanında olacak. Euro Cup'ta da devam ediyor. Euro Cup'ta ilk hafta bu arada Tofaş iyi bir galibiyet aldı. Yani onu söylemek isterim. Tofaş'ın galibiyeti bayağı etkileyiciydi çünkü. Nainet karşısında. Bahçeşehir Koleji de galibiyetle başladı. Türk Telekom İspanya temsilcisi TNT'yi kaybetti ki o maçta Erdemcan işte ikinci teknik faulden atılmıştı oyundan birazcık çok gergin bir maçtı. O zor bir maç oldu Telekom için. Bu sezon Euro Cup'ta çok farklı, çok değişik şeyler var. Güç dengeleri var. Ama Bahçeşehir'i de favori gördüğümü söyleyebilirim. Ama işlik kolay değil yani. Bu sene, geçen seneki Euro Cup çok düşük kalibreydi. Bu seneki Euro Cup çok daha yüksek kalibre. PAOK, Hapoel, Tel Aviv miydi? Pardon, Hapoel, Jerusalem ve Bahçeşehir Koleji net şekilde öne çıkıyor bu sezon.
1: Peki, Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ali Şivilioğlu'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Uğur Bey görüyorum ben de bu arada. Yani haberleri ben de görüyorum, takip ediyorum. Basketbol konuştuğumuz bir ortamda son dakika olarak zaten bu gelişmeyi verdik. Ama basketbol konuştuğumuz bir ortamda bir anda bu duruma gidemeyiz takdir edersiniz ki. Ki zaten bununla ilgili yorum yapacak insanlar da radyomuzda program yapıyor. Çok anladığım konular değil. Ya benim burada hakem kesmem, bu konuda böyle olur, şöyle olur diye bir şeyler anlatmam size saygısızlık olur, öyle söyleyeyim. Onun haricinde de tekrar verelim bu son dakika gelişmesini de sevgili Berk Sayar da bana göndermişti. Hemen oradan direkt haberi okuyayım. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde olağanüstü seçimli genel kurul gündemi öne çıktı. İbrahim Hoca Hacı Osmanoğlu'nun katılmadığı yönetim kurulu toplantısında üyelerin seçimli genel kurulla gidilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtiliyor. Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından yönetimin 9 Ekim Cuma günü yeniden toplanması ve nihai kararın bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Tamamen iddia üzerinden bir haber aslında. Yani anlaştılar şeklinde Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi de var ama bu transfer haberi gibi verilecek bir haber değil işin aslı bence. Yani fikrimi öyle söyleyeyim. Yani TFF yönetim kurulu üyeleri olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması konusunda anlaştılar. Yani, bilmiyorum, ben bu şekilde vermezdim. Yani oldu, hani masaya oturdular, el mi sıkıştılar, sözleşmeler mi imzalanıyor yani. Beklenen bir şey zaten bu. Ve bununla ilgili yok bu arada size demiyorum. Uğur Bey teşekkür ederim. Sizin zaten niyetiniz iyi. Ben teşekkür ediyorum size. Ben sadece attığınız görsel üzerinden yorumlama yapıyorum. Yani size demiyorum dediklerimi. Kastettiğim şey bu haber dili. Ya transfer yapar gibi ülkede sansasyonlar dolu, neler oluyor katılır mısınız bilmiyorum ama transfer yapar gibi, yani transfer haberi verir gibi verilir mi bu haberler ya? Yani ve tehlikeli de. İşte bu konu hakkında İbrahim Sete'nin uyarıları vardı. Yani yazıyor insanlar demişti ama böyle yazılmaması gerekiyor demişti. İşte hapse girmesi bekleniyor, şu olması bekleniyor, böyle olması bekleniyor. Böyle bir şey değil, hukuk girdi işin içerisinde. Hukuk ve yargı süreci girdi işin içerisinde. Yani spor yorumlamıyoruz burada esasında. O yüzden kelimeleri seçmek gerekiyor. Ama haberi ben size aktarmış oldum. Az önce aktardım. Haber dili daha doğru. Olağanüstü seçimli genel kurul bekleniyor. Uğur Bey teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de desteğiniz için, katkınız için tekrar kısa bir araya gideceğiz. Aramız var. Aranın ardından bir Montella'ya değineceğiz. Montella'nın sözlerine gideceğiz. Çünkü tamam, federasyondan bir değişim bekleniyor ama Montella'dan da bir istifa bekleniyor. Orada da ilginç bir gündem var. Oraya gideceğiz ve sonrasında Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Uğur Bey de diyor ki vallahi sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ben bu TFF'den bıktım kardeşim, gitsinler istemiyorum demiş. Ya Uğur Bey, ama aynı fikirdeyim bu arada, yani iyi bir yönetim olmadığı konusunda sizle aynı fikirdeyim. Ha, kalsın da demiyorum, bu söyleyeceklerim kalsın gibi anlaşılmasın ama gelecek her kimse, bir isim üzerinden gitmiyorum ama gelecek her kimse her şeyin düzeleceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Mesela Mehmet Büyükekşi döneminde herkes şey diyordu, ya bundan kötüsü olmaz diyordu. Şimdi aynı yere gelmedik mi? Bir sonraki gideni arattı yani. Bir dahaki gelen de acaba şimdi gideni mi aratacak? Böyle mi ilerleyecek yani? Bilmiyorum, çok enteresan. Montella tazminatı almadan gitmez demiş Uğur Bey. Ya bakalım, hep birlikte göreceğiz gerçekten ama ya ben hani birinin gitmesiyle çözülebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunu söylemiş olayım. Bir başka dinleyicimizden de mesaj var. Tabii mesajlarınızı da bekliyoruz bu arada. 0212 273 10 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayhan Bey bizlerle birlikte, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Ve kısa bir araya gidelim. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyorum. Vallahi bundan daha kötü ne olabilir demiş bir dinleyicimiz de. Ya öyle demeyin hiç. Ben çok net hatırlıyorum yani. Mehmet Büyükekşi döneminde de aynı sözleri görüyordum WhatsApp hattında. Yani olabiliyor ya. Bir şekilde olabiliyor. Öyle söyleyeyim Uğur Bey. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
8: Futbolcuların efsane sözleri.
9: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda reklam. Yazı tura yapılacak.
10: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytier.
12: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklam bitti.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.

Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uğur Bey de demiş ki senle aynı fikirdeyim bu arada ama Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır gibi isimler gelsin isterim demiş. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki merhaba, iyi yayınlar. Latince'de bir tabir vardır, sui bono, yani kime fayda sağladı? Başta hukuk olmak üzere karma karışık konularda bu tabir sonuca ulaşmada çok etkilidir. Bir eylemin, değişimin veya krizin arkasındaki gerçek faili veya motivasyonu bulmak istiyorsanız o durumdan en çok kimin karlı çıktığına bakın diye geçiyor ve tarihte çok örneği vardır. Mevcut durumun arkasındaki gücü araştırırken bu unsur etkili olacaktır diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin adını da söyleyelim hemen, Gurur Bey. Peki, Montella'ya gidelim.

0: un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
2: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Statistica un po' l'ho vista, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità che in questi tipi di partite contano molto, molto oltre alla tecnica, quindi non credo che sia un problema di collettivo perché anche con il Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari, quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore e qui cambia giudizio totalmente, quindi io ripeto è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi, io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore di conseguenza la squadra e credo che in parte ci siamo riusciti e chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto, quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim. Ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor. Ve tabii ki de futbolcularımız da hani gelecekle alakalı hani mutlaka bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
3: Eccolo.
4: Ciao Vincenzo. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello
2: una volta.
4: Vabbè, no, anche una adesso volta, l'hai ripetuto.
2: No,
4: ma è una sottolineatura corretta.
2: Era la domanda, non era la risposta.

0: poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione. Hai questo sentore?
1: Traduce.
2: Sì. Bugün artık takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
1: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte gran parte del paese, quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente, credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi, io sono motivato a continuare e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti che ormai ci conosciamo da, quanti sono, 30? Più o meno, quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non... detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no? C'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare, a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo, quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoro con passione, sono appassionato e sono molto vicino ai ragazzi, quindi questo è il mio stato d'animo attuale.
2: Yani aslında ben böyle olduğuna inanmıyorum. Tabii ki de beklentiler çok yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse bununla alakalı çok güzel bir kısa süre önce yaşadığımız bir örneğimiz var. Uçakta bizi getiren uçağın pilotu mesaj verirken takıma yani ne kadar bizimle gurur duyduğunu ve bu seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını, işte bu tarz insanlar olduğu sürece biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu belki bizim açımızdan, ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı, çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım, çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz. Beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum. Kendi çalışmalarıma devam edeceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. Ve benim motivasyonlarımın umutlu bir şekilde dolu olmasının sebebi onların verdiği bu fedakarlık içerisinde yaptıkları bütün çalışmalar sayesinde. O yüzden burada onlara bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ama burada olduğum için gururlu olduğumu söyleyebilirim.

0: zamanında farklı farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.
1: Eccomi Vincenzo, buonasera. Io mi riallaccio alla domanda di Alessandro Angeloni, però aggiungo questo. Mi ricordo all'Europeo, visto delle partite dal vivo vostre, e c'era un blocco unico, entusiasmo, squadra, allenatore, tifoseria. Io vorrei sapere se, anche dopo la delusione del Mondiale, state remando tutti dalla stessa parte o c'è qualcuno che rema contro?
2: Ma no, ma guarda, quella di oggi l'ha vista la partita, ti sembra una squadra che non remi tutta. Eh no, oggi è importante, è una partita delicatissima, in Belgio uguale. Se tu mi avessi detto dopo il primo tempo con l'Italia, insomma ci poteva stare, ma oggi la prestazione della squadra mi sembra una squadra coesa che segua l'allenatore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
0: Soru şuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
3: İsmail Bey.
4: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mister, la domanda è questa: congratulazioni per la partita, perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
2: Ma non lo so, questo è un discorso un po' più ampio. C'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare. Se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
0: Ya aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız, onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
3: Aslı Hanım'a vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
5: Ciao Vincenzo, buonasera.
2: La voce l'ho riconosciuta, senza occhiali non vedo più.
5: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare, magari dovresti pure tu ricordare che, a proposito di carattere e carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere la maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto. Si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?
0: Jonas,

0: Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcu 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
1: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. È così anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. E riguardo ai giovani, ci sono l'Under 21 per la prima volta dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei. Abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo, e poi li abbiamo aggregati con noi tre. Uno ha giocato oggi che è entrato, e abbiamo andare piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia, e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità, anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var. Ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
2: Son iki soruyu alacağız. Last two questions. Aslan Hanım.
0: Ultime due domande.
1: Ci vado per dell'aereo pure oggi.
3: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Hocam, biraz önce pilotunuzla yaşadığınız hikayeyi anlattınız. Bizleri 24 yıl sonra öyle büyük bir heyecanın içine soktunuz ki bütün Türk halkı sizlerle ve milli takımımızla gerçekten hepimiz gurur duyduk. Sadece o an değil, yenseniz de yenilseniz de bütün milli takımlarımızla biz her zaman gurur duyuyoruz. Bunu ayrıca eklemek isterim. Soruma gelirsek, Sayın Hocam, her defasında elinizde çok önemli bir jenerasyon olduğunu ve yaptığınız çalışmaya inandığınızı söylüyorsunuz. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde 4 maçta üzüldüğümüz 4 mağlubiyet aldık. Siz hala sürecin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Sizin açınızdan baktığımızda artık bu sonuçların açıklanmayacağı bir nokta var mı? Her zaman o kadar pozitifsiniz ki sizin için hangi tablo başarısızlık olur? Çok teşekkür ederim.
0: Mister, la storia del pilota che ci hai condiviso con noi dopo i 24 anni di attesa per la Coppa del Mondo, ovviamente la posso collegare a tutte le emozioni che ci avete fatto vivere con

0: test edelim Yaşar. Şu anda sesimi alabiliyor musun? Evet, ben senin sesini alamıyorum şu anda. Hemen şöyle bir kontrol sağlayalım. Olmazsa kendim seni arayayım. Sen beni duyabiliyorsundur diye tahmin ediyorum. Ve evet, o şekilde bağlantımızı gerçekleştirelim. Ben kendi telefonumdan Yaşar Kurt'u arayayım.
1: Şu an bu konferans...

0: Ve Yaşar Kurt'u attığımızda, Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaşar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: İtalya karşılaşmasını geride bıraktık. Hatta milli arayı geride bıraktık. 0 puanla kapattık milli arayı ve ya garip bir mücadeleydi aslında. Çok da kötü oynadığımız bir karşılaşma değil diye düşünüyorum. Tabii senin de görüşlerini merak ediyorum ama yine basit goller yedik. 3-1 sona eren bir mücadele ve nihayetinde bir mağlubiyet var önümüzde. Nasıl değerlendirirsin?
1: Yani evet, biraz görüş olarak, kurgu olarak Fransa maçına benzeyen takım kurgusundan ziyade hem bir reaksiyon var tabii ki oyuncular tarafından. Hem yani Yunus gibi, İrfan gibi, Aral gibi

0: şans bulmuş oyuncuların biraz kendini kanıtlama mücadelesi üzerinden okunabilir. Çünkü yani bu 3 oyuncu üzerinden biraz daha bir şeyler yaratabildik gibi duruyor. Ama ben yine, yani bunu ilk İtalya maçında söylemiştim, yine söyleyeyim, yine bir kafa karışıklığı var. Çünkü yani İtalya maçında hatırlarsak Kurgu'da Arda, Can ve Orkun'lu bir yapıda biz rakibi geride karşılanmaya çalıştık. Bu sefer de 3 savunmacı, 2 savunma ve 2 5, 2 tane 6 numara, yani 7 oyuncuyla kaleci ve dahil 8 oyuncu, 3 tane hücumcu, 8 tane savunmacıyla biz topa sahip olmaya çalıştık. Yani bu sefer yine farklı bir anlamda bir kafa karışıklığı var. Yani topa sahip olma oyuncularıyla biraz daha bekleme oyunu oynuyoruz. Bekleme oyunu oynayabileceğimiz oyuncular biraz daha pas oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yani bunu artık çözebilmemiz gerekiyor. Çünkü ya, madem planımız topa sahip olmaktı, ya bu oyunda bir Demirel'e isterdi oyun. Ya da Baltu bu maçta 11 oynayabilir. Yani 70'e kadar Baltu beklemenin bir anlamı yoktu. Ama onun dışında yani takımın mücadele yapısını oyuncular üzerinde ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle Aral ve Yunus gerçekten bu takımda hani bazı şeylerin niye ezbere yapılmaması gerektiğini gösterdi bize. Yani bunu sürekli Montella'nın hep bu tarz turnuvalarda veya bu tarz seri maçlarda hep son maçına denk geliriz. Yani Can Uzun'u biraz yani Amerika maçında görmüştük. Yani Avrupa Şampiyonası son maçında birileri çıkıyor ya da hep böyle son bir tadım ağzımıza bir kaşık bal çalmak gibi oluyor. Yani Yunus hep söylüyorduk, biraz daha Kerem ve Barış'a göre biraz daha teknik kalite oyuncusu, biraz da 11'de oynamalıydı dedik. Yani Aral bence hep bu takımda şans bulmalıydı ve yani evet, Barış'ın, Kerem'in, Kenan'ın olduğu ve hep bu üçünün de formda olduğu dönemlerde neden olmadığını anlayabiliyorduk ama bu kadar hem Kenan yok, diğer iki oyuncu formsuz, Aral daha fazla şans bulmalıydı. Yani genel olarak yedeklere baktığımız zaman ya yine 4 tane hem sık sık, tarih olarak da sık sık maç gördük, hem de yani işler bu kadar kötü giderken hala kadromuzda 3 tane oyuncunun hiçbir dakika dahi şans bulamadığını gördük ki hani maç başında gol yeme oranımız gayet yüksek. Ve hala buradan yani hem Mustafa Eskiyeliç hem de Emirhan Topçu üzerinden bir deneme görmedik. Yani oyuncuların birebir formsuzluğu zaten ortadayken yani bu oyunculara da belki bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Ama yani son maç üzerinde yani gene fena değil diyebileceğimiz, yani çok iyi değildik ama en azından ben sahadaki mücadeleyi beğendim diyebilirim ama genel bu 4 maçlık üzere bakıldığı zaman tamamen fecaat görülüyor.
1: Şu görüşü nasıl değerlendiriyorsun? Ben bu konuda çok eleştiri gördüm ama ya bu konuda ben diğer insanlardan biraz daha farklı düşünüyorum. İlk kendi görüşümü söyleyeyim ya. İşte dakika 87 olmuş, Deniz Gül'ü oyuna alıyor falan diye. Yani oyun sistemi olarak forvetsiz bir oyun sistemi tercih ediliyor zaten. Bu normal bir şey gibi geliyor bana. Yani hani dakika 87 oldu, oyuna yeni forvet alıyor gibi değil de Deniz Gül'den beklediği verimi alamadığını gösteriyor esasında bize bu durum diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun?
0: Yani 87. dakikada ya Deniz Gül biraz daha hücumcu değişikliği yapmak, yani santrafor değişikliği yapmak, ben yapmış olmak için yapılmış bir değişiklik olarak görüyorum. Evet. Yani ben o konuda biraz katılamayacağım. Çünkü yani dediğim gibi...
1: Orasına katılıyorum ama şu değil yani. Hani oyunu değiştireyim şeklinde bir değişiklik değildi zaten bu.
0: Değil, tabii ki değil. Yani ama Deniz'e de burada yazık kesinlikle. Tabii, evet. Yani Deniz çünkü... Ya bu arada Deniz üzerinde sadece Montella milli takım değil, ben bunu daha önce de fazla söyleyken milli takım havuzunda bir şeyler vaat eden oyuncuların ülkeye gelip yedek, ya Deniz Galatasaray şimdi 3. santrafor kullanmayı düşün neredeyse. Milli takımda bu kadar gerideyken yani artık her şeyin belli olduğu, yani golü demiş yani 2-1'den sonra veya 1-1'den sonra da olabilir ya da devre arasında olabilir bir noktada, yani Deniz'i oyuna alıp yani arka tarafı Yunus Aral çift 10 numara da yapılabilir. Bilmiyorum ama hani 88 almaktansa ben de biraz daha hiç oyuncu almama tarafındayım. Yani Ferdi, Oğuz, ya bilmiyorum, en azından bir kanat beki değiştiriyorsunuz. Belki bir tazeleme olabilir yani Ferdi'nin yorgunluğundan kaynaklı ama o bile yapılacaksa 80 gibi ya da 75 gibi yapılabilir. Yani 80'den sonraki değişiklikler ya çok bariz bir değişiklik olmalı, hani oyunun yapısal değişiklik olmalı, ya da işte böyle biraz daha tazeleme üzerine olmalı. Bunların iki değişikliği de ben hem Oğuz Ferdi değişikliği hem Deniz Yunus değişikliği biraz yapmış olmak için gibi görüyorum.
1: Yine yanlış yorumlanan bir başka konuyu soracağım. Kemal Rüzgar konusunu konuşmuştuk biliyorsun. Montella şöyle bir demeç verdi. Ya öyle bir durumdayız ki bana 3. ligdeki bir forvetin ismi geldi dedi. Burada Montella'ya çok fazla eleştiri gördüm. Yani şu tarz eleştiriler işte Montella Kemal Rüzgar'ı küçümsüyor.

0: orayı küçümsüyor, alt ligleri küçümsüyor şeklinde. Ve bir diğer eleştiri de şuydu. İkincilik orası, üçüncülük değil, daha ligleri bile bilmiyor. Arkadaşlar, eleştirmek için de eleştirmeye gerek yok. Klasman olarak üçüncü ligde kalıyor. Süper Lig birinci lig olarak geçerse eğer, bu birincisi. İkincisi, bence Montella'nın burada dem vurduğu konu küçümseme değil. Montella'nın dem vurduğu konu, ya o kadar forvet yok ki ülkede. Yani altyapılardan falan o kadar forvet çıkmamış ki bu isimler benim önüme geliyor artık. Yani hani kalite burada, bunu söylemeye çalışıyor, burada kötü bir şey söylenmiyor ki, onu anlamadım. Üçüncüsü de çok şey örneği görüyorum. Barış Alper nereden geldi, Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Arkadaşlar, bu isimler de o takımlarda oynarken milli takımda oynamıyordu ki zaten.
1: Ya söylemesi gereken her şeyi tamamen söyledim bence. Yani Barış ve Kerem milli takıma seçilmeden önce yani altlıklarda Kerem'in altlıkları var, yani alt yaş gruplarda milli görevi var ama Barış'ta zaten hiç yok.
0: Ama Yaşar, yani bu suni gündem neden yaratılıyor? Yani bakıyorsun, bir saat, bir buçuk saat bu konu üzerine tartışmalar dönülüyor ki maçlar hakkında, milli takım hakkında, ülke futbolu hakkında konuşulacak bu kadar fazla konu varken bu suni gündem yaratılıyor ve ya bir anda hakem kesiliyor. Montella, Kemal Rüzgar senden daha iyi forvetti falan, böyle şeyler duymaya başladık ya.
1: Çünkü bence sen vermesi gereken cevabı ikinci cümlede verdim. Çünkü hem federasyon içinde olanları, hem hakemler üzerinde Yasin Kolu, Ferhat Çulcuoğlu'nu söyledi, özür dilerim hatırlamıyorum. MHK'da olan depremi, bahis, son çıkan bahis listesini kimsenin konuşmaya cesaret olmadığı için bu tarz milli takıma Montella'nın da hiçbir kamuoyu olmadığı için onu yükleniyor. Bu kadar basit yani.
0: Ya bu konuda bu arada konuşmak zorunda değil herkes. Yani ben şunu mesela açıkça dinleyicilere de söylüyorum. Sen de iyi bilirsin. Hatta muhtemelen sen de öylesindir. Biz daha çok futbolun içini konuşmayı biliyoruz ve bu konularda bana soru geldiğinde bilmiyorum diyorum. Ama bizim ülkede bilmiyorum demek biraz ayıp gibi karşılanıyor. Ya ben bilmiyorum. Benim hiçbir zaman alanım olmadı. Yani anlamadığım bir konuda ahkam kesmek de istemem. Burada sana sorup bu operasyonun detayları nereye gider falan diye senin de hiç konuşmak istemediğin ve anlamadığın bir konu hakkında ahkam kesmeni de istemem. Ya bu konunun da uzmanları var ve bu ince bir konu değil mi Yaşar? Tehlikeli bir konu. Hukuk, yargı sürecindeki bir konu. Yani bilmeden konuşurken ağzından çıkacağın bir şey iddia anlamı taşıyabilir ve kişi kendini de riske sokabilir.
1: Ya öyle bir durum var, fakat yani ben şu konuda da biraz yani bu açıklamalar biraz ya erken yapılıyor. Çünkü elde hiçbir yani konuşulacak, yani kamuoyu üzerinde de değil, sadece hukukun da konuşabilecek önünde çok fazla net şeyler olmadan bir yani suç ortaya atılıyor ve üzerine biraz işte bu tarz kamuoyu elinde net bir bilgi olmadığı için bir bilgi kirliliğiyle bir anda ortalık toza dumana katılabilir. Yani şöyle örnek vereyim. Yasin Kolu tutuklandı ve bir olay üzerinden örnek vereyim, ya da MHK üzerinden de verebiliriz. Yani MHK başkanı ve çevresindeki birçok kişinin tutuklandığını biliyoruz ama hala tutuklanma nedenleri çok açık değil. Hani bu kadar bir tozlu ortam var. Yani bu aynı işlerin Yasin Kolu içinde geçerli, ya da bu işte son açıklanan bahis üzerinden de geçerli. Net bir veriler ele sunulmuyor. Birçok programda ve birçok kanalda birçok isim, artık ne dersek diyelim, yani üzerine artık spekülasyon uydurmaya başlıyor ki sana da o konuda hak veriyorum. At izi it izine karışıyor bir anda ve hani gerçeklerle ilgili bir problem ortaya çıkıyor.
0: Ya Yaşar, bir örnek vereyim. Mesela bir dinleyicimiz bize atmıştı. Uğur Bey atmıştı ya. Son dakika haberi, bunu vermeniz lazım falan şeklinde. Ya habere baktım. Ya isim vermeyeyim ama haber dili çok yanlış. Yani haber dili bir transfer haberi gibi ama seçim haberi veriliyor. Şöyle bir mesajı bulayım hatta. Hemen sana aktarayım. Dinleyicimiz silmiş mi diye bakıyorum. Yok, silmemiş. Burada, evet, buldum. Yani haberi yapan kişiyi burada zan altında bırakmamak için söylemeyeyim. Çünkü o da bilerek yapmamıştır ama haber dili şu Yaşar. Görüşme tamamlandı ve seçime gidilmesi konusunda anlaşıldı. Bu şekilde mesela bir haber, transfer yapılmıyor yani. Kimle kim görüştü? Kurulla, TFF, federasyon, devlet falan, yani bunlar tehlikeli şeyler.
1: Ya bunlar biraz haber dili vesaire, zaten biraz artık o işler bitti. Sansasyon yaratmak üzere. Bu sansasyon yaratmak üzere bir haber şey değil bu. Muhtemelen amatörlük mi diyeyim artık, topluma ayak uydurmak mı bilmiyorum da yani, her ne kadar kendini desteklemesem de ilk günden beri federasyon

0: Basın Başkanı'nın yüzüne devlet kanalında istifa bildirisi okundu. Yani bu da çok normal bir durum değil. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir şeylerin hani zamanlaması, dili, ya hiçbir şey yolunda gitmiyor ve hala bu işte kamuoyunda Kemal Özgen. Yani Kemal Özgen konularından nerelere geldik ama yani Kemal Özgen'e siz maç sonu basın toplantısında Montella'ya sorduğun zaman yani Montella'nın ne seçimleri ön plana geliyor, hani bir forvetsizlik üzerinden gündem yaratılıp Montella saha içindeki uyum, oyuncular arasındaki bağın kopukluğu, saha içinde hiçbir şekilde oyunun ne ofansif ne defansif olarak hiçbir şeyde bu kadar geriye gidilmesi ve hiçbir şey vaat etmemesi ya da birçok hak eden oyuncunun niye çağrılmadığına dair sorulması, bunları hepsini tamamen göz ardı edip ya da işte Muhammed Şengezer diyoruz. Yani Muhammed Şengezer Uğurcan ve Altay'dan daha geride olmamalı. Çünkü Altay'ın ne kadar Türkiye döneminde çok beğensem de şimdi Mesut'a fırsat bulamadı ki fırsat gelmesine rağmen.
1: Son maçına 2 yıl önce falan çıktı bu arada.
0: Efendim?
1: Son maçına, kulüp maçına 2 yıl önce, 1,5 sene önce falan çıktı yani.
0: Geçtiğimiz sezon başı, yanlış hatırlamıyorsam en son işte Lamas gelmeden önce ondan Lamas arasındaki bir fırsat bulduğu dönem var.
1: Evet.
0: Mesut da şans bulamadı. Ona kez de Sertavigo'ya gitti. Sertavigo da şu an yedek kaleci. Yani o kadar saçma sapan bir noktada yani Altay'dan daha geride olmamalıymış Muhammed. Ya bunun sorulması lazım. Muhammed de Başakşehir'de oynayan bir oyuncu. Yani Uğurcan yani formunu dünkü maçta ne kadar çok iyi olsa da formu göz önünde yani geçen seneden beri, hatta Dünya Kupası'ndan beri, ki onun da özel hayatında problemler olduğu söyleniyor. Tamamen saygı duyuyorum. Bu her onların da insan olduğunu göz önünde bulundurarak bir maçta Muhammed denensin. Hani Berke'nin mesela tamamen denklem dışına çıkmasını anlayabiliyorum. Çünkü Berke'nin de orada kişisel olarak bir adım atması lazım. Olmadı. Elimizde bu kaleciler var. O zaman bu kalecinin hepsinden anında yararlanabilecek bir şekilde hazır
1: tutulması yani, lazım. Yaşar, yani amiyane tabirle Jürgen Klopp aptal bir adam mı da Almanya milli takımın kalesini şu anda her maç değiştiriyor? İki maç Urbik oynadı. Bir maç Finn Dahmen oynadı. Bir maç Alexander Nübel oynadı. Yani arıyor, doğru kaleciyi arıyor. Deneme yanılma yoluyla Uluslar Ligi'nin amacı da bu zaten.
0: Bir o, ikincisi yani Jürgen Klopp'un yaptığını takdir ediyorum ki bu bizim de artık bir noktada yapmamız gerekiyor. Tüm birçok oyuncuyu bu kadronun parçası gibi hissettirerek bir ulustaşlık ya da bir herkesin benimseyebileceği bir milli takım yaratmaya çalışıyor. Yani herkese yaklaşık dediğim gibi 50 kişiye yakın bir kadro açıkladı.
1: Evet.
0: Ve bu da yetmezmiş gibi U21'den birkaç oyuncu da 4 maç esasında A takıma çağırdı. Yani demek istediği, ben sizi izliyorum, ben sizi görüyorum. Formda olduğunuz zaman da, her formda olduğunuz zaman da bu takıma çağırmaya layıksınız. Bizdekinin tam tersi. Yani taban tavana zıt ve yani bir kulüp takımı gibi yönetilebilir bir milli takım. Bunu her zaman kabul ediyorum ki zamanda destekledik de bunu. Ama bir takımda işte 6-7 tane bunlar çok. Hani maksimum 3 veya 4 tane hoca kontenjanından takım içi birlikteliği sağlayabilen oyuncu olabilir.
1: Ama şu da bir gerçek Yaşar. Şimdi bunu yapabiliyor. Evet, ama ya Bundesliga'daki her takımın 11'ine baktığımızda en az 6 tane Alman görüyoruz zaten. Şimdi yükselişte olan bir Freiburg'dan çok sayıda Alman futbolcu çağırabiliyor. Ama mesela bizim ülkemizde şu anda yükselişte olan bir takım örneği verdiğimizde zirvede Ahmetspor var mesela. Bakıyorsun kadroya, bütün kilit oyuncular yabancı. Bu yüzden ben de yabancı kuralını destekleyen tarafa biraz kaymış durumdayım açıkçası.
0: Ya ben son 3 veya 4 senedir oradayım. Ben her zaman yabancının desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Yani yabancı kural olmalı diyorum. Ama hani şöyle de bir durum var. Siz dışarıdan oyuncu bulamamayı da geçtim. İçerideki oyuncuların yerinde o kadar garanti gösteriyorsunuz ki onlar da düşüyor. Hani bu da başka bir problem. Hani sizin elinizde, ya ben şu an için Türk milli takımında 40 kişilik bir geniş kadronun kurulabileceğini düşünüyorum. Şimdi zaten elimizde 25 tane burada var. Hani tek tek sayabiliriz. İşte Arda Okan'ı sayabiliriz. Çağrılmayanlar arasında.
1: Kesinlikle.
0: İşte ya Konya Spor'dan birkaç oyuncu sayabiliriz. Yani Ahmet'ten bir oyuncu çıkar. Yani Türkiye her 18 takımdan.
1: Ya tek nefeste bile sayabiliriz. İşte Ahmet Spor'dan Furkan Soyalp'i alabilirsin. İyi bir performans gösterdi. Konya Spor belki alt sıralarda kaldı. Oraya gidilmez ama yine Trabzonspor'da Mustafa Eskiyelacı çok geniş bir kadroya dahil edebilirsin. Beşiktaş'tan birkaç ismi daha dahil edebilirsin. Çok fazla aslında, yapabiliriz bunu.
0: Kesinlikle 40-45 kişilik liste oluşturursun. Dersin ki bakın burası artık kurtlar sofrası.
1: Ya mesela bu Kenan Karaman neden artık bir görelim ya. Belki milli takımda düzelmiştir yani.

0: Ya ben o tarafta mesela 60 kişi olsa muhtemelen benim kendi kişisel listemde gelirim Kenan Karaman'a olmayacak.
1: Ben herhalde çok maçını anlattığım için biraz ya,
0: kesin yani.
1: Olabilir sen, ama Bundesliga 2'de gerçekten kasıp kavurmuştu. Ama şu da bir gerçek, Bundesliga 2 Serdar Dursun da kasıp kavuruyordu.
0: Ya kesinlikle. Ya Bundesliga 2 şöyle söyleyeyim. Bu arada Bundesliga 2 bizim ligin kafasını çevirmesi gereken yerlerden, liglerden.
1: Bence
0: ben,
1: de.
0: Ben yani izliyorum. Özellikle bundan 4-5 yıl önceki şampiyon Werder Bremen hatırlıyorum. Yani Ömer Toprak, Fikruk'un, Marvin Dux'un oynadı. Çok kaliteli oyuncular vardı. Kesinlikle katılıyorum. Yani kötü bir lig değil ama uluslararası seviye için biraz Kenan'ın ben seviye olarak düşük olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki geçen 2 sene önce, 1,5 sene önce hatta oradan gelen Taylan Bulut'un yavaş yavaş ben milli takım rotasyonu milli takım A takıma çağrılması gerektiği hatta rotasyonda düşünülebileceğini düşünüyorum.
1: Mesela çok isim var aslında. Hasan Kuruçay var stoperde. Keza Bundesliga tarafında da mesela hiç denenmeyen bazı isimler var. Eren Dinkçi mesela.
0: Mert Kömür'ü hatırlıyorum zaten.
1: Mert Kömür evet. Yani Augsburg formasıyla gerçekten etkili performanslar sergiliyor. Ve bunun haricinde benim dikkatimi çeken Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen takımlar da o kimliği zaten Bundesliga için oluşturmuş oluyor. Elversberg'in geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de yükseldiği kadroyla bu sezonki kadrosu arasında neredeyse fark yok. Yani gidip Bundesliga'ya yükseldik, transferlere boğalım takımı falan gibi bir şey yok. Aynı kemik 11'le neredeyse devam ediyorlar ve başarıya da ulaşıyorlar.
0: Çünkü yani yıllar önce kurdukları altyapı sistemleri hala işliyor. Hani bir şekilde oyuncu oradan devam ediyor. Hani biz de bak, ne yap ya biz bile maalesef burada son 5 dakikadır Alman ligde Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'deki Türk oyuncuları konuşuyoruz. Çünkü bizim ligimizden yeterli oyuncu ya yetişmiyor. İstediğimiz seviyede oyuncu yetişmiyor. Hala biz Almanya ligine ağzımız sulanarak bakıyoruz maalesef. Yani hala bu durumlar da var.
1: Bir de eskiden şey de olurdu Yaşar, artık o da olmuyor. Bak dikkatini çekti mi bilmiyorum ama konu hiç oralara gelmiyor çünkü. Ya bizim ligimizden yerli bir isim en son çıkıp işte Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler falan büyük takımlara gitti. Veya yabancı 5 büyüklükten bir takıma gitti. Ya onun haricinde pek hatırlamıyorum ben öyle bir transfer yaptığımızı sonrasında.
0: Çünkü biraz potansiyel olan oyuncuları dediğim gibi önlerine dünyaca ünlü yıldızları alıyoruz. Yani ya da ya daha da bir seni söyleyeyim. Gitmek isteyenlerin elini ayağını bağlayıp 2 sene sonra aynı mevkide 3. oyuncu kıvamına sokuyoruz Barış Alper gibi.
1: Ya da ki, hani, şu da bir örnek ya, oyuncularda da burada suç var mesela. O zaman gerçekten herkes diyordu ya dönmesin. Ne olur dönmesin. Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın yıldızı olmuştu Yaşar. Az buz bir oyun oynamıyordu. Gerçekten inanılmaz oynuyordu. Kerem Aktürkoğlu neden Türkiye'ye döndü ki?
0: Ya muhtemelen mali nedenlerden dolayı %90 ya da zaten kendisi ülkeye dönmek isteyebilir. Kabul ediyorum ama bu biraz dediğim gibi mental bir sınav, yurt dışına çıkıp orada başarılı olmak.
1: Ama o dönemki performansıyla yani Benfica gibi bir kulüpten bir de nerelere gidebilirdi tahmin edebiliyor musun?
0: Ya bir seviye daha üstte çıkabilirdi ama yani hatta bir dönem yanlış hatırlamıyorsam İngiliz gazetelerinde Manchester United'da geçmişti Kerem Bey.
1: Evet.
0: 5 büyüklükte yani Kerem'i izleyenler de vardı, onu kabul ediyorum ama Kerem'in mental olarak çok daha üstte kadar üst seviyeye gidebilir çok emin değilim. Çünkü yani Fenerbahçe'deki baskıyı bile şu an kaldıramıyor gibi duruyor. Ki kaldıramıyor yani, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama işte dedim ki yani bunu kendine hedef olarak belirlemeniz lazım. Hani Ferdi gitti Brighton'a, çatır çatır oynuyor. Hani takımında yılın oyuncusu seçiliyor şu an. Muhtemelen Premier Lig'in en iyi sol bekler listesi yapılsa ilk 6'dan aşağı düşecek gibi de durmuyor.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum, bunları artık biraz daha kendilerine hedef olarak belirlemeleri lazım. Ama dediğim gibi yani az önce Barış Alper örneğini verdik. Barış Alper çok iyi oynarken bir anda önüne Leao alıyorsunuz. Ya da Oğuz Aydın çok iyi giderken her sene bir teknik direktör değiştirdiğiniz için bir teknik direktörü çok iyi giderken ertesi sene diğer teknik direktör 18-20 kişilik kadroya almıyor. Bu tarz dengesizlikler de olduğu zaman tabii ki oyuncuları vuruyor. Yani Bartu ölmez.
1: Bu da yanlış değil mi Yaşar? Mesela Kerem'den bahsediyoruz. Kerem Fenerbahçe'ye sol kanat olarak alınmıştı. Ve ana rolü ilk 11'de sol kanat olmak. Ama her transfer döneminde o kadar fazla gündemde Rashford'lar, Leao'lar dönüyor ki. Oyuncu da etkiliyor bu durum.
0: Tabii ki yani bunu dedim ki tek bu Kerem üzerine bakıldı ama Kerem'in çok farklı nedenleri var, onu ayrı tutabiliriz.
1: Tabii evet, Kerem'in de bu arada suçu yok değil yani, büyük bir düşüş var performansında.
0: %100 yani %100 çünkü hani mental olarak her zaman ne kadar problem olduğunu görüyoruz. Ona keza işte hani Barış Alper'e bakıyor ya da Kerem'in mental olarak düşüşünü yani yaş ilerledi ki oyuncuların mentali güçlendikçe Kerem'in geçlerdeki mentali daha zayıflamaya başladı. Çünkü Galatasaray günlerini hatırlayalım. Orada da kendi taraftarıyla çok takıştı zamanlar olmuştu. Hı hı. Ama bir şekilde skor verebiliyordu.
1: Semih'in de öyle. Semih Kılıçsoy'un da öyle. Ya, inanılmaz bir tek sezon geçirdi ya.
0: Ya Semih Kılıçsoy muhtemelen hepimizin ağzında tek sezonluk bir tat olarak kalacak gibi duruyor. Çünkü yani İtalya'da gidip yüksek tempo antrenmanlarda, ki İtalya'da hep sadece tempo düşük olsa da fiziksel olarak antrenmanlar iyidir. Orada bile kilo veremeyip yine bu bel kalınlığıyla geldikten sonra ben Semih'ten zaten umudumu orada biraz kaybettim. Ben umarım bir sonraki odak olan Mustafa şu sakatlık problemini yer ve Türk milli takımında en azından uzun süreler oynayabilecek bir santrafor elde edebiliriz.
1: Peki tek sezonluk böyle akılda kalan yabancılar da dair oyunculardan kimleri hatırlarsın, böyle tek sezonluk inanılmaz performans veren?
0: Yani aklıma Gezal geliyor direkt. Söyler söylemez Gezal.
1: Şey, yurt dışı da olabilir. Benim mesela aklımdan çıkmıyor Leao. Yani o sezon dünyanın en iyi kanat oyuncusu demiştim. Ben böyle Dembele gibi bir şeye evrilecek yani. Yani Ballon d'Or'a kadar gidecek oradan zannetmiştim.
0: Yani bu arada Leao hala onu verebilir de Leao vermek istemiyor. Yani çünkü o yetenek her zaman için. Leao'nun mesela o sezonki performansı biraz böyle mental olarak güçlü olabilseydi. Hı-hı. Hani kafayı sahaya verebilseydi standartı haline gelebilirdi ama yani evet haklısın, ondan sonrasını veremedi. Hatta yani ona keza onun hemen arkasında oynayan Teven'den de size oraya verebilirsin. Yani
1: evet. İkisi, bir dinleyicimiz bak çok garip bir örnek vermiş. Çok da doğru bir örnek. Yusuf Şimşek Beşiktaş şampiyonluğu sezonu demiş.
0: Evet ama ya Yusuf Şimşek'in ben geçmişe dönük bazı Fenerbahçe performanslarını izledim. Hı-hı. Bunları vaat ediyormuş ama evet yani yaş ilerledikçe hani dura dura yürüye yürüye takımın şampiyonun en büyük adayı oldu. En büyük pay sahibi oldu. Yani orada kesinlikle hak verebiliriz. Yani bilmiyorum aklına şu an kim geldi.
1: Taner Gülleri Kocaeli Spor diyen var.
0: Çok iyi örnek. Çok iyi örnek. Yani özellikle herkesin aklına zaten Galatasaray maçı geldi muhtemelen. Hı hı. 4 gol attı.
1: 5-2 biten maç.
0: 5-2'li 4'ünü attı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, birini Murat Acıoğlu attı. 5'in 4'ünü de Taner Gülleri attı. Benim tek sezon özelinde kapatamayız ama Gökhan Töre çok ayrı bir boyutta o şampiyonluk sezonunda.
0: Sergen Yalçın şampiyonluk sezonu mu?
1: Hayır.
0: Şenol Hoca'da.
1: Şenol Hoca'nın şampiyonluk sezonu Gökhan aynen, Töre ya. Aynen. O sezon Robben gibi bir performans vermişti gerçekten.
0: Tabii ya. Bu hani yıkılmıyor. Robben'den fizik olarak çok daha güçlü. Yani ya Robben kadar yüzdeli olsa zaten muhtemelen onun da önüne çıkıyor. Yani bazı özellikle Robben'den de iyiydi o sene. Ama hani yere bu kadar sağlam basan, bu kadar güçlü ve bu kadar net dribbling yapabilen ya Türkiye'de başka bir oyuncu kolay kolay bulamazsınız. Hani şu anki milli takımın en istediği oyunculardan biri.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Madem böyle eğlenceli bir soru sordum. Sonrasında da devam ettirmek istiyorum. Geçenlerde bir içerik çektik bu konu hakkında da. Yaşar, sence gelmiş geçmiş en iyi 3 kaleci kimdir?
0: Gelmiş geçmiş en iyi 3 kaleci.
1: Evet.
0: Ya benim bir numaram her zaman Neuer. Ya çünkü kaleciliğin tanımını tamamen değiştirdi. Yani evet. Ya
1: orada seninle anlaşamayacağız işte.
0: Ya sen Buffon derim muhtemelen.
1: Hayır kesinlikle değil. Madem bu nedenlerden dolayı Neuer'e gidiyorsan Levy Yaşin'e gitmen lazım abi. Ya, asıl değiştiren
0: yapma,
1: o.
0: Yapma. Yani Levy Yaşin yani ben çok şey gibi geliyor. Hani,
1: şey gibi değil mi? Pele'nin gollerinin sayılı olması yani.
0: Ya bir ya bilmiyorum. Levy Yaşin bence çok yetenekli bir kaleci. Bu arada hani Levy Yaşin sana şurada katılıyorum. Kaleciliğin tanımını tamamen değiştirmesi de ceza sahasının neredeyse hepsi her yerini kullanabilmesi.
1: Tabii hatta izlemeyenler için Yaşar, sen de izlemediysen filmi de çıktı. Levy Yaşin çok güzel bir film.
0: İzledim ya tamamen.
1: Ama o zaman yalan söylemeye gerek yok. Tamam. Çok güzel bir film değil ama eğlenceli bir film.
0: Propaganda filmi bu arada.
1: Bir hayli sıkıldım ama Levy Yaşin hatırını izledim yani.
0: Tabii ya, ama bu arada Levy Yaşin'in kariyerinin sonunda doğru halktan aldığı tepki bence bu arada çok iyi gösteriyor. Sonlara doğru bence iyi film. Hı. Ama futbol sahneleri ve şey olarak bakınca tamam propaganda gibi duruyor da.
1: Kaleciliği de çok güzel özetleyen bir film ama yani. Hani bir anda tabii kahramanken tabii. Neye dönüşüyorsun falan.
0: Kesinlikle yani takım ya bu arada lider kalecilik takımın yıldızı olma konusunda dediğim gibi çizgiyi terk etme konusunda kaleciliğin ne kadar önemli olduğunu herkese gösteren ilk kaleci. O konuda kesinlikle sana katılıyorum yani. Bazı şeyleri değiştirmiş. Hatta yani şuna da gelebiliriz. Ben hep Neuer diyorum. Evet. Neuer'in de mesela hani atası denebilir aslında bir noktada ama hani Neuer hem çizgide bu kadar başarılı hem oyun kurulumunda bu kadar başarılı. Yani Neuer'in kariyer maçı diyoruz. Hani herkes muhtemelen yani çok uzak bir tarih olmadığı için hani 2000 kazandıkları

0: Kupası 2010'da yanlış hatırlamıyorsam. Yok. 2014, özür dilerim. 2014 evet. Dünya Kupası. Cezayir maçı. İzlemeden tavsiye ederim. Bu arada bununla ilgili bilgiler, Cezayir maçında Almanya işte golü bulamadığı için sürekli savunma yönde kuruyor ve Cezayir'de sürekli uzun toplarla, hatta o zaman santrafor yanlış hatırlamıyorsam Slimani uzun topları atıp karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar Neuer'i ve Neuer de sürekli kalesini terk ediyor. Neuer o maçta sadece kalesini terk ederek ne kadar koştuğunu biliyor musun? Koşu mesafesini.
1: Ne kadar?
0: 8 kilometre.
1: Yani sürekli birçok oyuncudan fazla.
0: Savunma arkasına topları sürekli süpürmekten, ki o maç çünkü uzatmalara da gidiyor bu arada. 8 kilometre koşu mesafesi yaratıyor. Onun için yani Neuer'i 1 numaraya koyarım. 1.5 numaraya Buffon'u koyarım. Yani 1-2 demek çok dilime
1: evet,
0: hemen arkasında olur.
1: Yani, ama dediğin gibi bu mantıkla beni ikna ettin, yani bir modern futbolu değil, yani kaleciliği modern futbola adapte eden, diğer kalecilere de örnek olan kısımda bir devri kapatıp bir devir başlatmışsa bir numarayı almalıdır, evet.
0: Yani Ederson'ların, Alisson'ların kış noktaları her zaman bence Neuer'dir. Onun için 3 numara, ya 3 numara biraz
1: bilmiyorum. Birbirine yakın isimler için herhalde.
0: Ya çok farklı gelecek ama ya ben Donnarumma diyebilirim ya. Kariyeri henüz bitmedi. Ama yani gittiği takımlar üzerinde hani bu kadar keskin ve yani fark yaratan, oralara işte Van der Sar'ları koyarsın, Peter Schmeichel'ları koyarsın.
1: Tabii bir dinleyicimiz bir numara Oliver Kahn bence demiş.
0: Ya denebilir kesin. Ya Oliver Kahn o da çok simge bir oyuncu.
1: Tamamen yani, mücadele ama ya. O tam mücadele yani.
0: Rakibini ısırır yani. Rakibi ısıran kaleci kolay kolay göremezsiniz. Çizgisini çok terk etme konusunda da mesela o da iyidir. Serttir. Ya ama işte bu kadar sert olduğu zaman birçok maçta rakibin takımını üstü bıraktığı maçlar da oldu. Ama yani dediğim gibi kesinlikle çok iyi bir kaleciydi. Ona da saygı duymak gerekiyor. Hani Peter Schmeichel İngiltere Premier Lig'den başlayıp dünya futbolunu değiştiren kalecilerden biri. Ona da saygı duymak lazım ama yani ben Donnarumma'nın dediğim gibi günümüz futboluna bu kadar hem fizikli hem de yani çabukluğu da hiç fena değil. Ayak kalitesi biraz problem olsa da ben kalecilikte her zaman çizgi kaleciliğine bakarım. Onun için Donnarumma 3. Hani arkadan da 3.5 numara olarak bakarsak işte Courtois da olabilir, Oblak da olabilir. Birçok isim var ama benim kendi kişisel 3'üm bunlar.
1: Peki bunu bir ara bir programa ayıralım. Hafta sonu falan ben bir planlamasını yapayım. Bütün pozisyonlara yapalım hatta bunu. Benim mesela niş tarafları daha çok seviyorum. Yani en iyi olarak sayamam ama benim küçükken çok sevdiğim kaleciler vardı. Ya bunlardan biri Canizares'ti, biri Coupe'ydi. Bu ikiliyi nedense çok severdim. Herkes Dida'yı severdi. Ben hiçbir zaman Dida'cı olmadım. Hala çok pozitif bakmıyorum mesela.
0: Ben de istemem dedi ya o konuda. Hani çok iyi bir kaleci ama biraz abartı olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Toldo'yu daha çok severdim mesela. Hatırlarsın Francesco Toldo'yu.
0: O da biraz problemli kaleci ama yani anlayabiliyorum hani en azından. Biraz daha kalecilik özellikleri daha iyi.
1: Evet evet ama Canizares falan ikondu yani. Coupe'nin saçlarını Lyon renklerini boyaması falan çok inanılmaz olaylardı.
0: Ya, Canizares çok iyi kaleciydi. Ama yani saçları sarı değil siyah olsaydı bu kadar sevilir miydi emin değilim.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel Eceris Araç. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bursa Spor Okan Yılmaz diyen var bu arada. Oliver Kahn demişler. Cenk İşler demiş bir dinleyicimiz de, evet. Amokacı Beşiktaş da demiş. Ya güzel konsept, bunu devam ettirelim. Daha geniş bir zamana yayalım. Ben onun duyurusunu da sizlere yaparım. Teşekkür ederim katkılarınız için. Yeniden hoşçakalın.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
1: Reklam bitti.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic ile Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve tam ismini söyleyeyim, Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Son dakika gelişmesi. Biz de bunun üzerine hemen bir yayın yapalım dedik. Yasin Kol gözaltına alınmıştı. Karar ne olacak diye biz de sabahtan beri bekliyorduk. Ona göre de bir yayın planladık ve tutukluluk kararı açıklandı. Sıcağı sıcağına bununla bir giriş yapalım. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Sen de hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk ve herkese selamlar. Şimdi Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alınmıştı. Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4-3 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, WhatsApp yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı. Ve burada da ciddi bir şey de halde vardı, yani gizli halde vardı içine çıkısı. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ve Asli Hukuk da az önce kararını verdi. Bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım.

0: Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz
1: Sürpriz değil,
0: olmadı.
1: evet.
0: Oradaki ifadelerde Yasin konuda bir yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre

0: içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz. Tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve MASAK raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
1: Tabii doğal olarak.
0: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman
1: Gelir.
0: yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim. Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı? Bakayım
1: Bakayım
0: ona.
1: hemen. Sen
0: Yani saat
1: devam
0: işte
1: et, ben
0: federasyon
1: hemen
0: sitesinden
1: bakayım.
0: açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi, hemen söyleyeyim.
1: Başkanı İbrahim Ethem Hacıoğlu desteği için teşekkür ederek saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum
0: Oradaki
1: ifadelerini
0: ifadeyi okudun
1: kullanmıştır.
0: mu? Çiçek değil, çelenk yollamış.
1: Çelenk, evet.
0: İfadeyi
1: Direkt
0: okudun mu orada?
1: şey karttaki mi? Şu.
0: Kartta. O esas o.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başarı dileklerimle yalnız değilsin.
0: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
1: Belki de onun için yollanmıştır.
0: Ya bunun için de yolladık diyebilir.
1: Diyebilir.
0: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı
1: Yalnız değilsin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu
1: Tabii ki soruşturma
0: soruşturma ve
1: meselesi.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
1: Yanındayız diyor.
0: Yanında izliyor. Ve bu talepleri bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya soruşturma yürür. Yani bugün herkes şunu muhtemelen, çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol İşte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına, aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama
1: Evet.
0: bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da, yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek, yani bugünü özetlersek, dün bugün Mehmet Arslan'la 3-4 yayınında da konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
1: Evet.
0: Haberim olmuştu, daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan? Vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur, yani bu dakika bir, yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var. Konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var. Tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Mehmet
0: Mehmet
1: Arslan.
0: Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündeminin olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma, olur mu?
1: Tamam.
0: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun İstifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
1: Tabii.
0: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da, yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında federasyon başkanının en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK başkanıyla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına yanıt verirken de İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kişiye, yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma, özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan, açıkçası yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir?
1: MHP.
0: Ve MHP'nin genel başkanı diyor ki Bahçeli, biz yanındayız.
1: Yanındayız ifadesi. Net bir mesaj. Çok
0: yanındayız,
1: net bir
0: ifadesi.
1: Yani.
0: Ben devam. Ben senin yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle. Kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Evet. Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonra, ki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış, Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan muhtemelen detaylar geldiğinde.
1: Elimde ifadeleri var şu an.
0: Evet, oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Vallahi sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili görüşüne, bilgisine başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var. Özgül ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: öyle gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum.
1: Maddeleşmeye
0: gitmeye çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani. Yanındayız.
1: Evet abi, yani mevcut.
0: Peki burada soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki, şimdi gerekçeli karar da geldi.

0: Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim. Bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla
1: Bu çok ağır
0: tutuklandı.
1: tabii.
0: Yani
1: Bu çok
0: şimdi
1: ağır.
0: bu
1: Şimdi teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
0: yok, ikisi var.
1: Onlar
0: Bahis
1: yok.
0: şikesi ve teşvik primi.
1: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda, bu arada bilgisine tabii başvurabilirler, ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman, şimdi şey neden tutuklanmıştı? MHK başkanı
0: Kayıt almıştı.
1: kişisel verileri,
0: Kişisel verilerin.
1: kişisel verileri izinsiz, hukuka aykırı
0: Evet.
1: şekilde ele geçirmek
0: Evet.
1: ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi, yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiş. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun.
0: Hı.
1: Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
0: Evet.
1: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar, hukuken de bir tartışmayı beraberinde, hukuken bak, hukuken normal bunlar tartışılır. Hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
0: Evet.
1: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve şeyin, çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönünde bir karar veriliyor o iki ya da üç madde ile ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetiminle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecinde bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
0: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu
1: Ha,
0: gerekçesinden devam ettin.
1: gerekçesi. Yani burada
0: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı
1: sor.
0: sana, birazcık hem
1: Sor.
0: açalım. Şunu da belirteyim bu arada, soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim, süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir
1: Karar.
0: suçlama, karar, ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak. Hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da
1: Tabii.
0: soruşturmayı çok fazla
1: Bir de
0: derinleştirecek
1: teşvik.
0: bir konu olacaktır. Bir de
1: Teşvik.
0: teşvik primi
1: Yani
0: meselesi.
1: kimi teşvik ediyor?
0: Tabii.
1: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? MASAK raporu var ya,
0: Evet abi.
1: medyada servis edilen o kısımlar var ya,
0: Hı.
1: oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
0: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana
1: Söyle.
0: söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. O,
1: Evet.
0: kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
1: Belki.
0: Yani ifadelerine
1: Ya
0: devam
1: bu
0: edeyim
1: şey de
0: Yasin
1: vardı
0: Kol'un.
1: biliyorsun. Mert Hakan Yandaş'ta da vardı. Mert
0: Vardı.
1: Hakan Yandaş'ın
0: Onda da vardı.
1: özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şeyi yoktu.
0: Evet.
1: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturma masak raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6222'ye muhalefette bu bahis oynaması meselesiydi. Onlar nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı o dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele özellikle o değil de şey kısmı. Hangisi? Burada önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
0: Hangisi?
1: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için
0: yolladım. Diyor.
1: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu? Tabii. Arada bir işbirliği var mı yok mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
0: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3.2 milyon TL yatırımım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin.
1: Ya mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani artık orada soruşturma devam ediyor. Yani tabii, bu soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii orada az önce ifade ettim, yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zaman bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam, yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
0: Tabii
1: yani
0: ki de.
1: Yanındayız derken bir karşı taraf var. Yani aptaldayız, bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın tutuklanma gerekçeleri belli ki yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un, yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güven oyu almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
0: Net, kesinlikle.
1: En azından. Yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa, ki belli ki şöyle bakıyor meseleye. Ben şimdi bu kararı alsam, aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam, yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer, daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
0: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
1: orada yedek üyeler var. Uralak Üzüm'ün ama bir kere onu ayrıştıralım. Yani bu Uralak Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
0: Bu
1: bir
0: kere bu soruşturmayla ilgili değil.
1: Kendisiyle alakalı. Bayis soruşturmasında adı geçtiği için, federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani bayis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura bakmayın diyecek halim yok.
0: Bir süper chat var, onu ekrana getireyim.
1: Ama ondan önce şunu bir okumak isterim.
0: Söyle abi.
1: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
0: Ne diyor?
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te, özür dilerim, 24 Şubat 24 Şubat 2026 yani 26. bundan birkaç ay önce. Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısında çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor. Devlet Bahçeli makamında, hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek, yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde, yani benim istifam istenirken, ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinizden öperim, teşekkür ederim demesi her türlü baba, her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
0: kime
1: tarafta...
0: Kime verildiğini düşünüyorsun sen?
1: Abi bunu kestirmek çok zor.
0: Yani ben de düşünüyorum.
1: Bunu kestirmek çok zor. Devlet şöyle Bahçeli bir kere ve... Federasyon Başkanlığı'nı isteyenler
0: onlara net
1: o konuda çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
0: O net. Tamam. Onu anladık ama konu bu değil bence.
1: Bu ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olaksa orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir. Tabii. Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu? Özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra bütün bunlar. Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz her gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma, yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez çıkmıştır akıllara ortaya. Gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bu iş böyle olmaz.
0: Şey iddiaları bile var bu arada. Teper diye. Çelenk eski bir çelenk. Yeni paylaşmışlar falan. Böyle kadar, iddialar bile var.
1: Ya o kadar şey olur mu? Yani?
0: Zaten
1: kadar,
0: böyle bir şey olabilir mi?
1: Hatta yani ben o kadar ya yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
0: bulamadık
1: yani
0: çiçekçi.
1: O çünkü çok flürlü yani. Evet. Levent de bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım yani.
0: Ne
1: saat
0: zaman
1: kaçta,
0: gönderildi?
1: Saat kaçta? Onlara tabii o bilgiyi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
0: Yayın yapacağız diye. Bir de bir çiçekçi yakmadığımız.
1: Ama o heyecan yani sonuçta öyle bir şey. En azından ya aradık çiçekçi de ki o saat şu öğlen bir de geldi. Çok biz şükür. De yaptırdık yolladık yani.
0: Çok şükür
1: çiçek
0: bulamadık.
1: Çiçek değil çelenk bak.
0: Çelenk doğru.
1: Çelenk yani.
0: Çok da güzel bir çelenk bu arada. samimi söylüyorum. Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu ekrana getireyim de.
1: Oku.
0: İzleyenimiz yazmış. Bir saniyeni rica ederek hemen. Pars Oğuzhan. MYK'sından TFF'sine, Fatma Betül'ünden Yasin Kolun'a kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum. Çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye Eşrel bir süper chat göndermiş.
1: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
0: O Ferguson bence konusunda...

0: Çünkü
1: gündemde olmalı yani, aynen öyle.
0: Burada inat edilecek bir durum yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hoca Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği konusunda ikna edecek. Aslında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerinin ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular.
1: Evet.
0: Çıktı kazandı tekrar.
1: Evet.
0: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte yüzde bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak çıkıp kardeşim bütün bunlar oldu, o soruşturma başka, orada yürüyor, bütün bu tartışmalar vardı, ben doğru iş yaptığıma inanıyorum, İyi işler yapıyorum, yapmaya devam edeceğim, bakın ben gittim genel kurula, genel kuruldan da güven oyunu aldım ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var ama devletin kendisi de buralara böyle çok girecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin
1: tabii
0: derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
1: Peki.
0: Görüntü o.
1: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey tamam. Demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı hakem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş.
0: İşte bu da mesela bu da bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Ya kardeşim sizi buraya niye karışıyorsunuz
1: evet.
0: Diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk Futbolu'na zarar. Türk Futbol Federasyonu'na zarar. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar. Hakem niye zarar? Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda
1: tabii.
0: Bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken, yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özelliğe en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
1: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde, birazcık kulüpleri de konuşmak isterim. Kulüpler
0: lütfen.
1: Özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da
0: yani
1: samimi
0: herkes
1: buluyor musun? Net sorayım yani.
0: Baba efendim?
1: Samimi
0: hayır,
1: buluyor
0: bulmuyorum.
1: Musun?
0: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu. Bunu herkes söyler. Biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim. Burada bir arıza var. Sonra bu arızayı ilan ediyorsun. Sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde, bu daha normal bir durum değildir, duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe MHK Başkanı tutuklandığında da bir şey demedi.
1: Evet.
0: Sessiz kaldı, bekliyor. Şimdi MHK Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Hı-hı. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil bence.
1: Değil.
0: Çünkü bu bahis soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin de isimleri dahil olunca bu kez onlar ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne anlatıyorsunuz?
1: Sen kendine
0: yani,
1: bak derler.
0: Sen çünkü. Kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra. Şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en önemli adamı, hakemi. Ben öyle diyorum yani. Herkesi bunu söylüyor. Şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi Dünden itibaren konuşan kulüplerden evet böyle bir durum var. Biz demiştik İbrahim Hoca Osman artık o koltukta kalmamalı diye bir

0: açıklama, özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gelecek mi? Gelirse hakikaten ortada net bir samimiyet olarak bir,
1: bir tavır olarak
0: bunu değerlendirebilirim. Ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuçta herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş, ne denmişti, neler irdelendi, iş hangi noktaya geldi, hangi kararlar verildi, hangi uyarılar yapıldı, bu uyarılar karşısında hangi sonuçlar oldu? Bunlara bakmak lazım. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak gittiğimiz zaman daha samimi bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir birlikte yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler. 25 Kasım 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da seninle yaptığımız Radar programının son bölümünde 25 Kasım 2024 bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonunda, bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
1: Evet.
0: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim? Olgulara dayanarak. Federasyon başkanının açıklaması. Gitmişim dernek başkanını aramışım. Dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon meyakesi üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş. Burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilir de. Bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demişim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak. Ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş şimdi hani örneğin öğlen 3-4 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı. Yani olağan evet. Seçimli Mali Genel Kurulu yapmıştı. Öyle olması lazım. Ve oraya çıktı Sayın Başkan. Dedi ki arkadaş biz dedik böyle böyle bizi dinleselerdi bugün bunlar yaşanmazdı. Ben dedim ki yayında kulüplerin sürekliliği esas ya. Yani bugün nasıl ki Ali Koç'a yönelik eleştiriler ve destek operasyonda şimdi kendisinden özür diliyorum doğruymuş demesini öne getiriyorlar. Niye? Fenerbahçe Başkanı sıfatıyla onu yaptı. Yani burada başkanların yaptığı açıklamaların kulüpleri bağlayan bir tarafı var. Çünkü başkan olduğu için, Fenerbahçe başkanı olduğu için, Beşiktaş başkanı olduğu için, Galatasaray başkanı olduğu için bu insanların yaptığı değerlendirmenin önemi 10 kat, 15 kat daha artıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden bu samimiyet meselesine geliyoruz ya. Ve çok yakın örnek olduğu için yani iki tane böyle lamba gibi örnek var. Beşiktaş bunu söylüyor, Beşiktaş'ın başkanı. Geriye dönüp bakalım. Ondan önceki başkan Hüseyin Yücel. Ben o kaşarlar ifadesini Ahmet Nurçevi söylemişti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Hüseyin Yücel 2024'ün Ekim ayında Ferhat Gündoğdu geldikten sonra da diyor bu kaşarları temizleyin diye. Hı hı. Destek veriyorlar. Ondan önce yine o dönemde doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya 2022 yılı mı 20 yılı mı tam şimdi ya da 21 olabilir hatırlamıyorum ama Ahmet Nurçevi Ferhat Gündoğdu olmasa da Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı kadrolaşma faaliyetine destek vermiş. Eskileri yollayalım yeniler gelsin biz bunlardan bıktık diye. O günlerde kamuoyu da oluşmuştu. O yüzden kulüplerin açıklamaları bir kamuoyu oluşturmak ve aynı zamanda bir altlık hazırlamak. Aynı zamanda bazen de bu karşı kamuoyunu püskürtmek için bunu yapıyorlar. Yoksa ya ben sana söyleyeyim yani yarın bu her kulüp bunu yapıyor yani yarın MHK başkanı diyelim ki şey oldu. Serdar Tatlı oldu. Al bak burada söylüyorum sana. Karbon kağıdı gibi aynı laflar etmeye devam edecekler.
1: Tabii.
0: Eskiden ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar edecekler.
1: Yani sen hatırlıyor musun yani. Benden çok daha yaşlı
0: ya büyüksün mesela. Içinde.
1: Ya federasyonu övgülerle konuşan, MHK başkanı övgülerle konuşan bir kulüp var mıydı bu zamana kadar? Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş hepsi için söylüyorum yani. Çok ya memnunduk. Bu... Keşke gitmeseydi dedikleri bir federasyon başkanı var mı?
0: Yok şimdi.
1: Merkez Hakem Kurulu başkanı var mı?
0: Yok.
1: Bir şey değişmeyecekti. Şimdi birazcık şey durumuna

0: döndü iş yani. Merkez Hakem Kurulu zaten tutuklandı. Hani yapıştır geç artık. Daha cesurca konuşabiliyor kulüpler gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben mesela çete bakıyorum.
1: Ama
0: Şimdi Yasin Kol
1: orada şu da
0: tutuklandı.
1: var. Özür dilerim. Yani bu konuda altını çizmek isterim. Bugün ben Spor Dijital'de Alper Alp'i Murat Zorlu ile birlikte olan yayında izledim. Güzel bir tespit yapıyor Alper Alp. Ya diyor ki, şimdi dün de aslında kısmen konuştuk. Şimdi şikayetçi olan müşteki sıfatıyla ve ya da tanık sıfatıyla şey veren hakemler var. Bu soruşturmada ifade veren hakemler var. Ya o hakemlerle ilgili neler konuşuldu? O hakemlerin de yönettiği çok sayıda
0: E
1: tartışmalı
0: tabii ki.
1: maç var. Ve kamuoyu da yarın diyecek ki bak şu anki tabloda şu an gerçek bu. Ferhat'a Yasin Kol'a kim bindiriyorsa o bravo falan diyorlar. Tamam mı? Diyorlar. Yarın işler tersine döndüğünde o bindirenlere Allah belanızı versin. Siz zamanında bunları yapmışsınız diye söyleyecekler. Şu hakemlerle ilgili herkes hakkını hukukunu arayacak. Hakkını ve hukukunu arayacak. Ancak burada bu güçler çatışmasında herkes kendi bakış açısıyla hakemler üzerinde, hakemlik camiasında ve özellikle bu soruşturmayla birlikte verilen ifadelerden yola çıkarak bakıyorum. Abi yani 50 tane hakemin ismi geçiyor bu soruşturmalarda. O hakemlerle ilgili ne konuşuldu ben söylemeyeyim. Sen de söyleme. Hakemlik yaptıkları zamanlarda şu anda bizim yayınımızı izleyen insanların çoğu o hakemlerle ilgili görüşlerini yazmışlardır. Çoğu da unutmuştur bu arada. Yani ne yazıklandı unutmuşlardır. Ya bu böyle bir şey. Anlık bir iş. Anlık gelişmelere göre tavır alınıyor.
0: Peki iki tane süper chat var, onları ekrana getirelim.
1: Tamam.
0: Yunus Bey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakem atama günü açıklamalarını hatırlayalım. Bir kulüp Yasin Kol'un derbi hakemi olmasına tepki göstererek TFF ilişkilerini dondurduğunu açıkladı ve diğeri buna cevap verdi. Bir sene önce de yabancı hakem meselesi demiş.
1: Yok bir saniye o Galatasaray hayır diyor. Fenerbahçe evet mi demiş Yasin Kol'a?
0: Galatasaray'a cevap veriyordu Yasin. TFF ile dondurduğu ilişkileri açıklamıştı hakem atamasından sonra Galatasaray. Fenerbahçe'de ona
1: Yani,
0: bir yanıt vermişti.
1: hayır, kronolojik olarak bir bakmak lazım. Olabilir. Yani izlenimiz. Ay şimdi buradan çıkar der ki işte diyorum ya biz bunu demiştik kardeşim. Biz bunu demiştik. Bak o gün biz şampiyonluğumuzu aldık. Bize çeşitli eleştiriler getiriyorsunuz. Biz o gün Yasin Kol'un doğru bir hakem olmadığını ilan etmiştik. Deme hakkında Galatasaray bu yönüyle kendi eline almış oluyor.
0: Doğukan Bey, Galatasaray'ın istifa mektubu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yüzüne okundu A-Spor'da, daha ne olacak demiş. Hani ben şeyi sordum ya sana, hani herkes biz demiştik biz demiştik diyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdaki tavrı hep netti demek istiyor
1: Ya
0: Galatasaray
1: netti de
0: taraftarı.
1: burada şimdi şöyle burada bir şeyin hakkını teslim etmek isterim. Futbolda Galatasaray kadar siyaset yapan başka iyi bir kulüp yok. Yani işin siyasetini Galatasaray çok iyi yapıyor. Yani nerede susması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, nerede çıkış yapması gerektiğini, nerede dostluk elini uzatması gerektiğini Galatasaray çok iyi biliyor. Şimdi askıya alınan ilişkileriyle ilgili olarak Galatasaray mesela ne yaptı abi? Dursun Özbek gitti ne yaptı yakın zamanda?
0: Hacı
1: Abdullah Bey ile
0: Osman'la
1: birlikte Hacı
0: görüştüler.
1: Osmanoğlu'na ziyarete gittiler.
0: Aynen.
1: Ve hatta Galatasaray camiasının kendisi dedi ki ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani Galatasaray'a bunlarla söylemiş, senin makamına bunları söylemiş insana karşı ne yapıyorsun? Bak söyleyeyim şimdi sana. Bazen böyle konuşuyoruz ya neler olduğunu falan.
0: Söyle abi.
1: Mesela yarın öbür gün Metin Öztürk çıkacak. Ya da Dursun Özbek çıkacak diyecek ki arkadaş biz kendi camiamızı karşımıza almamıza rağmen gittik tekrar dostluk elini uzattık. Bu ülke futbolunu yönetenlere iyi niyet mesajlarımızı ilettik. Dostane bir tavır içerisinde geçmişte yaşanan hataları da unutmadan ama adil düzen için, adil oyun için elimizden geleni yaptık. Hatta o ziyarette dayak yememize rağmen biz kendimizi doğru şekilde konumlandırıp ülke futbolu için adalet anlayışıyla bu hareketi yaptık. Bugün bizim ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıktı, haklılığımız ortaya çıktı diye bir açıklama daha yakın zamanda Galatasaray yapabilir. Bu da şey gibi abi şey hep okuma yapıyoruz ya.
0: Evet.
1: Şimdi bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'na Devlet Bahçeli'nin yanındayız mesajı veriyor. Buna bir okuma yapıyoruz. Bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu açıklamalarında günün sonunda bir sonucu olacaktır. Galatasaray der ki kardeşim diyor zaten ben bu MHK ile ilgili bu şeyle alakalı olarak federasyon başkanı ile olarak görüşlerimi dile getirmiştim. Vurgularımı yapmıştım. Bakın eleştirdiğim noktalarda bu sorunlar oluşmuştur. O Galatasaray'ın iyi siyaset bilmesiyle alakalı da bağlantılı bir meseledir. Yani kulüp olarak ya da senin kulüp başkanın çelişkili dönemsel ki olabilir, fikirler de değişebilir.

0: farklı açıklamalar yaparsa da bir taraf kamuoyunda da şöyle olur. Bakın biz tutarlıyız. Bu tarafta 50 tane çelişkili mesele vardır diye. Bu danışmanların doğru çalışması ve bu ilişkileri, bu daha doğrusu meseleleri daha iyi bir siyasi yöntemle, siyasi yöntemle her işin bir siyaseti vardır. Galatasaray buraları daha iyi yapıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben mesela şu anda chat'e
0: Yani dün
1: bakıyorum.
0: mesela İbo abi anlatıyor. Şey yayınında anlattı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Ali Koç'u kandırdığını falan söyledi. Orada bir olay anlattı. Bir mesele anlattı. Şimdi bu gönlerin en çok tartışılan ismi kim? Ali Koç. Finalde gitmiş demiş ki burada böyle böyle sorunlar var kardeşim demiş. Doğru mu? Bunları söylemiş. Orada özellikle bu soruşturmaya temel olan 4-5 madde o gün Ali Koç'un aktardıklarıydı. Ama dönüyorlar diyorlar ki ya Sayın Başkan tamam da siz de bu adamı desteklediniz. Bu işin bu noktaya gelmesinde bu adamın da bir rolü oldu. Çünkü çok konuştuğun zaman, çok çelişkiye düştüğün zaman bunlar senin önüne geliyor. Ben hatırlatmasam kimse demeyecekti.
1: Tamam.
0: Serdar Adalı diyor ki Beşiktaş olarak bunu yaptık. Beşiktaş olarak siz daha önce Hüseyin Yücel, ondan önce de Ahmet Nur Çebi, Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ya da bu minvalde yapılan operasyonları desteklediler. Atın bunları, yapın bunları diye.
1: Şimdi o günü bir hatırlayalım. Yasin
0: Hatırlayalım.
1: Kol'un derbiye atanması sonrası Galatasaray'ın işte klasik ilişkilerimizi askıya aldık tweet'i. Ondan sonra Fenerbahçe bu tweet'i alıntılayıp sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, sakın ha sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi ilişkiler askıya, sıra bu maçta mı diye cevap veriyor. Galatasaray da bu tweet'e şöyle bir cevap veriyor. Hayırdır, atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi. Fenerbahçe de bu tweet'i alıntılayıp kişi kendinden bilir işi diye cevap veriyor. O gün böyle
0: Güzel güzel atışmaymış.
1: Böyle şeyler yaşanmıştı Yasin Kol'un atanması
0: Burada
1: sonrası.
0: da Fenerbahçe diyor ki sen diyor bu açıklamayı yaparak aslında niyetin şey değil. Niyetin bu maçı önden hakem üzerinden
1: Manipüle etmek
0: karıştırmaya
1: ya
0: çalışmak.
1: da
0: Hakemin
1: işte
0: aklına hakem üzerinde
1: evet
0: baskı kurmaya
1: baskı kurmak
0: çalışmak.
1: evet.
0: Niyetiniz bu, biz sizin niyetinizin farkındayız. Sonuçta noktayı koyduğu nokta da orası.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe Yasin Kol'u desteklemiş, Galatasaray desteklememiş sonucu çıkmaz. İki tarafta biz desteklemiyoruz diyor. Özetle tam böyle bir durum yani. Az önce girişte dedim ya bu süreçle ilgili. Herkes birini suçluyor abi.
1: Tabii tabii yani şu an öyle bak mesela chatte şunu söyleyeyim sana Yasin Kol tutuklandı ya Galatasaraylılar şöyle yazıyor
0: Biz
1: işte
0: haklıydık.
1: yani Fenerbahçe hemen Yasin Kol'un yerine yeni bir hakem atasın Fenerbahçeliler ya, Galatasaraylılar gidip Yasin Kol'u yerinde ziyaret etsinler yalnız bırakmasınlar diye. Yani
0: Gibi.
1: iki taraf da taraftarlar özelinde özellikle mutsuz diyebilirim şunu da sormak istiyorum sana Hacı
0: Abi işin
1: Osmanoğlu'nun
0: geyiğini de yapıyorlar abi.
1: ya tabii. Yapacak bir şey yok. Zaten gülünecek bir şey de kalmadı ortada. Kendi kendimize bir eğlence çıkartmak durumundayız. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesi çok dikkat çekti. Çok da konuşuldu. 30 yıllık ahlaksızlık ve pislik özelinde yani 30 yıldır futbolda yaşanan ahlaksızlığın ve pisliğin bedelini benim dönemime yıkmasınlar, yıkmayın
0: Ya
1: gibi bir
0: burada
1: açıklaması oldu. Nasıl değerlendireceksin bu
0: ben bu
1: açıklamaları?
0: tavrı bir yere vurgu yapıyor da
1: Nereye yapıyor?
0: açıkta konuşamıyor. Sayın Başkan yani siz bunları söylüyorsunuz. Yani siz 30 yılı temizlemek için mi geldiniz? Ahlaksızları o zaman sıralayacaksınız. Pislik meselesi yani Türk futbolunu federasyonun başkanı ahlaksız, kendisinden önceki dönemi ahlaksız ve pislik olarak görüyor ve bunun faturasını da bana çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir mesaj veriyor zaten.
1: Evet, bir
0: Özetle
1: süper chat gelmiş. Yunus Bey her şey bir yana bir hakemin telefonunda çıkan süper chat yazdırmıyor. Bazı videolar çıktı. Bu konuyu da konuşmak gerekiyor demiş. Bu tabii hassas bir konu.
0: video ne abi?
1: Ferdi Karadoğ'un iddiaları vardı. İşte telefonundan çocuklara dair bir
0: Aynen.
1: şey
0: Ama Ferdi
1: çıktığına.
0: Karadoğ da onunla ilgili diyor ki Ferdi Karadoğ'un tutuklanma gerekçesine bir
1: Bakayım
0: yanlış
1: hemen.
0: yönlendirmeyelim. Ferdi Karadoruk da onunla ilgili olarak diyor ki suça evet diyecek halimiz yok ama Ferdi Karadoruk şunu söylüyor. Bu diyor benim telefonuma WhatsApp'tan tutuklanma gerekçesi önemli bizim için.
1: Bakacağım.
0: O işte müsteşarlık hikayesi var ya oradan çıkıyor tahmin ediyorum. Benim diyor bu telefonuma bu WhatsApp üzerinden geldi. Bu arada ve ben diyor bu gelince diyor telefonum diyor zaten otomatik olarak bunu engelledi. Öyle bir şey ifadesi var. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Android telefonların
1: Bilmiyorum.
0: bir özelliği olabilir. Hani virüs olarak algılayıp böyle bir şey olabilir. Ve ben diyor bunun üzerine gidip şey yaptım diyor zaten.
1: Kendim bildirdim gibi bir şey diyor galiba.
0: Savcılığa şikayette bulundum diyor. Zaten bu iş şöyledir biliyorsun. Yani durduk yere bir yerden gelmiyor. Yani WhatsApp'a bir şey gelebilmesi için bir tane numara lazım. Yani bir hat lazım. Yani ben diyor bunu yaptım diyor. O yüzden burada soruşturma devam ediyor. Kimsenin de günahına girmeyelim yani.
1: Yani orada zaten bir şey varsa bu servis edilir. Bununla alakalı eğer suçlu yani bulunursa Karadoğlu'nun, kendisi ekstra bir ceza da alır zaten ve bu açıklanır yani.
0: Hayır, böyle bir savunma yapmış şimdi. Ben de şey açısından söylüyorum. Hayır,
1: belki devam ediyordur yani.
0: Tutuklanma gerekçesi ne Ferdi Karadoğlu'nun? O ifadeye ulaşabildik mi biz?
1: Bulamadım abi.
0: Tamam, peki. Yani o ifadede hani benim, çünkü ben de o gün bu gözaltılar olduğunda gerekçeler var ya, şu nedenlerden ötürü müstehcenlik ifadesi de vardı. Lan bu ne dedim. Sonra o işte iddialar çıktı ama beyefendi diyor ki savcılık soruşturmasına ben bu telefonum geldiği zaman ben gittim zaten.
1: Tutuklanma sebebinde varmış bu arada. Şimdi var mıymış? Attı. Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vesaire suçundan.
0: Üf. Evet. Gerekçe bu aynı zamanda. Evet. Peki.
1: Tutuklanma sebebi buymuş.
0: Adam da diyor ki zaten şöyle ben diyor savcılığa gittim, bu konuda suç duyurusunda bulundum. Demek yeterli görülmemiş.
1: Demek yani çok üstünde de durmak istediğim bir konu değil. Mide bulandırıcı çünkü.
0: Abi sonuçta
1: yani.
0: Suç yani. Sen bunu suç yaparsan,
1: tabii abi böyle bir şey
0: yaparsan,
1: olur yani.
0: Bunu yaygınlaşırsan buna bir cezası var yani.
1: Peki. Toplayacağım yavaş yavaş. Var mı eksik bıraktığımız bir şey?
0: Toparlayabiliriz. Yani en azından bundan sonra ne olacak sorularını.
1: Tabii yani.
0: Ben de merakla bekliyorum.
1: Akşam da İtalya'yla maçımız var. Milli takımımıza başarılar dileyelim.
0: Montella gider.
1: Bir süper chatten gelin. Montella gider mi akşam?
0: Gider gider. Ya yani şöyle hemen akşam yollanmaz da. Ben ya abi burada bir yenilenmeye ihtiyaç var. Yenilenmek şu.
1: Katılıyorum.
0: Yenilenmek aynı zamanda bir güven oyu meselesidir de. Tamam mı? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle de düşünüyor olabilir. Kardeşim biz bu ülkede ya da bu ülke ne fırtınalar gördü. Bugün bunlar konuşulur. Yarın başka bir şey olur. Herkes susar. Herkes yoluna devam eder gibi yorumluyor olabilir. Kendisi kardeşim benim burada bir sorumluluğum. Ben doğruyu yaptım. Elimden geleni de yaptım ama burada bana bir operasyon çekiliyor mantığıyla hareket ediyor olabilir. İnat da edebilir. Günün sonunda şuna bakacağız. Bu işin kime zararı var? En büyük zarar Türk futboluna. İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir, gider. Yasin Kol gelir, gider. O gelir, bu gider. Ama bu futbol yaşamaya devam edecek. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu. Kimseye de Türk futbolu na dair bir koz vermemek lazım. Yani ne dışarıya ne içeriye. Şimdi bu 3 Temmuz kumpasının Türkiye'de yarattığı çok büyük tahribatlar vardır. Futbol olan güveni bu kumpas o Fethullahçılığın operasyonu ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Sponsorlukları ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Ve bölünmeyi ve yarılmayı getirmiştir toplumsal bir şekilde. Futbol abi bizim hayatımızda çok önemli bir konu, önemli bir unsur ve çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz kendi oyunumuzu, Süper Ligi, bütün ligleri, bu sporu daha iyi noktaya doğru taşımaya adına bir eylem içerisinde olunması gerekiyor. Herkesin mutlak amacı da bu. Ama bu tartışmalar, bu kapışmalar ileriye götürmez, geriye götürür. Yakın zamanda bir yayıncı kuruluş hikayesi var. Bak yayıncı kuruluş meselesi o kadar önemli ki. Neden önemli biliyor musun? Yayıncı kuruluştan alınacak en yüksek miktar bizim ligin kalitesini daha yukarıya çekecektir ya da aynı seviyede tutacaktır. Niye bunu söylüyorum? Şimdi şu anda Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, bu sene Beşiktaş ve Trabzonspor'da o şeye girdiler, yola girdiler harcamalıyla ama geriye dönük bakarsan hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'a oranla geride kalan 4 sezonunda çok daha fazla paralar harcadılar. Yine o paraları harcıyorlar. Ama lig nereye döndü? İki takımla lige döndü. Yani Anadolu takımlarının seni bırak, hani ben yarışmaktan falan bahsetmiyorum. Artık yani, tabii ki maçlar kazanılıyor kaybediyor, sadece ben paraya dayalı olarak bunu söylemiyorum ama rekabeti sadece Galatasaray, sadece Fenerbahçe, sadece Beşiktaş, sadece Trabzonspor arttırmıyor. Bu takımların da güçlü olması ligi çok daha değerli ve anlamlı hale getiriyor. Bu kulüplerin yaşayabilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması için bugün 10 aldıkları yayıncı kuruluştan 25-30 almaları değerlidir. O yüzden yayıncı kuruluş ihalesi de gelirken bu tartışmalarla, bu büyük kaotik ortamla yayıncı kuruluş ihalesine girilmesi ligi aşağıya doğru çeker. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Bu işin ticaretini yapanlar da bu işi biliyorlar. Tabii orada nasıl dengeler olacak onu da bilemiyorum ama beIN Sports 182 verirken şimdi Federasyon, bu arada orada direcekler, onu da biliyorum. Yani direteceğini biliyorum en azından.

0: federasyonu çünkü hava oydu. beIN Sports gelecek diyecek ki ey İbrahim Hoca Osmanoğlu ya siz kulüplerle birlikte benden 182'den 400'e çıkmamı istiyorsun da ben bunu kime satayım diyorum diyerek aşağıya çekmeye çalışacak. Diğer ihaleye girecek olan şirketler de günün sonunda şöyle olmuyor. Ya girelim de biz nasıl olsa hallederiz. Öyle olmuyor. Yani o parayı da vermek zorundasın. Yani o şirketlerin de sorumlulukları var. O yüzden bu işin bir an önce bir güven ortamına doğru zemine oturtulması lazım. Yoksa bu işten kimseye bir fayda gelmez.
1: Peki bir süper chat var, onu ekrana getirelim. Sinan Erkan demiş ki Yasin Kol yüzünden Galatasaraylılar Fenerlileri suçluyor. Fenerliler Galatasaray'ı, bu
0: aynen.
1: şeye benziyor. Hırsız hırsıza hayır sen daha çok çalıyorsun diye suçluyor demelerine göre ikisinin de hırsız olduğunu değiştirmiyor. Türk futbolunun özeti rezillik diz boyu demiş.
0: Yani beyefendi Beşiktaşlıdır, ona laf ediyordur.
1: Olabilir, belki de farklı takımlıdır bilemiyorum ama
0: Yani
1: genel
0: Galatasaray tarafı
1: olarak.
0: da çıkıp Fenerbahçe tarafı da çıkıp eğer kendisi bilmiyorum Beşiktaşlıysa neyse artık yani örnek olarak veriyorum yani. Her kulübün yine söylüyorum yani gününe göre tavrı var ya.
1: Peki. Abi teşekkür
0: Ya bir
1: ediyorum.
0: de abi
1: Ağzına
0: bu
1: sağlık.
0: şey bu doğru bir şey değil ya. Yani bu
1: Ne?
0: kadar böyle bu ifadeleri insanlar yazarken bile çok rahat kullanıyorlar. Hırsız, düşman, öyle böyle. Abi şimdi bunların hukuki sorumluluğu da var. Ya bu kadar da eleştiri başka bir şey ama itham etmek başka bir şey. Yani bu işler bu kadar kolay olmamalı yani. Hırsızı varsa belgen bilgin diyeceksin ki hırsız. Bu kadar kolay olduğunu olmamalı yani. Olmamalı. İzleyenimize onun lafına sığınarak bunu söylüyorum. Onu doğrudan hedef alarak değil, genel bir değerlendirme yapmak için bunu söyledim.
1: Abi katılıyorum sana ama yani bu tip meselelerde kulüpler de artık o kadar geriyorlar ki ortamları
0: Ya işte
1: açıklamalarla,
0: görüyorsun.
1: onlarla, bunlarla. Kulüp böyle yaparsa
0: Finalde
1: taraftar da
0: tekrar
1: yapar ya.
0: bak finalde tekrar söylüyorum. Yasin Kol'da tutuklandı mı? MHK Başkan tutuklandı. Biz zaten demişlerdi. Yasin Kol durum bu. Şu anda birçok insan bak ben diyorum ki federasyon bu durumda güven oyuna gitmeli. Bunun bir faydası var. Tamam bunu ben söylüyorum. Seçime de aday olarak tekrar girebilir. Şimdi özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı yanındayız çıkışından sonra kimden ne tavırı göreceğiz. O zaman tekrar bir tartışalım sen de bunu.
1: Peki, zaten öyle bir açıklama gelirse gece demeyiz gündüz demeyiz bir yayın yaparız, üstüne
0: Ha şeyi de
1: konuşuruz.
0: söyleyeyim burada.
1: Söyle.
0: Aynen not olarak onu da ekleyeyim. Öyle tamamlayalım. Şimdi ben görüyorum bu Twitter'da yine yani işte hani ülkeyi de aşağıya çekmek için hemen böyle çok orijinal fikirler atılıyor. İşte bak bu ülke bu. İşte siyaset bilmem nerelere gidiyor. Bu ülkede hiçbir ülkenin siyaseti futbolu yalnız bırakmaz da. Yalnızdan kastım hep içinde olur. Bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar toplumsal bir etki, biraz bedava konuşmalar da yapılıyor oralarda. Onu da söyleyeyim. Bunun babası Dünya Kupası'nda yapıldı kardeşim.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Adam dedi ki Trump, bu işin şeyi benim, sahibi benim. Infantino'ya dedi ki ben sana emrediyorum. Sen yapacaksın.
1: Oyuncusunun
0: Amerikalı
1: kırmızı
0: oyuncunun
1: kartı abi.
0: kırmızı kartı Belçika maçı öncesi
1: Kaldırıldı
0: iptal
1: ya.
0: edildi. Dünya Kupası'nda görülmemiş örnektir.
1: Tabii.
0: O çok güvendikleri çok aman UEFA, FIFA bunlar zaten hukukun en üstün ülkeleri, en üstün kurallarını uygularlar falan dedikleri FIFA'nın sesi çıkmadı. UEFA gık diyemedi, tamam mı? Orada o Infantino denen adamın o rezillikten sonra istifa etmesi lazımdı. Yani futbola siyaset karıştığında ki bu eskiden beri bu böyledir yani. Türkiye'de futbola siyaset her zaman girmiştir. Girmiştir ve girecektir. Kimse kusura bakmasın yani bu bir şey değil. İşi örtmeye çalışmak değil. Böyledir yani. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Ama bu sadece bizde olan bir sorun değil yani onu anlatıyorum. Bazen
1: Katılıyorum.
0: de bu işin faydası oluyor. 500 milyon ihale çıkarken orada siyasetin katkısı olmadı mı? Bal gibi oldu.
1: Tabii ki.
0: Çıktı kulüpler teşekkür ettiler şeye Tayyip Erdoğan'a.
1: Doğru.
0: Teşekkür ederiz katkın olmasaydı Yıldırım Demirören de bunu söyledi. Bu paralar bu noktaya gelmezdi diye. Hoş o zaman Aziz Yıldırım itiraz etmişti. Bu anlaşmayı böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Kuru sabitleyip 250'si dolar 250'sini TL biz niye alıyoruz? 300 milyon dolar olsun kur da açık olsun demişti. Öyle olsaydı kulüpler çok daha kâra geçmiş olacaktı.
1: Peki, var mı abi eklemek istediğin?
0: Kapatalım ya tamamladık diye düşünüyorum. Sürekli aklımıza bir şey geliyor konuşuyoruz. İzleyenlerimize teşekkürler. Hayırlısı olsun. Soruşturma nereye gidecek hep birlikte göreceğiz.
1: Peki, bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Burak bir şey yazmış, bakayım.
0: Ne olmuş?
1: Şunu da şu hesap özeti meselesini demiş bir konuşun diye ama
0: Hangi hesap özeti?
1: Yasin Kolun.

0: Abi ya çok be, baktım da ne diyeyim abi şimdi yani ben.
1: Yani üçüncü kişilerle olan para trafiği miktarı 49.481.000 TL, 11 ayrı bankada 50 adet hesabı ve 41 farklı IBAN, 187 farklı kişiden 25.301.000 TL
0: İşte
1: almış.
0: şey
1: 407
0: yani
1: kişiye de
0: burada
1: 24.179.000 TL
0: tamam işte yani
1: göndermiş.
0: hakimlik bahis ilkesi ve teşvikten ötürü tutukluyor. Gerekçesi de zaten bunlar hani bu kadar sayıların bu kadar çok olması ister istemez kafaları da bulandırıyor yani. Ama yani elimde çok bir şey yok yani ne diyeyim şimdi çok yani diyebilecek bir şey bulamıyorum yani.
1: MYK'nın başına
0: Bu
1: kim
0: açık.
1: geçer diye soruyor Burak
0: Efendim?
1: Timurtaş. MYK'nın başına kim geçer diye soruyor.
0: Şimdi o konuda Ahmet İbanoğlu diyenler var. Mehmet Büyükekşi döneminin MYK başkanı. Serdar Tatlı diyenler var. Bünyamin Gezer önce kabul etmiş sonra vazgeçmiş.
1: Niye vazgeçti acaba?
0: Konuştu birileriyle muhtemelen. Dediler ki lan ne yapıyorsun yani zaten bu sallanıyor bu federasyon. Hadi görev aldın. Bir ay sonra federasyon seçime gitti. Sen de bunların yaptığı işlere ortak olacaksın. Kararlarına ortak olacaksın. Yani geleceğin gelecekte böyle bir düşüncen varsa buradan yara alırsın gibi bir değerlendirme yapılmıştır muhtemelen. Ya da kendisi bu değerlendirmeyi yaptı bilemiyorum. Önce kabul edip sonra ya şimdi ben bunu yapsam böyle olur. Serdar Tatlı diyen var. Ahmet İbanoğlu diyen var. Yani mutlaka birisini arıyorlar. Birisini arıyorlar. Bu arada bugün biz hangi gündeyiz Muzaffer? Pazartesi.
1: Pazartesi,
0: Cuma
1: evet.
0: günü lig başlıyor. Perşembe günü Cuma maçlar başladığında da galiba değil mi? Perşembe günü hakemler açıklanıyor. Artık her hafta Perşembe günü açıklanıyor diye biliyorum. Hakemler açıklanacak. Burada tabii hakem MHK başkanlarla recele atarlar mı? Atamadan bu mevcut yönetimde bu atamaları gerçekleştirebilir. Ama en geç önümüzdeki haftanın hakemlerini atayacak. İbrahim Hoca Osmanoğlu devam edeceğim diyor. Bir MHK başkanı gelir. Bu kim olur? Sürpriz bir isim de olabilir. Ya birlikte göreceğiz.
1: Ya şu anda tabii o koltuğa gelecek kişi bir kurtarıcı edasıyla gelecek. Çok ağır bir koltuk şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na oturmak ister miydin?
0: İşi biliyorsan oturursun.
1: Kendine güveniyorsun.
0: Kendine güveniyorsan
1: Çözebileceğine
0: işi biliyorum. Ben bu işi
1: inanıyorsan.
0: ben bu işin altından kalkarım. Tecrübem ve birikimim ve yöneticilik tecrübem varsa yaparsın yani. Hani işin siyasetini yapmak başka bir şey.
1: Evet.
0: Ben girerim ve bu işi yaparım. Sonuçta böyle hayatta böyledir ya. Birilerinin yapmak istemediği şeyi biri der ki sıkıntı yok baba ben gelirim yaparım. Mutlaka birisi olacaktır. Ama bu kim olur? Ya şöyle işinin çok zor olduğu gerçek. Yani bu federasyon gitti, başka bir isim geldi. A kişisini MHK başkanı yaptı. Bugün ne konuşuluyorsa aynı şey konuşulacak. Buradaki mesele şu. Bunun iyi anlatılması lazım federasyon tarafından. Bak şimdi. Burada MHK başkanının tutuklanması kişisel verileri şey yoluyla ele geçirmekten ötürü. Hukuksuz kullanmaktan ötürü. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şey Yasin Kol bahis şikesi ve teşvik iddiasıyla tutuklanıyor. Şimdi bu teşvik iddiası meselesinde bu kendi hakemleriyle ilgili bir sorun var mı yok mu? Soruşturma da devam ediyor. Onu da göreceğiz tabii. Bu dönemde özellikle yükseltilen hakemler konusunu çok tartışmış biliyorsun. Hala bu tartışmada hani bu dönemde yükseltilen hakemler yarın maça verildiğinde büyük bir isyan çıkacak. Gerekçe usulsüz yükseltilmelerden ötürü MHK başkanı tutuklanmamış olsa dahi mesele ister istemez öyle bakılacaktır. Orada çok büyük bir kaotik ortam olacak. O yüzden bu dönemde bence en sağlıklı işlerden bir tanesi o hakemleri korumak için de bir süreliğine o hakemlerin hakemliğini askıya alıp gelen MHK yönetiminin doğru disiplinde bu işler yürütülmüş mü? Bu insanlar buraya gelirken doğru yöntemler ve yollar izlenmiş mi? Buna bakarak herkesin hakkını hukukunu teslim ederek yürümeli. Ama onun dışında gelecek olan MHK başkanının işinin her zaman çok zordu.
1: Tabii.
0: Yine aynı şeyler olacak. Bütün bunlardan bağımsız söylüyorum. Yani elde bir bomba var. Hızlıca buraların bir toparlanması lazım. Geldi bu kararları verdi. Bütün bu kararlardan bağımsız, bütün bu olaylardan bağımsız. Yarın bu hakemlerle ilgili yine aynı şeyleri söylemeye, MHK başkanı ile ilgili aynı şeyleri söylemeye herkes devam edecek.
1: Ben ligler başladığı hafta hakem performanslarını çok merak ediyorum. Bence en herhalde kritik hafta hakemler için. Kendini

0: güçlerle alakam yok ben. İyi bir
1: Neye
0: rakibim de
1: göre?
0: diyebilirsin.
1: Neye göre
0: Hayır yani
1: işte?
0: performansa göre diyorum yani. Çünkü çok büyük bir baskıyla çıkacaklar
1: Yani
0: şey.
1: kötü yöneten de vay işte
0: O da
1: bunun
0: suçlanacak.
1: adamıydı. Allah
0: Olacak işte.
1: belasını versin bunu
0: Olmayacak
1: atın
0: mı
1: boğun.
0: sence?
1: Çok zor iş yani
0: Ama
1: gerçekten.
0: olmayacak mı sence?
1: Hakemler üzerinde çok yani baskı zaten vardı. İyice katlanarak bu baskının arttığını düşünüyorum ben de.
0: Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçına atanacak olan hakemlerin performansı tam da senin dediğin gibi bir hatalı karar versin. İşte bu da araştırılsın.
1: Tabii tabii
0: Gözaltına
1: tabii.
0: alınsın. Hesap hareketlerine bakılsın.
1: Şeye yazılar. Emre
0: Cimer'e.
1: Kerem Bey'le şikayet ediyoruz.
0: Evet.
1: Cimer'e ya bir sürü şey olacak yani. Ya bu soruşturma çok büyük zarar verdi yani.
0: E
1: Bu
0: tabii.
1: çok büyük zarar verdi derken şu açıdan söylüyorum. Abi ortada bir sorun varsa zaten bu soruşturma yapılır. Yani herkesin bir işi var. Herkes tabii ki işini yapacak. Hak ve hukuk çerçevesinde ama buradan çok ciddi bir krizin çıktığı ortada yani. Önümüzde çok
0: Kesinlikle.
1: büyük bir kriz var. Bu işe yön vereceklerin de bir an önce kriz masasına oluşup bu kararları vermeleri gerekiyor. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ya Sayın Başkan konu konuyu açıyor. Abi
0: Söyle
1: bugün
0: abi.
1: İtalya maçı var. Gitmeyin abi. Gelin burada olun. Bu kriz masasına bugün kurun. Bu akşam oturun konuşun. Ayrıca buna da gerek yok ha. Yani illa burada olmaya gerek yok artık. Dünyanın her yerinden her şeyi yapabiliyorsun yani. Kriz masasını kurarsın. Çeşitli kararlar alsın. Bir bakalım mesela Yasin Kol tutuklandı. Şu an Futbol Federasyonu'nun en önemli hakemi pozisyonundaydı. MHK'nin. Ya
0: Evet.
1: bununla ilgili bir cümle bir açıklama var mı?
0: Yok.
1: Buna bir hazırlık yapsanız da federasyon olarak. Federasyon hukukçuları mutlaka bugün şeye girmişlerdir. Federasyon hukukçuları da duruşmaya
0: E
1: girmişlerdir.
0: tabi.
1: Duruşma sonrası bir değerlendirme yapmışlardır. Tamam belki aradan bir saat geçti bir açıklama yapacaklar ama yani federasyonun yarın, bugün, yarın ligler başlıyor. Abi geçelim artık İtalya olur ya illa orada olmak zorunda değilsin. Yarın UEFA'ya gidiyor Sayın Başkan. Bir çeşitli görüşmeleri varmış. Bilmiyorum oradan ne gelecek. Buradan Sayın Başkan açıklama yapıyor. Diyor ki Devlet Bahçe ellerinden öperim sağ ol. Resmi internet sitesinden de yayınlanıyor.
0: Gövde
1: Yani
0: gösterisi abi. Buradayım diyor.
1: konu artık şeye dönmüş. Koltukta kalma
0: Evet.
1: meselesi ve kapışmasına dönmüş. Ha, burada tekrar söylüyorum. Yani burada Hacı Osmanoğlu suçludur noktasına meseleye bakmıyorum. Ama çok açık bir şey var abi. Bu federasyon başkanlığı meselesi için, bu koltuk için büyük bir kapışma var. Ve bu kapışmanın içerisine siyaset de sokuluyor.
0: Direkt zaten bugün dahil oldu. Direkt artık siyaset bu işin içinde. Şimdi
1: Yani
0: sallıyorum.
1: belki şöyle yani yani ilk defa göründü, resmi olarak
0: Evet,
1: göründü.
0: göründü.
1: Hani gayri resmi olarak belki arka tarafta başka bir hikaye dönüyor, bilmiyorum.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Ya
0: Atıyorum,
1: tahminlerim var da tahminle şey
0: yorum
1: yapamam.
0: yapmak istemiyorsun.
1: Adam der ki ne konuşuyorsun lan? Ne alaka? Sen
0: Tabii.
1: beni niye oraya bağlıyorsun? Buraya bağlıyorsun.
0: Hayır, mesela şimdi federasyon başkan
1: Bunu İbrahim Hacı
0: adaylarından.
1: Osmanoğlu söyleyecek.
0: Tabii.
1: Ben federasyon tarafının konuşmalarını görüyorum. İddiaları var. Bizimle Göksel Gümüşle uğraşıyor falan filan diyorlar. Onların iddiaları kapalı kapılar ardında. Kimsenin hakkını hukukunu kimse harcamasın. Federasyon başkanı çıkar gerekirse yarın öbür gün cuma günü. Yani mutlaka buralara bir açıklama yapması lazım. Diğer yandan eğer federasyon başkanı doğrudan kendisine yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorsa da neden bunun yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını çıksın kamuoyu önünde açık açık öyle gizli mesajlarla falan değil. Çünkü bu iş artık mesaj verilerek kapalı
0: Tabii
1: ifadeler
0: canım.
1: kullanılarak altından kalkılabilecek bir şey değil, mesele değil. Ama gördüğüm kadarıyla herkes bir hamle yapıyor yani. Herkes bir hamle yapıyor, bir hamle yapmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken Sayın Başkan MHP liderinin mektubuna ellerinden öperim, yanımda oluşun çok değerli diye anlamlı günde bana verdiğin bu desteği asla unutmayacağım derken de birilerine aynı zamanda orada mesaj veriliyor. Çok açık yani.
0: Tabii. Yani adaylardan birine de başka bir siyasiden başarılar çelengi gelir mi onu da bilemiyorum.
1: Çıksın ki ama yani aday olsun. Ya. Şimdi Mustafa Eriyut'un adaylığı konuşuluyor biliyorsun. Bunu
0: Konuşuluyor.
1: söylüyorlar zaten.
0: Ne
1: Biz
0: yani,
1: adayız
0: o da
1: diyorlar.
0: tartışılan bir konu. Mesela şimdi Mustafa Eriyut, Mehmet Ali Aydınlar'ın
1: Damadı.
0: damat. Şimdi kendisi federasyon
1: Yani
0: başkanı
1: Fenerbahçe
0: adayı
1: tarafının mesela
0: olsa.
1: sıcak bakmadığını biliyorum. Yusuf şey pardon. Mustafa Eriyut.
0: Evet.
1: Yani kim destekliyor kardeşim? Bayram Saral, Alkım Kalkavan. Bu üç isim. Bu işin şeyi. Bayrak taşıyıcısı. O başlangıcı da belli ki yapmışlar. Bir çalışma yapıyorlar. Kulislerde konuşulan Galatasaray'ın desteklediği, Trabzon'un desteklediği, Başakşehir'in desteklediği, Rize ve Kasımpaşa'nın da bu oluşuma destek verdiği yönünde. Başka bir isim şu anda yok. Mehmet Baykar'ın da desteklediği konuşuluyor aynı zamanda. Bu süreci, yani yeni bir federasyon başkanlığı meselesini. Mehmet Baykar, bilmiyorum, hala Sportoto

0: Genel Müdürlüğünden ayrıldı galiba, eski Spor Türü Genel Müdürü, ama şey içerisinde, AK Parti içerisinde spor şeylerinde, ne derler, komitelerinde oralar söz sahibi olan bir insandan bahsediyoruz. Onun desteğinden bahsediliyor. Üçüncü bir aday şu ana kadar yok, ama daha bu derenin altından çok sular akar.
1: Tabii canım. Ya zaten adayları da konuşmak artık an itibariyle ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü yani Hacı Osmanoğlu, ben
0: Bir
1: görevdeyim,
0: bakarsın
1: devam diyor.
0: Mehmet Büyükekşi çıkar ben adayım diye.
1: Çıkabilir. Çıkabilir.
0: Belli mi olur abi? Bu işler böyle.
1: Bu arada Mehmet, Burak düzeltmiş. Mehmet Baykan milletvekiliymiş.
0: Hayır,
1: YSGM
0: halihazırda
1: Genel
0: milletvekili.
1: Müdürüymüş. Spor Toto değil.
0: Aynen,
1: Konya
0: halihazırda
1: milletvekiliymiş
0: Konya
1: şu an.
0: milletvekili, onu biliyorum
1: Konya
0: da
1: milletvekili.
0: halihazırda o göreve devam ediyorum bilmiyorum. Ama Mehmet Baykan kritik adam mesela. Yani mesela Mehmet Baykan'la ilgili olarak çok sayıda yönetim kurulunda yer almıştır. Mehmet Baykan mesela bir federasyonda, Muzaffer bak sana da söyleyeyim, bak can kulağıyla dinle, izleyenlerimize de söyleyeyim, geriye dönüp baktıklarında görecekler. Mehmet Baykan diyelim ki bu federasyona girdi. Tamam, bu yönetime girdi. İstifa ederse eğer, demek ki o başkan gidici. Önden istifa ediyor. Mesajı veriyor. Daha önce çünkü böyle çok örnek oldu. Mehmet Baykan'ın içeride dediğim federasyon yönetim kurullarında olduğu dönemlerde. Son dakika bir servet yardımcı olur mu? Olabilir.
1: Peki.
0: Yani
1: Abi
0: ama
1: te
0: servet yardımcı tabi aramadım. Bir ara aslında ararım yakın zamanda.
1: bir ara sor
0: Ben
1: bakalım.
0: yani çekinmeyecekse aday olmalı yani. Biliyorsun aday olmuştu. Ben basın toplantısına gitmiştim. O zaman Metin Künük'le röportaj yapmıştık ya. Metin Künük özellikle Mehmet Büyükekşi'nin varlığı ve gücünü anlatmıştı. Ve çeşitli baskılar yapıldığı söylenmişti. O dönem Servet Yardımcı Federasyon Başkan adayıydı. Ben de gittim. Bu Beşiktaş'ta bir otelde basın toplantısı yaptılar. Anlattı. Dedim ki Sayın Başkan dedim. Siz dedim bu seçimlerden çekilmeyeceğinizi garanti ediyor musunuz dedim. Çünkü çok şey konuşuluyor. Baskılar konuşuluyor. O zaman yanında Cemil Kazancı ile birlikte gireceklerdi o seçime. Ben buradayım. Kesinlikle çekilmiyorum. Devam edeceğim demişti. Bir hafta sonra uzun mektup yazmış hatırlarsan. Ben çekiliyorum diye.
1: Doğru.
0: O yüzden hani
1: Doğru.
0: geçmiş örneklerle meseleye bakarsak daha bu derenin altından çok su akar abi.
1: Fatih Terim ismi öneriliyor. Mesut Özil ismi mesela, bu isimler de
0: Ya
1: çok
0: denir.
1: konuşuluyor federasyon başkanlığı için.
0: Mesut
1: Mesut
0: Özil
1: Özil
0: olmaz
1: ismi.
0: abi ya. Mesut Özil
1: Niye?
0: olmaz.
1: Niye?
0: Ya
1: Neden?
0: şöyle olmaz. Yani Mesut Özil Türkiye'de birincisi, ha diyeceksin ki İbrahim Hacı Osmanoğlu sayılan sevilen birisi miydi? Yani o koltuğu, çünkü Mesut Özil doğrudan siyasetin ataması olur yani. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti'nin MYK neydi? MKYK üyesi.
1: Evet.
0: Merkez Yürütme Kurulu, eğer istifa etmediyse hala o pozisyonda olduğunu biliyorum.
1: Öyle. Ben de yani
0: Dolayısıyla
1: istifasını görmedim.
0: buraya çok yani Mesut Özil'in ben aday olacağını düşünmüyorum yani.
1: Yani ben de bir şeyler söylemek isterdim Mesut Özil'le alakalı ama dilim yanar diye
0: Ya
1: söylemek
0: neyse abi
1: istemiyorum.
0: yani sonuçta ben şöyle aşağıda çekmeyelim. Yani Alman milli takımı için oynadı. Büyük problem bu ülke vatandaşı açısından budur. Yani gittin orada Alman milli takımı için mücadele ettin. Bizim için keşke mücadele etseydin
1: Tabii.
0: derler. Ama haksızlık olacağını da düşünüyorum tabii. Yani onda
1: Yani.
0: yeri gelmişken söyleyeyim. Ama bakınca Mesut Özil federasyon başkanı olsa dünyanın her yerinde bir şekilde. Ama bu Mesut Özil
1: Ya
0: kariyerinde
1: marka
0: Türkiye'de
1: değeri
0: eğer
1: çok
0: mesele,
1: yüksek canım.
0: ya tamam da yani Türkiye'de de marka değeri çok yüksek olan futbolcular var. Burada şeye bakmak lazım. Yani gelirse bu işi yapabilir mi? Bak koltuk çok ağır bir koltuk abi. Çok ağır bir koltuk
1: Tabii abi, yani günün sonunda İş dönüyor dolaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlanıyor kulüpler tarafından. Teşekkür ediyorum Aydın
0: Ben
1: abi.
0: teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler. Devam edeceğiz bakalım ne olacak.
1: Peki, herkese iyi
0: İyi
1: akşamlar
0: akşamlar.
1: dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ve birlikte yorumlayacağız. Şüphesiz gündem artık milli aradan çıktığımız ki dünkü o kötü sonuçla beraber. Kaldı ki beklenen sonuç desem itirazı olan biri dahi olmaz. 0212 273 10'dan gelen mesajlar özelinde konuşuyorum. Bir itiraz mesajı daha görmem gibi duruyor. Beklenen sonucun da ardından 4-0'la dönüyoruz. Kaldı ki bir kendi sahamızda 4-1 yenildiğimiz İtalya'ya gidiyoruz. Çok farklı olmayan bir skorla yeniden yenilerek dönüyoruz. Kaldı ki bir yorum dinledim bu konuya ilişkin. Şimdi nerede dinledim bugün? O kadar program takip ettim, dinledim, izledim ki bir tarafta nerede, kimden dinledim hatırlamıyorum ama lütfen az sonra hatırlayınca tekrardan hatırlatırım ama lütfen oradaki kusura bakmasın, radyoda birinden dinlediysem yorumcularımızdan ya da işte bir meslek büyüğümden. Ya, milli takım öyle bir yere getirdi ki konuyu, artık kaybetmemek odaklı çıktığı için dünkü 1-1'den sonra 2-1'i 3-1'i hayal eden bir takım da göremedik mesela. Kaybetmeyelim odağıyla 3-0'la başlanan o Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta kaybetmeyelim odağıyla İtalya maçına çıktığımız için belki de hani bazı zamanlarda, bazı anlarda diyoruz ya hep bu Avrupa maçlarında Galatasaray için, Fenerbahçe için ilk 20 dakika Fenerbahçe çok iyiydi, Galatasaray çok iyiydi. Sonrası neden gelmediği sorgular dururuz ya hep 2-3 gün boyunca o maçlardan sonra. Bir nebze bunları yaşadığımız böyle anlar vardı, öyle düşünüyorum ama o kadar böyle kaybetmeme odağıyla çıkmıştı ki milli takımımız artık o kadar kötü sonuçtan sonra bir tarafta tabii galibiyet ihtimal gibi gelse dahi 1-1'den sonra o da çok konuştuğumuz bir şey olmuyor gördüğünüz gibi maç sonunda. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz, milli takım gündemiyle başlayacağız, sonrasında gündeme ilişkin birkaç başlığı daha konuşuruz tabii ama İbrahim Yavuz'la yaptığımız yayınlarda daha çok saha içerisinde kaldığımız yayınlar olduğunu hatırlatalım. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar abi.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Öncelikle az önce söylediklerime katılıyor musun? Orada biraz da öyle gördüm.
1: Ya şöyle,
0: galiba Müslüm Hoca'dan dinledim. Dört büyük günler.
1: Evet, katıldığım var, katılmadığım konular var. Şöyle yani 3 maçını kaybetmiş ve ciddi anlamda demoralize olmuş, önemli oyuncularını kaybetmiş bir takımın ya kaybetmeyelim düşüncesinde olmasında bence bir anormallik yok. Ama
0: yok ama o da çok önüne geçiyor senin son maçta.
1: Katıldığım konuda bu duruma da bizi maalesef özellikle Dünya Kupası ve itiraz ettiğim konular var. Yani ne tam anlamıyla Montella'nın karşısındayım ne tam anlamıyla yanındayım. Çünkü bugüne kadar özellikle işin teknik tarafıyla alakalı ben iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani rakip analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncu analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle Dünya Kupası ve sonrasındaki süreci idare edemedi. Belki psikolojik anlamda dağıldı Montella. Yani o da aslında kendi teknik direktörlük kariyeriyle alakalı neden İtalya'da üst seviyelerde kalıcı olamadığını da ya da Avrupa'da kalıcı olamadığını da biraz gösteriyor. Yani baskı karşısında direnç göstermeyle alakalı çok ciddi problem yaşadı. Özellikle maç sonu anlattıkları gerçekten yani ya beni buradan hani gönderin daha ben size ne yapayım şeyi gibi davranışı gibi geldi bana.
0: Tüm bunların yanında bugün bir karar bekleniyordu ama toplantının da cuma gününe ertelendiği haberini aldık sonradan.
1: Evet ya burada tabii problemli olan şu. Bir hazırlığımız yok belki. Yani ben
0: organizasyon yok diyorsun.
1: Yok yani şimdi hiçbir hazırlığımız yok ki. Bunu Trabzonspor Fatih Tekkeli yaşadı. Sayın
0: İbrahim abi'den, İbrahim Yavuz'dan duyduğumuz 3 cümleden biri. Talip olmayın, satın almayın, organizasyonumuz yok.
1: Şimdi
0: organizasyondan başladık.
1: Sanıyorsun biz Cihan'la yaptığımız programlarda da işte bu evet. İşte bunu süzgeçten geçirini çok fazla kullanmış.
0: Doğru diyorsun. 4 abi. 4 oldu o doğru.
1: Hadiseyi kullanmış. Evet. Hadiseyi kullanma.
0: O kelime abi.
1: Adım adım ayrı kullanma bunları. Şimdi böyle adım adım ben.
0: Sıkıştık kaldık.
1: Şöyle diyorsun. Ama tabii bu önemli bir eleştiridir tabii ki. Evet. Yani dikkat etmem de.
0: Estağfurullah abi, eleştiri değil bu. Yani abi sakın eleştiri değil.
1: Kendi adıma bunu senin için söylemiyorum. Evet. Senin eleştiri olarak ama kendi adıma tabii ki tekrara düşmemek, aynı şeyleri söylemem adına. Ya önemli. Burada da biraz şöyle eksikliğimiz var. Özellikle biz sahanın içinden gelen insanlar olarak bizim kelime dağarcığımız maalesef futbolcuların yani altyapı eğitimiyle alakalı yani biz maalesef bu doğru olduğu için söylemiyorum ama ya bizim okulla ilgili hiçbir eğitimden geçemedik. Çünkü futbol bizim önümüze her şeyi koydu. İşte ben liseden mezun oldum. Hı hı. O dönem okul takımında oyna yeter dediler bana. Düşünsene o yaşta bir çocuğa sunduğun imkana bak. Sen top oyna yeter, okula gelmesen de olur. Ben de o düşünceyle normal

0: olarak yani o yaşta şeyi ayırt edemeyen, eğitimi ayırt edemeyecek biri olarak şimdi tabii ki pişmanım. Keşke onu devam ettirseydim diyorum. Bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani.
1: Onu şöyle fark ettim İbrahim Yavuz. Geçen gün ben bu kadar talip ol, bu kadar olumsuza talip olmayın ve aynı zamanda çok çabuk satın almayın size sunulanları sorgulayın kısmından yaklaştığımda bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz üst üste bana ya sen çok İbrahim Yavuz dinledin herhalde, İbrahim Yavuz'a çok maruz kaldın herhalde diye geri dönüklerde bulundular. Aa dedim, İbrahim abi de çok kullanır bunları, doğru. Evet. Ama aklın yolu bir, mantığın yolu bir dedim. Yanlış anlaşılma olmasın yani, orada senin kelimelerinden, cümlelerinden yola çıkarak aslında doğruya gidişi biraz da öne çıkarmaya çalıştım. Evet. Bana kalırsa senin düşüncelerin burada, özellikle bu hakem konularında MHK'ye en çok girilmeyecek, hani teknik taktik saha içinde kalan bir yorumcu olarak en çok girilmeyecek isimlerden birisin mesela, ama bence seninle daha mantıklı konuşuruz. Daha iyi bir düzlemde yol alabiliriz buraları konuşurken. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden hep de derim Cihan Dişi ile senin programlarının iyi bir dinleyicisiyim abi. Belki de biraz onun etkisinde kalıyor olabiliriz zaman zaman.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Ve ben bölmüş oldum milli takım yorumunu abi. Böyle biraz buraya
0: kaçtık. Ya şöyle, yani dediğim gibi burada Montella kısmı ile alakalı yani çok fazla şey de anlıyorum. Mesela olumsuz yorum yapana da bir itirazım yok. Ama yani tek başına da her şeyi yıkmanın da ben çok adil olduğunu düşünmüyorum. Evet, Montella Dünya Kupası'ndan bu zamana başarısız, kabul edelim. Ama yani böyle her şeyi de böyle yıkarsak biraz da ayıp etmiş oluruz. Sonuçta yani bir şeyler de yapıldı Cihan. Yani şey, özür dilerim belki, yani hiçbir şey yapılmadı.
1: Cihan yarın abi. Yarın 12-14 Cihan Dişi. Cihan,
0: evet, Cihan, Cihan'la da andık onu. O yüzden affedersin. Yani şöyle bunu kabul edeceğiz. Yani bu biraz hani onu yok saymak, çünkü bizde öyledir. Toplum olarak da bunu çok fazla yapıyoruz. Güçsüz birini gördüğümüzde, hatalı birini gördüğümüzde, değil mi? Yani bütün günahlarımızı onun üzerinden çıkarıyoruz. Kendi eksiklerimizi de onun üzerinden halletmeye çalışıyoruz. İşte o bana çok adil gelmiyor. Ya eleştirelim ama ya bugüne kadar da hani olumlu şeyler de yapıldı ya. Bunları da yok saymayalım diyorum. O yüzden benim ilgili yorumum bu.
1: Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular mı? Sorar mısın lütfen demiş.
0: Asla kabul etmem yani. Hani hiçbir dönem bunu kabul etmedim. Bugün özel bir durum değil ki yani. Ama şunu unutuyoruz işte. Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular değil ama bizim topçular 1. sınıf organizasyonda futbolcu oldular. Bizim karıştırdığımız konu Juventus'tan geliyor Kenan Yıldız. Real Madrid'den geliyor Arda Güler. Zeki Çelik Juventus'tan geliyor değil mi? Onlar bir sistemin içerisinden geliyor. Burada var mı öyle bir sistem yani? Senin zaten bence bizim özellikle işte o mesaj atan arkadaşımız da muhtemelen o düşüncede olduğu için söylüyorum. Yani hepimizin yanıldığı konunun ne olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir video izledim. Bir arkadaşımız aynı şeyi söylüyor. Arda Güler orada diyor. Orada da o bir sistemde. Seninle onun çok alakası, sen şey zannediyorsun yani bu bahsettiğin oyuncuların hepsini bir araya getirdiğimizde bir Juventus oyunu, Real Madrid oyunu, öyle olmuyor, kolay mı onlar? Baksınlar Gürcistan milli takımını, bir baksınlar bundan 10 sene öncesine, 15 sene öncesine, tarihin en önemli takımlarında oynayan oyuncuları bir araya getirdiler, hiçbir organizasyonda olamadılar. O öyle olmuyor işte yani, oradan değerlendirirsek yanılırız diye düşünüyorum ben.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğiz. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Peki milli takım geleceği için, milli takımımızın geleceği için hem de Montella'nın geleceği için nasıl toparlarsın, neler söylersin? Senin önerin ya da senin oradaki reçeten İbrahim Yavuz?
0: Yani şöyle, çok net gözüküyor. O da burada durmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sanki gelecek adına onunla çok hayırlı bir şey ortaya çıkmayacak ama.
1: Sanki kol yani, beni, yok kovmuyorum olayı gibi bir şey diyorsun.
0: Ya oraya yani. oraya doğru gidiyor yani. Evet. Oraya doğru gidiyor konu. O yüzden yani o işten çok sağlıklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ha, bilmiyorum yani kimi önerirsin. Benim önerim şu olur. Bugünü kurtarma adına bir isim değil. Gelecek adına bana bir isim söyle. Ben o isim üzerinden değerlendireyim yani. Ama ben bugün adına bir şey söyleyemem yani.
1: Hep aynı isimlerin etrafında dönüp dolaşılması.
0: Olmaz. Onun bize bir faydası yok. Yani artık çıkalım bence aynı isimlerin etrafında dolanmaktan. Var mı gelecek adına? Bak De La Fuente ile yapmış. Var mı genç milli takımlarında gelecek adına seni ümitlendiren bir teknik direktör?
1: Yok.
0: Ümit milli takımla entişe. Egemen Korkmaz orada.
1: Adı geçenler adında. Adı geçenler i̇şte etrafında.
0: Onu yapın. Yani yap Egemen Korkmaz'ın üzerine bir yatırım. Ben de diyeyim ki tamam ya, bak gelecek adına bir şey yapmışlar. Çünkü milli takımlar şöyle bir yer değil. Yani bir senesini gelip insanların da böyle geçirdiği bir yer olmamalı. Yap gelecek adına bir şey. Götür Egemen Korkmaz'ı. Getir Güngör Öztürk'ü. Ben dediğim ki evet bak genç mil takımlar, ümit mil takımlar, amil takımlar. Bir planlamayla gelmişler. Ve bir gelecek inşa ediyorlar. Sabırlı olmak zorundayız. Ama sen bana diyorsun ki Fatih Hoca gelsin. E gelsin abi, ben sana garanti ediyorum. Fatih Hoca ile de bir turnuva ile ilgili bir şey söylersin. İkinci turnuvada bugün konuştuklarını aynı şeyi söylersin. Tek fark ne olur biliyor musun? Montella'ya yaptığın sert eleştiriyi Fatih Hoca'ya yapamazsın. Yapamazsın yani. Bizde de böyle bir taraf var maalesef yani. Montella'ya yaptığın sert eleştiri yapamıyorsun Fatih Terim'e yani. Orada da teknik anlamda eksikleri görüyorsun ama cesaret edemiyorsun yani. O yüzden yani eleştiriyi kabul ediyorum ama herkese eşit olduğunuzda eyvallah, bir itirazım yok. Ama eleştirirken aman o isim işte beni rahatsız eder düşüncesinde olduklarında o olmuyor. Biraz ayıp oluyor oradaki insanlara yani.
1: 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk'un yerden yere vurup şu Montella'yı savunmak da çok yakışıyor yorumcu İbrahim Yavuz'a.
0: Okan Buruk mesela şöyle söyleyeyim. Okan Buruk'u yerden yere vuruyorsun diyen ben değilim ki.
1: Aksine yanlış gördüğünü ve haksız eleştirilerde bulunulduğunu söyledim Okan Buruk'a.
0: Ben çok Okan Buruk yani aslında daha talihsizlik. Ben evet. Okan Buruk'un bu kadar taraftarın tepki göstermesi, küçümsemesine itiraz eden, haksızlık ediliyor hocaya diyen benim.
1: Buna şahidim bak, sen söylemeden ben söyledim. Şahidim.
0: Okan Buruk eleştirim benim şu. 4 sene üst üste bir takımla zaman geçirmiş bir teknik direktörün altyapıdan bir çocuğa dokunması lazım. Genç oyuncuların gelişimine dokunması lazım. Ve oyunun sadece bu kadar Osimhen üzerinden okunmaması lazım. Benim Okan Buruk eleştirim tamamen bu. Yoksa Okan Buruk'un 4 senedir ki bize çıktığım yayınlarda de duruyor. Yani öyle bir videom da geçmişten duruyor. Ya en çok Okan Hoca'nın kaybetmeye hakkı var. Bugün üzerinden bir şey konuşacaksak. Hatta aldığı yere de 13. de bırakabilir Okan Buruk diye yorumum var yani. Şimdi bak işte yine şu bizdeki genel sorun da bu. Şimdi sen bir şeye ikna ediyorsun kendini, tamam mı? Montella ile ilgili. Aynı şeyi duymak istiyoruz. Zaten bu yorumculukla şeyi şöyle anlamaya başladım. İnsanlar kendi düşüncelerini ekranda gördüğü insanları izlemek istiyorlar. Ve toplumda da büyük bir çoğunluk yorumcu arkadaşlarımız bu işi çözmüşler. Şöyle yapıyorlar. Giriyorlar yorum yapmadan önce şeye, büyük bir çoğunluğu için söylüyorum. Herkes için söylemiyorum ama yani çok şahit olduğum için. Bakıyor mesela X'te en çok eleştirilen kim? Montella. Vur abi Montella'yı yerden yere. Çünkü ciddi bir kalabalık arkanda olacak. Sonra gir şeye, Montella bir maç kazandıktan sonra bir bak Montella ile ilgili bu şahane bir teknik direktör sözleşme uzatın. Gir yayına, Montella'yı yere göğe sığdır ama çünkü büyük bir kalabalık o gün onu düşünüyor. Sen şimdi diyorsun ki tutarsız ol. Çünkü tutarsız olan insanlar, onlar da taraftarın düşüncesini dile getirince değerli oluyor. Ya bir şeyde tutarlı olalım yani. Bir teknik direktörü eleştirirken niye eleştiriyoruz? Överken niye övüyoruz? Biz hep skor üzerinden kazanınca öv, kaybedince yerden yere vur. Ama onun bize bir faydası olmayacak. Ben geçmişten bugüne bu davranışın, bu düşüncenin daha kimseye fayda sağladığına şahit olmadım ya.
1: Bu arada dinleyicilerimiz soruyor. Bugün toplantı vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Riva'da yönetim kuruluyla olağanüstü toplanacak haberlerinin üzerine. Bunu dinleyicilerimiz soruyor tabii, hatırlatıyor. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu İsviçre'ye gitti. Alexander Ceferin'le görüşecek. Hı. Toplantı yapacak. Yani esasında oradaki kritik toplantı gibi duruyor bu ama burayı da es geçmiş oldu Sayın Hacı Osmanoğlu. Mesela bu salı günü olmasını da biraz Montella'ya ilişkin karar da alınır mı acaba'yı
0: herkes öyle bir şey bekliyordu. Evet.
1: Yani kendi üzerinden orada biraz da okları Montella'ya çevirmek, belki 1-2 hafta kamuoyunun onunla meşgul olmasını sağlamaktı bir tarafta Hacı Osmanoğlu'nun buradaki düşüncesi ya da kararı, hareketi. Biraz da zaman kazanmaya çalışıyor haberleri de, daha doğrusu yorumları da yapılıyordu bu konuda, cılız da olsa o yorumlar. Ama sen nasıl görüyorsun bu süreci, salı gününden cuma gününe ertelenen toplantıyı?
0: Ya şöyle, yani ben burayla ilgili çok bir şey söylemiyorum çünkü oradan ne karar çıkarsa çıksın sağlıklı bir şey çıkmayacak gelecek adına. Yani günü kurtarma
1: ne çıksa
0: adına
1: sağlıklı olur peki?
0: Ne çıkarsa çıksın günü kurtarma adına bir planlama
1: olacak. Sağlıklı olan mı biraz önce?
0: Ya sağlıklı olan zaten yollara ayırmak olacak ama planı olmaması işte üzücü olan taraf yani. Kimi getirecekleriyle ilgili mesela şöyle bir şey duysam çok mutlu olurum yani. İşte genç mil takımlardan ya da işte Egemen Korkmaz'la ilgili böyle bir planlama duysam mesela, ama öyle şey de değil belki, öyle yani bir senelik kontrat falan değil yani. Öyle kim gelirse gelsin bu kontratın dışına çıkamayacağı bir teknik direktörle sözleşme, gelecek inşa etme. Eyvallah. Diyeyim ki şahane bir planlama. Öyle olmayacağını da bildiğim için hangi karar çıkarsa çıksın kısa vadede birilerinin işini görecek ama uzun vadede yani biz bir sene sonra iki sene sonra burada bu yayında konuştuğumuzda benzer şeyleri söyleyeceğiz yani.

0: Onda kimseye bir faydası olmayacak.
1: Peki Montella hangi gence dokundu? Yapmayın Allah aşkına demiş. Hala inatla aynı Samet'i çağırıyor demiş.
0: Montella evet. Montella bir gence dokunacak olsa amil takım yeri ya. Mesela Montella'yı şurada eleştir. Gence dokunuşu. Jenerasyon değişiminde eleştir. Evet mesela şeyde eleştir Montella'yı. Samet Akaydın'la gelecek inşa edilmez. Melik Babasakal'la gelecek inşa edilmez. Mesela orada eleştir Montella'yı. Aynı fikirdeyim. Ama birini nasıl yani öyle bize mesela şeyde eleştir Montella'yı de ki ya arkadaş bu Montella ve ekibi nasıl oluyor da bu ülkede alt liglerde TFF birincilikte TFF ikincilikte TFF üçüncülükte ne olursa olsun oradan bir oyuncu gelecek diye söylemiyorum ama gidin arkadaş gidin oradaki insanları görün temas edin insanlar görsün tribünde. İncilikten de bir takma bir oyuncunun gidebileceğini, oranın teknik direktörün oralarda olduğunu, değil mi? Motive eder insanı yani.
1: Doğru.
0: Ya orada eleştir Montella'yı. Ben de eleştiriyorum zaten. Bak değişimi yapamadı diyorum. Yani Montella bir jenerasyondan 3 sene şahane santraforsuz düzenden özellikle şahane geri bildirim aldı. Ama tıkandı sistem. Yerine birini koyamadı Montella. Ona itiraz et. Ben de aynı fikirdeyim orada.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bu kadar eleştiri yapılıyor. Takımlarında altyapıdan gelen futbolculara tahammül edebiliyorlar mı? Sabır yok demiş Kenan Köroğlu. Taraftarlar için gelen mesaj bu.
0: Eğer sen doğru bir şey yaparsan tahammül eder. Herkes tahammül eder yani. Senin doğru bir şey yaptığını görürse bugün itiraz edene yarın arkandan gelir senin evet. Yani.
1: Aykut Bey der ki süzgeç de bizim, talip olmak da bizim. İbrahim Yavuz da bizim demiş. İbrahim Yavuz kırmızı eyvallah, çizgimiz. Uğraşma Berk hocam demiş. İbrahim Yavuz ben uğraştım mı seninle?
0: Eyvallah.
1: İbrahim abi. Aykut Bey'den destek geldi. İşin esprisi tabii.
0: Eyvallah sağ olsun.
1: Merhabalar demiş Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey merhaba. TFF'nin başına yabancı biri gelebiliyor mu sorar mısınız demiş.
0: TFF'nin başına?
1: Yabancı biri gelebiliyor mu demiş Hacı Osmanoğlu'nun yerine.
0: Ne yapacaksın yabancı birini yani? Ya geldi dün, ya hakem de geldi dün yabancı halledemedin bak, dedin ya. Dedin futbolcu ya, dün, da geliyor halledemedin.
1: Ya dün ya da daha önce pazar günü ben şimdi 3-4 gündür üst üste yayın yapıyorum. İzinden dönünce böyle biraz combo gibi oldu abi. 4-5 gün ara vermeden böyle yayınlar oldu. Hangi gün olduğunu hatırlayamıyorum, anımsayamıyorum. Onun biraz hafıza bulanıklığı var özür dilerim ama gününü hatırlayamamakla beraber bir dinleyicimiz biz komple 2 yıl boyunca tüm kurumlarımızı yabancılara teslim edelim anca öyle düzeliriz falan demişti. Ya biz ne için çaba verdik o zaman? Ne için uğraştık o zaman bunca yıl?
0: Çok üzücü mesela. Yani, abi, çok üzücü.
1: Abi aynen öyle. Ne için çabalıyorsun? Ya işin neticesine tamam futbol vesaire diyorsun da futbol dahi olsa bir futbol kurumunun bir futbol kategorisinin tüm kurumlarını yabancılara teslim edelim demek nereye götürüyor bizi? VAR'ı yabancıya teslim et, hakemi yabancıya teslim et. Yani bak şimdi de yabancı teknik direktörü geçtim. Yabancı başkan gelebiliyor muyu konuş. Abi nereye kadar? O zaman ülke gider elden bir yerden sonra Allah korusun.
0: Peki olsa yani, onu söyleyenler mesela.
1: Buraları, hayır ülke gider eldenden kastım şu mesela onu da açayım. Çok böyle ince bir çizgi çünkü. Senin bu düşünce düşünce bakış açın, bu bakış açın. Yarın öbür gün farklı şeyleri de götürmeye, konuşmaya çok elverişli bir hale gelir. Ya biz ne için çabaladık yıllar önce? Bugün İstanbul'un mesela kurtuluşu değil mi İbrahim? Yavuz. İstanbul'un kurtuluşunda mesela bunlar geliyor, böyle mesajlar geliyor. Çok belki ince çizgiye taşıdım konuyu, çok böyle farklı bir noktaya doğru götürüyor gibi olduk ama yani biz ne için çabaladık da sen bugün bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorsun? İlginç geliyor bana. Çok yanlış ya da belki de çok milliyetçi yaklaşıyorum, onu da bilmiyorum. Ama yanlış geliyor bana.
0: Konu futbol ya. Burada herkes istediği gibi konuşabiliyor. Şimdi orada şöyle diyeceksin aslında.
1: Bakış açısı hayata da yansıyor.
0: Sen kendi işinde kabul ediyor mu mesela muhasebeci bir arkadaşımız ya oraya da yabancılar gelsin diyebilirim demiyor değil mi? Ama iş futbol olunca ya da kendinin dışında bir görev olunca oraya gelsin diyor yabancı. Kendi işine mesela böyle biri de alakalı ya yabancı gelsin bunlar yönetemiyor dendiğinde asla kabul etmiyor değil mi? Kendi evladına sahip çık diyor. Ya bunlar çok bize faydası olmayacak konuşmalar olduğunu düşünüyorum belki yani.
1: Biraz önce.
0: Bence biz ligimize dönelim. Biraz
1: öyle yani. Ama bunları konuşmak, bir yerde kolay hale getiriyor diğer tarafı.
0: Maçlar başlıyor. Aynen öyle. Maçlar başlıyor.
1: O yüzden biraz böyle en azından biraz hassasiyetle yaklaşmak gerektiğini, yabancılaşma konusunda hassasiyetle yürümek gerektiğini düşünen taraftayım. Onu söylemek istedim o yüzden.
0: Doğru, nereye kadar?
1: Abi? Sen hadi orayı yabancı VAR hakemine getir, yabancı hakem getir derbilerde. Tamam. İşte şimdi onu iste. 2 gün önce gelen bir dinleyicimizden yorum.

0: akıl alır gibi değildi. O da itiraz edilesi bir şeydi yani. Peki, İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz sürüyor. Mesajlara dönüyorum. Berk, yayın için Allah kolaylık versin. Hiç açıcı değil gündemimiz. Ne maçı ne özetini izlemedim. Tüm gün şarkı ve reklam geçse şikayet etmem. Ama tabii ki sizi dinlemek her şeye rağmen keyif verici. Belki istifa müjdesi gelir diye dinliyorum demiş Yenal Bey Manisa'dan.
1: Selamlar.
0: Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş İbrahim Bey. Okan Buruk'un eleştirisiyle ilgili konuştu. Taraftarların eleştirisiyle alakalı bir şeyler söyledi. Bence Okan Buruk'un kendisi gitmesinden ziyade Okan Buruk'un altındaki ekibin doldurulması gerekiyor demiş Bilal Bilgin.
1: Yani altındaki ekibi doldursun derken, yani bilmiyorum ki mesela altında ekibinin yetersiz olduğu ile ilgili ne kadar bilgisi var arkadaşımızın, merak ediyorum mesela. Atletik performans için eksik olduğunu yorumlayacak kadar teknik donanımı ben bilmiyorum mesela, atletik performansın yeterli olup olmadığını. O yüzden o konuda net bir şey söyleyemem. Bu da son zamanlarda çok konuşulan konu olduğu için, yani Okan Hoca ile alakalı değil, ekibinin değişmesi lazım üzerinden bir şeyler de söyleniyor ama bilmiyorum atletik performansın ne kadar yeterli olduğunu, analizcinin ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum ben.
0: Berk abi, ağzınla bin yaşa, yabancı hakemden yanayım ama her şey yabancılara teslim edilsin denecek kadar da ileri gitmemek gerekiyor. Milli duygularımızı hatırlattığın için teşekkürler demiş dinleyicimiz. Ya hatırlatmaktan ziyade kızgınlık, serzeniş bu benimki ya. Nereye kadar gidiyor kardeşim? Sen bunlar için çaba verdin. 6 Ekim'de hatırlatıyorsun bir de mesela bunu. İstanbul'la tabii alakalı önemli bir gün.
1: İnanılmaz değil mi ya?
0: Bir yerlere götürüyor seni. Her neyse, çok fazla böyle duyar kasmış gibi olmayı da sevmiyorum abi bu konularda. Hala mesajlar gelse de oraya geri dönmeyelim isterim. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacağım. Fikstürü biraz konuşalım istiyorum. Biraz oralara dönelim istiyorum. Her ne kadar Galatasaray tarafına baktığında MHK'nin başkanı yok ama biz bir cuma günü maça çıkacağız açıklaması gelse de, her ne kadar Beşiktaş tarafına Kocaeli'yi arayacak olan Beşiktaş tarafına baktığında hafta sonu Serdal Adalı'dan benzer açıklamaları görsek de biraz futbola dönelim abi.
1: Ya ben, Fenerbahçe'nin hocası yoktu, UEFA kupasında rakibi belli oldu ya. O gün niye bu kadar hassas olmadı bu insanlara ya? MHK başkanı yokmuş, o yüzden Fenerbahçe'nin hocası yoktu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci eleme takımı belli olmuştu. Şimdi o normalde, bu mu anormal yani? O da anormal, bu da anormal. O gün ses çıkarmıyorsun, bugün ses çıkarıyorsun. Niye bu? Çünkü işine yarayacak şey, alacağın şey. Şimdi Galatasaray tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim. Herhalde Okan Buruk'un bu milli aradan sonra, ki Trabzon maçıyla ilgili ciddi problem yaşamıştı, seçebileceği en şahane rakip diye düşünüyorum. Ben Kasımpaşa'yı canlı izledim en son, Konya maçını. Kaybetmedi mi Kasımpaşa bildiğim kadarıyla? Bu oyunda nasıl kaybetmedi çok şaşkınım. Ama Galatasaray maçı onlar adına da, hani bence kendi gerçekleriyle yüzleşme adına çok onların
0: berabere sıfır sıfırlık eşitlikle sona erdi. Hatta orada namalüp takım Kasımpaşa Emre Belezoğlu'yla.
1: Yani ben hiç beğenmedim Kasımpaşa'yı. Konyaspor için de benzer yorum yapabilirim. O yüzden Galatasaray'ın ben Kasımpaşa karşısında çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
0: Yani o seriyi bozacak diyorsun Galatasaray.
1: Çok yani rahat, çok rahat. Farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan yani.
0: Bir diğer tarafta Gençler Birliği Ahmet maçını izleyeceğiz. Diyarbakır temsilcisi Ahmet'le karşılaşacak. Gençler Birliği 13.30'da başlayacak. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma. Tabii bu 13.30, 16.19 maçlarına geri dönüyoruz. Onun da sevincini paylaşalım.
1: Çok sevdiğimiz saatler.
0: Sevincini paylaşalım.
1: İyi de oldu o saate dönmemiz yani.
0: 20'deki maçlardan haliyle pazartesi ve cuma günleri normal ama 20'deki maçlardan biraz böyle bir bıkmış durumumuz vardı. Ben bir futbol severi olarak konuşayım.
1: Evet evet. Saat konusunda bir hayli zorluyordu değil mi? Yani hem izleyen hem yorumlayanım, herkes için bayağı zordu o saatler.
0: Abi Şampiyonlar Ligi maçı gibi gece 1'de eve gidiyorduk mesela.
1: Aynen. Aynen belki.
0: Gençler Birliği Diyarbakır'la karşılaşacak. Gençler Birliği Ahmet maçını izleyeceğiz.
1: Yani, Gençler Birliği'nde hoca değişimi oldu zaten. Onların da oyunu bir hayli problemliydi. Ahmet'in ben çok problem yaşayacağını düşünmüyorum ben. Çok rahat oradan Ahmet'in de çıkacağını düşünüyorum kazanarak.
0: Orada da bir hoca gündemi var. Metin Diyed'in bu hafta 7.
1: Evet, o da ayrı bir konu mesela ya. Çünkü bilmiyorum ben, şimdi içeride ne olup bittiğinde haberim yok ama ya bu kaçıncı oldu Metin Diyed'in istifa ettiği, geri döndü Allah aşkına yani. Normal mi belki, bilmiyorum, bana mı normal geliyor bu işler yani?
0: Mesela bu defa
1: sen bir yerde çalışıyorsun, zırt pırt istifa edip geri geliyorsun, bırakıyorsun geri. Ya bir yer bir şey kötüyse git dönme ya. Yani gerçekten dönme hocam. Yani dışarıdaki insanlar bunu, ben şimdi nasıl yorumlayayım ki bunu, ne diyeyim şimdi? Kaçıncı oldu ya Metin Diyed'in Volkan Demirel git gel. Şimdi yarın Volkan Demirel gelirse şimdi düşünsene şeyi.
0: İsimler değişiyor. Bir öncesinde de Ankara Gücü ve Gençler Birliği özelinde Mustafa Kaplan'ı çok konuşuyorduk İbrahim Yavuz.
1: Ama olur mu şimdi Berk? Yani sonra diyoruz ki ya oyun nasıl gelişsin ya şimdi düşünsene.

0: sen futbolcusun orada. Biri geliyor, biri gidiyor. Ne oluyor dersin burada yani? O yüzden ben Ahmet'in yani en düzenli şu an planlama yapan, oyunu da bir aile güçlenmiş Ahmet'in burada kazanacağını düşünüyorum ben.
1: 16'da cumartesi günü Alanya Erzurum'u ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde.
0: Yani Alanya'da burada rakip Erzurum olduğu için söylüyorum. Herhalde oynayabileceğin rahat maç olduğunu düşünüyorum belki.
1: Samsun-Trabzon maçını izleyeceğiz. Yine saatler 16'yı gösterdiğinde.
0: Orada da Samsun bu sene bir hayli problemli. Hatta Samsun Spor Teknik Direktörü'nün ben bir videosunu izledim. Taraftarları antrenman sahasına gelmiş. İzledim mi bilmiyorum. İzlemeni tavsiye ederim. O video aslında Samsun Spor'un bu seneyle alakalı bir hayli problem yaşayacağını gösteriyor. Bir teknik direktörün bir kulübün taraftarıyla, oyuncuyla aynı ortamda niye böyle bir diyaloğun içine girer? Bir de hele bu kültürde yetişmemiş insanlar orada. Hani hiç sağlıklı bulmadım. O yüzden Trabzon Galatasaray'dan sonra yine aynı güçlü oyunu ve yani galibiyetle devam eder diye düşünüyorum ben yani.
1: Taraftar tesis ziyaretinde bulunuyor ve orada senin bahsettiğin gibi teknik direktör Fink taraftara karşı galiba istifa da geliyor sonrasında, yanlış mı hatırlıyorum? Taraftarlarla yüz yüze konuşuyor ve işte futbolcuları gösteriyor, onları savunmaya çalışıyor. Bir diğer tarafta tarihi konuşma olarak geçiyor bazı haber kaynaklarında ama...
0: Tarihi konuşma ne oldu merak ediyorum.
1: Haber kaynaklarında böyle, oraya gelecektim ben de tam da, haber kaynaklarında böyle geçen bu konuşma, bu meydan okudu başlıklarıyla verilen bu konuşmanın altında tabii nasıl bir enerji, nasıl bir sinerji yatıyor Trabzonspor'un için
0: kulübün, göreceksin. Bir kulübün teknik direktörü niye o duruma
1: bırakılır? Bu genç takımın size ihtiyacı var diyor Fink. Tabii o orada istifa kısmı yanlış
0: bir oradan bir şey çıkmaz haberim. Trabzonspor rahat kazanır belki.
1: Diyorsun. Bu arada Samsun'u da hep böyle hatırlıyoruz. Bak Samsun Spor'un hep böyle kritik yıllarda, kritik neden kritik mesela şu an? Samsun Spor özelinde beklenenin çok altında bir performans var. Göztepe için de öyle bu. Böyle kritik zamanlarda hep böyle bir oradan gelen görüntüyü görüyoruz.
0: Ama Göztepe'de hiç böyle şeyleri izlemiyoruz.
1: Tamam, izlemiyoruz. Oradaki çünkü farklı bir yapı ama...
0: Yabancı idareciler var orada çünkü. Yabancı idareciler.
1: Az önce konuştuğumuzda da tezata düşecek şimdi bu yabancı idareciler kısmı. İbrahim, o kulüp özelinde yabancı, tamam evet doğru diyorsun.
0: Asla yabancı idareci biz gelsin demiyoruz.
1: Evet.
0: Gelmesin demiyoruz. Tabii ki gelsin. Bize bir şey öğretecekler. Bu konuda donanımlı insanlar gelsin. O arkadaşımızın anlattığı komple yabancılara teslim edelim. Evet, biz ona itiraz ediyoruz. Öyle doğru şey olur mu ya?
1: Şimdi aklıma iki şey geliyor. Biri taraftar kalbiyle beyni çelişenler, aklı çelişenler demişti. Eski Galatasaraylı oyunculara atıfta bulunup onları biraz da takıma küstürmüşlerdi. Hatırla lütfen.
0: Emre Kılıç'a yaptılar.
1: Emre Kılıç orada işte dinlemekten vazgeçti, terk etti. Bir onu hatırlıyorum böyle kritik dönemlerden. Bir de bunu hatırlıyorum. Samsun Spor'da bu iş çok dönüyor böyle kritik zamanlarda.
0: Kulübün başkanının açıklamaları zaten dinlediğinde çok sağlıklı değil ki. Ne
1: biraz da yönetimden kaynaklanıyor bu. Orada yanlış yönetiliyor bu tarz durumlar gibi görüyorum. Çünkü 3 yılda, 4 yılda, son 5 yılda böyle birkaç Samsun Spor'da taraftar, teknik direktör, taraftar futbolcu arasındaki bu tarz yoruluklar çok fazla yani, yansıyorsa.
0: Onlar olmaz belki. Yani evet, sen idareci olarak bu işlere müsaade edersen çıkamazsın işin içinden.
1: Doğru. O anlarda şöyleydi.
0: Trabzon kazanır dedik.
1: Dedik. O anlarda şöyleydi.
2: İhtiyacı var. Desteğinize ihtiyacı var.
3: And this team can fight for you on Saturday on the pitch.
2: Ve bu genç takım da cumartesi günü sahada sizinle...
1: Takıma size ihtiyacı var diyor taraftarı. Bu şekilde Fink konuşuyor. Diğer tarafta Rize Spor yine cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. 16'da Trabzon'un Samsun deplasmanını, 19'da da Fenerbahçe'nin bir diğer Karadeniz ekibi Rize deplasmanını izleyeceğiz. Esasında cumartesi günü Türk futbolunun nabzı Karadeniz olacak. Söz sende İbrahim Yavuz.
0: Ya şöyle, yani şimdi Rize Spor'la ilgili çok fazla bir bilgim yok. Yani Recep Hoca'nın teknik direktörlük kariyerine baktığımda orada da çok fazla dalgalanmalar görüyorum. Çok başarılı dönemler, sonra çok başarısız dönemler. İçeride çok problemli bir Rize Spor ama dışarıda başarılı bir Rize Spor. Fenerbahçe'nin de çok fazla performansı dalgalanıyor. Orada da öngörü konusunda çok problem yaşıyorum. Ben çok zorlanacağım bir karşılaşma yani. Hani şöyle bir şey bekliyorum ben. Hangi skor çıksa şaşırmayacağım bir karşılaşma. Yani Rize kazansa da şaşırmam. Fenerbahçe kazansa da beraber edebilsin. Hiçbir şeye şaşırmayacağım bir karşılaşma.
1: Pazar günü 13.30'da Konya Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum. Konya Spor konusunda yani Kasımpaşa maçında izledim. Konya Spor bir hayli ayak kırıklığına uğrattı benim. O yüzden orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum.
1: Aynı gün farklı saat. Saat 10.

0: 16'da Gaziantep Çorum'a karşı geçiyor.
1: Gaziantep Spor kimde?
0: Çorum.
1: Çorum. Çorum'da hoca değişikliği oldu ki yani ben Uğur Uçar'ın çok başarılı olduğunu düşünüyordum. Yani nasıl bu karar alındı çok şaşırdım. Orada hoca değişimi biliyorsun her zaman pozitif anlamda yansıyor kulüplere. Şöyle anlaşılmasın, şu an Çorum Spor hala Uğur Uçar'ın takımı, Burak Yılmaz'ın takımı ancak bir aydan sonra olacak. Yani Çorum Spor'un ilk 4 hafta oynayacağı maçlarda daha çok Uğur Uçar üzerinden okunması lazım. 4. haftadan sonra Burak Yılmaz üzerinden okuruz diye düşünüyorum. Ben Çorum'un galibiyeti daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Beşiktaş pazar günü 19'a Kocaeli'yi ağırlayacak.
1: Beşiktaş kazanır. Yani Beşiktaş'ın ben bu sene özellikle teknik direktör davranışı çok sağlıklı bulan biriyim ve içeride özellikle Beşiktaş milli aradan sonraki rakip de çok uygun aslında. Kocaeli Spor içeride problemi hallediyor ama dışarıda sorun yaşıyor. Böyle maçlara karşı da gelen Galatasaray maçını izledik. Galatasaray hiç zorlanmadan çok rahat kazandı. Yine Beşiktaş'ın ben kazanacağını düşünüyorum zorlanmadan.
0: Son olarak pazartesi günü Eyüp Göztepe karşılaşmasını izleyeceğiz. Birbirine yakın iki ayrı sıra. Biri ligin sonunda Eyüp, diğeri de ligde.
1: Yani şöyle Göztepe tarafı tabii biraz önce konuştuğumuz bir önceki senelere göre bir hayli beklentinin altında kaldılar ama onlar adına kıymetli olan hiçbir şey görmedik değil mi? Teknik direktör değişimi, yani taraftarın tesise gelmesi ya da idarecilerin çok fazla böyle eskin ifade, hiçbir şey duymadık. Onlar hala planlamalarına sadık kalıyorlar. Muhtemelen onu analiz ediyorlar. Neden bu kadar kısa sürede ciddi anlamda bir dalgalanma oldu? Onun analizini yapıyorlar. Ben Göztepe'nin tekrar en kısa sürede ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Hatta Eyüp maçı da bu anlamda onlar adına büyük fırsat.
0: Eyüp de 17-16 gol yiyor. Yarısı geçen hafta zaten. Öyle bir
1: Eyüp istatistiği. Yani evet, orada Fener maçında bütün olumsuz anlamda ne olacak hepsi başlarına geldi yani.
0: Peki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde İbrahim Yavuz, son kısma
1: yaklaşıyorum. Başka bir şey yok. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ağzına sağlık abi. Selamlar, saygılar. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Hem milli takım gündemine hem de aynı zamanda şöyle bir fikstüre bugünden baktık. Bugünden bakmak belki biraz erken ama baktık birlikte. Selamlar İbrahim abiye, saygılar demiş. Fenerbahçe Barcelona ile mi oynuyor hocam? Rize'yi amma abarttınız demiş Hasan Atılgan. Ya İbrahim Yavuz kimseyi memnun edemedi bugün. Ne Fenerbahçelisin ne Galatasaraylısın. Onu fark ettim. Gelen mesajlara bakıyorum bir tarafta. Derfin Yunus'tan'a teşekkürler mesajınız için. Enes Bey der ki, Berk Bey kalbiyle aklı çelişen ifadesini kulübün başkanı kullanırsa taraftara bir şey deme hakkınız kalır mı? Taraftarın hiçbir suçu yok bence demiş. İşte ben de zaten oraya bağladım ya konuyu. Kulüpten bu iletişimi nasıl sağlıklı yönetebilip yönetemediğini görürsünüz ya da kulübe bağlarsınız. Bugünkü o taraftar Fink buluşmasındaki durum ne kadar sağlıklı duruyor uzaktan, İstanbul'dan ya da herhangi bir yerden baktığında. Kulübün dışından en azından bakabildiğinde ne kadar sağlıklı duruyor. Diğer tarafta o günkü o durum yine ne kadar sağlıklı duruyordu. Bunların hepsi biraz da kulübün yönetim biçiminden, yönetiminden yola çıkarak doğru yola götürebilecek eleştirileri yaptırıyor bizlere. Hacı Osmanoğlu 30 senenin pisliğini benim üzerime yıkamayın, yıkamazsınız diyor. Yanlış yazılmış. Peki yıkılmaz diyor demiş. Bu 30 senenin içinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak alıkoyma var. Bunu kendisi yaptı. Gelelim günümüze demiş. Sürekli bir istismar duygusu var demiş. Sürekli demiş Hacı Osmanoğlu düşüncelerle duygu istismarında bulunuyor demiş dinleyicimiz. Galatasaraylı olarak Abdülkerim vallahi ikinci ligde oynar sorar mısın Berk demiş. Görüyor musun Türk bir hoca ne kadar güzel eleştiriyor değil mi hocaları ama Montella'ya gelince eleştirme yok demiş. Beğeniyorlarmış demiş. Selamlar saygılar demiş. İbrahim Bey'e katılıyorum demiş. Peki. Selam, çok üst üste konuşuyorsunuz anlaşılmıyor demiş. Dikkat edelim. Özellikle mesajınızı da yazdıktan sonra 13 dakika önce yazdınız. Gördüm. Okumasak da yayında. Dikkat etmeye de çalıştık. Teşekkürler bu geri dönüşünüz için. Sağ olun. Berk Bey merhaba. İstanbul'dan Serdar. Sürekli yabancı çığırtkanlığı yapılıyor. Yapan taraftarlara da bir seslenmek isterim. Önce biz yabancılar gibi maç izlemeyi öğreneceğiz. Tribün ahlakını takınacağız. Ondan sonrasına bakarız. Yayınlar demişti dinleyicimiz. Federasyonun içi çetelerden temizlenmediği sürece kim gelirse gelsin fark etmez demiş Kenan Köroğlu. MHK'ye orada biraz da dokunuyor herhalde cümlesiyle. Berk selamlar demiş. Allah kolaylık. Okuduk bu mesajı. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol Genel Bey. Yabancı hakem bir maç geldi. İbrahim Hocam ligin tamamına gelsin. Birçok şey hallolur demiş Erkan Bey. Fatih Terim kimleri aldı? Gençleri ikinci ligden bile aldı demiş. Direkt daha milli takımı aldı hem de demiş. Samet'i gittiği takıma transfer edecek mi? Bunu da okuyun lütfen demiş. Niye okumayalım? Okuduk. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama bunca olaya rağmen federasyon başkanı istifa etmemişken biz Montella'dan istifa bekliyoruz. Kaldı ki federasyon başkanı dün bir partinin arkandayız mesajını. Sayın Devlet Bahçeli'nin göndermiş olduğu bir çelenkten bahsediyorsunuz, çiçekten bahsediyorsunuz. Öyle üstü kapalı konuşmaya da gerek yok bu konuda. Yani belli bir destek vardı. Bunu konuştuk da hatta yayında. Arkandayız mesajını gözdağı verir gibi siteden paylaştı demiş Hacı Osmanoğlu. Türk futbolu nereye gidiyor bilmiyoruz demiş. İstanbul'dan Mehmet ben demiş. Talep etmeyi de çok kullanıyor İbrahim Hocam demiş. Peki. Berk kardeşim selamlar, programın sonuna geldim galiba. Kendine iyi bak, yarın görüşürüz demiş. Tam da sonuna gelmemiştiniz mesajı attığınız anlarda mesela. Ama yaklaşıyoruz sonuna, onu da söyleyelim. Berk Bey iyi yayınlar. İbrahim Bey'i uzun zamandır takip ediyorum ama son zamanlarda bir Fenerbahçeli olarak ekseninde bir Galatasaray'a kayma gibi hissediyorum demiş. Kayma var gibi hissediyorum demiş. Selam İbrahim abiye, selamlar saygılar demiş. Yani İbrahim Yavuz'a bundan iki ay öncesinde de yayınlarımızda Fenerbahçeli diyenler vardı. Yani mesela ben radyoda yorumcuların arasında, yorumcular özelinde objektiflikse eğer söz konusu, İbrahim Yavuz'un doğrusuna doğru, yanlışına yanlış dediği kısma çok samimi bir şekilde inanıyorum. Yani kaldı ki mesela Ahmet abiden bahsedelim. Ahmet abiyi çok seviyorum, çok sayıyorum. Ben objektifim demiyor ama mesela Ahmet abi. Ona yaptığınız yorumlarda Fenerbahçeli demeniz onu çok da üzmez. Ama İbrahim Yavuz gibi hani burada objektif kısmını ön plana çıkarıp, öne çıkartıp öyle yaklaşmaya çalışan insanlara bunu yaptığınızda sadece bu bir işte Fenerbahçelisin, bir haftaki yorumuna göre Fenerbahçelisin, diğer haftaki yorumuna göre Galatasaraylısın demek açıkçası yeri geliyor o yorumcuya, o gazeteci, o sunucuya biraz da iyi hissettiriyor, biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim yani. Bana burada Beşiktaşlı denilmesi, Fenerbahçeli denilmesi, sen Beşiktaşlı değil miydin ya? Sen Galatasaraylıydın, geçen hafta onu savundun. Oralara kadar gidilmesi mesela yeri geliyor. Demek ki bazı şeyleri de zaman zaman da olsa hani objektiflik anlamında doğru yapabiliyoruz, o düşündürüyor. Onu söyleyeyim size. İstanbul'dan Emre ben. İyi yayınlar diliyorum. Yasin Kolu canlı yayınlara katılıp savunan Hacı Osmanoğlu şimdi niye sessizliğe büründü? Sağ kolu diyebileceğimiz bir adam tutuklanmış, çıkıp açıklama yapamıyor demiş. Emre Bey'in mesajı bu şekilde. Peki. Teşekkür edeceğim mesaj katkılarınız için. Az sonra Göksel'in çağrısı araç saatler 18 civarını gösterdiğinde haber masasında sizlerle birlikte olacak. Şöyle okuyamadığımız mesajlar var mı diye bakalım. Apalas, Arda, Kenan, Hakan, gerisi 3. 4. sınıf. Kerem, Barış, İsmail, Yunus, Salih, Orkun, Abdülkerim, Merih, Mert, Zeki, İrfan Can. Onlar da demiş. 3. 4. sınıflar demiş. Apalas olanlar sadece Kenan, Hakan, Arda demiş. Peki. Böyle ayırmaları da konuşuyoruz artık oyuncularımıza. Bu arada düne ilişkin Montella neler söyledi? Zira sadece düne ilişkin de değil. 4 maça ilişkin Dünya Kupası dengemizi bozmuş olabilir dedi. Manşet öyle verdi Montella ama manşette beklediğimiz detaylar, orada ona yüklenilen, istifa beklenilen noktalar buralara böyle girer gibi oldu mu? Neler söyledi? Nerelere değindi? Neler aktardı? Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörü basın toplantısında 3-1'lik İtalya mağlubiyetini nasıl gördü? Onu dinleyerek tamamlayacağız. Hemen ardından Kimle Dedi formatımızın bir bölümü sizlerle olacak ve 18-20 arasında Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikte olacak. Haber masasında sizlerle buluşacak diyeyim ve Montella'nın açıklamalarıyla veda ediyorum. Öncesinde bir reklamımız mı var? Peki. Reklam var. Reklamın ardından Montella'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bu arada Instagram Sayarberk'ten bana ulaşabilirsiniz. Instagram Sayarberk hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan da görüşlerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda çalışmalarımı yine oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Instagram Sayarberk'te buluşalım. Araya gidiyoruz, ardından Montella'ya devam edeceğiz. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar yine haliyle reklamda öyle bir birikti. Oraları tekrar eritelim. Karacabey'den selamlar, Mehmet ben demiş. Mehmet Bey, Mehmet Arslan selamlar sizlere. Karacabey'e, Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Karacabey demişken Bursa'yla kalmayalım. Balıkesir'e de gidelim değil mi? Yakın zamanda oradaydım. Balıkesir'de de dostlarımıza selamlar. Musa Bey der ki Türk futbolu yanıyor. TFF başkanı yok ortada demiş. Hemen bir mesaj daha var. Berk kardeşim yayınlar. İbrahim Bey'e de saygılar. Lakin bir serzenişim olacak. Yaşadığımız bu kadar bu

0: Ondan sonra siz bu mikrofonlarda hala konuşabiliyorsunuz. Ben de bu frekansta hala sizi dinleyebiliyorsam. Samimi söylüyorum, biz sağlıklı bir insan değiliz şu an demiş. Gelen mesaj böyle. Özcan Yağcı'nın mesajı. Böyle ince bir mesaj vermeye çalışmış. İnce bir mesaj vermek istemiş daha doğrusu. Özcan Bey'e selamlar mesajı için, katkısı için. Berk kardeşim selamlar. Az önceki mesajına teşekkür ederim demiş. Hangi mesajımıza teşekkür ediyorsunuz? Yayında ne mesaj verdik? Neye teşekkür ediyorsunuz? Az önceki mesajına derken neyi kastediyorsunuz? Cihan Bey'in mesajı mesela bu da. Berk selamlar, Serkan Çetener yok mu bugün demiş. Serkan Çetener bugün yok. Evet efendim, bugün İbrahim Yavuz'la paranteze başladık. Ve sizlerin mesajlarını şöyle bir hızlıca erittim. Gelen mesajları okuyorum. Hemen Vincenzo Montella'nın açıklamalarına da gideceğiz ilerleyen dakikalarda. An itibariyle yavaş yavaş da toparlayacağımız anlardayız. Parantezi sizlerden gelen mesajları şöyle okuyup okuyamadığımız ne var ne yok diye hızlıca okuyordum, göz gezdiriyordum derken şöyle gördüğüm kadarıyla da okuyamadığımız bir mesaj kalmadı gibi duruyor. Peki, Berk selamlar, kitap gönderecektin demiş. Evet, kitaplar kargolanacak. Herkesten adres gelmesini bekledim ama bazı kitabı kazanan dinleyicilerimizin çekilişle kitabımızı dağıttığımız kısımdan bahsediyor, söz ediyor dinleyicimiz. Mehmet Bey yazmış. Adresler gelmedi. Tam anlamıyla onları tamamlayalım. Burada dinleyen dinleyicilerimize de tekrardan hatırlatmış olalım. Ben tekrar ulaşayım hatta. Adresin gelmediği iki dinleyicimiz var. Ulaştık ama böyle yedek üye de belirleyemediğimiz için hemen yedek üyeye yollayalım. Yedek çekiliş sahibine yollayalım da diyemedik. Öyle bir problem yaşadık. Adresleri bekliyoruz. Kargolayacağım 4 ayrı kitabı imzalı şekilde diyelim. Berk kardeşim senle konuşalım mı A Plus futbolcuları, sen sayar mısın demiş. Konuşuruz, değerlendiririz. Geçmiş mesaj bunlardan biri. Mesut Bey der ki Berk selamlar, imzalı forma verecek misiniz der. Şu an yok, olursa duyurusunu yapalım diyeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip edin. Bu tarz duyurular için de kitap imza duyurusu için örneğin oradan haberleşebiliriz diye sizlere aktarayım. Aynı zamanda çalışmalarımı da oradan takip edebilir, bana oradan da ulaşabilirsiniz. İlhami Bey'e mesajı için teşekkür edelim. Arabada sizi dinliyorum, ilk defa mesaj atıyorum. Türk futbolunun bu durumu her zaman konuşuyoruz. Meksika'da ampute takımımızın dünya şampiyonası var. Onlara da başarı dileklerinizi iletin lütfen. Başarılar diliyoruz. Hatta bağlantılarla da destekliyoruz. Oralara gidiyoruz biliyorsunuz ki. İlhami Başkara'nın mesajı böyleydi. Başarı dileklerimizi oradan da eksik etmeyelim diyelim. Mehmet Bey'in mesajını okuduk. Peki, bugün böyle bir ince çizgimiz oldu. Tüm mesajları okuyabilip öyle bitirmek, programı noktalamak. Teşekkür edeyim her birinize mesajlarınız için. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz dedim. Onun duyurusunu da yaptım son kısımda. Montella'nın açıklamalarıyla tamamlıyoruz.
1: 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?
2: Mister, ovviamente vorrei chiederti il commento della partita, ma anche di queste prime 4 partite che abbiamo fatto difficili. Come è stata questa esperienza?
3: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra. Credo che si possa dire sia stata una partita alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa. Siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso. Dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi, perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei. E quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
2: Il periodo di queste 4 partite?
3: Il periodo è questo qua, se ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, E quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche nel periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
2: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken yani aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
4: İbrahim Bey.
5: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eder birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim, teşekkür ederim.
2: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
3: Beh, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? In generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati, e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. e quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso in 10-11 giorni.

0: come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
1: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, yani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentiler yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tanıttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
2: Yes, please.
3: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto l'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
0: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho vista, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli, dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche col Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore, e qui cambia il giudizio totalmente. Quindi ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var. Çok yakın zamanda Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz, rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim. Ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor. Ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani umutla bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda.

0: biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz. Beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum. Kendi çalışmalarıma devam edeceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. Ve benim motivasyonlarımın umutlu bir şekilde dolu olmasının sebebi onların verdiği bu fedakarlık içerisinde yaptıkları bütün çalışmalar sayesinde. O yüzden burada onlara bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ama burada olduğum için gururlu olduğumu söyleyebilirim. Zamanında farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.
1: Eccomi Vincenzo, buonasera. Io mi riallaccio alla domanda di Alessandro Angeloni, però aggiungo questo. Mi ricordo l'Europeo, visto delle partite dal vivo vostre, e c'era un blocco unico, entusiasmo, squadra, allenatore, tifoseria. Io vorrei sapere se, dopo, anche dopo la delusione del Mondiale, state remando tutti dalla stessa parte o c'è qualcuno che rema contro?
2: Ma no, ma guarda, quella di oggi l'ha vista la partita, ti sembra una squadra che non remi tutta. Eh no, oggi è importante, è una partita delicatissima, in Belgio uguale. Se tu mi avessi detto dopo il primo tempo con l'Italia, insomma ci poteva stare, ma oggi la prestazione della squadra mi sembra una squadra coesa che segua l'allenatore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
0: Soru şuydu, az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı, taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabi caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak, ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir, istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
1: İsmail Bey.
3: İsmail'ler, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mi sta domanda queste congratulazioni per la partita, perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
2: Ma non lo so, questo è un discorso un po' più ampio. C'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare. Se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
0: Ya aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız, onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
4: Aslan Hanım'a vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
5: Ciao Vincenzo, buonasera.
6: La voce l'ho riconosciuta, senza occhiali non vedo più.
5: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare, magari dovresti pure tu ricordare.

0: particolare che a proposito di carattere, di carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega Turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?
1: Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcu 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
2: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' in tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. E così anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. E riguardo ai giovani, ci sono l'Under 21 per la prima volta, dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei. Abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo, e poi l'abbiamo aggregati con noi tre, uno ha giocato oggi che è entrato, e abbiamo andare piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia e sicuramente ha un futuro importante. Ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità, anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
1: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben, ama şuna da inanıyorum, yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var, ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
3: Son iki soruyu alacağız. Last two questions. Aslan.
1: Ultimate domande.
2: Ci vado per dell'aereo pure oggi.
4: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aslan Akta, Yeni Birlik Gazetesi. Hocam, biraz önce pilotunuzla yaşadığınız hikayeyi anlattınız. Bizleri 24 yıl sonra öyle büyük bir heyecanın içine soktunuz ki bütün Türk halkı sizlerle ve milli takımımızla gerçekten hepimiz gurur duyduk. Sadece o an değil, yenseniz de yenilseniz de bütün milli takımlarımızla biz her zaman gurur duyuyoruz. Bunu ayrıca eklemek isterim. Soruma gelirsek, Sayın Hocam, her

0: episodi dove noi siamo mancati nella, in area di rigore, e dobbiamo migliorare in quel senso là.
1: Aslında çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim için her zaman bir örnekti. Futbolcuyken de beraber olduğumuzda da hem hocalığında da her zaman takip edilmesi gereken bir örnek olarak gördüm kendisini. O yüzden böyle güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor açıkçası. Maçlara gelmek gerekirse bazı anlara bağlı olduğunu düşünüyorum sonuçların. Çünkü ceza sahasındaki etkinliğimizi bir tık fazlasını yapabilirdik ve etkinliğimizi artırabilirdik. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum o sonuçlarla alakalı. Çünkü gerçekten anlık gelişen pozisyonlarda oluştu bütün o sonuçlar.
0: Tamam. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar.
3: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem'de sizlerle birlikteyiz. Ben Efe Yamanlar. 2 saat boyunca sizlerle futbol gündemini konuşacağız. Tabii konuklarımız da olacak. Sizlerin sorularınızı da WhatsApp hattımıza bekliyor olacağız. Sizlerle birlikte de bu yayını da götürüyor olacağız. Şimdi dilerseniz hızlı bir giriş yapalım. Hemen konuğumuzla başlayalım. Muhsin Ertuğral bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar sana.
2: Çok teşekkürler hocam. Tabii sizlerle uzun zamandır milli takımı aslında konuşuyoruz. Ve bu pencerede de Ulusal Ligi'nde de milli takımımızın kötü bir performans gösterdiğini söylemek lazım. İlk olarak bir dünkü maçı konuşalım, sonra zaten genel hatlarıyla milli takımı konuşacağız. Nasıl bir İtalya-Türkiye maçı izledik dün akşam?
7: Vallahi bir arkadaşım bana ilk 11'i yolladığında ben başka bir karşılaşma izliyordum. İlk 11'i yolladığında bana bu mümkün değil hemen kelimesi, bir daha bir teyit et bakayım demiştim. Çünkü tabii ki böyle bir kadro tekrar bir arada ilk 11'de olması neredeyse mümkün değil. Tabii ki elindeki mevcut kadroyla bir takım bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani bizim milli takımımızın çok geride bekleyerek üçlü merkezli defans hattı olunca beşli defans hattı oluşuyor. Dolayısıyla o zaman çıkarken bunlara alışık olmamız lazım. Ciddi sıkıntılar oluyor. Yani çünkü low block oluyor. Düşüyorsunuz. Blok geriye düşüyor. Düştüğün anda oradan birinci toplar, ikinci toplar önem kazanıyor. Bunlar çıkmak sonra çok zor. Sonra İtalya çok pragmatik oynayan bir takım yani. Onu da gördük. Onlar da ilk 11'den oynamadılar ama bizi uzun zaman önünde tuttular. İlk 20 dakikayı çok dikkatli izledim. Uzun zaman önünde tutmayı başardılar. Dolayısıyla biz onların ceza sahasına neredeyse hiç giremedik. Dolayısıyla kontraya açık bir durum vardı. Milli takım da bunu yakalayarak sonradan zaten bir kontrayı yiyerek gol yedi. Belli ki bunlar hazır değil. Çünkü alışkanlıklar, pas yolları, koşu yolları ezberlenmiş bir ortam gerekiyor. Onun dışında bizim yedek havuzumuz, yani yedek kötü bir kelime ama oyuna girecek oyuncu havuza bakarsak bence zaten forvet attığımızda çok kısıtlıyız. Buna baktığımızda çok kısıtlı bir kadroyla sahaya çıktı ama elinden gelen bir 11 miydi? Onu da tartışmamız lazım. Sonradan açıklamaları biz aslında bu seviyede değiliz, o çok talihsiz olduk. Biz madem ki bu seviyede değiliz o zaman Şansal abinin çok güzel bir lafı var. Ona göre evvelsi gün dinledim. O zaman bu seviyede değilsen kendine göre bir seviye çalıştırabileceğin seviyede bir takım bul. Çünkü maalesef madem ki A Ligi'ndeyiz, A Ligi'nde en iyi şekilde bunu kullanmak zorundayız. Tabii ki burada yan faktörler vardı ama bu kadar aciz bir milli takım son yıllarda seyretmedim, öyle diyebilirim.
2: Hocam tabii şimdi baktığımızda milli takımdan aslında Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir moral bozukluğumuz vardı. Kötü bir Dünya Kupası geçirdik ama günün sonunda oralarda olmak, oraları sürekli oynamak çok kıymetli. Sizle de bunları uzun uzun konuşuyoruz.

0: Şimdi burada siz genel atmosfere baktığınızda milli takımın en net sorunu ne olarak görüyorsunuz? Dışarıdan baktığınızda sizin gözünüze ilk ne çarpıyor?
1: Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki ortamı da biraz izliyorum zaman zaman kopmak için. Oradaki olup bitenleri görmek önemli. Yani milli takım gücünden çok bahsediyoruz da yeteneklerden bahsediyoruz ama işte birisi kimi Juventus'ta oynuyor, kimi Real Madrid. Bunlar hep çok güzel şeyler ama bunları bir arada getirmek ve oyuncunun özelliği diğer hareketliği de tamamlamak zorunda. Yani top ayağına indiği zaman etrafındaki oyuncular onu o hareketine göre yani Arda'yı da gördük çok çok yıprandı çok çalıştı ama o yıpranmanın etrafındaki oyuncu etrafı oyuncu kalitesi yeterli mi oynamak istediği oyunlar yani bunları tabii ki tartışırız yani bizim milli takımımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi zaten forvet hattı ama elinde de zaten forvet kısıtlı bir hattımız var yani mesela Enes var yani şu anda formunda olan bir arkadaşımız hakikaten Enes bence tabii çok eleştirildi son yıllarda ama şu anda formunu buldu. İspanya'da oynuyor. Ya madem ki forvetin yok neden mesela Enes çağrılmaz? Bir dahaki pencereye çağıralım gibi kelimeler de bulundu. Ama yani Enes var. Bundan çıkıp elindeki en iyi forvetten oynamak zorunda. İspanya'da oynayan demek ki İspanya için iyisi. Bizim milli takımın için iyi olmaması ve bu da bir soru işareti bırakıyor. Birincisi bu. İkincisi artık Dünya Kupası hakikaten çok çok sıkıntılı geçti. Herkes bizi farklı beklerken bizim oynadığımız futbol hakikaten içler acısıydı. Paraguay ve Avustralya'ya karşı mağlubiyetlerimiz hakikaten yani ortalığı karıştırdı. Defans hattı yani biz atağı kurarken arkadaki defans hattımız hiçbir zaman bunu yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz zaten tartışıyoruz bunu. Defans hattımız hiç o security açısından kendini kollayacak, kendini yüksek oynadığı zaman yani eğer önde baskı kullanıyorsan defans hattı yüksek olması lazım ama bizim defans hattımız yüksek oynamasını bilmiyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Top kayıbından sonra en az 10 metre geri atıyor, dönüyorlar. Dolayısıyla orada önlerinde çok büyük bir boşluk, bir alan bırakıyor. İşte Lukaku gibi oyuncuyu çok Türkiye'de eleştiriyor. Mesela Lukaku bizim en iyi defans hattımızdan bir oyuncuyu artık yanından otobanda geçer gibi geçmesi hakikaten hepimizin de şaşırtıcı bir şekilde ve aslında altını çizerek Neral'ın defans hattımızın aslında nasıl bir defans yapabildiğini gördük. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yani paylaşım iyi değil, kademeler iyi değil. Kanat ve bekler buna göre çapraz kademeler ona göre hiçbir zaman iyi değildi. Bunlar tabii uzun zaman çalışmaktan oluyor ama maalesef milli takımda da sıramız çalışma günleriniz az ama o yüzden birbirini tanıyan oyuncularla oynamak gerekiyor ama biz son yıllarda da biraz çok fazla sanki değiştiriyoruz. Bu oluyor, bu olmuyor. Bu girsin, bu çıksın. Bu tartışmalar tabii milli takımda teknik kadronun içinde de çok ciddi bir sıkıntı bıraktı diye düşünüyorum. Yani bizim aslında bir gol yemeden sıfır, arkada bir sıfır durması çok önemliydi ama bunu hiçbir zaman başaramıyoruz çünkü kolay gol yiyen bir takım olduk.
0: Hocam tabii şöyle bir durum da var. Şimdi dinleyeceğimizden sorular da geliyor. İzmir'den Aykut Bey'in size de çok selamı var. Selam söyler misiniz diye bir mesaj atmış. Siz şimdi dışarıdan
1: Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam baktığınızda şimdi siz yurt dışında yaşıyorsunuz ve ülke futbolunu takip ettiğinizde zaten biraz önce kendiniz de söylediniz. Yani dışarıdan bakıldığında bu durum biraz kaotik gözüküyor mu? Hem saha içi hem saha dışı konuları da göz önüne alırsak.
1: Şimdi ben tabii ki biliyorsunuz uzun yıllar TSC grubunda FIFA'da teknik bölümde uzun yıllar yer aldım, görev aldım. Oradan analizlerle baktığımızda bunu sürekli zaten oradaki analiz gruplarımız var. Hala da o arkadaşlarımız var. Bunlar üst düzey teknik direktörler işte kimi bilmem Alman milli takımın eski analisti falan. Buradan tabii biz sürekli birbirine yazışıyoruz. Son yıllarda da işte Türkiye bakış açısını dünya futbolunda tam böyle bir A gruba çıkıp Dünya Kupası'na katılmakla ilgili çok iyi bir çeyrek final Avrupa şampiyonumuz vardı. Ve genç yetenekli bir kadro olarak görünen ve Dünya Kupası'nda çok farklı nasıl söyleyeyim ortam yaratıcı result yani skorlar yaratabileceği bir takım bekliyorduk ama baktığımızda hakikaten çok içler acısı bunların çok nedenleri var ama o nedenlerin şu an saatlerce olur konuşmamız ama bizim bana göre işte kendimizi çok farklı bir yerde olduğunu zannediyoruz. Yani bizim asıl biz kendimizden bir mahkemeye girmemiz lazım. Yani biz ne yapabiliriz? Bizim gücümüz ne? Dünya futbolundaki yerimiz ne? Bunları dışarıdan baktığımızda bize pek üst seviye takım olarak Dünya Süper Kupa öncü olarak bakıyorlardı. Şu anda bakmıyorlar tabii ki. Biz de bunu teknik adam olarak yaşıyoruz. Çünkü sonuçta aynı rafta olan bir ortam olursa o zaman İspanyolu veyahut Fransızı veyahut hatta Hırvatları bile teknik adam olarak seçebiliyorlar. Onlara daha önem veriyorlar. Çünkü bizim futbolda, dünya futbolda ağırlığımız pek olmadığı için ağırlığı olan ülkeler, kulisi olan ülkeler daha çok tabii ki rekabet içinde onlar seçiliyor. Bakış açıları bize karşı pek birinci sınıfa akatogede olan bir takım olarak tabii ki görünmüyoruz. Onu da artık kendimizi kandırmadan işte bazen dikkat ediyorum, çok önemli karşılaşmalardan önce işte biz ele ele bu gruptan çıkar, Dünya Kupası'na gideriz gibi kelimeler bulunuyor. İşte bizim futbol bakış açımız kendimize göre çok farklı. Çünkü kendi gördüğümüz, kendi doğrularımızda doğru olduğunu zannediyoruz ama dünya futbolu çok farklı boyutlarda. Biz baktığımızda nereden başlasak, nerede futbolda nereye elimizi atsak da elimizde kalıyor yani, sonuçta öyle söylemek gerekiyor. Sonuçta en önemli faktörlerinden bir tanesi tabii ki yetenek havuzu. O yetenek havuzu biz bir Arda yetiştirdik, bizden çıktı tabii ki, çok önemli. Ama onun dışında, Arda'nın dışında geriye kalan başka bir oyuncu şu anda ben sayamıyorum. Bizden, Türkiye'den çıkıp yurt dışına gidip orada uzun yıllar oynayıp hizmet verip Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu Arda'nın dışında son yıllarda zannetmiyorum olacağını. Çünkü yetenek havuzumuz hakikaten bana göre işte şu son Ümit Birliği takımımız kapıyı çalıyor şu anda önemli bir turnuva için ama son yıllarda oralarda da hiç yokuz.
0: Tabii dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından da sorularını ve değerlendirmelerini de bekliyoruz. Hocam şimdi siz tabii dünya futboluna da çok hakimsiniz. Ciddi de bir takip alanınız da var. Mesela son dönemde Almanya biraz daha yapılanmaya gitti. Jürgen Klopp gibi şu an dünyanın sayılı antrenörlerinden birini takımın başına getirdiler ama mesela bu milli takım penceresinde aslında onlar da çok istediği gibi bir performans sergilemiyor. Ama biraz şöyle bir araştırma yaptığımızda onlar şu an bir yapılanma içinde olduklarını kabul ediyorlar. Mesela bizi de biraz düşününce şu an Montella konusunda bir karar verilmeli mi veya bir farklı bir noktaya gidilmeli mi? Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
1: Çok önemli soru, Efes, çok önemli sorular sordun. Şimdi birinciden başladım. Yani Almanya, ben tabii ki uzun yıllar Almanya Futbol Federasyonu'nun pro lisans ve Köln Akademi'den çıkan bir teknik adam olarak çünkü orada uzun yıllar ve öğrenim şeyim orası. Almanya Futbol Federasyonu biz her yıl çok önemli bir onların DFB'nin altında olan bir simpozyumu türü sürekli katılıyorum. Yani Teknik Direktörler Kongresi. Burada hiç unutmam 2014'te Yeni Dünya Kupası. Bu çok önemli. 2014'te Yeni Dünya Kupası'nı kazandı Brezilya. 6 hafta sonra hiç unutmam. Yugilöf kupayla birlikte bizim böyle bir açık tartışma alanı vardı. Orada neredeyse işte 180 pro lisanslı hoca, 300-400 tane A lisanslı hocalara şunu sordu. Evet, Dünya Kupası'nı kazandık. Bu bizim artık. Bundan sonra ne olacak dedi. Buyurun konuşun. Açık bir tartışma. Herhalde biz o kupayla herhalde biz 2002'yi hala konuşuyoruz. Bir türlü bırakmadık. O dünde dönen olay. Adamlar 6 hafta sonra kazandıktan sonra evet kazandık. Şimdi ne olacak dedi. Buyurun platformda sizin fikrinizi alalım diye. Çok enteresan bir konu açmıştı. 2014 sonra bakıyorsunuz. Hakikaten bayağı bir aşağıya doğru bir uçak çakıldı. Almanya kendi açısından bir gerilere gidin, 60'ları diyelim, her 10 yıl bahsediyorum, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Zannediyorum dünya çapında forvet hattı ve dünya çapında kaleci hattı bana göre çok önemli. Onlar bile artık yok, onlar da yok. Onlar bile artık kendilerini suçluyorlar. Eğitimde mi hata yaptık? Daha amatör, Almanya'nın daha farklı bir platformu var. Amatörler, amatör futbolu besleyen, profesyonel futbolu besleyen çok iyi bir platformu var. Ve dolayısıyla buradan da çıkmıyor artık. Soruyu kendilerine soruyorlar. Evet, Almanya fazla, Hollanda, öyle söyleyeyim, tabii ki İspanya, Fransa

0: ekollerinin altında çok kaldı ve kendi ekollerinden artık unuttular, öyle diyelim. Geçelim, çünkü sonuçta saatlerce bunu konuşabiliriz. Evet, evet, bence değişik oyuncular, yani o karşılaşmanın içinde değişiği yaratabileceğin oyuncu, fazla oyuncu yok. Çok az oyuncular bulunuyor. Dünya çapında üst sıralara bireysel açıdan halledebilecek oyuncular sayısı çok az. Dolayısıyla artık bir otomatikleşmiş bir robot takımı gibi, kendileri de bunu zaten söylüyor. Bireysel yetenekleri çok üst seviyede değil. Bize gelince, biz ikinci sorun benim için de önemli faktör, bizim önemimizde. Tekrar taraftarlara ya seyirciler için, dinleyenleriniz için bunu söylersen daha iyi olur. Çünkü ikinci sorun benim için çok önemli.
1: İşte hocam, burada şimdi mesela Yunus Bey demiş ki, Yunus Akgün hakkında hocam ne düşünüyor? Ya da başka seyircimiz Abdülkerim'i soruyor. Şimdi bizde bir oyuncu durumu var. Mesela Burak Bey, Yunus Bey Uğurcan'ı sormuş. Burak Bey Yunus Akgün'ü sormuş. Ya biz burada bütün ihaleyi Montella'ya yıkıp Montella'yla vedalaşacak mıyız? Yoksa oyuncuları da bir tek tek değerlendirip oyuncularımızın da ne durumda olduğunu daha iyi analiz edip o bölgelere daha farklı stillerde oyuncular mı bulmamız gerekiyor? Ya benim açıkçası size sormak istediğim soru buydu. Yani Montella ile sizce bu noktada devam edilmeli mi? Veya başka bir karar alınır mı?
0: Şimdi ben bunu bekledim. Evet, Montella ile devam edilmeli. Bir arkadaşlara bir sormak lazım. Bütün Türk kamuoyunu sormak lazım. Zaten olay artık Montella üzerine. Artık biz çiviyi çaktık. Tabutun üzerinde çiviyi çaktık, kapattık. Arkadaşları da görüyorum ben bazen, hakikaten çok bazen sinirleniyorum, dinlemek de istemiyorum. Bazı insanlar, hiçbir yerde başarısı olmayan, hiçbir yerde U10 takımında çalıştırmaz insanlar artık ahkam kesip bir takım, ama Türk futbolun geleceği bu değil. Tabii ki Montella'dan ayrılmak doğru olabilir. Şu anda zaten bu ortamın içinde Montella'nın doğru devam edebilmesi takıma çok zarar verir diye düşünüyorum. Oyunculara zarar verir, milli takıma zarar verir. Dolayısıyla yolu ayrılmak zamanına geldi diye düşünüyorum. Ama bunun arkasında kim gelecek? Biz Hamit, sevgili Hamit yıllarca hep çok üst seviyelerde dolaşıp bir sürü polemiklerde bulundu. Stefan Kuntz'u getirdiğini hiç unutmam. Yani bizde altyapıya bir hoca layık gördü. Milli takımımızda altyapı ve üst seviyede hiçbir yerde çalışmamızı bir hocayı başımıza getirdi. Aslında orada olay başladı diye düşünüyorum ben. Montella bunu düzeltti. Kendi imkanlarından, elindeki sıkıntılarla birlikte, işte forvet hattında bahsediyoruz. Üst seviyede forvet hattı bugün çok önemli. Yani yaratmıyor demek, milli takımda sadece ortamda bulunan oyuncuları getirebilirsiniz. Ancak işte Enes'i almaması, orada suçlayabiliriz. Onun dışında Enes acaba bugün dünya çapında bir forvet mi? Onu da tartışmaya size bırakıyorum. Milli takım bizi o seviyede A gruplarda görüyorsak, yeterince oyuncu kalitemiz var mı? Bunları bir tartışmamız gerekiyor bana göre. Bana göre yok. Bizim havuzumuz yetmiyor. Yani bizde belki 6-7 çok üst seviyede oyuncu bulabiliriz. Dünya çapında bu masaya yatırıp evet bunlar dünya klasmanının içine girebilir, ama onun dışında arkada gelen oyuncuları bir tartışalım. Yani ilk 11'in dışında, ilk 11 belki iyi çıkabilir. Herkes saati yerindeyse. Ama ondan sonraki oyunculara bir bakalım. Oyuncular girdiği zaman kadro yapımında, sistem içinde, oyun içinde, o baskıların altında acaba aynı yüzdeyi devam ediyorlar mı, yoksa takımda düşüş mü oluyor 90 dakikanın içinde, bunu bahsediyorum. Bunlar çok önemli faktörler. Dolayısıyla kime güveneceksiniz? Oyunculara bakarsak biz kendimiz ligimizde çok pufluyoruz. Artık kulüpçülük almış götürmüş olayı. Dolayısıyla bu kadroya çağrıldı. Bu oyuncu kadroya çağrılmıyor. Beşiktaş'tan niye oyuncu gelmedi? Şu takımdan niye oyuncu var? Hiç oynamayan oyuncular. Yani dolayısıyla bunlar çok talihsiz ve bende zehirli ortamlar oldu. Montella gider mi? Gitmesi gerekiyor. Doğru. Gelen tek adamlık içinde olacak, gelen elinde sihirli değnek var mı? Bu takım şöyle söyleniyor, çok özel bir takım olduğunu, çok yetenekli olduğunu, bunlar hep bizim kuşkumuz yok. Ama biz Fransa, İspanya, Hollanda gördük, İtalya, İngiltere, bu takımların arasında yer alabilir miyiz? Alamayız. Arjantin, Kolombiya, bu takımlarla biz baş edemeyiz. Yani o seviyede değiliz. Dolayısıyla bunları bir tartışmak gerekiyor. Aslında bizim konuşmamız gereken, biz altyapılara ve elit yeteneklere ve hangi sistemler getirmemiz gerekiyor? Bunu ne yapmamız gerekiyor? Altyapı dediğimiz kötü bir laf aslında. Yani elit gençlerimiz işte

0: İspanya'dan biraz bir örnek vereyim ya da Fransa'dan da örnek verebilirim. Onların neredeyse 16 tane espoir bölgesi var. Orada her sene 460 tane kulüplerden çok özel oyuncular yetiştiriliyor. Onlar federasyonda kalıyor. Hafta sonları takımlarına dönüyor. Orada maçlar rekabet içinde oynayıp sonra tekrar o özel oyuncular gene tekrar o espoir bölgesindeki akademilerin kurulmuş federasyon altında akademilere geri dönüyor. Yani Fransa bunu yaptı. Çok başarılılar. Onun dışında işte çok çabuk hemen Clairefontaine denir. Clairefontaine bir yapı. Bazı arkadaşlar hemen Clairefontaine der. Ama Clairefontaine sadece bir yapı. Yani Fransa futbolunun bir bazı değil. Onun dışında İspanya'ya baktığınızda çok farklı bir altyapılar, yetenekler yetiştirildi. Onların kendilerine ait işte milli takım hocası yıllarca, burada yanlış söyleniliyor, yıllarca yetenek havuzun içinde ve kendi yapılarla birlikte bir takım farklı bir şeyler yaratarak işte milli takımda şu anda dünya şampiyonu yaptı, Avrupa şampiyonu yaptı, herhalde bir dünya şampiyonu daha yapacak. Öyle görünüyor takım şu anda zaten kelimelerle pavişleyecek bir takım değil. Dolayısıyla bir tanesi çıkıyor, öbürü giriyor. Oyun hiçbir zaman oyun düşmüyor. Oyun kalitesi hatta yükseliyor. Bunları göz ardı etmemiz lazım. Yani biz bu oyun içinde var mıyız? Yokuz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Kendimize ait bir yapımız vardı. Biz bana göre çok uzun yıllar işte Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan etki altında kaldık. Biz kendi yapımızdan bir düşünelim. Yani biz neyiz? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl bir teknik adam yetiştirmek istiyoruz? Teknik adamlar kalitemizi yetiştirmekten işte yetenek havuzundaki teknik adamları ne derecede yetiştiriyoruz? Bunları tartışmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar televizyonlarda saatlerce konuşup bunlara biraz değinip acaba böyle bir fikirler, tartışma masaları yapıp bunları kullansak A çıksın, B girsin, C ama daha iyi olurdu falan. Bunlar artık bize bir şey getirmiyor. Bunları biz çoktan geçtik artık. Başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu altyapıları, havuzumuzu çok farklı boyutlara getiriyor. 100 milyon değerli oyuncular Türkiye'ye getiriliyor. Ama ligimiz o kalitenin kaldıracak kalitemiz mi? Onu da tartışmak gerekiyor.
1: %100 hocam. Tabii şimdi mesela dinleyicimiz Rüstem Bey de biz A ligi seviyesinde değiliz demiştim. Hocamızın fikri nedir diye sormuştu. Aslında siz de cevabı verdiniz. Buralara da biraz da aslında fazla da takılıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi ilerleyen günlerde de neler olacak, neler bitecek, nasıl kararlar alacak? Bunları da bekliyor olacağız. Sizlerin de değerli görüşlerinize her zaman kulak kabartacağız. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet, Muhsin Ertuğral bizlerle birlikteydi. Kıymetli hocamız milli takımımızı değerlendirdi. Tabii şimdi milli takımımız gerçekten sıkıntılı bir süreci tamamladı. İlk pencere bitti artık. Yavaş yavaş kulüp sezonuna da, kulüp dönemine de dönüyoruz. Hani orada da takımlarımız buna nasıl alışacak merakla bekliyorum. Birazdan zaten kulüplerden de son haberleri konuşacağız. Milli takımı bitirip milli takımı tamamlayıp sizler de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından değerli görüşlerinizi bizlere iletin. Burada hep birlikte konuları da konuşmaya devam edelim. Gündemi değerlendirmeye devam edelim. Tabii şöyle bir dinleyici yorumlarına da bakıyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz, çok teşekkür ederim. Montella mı suçlu? Ya tabii ki de tamamen tek bir kişiye bir suç atfetmek çok mantıklı değil. Spor kümülatif bir iş, birçok farklı dinamiği olan, birçok farklı alanı olan bir iş. Hani buralarda bir kişiyi suçlu çıkarmak veya bir kişiyi suçlu ilan etmek çok mantıklı değil. Ama şimdi hattımızda teknik direktör, spor yorumcusu Müslüm Gülhan var. Dilerseniz bu soruları biraz da Müslüm Hoca'ya da soralım. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Efe'cim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Tabii milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Gündemimiz şu an milli takım ve ilk milli takım penceresini de tamamladık. İyi kapatmadık hocam. Şu an sıfır çektik diyebiliriz. Hiç puan alamadan yolumuza devam ediyoruz. Hem dünkü maçı biraz değerlendirip hem de genel olarak bir ön değerlendirme alalım sizden.
2: Şimdi oraya Dünya Kupası öncesine gitmekte yarar var. Bak oraya gidene kadar biz Romanya ve Kosova'yı playoff oynayarak yenip öyle gittik. Yani bizim oynadığımız rakipler yani J ile B arasındaki kategori. Biz de o rakiplerle oynayarak bir şekilde başarı sağlayarak gittik. Yani A kategorisinde oynayan İspanya ile aramızdaki fark

çok çok farklıydı. Yani o aldığımız skorlar, o yön, her şey zaten bir araya koyduğumuz zaman aslında gerçeklik orada ortaya çıkmıştı. Sonra Dünya Kupası'na gittik. Netice itibariyle o kategoride yine oynayacağımız rakiplerle başarılı olamadık. Yani. Ama şu bir gerçek. Yani algı manipülasyonu üzerinden milli takımın hedeflerini araç yaparak kamuoyunu manipüle etmek çok doğru bir şey değildi. Yani Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman baktığında sanki şampiyon olacağız, o kupayı getireceğiz, belirli üst düzeyde başarılar elde edeceğiz diye bir algı manipülasyonu yapıyor. Bu hem TFF başkanı tarafından, hem de siyasi yapılar tarafından, hem de spor yönetim idari mekanizması bakanlık üzerinden de olsa baktığın zaman her yerde bunlar konuşuluyordu ve bunun için bir takım ritüeller uygulanmaya başladı. İşte sabahleyin bilmem nerede toplanacak, maske takacak, ondan sonra maçlar seyredilecek, şu olacak, bu olacak gibi bir takım ciddi şekilde bir nasıl diyeyim, bir dizayn şekli ortaya çıkmıştı. Ama gerçekler öyle değildi. Tabii bunu insanlara anlatmak çok zor. Bir şeyleri kabul ettirmek zor. Çünkü gerçeklerle ortaya konan manipülasyon birbiriyle çok farklı. Bunu kabul ettirmek ancak oynanan oyun neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ve ondan sonraki özellikle bu A kategorisindeki maçlar da ortaya çıktı. Ve nitekim oraya doğru geldi. Yani bizim o kategorinin takımı olmadığımız, bir alt kategorinin takımı olduğumuz çok net şekilde belli oldu. Şimdi bunu ilk önce kabul etmek lazım. Ha, bunun gerekçeleri nelerdi? Bunun gerekçeleri çok farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun gerekçeleri birinci etapta bizdeki Süper Lig'in kalitesi bir sefer o A kategorisindeki milli takımların liglerinin çok çok aldı. Biz çevre ligiz. A kategorisine baktığınız zaman merkez ligleri oluşturuyor. Çevre liglerin bir şekilde o merkez liglerden yararlandığını ya da onların bir şekilde bıraktıklarından faydalandığı bir ortamdayız. Yani o merkez liglerden siz oyuncu almanız çok zor. Maliyeti çok yüksek. Aldığınız oyuncunun buradaki takım organizasyonu içindeki, sistematik kurgu içindeki verimini aynı şekilde merkez liglerdeki hepsinin ekolü var. Hepsinin kültürel dayanakları var. Burada olmadığı zaman bunu yönetmeyle ilgili de sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte yönetemediğiniz zaman da belirli çatışmalar yaşıyor antrenörlerle futbolcular ya da idareyle yönetimle futbolcular arasında. Bunların hepsini tartıştığın zaman ortaya çıkan sonuca göre hareket etmekte yarar var. Diğer bir husus, biz futbolcularımızı altyapılarda tam donanımlı olarak yetiştiremiyoruz. Bununla ilgili bir kaygımız yok. Artık son 25 senede, 30 senede ortaya çıkan gerçek şu: parayla bir şekilde futbolcu transfer edilip takımın kalitesini arttırmaya kalkmak ve bunun üzerinden de başarı odaklı, scoreboard ve başarı odaklı bir beklenti üzerine gitmek. Bütün hedef bu. Burada bir ne istikrar, ne de sürdürülebilir başarıyla ilgili bir kaygı yok. Tamamen günlük ve skoru endeksli bir yapı söz konusu. Bunun neticesinde bir oyuncuyu yetiştirip o oyuncuyu A takımda sabırla tüm donanımlarını sağlayarak belirli bir seviyeye getirmek ve onu Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi, orada o merkez ligleri sunarak belirli bir katma değer yaratacak ve aynı zamanda da oradaki başarılarla o katma değeri takımın diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ve artı finansal faktöre dönüştürmeyle ilgili de bir kaygı. Bütün her şey borç sarmalı üzerinden hareket ediliyor. Burada da en büyük problem bu. Borç sarmalı üzerinden hareket ettiğiniz zaman kaygılar ne oyuncu yetiştirme üzerine olur, ne de bunun beklentisi üzerine. Tamamen başarı odaklı bir sistematik kurgunun içine, bir kısır döngü içine düşersiniz. Şimdi bunlarla beraber milli takıma geliyorsunuz. Milli takıma baktığınız zaman Montella gibi bir teknik direktör geldi. Nedir? Bir ekolden geldi. Adana Demirspor'da ciddi başarılar elde etti. Bunu kimse küçümseyemez. İkinci ligden çıkan bir takımı aldı. Avrupa kupalarına götürdü. Belirli bir şablonla top oynattırdı. Ve belirli bir seviyeye getirdi. Yapmaya çalıştığı şeyler, ortaya koyduğu irade, bunlarla ilgili başarı elde etti mi? Tabii ki elde edemedi. Ama arka planını düşündüğünüz zaman sadece Montella üzerinden, hatta TFF Başkanı üzerinden de gitmek hata. Çünkü TFF Başkanı oraya atanarak gelen biri. Futbolun içinden gelen biri değil, müteahhit biri. Ve netice itibariyle hatta kendisi de diyor 30 yıllık pisliği benim üzerinden. Ama 30 yıldır sürecin içinde olduğu zaman kendisi başkanlık yöneticilik sürecinin içinde bir pislik olduğunu da aynı zamanda kabul ediyor. Yani orada da bir yapı sorunu var. Bu yapısal

sorununda, temelinde işleyişteki aksaklıklar çok daha derin boyutta olduğunu kendisi de ortaya koyuyor. Ve atamayla oraya gelen bir başkanın yaptırım gücü ya da bilgiyle ilgili küresel ölçekteki futbolu ilişkilerle ilgili yani yönetim mekanizmasıyla ilgili belirli bir kaygılar taşıması mümkün değil. İç işleyişle yani yöresel figür olarak kalıyor orada. Yöresel figüründe temel dayanan siyasi ilişkiler ve diğer ilişkilerdir. Bunların üzerinden hareketle orada kendine alan açmaya çalışıyor. Seçtiği yönetim kurulu, seçtiği tahkim kurulu, atadığı MHK, atadığı çözümsüzlük kurulu. Bunların hepsine baktığın zaman o kısır döngünün içindeki ilişkiler ağının bir sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir mekanizmada nasıl bir doğru sonuç bekleyebilirsin ki? Mümkün değil ortaya çıkması. Ha, bunun yansıması da milli takıma geliyor. Tabii ki geliyor. Bugün santrofor tartışması yaşıyorsun. Bütün takımların santroforu yabancı. Ama onun yanında baktığın zaman dünyadaki diğer başarılı olmuş ülkelerde İspanya başlamış santroforsuz oynuyor. Bu bir sorun mu? Hayır değil. Mühim olan doğruyu tespit edip bunun üzerinde bir yapısal ve finansal bir yapı kurmak gerekiyor. Bunlar önemli. Şimdi bunları yapamadığınız zaman Montella'ya geliyorsunuz. Montella belirli bir çaba ve belirli bir unsur üzerinden hareket ediyor. Ama elindeki oyuncu profili dediğim gibi aşağıdan yukarı doğru eksikliklerle ve sakatlıklarla gelmiş bir sakatlık dediğim anatomik sakatlıklar değil. Yapısal anlamda, donanım anlamda ve kültürel anlamda ve entelektüel anlamda sakatlıklarla oraya gelmiş insanlar. Ya 17-19 yaşındaki Fransa, İspanya, İngiltere'deki oyuncularla bizim 25 yaşındaki oyuncular arasında büyük bir fark var. Avantaj onların lehine, dezavantaj bizim lehimize. 25 yaşındaki bir oyuncumuzun hala eksikliklerini tartışıyoruz. Ama 17-19 yaşındaki bir oyuncunun tüm özelliklerinin ne kadar doğru bir şekilde perspektife ortaya koyulduğunu ve doğru bir şekilde yetiştirip hatta Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanabilecek bir konuma geldiğini görüyoruz. Burada hangi sistemle ve hangi taktiksel bütünlükle oynatmaya çalışırsanız oynatın, buradaki sorunu çözmek çok kolay değil. Bakın Hakan'la Kenan'ın olmaması sürecine kadar büyük zarar verdi. Çünkü Avrupa, o çevre ligli, merkez liglerin oyuncuları olmasından dolayı aynı şekilde Zeki'nin orada olması, Ferdi'nin orada olması, Arda'nın orada olması. Bunlar sorunun çözüm odaklı oyuncu profillerini oluşturuyor. Ama diğer oyuncularsa arada çok büyük bir farklılık var. Bir Kerem'in donanımlarına bakın, Barış'ın donanımlarına bakın, İsmail'in donanımlarına bakın, Merih'in ve Abdülkerim'in, Eren'in hepsi ciddi şekilde eksikliklerle yukarı kadar gel ve o eksikliklerle küresel ölçekteki müsabakalarda baş etmeniz mümkün değil. Ancak bunu çok yüksek kalibredeki bir sistematik kurguyla çözebilirsiniz. O da sistem sadakati ve sistemin doğru işleyişiyle ilgili. Ama mevkilere göre dağılımdaki kalite farkı o kadar yüksek ki kenardaki beklerinizin kalitesi ve ortadaki iki stoperin kalitesizliği arasındaki fark direkt skora yansıyor. Kalecinin de buna zaman zaman etkilenmesiyle başarı olması ve başarının ortaya çıkması mümkün değil. Bir de bunun üstüne psikolojik etken ortaya çıkıyor. Sürekli kaybetmenin vermiş olduğu kaygı ve kaybetmeme dürtüsü üzerine sahaya çıkış, kazanma dürtüsünü bertaraf ederek bir koruma mekanizması oluşturmaya başlıyor ve bu da ister istemez süre geçtikçe ve her hele gol yedikten sonra da artık bir kabullenme üzerine doğru kendini yer buluyor. Şimdi dünkü maça geldiğim zaman sevgili efendim, İki takım da aslında baktığında rotasyonlu kadroyla çıktı. Yani ilk maçta asıl oynanması gereken düşünülen oyuncuların bizdeki eksiklikler sakatlık ya cezalardan kaynaklanıyor ama Mancini'nin tasarrufu da elindeki diğer oyuncuları ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda da yapmışlar. Bir maçta tamamen 11'ini değiştirmişti. Mancini bu konuda çok tutarlı ve hiç de taviz vermiyor ama maç içinde değişiklikler yapabilir. Netice itibariyle oyuna baktığınız zaman her ne kadar biz çok istekli Arda'yı da görürsek belirli bir şablonla ön baskıyla bir şekilde oyunu kurdurmayı da engellemeye çalışsak doğru pozisyon almadaki hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Pozisyon almada sorun yaşıyoruz. Bunların hepsi aşağıdan yukarıya doğru gelen faktörler. İtalyan futbolcunun aldığı pozisyona bakıyorsun. Hem ucunda hem savunmadaki aldığı pozisyona bak. Yan topu kullanma becerisine bakıyorsun. Merkezden o hücum organizasyonu. Bunu karşılık bir tek Yunus verebilir. Bir tek Yunus ve Zeki ikilemi zaman zaman da Ferdi buna katkıda bulunur. Onun dışında katkı verecek hiçbir oyuncun yok.
sürekli uzun toplar, çözümsüzlük nedeniyle sürekli uzun toplarla merkezden oyuna çıkamıyorsun. Kenarlardan asperkader zekiyle

ile bir şekilde oyun kurmaya çalışıyorsun ya da Yunus'a geçtiği zaman, onların öncesinde de Arda'ya ya da Kenan'a top geçtiği zaman, ne Barış'ta bunu başarabilirsin, ne Kerem'le, ne İsmail'le, bunları başarmak mümkün değil. Bu kadar kısır döngünün içinde maç ne kadar bizim lehimize oynanırsa oynansın görüntüde, ama pozisyon hatasından kaynaklanan zafiyet hemen skora yansıyor ki düşün.

0: arkasından hemen yine Eren'in pozisyon hatasından kaynaklanan gol yiyorsa. Yine aynı şekilde Abdülkerim'in ikili mücadeledeki zaafı direnç göstermemesinden kaynaklanan bir pozisyonda gol yiyoruz. Şimdi bunların buraları yakalamak önemli. Eğer siz buraları yakalamadan sadece Montella üzerinden ya da belirli oyuncular üzerinden gittiğin zaman çözümsüzlük ortada kalır ki Montella gider, biz bu yüzleşmelerle devam ederiz. Ha, o da ki bir yerli antrenör geldiği zaman yine Vatan Millet Sakarya edebiyatı, soyunma odasında yeminler, dualar, bilmem neler, onun üzerinde futbol artık bunları kaldırmıyor. Küresel ölçekteki futbolda bunlar yok. Her insanın rutini vardı, bu başka bir şey. Ama bir de bilimin futbolun içine girdiğini düşündüğün zaman, ayakların yere bastığını düşündüğün zaman, tüm her şeyin ölçülebilir hale geldiğini zamanı ve ölçülebilir her şeyi çok rahat değiştirip çok rahat farklı bir formata getirmeyi gerçekleştirmesinin artık normal olduğu bir ortamda bunları kabul edip bunların üzerinden hareket etmek gerekiyor. Kaybedilen çok şey var. Biz 2002'deki Dünya Kupası'nda bir ölçekte dünyayla, yani her ne kadar sadece Brezilya ile de oynasak, Galatasaray'ın o jenerasyonuyla beraber Hacı Paperel ve Popescu'nun ortaya koyduğu yüksek irade ve yüksek disiplinle beraber bir ara arayı kapatmıştık. Fakat şimdi öyle bir açıldı ki bu aranın kapanması çok çok zor. Ancak belki 10 tane oyuncunun merkez liglerde iyi takımlarda top oynamasıyla beraber çok iyi bir yabancı antrenör çerçevesine hareket ederek buraları kapatabiliriz. Onun dışındaki beklenti, hele hele yerel figürler üzerindeki beklentinin bir karşılık vermesi bundan sonraki süreçte mümkün değil. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam şimdi size şöyle bir destek verebilirim. Dün bir yandan tabii Fransa-Belçika maçı da vardı. Bir gözle de o maça da baktım.
0: Sonra seyrettim onu ben. Sonra da seyrettim. Baktım maça.
1: Yani 77. dakikaya kadar Belçika daha iyi gözüküyordu. Fransa'da 3 tane as oyuncu oyuna girdi. 77'den 91'e kadar 4 tane gol oldu.
0: 4-1 oldu. Aynen.
1: Maç 4 oldu. Yani bu patlamalar...
0: Bu irade var orada. Ama şimdi oyuna giren oyuncuya bakıyorsun. O lise.
1: Müthiş bir isim.
0: Evet, yani bir eksiği var mı? Fazlası var. Nerede oynuyor şimdi o liseye baktığın zaman? Münih. Paris'te şeyde oynuyor. Münih'te oynuyor. Evet. Nerede yetişti? Akademilerde yetişti. Fransa asistan liglerden oluşuyor ve tamamen yetiştirici futbol kültürüne sahip. Tüm oyuncuları Paris Saint-Germain'e çıkar. Tüm oyuncuları lejyoner. Tamamen merkezliklerin en iyi takımlarında. Çok büyük bir katma değer yaratıyorlar. Her oyuncusu, yani takımın toplam değeri 1 milyarın üzerinde. Belki 1,5 milyara yaklanmıştı milli takıma baktığında. Ama bütün oyuncular eksiksiz yetişiyor ve oraya geliyor. Paris Saint Germain yüksek paralar harcayan oyuncu artık aşağıdan yetiştirip direkt 11 oynatıyor oyuncularını. Ve o oyuncular artık geliyor milli takımda oynuyor. Çok yüksek meblağlara ya da merkezliklere transfer. Bu bir politika. Portekiz'e baktığın zaman yetiştirici, yarışmacı. Hollanda tamamen yetiştirici. Belçika tamamen yetiştirici. Almanya yetiştirici, yarışmacı. Premier Lig'e bakıyorsun, zaten dünyanın en iyi ligi. Onlar bile yetiştirici, yarışmacı pozisyonu. Kendi oyuncular üzerinden düşündüğün zaman bütün oyuncularını kendileri yetiştiriyorlar ve kendi liglerinde oynatmaya çalışıyorlar. İtalya tamamen yetiştirici, yarışmacıya döndü. Eski paraları artık harcama lüksünden vazgeçti. Şimdi bu kadar ciddi politik dönüşlere bakan ligler, merkez ligler, bizim bunun dışında Suudi Arabistan kafasıyla sadece açığa oynayarak büyük meblağlarla oyuncu transfer etmenin karşılığı yok. Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolar zaten bir imaj temizleme fonu var. Bütün paralarını oradan veriyor. Onun parayla ilgili bir sorun yok. Senin paran yok zaten. Hele hele şu yaşananlar, fon krizi, diğer şeylere baktığın zaman daha da fakirleşiyorsun. Ve aynı zamanda senin sponsor olma şansın gitgide azalıyor. Ve kaynak yaratma şansın gitgide azalıyor. Sen ancak kaynağı iki şekilde kazanabilirsin. Bir, oyuncu yetiştirirsin. İki, bu oyuncu yetiştiren oyuncu da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligleri'nde oynatarak lisansı üzerinden büyük bir katma değer yaratırsın. Orada da puanlar toplayarak yine katma değer yaratarak bir finansal girdi sağlar. Onun dışındaki senin yayın gelirlerin çok düşük. Maç günü gelirlerin çok düşük. Sen TL üzerinden para kazanıyorsun, Euro üzerinden para harcıyorsun. Bu açığı nasıl kapatacaksın ya? Böyle bir şey yok. Böyle bir açık yok. Kapatma şeyi yok zaten. Finansal zihniyet, yani finansal karşılığı yok bunun.
1: Şimdi hocam tam bu noktada Fransa'dan

0: bahsettik. Bir dinleyicimiz, BenQ17 isimli dinleyicimiz, neredeyse bütün ülkelerin milli takımlarında devşirme futbolcu var. Biz bunu neden düşünmüyoruz? Biz hani bu noktada bunu neden hiç düşünmüyoruz diye sizlere bir soru yöneltmiş.
1: Onların hiçbiri devşirme futbolcu değil. Onların hepsi Fransa'da doğmuş, Fransa'da büyümüş, Fransa eğitim, Fransa'da okullarda okumuş, ailesiyle beraber Fransız kültürü. Ailesinin kökenlerini incelediğiniz zaman Afro kökenli olabilir. Ama şu andaki jenerasyon ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de, ne İtalya'da hiçbiri devşirme değil. Ha, devşirme şöyle. Ailelerinin çok yıllar önce oraya gelmesinden kaynaklanan bir süreç. Ama kendisi şu anda oynayan oyuncuların tamamı baktığın zaman orada bu doğup büyümüş. Ya Fas'ın, Fas takımının neredeyse yarısından fazlası Fransa doğumlu. Bir iki tane de İspanya doğumlu var. Hatta o oradaki akademilerden yetişmiş. Şimdi biz, yani Fas'ın mesela bu tutumu doğru bir tutum. Neden? Fas Fransa'da doğuyor. Oradaki akademilerde yetişiyor. Fakat çift vatandaşlık üzerinden gelip Fas'ta oynuyor. Ama Fransa'nın milli takımına baktığın zaman onların hiçbiri normalde bir devşirme değil. Hepsi orada doğup büyüyen oyuncular. Oradaki akademilerde ve o kültürle yetişen, ana dili orada artık Fransızca olan oyunculardan kuruldu bu.
0: Evet. Hocam şimdi size son olarak şunu da sormak istiyorum. Milli takım penceresini tabii yavaş yavaş kapatıyoruz. Bugün de Ulusal Ligi'nde maçlar oynanacak ve artık kulüplere geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizde de Avrupa'da oynayanlar işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yoğun bir fikstüre giriyorlar. Sizce burada nasıl etkilenecekler? Biraz milli ara ilk defa bu kadar uzun oldu. Neredeyse bir 18 günü buluyor milli ara. Sizce geri dönüş nasıl olacak lige?
1: Yani bir sefer milli takımdaki oyuncuların performansı önemli. Yani dönüşte nasıl ki yabancı oyuncular da var. Yabancı oyuncular da milli takımlara gitti. Gelişleri yüksek maç formatında mı geldiler? Nasıl ya? Birinci faktör bu. İkinci faktör hazırlık dönemlerini nasıl geçirdiler? Nasıl çalıştılar? Bu önemli. Diğer bir unsur da yani antrenörlerin ve kulübün bir şekilde bu periyotlamaya da nasıl çıkacağına dair bir planlamalarının yapılıp yapılmadığı ya da bu planlamanın gerçekten karşılığının olup olmayacağını yok. Yani bunları iyi analiz eden, iyi organize eden kulüpler buradan sıyrılır. Yani onun dışındakiler yani bu analizi yapmadan var olan süreci yönetirlerse sıkıntı yaşarlar. Çünkü var olan süreç bu kadar yüksek periyotlamayla periyotlamasıyla geçmedi. Bundan sonraki süreç çok daha sıkı ve çok daha zor geçecek. O yüzden rotasyonlar şart. Rotasyon oyuncularının yani ben hep ilk 11 demiyorum artık, ilk 16 diyorum. O ilk 16'nın hazır olması lazım. O ilk 16'nın bir şekilde bu döngüyü sağlaması lazım ve giren çıkan oyuncu arasındaki ya da rotasyon oyuncu arasındaki farkın kapanması gerekiyor. Hemen hemen aynı seviyede olması. Aynı seviyede olması için de aynı formatta oyuncuların transfer edilmesi lazım. Bu çok önemli. Özellikle Avrupa maçlarında bu çok önemli. Türkiye yerel ligde baktığın zaman yani orada zaten farklılık hemen ortaya çıkıyor. Süre geçtikçe de o farklılık çok daha netleşecek.
0: Hocam tabii bir haberle kapatalım. Biz sizle yazın bütün Dünya Kupası'nı işte Arjantin'i, İspanya'yı, Fransa'yı ve milli takımımızı konuşarak geçirdik. Şimdi bugün dünya tarihinde bir devir kapanıyor. Lionel Messi Arjantin'le son milli maçına çıkıyor. Çok ufak sizden de bir yorum alalım. Hani hem Dünya Kupası sonrası hem de Messi'nin milli takım kariyeriyle ilgili.
1: Ya Messi, Ronaldo yani bunlar çok özel futbolculardı. Dünya futboluna mal olmuş oyuncular. Hem seyretmesi büyük bir zevk. Ortaya koydukları performans, elde ettikleri başarılar, oynadıkları takımları getirdikleri seviye. Yani bu yani daha evveldeki fenomen Ronaldo'ya baktığın zaman, Maradona'ya baktığın zaman, Cruyff'a bakıyorum. Yani bunlar artık dünya vatandaşı. Bunların tamam Arjantin kimliği olabilir ama artık bunlar dünyaya mal olmuş insanlar. Böyle de kalacaklar. Çünkü ortaya koydukları performans çok güzel. Tabii ki ama Maradona'yı mesela ben çok üzülüyorum. Çok az seyredebildik. En iyi zamanlarında o şeyden dolayı doping olayından dolayı, uyuşturucu olayından dolayı bırakmak zorunda kaldı. Ama Messi ile

0: o zaman 40 yaşına kadar, bu da bir önemli önemli bir veri. Bundan sonraki arkadan gelecek oyuncular o 38-39 yaş aralığının ne kadar kıymetli olduğunu ve o aralıkta bile Dünya Kupası kazanabilecek ya da kupalar kazanabileceğini ortaya koydular. Hem Messi olsun hem Ronaldo olsun, ki Messi burada daha ayrıcalıklı. Çok özel insanlar bunlar. Yani 40 sene boyunca futbola verdikleri katkıları sadece kendi ülkeleri ya da oynadıkları takımı dünyaya ait kimlik olarak ortaya çıktılar bence. Bu da çok önemli. Fakat bir de bir şey daha var, bu hakemler üzerindeki o, tabii daha soruşturma devam ediyor. Şu anda bir şey söylemek doğru değil ama eğer o süreç bahis ve şike olaylarına doğru giderse, bu küme düşme ve şampiyonluklarla ilgili soruşturmaya gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ondan sonra o zaman bu ligleri bir farklı bakış açısıyla tartışmak gerekecek. Ona da hazır olmak lazım.
1: Tabii
0: sürecin, umarım oraya gider.
1: Sürecin nasıl devam edeceğini de hep birlikte görüyoruz.
0: Ben çok umutlu değilim ama bir şekilde isimler özelleştirerek isimler üzerinden süreç kapatılacak gibi geliyor bana. Ama hani olur da %5 de bir olsa, öyle bir olasılık var mı? Olursa da o zaman ligler ve futbol farklı bir boyuta gelir mi? Daha belli böyle bir şey olmuştu hatırlıyorsan. UEFA kriterleri diye başka bir şike olayları ortaya çıkmıştı. DGM, o da 2002 yılında. Ama süreç bir sonuç vermedi. İşte o yüzden de yine buraya geldik. Aynı yere geldik.
1: Hocam tabii ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Onları da zaten siz de yine burada muhakkak ki konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler hocam. İyi günler. Evet, Müslüm Gülhan bizlerle birlikteydi. Uzun uzun milli takımımızla konuştuk. Milli takımımızı tabii yavaş yavaş geride bırakacağız. Artık kulüp maçlarına döneceğiz ama biraz daha ben maç sonuna gitmek istiyorum. Çünkü Montella şu an gündemin en önemli isimlerinden biri. En çok tartışan isimlerinden biri. Hani onunla alakalı neler olacak, neler bitecek, bir karar verilecek mi? Merakla da bekliyoruz. Hani Montella'ya bir kredi verildi mi veya onunla bir şeyler konuşuldu mu? Tabii şu an bir bilgimiz yok ama hoca da tabii maçtan sonra basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları da değerlendirdi. Çok kısa şöyle biraz açıklamalarına bakalım. İlk olarak maç taktiksel olarak çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Zaten Montella'nın uzun zamandır işte bu seviyelerin yeni oynuyoruz, buraları deneyim olarak görüyoruz açıklamaları vardı. Aslında bunları da biraz olsun tekrar etmiş oldu. Eksikliklerimize gelmek gerekirse her takımda fark oluşturacak eksikliklerimiz vardı. Onların da eksik olduğunu biliyoruz. Çünkü İtalya'da gerçekten ciddi bir rotasyon yapmıştı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelere alışık olmadığımızı söylerken deneyim kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede mücadele gösterdiğimizde gelecek için umut dolu bakabiliyoruz. Gençlerimizle rakibe karşı eşit bir mücadele verdik. Rakibimiz 3 tane değişiklik yaptı ve piyasa değeri 350-400 milyon avro civarı, takım olarak çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Tabii Montella şu an biraz buradan gidiyor. Yani hani deneyim, buralarda ilk defa varız ama günün sonunda bir karar verilecek mi, bir karar alınacak mı, onu da tabii bekliyor olacak. Olacağız, hepimiz burada değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü şu an milli takımımız, hemen kontrolümü de gerçekleştiriyorum. İşte Sırbistan gibi, Çekya gibi sıfır çeken takımlar, Kuzey Makedonya keza onlardan biriyiz. Romanya, San Marino, Letonya bir puan aldı, Kazakistan bir puan aldı, Bulgaristan bir puan aldı. Yani Liechtenstein ve Andorra'da birer puan aldı. Bu ilk pencerede, milli takım penceresinde puan alamayan takımlardan biriyiz. Bunu da çok açıkçası içselleştirmemek gerekiyor. Günün sonunda ne olursa olsun Uluslar Ligi'ne biraz daha deneme, biraz daha kendimizi tartma olarak bakabiliriz. Diğer milli takımlar biraz da böyle görüyorlar, onu söyleyelim. Yani işte atıyorum A klasmanı.

0: Avrupa'daki diğer takımlar tabii ki de ulusal ligini kazanmak istiyorlardır ama hani burayı da biraz daha deneme olarak, kendilerini test etmek olarak görüyorlar. Çünkü günün sonunda bizim şu an ilk ve en büyük hedefimiz Euro 2028. Bütün hazırlıklarımızı oraya yapıyoruz. Tabii oraya gidene kadar Montella ile mi gideceğiz? Bu karar verilecek mi? Yoksa başka bir teknik hocama gelecek? Bunları da hep birlikte göreceğiz. Şimdi dinleyici yorumlarına da bakmak istiyorum. Sizlerden de ricam 212-273-10-10 WhatsApp hattımıza kıymetli görüşlerinizi göndermeniz ki burada hep birlikte bunları da değerlendirelim, konuşalım. Ozan Bey'in yorumunu okumak istiyorum şu an. Efe Bey, ne zaman böyle takım değeri üzerinden bir yorum yapan teknik direktör, hoca yorumcu duysam aklıma biraz önce saydığınız isimlerden Johan Cruyff'un sözü gelir. Ben para dolu bir çantanın gol attığını görmedim. Bu takım değerlendirmesi bence boş bir istatistik. Kısmen katıldığımı söyleyebilirim Ozan Bey'e. Çünkü takım değerleri biraz daha böyle işin daha marka tarafı, daha pazarlama tarafı, daha vitrin tarafını aslında ortaya koyuyor. Şimdi günün sonunda tabii ki de futbolcuların hepsinin bir değeri var. Teknik direktörlerin bir değeri var. Onların işte transfer ücretleri var, maaşları var. Herkesin bir burada değeri var. Ama tamamen bunun üzerinden yola gitmek çok iyi bir fikir değil. Onu söyleyelim. Yani bu tamamen bir şeyi açıklamaz. O yüzden ben de Ozan Bey'e burada biraz katılıyorum. Hani tamamen onun üzerinden bir okuma yapmak çok mantıklı bir durum değil. Johan Cruyff de tabii günümüz futbolun en özel isimlerinden biriydi. Bu futbolu yaratan isimlerden biridir. Total futbolun mucitlerinden. Onu da burada anmış olduk. Şimdi bir konuğumuz daha var. Milli takımı ve Süper Lig'e geri dönüşü konuşacağız. Aykut İnce bizlerle birlikte. Aykut abi, hoş geldin.
1: Hoş buldum Efe. Teşekkür ediyorum.
0: Abi, Ulusal Lig'ini artık geride bırakıyoruz. Milli takımımızı tabii konuşmaya da devam ediyoruz. İlk olarak senden bir ufak milli takım değerlendirmesi alayım. Sonra genel bir futbol gündemine bakıp Süper Lig'e döneriz.
1: Evet, öncelikle senin bu ilk yayının, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin. Bundan sonra da önünde çok uzun bir yayın maratonu olacak kuşkusuz Efe. Medyaya, spor medyasına zaten katkıların çok fazla. Bundan sonra da mutlaka çok daha etkili olacaktır senin yayınların. Özellikle bu saat dilimi herkes tarafından çok dinlenen, takip edilen bir saat dilimi. İşin hiç kolay değil ama sen üstesinden kalkarsın bir şekilde diyelim. Şimdi gelelim tabii abi. Yani milli takımın neyini konuşacağız Allah aşkına? Yani ne dememi bekliyorsun? Hiçbir şeyi konuşacak durumda değiliz ya Efe. İki gol atmışsın, sıfır puan, son sıradasın. Yani en ufak bir direnç yok. Gol atıyorsun, bir yakalıyorsun dün gece. Dönüyorsun, yani kalende gol yiyorsun, yine olur olmaz bir şekilde bir gol yiyorsun. Yani oyuncuların kafa başka yerde, hocanın kafa başka yerde, federasyon başkanının kafası başka yerde, anladın mı? Böyle dağınık bir görüntü olursa bu takım sporlarına olumsuz şekilde yansıyor. Yani şimdi diyorlar ki oyuncular mental olarak çökmüş. O zaman mentor tutun. Tabii. Bir sürü psikologlar var. Yani o zaman mentor tutun, oyuncuları hazırlayın maç maç. Şimdi kimileri de diyor ki ya işte bu ligin formatı hiç iyi olmadı. Nasıl iyi olmadı? Diyorlar ki işte iki maç oynansaydı, evet, 4 ay sonra yeniden. Şimdi bak, bu milli takımların bu kadar üst üste maç yapmasının bir sebebi var. Sebebi, ben sana söyleyeyim. Daha önceden şöyle şikayet geliyordu. Ya işte iki maç oynanıyor, evet, aradan 3 ay geçiyor, oyuncular sakatlanıyor. Bu sefer ikinci periyotta oyuncular hazırlamakta mentor olarak zorlanıyoruz. Allah Allah. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Yani FIFA, UEFA bununla ilgili tedbiri almış. Arkadaş, bu tarihte oynayacaksınız denmiş. Herkes bu tarihte oynayacak. Bu kadar basit. Bu konunun başka bir tarafı. Konunun ikinci tarafına gelecek olursak, Vincenzo Montella'nın derdi elbette para. Kabul edelim. Şimdi ben onun muhasebecisi değilim ama milli takımlardan iyi para kazanıyor. Yardımcıları da iyi para kazanıyor. Niye istifa etsin ki? Sen olsa ne der misin? Efendim?
0: Ya bu günün sonunda bir iş abi.

0: Öyle de bakmak lazım yani. Onlar bu işe bir profesyonel taraftan bakıyorlar. Biz şimdi duygusal bir taraftan bakıyoruz ama başkasının bu kadar duygusal bakmasını da ben açıkçası beklemiyorum.
1: İşte ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Yani, gerçi hani İtalyanlar biraz daha Akdeniz ülkesi yakın, onlar biraz daha bizim gibi duygusal bakabiliyorlar ama şu bir gerçek. Montella bugün A Milli Futbol Takımı bıraksa iş bulabilir mi?
0: Ya bulamaz
1: Bulamaz.
0: diyemem abi ama seviye ne olur, nereler olur ondan da emin değilim. Hani
1: E
0: öyle
1: sana
0: kapatayım
1: söyleyeyim, ben
0: orayı.
1: hemen hiç lafı uzatmadan, ya Fiorentina olur ya Bologna olur.
0: Evet, oralar olabilir.
1: Oralar olur yani. Yani İtalya milli takımı zaten Mancini var. Bak şimdi. Biraz daha yukarıdan bakalım meselelere. Evet, Dünya Kupası'na bizi götürdü. Ondan önce Avrupa Şampiyonası. Tamam. Buralarda hakikaten çok başarılıydı. Bizim iyi bir jenerasyonumuz var. Gelecek vaat eden bir jenerasyon bence. Kabul edelim. Ama biz bu santraforsuzluğu nasıl çözeceğiz onu da hiç bilmiyorum. Burada sadece topyekün Montella'nın kabahati deyip kenara çekilmek en kolay. Herkes ellerini yıkıyor, kenara çekiliyor. Öyle değil abi. Burada ellerimizi yıkamayacağız. Burada herkesin suçu var. Medyanın da suçu var. Gazetecilerin de suçu var. Foto muhabirinin de var. Orada soru soranların da var. Bu turnuvada federasyon başkanının da var. Herkesin kabahati var. Herkes birisine suç atmayacak. Madem yeniden bir kalkınma hamlesi yapacağız futbolda, o zaman hepimiz elimizi taşın altına koyacağız kardeşim. İşte şu anda Montella'ya suç atmak dünyanın en kolay işi. İstifa eder veya kovulur, onu ben bilmem. Benim bildiğim, bu jenerasyonu daha iyi nereye getirebiliriz? Daha iyi ne yapabiliriz? Barış'ın mental olarak çöküşünü nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte dün mesela bakıyorum sosyal medyaya, efendim diyorlar ki Arda Güler oyun olmadığı için iyi oynadık. Yok ya. Real Madrid Arda Güler'e dünya para verdi ya. Şu anda Avrupa'nın gelecekten umutlu ve en çok para kazandıracağı oyunculardan ilk 5 sırada Arda Güler. Ne demek Arda Güler oynamayınca takım daha bir farklı oluyor?
0: Bunlar biraz aksak yorumlar abi. Yani bunlar böyle çok
1: Yani
0: klişe
1: altı dolu
0: klişe
1: değil,
0: geçmiş
1: efendim, onu
0: yorumlar.
1: söylüyorum. Altı dolu değil sevgili kardeşim. Dolayısıyla biz şu anda bir realite var. Sıfır puana sahibiz. Oradan B ligine düşeriz. Ondan sonra işte 15 Kasım'da değil mi? Fransa ile oynayacağız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Zaten Fransa falan, bunlar son Dünya Kupası'nda işte oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesiyle her şeyi gösterdi. Türk milli takımının zaten bunlara şu haliyle, şu pozisyonuyla rakip olabileceğini zannetmiyorum ben. Yani biz ne yapacaktık? Yani 4'te 4 mi yapacaktık grupta?
0: Ya dün Fransa'yı
1: Hani
0: izledik
1: bekliyoruz
0: işte.
1: yani. Ne bekliyoruz abi?
0: Dün Fransa'yı izledik abi işte. Yani ilk
1: Evet.
0: 13 dakika
1: İzledik.
0: yetti.
1: Evet. Bu turnuvada Uluslar Ligi'nde benim dikkatimi çeken bir şey de var. Yunanistan çok enteresan bir takım. Yovanoviç Hoca. Acayip bir sistemi var. Ve kolay gol yiyecek bir takım değil Yunanistan. Aynı yanılmıyorsam 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da böyle otobüs çekerek şampiyon
0: Evet.
1: olmuşlardı. Tabi bu biraz amiyane tabir. Küçümsemek gibi oluyor ama şimdi bakıyorum o oyunu çok geliştirmişler. Çok genç, çok atletik. Hem hücumda hem defansta hem orta alanda. Hani bir laf vardır ya futbolun içinde, Efe sen de bilirsin. Toplu hücum, toplu defans. Bu biraz daha modern hali. Mesela Pavlovic'in oynaması, Pavlovic'in formda olması, o savunma hattının bir anda üçlüden beşliye, beşliden de, yani inanılmaz bir takım olmuş Yunanistan. Yunanistan bence çok can yakacak. Şimdiden ben bunu söylemek istiyorum izlediğim takımlar arasında.
0: Evet, yani onlar da yani Hollanda ve Almanya'nın olduğu grupta 3 gol yediler. 8 puanla
1: Bravo.
0: 8 puanla
1: Bravo.
0: ikinci sıradalar. İyi de bir gün geçirdiklerini söylemek lazım. Şimdi abi, Kenan Bey'in bir dinleyicimizin sorusu var. Sana ileteyim onu. Demiş ki Kenan Bey, Efe Bey, bu 4 maçta 18 yaşına herhangi bir santrforu oynatsan bundan daha kötü olur muydu? Daha fazla gol yerdik bence, en az iki gol atardı demiş. Ya bu forvet sorununa da biraz sıkıştık abi aslında. Hani başka mevkilerde de sorun yaşıyoruz bu arada.
1: Var
0: Yani yaşamıyor
1: canım,
0: değiliz.
1: var var
0: Ama tabii
1: var
0: forvet hani
1: var.
0: en popüler tabii golün sonuçlandığı yer olduğu için hepimizin gözüne daha da çok batıyor muhtemelen ama ya gerçekten çok uzun yıllardır bu noktaya bir tane isim çıkaramadık. Şimdi Kenan Bey'in de yorumuna ben katılıyorum. Yani herhangi bir forvet hissiyatı olan oyuncu da denenebilirdi. Zaten kötü gidiyoruz. Hani zaten çok iyi bir durumda değiliz.

0: Denenebilirdi. Belki alt liglerden denenebilirdi. Veya belki elimizdeki diğer oyuncular denenirdi. Hani bunu, bak, bu da olabilirdi.
1: Bak, Kenan Bey'e katılıyorum, sevgili dinleyicimize. İmzamı da atıyorum. Ve fakat milli takım deneme tahtası değil. Hı hı. A milli takım hazır oyuncuların oynayacağı bir alandır. Bir kere bu net. Yani bunun çalışması, bu forvet bulmak bir günlük iş değil abi. Bu uzun vadeli bir iş. Şimdi bak, turnuvalarda, turnuva maçlarında atanın ve tutanın iyi olacak. Bu kural hep geçerlidir sevgili kardeşim. Bak, bundan önceki Dünya Kupalarını izlemişsindir. Sen de yetişebildiğin kadar. İşte evet, evet. 94 Amerika, 98 Fransa, 82. Bak, atanın tutanın iyi olacak. Dikkat et. Dünya Kupalarında ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında ülkeler hep iyi bir kaleci çıkartmıştır. İyi bir santrafor çıkartmıştır güzel kardeşim. Bu net. Bu futbolun uluslararası arenada milli takımlar bazında değişmez altın kuralıdır. Atanla tutan iyi olacak. Bundan öncekilere git bak. Say sayabildiğin kadar. Kaleci Dasyevler var, işte Danimarka Schmeichel'lar var. Say sayabildiğin kadar. Burada örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi bizim atanımız yok ki. Bir Deniz Gül geliyor yavaş yavaş. Forma bulursa. Ha, şu da önemli. Bak, onu da aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Şimdi kabul ederim. Bak, kabul ederim. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan oynasaydı biraz bir tık farklı olabilirdik. Unutma bu lafımı. Kenan'la Çalhanoğlu oynasaydı, şimdi mutlaka tabii karşı görüş gelecektir bu yoruma, ama ben öyle düşünüyorum. Çalhanoğlu ile Kenan eğer oynamış olsalardı bu periyotta, bu süreçte, biz bu kadar böyle sürklesi olmazdık. Ben öyle düşünüyorum.
0: Biraz öyle bir durum var abi. Eksikliklerimizin de tabii sıkıntılı olduğu bir dönemi de geçirdik. Şimdi abi, bir son dakika haberimiz var. Onu da aslında sen de hazır yayındayken onu da bir konuşalım. Çünkü sen biraz önce ufak da olsa oraya bir parantez açtın. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin Türk futbolunun sorunlarını çözme konusunda yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Bir son dakika haberi olarak şu an önümüze düştü. Tabii bir yandan milli takımla ilgili böyle bir tadımız kaçık. Bir yandan da işin yönetim kısmında, federasyon kısmında, işte hakem kısmında da oldukça kaotik bir süreçten de geçiyoruz. Tabii hep bu noktada dikkatli konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü orada bir yargı süreci var. Yargı sürecinin olduğu yerde hani konuşmalarımızı tabii biraz daha dikkatli, biraz daha seçerek konuşuyoruz. Tabii. Neyin ne olduğunu %100 bilemediğimiz için, ama yani tabii bu taraf var abi. Federasyon tarafında da şu an sıcak bir gündem olduğunu söylemek lazım.
1: Söylemek lazım canım. Tabii ki de bunu es geçmeyeceğiz, ama geçtiğimiz günlerde, dünyada ondan önceki gün, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Hürriyet gazetesine verdiği röportaj var. Hiçbir yere gitmiyorum diyor.
0: Evet.
1: Görevime devam edeceğim diyor. Yani demokratik yollardan seçim tarihi gelir. Ankara'ya gidilir. Ankara'da seçim yapılır. Kim kazanırsa diyor yani. Bunu açık açık söylüyor başkan. Yani başkan diyor ki milli takımın başarısız olması, MHK'nin bu işleri yapması bizi bağlamaz diyor. Öyle diyor. Öyle dedi yani. Ona benzer bir laf etti. Ya da biz öyle yorum yapıyoruz. Şimdi çok kişinin tepkisini aldı Sayın Hacı Osmanoğlu. Yani futbol camiasında, futbol dinamiklerinde. Hı hı. Herkesin tepkisini çeken bir isim. İşi hiç kolay değil bak Efe. İşi hiç kolay değil. Yani iyi de Türkiye'de de futbol federasyonu yapmak şey değil. Öyle değil mi? Elini hemen yıka. Yemek masasından kalk değil yani. Bir şekilde bulaşıklar yıkanacak. Yemek yapılacak. Bu işler böyle. Türk futbolu zordur abi. Medyası serttir. Bizim medya dünya sıralamasında ilk beşe girer eleştiride.
0: Tabii sertiz.
1: Biz sert medyayız abi. İtalyanlar da bize benzer yani. Onlar da çok sert. La Gazzetta Dello Sport'un editörü neredeyse küfür edecek teknik direktöre. Amiyane tabirle. Şimdi tabii bir şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi insanlar diyor ki ya lig ertelenecek. Hayır efendim, lig ertelenmeyecek.
0: Bu takvimde imkansız abi o. Bu takvimde mümkün değil abi. Demek bütün bir futbol takviminin bizim dezavantajımız olması demek. Yani şimdi kulüplerimiz Avrupa oynuyor. İçeride Türkiye Kupası var, Süper Lig var.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bunun içinden nasıl çıkılır bilmiyorum öyle bir durum evet. Olursa.
1: Abi bak Efe, yayıncı kuruluş var. bizler varız, yayıncılar var, esnaf var, herkes para kazanıyor. Önemli bir çark, yani milli takım yenildi diye MHK başkanı bunları yaptı diye ne olacak, ligi mi erteleyeceğiz? Öyle bir şey olabilir mi? O gider, öteki gelir abi.
0: Bu zor bir karar.
1: Kişiler, bak, kurumlar kalıcıdır, kişiler gidicidir abi. MHK başkanı mı gitti? Alırsın görevden, yardımcısını getirirsin. Zaten Anthony Taylor atama yapıyor. Federasyon başkanı mı gitti? İstifa mı etti? Edebilir abi, sistem devam eder. Yani kişiler üzerinden ilerlersek hata yaparız. Hacı Osmanoğlu bugün var, yarın yok abi. Zaten bir süresi var, gidecek. Bir sonraki seçimde, o da biliyor bunu. Ama şimdi diyor ki, bu kapkaranlık ortamda bir de ben de mi şimdi sorun çıkartayım da istifa edeyim? Haydi, dengeler yine değişecek. Federasyon seçimi var, kim aday olacak, nasıl olacak? Bir sürü detayla uğraşacaklar. Dolayısıyla valla Hacı Osman'ın işi çok zor abi. Yani bu saatten sonra medya da çok üstüne gidecektir. Hı hı. Yani sana söyleyeyim. Medya çok üstüne gidecektir. Bak şimdi sen söyledin, son dakika var. Ekibinden biri istifa etmiş. MHK Karman Çorman. Yasin Kol Hoca'nın yaptıkları. Yani WhatsApp yazışmaları, o ses kayıtları. Yani akıl alır gibi değil yani. Var ya hakikaten... İnsan gerçekten çok üzülüyor Efe, ne söyleyeyim yani, söyleyecek hiçbir kelimem yok yani. Bir de çok doğru bir laf ettin. Adli yani iş hukuka sıçradı. Hani bu noktada kimseyi de suçlamak, töhmet altına bırakmak çok doğru değil. Yargı olan her şeyi ortaya çıkartacaktır ve bunu da hep beraber medyadan öğreneceğiz. Bizler işte kamuoyuyla paylaşacağız. Başka ne söyleyebilirim ki? Vallahi sözün bittiği yerdeyiz Efe yani. İnsan hakikaten çok üzülüyor yani. Bu kadar çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, bu futbol izleyelim, aman bu futbol, bu güzellik kaybolmasın dedikçe abicim aşağı doğru iniyor maalesef. Yani inşallah toparlanacak ama bilmiyorum ki, 50 yaşıma geldim. 29 yaşımda da aynı lafı söylüyordum. Hala aynı lafı söylüyorum yani. İnşallah düzelecek ama hiç düzeldiğini de görmedim kardeşim.
0: Şimdi abi tabii... Bu hani kaosun içinde, yani saha içindeki kaos ve saha dışındaki kaosun içinde Süper Lig'e de geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizi de söylediğimiz gibi çok yoğun bir tempo bekliyor. Çok ciddi, hem Avrupa'da hem yerelde üst üste maçlar oynanacak. Bir yandan Türkiye Kupası gelecek, yoluna da kulüpler burada devam edecek. Şimdi sence bu milli aradan hem takımlar hem oyuncular nasıl dönecek?
1: Valla bir kere şu var, kulüplerde sakat oyuncuların çoğu iyileşmiştir kesin. Hani medyada çok haber okumadık ama işte diğer bilmediğim işte Ahmet'te bir sakat oyuncu varsa veya işte Gençler Birliği'nde sakat oyuncu varsa toparlanmıştır, düzelmiştir. Hani bilmiyoruz tabii. Ama hem milli dönüşün ertesi hafta hep sürpriz sonuçlar alınmıştır. Bunu biliyorsun değil mi? Nedendir bilmiyorum ama bu hep böyle. Ben yine bizi önümüzdeki hafta sürpriz sonuçların beklediğini düşünüyorum. Milli arada sakat oyuncuların iyileştiği takımlar elbette yüzleri gülecektir ama dediğim gibi sürpriz sonuçlar hep yaşanmıştır, olur. Yine bu hafta böyle ben hakikaten nasıl olur ya, bu maç nasıl böyle biter hakikaten diyeceğimiz sonuçlar olacaktır. Yanlış duymadıysam, okumadıysam Gençler Birliği'nde de Metin Hoca mı istifa etmiş?
0: Tam
1: Metin
0: gelecektim diyelim, onu bir yerde okumuştum. Tam gelecektim oraya. Şimdi şöyle oldu abi. Dün Metin'in Diyedin istifa etti. Önce Gençler Birliği tarafı bunu kabul etmedi ama bugün karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı.
1: Metin Hoca benim dostumdur, arkadaşımdır. Hakikaten çok da iyi bir adamdır. Çok da severim. İnanılmaz dürüst bir adamdır. Futbolu çok sever. Onunla yatar. İnan buna. Futbolu düşünerek yatar, uyur. Ben niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Yani tamam, iyi başladı lige. Onun da böyle bir açıklaması vardı. Demişti ki ilk 3 hafta kazandık. Biz kendi yerimizi garantiledik gibi bir laf etmişti, hatırlarsan. Evet. Biliyorsun değil mi? O tarz bir lafı vardı Metin Hoca'nın.
0: Evet.
1: Ya hocam iyisin, güzelsin de böyle laflara hiç girme. Ne giriyorsun ki bu laflara? Şimdi Metin Hocam. Ne lüzumu var? Gidiyor işte. Oyuna konsantre ol hocam. Görevi bırakmaya değil. Futbola konsantre ol. O benim dostum hocam. Telefonla konuşuyorum. Oyuna konsantre ol. Ne kadar şikayet edersen o kadar çoğalır işte. Şikayet. Bak ayrıldım. Yani bitmiş demek ki, ipler kopmuş. Daha kaçıncı haftadayız ya? Efe?
0: Tabii.
1: Kaç hafta oldu?
0: Yani.
1: Ya bu kadar bir süre içinde hemen istifa mı olurmuş? Yani bari en azından devreye görün değil mi? Mesela burada da küçük bir arkadaşımıza, dostumuza, hocamıza küçük bir eleştirimiz olsun. Kızmasın bana, alınmasın ama elbette bizim bilmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Farklı parametreleri var bu işin. Ama ben yine de söylüyorum yani. Yine de hocam keşke bu işi yapmasaydın diyorum. O da benim dostum olduğu için söylüyorum. Yani. Şimdi devam etseydin keşke.
0: Abi ben işin öbür tarafından bir şey söyleyeceğim.
1: Buyur.
0: Sen tabii Metin Diyedin tarafından bir şey söyledin. Ben de kulüpler tarafından söyleyeceğim. Şimdi güzel. Ülkemizde çok köklü kulüpler var. İşte 120 yılları geçmiş kulüpler var. Tabii. 50 yılları, 70 yılları geçmiş. Bulunduğu şehrin sembolü olmuş birçok kulübümüz var. Çok kıymetli. Evet. Hepsi çok kıymetli. Evet.
1: En yaşlımız 50 yaşında ya kulüpler.
0: Şimdi abi burada bir teknik direktör istifa ettikten sonra istifası evet. kabul edilmedi deyip bir gün sonra yollar ayrıldı haberi düşünce ben bunu çok tuhaf karşılıyorum. Ya şimdi hep de aklıma şu geliyor. Yani bir Avrupa'daki büyük kulüplerden veya Avrupa'daki bir kulüpte böyle bir şey görüyor muyuz? Böyle bir kurumsallık dışında bir hareket oluyor mu? Ya yani Metin Hoca mesela istifa mı etti? Tamam, Gençler Birliği büyük bir kulüp. İsmi çok büyük bir kulüp. Gençler Birliği artık bunu kabul etmeli bence. Ya bu şimdi, bu duygusallığı ben tasvip etmiyorum.
1: Ben de katılıyorum. Şimdi bak, o zaman bu işi nasıl çözersin abi? Çok basit. Söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Kriter koyarsın.
0: Evet.
1: Bir sezonda bir takımın değiştirebileceği teknik direktör sayısı 2'dir. 2. O kadar. 2 teknik adam değiştirme hakkım var. Kulüplere bunu deklare edeceksin. Federasyonda federasyonun anayasasına yazacaksın. 2 teknik adam. Bak bakalım Gençler Birliği değiştirebiliyor mu? Ya o Gençler Birliği geçen yıl kaçtı Allah aşkına, 4 mi 5 mi ne hoca değiştirdi ya?
0: Evet.
1: Bir sezonda.
0: Evet.
1: Kriter koyacaksın abi. Bir sezonda 2 teknik adam. O kadar. Harici yok. Böyle yaparsan o zaman durum değişir. O zaman takımlar da, başkanlar da, yöneticiler de böyle kafalarına göre karar vermezler teknik adamlar için. Daha ince eler sık dokur. Ya kurallar var, bu kadar basit kardeşim. Bir kriter koyarsın, bitti gitti, bu kadar. Bunu hiç düşünmezsin be. Şimdi Metin Hoca gitti. Bak şimdi ben hiç şaşırmam ama gel tekrar Metin Hoca diyebilirler.
0: İşte bunlar,
1: unutma bak bu lafımı.
0: Bunlar hem kulüplerimizin bu isimleri ve hacimleri çok büyük olan kulüplerimizin kurumsallığına çok ciddi zarar veriyor. Hem de işin teknik yani saha içi tarafına da çok ciddi bir zarar veriyor. Çünkü sil baştan 5 haftada bir acaba hoca gidecek mi? Yeni bir hoca mı gelecek? Şimdi oyuncuların kafası karışık. Üstelik yabancı oyuncular burada bunu zaten çok zor anlamlandırıyor. Ya bu sıkıntı bir durum bence.
1: Yerli bir teknik direktör abimiz, yaşı da var. Bana bir gün çok güzel bir laf etmiş. Dedi ki bak bunu unutma Aykut dedi. Ne hocam dedim. Türk futbolunda dedi. Türk futbolunda. Başarıyı yönetim alır üstüne dedi. Başarısızlığı faturasını biz öderiz dedi. Bizim kaderimiz bu dedi yani. Bak bir daha söyleyeyim. Başarıyı yönetim üstüne alır. Yani saha içinde kupayla tur atar diyor kulüp başkanı. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben yaptım şampiyon der diyor. Ama başarısızlığı hoca öder diyor. Yani kulüp başkanları gitmeyeceğine göre, doğru mu?
0: Tabii.
1: Şimdi Gençler Birliği Kulüp Başkanı 4 mağlubiyete kongre kararı mı alır canım? Değil mi? Düşün. Alır mı? Almaz. Hiçbir güç aldıramaz.
0: Çok zor.
1: Ama en ufak halka ne? Hoca. Hadi güle güle. Birkaç oyuncu da içeride dedikodu yaptıysa şimdi, hocayı görevden almak için bir bahane.
0: İşin çok başka noktasından da abi büyük bir örnek var elimizde. Jürgen Klopp Almanya milli takımının başına geçiyor. Ve tüm dünyaya basın toplantısına ne dedi? Öyle her dakika benim işime karışırsanız, bana atıp tutarsanız, bana aileme oraya buraya yüklenirseniz aynı hızla bu koltuktan kalkarım dedi.
1: O da yanlış. Ya bak şimdi.
0: O da yanlış. Ama artık şimdi, iş buralara geliyor işte. Burada bir anlam karmaşası.

0: karmaşası oluşmaya başladı.
1: Şimdi tüm dünyada var bu. Bak abi, ben bir şey sana söyleyeyim. Bu işi yapıyorsan, göz önündeysen eleştirileceksin abi.
0: %100. %100. Buna katılıyorum.
1: Jürgen Klopp, Guardiola eleştirildi ya. Adam neler yaptı. Mourinho geldi Türkiye'de, her gün dayak yedi ya medyada. Ya bu böyle. Bu iş böyle. Yani Klopp da şey yapıyor yani, gelmeden önce. Yani son kuruyor şu, bir de teknik adamlar çok fazla böyle nazlanmaya başladı. Farkında mısın?
0: İşte bu diyorum ya abi, algılar
1: nazlanmaya başladılar.
0: Ama ben burada her zaman kurumların kalıcı olduğuna inanan biriyim. Yani özellikle gayet, işte kulüplerimizin biraz önce de söyledim yani şehirlerin simgesi olmuş birçok farklı kulübümüz var. Onlar tarih boyunca hep burada olacaklar. İsimler her zaman değişecek. O yüzden ben burada kulüplerimizin bu kurumsal yapısını da koruması gerektiğine inanıyorum.
1: Ben de aynı görüşteyim.
0: İşin o tarafındayım. Biraz da aslında onu söylemek istedim.
1: Biri gider, biri gelir.
0: Aynen öyle, öyle abi. Şimdi biraz da değerli dinleyicilerimizin de yorumlarını sana ileteyim. Şimdi bir,
1: olur.
0: Bir dinleyicimiz, hemen ismini de söyleyeyim. İzmir'den Hasan Bey radyoyu yeni açmış. Sana dedi ki, sana diyor ki, Hacı Osmanoğlu istifa etmeyerek iyilik mi yapıyormuş? Dedi. Sanırım o sıra ilk kısmı kaçırdığınız için burayı duymadınız.
1: O ilk kısmı kaçırdı. Evet. Yani tekrar edelim, tabii ki de iyilik yapmıyor, öyle bir değil, onu söylemeye çalışmadık. Sonuçta o da diyor ki görev süresi, yani benim dışımda gelişen şeyler neymiş, senin başkanın dışında gelişen şeyler, milli takıma mağlup olması. Şimdi diyecek ki ben mi çıkıp oynayayım, tamam. Diyecek ki MHK bunu yapmış, işte Ferhat Gündoğdu şeyle iş tutmuş, iyi de. Şimdi sayın başkan, tamam, bunlar senin dışında gelişen şeyler ama bu sana yazıyor. Hacı Osmanoğlu'na yazıyor.
0: %100.
1: TFF başkanına yazar. Onun gerekçeleri diyor ki benim dışımda geçen burada bir kurum var ve kurumun başında olup göreve devam edeceğim diyor. Gitmiyor yani adamı, zorla gönderemezsin ya. Yani zorla gitmiyor. Seçim var. Yani seçimi bekliyor. Gitmiyor. Diyor ki istifa eden ederse eder. Ben buradayım. Kaldım diyor yani.
0: Tabii.
1: Ben atanmış değilim. Seçilmişim diyor abi.
0: Biraz hikaye.
1: Onun tercihi olur. Yani bu şimdi. Demek ki baskılar, eleştiriler, sert yorumlar çok da umurunda değil başkanın yani. Ne diyebiliriz ki?
0: Yani yorumlama açısından veya dışarıdan birileri demesi gereken her zaman diyecek abi. O tabii ki herkesin kendi bir işi. Ama bunu tabii Sayın Hacı Osmanoğlu nasıl yorumlar veya yöneticiler nasıl yorumlar, onlar da onların kendi takdiri oluyor. Oraya da tabii pek bir şey denmiyor. Şimdi mesela
1: ama çok yıpratacaklar.
0: Ya zor bir süreç. Şu an tamamen tüm bence şahısları geçiyorum abi. Şu an futbolumuzun kritik virajlarından birini dönüyoruz bence. Bu virajı da iyi dönmemiz gerekiyor. Burada da tüm hani yöneticilere sorumluluk sahibi olan insanlara, sorumluluğu üstlenen insanlara da ciddi görevler düşüyor. Bakacağız, süreci de inceleyeceğiz. Şimdi Neslihan Hanım demiş ki abi, mesela biraz önceki teknik direktör konumuza. Koca Trabzonspor ve Fenerbahçe yapmış, bile yaptı. Hani Gençler Birliği yapsa çok mu? Burada kulüpleri hiç ayırmıyorum. Bütün kulüplerimizi eşit tutuyorum. Genel olarak zaten bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kulüplerimizin büyüklüğü, küçüklüğü veya kapladığı alanı bir kenarda bırakıp tamamen bu noktanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim Aykut abi. Uzun da bir bağlantı yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerin için ilerleyen günlerde tabii gündem bu kadar yoğunken yine sana değerli yorumlarını almak için bağlantılar yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yolda yayını takip edenler varsa kanalı değiştirmesinler. Hep bir son dakika yaşanabilir. Senin de yayın hayatında, radyoda başarılar diliyorum. Şans hep yanında olsun kardeşim.
0: Çok teşekkürler Aykut abi. İyi günler diliyorum.
1: İyi günler efendim, iyi yayınlar.
0: Evet, Aykut İnce bizlerle birlikteydi. Hem milli takımı konuştuk, hem şu an içinde bulunduğumuz futbol gündemini konuştuk. Biraz Süper Lig'e baktık. Şimdi tabii bütün konuları konuşacağız. Dinleyicilerimizin yorumlarını da alacağız. Ama dilerseniz önce kısa bir ara verelim. Hemen geri dönüyoruz. Radyo Gol'de dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Tabii değerli konuklarımızı da ağırladık ve gündemi de değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz da dinleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum ben açıkçası. O yüzden sizlere

0: De bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. 212-273-1010 WhatsApp hattından sizlerin de yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Burada hep birlikte gündemi konuşalım, futbolumuzu konuşalım dedikten sonra hemen şöyle yorumlara bakıyorum. Şimdi ilk olarak hemen ismini söyleyeyim dinleyicimizin. Ozan Bey demiş ki, Efe Bey, Aykut Bey, sevgiler, saygılar. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani teknik direktör değiştirme sayısı olması lazım. Ama konuşmanızın devamını dinledikten sonra bu fikrimden de anında vazgeçtim. Çünkü şu dediğiniz kelime dikkatimi çekti. Teknik direktörler de çok nazlanıyor. Fatih Terim Galatasaray'dan büyük değildir. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den büyük değildir. Metin Diyad'ın Gençlerbirliği'nden büyük değildir. Klopp Almanya milli takımından büyük değildir. Şimdi siz bir sınır koyarsanız teknik direktöre, bunlar da bunun rahatlığı içine gelecektir. Aynı bizim yerli oyuncumuz gibi, nasıl olsa yabancı kuralı var. Ben halükarda oynayacağım. Ozan Bey'in yorumu bu. Burada aslında şu noktayı biraz ayırmak lazım. Temel anlamda kulüplerimizin hedefine başarılı olmak. Başarılı olmak sporda zaman zaman zor gözükebilir ama bir sistemin üzerinde, bir sistemle hareket ettiğinizde bu başarının da geldiğini hep görüyoruz. Şimdi biz de teknik direktör değişikliği başarısızlığın ilk çözümü veya ilk atıyorum cezalandırma sistemi diyelim. Teknik direktör değiştikçe sistem değişiyor. Sistem değiştikçe bu sefer bir uzun vadeli planın devamlılığını bence göremiyoruz. Şimdi biz ülke futbolunda İspanya gibi bir ekol yaratsak, yani İspanya'da altyapıda her takımın altyapısında bile aynı futbol oynanıyor. Milli takımın her klasmanında aynı futbol oynanıyor. Böyle olduğu takdirde aslında teknik direktörlerin sürekli gidip gelmesi veya bir değişiklik olması belki kulüpleri de çok fazla etkilemeyebilir. Ama günün sonunda yaptığımızda, yani baktığımızda şöyle bir, bu kadar hoca değişikliğinin üzerinde bir sistematik kurgu kurmak da mümkün değil. Ve teknik direktörlerin istifa etme tabii ki de hakkı var. Böyle bir hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bir yerde çalışmak istemiyorsa bir insan çalışmaz. Ama bu istifa edildikten sonra ben kulüplerin bunu hemen kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası görüşüm bu. Hani bu noktada neler olur neler biter göreceğiz. Rüstem Bey demiş ki, Efe kardeşim, yeni programınız galiba, hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Teşekkürler, bir kez daha hatırlatalım. Radyo Gol'de 4 büyük gündemde 14-16'da pazartesinden cumaya ben Efe Yamanlar sizlerle birlikte olacağım. Hem kulüplerimizi konuşacağız, hem futbolu konuşacağız, gündeme bakacağız. Birçok farklı noktaya da hep birlikte burada bakıyor olacağız. Sizlerle birlikte de programımızı da güzelce devam ettireceğiz. Şimdi Aykut Bey demiş ki, teknik direktör sınırını ilk Yılmaz Vural gündeme getirmişti. Yani biraz da önce bağlantımızda Aykut İnce hani buna bir sınırlandırma getirilebilir dedi. Bir sınırlandırılma, ya biz işte biraz bu noktada geride kalıyoruz. Yani bir şeyleri düzeltmek için sürekli bir sınır koymak mı gerekiyor? Yoksa bir temelde anlayışı değiştirmek için mi mücadele etmeliyiz? Temelde farklı bir yöne gitmek için mi mücadele etmeliyiz? Biraz buna da bakmak lazım. Açıkçası hani sınırlandırma getirilir, getirilmez. Onu bilmiyorum. Bence getirilmez. Böyle bir topa bence kimse girmez. Ama hep aynı sınırlandırmalarla, hep aynı yollarla bir şeyleri düzeltmek ne kadar doğru, bundan emin değilim. Hani ne olur ne biter, onu da ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şimdi artık milli takım hikayesini de Kasım'a kadar bitiriyoruz. Süper Lig'e geri dönüyoruz ki kulüplerimizin de çok yoğun bir tempoya geri döndüğünü söyleyelim. Ciddi bir tempoya geri döneceğiz. Hem kulüplerimizin için hem bizim için yoğun bir fikstür başlıyor. Mesela Trabzonspor'un 8 maçlık fikstürü şöyle başlıyor, ben hemen sizlere sayayım. 10 Ekim'de Samsun Spor'la deplasmanda oynuyor. 15 Ekim'de Konferans Ligi'nde Koyipo'yla deplasmanda oynuyor. Çift deplasman arka arkaya. 19 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş'la iç sahada. 22 Ekim'de Hertz'le iç sahada oynuyor UEFA Konferans Ligi'nde. Hemen arkasından 26 Ekim Pazartesi Rize Spor deplasmanı var. 1 Kasım Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile iç sahada oynayacak. 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'ne Freiburg iç sahada ve 8 Kasım Pazar günü de Alanya Spor'da deplasmanda oynuyor Trabzonspor. Yani milli takım dönüşü çok ciddi bir tempo başlayacak. Kulüplerimizin de burada nasıl bir performans vereceğini merakla bekliyoruz. Şimdi mesela Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Hemen arkasında 14 Ekim'de Aston Villa'ya karşı oynayacak Birmingham'da. Üst üste 2 tane deplasmanı var Fenerbahçe'nin. Bunun ardından Kadıköy'de Alanya Spor, Corendon Alanya Spor'u ağırlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'da oynuyor. Tabii 9. haftada da Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Bu derbide hepimizin şöyle bir takvimde tik attığı maçlardan biri. Oldukça yoğun tempoları da giriyor kulüplerimiz. Şöyle sırayla hepsine de yavaş yavaş bakacağız. Tabii sizler de burada yorumlarınızı söyleyebilirsiniz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da milli aranın ardından kendi evinde Kasımpaşa ile oynuyor. Cuma günü kolay bir maç değil bence. Kasımpaşa da son dönemin tehlikeli takımlarından biri. Hemen arkasından kendi evinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Hemen üstüne Gençler Birliği deplasmanı var. 17'sinde 21'inde Lille deplasmanı ve Lille deplasmanın dönüşünde de Galatasaray kendi evinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Üstüne Konya Spor deplasmanı, sonra da Stuttgart'ı kendi evinde ağırlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii Galatasaray'ın aslında fikstürü daha da uzun, daha da yoğun bir fikstür, daha zor karşılaşmaların olduğunu da söylemek lazım. Stuttgart maçından sonra Ahmet'i kendi evinde ağırlayacak Galatasaray. Sonra Samsun Spor, sonra Aston Villa ve sonra da deplasmanda Beşiktaş derbisi. Yani Galatasaray'ın da bu süreçte yeni yıla kadar çok ciddi bir fikstür yoğunluğu olacak. Milli takım arasının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bakalım kulüplerimiz burayı nasıl değerlendirdi, burayı nasıl geçirdiler, hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş milli aradan sonra Kocaeli Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Sonra Hoffenheim deplasmanı, üstüne Trabzonspor deplasmanı, sonra iç sahada Crystal Palace ağırlayacak Beşiktaş kendi evinde ayın 22'sinde. 26'sında Başakşehir'i yine kendi evinde ağırlarken sonra bir Kasımpaşa deplasmanı var. Kasımpaşa deplasmanının ardından da Beşiktaş Celtic deplasmanına gidecek. Onlar için de hayli zor bir fikstür, yoğun bir fikstür olacak. Buraları kulüplerimiz nasıl geçirecek? Özellikle Avrupa tarafını tabii söylüyorum. İçeride dört büyük gündemde biz sizlerle uzun uzun buraları değerlendireceğiz. Maçları konuşacağız. Tüm hafta boyunca konuları da konuşuyor olacağız diyelim ve şöyle biraz daha gündeme bakmaya devam edelim. Tabii son dakikalar oluyor. Bir son dakikamız vardı bugün yine. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa gerçekleşti ki şu an hani oldukça sıcak bir gündemin olduğu, en sıcak gündemin olduğu kurum diyebiliriz Türkiye Futbol Federasyonu için. Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Ak'tan mevcut yönetimin bu sorunları çözme konusundaki yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Günün hani TFF ile ilgili son dakikası da bu oldu. Bakalım ilerleyen süreçte TFF'de neler olacak, neler bitecek, hep birlikte göreceğiz. O süreçte nereye çıkacak, ona da bir bakacağız. Ben Q17 demiş ki teknik direktör istifa ettiğinde neden tazminat ödemiyor kulübe? Ya bu kurum ve çalışan arasındaki bir süreç olduğu için burada çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz bir kez daha bir bağlantıya gidelim. Son bölümü de yine bağlantıyla konuşalım. Bülent Tüz spor yorumcusu bizlerle birlikte. Bülent Tuz, hoş geldin.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bülent abi, çok kısa hemen bir milli takımla giriş yapalım, sonra konularımız çünkü arka arkaya gelecek. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi tabii ki böyle bir futbol ikliminde, Türkiye nezdinde bahsediyorum, futbol konuşmak, saha içi konuşmak ikinci, üçüncü planda kalıyor maalesef. Benim de özellikle kendi tarzım olarak sevdiğim kısım aslında saha içi konuşmak. Bunu daha önce defalarca da seninle yayında yaptık. Ama tabii bu noktada en yukarıdan federasyondan başlayıp MHK'ya, oradan da Avrupa'ya, milli takımlara dönecek olursak, burada aslında teşhisin ve tanının yanlış olduğu yerde tedavinin çok doğru olması beklenemez. Biz de tam olarak bu noktada eksik olduğumuz noktalar oluyor. Neden bunu söylüyorum? Aslında sağ içini konuşmak çok mümkün değil gibi gözükse de, bence her şeye rağmen en büyük problemlerden bir tanesi sağ içi. Nasıl saha içi? Şöyle örneklendirmek lazım. Montoya'nın her fırsatta diline doladığı, buraya takımı ben getirdim ve buraları çok oynamadık kısmı, şöyle başlamak lazım. Evet, Montoya hocam buralara kendi getirdi ve hepimiz de, ya bugün çok ağır eleştirenler de, övenler de, arkasına duranlar da, bundan bir sene önce gayet tekranlar önünde veya insanlar evlerinde arkadaş ortamında otururken Montoya övüyorduk. Ve çünkü o seviye için yeterliydi Montoya'nın oyun planı, onun oyun anlayışı, oyuna bakışı. Ama bazı yorumcular da oluyor, bazı futbolcular, bazı eski futbolcular da aslında takımımızın bu seviyede olmadığını düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Neden öyle düşünmüyorum? Takımımız tam olarak aslında A ligi seviyesine uyacak bir takım. Bireysel olarak tek tek performanslara, kendi takımlarında oynadıkları oyunlara, ne kadar kilit oyuncular olduğunu her birinin ayrı ayrı baktığınızda tam olarak aslında o ligin oyuncuları. Ama burada en büyük eksiklerden bir tanesi coaching kısmı. Yani elinizde iyi bir oyuncu portföyü olabilir ama B liginde oynayan rakiplerinle A liginde oynayan rakiplerin birbirinden ayrıştığında, yani seviye yükseldikçe oyuncu kalitesi sizi oyunda tutar ama coaching ise maç kazandırır. Şimdi burada coaching'i de açmak lazım. Neden eksiğiz, neden burada A seviyesi için yetersiz olduğunu düşünüyoruz Montoya'nın, veya atıyorum düşünüyorum diyeyim kendi adıma. Çünkü gerçekten her ne kadar travmalar olsa da ülke futbolunda, genel olarak günün sonunda saha içinde gözünü kapatıp kulağına tıkayıp işine döndüğünde futbol çok basit bir oyun. Dersine doğru çalıştığında çok basit bir oyun. Yani coachinglikten kastım nedir, neden yetmez? Örnek veriyorum, birinci ligde 3 sezon 4 sezon takımını, Türkiye birinci ligi için söylüyorum, şampiyon yapan bir antrenörle Gasperini örneğini vereyim, Gasperini'yi kıyaslamak eşit olmaz. Ama bu birinci ligde şampiyon olmuş hocayı da kötü yapmaz. Tam olarak bu noktada aslında bizim seviye yükseldiğimiz için koçikliğe ihtiyacımız var. Ne gibi koçiklikten bahsediyorum, örnek vereyim. Hani sizin elinizde kilit oyuncular vardır. Tabii ki bunları değerlendirirken Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan'ın olmaması da büyük eksikler, ama Arda örneği verelim hep. Yani şimdi mantık olarak Arda etrafına bir oyun tasarlamak istiyorsan, Arda'dan ne istersin? Topu ayağına almasını istersin. Ama onun için de ona yaklaşacak oyuncu lazım. İki oyuncu arasında kalmasını istersin. Ama bu sefer de third man, yani üçüncü adam koşusu, boşa koşu yapacak bir oyuncu portföyün olması lazım. Rakibi Arda'nın üzerine çekmesini istersin. Bu sefer de Arda'nın yaratacağı boş alanı değerlendirecek bir oyuncu lazım. Ve bunlar birbiriyle bağlantılı oyuncular olması lazım. Yani ne demeye çalışıyorum bağlantılı? Bir tanesi Arda'ya yaklaşıp bağlantı kuracak bir oyuncuyken, bir tanesi sadece koşu yapıp fizik kalitesiyle, atletizmiyle öne çıkacak bir oyuncu olmaması lazım. Coaching tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yani siz Arda'yı, bu arada hani ilk Fransa maçı, yani ilk Fransa maçı ve dünkü maç çok rezil bir maç değildi. Ama burada spontane, doğaçlama bir oyun vardı. Bireysel olarak her biri birbirinden yetenekli oyuncu grubumuz var. Ben kesinlikle tekrar ediyorum, o seviyenin takımı olmadığımızı düşünmüyorum. Ha burada ne oluyor? Arda'yı, evet Arda'yı seçiyorsun. Arda'yı merkezleştiriyorsun veya sağ iç yapıyorsun. Ama burada Arda'yı kadroya seçmiş oluyorsun. Arda'nın oyun tarzını seçmiş olmuyorsun. Yani burada aynı zamanda şimdi dün dikkatimi çekti. Çok peş peşe kornerler kullanınca. 25 tane 4 maçta korner kullanmışız. Ki bence coachinglik, en çok ihtiyaç olan coachingliğin duruk noktasıdır bu. Yani 25 tane korner kullanıp da bir tane kaleye isabet ettirdiğimiz bir organizasyon maalesef göremedim. Şimdi hep modern futbol diye adlandırdığımız bu kadar küçük parametrelerin, küçük detayların bu kadar önemli olduğu, özellikle duran topların skoru inanılmaz etkilediği bir düzlemde bizim en azından gol olmasa bile 5 tane 6 tane şutu en azından kaleye yaklaştırmamız gerekiyordu. Bu da yine

0: Montel'e devam etmemiz en büyük hatadır. Ne diyorsun bu yoruma? Böyle bir hani Rüstem Bey burada bir örnek ama birçok aslında dinleyicimizin de böyle yorumlar attığını da ben açıkçası hem dün hem bugün de görüyorum. Kamuoyunda da böyle bir düşünce var. Sen ne dersin?
1: Ya şöyle bizde Türkler olarak söylüyorum, şey vardır yani, bir yola çıktıklarımızda yolda bulduklarımızda değişmeliyiz. Hı-hı. Evet, bu çok güzel bir şeydir aslında. Biriyle yola çıkmışsındır ve onunla devam edersin. Yani onun yerine birini koymak zorunda kalırsan yola çıktığın insanı tercih edersin, ama bu futbol için geçerli değil maalesef. Yani baktığında birçok takım şampiyonluktan Premier Lig'e çıktığında, birincilikten Süper Lig'e çıktığında hoca değiştiriyor. Ki daha demin de hoca değişiklikleri üzerine çok fazla konu vardı ama tam olarak bu noktada, yani bu arada birçoğumuz ilk Fransa maçında etkilenmiştik. Aa, acaba mı dedik, yani o travmalarımız üzerine hiç de fena oyun sergilemedi milli takım demiştik. Ama burada dediğin gibi yani ilk o aşamada bu tedaviyi yapmak gerekiyordu. Artık çok geç kalındı yani bu tedaviyi yapmak için. Yani zararın neresinden dönersen dön, tabii ki bir daha yine zarardasındır ama ondan sonraki zarar edeceklerini veya kâra geçmek istediğin şeyleri bertaraf etmiş olursun. Yani evet, bu noktada bence yani tekrar ediyorum, altını çizerek, Montella kötü hoca asla değil. Tabii ki bir fikri var. Öyle olmasa buraya kadar getiremezdi bizi, ama her level'ın hocası birbirinden çok farklı. Daha demin Gasper'in örneğini verdik. Yani o kadar ince detaylar ki adam bu şu an şey döneminde, Roma döneminde, ki zaten Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne götüren de o. Ya şeye, soyunma odasına kurt resimleri asıyor. Neden biliyor musun maksadı? Şimdi kurt sürüsünde genelde arkada sürü liderleri olur. Hı hı. Ve sürünün akışını kontrol etmek ve en önde de yorulan veya yaşlılar takip eder en önü. Şimdi bu takıma bakar mısın detaya, bakar mısın ince detaylara? Veya kendi odasına gazete küpleri asar, başarısız oldukları, gazetelerin basının onu eleştirdiği fotoğrafları asır, bununla yüzleşir aslında. Şimdi bakar mısın ince nüanslara? Aslında coaching sistemi, hocalık sistemi tam olarak buraya evrildi. Çok ince dokunuşlarla, oyuncu grubuna yapacağın çok ince dokunuşlarla onları alabiliyorsun, onların güvenini kazanabiliyorsun. Onlar da sana karşılığında bunu sağ içinde senin sistemine, senin prensiplerine sadık kalarak tam olarak gösteriyor. O zaman da gazetelerin oluyorsun.
0: Şimdi mesela abi, Hüseyin Bey demiş ki ülkemizde dört büyüklerin hangisinde yerli santrafor vardı? Siz hocayı suçluyorsunuz. Size soruyorum, Galatasaray Osimhen olmasa Avrupa maçlarından kaç puan alır? Ben burada ağırladığım konuklarımla da bu forvet konusunu soruyorum. Biraz forvet konusuna sıkıştık. Hani zamanımızı da aslında iyi kullanmak istiyorum ama yani bu belirli bölgelerdeki eksikliklerimizi tamamlayamamamızın sebebi sence ne?
1: Ya şöyle, bu genel olarak bu sistem kısmına giriyor bence. Sadece forvette değil yani. Forvet bugün dünyanın en elit takımları, Inter gibi falan, sahte 9'la oynuyorlar. Yani Lautaro Martinez gibi örneklerle oynuyorlar. Yani bu sağ kanat veya sol kanattan devşireceğin herhangi bir oyuncu sahte 9 rol üstlenebilir, ki dün Yunus da fazlasıyla yaptı bunu. Hani tam olarak vizyonu, misyonu Yunus'un olmamasına rağmen bu tamamen senin. Dünkü maçta 27 defa da ceza sahasına girmişiz. Olay onu içeri atacak veya atıyorum bir oyuncuyu, ona içeri atabilecek oyuncuyu onu boşta bırakmak üzerine. Ama sadece bu veya bunun diğer parametreleri üzerinden bakmamak lazım. Böyle değerlendirmemek lazım olayı. Forvet değil, stoper eksiğimiz de var. Elimizde olanı da değerlendirmeyle ilgili handikaplarımız var. Yani Emirhan Topçu mesela baktığında güzel bir örnek. O zaman olmadığı zaman çok doğru katılıyorum dinleyicimize. Ama burada hani geçen sene iki maçta da Osimhen'i kitlemiş bir Emirhan gerçeği söz konusu ve daha hiç süre almadı. Yani bu sadece forvet eksiğimiz yok aslında. Birçok eksiğimiz var. Bizim sistem eksiğimiz var. Yani bu sisteme oyuncu yetiştirme de çok, gerçekten çok klasik olacak ama çekirdekten başlıyor. Şimdi EPP hep örneğini verir mi? İngiltere'nin oyuncu yetiştirme belli başlı kriterleri var. Şimdi dönüp baktığımızda evet, hala müthiş bir başarı elde edemedi İngiltere. Son birkaç senedir ciddi farklı sıkıntıları vardı ama oyuncu, yani şöyle, başarı elde edemedi. Oyuncu yetiştiremedi değil. Burada ne gösteriyor sana? 10 ve 16 yaşlar arasında EPPP der ki 10-16 yaşlar arasında kulübe aittir. 16'dan sonra ya zaten bu, sen NFL'le takip ediyorsun. Oradan da bilirsin. Scholarship bonusları başlar okullarınla birlikte, yani bursları başlar. Burada oyuncuyu bir yandan teşvik edip bir yandan ekonomik olarak da ufak ufak, bunların kategori 3-4 farklı kategorisi var ve her kategoride 16 yaşında bir oyuncu para da kazanmaya başlıyor. Ekran önüne çıkıp röportaj da vermeye başlıyor. Sisteme entegre de olmaya başlıyor. Ama tabii ki şimdi diyeceksiniz ki yani çok uç bir örnek İngiltere. Ama örnek belli, model belli. Sen o modeli alırsın, daha farklı bir prensiple yerleştirirse

0: benzerini yaparsın, emsalini yaparsın ama ulaşacağın yer aynı olur. Yani anlatmaya çalıştığım aslında hep çok klasik, dediğim gibi çok klişe olacak ama sisteme oyuncu veya eğitmen veya antrenör yetiştirme konusunda en büyük zaafımız var. Yoksa sisteme entegre oyuncular çıkarttığın zaman, inan bugün hep aynı örneği veriyorum. Gasperi'nden çıktık yola. Adam sol bekinden forvet çıkarttı. Stoperinden 10 numara çıkarttı. Yani bu artık mevki, 2 sene içinde ben mevkilerin sabit, kaleci hariç hiçbir mevkinin sabit kalacağına inanmıyorum.
1: Ya bir de
0: O
1: şu...
0: yüzden öncelik gerçekten sisteme entegre, aynı zamanda kalifiye, aynı zamanda da o entelektüel seviyede oyuncuları yetiştirmek en büyük problemimiz o.
1: Ya bir de şöyle bir durum var abi. Şimdi örnek veriyoruz ya, mesela işte atıyorum İngilizler bunu iyi yaptı, Fransızlar bunu iyi yaptı. Sonra da diyoruz ki ya biraz örneği uçtan verdik. Abi ama bizim beklentimiz buralar gibi başarı kazanmak. Şimdi böyle de bir ironiye de sahibiz. Yani biriyle ilgili mesela diyorsun ki ya bu adamlar bunu iyi yapmış diyorsun. Abi onlar ama işte atıyorum Fransa iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ya da Paris iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ama onlar Paris. Ama başarı beklentimiz Paris kadar başarı bekliyoruz.
0: Aslında Paris'ten de ziyade oradaki Paris, evet, en önde Paris, Monaco, Lyon, bunlar en top takımlar. Ama onları bu kadar başarılı yapan, ben yayınınızı da bu arada başından beri söylüyorum. Müslüm Hoca çok güzel bir konuya değindi o noktada. Şimdi bir yorumcunuz da şey demişti, pardon bir dinleyici. Devşirmeden bahsettim. Müslüm Hoca da hatta devşirme değil demişti. Şimdi dinleyenlerimiz açıp araştırabilirler. Paris örneği üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Fransa'da o kadar elit akademiler var ki, bunun 1 numaralı örneği Rennes'tir.
1: Tabii.
0: 2 numaralı örneği Lens'tir. Şimdi onlar oyuncu, şu Fransa milli takımına baktığınızda, yani bu gayet araştırıp bulabileceğiniz istatistikler veya atıyorum parametreler. Bir açıp Fransa ilk 11'ine, ikinci 11'ine ve üçüncü 11'ine bir bakın. Hani %90'ı Rennes altyapısı görmüş oyunculardır. Oradaki kültürü alıp, oradaki sistemi alıp, oradan sonra parlamış oyunculardır. O yüzden Paris, evet, dediğim gibi Paris örneği veririz veya Fransa örneği verebiliriz. Ama bu noktada Fransa olamayacağımız için vermiyoruz bu örneği. Yani Fransa olmak için vermiyoruz. Kendi ekolümüzü yaratmak için veriyoruz.
1: Tabii.
0: Fransa dedik diye, yani konusu açılmışken, mesela coaching'den girdim ben. Al sana coaching. Dün Zidane bir sorun çözdü. Zaten coaching dediğim kısım tam olarak ilk 11'i seçeyim, kadroyu doğru dizayn edeyim değil. Aslında işler sıkıntıya girdiğinde sorun çözebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Yani dün dakika 70 küsüre kadar 1-0'dı. 2 artı 1 değişiklik yaptı. Yani kenarlardan oynamak yerine arkaya defans çizgisinin arkasına top atmak yerine merkezi kalabalıklaştırdı. Bir tane zaten Olise gibi de ayağım var. Bambaşka bir oyun gördük son 15 dakikada. Bu sorun çözmedir işte.
1: Ya şöyle bir durum var abi. Şimdi birçok spor branşında şu an dünyanın geldiği noktada oyun çok hızlandı. Yani özellikle takım sporlarında, şimdi futbol diyorsun uçuyor, basketbol diyorsun uçuyor, voleybol diyorsun uçuyor. Yani aklınıza gelebilecek tüm takım sporlarında oyunun hızı çok giderek arttı. Şimdi burada artık teknik direktörler sadece senin dediğin gibi ilk 11'i yazdım. İşte 60. dakikaya kadar bekledim. Sonra bir oyuncu değiştirdim gibi bir şey yapamaz. Çünkü hızın olduğu yerde sorunlar da hızlı gelir. Ve çözmek için de çok
0: Kesinlikle
1: vaktin
0: katılıyorum.
1: olmaz. Çünkü oyun uçuyor, yani çok hızlı bir tren gibi gidiyor. Senin onu bir yerde yakalayabilmen lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. O sorunun öyle bir seviyedeyiz ki, yani başladığımız yere dönüyoruz. Evet, o seviyedeyiz ama rakiplerimiz çoktan o seviyeye yerleşmiş vaziyette. O kadar hızlandı ki oyun, seni destekleyecek şöyle bir şey ekleyeyim. Sen o sorunu çözmeye, o hızlı oyunda sorunu çözmeye çalışırken 2 oluyor, 3 oluyor artık.
1: Tabii. Bir de şimdi bak, bir dinleyicimiz Turgay Bey demiş ki kolay gelsin Efe Bey, milli takımımızın bence tek sorunu savunma, hemen hemen her pozisyonu gol yiyoruz. Rakiplerimiz Fransa, Belçika, İtalya, bu rakiplere en fazla bir gol atabilirsin. Bizim takımda her gelen pozisyon gol olsa futbolculardan bir motivasyon bekleyemezsin, düşüyorlar. Şimdi oyunu tutmakla alakalı zaten bir sorun yaşıyoruz, orası kesin. Ama bu yorumda, Turgay Bey'in yorumunda çok dikkatli bir nokta var, ben orayı biraz daha parantez içine alacağım. Ya biz gol yedikten sonra bir daha asla geri dönemeyecekmiş gibi neden oynuyoruz? Bu mesela hiç kimsenin konuşmadığı bir konu.
0: Ki aslında kodlarımızda da bu yok tam olarak. Yani
1: eskiden daha farklıydı.
0: Döndük zamanında. Hani kollarımızda yerleşik böyle bir şey yok veya atıyorum böyle bir travmamız da yok. Yani katılmakla beraber geçmişe dönüp baktığında bunu incelemek için böyle değildi.

0: kere ama... döndük?
1: Efendim?
0: Kaç kere döndük yani? Kaç tane tarihi evet, maçlar yani, var yani?
1: 2008 var, 2000 daha öncesinde yine Dünya Kupası'nda da dönmüştüğümüz var. Yani evet. Burada sorun, evet bu arada dinleyeceğimize katılıyorum. Defansta ciddi zafiyetler var ama onu etkileyecek bir iki parametre de var. Şimdi bu senin bir oyun A, B, C, C, D şablonun olur. Bu noktada da Türkiye'nin Dünya Kupası'na giden süreçte, işte Uluslar Ligi'nde B'den A'ya çıktığımız süreçte de her zaman bir regista formülü vardı. Yani derin oyun kurucu Hakan oynuyordu bunu, ki Hakan'dan başka da tam olarak evet budur yetiştiremedi. Yetiştirdik ama kullanmıyoruz. Demir Ege çok benzer özelliklere sahip bir oyuncu. Şimdi bunu anlama geliyor. Sadece topa sahipken değil, yani bu yılda oyun kurarken değil, geriye yaslandığında da Hakan gibi yine o dörtlünün arasına girecek bir o şey modeli de yok, sistem modelimiz de yok. Yani Hakan'ın olmadığı bir yerde derin oyun kurucu kullanıp beklerden oyun kurup tekrar Hakan'la buluşturmak yerine bu sefer uzun atmaları tercih ediyoruz. Yani burada evet defansı doğru seçsek bile, defansta bizim defansımızda Van Dijk olsa bile, Bastoni bizim defansımızda olsa bile yine aynı sorunları yaşayacağız. Yani ben devamlı aynı yere vurgu yapıyorum biliyorum ama yani bunun temel sebebi sistem. Ha bu tabii ki dün ben kesinlikle Emirhan oynuyor olsaydı Abdülkerim yerine çok daha farklı bir şey olacağını düşünüyorum ama günün sonunda değişecek şey yine mental düşüklük. Çünkü sisteme yani neden sistemin üstüne vurgu yapıyorum? Sen bir de yesen, iki de yesen, kendi sistemine güveniyorsan mental olarak düşmezsin. Ne yapacağını biliyorsun. Çünkü bu yerleşmiştir sende, kodlanmıştır.
0: Ya kritik nokta ama, bak. Kritik nokta senin söylediğin o kelime abi. Ne yapacağını bilmek.
1: İşte burada ne yapacağını bilen takım maalesef göremiyorum. Yani
0: şu an o yok, kadar evet.
1: Büyük ayaklar varken merkezde o kadar büyük boşluklar veriyoruz ki yani ya neresinden tutsan elinde kalıyor.
0: Evet.
1: Bu da sisteme dönüyor. Yani ya tekrar altını çizeyim. Yani bu ben ekran önünde de çok övdüğüm olmuştur ama bu Montoya'nın kötü bir hoca olduğunu asla göstermedim ama burada değil. Artık bu seviye onun seviyesi değil. Buradan ayrıldıktan sonra da ben onun kendi kariyeri için onun danışmanları diyeyim hani ona yine orta level'dan başlatması lazım yoksa bu kafayla şey biter, kariyeri biter Montoya'nın.
0: Şimdi Bülentüs, tabii ikimizin de bir kanayan yarasıdır bu. Ozan Bey bir yorum yapmış. Yani biz çok iyi altyapılarımız vardı ki hani bu altyapılar birçok kulübümüzün çok iyi oyuncular çıkardığını biliyoruz ki ben işte Gençler Birliği altyapısında oynadıktan sonra orada da hep ne oyuncular çıktı, ne isimler çıktı. Sen keza kendi yaş gruplarında altyapılarda oynarken oralardan da çok önemli isimler çıktı. Yani bu altyapı hep buraya kilitleniyoruz. Ez cümle hani bu altyapıyı da bir yerde artık çözmemiz lazım. Yani ben atıyorum hayatımın 20 yılında bu altyapıyı konuştum ya. Hep oraya sıkışıyoruz yani. Bir çözemedik orayı.
1: Ömrümüz yettiğince de konuşalım. Bir şeylerin de değiştiğini görelim çok isterim.
0: Keşke.
1: Yani çok kısa, daha demin bana bağlanmadan önce yine antrenörlerden, teknik direktörlerden bahsediyordunuz aslında. Evet. Hızlı değişimi vesairesi. Bu arada antrenör nezdinde hemen onu da anekdot geçmiş olayım. Antrenör nezdinde değişiklik sınırı var. Kulüp nezdinde yok. Siz de tam olarak o noktadan bahsetmiştiniz. Altyapıya döneyim. Aslında o kadar değerli oyuncularımız var ki ben yaklaşık bir 15 senedir yani birçok kısmında bulundum. Saha içinde bulundum. Sağ kenarında U13, U14, U15 teknik direktörlük de yaptım. Takım çalıştırdım. Yardımcı antrenörlük de yaptım. Dolayısıyla çok fazla oyuncu izleme. Yani hı hı. 7 yaştan 19 yaşa kadar çok fazla oyuncu izleme şansım oldu. İnan Efe o kadar değerli oyuncular var ki. O kadar değerli oyuncular var ki. Tek sorun bunu işleyecek elmas. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi sen altyapı hocasına eğer askeri ücret ve benzeri bir rakam verirsen adam oradan çıktıktan sonra ikinci bir iş yapmak zorunda kalır. Buranın şartlarında onu doyuracak bir şey vermezsen ve bunu askeri ücret verip de ondan yarın öbür gün 20 milyona 25 milyona satacağın bir profil bekliyorsun. Bu dönüp Benfica örneğine dönüyorum. A takım seviyesi kadar altyapı hocaları, akademi hocaları para kazanıyor buna. Neden? Neden başarılı? Çünkü adam başka hiçbir şey düşünmüyor. Tek o da oyuncu gelişimi. Bir de bizde şey vardır yani altyapılarda kesinlikle işte yarışmacı bir şey istemiyoruz. Yetiştirme üzerine bir formül olsun. Abi tamam, yetiştirme üzerine olsun. Yarışmacı olmasın. Ama bir tane hoca 4 tane 5 tane maç kaybetsin. Hocaya bay bay diyecekler.
0: Tabii.
1: Kimse bakmayacak ki 4 tane mi göndermiş yukarı. 5 tane. Halbuki belki hoca 10 tane 15 tane çocuğun hayatına dokundu.

0: ve A takım seviyesine, Süper Lig seviyesine getirdi.
1: Abi.
0: Burada yargılanma kısmı, yargılama kısmında da ciddi zafiyetler var. Yani hocaya yeteri kadar değeri verirsen, hocam sensin dersen, başka hiçbir şey düşünme, senin tek işin burası olsun dersen, onun meyvesini, ki bu 2x2 4 kadar net bir örnek. Yani başka hiçbir iklim değiştiremez bunu. Hı hı. Dünyanın her yerinde de, Ajax'ta, Benfica'da, bunlar uç örnekler ama örneğini görüyoruz fazlasıyla.
1: Şimdi sevgili Bülent Üz, vaktimiz yavaş yavaş azalıyor ama biraz da Süper Lig'e dönüşü de konuşmak istiyorum. Şimdi Yunus Bey demiş ki dinleyicilerimizden, dört büyüklerden Galatasaray kaybedebilir, puan veya puanlar diğer üç büyük alabilir diye düşünüyor. Yunus Bey Kasımpaşa'nın formda olduğunu düşünüyor. Sence geri dönüş nasıl olacak Süper Lig'e? Çok kısa senden onu da alabilir miyim?
0: Katılıyor olabilirim. Çünkü Kasımpaşa, yanlış hatırlamıyorsam, henüz gol bile yemedi. Yani pardon, gol yedi sanırım da mağlubiyeti yoktu Kasımpaşa'nın. Haddini bilerek oynuyor. Galatasaray'ın puan kaybetmesine şey gözüyle bakabilirim. Ayrıca oyuncuların çoğu da hani şey olarak dönecek. Galatasaray'daki oyuncuların %60'ı diyeyim, yani hazırlık maçları da katıyorum. Yani birçok takım hazırlık maçı da oynamış oldu bu süreçte. Yorgun dönecek. Ama sadece yorgun dönecek olmasına bağlamıyorum. Orada da benzer bir sistemsizlikten bahsedebiliriz. Tabii diğer takımların da şey kısmı önemli. Şimdi her takım bir şekilde Afrika'ya oraya buraya oyuncu gönderiyor. Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii şu an kısa vadede hatırlayamadım, Beşiktaş, Fenerbahçe kimle oynuyor. Hani bunu değerlendirmek için onlarla ilgili yorum yapmak için onu da hatırlamam lazım veya bilmem lazım. Söylersen en azından mevcut formlarından yola çıkarak bir iki cümle söyleyebilirim.
1: Hemen söyleyeyim abi. Trabzonspor Samsunspor'la oynuyor. Zor maç Trabzonspor adına. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Beşiktaş kendi evinde Kocaelispor'u ağırlıyor.
0: Beşiktaş'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Trabzon'un da zorlanmayacağını düşünüyorum. Hatta 3-4 farklı böyle Galatasaray maçına benzer bir skor alacağını düşünüyorum. Hı hı. Trabzon'un, çünkü Samsun tekrar bir yeniden yapılanma sürecinde çok ciddi oyuncu da sattılar, güzel bir geri elde ettiler ama sistemi oturtana kadar biraz zaman geçecek hala Samsun'da, öyle gözüküyor. Trabzon'da çok formda. Fenerbahçe Rize deplasmanı demiştin değil mi?
1: Evet, Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Şimdi
0: Fenerbahçe genel olarak Recep Uçar, Recep Hoca takımlarına çok sekte yoruyor. Recep Hoca inanılmaz analiz yapabilen, büyük maçları çok iyi oynayan bir hoca. Ben orada Recep Hoca'nın yani nezdinden yola çıkarak çok formda olmasa bile Rizespor, Rizespor'un da Fenerbahçe'den puan kopartabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki son olarak abi, bu milli araların bu kadar uzun olması iyi mi kötü mü, ne düşünüyorsun?
0: Ya neresinden baktığımıza bağlı aslında. Hani şu açıdan oyun, takımın birbiriyle daha fazla antrenman, daha sık antrenman yapması vesilesiyle güzel değerlendirebiliriz. Yani milli takım nezdinde konuşuyorsak. Ya ben çok saçma bulmadım bu yeni sistemi. Günün sonunda daha az milli ara verilmiş olacak totale vurduğunda. Çünkü çok kopuk kopuk oluyordu iki maç iki maç. Ve burada oyuncuların birbiriyle daha kaynaşabilmesi, daha organizasyona tutması açısından verimli. Yani o yüzden ben bunu olumlu buluyorum. Ama tabii ki kulüpler nezdinde de yani oyuncu, ne kadar oyuncu göndermiş takım varsa onlar sekteye vuracaktır. Çünkü günün sonunda ilk 11'den çok daha çok fazla oyuncunu eksik, oyuncundan yoksun olarak antrenman yapıyor ve bir sonraki maça hazırlanıyor oluyorsun. Yani soruna cevap son olarak, yani gerçekten milli takım nezdinde bakarsak ben pozitif görüyorum. Tabii ki o birlikte geçirecekleri bir ayı doğru değerlendirdikleri sürece.
1: Sevgili Bülent Üz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Efe, tekrar hayırlı olsun. Çok her şeyde olduğu gibi bunu daha başarısıyla devam ettireceğine hiç kuşkum yok.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Senin de değerli görüşlerini almaya da devam edeceğiz. Tabii futbol temposu, lig temposu da devam edecek. Avrupa maçları olacak. Hepsinde de yine değerli yorumlarını da senden alacağız.
0: Teşekkür ederim Efe. Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Evet, Bülent Tüz bizlerle birlikteydi. Açıkçası milli takımı da enine boyuna bugün gün boyunca konuştuk. İyi de oldu çünkü burada milli takımımızla alakalı konuşulması gerekenlerin konuşulmadığı takdirde daha büyük sorunların gelebileceğini düşünüyorum ben. Burada da açıkçası gün boyunca da artık yavaş yavaş milli pencereyi de kapatıyoruz. Tabii Uluslar Ligi'nde bu akşam karşılaşmalar var. Sonrasında da kulüplerden devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tabii Radyo Gol'de birçok farklı programla gündemi takip ederken YouTube'da da Sansürsüz Futbol'da takip edebilirsiniz. Orada da çok kıymetli isimlerin yorumlarını ve görüşlerini de alabilirsiniz. Kapatmadan önce şöyle bir haber var. Yani aslında biraz önce bunu Müslüm Gülhan'la konuşmuştuk. Dünya futbol tarihine geçmiş bir isim Lionel Messi, Arjantin formasıyla artık son maçına çıkıyor. 85 bin kapasitelik Monumental Stadyumunda, River Plate'in maçlarını oynadığı stadyumda Arjantin milli takımına veda edecek Lionel Messi bu gece Türkiye saatiyle gece 2'de Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçıyla da veda ediyor olacak. Messi'yi de Arjantin formasıyla izlemek de herhalde hepimiz için çok büyük bir keyifti. Onu da böylece bu gece uğurluyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş artık ben de yayını kapatıyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar pazartesiden cumaya 14 ve 16 saatler arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim diyelim. Hoşça kalın. İyi günler.
2: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı, Ahmet Konanç zamanı. Diyelim ki milli takımın dün yine fiyaskoyla sonuçlandığı bir mücadelesi, bizim çocukların yine sıfır çektiği bir gece, Montella'nın gidip gitmeyeceği, Hacı Osmanoğlu'nun kalıp kalmayacağı ve diğer hakemlerle ilgili başka bir soruşturmanın başlayıp başlayamayacağı daha ön plana çıkan konular arasında yer alıyor. Sen de tahmin ediyorum Yasin Kol'u takip etmekten kendini kaybetmiş olabilirsin diye sana da söyledim.
5: Yani ben olayın Yasin Kol'la kalmayacağını düşünüyorum. Yani bir tek Yasin Kol mu acaba bütün olayın hani birinci hakem, orta hakem olarak konuşacak olursak müsebbibi?
2: Prens olarak tabii bakarsan tamam, biraz mı olayların, hatta atamaların da lideri gibi inceleyebiliriz.
5: Bence
2: Yasin Kol'u.
5: Yasin Kol olayların başlangıcı. Bir hakemle bu işin anlatılır olması imkansız. Bence olaylar yeni başlıyor. Eğer bir hakemle kalırsa ne kadar inandıracaksınız insanları? Bir tek Yasin Kol mu yani bütün sıkıntı?
2: Zaten kalan hakemler belli değil mi? Diğerleri zaten 8 Mart'ta gönderilmişti.
5: Ya abi.
2: Kalan hakemler de zaten şey ne kadar mobbinge uğradıklarını ve nasıl yönlendirildiklerini hepsini açıklıyorlar şimdi.
5: Mesela mağdur olan hakemler var değil mi? Ben mağdurum diyor. Ya Fenerbahçelileri canından bezdiren Arda kardeşlerin mağdur olduğu yerdeyiz ya. Mağdur olarak ifade verdi adam ya. İddialarda bulundu. Arda kardeşler mağdursa söylenecek sözümüz yok zaten. Ben Arda kardeşler deyince gösterdiği basit sarı kartları ikinciyle tamamlayıp Fenerbahçe'yi sürekli 10 kişi bırakan bir hakem görüyorum. Torreira kendini yere attığında Cicu'ya ikinci sarı kartı gösterip öncesinde de bir tane göstermişti. Fenerbahçe'yi 99 puanlı sezonda çat diye 10 kişi bıraktığını hatırlıyorum. João Pedro'nun arkasını görmediği yerde, rakibinin hafifçe karnına dokunduğu yerde, benzer pozisyonlarda Galatasaray'la birçok oyuncu atılmazken çat diye o oyuncunun Giresun maçında atıldığını ve aynı gün ya da ertesi gün Galatasaray sanıyorum Başakşehir 6-0 mı 7-0 mı ne yendi, o zaman Katar'daydı Dünya Kupası, puan farkının azaldığını ve Fenerbahçe'nin kötü gidişinin başladığını hatırlıyorum. Bu nasıl mağduriyet ya? Arda kardeşler kötü hakemdi, hakemliğinin daha önce bitirilmesi lazımdı, adam geldi mağdurum diye ifade verdi. O yüzden diyorum yani bazı hakem, bir de bu eski hakemler attıkları tweetlerle işte geliyor gelmekte olan, yakında her şey ortaya çıkacak, kum saati falan koyarak toplumu, hepimizi yükselttiler. Zannettik ki büyük bir temizlik olacak. İfadelerine bakıyorum, gelelim şimdi şikayetçi hakemlere. İfadelerine bakıyorum, tamamen hakem camiası içindeki meseleleri anlatıyorlar. Hiç sahaya yansıdığını iddia ettikleri bir şey yok. Sahaya bir şey yansımadıysa bu sadece hakemler arasındaki bir mevzudur. Orada da yanınızdayız. Ama bizi niye bu kadar yükselttiniz? Hep bir şey olacak zannediyoruz, bir şey olacak zannediyoruz, geliyoruz bir şey olmuyor abi.

0: Ama sen şimdi milli takımla başladın. Ben yine milli takımla başlayacağız zannettim. Ayıp olmasın milli takımımıza. Ben milli takımımıza dönmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ve burada büyük bir haksızlık yapılıyor Montella'ya. Ben de Montella'yı çok eleştirdim. Adam gerçekleri söylüyor kardeşim. Adam diyor ki bu takımı diyor C liginden diyor A ligine ben çıkardım diyor. Doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor. Bugün geri dönmesini konuştuğumuz eski teknik direktörler, Türk teknik direktörler bu takımı C ligine kadar düşürdü mü? Düşürdü. Son adam ne diyor Montella? Eleştirmek çok kolay. Ben de eleştiririm ama haklı. Diyor ki A ligindeki takımların seviyesi bizim üstümüzde. Adam doğru söylüyor Doğan abi.
1: Burada Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası da var yalnız.
0: Tamam. Buralarda da bizim üstümüzde çok büyük organizasyonlar vardı. Mesela tamam.
1: 8 maçta bir galibiyet.
0: Tamam doğru söylüyorsun ama Montella genel olarak haklı. Lafı nereye getiriyor Montella? Oyuncu havuzuna getiriyor. Ya bizim oyuncu havuzumuz problemli. Bizim son 4 senenin şampiyonunda ilk 11 oynayan oyuncumuz Barış Alper milli maçta kafasına bir darbe gelmediği halde kafasını tutup kendini yere atıyor ya. Oynamayı öncelemiyoruz. Bizim Süper Lig'deki oyun kültürümüz bitmiş, milli takıma yansıyor. Montella daha açık ne kadar konuşabilir? En sonunda diyecek, çıkacak diyecek ki aslında onu söylüyor. Oyuncu grubumuz yetersiz diyecek yani. Onu söylemeye getiriyor. Montella haklı. Bugün Fatih Terim ya da Şenol Güneş gelecek de sihirli değnekle mi dokunacak? Öyle bir oyuncu havuzu yok artık. Ülke futbolundaki karmaşa yansıyor oyun kültürüne. Ayrıca ülke futbolundaki karmaşa milli takımda acaba kampta konuşulmuyor mu zannediyorsunuz? Bahis olayı yaşadık, MHK depremi yaşadık. Montella bunları ne kadar toparlayabilir? Herkes birilerini oraya tekraren getirmeye çalışıyor. Madem Montella gidecek kardeşim, ya bu takıma, bu milli takıma bir kere de Sergen Yalçın gelsin. Bir kere de Aykut Kocaman gelsin ya. Şenol Güneş gider, Şenol Güneş gelir. Müthiş bir Fatih Terim lobisi var. Fatih Terim. Ya hepsine saygı duyarız. Bitti gitti dönemleri abi. Dünya değişmekten ibarettir ya. Hayat değişmekten ibarettir. Neden mesela Aykut Kocaman'ın adı madem değişim istiyorsunuz hiç gündeme gelmiyor?
1: Aykut Kocaman'ın adı neyle gündeme geliyor?
0: Aykut Kocamancıları da kızıyorum. Fenerbahçe'deki her teknik direktör meselesinde konuşuyorlar gelmeli. Ya milli takıma da bir gün madem öyle lobinizi yapın, gücünüzü, medya gücünüzü koyun. Aykut Kocamancılar. Oraya niye konuşmuyorsunuz? İsmail Kartalcı denen Ahmet Konanç konuşuyor her yerde. Twitter'da, kanalında, burada. Aykut Kocaman Türk futbolunun efsanesi değil mi ya? Defalarca bu milli formayı giymemiş mi? Halen bakın YouTube'da orada burada attığı goller var. Aykut Kocaman'la Fenerbahçe 2011'i şanlı şerefle yaşamadı mı? Mücadele etmedi mi? Aykut Kocaman'la Fenerbahçe çıkıp ardından UEFA'da yarı final oynamadı mı? Dünyanın dayağını yemedi mi? Ya niye Aykut Kocaman da gündeme gelmiyor? Niye?
1: Kaç yaşından sonraki çocuklar Aykut Kocaman'ı tanıyor?
0: Şimdi Aykut Kocaman niye milli takım hocası olmamalıyım anlatmak istiyorsun?
1: Hayır, şundan bahsediyorum. Aykut Hoca neden elini ayağını Fenerbahçe yoksa futboldan çekiyor? Ben de şunu söylüyorum. Aykut Kocaman'ın kötü bir teknik adam olduğunu söylemiyorum. Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu bu kadar başarısızlıklara rağmen o takımdan bu takıma zıplayıp hoplayıp geçebiliyorsa elinde fikstürle beraber aman bu kötü gidecek deyip düşünülüp de ondan sonra cuma namazlarında beni bu takıma yollar mısınız diye yalvaran teknik adamlar varken bu kadar gündemde bu kadar sıkıntı yaşayan kulüp varken neden kimse Aykut Kocaman'la çalışmıyor?
0: Aykut Kocaman'la çalışmak isteyen çok kulüp oldu. Kabul etmiyor.
1: İşte ne demek?
0: Demek ki bu sistemin
1: bu kadar
0: içinde
1: uzak kalmak çok mu iyi demek bir şey diye söylüyorum.
0: Belki bu uzaklıktan büyük bir tecrübe doğuruyordur. Büyük bir temiz kalma doğuruyordur.
1: Olabilir.
0: Aykut Kocaman'ın milli takımla ilgili anılmaması, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliler tarafından bile milli takım için konuşulmaması.
1: Ben de şunu söylüyorum. Ya bir takımı alırsın, o takımı Türkiye Kupası şampiyonu yaparsın tekrar. Onun sonrasında ne bileyim yapmazsan bile öyle bir futbol oynatırsın ki ya Aykut Hoca'nın oynattığı futbolu görmüyor musun? Dedirtirsin, aldırmak zorunda bırakırsın. Anladın mı? Yani kendini oraya bir şekilde uygun olduğunu ispatlarsın. Ben de oturduğun yerden geçmişteki başarılarla Aykut hocamız da vardı. Açalım Pandora'nın kutusunu. Aa burada da hocamız varmış deyip çıkartıp almayalım diyorum. Anladın mı? Kötü bir şey söylemiyorum ya. İsmail Hoca da ne diye akılda kaldı? 99 puanlık bir başarısıyla akılda kaldı değil mi? Oynattığı futbolla ya da uğradığı haksızlık diye konuşulan konularla akılda kaldı ve hikayesi devam etti.
0: Uğramadım haksızlığa 99 puanlı sezonda.
1: O kısma girmiyorum.
0: Ben yani. Gireceğim ama sonra
1: neden,
0: müsaade edersen.
1: Neden gündemde olduğunu söylüyorum.
0: Bu yapı-

0: Aykut Hoca neyle hatırlanıyor mesela? Şampiyonlar Ligi yarı finaline gittiğini.
1: UEFA yarı finali.
0: UEFA yarı finaline gittiğini.
1: 2011'de
0: ama
1: bazı takımlar güle oynaya maç kazanırken kavga dövüş kazanıp şanla şerefle şampiyon olduğunu hatırlanıyor.
0: Şu an 16 yaşında bir çocuk bunları hatırlamıyor.
1: Hatırlatırız.
0: Anladın mı? Yani tabii ki hatırlatırız. Ben hani şey Pele'yi de hatırlatırım. Çok geçmişe dönüyorum. Berkamp'ı da hatırlatırım. Ya, yani.
1: Aykut Kocaman'ı o kadar değersizleştirmeye gerek yok.
0: Futbolcuydu diye hatırlatırım.
1: Aykut Kocaman'ı.
0: Bir dönem Guarez babardı Beşiktaş'ta derim.
1: Benim adım İsmail Kartalcı'ya çıktı ya bak. Aykut Kocaman'ı benim kadar Aykut Kocamancılar milli takım olayı geldiğinde savunmuyor. Bütün dertleri Fenerbahçe. Ki Fenerbahçe'ye de bir gün gelecek. O zaman da Aykut Kocaman'ı savunacağız. Haksızlıklara karşı uğrarsa eğer darbelere, haksızlıklara. Buradan da mesajımı kendi camiamla alakalı vereyim. Şimdi Doğan abi, dün ben bir çalışma yaptım. Bir haber paylaştım. Önce o haberi paylaşayım. Şimdi bu olaylar çıktı ya. İsmail Kartal bu MHK olaylarını ilk gün bir yerde duyuyor. Televizyonda izliyor. İşte MHK başkanı alındı, şu bu. İsmail Kartal'ın tepkisi hemen şöyle oluyor. Ah diyor, 99 puanlı sezon. 2023-24 sezonu. Hatırlarsan Galatasaray'ı Fenerbahçe 10 kişi yenmişti Arda kardeşlere rağmen. Maç sonunda İsmail Kartal şöyle bir açıklama yapmıştı. Bir bakın dedi, biz Samsun maçını, Sivas maçını nasıl kazanamadık? Bir bakın dedi, hatırlıyor musun? Böyle bir konuşması vardı. Olayları da televizyonda izliyor İsmail Kartal. Aynen bu tepkiyi veriyor. Bak çok net söylüyorum. Çok net haberdir. Ah diyor, 99 puan sezon diyor. Herhalde oralara kadar inceleme mi yapılmasını istiyor? Ne? O sonuç çıkan bir ifadede bulunuyor. Ah diyor, 99 puanlı sezon. Neler yaşadık diyor. Sonra ben baktım abi 99 puanlı sezona. Objektif baktım. Ya hoca neyi kastediyor acaba dedim. Arda kardeşlerin yönettiği maçları biliyorum. Abi bir maç var. Kemal Yılmaz diye bir yardımcı hakem var. Hatırlıyor musun? Bak. Bak. İşte hatırlamıyorsun. Bu Fenerbahçe medyasının ayıbıdır. Galatasaray'ın aleyhine olsa böyle şeyler senin zihnine kazırlardı. Kemal Yılmaz Fenerbahçe Hatay maçı diye bir maç yönetiyor sevgili Doğan Öncel. Bak o sezon 23-24. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı da Ahmet İbanoğlu. Hani şimdi birileri Ahmet İbanoğlu gelmeli diye PR yapıyorlar ya. Fenerbahçeliler düşmeyin. Fenerbahçe Hatay maçında bir pozisyon oluyor Dzeko'ya. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz. Hakemi uyarıyor. Hocam diyor, penaltı diyor, ben gördüm diyor. Yardımcı hakem hakemi uyarma hakkına sahip midir? Sahiptir değil yani, mi?
2: Tabii ki.
1: Bazen hakemler yardımcılara bırakırlar onun tarafındaysa.
2: Adı yardımcı.
1: Ya. Sonra VAR hakemi devreye giriyor. Mustafa İlker Coşkun. Bak bu ismi de unutma. Diyor ki offside var diyor, iptal diyor. Akşam yayıncı kuruluşun yorumcuları yorum yapıyor. Türk medyası yorum yapıyor. Hepimiz pozisyonu izliyoruz. Deniyor ki Dzeko'ya top gelmeden önce Hataylı topçuya geldi. Dolayısıyla offside olmaz. Mustafa İlker Coşkun yanlış bir müdahale yapmıştır VAR'da. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın verdirttiği penaltı kararı uygulanmalıydı diyor. Kemal Yılmaz haklı.
0: Fenerbahçe Hatay maçı mıydı bu?
1: Evet. Tamam. Mustafa İlker Coşkun haksız.
0: Bu arada Kemal Yılmaz bu konuyla ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı geleceğim hissediyorum diyerek yapmış zaten açıklamayı.
1: Son hakemliği bıraktı adam. Oraya geleceğim.
0: 27 fakat, yıllık hakemliği.
1: Evet, 27 yıllık. Sonra bu Kemal Yılmaz maç alamıyor. Bir süre sonra açıklama yapıyor. Ben diyor, verdiğim doğru karar akşam televizyonda, yayınlarda, Türk medyasında, kamuoyunda doğru bulunmasına rağmen Fenerbahçe lehine hakeme penaltı verdirttiğim halde, doğru kararı verdirttiğim halde maç alamadım. Bu bir baskıdır diyor. Ben diyor 27 yıllık hakemliğimi bırakıyorum diyor. Şimdi bunu da inceleyeyim. Bu da baskı. Mobbing. Devam ediyorum. Kamuoyunun ve Trio programının hakem yorumcularının yorumlarına göre Kemal Yılmaz'ın verdirttiği penaltı kararını yanlış bir offside kararına çevirerek Fenerbahçe'nin haklı penaltısını verdirtmeyen, bir yanlışa imza atan VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'la oluyor biliyor musun? Kemal Yılmaz hakemliği bırakırken bir ay sonra Fenerbahçe Galatasaray maçına VAR hakemi olarak atanıyor. Fenerbahçe'nin lehine doğru karar verenler hakemliği bırakmak zorunda kalırken maç alamadıkları için, Fenerbahçe'nin aleyhine yanlış karar verenler derbiyle, bir Galatasaray maçıyla, Fenerbahçe maçıyla ödüllendiriliyor. İşte İsmail Kartal'ın bahsettiği 99 puanlı sezonun olaylarından sadece birisi bu. O da televizyonda MHK depremini duyunca bir ortamda çok net bir bilgi aldım. Ah diyor, 99 puanlı sezon. Şimdi biz buradan, hani yanlış anlama, sen de bazen öyle yapıyorsun. 99 puanlı sezonu dejenere etmeye, aa öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Doğan abi, çok acı şeyler yaşandı. Bugün bir tane hakemin işte bana maç verilmedi, şöyle oldu, böyle oldu dediği süreç içinde MHK başkanı tutuklanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya Kemal Yılmaz'ın mektubu var ya, sen orada buldun şu anda değil mi? Ben diyor bırakıyorum diyor, bana maç vermiyorlar diyor haklı kararından sonra. Yanlış karar veren adamı da ödüllendiriyorlar. Niye? Fenerbahçe'nin aleyhine yanlış karar verdi diye mi? Bugün İsmail Kartal'ın hakkını, Aykut Kocaman'ın hakkını Türk futbolu ödeyemez abi. Bu ahlarla gideceğimiz bir yer yok. Bak Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çektik. Çünkü ligimizde yaşadığımız karmaşa, bu olaylar aynı zamanda futbolumuzun kalitesinin düşmesi milli takıma yansıyor. Kendimize yapıyoruz, kendi ayağımızdan aşağıya çekiyoruz. Buyurun abi.
0: Kendi içimizde problemlerimiz deyince tabii ki bütün kulüplerin kendi içindeki problemlerini konuşuyoruz. Başarı ve başarısızlıklarla alakalı burada 3 senedir 4 senedir bütün detayları daha ayrıntılı bir şekilde gündeme getiriyoruz ama ben gene de Tahir Kum'un sözüne katılıyorum.
1: Ne dedi
0: hatalarınız
1: abi?
0: Büyüktür yapıdan diye kendi abi, içinizde işte, Fenerbahçe'nin abi. İçinde tabii ki
1: olmuyor
0: burada...
1: Doğan abi olmuyor, tamam Fenerbahçe'nin hataları var ama 12 yıldır hep Fenerbahçe kendi büyük hatalarından mı şampiyonluğu kaçırdı ya? Anlatıyorum işte
0: yani
1: abi.
0: Şöyle söyleyeceğim yani en iyi oyuncun ya şu an 3 başkanım, 5 teknik adam değişti, 3 senedir buradayım. Fenerbahçe çok enteresan bir kulüp diye bir açıklama yapıyorsa burada bir sıkıntı var demektir.
1: O kulüp içi siyasetin birbirlerini yaralayan hataları. İşte yani Fenerbahçe...
0: Zaten en büyük hataların senin ondan kaynaklanıyor. En büyük darbeyi muhalefetten yiyorsun. Değerli muhalefet abi. Hükümet oluyor. Hükümet diyor ki birlik beraberlik zamanı diyor.
1: Şunu mu diyorsun? Fenerbahçe istese yapıya rağmen şampiyon olur.
0: Olur.
1: Olamazsın.
0: Olur.
1: Abi. Yapıyı yıkmadan.
0: Olur. Gece karşı olur.
1: Abi
0: Beşiktaş zamanında Vedat Okyarlarla, İlker Ateşlerle o dönemlerde ya yeneceksen hakemi de yeneceksin diyerek ya şampiyonluklar yaşadıysa
1: abi, hakemi
0: bazı şeyleri yapmışsın.
1: Yenemezsin abi. Birkaç bir maçta yenersin. Sezonda
0: o zamanki
1: yenemezsin.
0: Hakemleri yenebilirdin. Şimdikileri yenemezsin dersen katılırım.
1: Öyle dediğim. Heh. O zaman da hakemin bütün sezon hakemi yenememiştir Beşiktaş.
0: Çünkü o dönem
1: bir maçta
0: bir şey
1: hakemi yenebilirsin. Sezonda hakemi yenemezsin.
0: Zaten
1: abi.
0: O zamanlar 3 maçta hata oluyordu en fazla. Bütün ligin başlangıcında, ortasında, sonunda.
1: O zaman yapılan insaflıymış o zaman. Gel şimdi yensin Beşiktaş hakemleri.
0: Yeniyor. 5 senede bir şampiyon oluyor Beşiktaş.
1: Abi,
0: o kadar şey yapma
1: yani. Abi boşlukta işte sen de aradan Galatasaray Fenerbahçe çekişirken çıkıyorsun abi, beni şimdi sokuyorsun oralara. Yani Beşiktaşları da haksızlık ediyorsun. Yanlış yönlendiriyorsun. Neden? Hakemi de yeniyorsun. Yenemezsin. Şimdi Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Bak ben Giresun maçına gittim. Hep anlatırım. O da Jesus'un sezonu.
0: Bu arada Beşiktaşları yönlendirmek gibi bir durumum söz konusu değil.
1: Ben seni eleştirdim canım.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Hani senin yapmış olduğun yorumlar etkilenebilecek insanları vardır diye. Onlar kendi kararlarını verebilecek bir camiadır.
1: Mutlaka öyle.
0: Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi de diye öyle söyleyeyim. Hani sanki Beşiktaşlılar şeymiş gibi her yönlendirilecek.
1: Öyle demedim ya. Ya sen
0: olmasın.
1: Ama yanlış etki ediyorsun yani. Hı. Bazen. Yanlış çünkü hakemi yenemezsin. Şimdi Giresun maçına gittim. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına 5 puan farkla girecek kazanırsa. Rakip de Giresun 1-0'da öne geçti. Abi öyle pozisyonlarda Arda kardeşler Fenerbahçe'nin ataklarını kesti ki. Pedro'ya öyle bir basit sarı kart verdi ki. İkinci sarı kartı da verdi ki. Bir anda Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jesus'un döneminde yanılmıyorsam ya Jesus ya İsmail Kartal. Jesus'un dönemi. Fenerbahçe'nin santraforları 3-4 hafta üst üste kırmızı kart gördü be. Nasıl yeneceksin abi hakemi? Yenemezsin Doğan abi. Katılıyorum iyi niyetine, futbol olan halen inancına ama yenemezsin. Bak şimdi ben sana bir şey daha anlatayım. Somut anlatayım da sonra şeye gireriz abi. Şimdi Burak Elmas Galatasaray'dan niye ayrıldı abi? Burak Elmas sadece 9 ay Sayın Burak Elmas Galatasaray'da başkanlık yaptı. Galatasaray kulübü, camiası Sayın Burak Elmas'ı başarısız buldu. Burak Elmas'ı ibra etmediler, ibra. İbra edilmeyince seçim kararı aldırttılar, almak zorunda kaldı. Burak Elmas gitti. Burak Elmas o dönem röportajlar verdi. Ben Twitter'da hepsini yayınladım. Fatih Terim'i suçladı. Galatasaray bir Galatasaray bir de Florya diye iki tane kulüp olmuş dedi. Kendi kulübünü, camiasını suçladı. Bana bunları yaşattılar dedi. Bana hırsız diyenler oldu bilmem ne gibi benzeri laflar etti. Ağzından bir kere hakemler yapı lafı çıkmadı. Gidişini tamamen camiasına Fatih Terim'e bağladı. 9 ayda gönderdiler Burak Elmas'ı. Dün çıkmış bir YouTube kanalında verdiği beyanatta ben de yapı kurbanıyım. Yapının en büyük kurbanı Galatasaray. Bizi o dönem doğradılar dedi. Bizim geçmişi unuttuğumuzu zannediyor. O günkü röportajlarına baktım Burak Elmas'ın. Hiç yapıdan bahsetmiyor, hiç hakemden bahsetmiyor. Kendi camiasından şikayet ediyor.

0: 9 ayda yediler adamı. Bugün yapı diyor. Bu fırsatçılık değil midir? Bu nasıl bir duruştur? O gün öyle duruyorsun, bugün böyle duruyorsun. Abi nasıl bir olayla mücadele ettiğimizin farkında mısın ya? Herkes ya makyavelizm değil mi? Böyle bir şey değil. Faydacılık, kolaycılık böyle bir şey değil. Makyavelist düşüncede bile bir duruş vardır ya. Bir şeyi bir şeye bağlarsın. Sayın Burak Elmas geçmişte bir cümle yapı demezken, hakem demezken bunu nereye bağladı da biz de yapının kurbanıyız, beni de yapı yedi diye röportaj veriyor. Yapının kurbanı Galatasaray diyor. Düne kadar Galatasaray'ın başkanından medyacısına, taraftarına kadar herkes yapı dediğimizde kapı sapı deyip bizimle dalga geçerken bugün hepsi yapıya nasıl sahip çıkıyor, biz de mağduruz diyor. Akıl alır gibi değil ya. Öyle bir algı dünyasında, öyle bir algı şiddetiyle karşı karşıyayız ki toplumun aklıyla dalga geçiyorlar ya. Ondan sonra sen diyorsun ki Fenerbahçe isterse hakemi de yener, yapıyı da yener. Yenemezsin. Yapıyı zayıflatırsın. Kendi lobini biraz güçlendirirsin. Öyle yenebilirsin. %100 güçlü bir yapıyı yenemezsin abi. Bak, Burak Elmas mevzusunu da anlattım. Bak bakayım bir tane röportajında geçmişte yapı diyor mu? Bugün ne diyor? Ayıp ya. Vallahi çok ayıp ya.
1: O dönem zaten en büyük sıkıntı Fatih Terim'le ilgili almış olduğu karardı. Dominik Torrenti mi getirmişti? O da zaten bilmiyorum, başarısız yani bir dönem yaşamıştı. Orada bu başarı elde etseydi bu sıkıntılar olacak mıydı? Sanmıyorum. Hani sadece Fatih Hoca'yı göndermenin... Galatasaray'da şöyle bir şey vardır. Biz geri geldiğinde Fatih Hoca'yı da göndeririz. Fatih Hoca'yı göndereni gönderiyorsun. O zaman hani bir çelişki de olabiliyor bazen, anladın mı?
0: Fatih şimdi... Terim'i Galatasaray'dan kimse gönderemez. Ünal Aysal bile gönderemedi. Kendi gitti milli takıma. Burak Elmas gönderince eti ne budu ne? Burak Elmas'ı yediler. Burak Elmas da bunu hep ima etti.
1: Orada bir sportif başarısızlık da vardı.
0: Tamam da anlamında. Zaten o da sportif başarısızlığı ona mal etti. Hakeme yapıya mal etmedi. Bugün niye Burak Elmas hakeme yapıya mal ediyor? Bu fırsatçılık nedir ya? Ben bunu anlatıyorum abi. Kamuoyu karar versin.
1: Mali yönden ibra edilmediği için idari yönden de oy çokluğuyla görevden alınmıştı. Tamam. Reddedilmişti.
0: Yani görevden alınma sebebi kendi camiasının onu başarısız bulması. Yapı mapı değil. Ağzından bir kelime yapı çıkmamış, hakem çıkmamış. Bütün röportajlara baktım. Niye bugün böyle söylüyor?
1: O zaman Işıtan Gün'ün bazı açıklamaları vardı hatırlıyorum da. Büyük tepkiye ulaşmıştı sosyal medyada yapmış nedir olduğu. Camia içindeki sıkıntılarla ilgili, paralarla, o trafikle ilgili açıklamaları vardı.
0: Işık yani gibi. Adama para mı götürdü demişler.
1: Ya bir dönem vardı, 100 milyon dolarlık bir sponsorluk vardı. O 40 tam, o milyon onu... dolarlık kasa kolaylığı sağlandığı dönemler, bir şeyler
0: i̇şte benim,
1: vardı hep böyle.
0: Bugün dün attığım tweetlerde, kendisinin röportajlarından bulduğum captionlarda da var o.
1: Ki o döneminde var en yani büyük savunucularından, hatta oyunu yönetim kurulundaydı, Rezan hep Özdemir vardı galiba. Evet. Onun da mesela sonrasında yaşadıklarını hep beraber gördük.
0: Ya kardeşim, 4 tane başkan birden Habertürk'e çıkmadı mı? Ali Koç, Ahmet Ağoğlu, yanılmıyorsam Ahmet Nur Çebi.
1: Ahmet Nur Çebi vardı.
0: Ve Burak Elmas. Hakemlik federasyon, el ele vereceğiz, biz bu yapıyı değiştireceğiz demediler mi? O gün kendiniz kurdunuz o zaman o yapıyı. Ali Koç kurdu diyorsan sen de kurdun, sen de oradaydın. Öyle bir şey yok. Ali Koç kurdu diyorlar abi. Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç getirdi diyorlar. İbrahim abi, İbrahim Seten geçen gün haber yaptı. Ecmen Sarı Alioğlu ile konuştum. Ali Koç'la alakası yok demiş. Ben önerdim demiş. O da onlar onay veren başkanlardan biri demiş. Bitmedi. Bitmedi.
1: Bolu İstanbul maçından sonra.
0: Bitmedi.
1: Evet.
0: Aydın Cingöz, Ecmen Sarı Alioğlu tarafıyla konuştum diyor. O tarafla konuştum diyor. Belki Ecmel Bey'le konuştu. Ben önerdim diyor Ecmen Sarı Alioğlu. Burak Elmas da onaylayanlardan biriydi diyor.
1: Biz de konuştuk çünkü. Ben de bildiğim için.
0: Tamam, bravo. Hani Ali Koç tek başına getirmişti?
1: Tek başına değil ama ilk öneriyi sunan o. Çünkü o değil, ona o öyle bir rapor sunuyor ki. Tamam. Ferhat Gündoğdu gözlemci olarak gidiyor biliyorsun.
0: Zaten. Gözlemci artı olarak Ecmel gidiyor. Bey diyor ki ben sundum diyor abi.
1: Ona o maçta söylüyor zaten.
0: Tamam.
1: Görüştürüyorlar.
0: Ya şimdi Ali Koç mu getirmiş oluyor Ferhat Gündoğdu'yu? Topyekun bir düşünceyle mi geliyor?
1: Hayır, Ecmel Başkan sayesinde desteklemiş oluyor.
0: Ama Ali Koç gibi Burak Elmas da destekliyor.
1: Yani Ali Koç aslında kandırılmış
0: tamam,
1: kişi oluyor.
0: Tamam, Ali Koç kandırıldıysa Burak Elmas da desteklemiş, kandırılmış. Bunları Ecmel Bey söylüyor. Evet. Aydın Cingöz'ün röportajı haberi, İbrahim Seten'in haberinde var bunlar. Dün Burak Elmas tüm bunların üstüne çıkıp kulüpler bir şeyin... Ferhat Gündoğdu'nun onaylandığı toplantıda ben yokum nasıl diyorsunuz ya? Toplantı dediğin nedir ya? Fiziken yoksan telefonda varsın. Sana sormamış olabilirler mi? Bu nasıl bir çevirmedir? Bu nasıl bir olayı başka bir yere getirmedir? Telefonla sormuş. Ayrıca koskoca Galatasaray başkanına rağmen MHK başkanı getirilir mi ya? Ya siz neyin algısını yapıyorsunuz? Türk toplumunu
1: zaten burada... Aklına...

0: nasıl dalga geçersiniz ya?
1: Gündeme gelen isimlerde ben onu istemem, o varsa ben yokum diye diye en son o zaman hiç olmazsa Ferhat Gündoğdu deniliyor.
0: Bravo. Ona geliniyor. O günde Ferhat Gündoğdu, Ali Koç dahil herkesi inandırıyor. Fakat sonra şöyle bir şey oluyor bak. Ben sana olayları anlatayım. Saran döneminde de bunu yaşıyorlar. Çok güzel bir yere geldik abi. Ferhat Gündoğdu başta Ali Koç olmak üzere. Çünkü Ali Koç o zaman Kulüpler Birliği Başkanı abi. Kulüpler mesela şikayet ediyor. Bizim adımıza git konuş diyor. Ali Koç konuşuyor. Ali Koç'a bir şeyler söylüyor. Sonra tam tersini yapıyor. Ferhat Gündoğdu sözlerini tutmayınca Ali Koç çıldırıyor. Sonra aleyhinde en sert konuşmalar Ali Koç yapıyor. Bunları kimse konuşmuyor. Ferhat Gündoğdu'nun yanına Saadettin Saran döneminde de gidiyorlar. Ertan Torunoğulları bir gün ne dedi? Gidiyoruz dedi federasyona, kastettiği adam Ferhat Gündoğdu. Perde arkası söyleyeyim o zaman. Anlatıyoruz diyor. Ferhat Gündoğdu şey diyor. Haklısınız diyormuş. Ertesi gün hafta diyor yine aynısını yapıyorlar diyor. Bu tavrı Ferhat Gündoğdu'nun çıldırtıyor insanları. Ali Koç getirtmişmiş Ferhat Gündoğdu'yu. Ya kardeşim bir tane Nasrettin Hoca Timur hikayesi vardır. Bütün köylü gelir Nasrettin Hoca'ya der ki savaşlarda o zamanlar fil kullanılır. Barış döneminde köylere dağıtılır filler hikayeye göre. Timur da bir köye bir tane fil veriyor. Buna bakın diyor, savaşırken alacağım diyor. Köylü o fili doyuramıyor. Nasrettin Hoca var o köyde yaşıyor. Diyorlar ki sen diyorlar Timur seni sever padişah. Timur'a git bunu bizden alsın, biz aç kaldık diyorlar. Padişahın yanına giderken köylüye diyor ki arkama katılın. Göstereyim harap bitap halinizde. Adım adım giderken arkasında 10 kişi, 5 kişi, 1 kişi kimse kalmıyor. Ali Koç'a da aynısını yapmışlar. Kulüpler Birliği Başkanı yapıyorsunuz. En ufak bir şeyde git Ferhat Gündoğdu ile alakalı.
2: Hoca ne yapıyor peki?
0: En ufak bir şeyde git, işte Ali Koç onu yapamıyor. En ufak bir şeyde git diyorlar. Ferhat Gündoğdu'yu şikayet et diyorlar. Et diyorlar. Ettirtiyorlar. Arkasında bugün Ali Koç'un durmuyorlar. Bir tek Ali Koç getirtti diyorlar. Hepiniz orada. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Nasrettin Hoca ne yapıyor o zaman? Arkasını dönüyor. Köylü yok.
2: Bir tek fil var.
0: Bir tane daha fil ver diyor. Bunlar diyor buraya gelemediler diyor. Yüzleri yoktu diyor. Utandılar diyor. Çünkü senden bir fil daha istiyorlar diyor. Bakarlar diyor. Haşırtinyo yapıyor Nasrettin Hoca.
2: Çok iyi
0: Hoca.
2: Değil mi?
0: Affedersin, haşırtinyo yapıyor. Ali Koç başkan ya çok iyi insan. Bak ben çok eleştirdim Ali Koç'u. İstifa dedim. Ama çok iyi insan. Kulüpler Birliği'ndeki başkanları satmıyor. O da böyle dedi, bu da böyle dedi demiyor. Adamın ahlakı buna uygun değil. Ama bu adamlar Ali Koç'u satıyor. Ali Koç'u kandırıyorlar. Ali Koç'u bir tek Ferhat Gündoğdu kandırmadı ki abi. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'ndeki diğer başkanlar da kandırdı. Hep beraber istediler. Şimdi bir tek Ali Koç istedi diyorlar. Ya siz niye böylesiniz ya? O zaman Fenerbahçe camiası bir kabuk değişiminden geçsin abi. Bu kadar tuzağa düşmeyin ya. Ben geçen gün bir örnek verdim. Beta karakter, alfa karakter. Fenerbahçe beta karakter olamaz. Beta karakter nedir? Hep uyumlu olmaya çalışır, alttan alır. Hayır kardeşim. Alfa karakter olacaksın, lider olacaksın, güçlü olacaksın. Bir liderin iki tane özelliğinden korkar insanlar. Ya ilminden korkar, bu yoksa heybetinden, gücünden korkar. Bir tanesini ortaya koyacaksın.
1: Ali Koç çocuk değil Ahmet Konanç. Ne olduğunu çok iyi biliyordur, ne yapacağını da çok iyi biliyordur diye yazmış.
0: Eyvallah.
1: Ferhat'ı mı kandıramayacaksın, yapmayın Allah aşkına diye yazmış. Ali Koç 7 sene başkanlığında yapıdan bahsetti. Hacı Osmanoğlu ile son 3 sezonda yapı kurmuşlar Galatasaray'a karşı hem de. Yasin Kol, Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu'ya rağmen Galatasaray şampiyon oluyordur diye yazmış bir dinleyici. Günahların takımı Fenerbahçe mi yani diye yazmış.
0: Bunu niye okuyorsun be abi?
1: Hepsini okuyorum.
0: Ferhat bu Bey'in... ahlaksızlık ya. Günahların takımı Fenerbahçe ifadesine gönderme.
1: Hepsine cevap verebilirsin. Hepsine.
0: Sen içindeki herhalde kiri bu şekilde yansıtmayla, psikolojideki ayna kuramıyla açıklıyorsun yani. Günahların takımı Fenerbahçe. Ne hangi günahın be? Hangi günahın? Bakalım bakın Türk futbolu nereye gidiyor?
1: Kimse temiz değil arkadaşlar, söyleyeyim ben size. Ali abi kolay gelsin. Programın amacı Ali Koç'u aklamak mıdır? Fenerbahçe'yi haklı çıkartmak mıdır? Tam olarak bilmiyorum. Burada tabii biraz şey üzerinden, yani kulüp üzerinden gidiliyor. Çünkü yorumcular camialarıyla alakalı olarak daha ön plana çıkardığı detayları söylüyorlar, konuşuyorlar. Ben de genel anlamda Türk futboluyla ilgili mesela burada hep beraber bir dakika arkadaşlar. Burada Fenerbahçe'yi, burada Trabzonspor'u, bak Trabzonspor'u da söylüyorum. Çünkü Trabzonsporlular da şu an Hacı Osmanoğlu'na karşı inanılmaz bir tepki veriyorlar. Ertuğrul Doğancılar veya daha önceki Trabzonspor'un başkanlarını destekleyenler, o gruplar, yerel gazeteleriydi. Trabzon karışık bir camiadır. Düşmana ihtiyacı

0: yoktur her defasında. Bunu bütün Trabzonsporlu yorumcular da söyler. Aksal Yavuz'u açın sorun. Sormanıza gerek yok, daha önceki açıklamalarına bakın yani. Fenerbahçe'nin içinde de aynı problemler vardır. Beşiktaş'ın içinde de vardır. Mesela Ahmet Nur Çebi diyor ki mesela şu an. Hadi diyor, ben bunları söylerken Hacı Osmanoğlu beni desteklemiyordu o dönemlerde. Trabzonspor'un başındaydı diyor. Burada sıkıntılar varken diyor. Hadi konuşsun diyor. Abdullah Kiyılı devreye giriyor. Doğru söylüyor Ahmet Nur Çebi diyor. Bak burada bir şey var. Daha önceki yöneticilerin birliktelikleri var. Anlatabiliyor muyum o döneme? Versene şimdiki yönetimler olarak bu arkadaşlara destekler. Bu başkanlara ya da bu yöneticilere destekler. Çıksın Dursun Özbek bugün. Çıksın şimdi Aziz Başkan. Doğru söylüyor Ahmet kardeşim desin. Abdullah da benim canım ciğerim desin. O zaman Hacı Osmanoğlu'nun bu 30 yıllık pis futbolun, kirli futbolun faturasını bana kesemezsiniz dediğinde ne biliyorsun açıklasana o zaman kısmına gelmiyor mu? En sevmediğim şey bu ya. Bravo. Elimde belgeler var. Konuşursam yer yerinden oynar. Yeri geldiğinde konuşmasını da bileceğiz diyen insanların 3 ay sonra gıkı çıkmıyor. Nedense yani.
1: Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolu yanarken bir tane basın toplantısı yapmadı. Akıl alır gibi değil. Neden korkuyorsunuz ya? Korktuğunuz bir şey yoksa çıkın konuşun. Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi. En önemli lafı da senin dediğin laf. 30 yılın ahlaksızlığını benim üzerimden temizleyemezsiniz. Şimdi ben 30 yıl geriye sardım. 1996 çıktı. Değil mi? 2026, 2016, 2006, 1996. 30 yıl önce ne başlamış 1996'da? Söylesene İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Başkan. Söylemiyorsun. 30 yılın ahlaksızlığını benim üzerimden temizleyemezsiniz diyorsun. O zaman diyelim ki sizin de zamanında savunduğunuz 2011'deki Sözde Şike olayı. Ahlaksızlık var dediniz ya. 30 yılın diyorsunuz şimdi. Demek ki başka zamanlarda da başka şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Onları niye o zaman konuşamıyorsunuz? Bir tek senin dediğin gibi Doğan abi açıklarsam belgeleri modunda konuşuyorsunuz. Hadi açıklayın. Bırakın bu işleri ya. 2011'de Şike var dediler. Fenerbahçeliler sordu. Biz Şike'yi kiminle yaptık ya? Bir tane takım koyamadınız. Her şeyi Fenerbahçe üzerinden temizlemeye çalıştınız. Onu bile yapamadınız. Çünkü altı dolu değildi. Sözdeydi bütün iddialar. Kumpas oldu, ortaya çıktı. 30 yılın, bir saniye özür dilerim abi. 30 yılın ahlaksızlığı diyor. Bir federasyon başkanı diyor ki Türk futbolunda diyor 30 yıllık ahlaksızlık var diyor. Doğan abi ben mi yanlış okuyorum? Bu cümle.
0: Nereye gidiyor biliyor musun? Haluk Ulusoy dönemine tamam. Gidiyor. Oraya kadar gidiyor. Bravo. İsim vermeyeceksen ben tamam. Bileyim diye söyledim de oraya
1: şimdi
0: kadar.
1: Şimdi bir dakika gidiyor. Kardeşim. Bu 5 yıldız olayı, 59'dan önce şampiyonlukların sayılmama olayı hangi yıl yapıldı abi? Özür dilerim, yazabilir misin abi, bir şey söyleyeceğim. 59 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması hangi yıl kabul edildi? Yanılmıyorsam 2099 oralarda. Aziz Yıldırım döneminde diye hatırlıyorum çünkü Aziz Yıldırım'ın tepkisi vardı. Değil mi? Ne çıktı abi? 1900 küsür çıkar. 2000 çıkar muhtemelen. 5 yıldız olayı, yani 5 yıldız derken 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmayıp
0: 2000-2001 sezonu.
1: 2000-2001. 2001 değil mi? O zaman 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması da 30 yıllık ahlaksızlık döneminin içine denk geliyor. Federasyon başkanının ifadesi bu. Doğan abi ben mi yanlış okuyorum? 30 yıllık ahlaksızlık var demiş oluyor mu Hacı Osmanoğlu böylece?
0: Toparlamış da olabilir mi? Yani illa 30 yıla dayanıp da sence bu kadar organize bir açıklama yapmış olabilir mi Hacı Osmanoğlu?
1: Abi koskoca...
0: Hesaplayın arkadaşlar, bana öyle bir tarih verin ki tam bu döneme denk gelsin deyip sence... bana 30 yıllık falan mı demişti? Ülke... Yoksa tabataslak
1: tamam,
0: bir şey mi yapmıştı?
1: Tamam peki, bir şey söyleyeceğim.
0: Diye.
1: Ülke Federasyonu'nun başkanı sence bilinçsizce tarihler vermiş olabilir mi? Yoksa yıllardır bunu yaşadığı için,
0: verdi.
1: Futbolu yaşadığı
0: bizim
1: için kafasında
0: işte
1: var mıdır bazı
0: kaç
1: şeyler?
0: Kaç 800 yıllık tarihimizde bir Türk geleneklerinden yabancı hakemler bizim Türklüğümüz bilmem nemiz dediğinde yabancı hakem geldi 3 hafta sonrasında.
1: Tamam o başka bir şey ama.
0: Hayır, verdiği tarihlere de baktığımız.
1: Şimdi ben başkanın söyleminden gidiyorum. Koskoca Federasyon Başkanı dikkate almayacaksak yandık zaten. 30 yılın içinde... 2000-2001 sezonu, yani 59 öncesindeki şampiyonlukların sayılmaması da var. Bu karar da mı ahlaksızlık dönemine denk geliyor? Hacı Osmanoğlu'na göre eve. Evet. Ya bu kadar ahlaksızlık varsa Türk futbolunda niye temizlemiyorsunuz kardeşim? Niye anlatmıyorsunuz? Neden bir tek o zaman işte geçen sezon bu sezon üzerinden gidiyorsunuz?

0: bunları sormaya hakkım yok mu ya? Herkes bir şey söylüyor. Fenerbahçe bunu yıllardır söylüyor. Dalga geçiyorlar. Bugün herkes ona sahip çıkıyor. Yine Fenerbahçe yapının diyor. Fayda sağlayan kulübüdür diyorlar. Bir de utanmadan böyle söyleyenler var. Yapı Fenerbahçe'yi desteklemiştir. Ne olmuş Fenerbahçe'yi destekleyince? İkinci olmuş. Yoksa ikinci bile olamayacakmış Fenerbahçe. O kadar küçük takımmış. Avrupa'da yıllardır ülke puanlarını kazanarak Fenerbahçe'yi UEFA ülke sıralamasında ilk ona sokup Avrupa'daki başarısıyla, tamam mı? Orada herhalde yapı desteklemiş olamaz Fenerbahçe'yi. Bu ligin şampiyonunu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt sokan Fenerbahçe Avrupa'da bu kadar başarılı. Türkiye'de yapının desteğiyle ancak ikinci olabiliyor. He? Buna çocuklar bile gülmez ya. Buna çocuklar bile acır. Yazıklar olsun ya. Algıcılığın da bir ahlakı var.
1: Şöyle bir şey olamayacağını biliyorum. Olamayacağını tahmin ediyorum. Ya da olamayacağı hakkında kesin kanıya varmış durumdayım. Onu da söyleyeyim. Temiz eller operasyonunu hatırlıyorsun değil mi? Juventus'un, Fiorentina'nın, Lazio'nun böyle puan silmeler, bir alt lige düşürülmeler falan. Türkiye'de olmasını ister misin? Kim çıkarsa çıksın.
0: Kim çıkarsa çıksın.
1: Varsın, ama Galatasaray olsa
0: hukuk
1: olsun.
0: Hukuk doğru işlemiş olacak. Tamam mı? Herkese işlemiş olacak. Kim çıkarsa çıksın.
1: Ya 10 lirayla 1 liranın bir farkı olmaz.
0: Var mısın abi? Bir şey söyleyeceğim ama. Öyle bir tane sezondan değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir deadline verdi. Bir tarih verdi. 30 yıl. 30 yılın hepsinin araştırılmasına var mısın?
1: Tabii ki.
0: Tamam, ben de ona varım abi.
1: Ay, ben var mısın deyince ben bir anda kendimi...
0: Sen ama sordun. İster misin
1: Türkiye
0: dedi.
1: Türkiye Federasyonu etik tamam. kurulunda falan tamam zannettim.
0: Sen bana sordun ister misin? Ben de sana soruyorum. 30 yıl araştıralım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 30 yıl diyor ya. Gidiyorum 96'da başlıyor. İçinde 59 öncesi şampiyonlukların sayılmaması var. Bir de ben anlamadım ki abi, 59 öncesi şampiyonluklar sayılmayacak dediler. Sonra Beşiktaş'a 2 tane verdiler. Nasıl oluyor bu abi? Bu matematik nasıl oluyor? İşte Beşiktaş o maçlarla 12 şampiyonlukla Avrupa kupalarına gitti. Eyvallah, başımızın üstünde yeri var. Allah razı olsun Beşiktaş'tan. Tamam da Fenerbahçe'nin şampiyonlukları döneminde Avrupa kupası mı vardı? Ya da öyle bir güç mü vardı? Gidemiyordu ki kulüpler. O zamanın şartlarını o günkü fakirliğe göre, sisteme göre hesaplayacaksın. Ben anlamıyorum abi. Fenerbahçe her yerden darbe yemiş. Yine de 2011'de şampiyonlukta 2018'e 17 öne geçmiş. Kumpasa uğramış. 2014'te bir daha şampiyon olmuş. Bu sefer başını bir daha kaldırmış. Rize'de maç kazanmış. Liderliğe doğru koşuyor. 2 puan fark kalmış Galatasaray'la arasında. Takımı süper. Bir önceki sezonun iskeleti kurulmuş şampiyon takımı. Bir sene sonra otobüsünü kurşunlamışlar. Her yerden darbe yemiş. Şimdi utanmadan çıkıyor bazı ahlaksızlar. Fenerbahçe yapıyla ancak ikinci olabildi. Avrupa'da yaptıkları ne olacak Fenerbahçe'nin? Topladığı ülke puanlarıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt giriyor bu ülkenin şampiyonu. Ya bırakın abi bu işleri ya. Yani bazı şeyleri gerçekten üzerine gitmeden Fenerbahçelerin içini kimse soğutamaz abi. Yazık ya. Fenerbahçeliler
1: kimse kimsenin üzerine gitmiyor ya. Yani ya konuda anlamında söylüyorum ben. Kişiler anlamında oluyor da böyle atışmalar oluyor. O ona laf söylüyor, o ona laf söylüyor. Bu konu gidiyor. 59 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin bence çok başarılıyken gündeme getirmesi gerektiği bir konu.
0: Yok şu anda 59 meselesi zaten.
1: Evet.
0: Ya.
1: Yani hayır, oraya
0: ben sana katılıyorum
1: geri
0: burada.
1: Döndüğünde Fenerbahçe çok başarılı olduğunda 2 sene üst üste tabii falan diyor, şampiyon
0: bravo.
1: Olacak.
0: Tabii, tabii, yoksa...
1: Ben başarıyı yakalıyorum. Evet. Bana daha öncekileri de verin evet. demesi Doğru. lazım. Çünkü başarısızken bu konuyu getirdiğinde
0: komik oluyorsun.
1: Çok tut.
0: Maalesef
1: sıkındığın liman oluyor yani.
0: Evet, sığındığın şey, liman evet, oluyor.
1: Bir kesinlikle öyle oluyor.
0: Gerek
1: o yüzden şimdi bir çelenk olayı var. Sayın Bahçeli'den
0: ama ben
1: destek
0: 59
1: geldi.
0: Özür dilerim. Ben 59 öncesi meseleye girmek için girmedim. 30 yıllık ahlaksızlık
1: arasında.
0: Oradaki
1: o kararın verilmesinde Hacı Osmanoğlu'nun 30 yıllık geçmişinde
0: onu
1: var mı bildikleri diye
0: özel olarak spesifik olarak geri getirmedim abi. Bir de senden ricam siyasete girmeyelim abi ya.
1: Federasyonun kolu şikeden kırıldı diyebilir miyiz?
0: Nasıl?
1: Yasin Kol'la bağlantı kurarak diyorum.
0: Şimdi tutuklanma
1: kolu...
0: gerekçesi arasında net olarak bu var mı abi? Bahis şikesi.
1: MASAK raporlarında Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerinin tespiti yapıldığı için bunu söylüyorum. Yani burada neyin parası verilmiş olabilir ki? Yani bir teşvik olması lazım, bir
0: şimdi burada
1: olması
0: sıkıntı
1: lazım.
0: Tam cevap
1: burada...
0: vereyim sana. Şimdi bu Yasin Kol...
1: 84.1 milyon liralık bir işlem hacmi var çünkü.
0: Şimdi bak, bu tutuklanan Yasin Kol... Benim bildiğim kadarıyla küme düşmüştü. Yani TFF 1. Lig'de maç yönetiyordu. İbrahim Hacı Osmanoğlu aldı getirdi. Derbileri verdi. Arkasında duran İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu kadar arkasında durduğun adam böyle bir iddiayla tutuklanıyor. Sen çıkıp istifa etmediğin gibi 30 yıllık ahlaksızlığı bana yıkamazsınız diyerek Türk futbolunda 30 yıllık bir ahlaksızlık olduğunu söylüyorsun. Bunu da sonra açmıyorsun. Ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, ben kendisine güveniyordum biliyor musun? Kendi kitlemden de çok tepki gördüm bu zamanda. Yapacak dedim. Biz çok etki, ben kolay etkileniyoruz abi. Klasik Türk'üm ben. Çok kolay etkileniyoruz abi insanların lafından. Maalesef. Racon kesmesinden etkilendik. Ya adam sana sakın ha dedi, cevabını veremedin. Çıktın, her hatayı affederim, VAR'da yapılan hatayı affetmem, önünde bir sürü ekran var dedin. VAR Türk futbolunun anasını ağlattı, bir tane VAR hakemi.

0: Ya Sayın Hacı Osmanoğlu ağırlığını kaybetti abi. En çok destek verdiği hakem tutuklandı ya. Ya bir de şeyi anlamıyorum bak. Çok hızlı geçtik oraları biz. Savcılık yazı yazıyor federasyona. Haklı olarak diyor ki kardeşim ben diyor adli bir soruşturma yürütüyorum. Bazı isimleri bahis oynadığı gerekçesiyle, şüphesiyle PFDK'ya sevk etmeden bana bildir diyor. Neden? Ben o isimlerle alakalı diyor bazıları alakalı bir süreç yürütüyor olabilirim. Adam diyor delilleri karartabilir ismini görünce falan filan. Doğru mu? Böyle bir yazı geliyor. Gayet haklı bir yazı.
1: Yurt dışına bile kaçabilir diyor.
0: Diyor yani bu olabilir yani. Ya sen savcılıktan gelen yazıya rağmen olayları adeta unutturmak istercesine res çeker gibi bilmem kaç kişiyi 11 ay beklettiğin dosyayı bunları bahisten PFDK'ya sevk ediyorum diye lank diye masaya koyuyorsun. E niye savcılığa haber vermedin? Artı bir soru
1: bunu
0: daha.
1: Bunu biliyor musun? Bir Türk filmi repliği vardır ya.
0: Hangisi?
1: Beyler vaziyet alın buralar karışacak. Olay bu.
0: Ama bunu yapamazsın. Savcılık sana yazı yazmış. Değil mi? İki. Bazı iddialar var. 11 ay bekletmiş ya o dosyayı orada. Şimdi gündemi değiştirmek için çat diye koymuş ya. 11 ayda 5 yıllık zaman aşımına girip bahis oynamasına hesabı olmasına rağmen dosyadan düşen isimler kimler? Var mı böyle isimler? Bu da havada kaldı baba. Bir şeyler oluyor havada kalıyor. Bir şeyler oluyor havada kalıyor. Bir şey olacak zannediyoruz gene bir şey olmuyor. Ya aklımıza dalga geçmeyin ya. Yıllardır yapı var diyenlerle dalga geçenler bugün yapının mağduru biziz diyorlar. Ya bunu bir futbol için yapmayın abi. Zaten dünyanın kupasını kazandınız yarın yine kazanırsınız. Bu değil abi. Bu ne oluyor biliyor musun abi? Ben için sosyoloji tarafındayım. Bak toplumun güveni zedeleniyor. Dün böyle diyenlerin bir gün gözümüzün içine bakarak böyle demesi bunlar koca koca kulüplerin başkanları, eski başkanları. Toplumda bir dejenerasyon yaratıyor. Futbola güveni sarsılıyor, adalete güveni sarsılıyor. Yapmayın kardeşim. Dün böyle diyordun, bugün bambaşka bir şey diyorsun ya. Milyonlarca da Fenerbahçeli var bu ülkede, kusura bakmayın. Yapı size yaramış dediğin zaman adamları daha da öfkelendiriyorsun ya. Bunu bu kadar kolay insanlar konuşamamalı ya. Bu kadar kolay bu programlar yapılamamalı ya.
1: Bunu sadece Yasin Kol'un yönettiği maçlar üzerinden de incelememek gerekiyor.
0: E onu dedim işte yayının başında. Bir tek Yasin Kol mu abi? Ya Arda kardeşlerin mağdur.
1: Çünkü herkesin önünde listesi var. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yorumcular çıkıyor. Beşiktaşlılar buna karşı tepki gösteriyor falan. Böyle şey var. Hani Yasin Kol bu zamana kadar kaç Fenerbahçe maçı, kaç Galatasaray maçı var. Onun üzerinden bakmak. Ya abi, Yasin Kol'un yönlendirdiği, atadığı ve aynı zamanda desteklediği ve desteklemediği hakemler üzerinden gittiğinde olay çok farklı yerlere gidiyor. Biz sadece bir kişi üzerinden her şeyi çözmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi Yasin Kol aşağı Yasin. Ya kardeşim Arda kardeşlerin mağdur olduğu, mağdurum ben dediği yerdeyiz ya, şaka gibi. Bir tek Yasin Kol mu acaba sorun? Biraz daha bu iş yayılmalı hakemler bazında. Biraz daha detay görmeliyiz. Burada bir eksiklik var.
1: Kim varsa yani şöyle söyleyeyim sana, talaş kadar katkısı varsa, eğer dedi talaş biliyorsun, hı hı, hani atıktır, hı hı, o kadar bağlantısı vardır çünkü oradan ayrılmış gitmiştir, o onu bile almayacaksın. Şimdi ben Merkez Hakem Kurulu adaylarına bakıyorum, 3 tane aday verdiler, 2 tanesi daha önce Ferhat Gündoğdu ile beraber çalışmış isim. Nasıl olabiliyor da, anladın mı, bu isimleri sorma bile gündeme getirebiliyorsunuz ya. Onu o iyi tanır de, bana de ki açıklama olarak, o dönem onunla çalışmak zorunda kalan ama onun yaptığı her şeyi bilip asla bu hataları bir daha yapmayacak olan kişi falan gibi bana pazarla ki ben ona ikna olayım.
0: Ya abi bak şimdi, ben geçen gün bir Twitter rastladım. Şimdi biliyorsun İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cüneyt Çakır'ın köşesi vardı TFF'de, Riva'da.
1: Müzesi.
0: Müze, bir yerde koridorda müzesi var.
1: Dünya küçük Kupası, şöyle üçüncülük, ya, final, ikincilik maçlarında kaldırmış görev aldığı burada şeyler de kaldırdı.
0: Kaldırmış. Çok da iyi yapmış.
1: Onu kaldıranlar çok farklı aslında. Hacı Osmanoğlu değil tam da.
0: Öyle mi?
1: Ferhat Gündoğdu ve ekibinden.
0: Neyse. Burada iyi yapmışlar. Benim Cüneyt Çakır'a gram saygım yok. Gram saygım yok. Jansen'in net golünü iptal etti. Gökhan Gönül'e top toplayıcının hatası yüzünden kırmızı gösterdi. İşte İsyardiye'ye atış şekli. Yine iki sarı kart olayıyla. Gram saygım yok benim Cüneyt Çakır'a. Beni çok yanıltıyor.

0: Toprak var, Erkan Engin ise avar. Herkes Türk. San Marino belki tarihindeki en büyük galibiyet de alabilir. Hiç belli olmaz yani. Arnavutluk şey diyebilir. Bu Türk hakemlerinden nedir? Çıktığımızda diyebilir ya.
1: Bazı hakemler gerçekten bazı kulüplere çok ters işler yapmıştır yani. Bunu da bu insanlar ben anlamadım yani. Şeye gidecek.

0: para transferi yaptıkları arasında olan 15 kişinin kaçakçılık ve dolandırıcılıktan kayda olduğu ortaya çıktı.
1: Al işte. Ya tabii ki halen yargılaması bitmedi, daha yeni başlayacak ama...
0: Ben haberdesin ama ben gülerim ha. Bak inanmadığım şey gülerim arkasından derim ki. Dörde böl bunu de. Tık tık tık herkes ödesin. Yo, yani ne zaman bir, kaybı mı yani?
1: Bir kişinin bu? Ödemesi de şeydir yani.
0: Ne ol, orada hava mı yapıyorsun yan masalara, ne yapıyorsun?
1: Hayır, bunu...
0: Ben de o hesap olan arkadaşlar. Hayır, ben de çok... diyefer benden der. Yemeğe çıkma sebebim budur ya. Ya sana bu arada yemeğin parasını bilmem nesini falan harcını olarak vermiyor mu ya? Federasyon.
1: Veriyor abi.
0: Federasyon ödüyor zaten. Sen niye ekstra para gönderiyorsun ki? Federasyon sen sana mı gönderiyor parayı?
1: Ah abi ah, iyi beslenemedik, ondan oluyor bunlar, iyi beslenemedik.
0: Anne sütü eksik.
1: Bence eksik eksik. Ben hatırlıyorum, Zeytinburnu İsa Mermerci Lisesi'nde okuyoruz. Arka tarafı böyle biraz şey, hafif böyle bahçe ama böyle birbirine girmiş artık, düzensiz. İçine girip kaybolup takılabiliyoruz boş derslerde falan. Yanlarında da sokağa bakan böyle bir demir var, boylu boyuna şöyle 500 metre boyunca. Demirden kolumuzu uzatıyoruz. Karşıda da bir tane gecekonduda bir tane abi dükkan açmış. Patates kızartıyor. Biz işte kantinden iyi bir şey, besleyecek bir şey satın alamadığımız için o küçük ormanın içine girip demirlerin arasından kolumuzu uzatıp hafif de kafamızı çıkarıp abi bize yarım ekmek patates abi, turşu da koy abi diyen bir nesiliz abi. Çok fazla patates ekmek yedik. Çok gıdasız beslendik.
0: Karbonhidrat fazla.
1: Kendimi de koyuyorum işin içine. Problemliyiz abi. Yani zor zamanlardan geçtik. O yüzden kendimi de koyuyorum yani için içine. Yani konu bu. Bunu bir ironi olarak kabul edin. Yapamamış olsam da. Yani geçmişimiz ne ki geleceğimizi çok parlak görüyoruz yani Türk futbolunda. Türk futbolunda gerçekten geçmişin hesabını herkese sorduk mu abi? Yoksa belli dönemlerde birilerinin üzerinden mi yürümeye çalıştık sadece? Veya sadece Yasin Kol mu olay? Anlatabiliyor muyum? 30 yıllık ahlaksızlıktan bahsedip Türk futbolunun 30 yıllık ahlaksızlığı var diyen bir federasyon başkanımız var ama bunu da açıklamayan bir federasyon başkanımız
0: tabii
1: var.
0: Maalesef toplumda sosyal çürümenin nedenleri aslında bunlar ama bir tane dinleyici mesajında böyle ünlem işaretleri falan koymuş sürekli. Mutlaka oku bunu, oku bunu diye. Ben de şöyle bir baktım. Şeyi de anlayamadım. Fenerbahçe'nin açıklama yapmamasını ben 2011 yılında mahkeme görüntüleri ve tutukluluk görüntüleri üzerinden itibar suikasti yapılmasına bağlıyorum demiş Aziz Bey'in. Katılır mısın ona? Abi bu açıklamalarından sonra San Marino bahsi alasım geldi diye yazmış bir dinleyici. Bak oradan bir şekilde kar çıkartmaya çalışıyor.
1: Şimdi Fenerbahçe açıklama yaptığında bu suçludur bu suçludur demez ki, ya da kimse onu beklemiyor ki. Şunu bekliyor insanlar: soru işaretlerini dile getirmesi, endişelerini dile getirmesi.
0: O da bir şey yapmaz ki ya. O da
1: olur mu
0: lütfen,
1: canım ya?
0: Lütfen bir açıklama olmaz mı ya?
1: Olur mu abi ya? Soru işaretlerini gündeme getir abi, sen en fazla ya zararı görürsün.
0: Şu an mesela 30 yıllık falan, hani mesela şu an
1: Sayın Sor Hacı, mesela 30 Hacı yılın Osman ahlaksızlığı olduğunu... nedir de mesela Hacı Osman onunla. 30 yılın ahlaksızlığı nedir de.
0: İlk 30'dan mı başlarsın, 2 sene öncesinden mi gidersin?
1: Şu andan geriye doğru başlarım.
0: Bence en baştan başlaman gider. Lazım, günümüze kadar gelmen lazım.
1: Ya sen nasıl
0: geçmişe doğru gidilmez.
1: Olayı tersten okuyun.
0: Geçmişe doğru gidilmez.
1: 30 yıl diyor.
0: Hangi geçmiş 30'dan başla, günümüze gel diyor.
1: Öyle yapıyorum zaten. 96'dan başlıyorum.
0: 2 sene öncesinden yakın zaman dedin şimdi.
1: Abi sen de benim gibi çok fazla lisede patates ekmek yedin galiba.
0: Yok, ben hiç o kadar ekmek tüketen biri değilim.
1: Anlıyoruz ya da ben çok yedim, anlayamıyorum abi.
0: Bir çorbayla iki ekmek yiyen nesil de tanıyorum ben. Bak, bir çorbayla iki ekmek yasaklanmıştı bizde çorba. Az çorba yasaklandı hem de, az çorbayla iki ekmek. Bak açıklama yapanları söylüyorum sana. Bu ya. 30 yıllık konuya. Ahmet Nur Çebi. Abdullah Kiyılı.
1: Kiyılı ne demiş ya?
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kastettiği 30 yılın içinde ben de varım. Yönetimde bulunduğum 2 yıllık Şenez Erzik döneminde bir tek sorun çıkmadı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun madem bildiği bir şey var, her şeyi açıklasın. Yazıktır, günahtır olan futbola gönül veren futbol severlere oluyor demiş. Ata Aksu, Celal Kolot, Ertuğrul Dilek, İbrahim Üzülmez, Saffet Akyüz, Kemal Erdoğan. Bunlar eski yöneticiler çoğunlukla. Saffet Akyüz de biliyorsunuz.

0: biliyorsun Futbol Derneği Başkanı, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Hı hı. Herkes kendi döneminden sorumludur. Kendisinden şüphesi yoksa sıkıntı yoktur. Düzeltilmesi gereken bir şey varsa da yetkililer gerekeni yaparlar zaten diye devam ediyor. O yüzden yaşanan bu süreçte üzerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazırdır bizim derneğimiz diyerek de ekleme yapıyor Saffet Akgüz. Teknik direktör olarak açıklama yapmış İbrahim Üzülmez. Türk futbolunun özetini çıkarmış. Destekliyorum diye bir açıklaması var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasına. Son 30 yılın pisliklerini bize yükleyemezsiniz diyor. Net açıklama, Türk futbolunun özetini çıkartıyor. Bu sözlere ben de katılıyorum. Bir yapı tarafından küme düşürenler şampiyonluk belirlenmişler. Bunların tek tek açıklanması lazım diye eklemiş. Ertuğrul Dilek de TÜFAD Başkanı. TÜFAD'ı biliyor musun? Ne olduğunu?
1: Türkiye Faal Futbol Adamları mı?
0: Dediler? Futbol Adamları Derneği olarak biliniyor ya. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun haklı olduğuna inanıyoruz. Sayın Hacı Osmanoğlu ne biliyorsa anlatsın ki kamuoyu bilsin. Çünkü her hafta aynı sıkıntıların yaşanması bizleri üzüyor. TFF ile kulüpler başkanları bir konsensüs oluşturmalı. Ve TFF bünyesindeki kurullar sicili geçmişi temiz isimlerden kurulmalı. Çok şey istemiş be Ertuğrul Bey. Celal Kolot eski yöneticilerden. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu, siz bu göreve geldiğinizde bu çöplüğün olduğunu bilmiyor muydunuz? Sizden sonra gelecek yönetim de aynı şeylere karşılaşacak. O zaman siz de suçlayacak, siz ne diyeceksiniz o zaman diyor. O zaman mı açıklayacaksınız diyor ya. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Haluk Ulusoy cevap versin diyor Ata Aksu, TFF eski yöneticisi.
1: Bak işte bu mevzu önemli mevzu, 30 yıllık suçlama. Yani Hacı Osmanoğlu hem konuşmuyor hem de konuşunca çok alakasız suçlamalar yapıyor. Yaptığı suçlamaları açıklamıyor. 30 yılın ahlaksızlığı ne demek ya?
0: Şimdi
1: açıkla o zaman kardeşim.
0: Hayır. Ahmet Nur Çebi de diyor ki bir söz söylendi. Şimdi sessiz kalanlar bu durumların müsebbibidir diyor.
1: Doğru söylüyor. Şimdi geriye gidelim 30 yıla. Şimdi bak 30 yılda ahlaksızlık var diyor değil mi? 30 yılın ahlaksızlığı var diyor Türk futbolunda. Federasyonu başkanı.
0: Kirlenmiş pislik var diyor.
1: Ha. Bu 30 yılda en çok şampiyon olan kim? En az şampiyon olan kim? O zaman en çok şampiyon olan Galatasaray. Galatasarayların en çok cevap vermesi lazım şeye, Hacı Osmanoğlu'na. Ne diyorsun sen ya demesi lazım. Hakikaten demesi lazım. Açıkla kardeşim demesi lazım. Ne pisliği, ne ahlaksızlığı. Sen otomatik olarak şampiyon olanların şampiyonluklarına laf ediyorsun. O dönemki federasyon başkanlığına laf ediyorsun. Herkese laf ediyorsun. Sonra UEFA'da toplantım var deyip İsviçre'ye gidiyorsun. Yani ben Hacı Osmanoğlu'ndaki rahatlığı ben anlamadım abi. Desteklediğin federasyon MHK başkanı tutuklanmış. En çok destek verdiğin hakem tutuklanmış. Sen bir de laf sokmuşsun Türk futboluna 30 yılın ahlaksızlığı diye. Şampiyon olandan federasyon başkanına kadar herkes item altında bırakmışsın. Nerede federasyon başkanımız? Ya İsviçre'de toplantı var. UEFA'da işte bir kahve içecekler, toplantı yapacaklar. Ya böyle bir futbol düzeni olabilir mi abi? Saat 12.30'da Fenerbahçe'den daha fazla haberle kurumumuzun bir diğer yayın organı Sansürsüz Futbol YouTube kanalında olacağım.
0: Üzerinden geçelim mi bir?
1: 12.30'da Sansürsüz Futbol'da
0: detayları,
1: görüşelim.
0: Detayları, bütün ayrıntıları aktarırsın. Asensio krizin bitti mi? İsmail Hoca bu milli arada gerçekten takımı tam anlamıyla toparlayabildi mi? İstediği oluşumu bir şekilde hayata geçirebildi mi? Yönetimle arasında bir sıkıntı var mı yok mu? Mesela her şeyiyle Fenerbahçe'nin şu an hazır olduğunu düşünüyor musun?
1: Tabii ki öyle, her şeyle hazır biliyoruz. Değil. Hoca da her şeyle hazır olmadığını biliyor.
0: Kim var? Mesela Mert Müldür sakat. Vedat Muriç mi sakat bir de?
1: Yok, Vedat oynadı. Mert Müldür bir aya daha ihtiyacı var dedi hoca.
0: 1,5 ay gibi.
1: Bir de ben şunu gördüm hocayla yaptığımız sohbet toplantısında. Bir 7-8 gazeteciyi benim de içinde bulunduğum
0: sohbet toplantısı
1: çağırdılar.
0: Yaptı.
1: Oradan yayınlanan şeyler vardı. Aramızda kalan şeyler vardı. Off the record olan.
0: Konuştuk biz biraz İrfan 25'te bu yayında.
1: Evet. Hocanın oradaki mesajları genel olarak şöyle söyleyebileceğim. Diyor ki biz diyor bu takımla Ocak'a kadar gideriz diyor. Bana göre Fenerbahçe Ocak ayına da lider girecek. O da bu umudu taşıyor. Ama Ocak ayında diyor hamlelerimizin olması gerekiyor noktasına getiriyor. Ki doğru söylüyor. Benim anladığım Aziz Başkan da Ocak ayı için İsmail Kartal'a transferler yapacağının sözünü vermiş. Yani şu anda bir uyum var. Samandıra'da da eskiye göre fizik kondisyon olarak

0: arkadaşlık olarak daha iyi durumdayız diyor. Her geçen gün gelişiyoruz diyor. Ama diyor çok fazla üzerimize geliniyor. Negatifleri çok konuşuyorlar diyor. Hadi dışarıdakiler konuşsun. Camiamızın insanları, bizi takip eden gazeteciler, bizim taraftarlarımız, bizim insanlarımız pozitifi konuşması gerekirken negatifi daha çok konuşuyor diyor. Böyle de bir mesajı oldu. Asensio'dan çok mutlu. Toparladığını söyledi. Zaten gördük. Azerbaycan'da oynadı, koşturdu. Maç ritmi eksiği var. Tabii başka detaylar da var. Bunları da geniş geniş sansürsüz futbolda konuşuruz abi. 12.30'da canlı yayını
1: bekliyoruz. Rize maçında Asensio'yu ilk 11'de görecek mi Fenerbahçeli?
0: Benim tahminim olacak. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin orada bir bağlantı oyuncusuna ihtiyacı var. Azerbaycan'da da 90 dakika oynadı. Bence oynayacak orada.
1: Nene'yi gözden çıkarmış gibi olduğunu düşünüyor musun?
0: Evet, gözden çıkardı Nene'yi. Ama bu Nene'nin kabahati Fenerbahçe'de bir şey veremiyor. Bir Roma maçında hoca onu da oyuna sokan İsmail Kartal. Soktu oyuna. Bir parladı sonra yok. Yok yani, bir parladı sonra yok. Hoca çok mutlu değilmiş Nene'den yani. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Böyle bir şey söylemedi de ben bilgi olarak, bilgi yorum olarak söylüyorum yani. Ben Nene gider, Mimovic gider. Lukaku kalır.
1: Zaten başkanın söylediği sözü hatırlamıyor musun?
0: Ya bu Lukaku'yu gönderemezsin. Dün de güzel oynadı. Yani Lukaku oynamaya başladı.
1: Siz onu 3-4 hafta sonra görün demedin mi?
0: Yani toparlıyor. Lukaku'yu gönderemezsin.
1: Oradan bir hafta geçti.
0: Fenerbahçe'nin transfer görün. Yapacağı başka mevkiler var. Bazı çalışmalar var. Onları 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında anlatacağım.
1: 1-8 numara diye artık şey diyebiliriz.
0: Ya o garanti ama sürpriz yerler de var.
1: Hadi bakalım.
0: Sürpriz yerler de var. Ne yaptık? Peki. 2 saate yaklaştık.
1: Bitti.
0: Bizi dinlerken yorduğumuz tüm dinleyicilerimizden de özür de dileyelim. Sürçülisan ettiysek affola. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin.
1: Yo,
0: çok
1: şey.
0: Teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine esenlikler diliyorum. Haftaya şöyle olacak abi. Ben Muzaffer'le konuştum. Belki de söyleriz. Sana da buradan söylemiş olayım. Aklıma
1: yeni geldi. Bana en son babalar duyarlar yani. Böyle en son ben öyle duyuyorum. Ben bilmiyorum. Abi yarın biliyorsun falan diye arıyor belki beni ama.
0: Şimdi ben pazartesi İngiltere'ye gideceğim. Salı programlarımı yapamayacağım haftaya salı burada. Tamam. Ben Muzaffer'e dedim ki.
1: Senin açını kapatabilecek biri yok.
0: Var
1: ben canım, söyleyeyim yok yani. Senin gibi olabilecek biri yok hani. Yayın yapacak çok insan var ama senin gibi olabilecek.
0: Hoşuma gitti. Perşembe ya da cuma dedim sansürsüzle Radyo Gol'ü yapalım. Sen hala hafta içi her gün onda burada mısın?
1: Buradayım.
0: Perşembe
1: ben
0: ya da
1: sabit olun burada.
0: Öyle mi? Oncu musun sen? Oncu musun?
1: Ben 10 numarayım.
0: Perşembe ya da cuma senle burada radyomuzu yapalım. Sonra sansürsüzümüzü yaparız. Sana hangi gün uygun? Perşembe cuma kim çıkıyor?
1: Ne arıyorsan onda. Dediğim benim işte o.
0: Perşembe cuma kim var burada sabahları?
1: Ben.
0: Yok, yanında kim var konuk? Yorumcu.
1: Ali şey var, İrfan var.
0: Hangi gün o var?
1: Perşembe.
0: Cuma kim var?
1: Ben.
0: Tek.
1: Tek başıma tabii ya. Yeterim.
0: Tamam, cuma ben geleyim.
1: Ben tek hepinizi.
0: Cuma geleyim mi?
1: Eşref tek gibi.
0: Cuma tek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Allah sana kolaylık versin ya.
1: Neden? Cumaları daha mı zor oluyor?
0: Ha, teksin abi.
1: Cuma kalabalık olmalı aslında. Bu ne oğlum? Namaz gibi Muhammed ya. Cumaları tek olmaz abi diye.
0: Tamam, cuma sana geleyim
1: cemaatle ben. Cemaatle yapman lazım der.
0: Olur mu? Cuma uygun mu sana?
1: Tabii ki.
0: Tamam. Cuma senle bir sonraki haftanın programını yapayım diyorum. Bak ne kadar sorumluluk duygum yüksek.
1: Harikasın.
0: Ne kadar değil mi? Harika. Kanalıma
1: zaten
0: bağlıyım.
1: Senin disiplin konu mesela ben burada de en plana çıkarmam gereken en önemli detay gelip burada stüdyodan yayın yapıyor.
0: Mümkün olduğunca.
1: İşte telefonla falan bağlanan da biliyorsun çok fazla.
0: Evet, yani yurt dışındayken mecburen bağlanıyoruz da ya da hastaysak. Cuma günü geleyim sana.
1: Gel.
0: Tamam, cuma günü bir sonraki salıyı yapalım. Borcumuzu ödeyelim kanalımıza, kurumumuza. Sansürsüzü cuma da yapabiliriz. Perşembe de ona bakacağım abi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Yarın sabah görüşmek üzere.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek her zamanki klasik açılışımızı yapalım. Dün yine bizim çocuklar

Uluslar Ligi'nde kaybetti. 4'te 0 yaptı. Bunları konuşacağız ama bugün İstanbul'un da Kurtuluş Yıl Dönümü, onu da bir söylememiz gerekiyor, dile getirmemiz gerekiyor. Bugün toplu taşımayla şirkete geldim ki ben de aslında böyle kendime kızdım, unutmuştum. Bir baktım ki böyle şeyler ücretsiz falan. Sonra baktım internetten falan, İstanbul'un Kurtuluş Yıl dedim. Nasıl unuttum? Bugün 6 Ekim, artık hani böyle tarihlere bile bakmaz olduk. Çünkü 6 Ekim olduğunda bizim zamanımızda okullar tatil edilirdi. Şimdi falan baktım, okullar falan açık ama tabii toplu taşıma falan ücretsiz. İstiklal Harbi 3. Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa ve askerlerimizin, daha doğrusu kahraman askerlerimizin toprağı bol olsun, kabri nur dolsun diyelim. İstanbul'un Türkleşmesi'nin 103. yıl dönümü de kutlu olsun. Tabii 6 Ekim'den önce, o zamanlar İstanbul değilken, işte Konstantinopol deniliyorken, böyle yerli üretim falan hiç yokmuş arkadaşlar. Otellerde böyle Osmanlı parası falan da geçmiyormuş. İngiliz sterliniyle falan çalışıyorlarmış. Toplu taşımalar var ya şu anki, işte kadın erkek bindiğinde arada böyle bir perde oluyormuş. Yani kadın ve erkeği o perdeyle ayırıyorlarmış. Böyle sosyal hayattan kafesler ardında yaşıyorlarmış. Ama 6 Ekim sonrasında, yani İstanbul olduğunda, gerçekten o şehir emperyalist işgalden kurtulduktan sonra işte bale olsun, tiyatro olsun, işte opera olsun, bunlar böyle halkla buluşmuş. Yine kadınlar sosyal yaşama dahil edilmiş, o perdeler falan kalkmış, spor falan ön plana çıkmış. Tamamen modernleşmiş Atatürk'ün İstanbul'u İstanbul yaptığı bu dönüşüm sürecini de sizlerle paylaşmak istedim. Bugün neden 6 Ekim'i hatırlamamız ve kutlamamız gerektiğinin en büyük kanıtı da sanırım o Konstantinopol öncesi ve İstanbul olduktan sonrası diye geçiş yaparsak aslında ne kadar anlamlı olduğunu da birkaç daha söyleyebiliriz. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben yıldım arkadaşlar, yani ne olur siz yazın. Artık yani tükenmişlik sendromuna girdim. Ya bir takımın bireysel olarak iyi futbolculardan oluşması mesela, onu iyi takım yapar mı? Bana göre yapmaz. Hani iyi takım olmak için başka parametreler gerekiyor. Kim formda, kim iyi, kim değil, kim mevkisinin en iyisi, kim düşüşte, efendime söyleyeyim hangi

bizimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Oraya da geleceğim. İşte ben futbolu biliyorum falan, böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Mesela bizim futbolcular kötü mü diğer ülkelerin futbolcularından, ya yani geride miyiz size göre? Tamam, şimdi sakatları da sayacağım çünkü onlar da Dünya Kupası'nda oynamıştı, Uluslar Ligi'nde sakatlar, ama mesela Hakan kötü mü? Inter'de oynuyor. Arda kötü mü? Madrid'de oynuyor falan böyle. Kenan Juventus'ta. Hadi tamam, bunlar yok. Yani diğer oyuncularımız, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan oyuncular var. Ya ben bu savı kabul etmiyorum. Evet, hani İtalya'dakiler belki daha iyi olabilir. Uçan kaçan bir futbolcu havuzumuz yok. Bunu da kabul etmiyorum, ama kötü futbolcularımız da yok ya. Yani hak edene hak ettiğini vermemek, elimizdeki oyuncu grubundan iyi bir kadro çıkarmamak bana göre en kötü problemimiz. Kaybedebiliriz tabii ki İtalya'ya, yenilebiliriz. Fransa'ya da yenilebiliriz. Hani Belçika'ya da yenilebiliriz, ama bu kadar kötü futbolla yenilmememiz lazım. Montella'ya göre biz iyi oynamışız. Şanssızlıktan dolayı kaybetmişiz. O işin başka boyutu. Yani düşünün, yani Türk milli takımı olarak mesela orijinali gol atmak olan bir futbolcuyu bile ilk 11'e monte edemiyoruz. Çünkü buna yeterince kafa yormuyoruz. Kim formda, kim düşüşte, kim gerçekten formayı hak ediyor. Hiç bunlarla işimiz yok. Bunların yerine sadece inatla, hani ben kadroyu çıkardım, Türk halkı ne düşünürse düşünsün, yorumcular ne derse desin, şu an Türk milli takımının teknik direktörü ben, Montella'yım, ben ne dersem o olur, herhalde tazminat almak istiyor diye düşünüyorum. Bunları çözümlemek yerine sürekli bir alışkanlıklarımızla hareket etme hali var. Daha da kötüsü var işin, bir de artık hani bugünü geçtim, ben bugün de sizin olsun, hani artık geleceği de planlamıyoruz. Mesela bugün genç olan futbolcuları nasıl geliştireceğiz? Birkaç yıl sonra onların yanına daha gençleri nasıl monte edeceğiz? Bunun düzenini nasıl kuracağız diye düşünmüyoruz. Yıllardır şunu öğrendik zaten. Dediler ki bizim buralarda ne işimiz var? Onlar bizden iyi. Dedim ki ya yavaş yavaş biz bu anlayışı kırıyoruz gibi herhalde. Milli takım özelinde playoff falan oynadık ya. Ama baktım ki biz bu kafadan hala çıkamıyoruz. Hala onlar bizden iyi anlayışı var. Bu da zaten bu işin en kolay yolu gibi gözüküyor. Dün akşamki İtalya. Adamlar full rotasyon demeyeyim de yani en az 4-5 rotasyonla sahadaydılar. Full rotasyon abartı olur şimdi. Ben de gaza gelip böyle full rotasyon demeyeyim. Bizden iyi miydi? Hani ne kadar iyiydi ya da öyle sorayım. İçeride dışarıda 3-4 tane falan atacak kadar böyle kötü müydük yani? Bana göre o kadar kötü değildik, ama yendiler. Çünkü onlar yapmaları gerekenleri doğru yaptılar. Biz ya yapmadık ya yanlış yaptık. Bugünü kaybediyoruz artık. Ona söyleyecek bir şeyim yok. En azından bari yarınları kazanalım diyorum. 0212-273-1010 WhatsApp attığımız arkadaşlar. Buradan bizlere yazabilirsiniz. Günaydın Cihan diyor. Bardakçı ve Uğurcan milli takımdan affını istesinler. Ayıp değil mi bu millete hizmet etmek için? İlla oynamak değildir. Bazen vazgeçmek de hizmettir demiş. Ya şimdi oyuncu özelinde değil de Ender. Adamları seçmişler. Montella seçmiş. Onlar da oynuyor. Hayır mı diyeceksin yani? Milli takımdan affını mı isteyeceksin? Bak Ronaldo milli takıma, koskoca Ronaldo milli takıma o hareketi yaptı. Bilmem kaç bin tane takipçisi düştü. Öyle milli takımdan affını istemek falan kolay işler değil. Montella formda olan oyuncuyu seçecek ya da seçmeyecek, karar verecek. Mesela Vincenzo Montella kaç mağlubiyet daha alırsa istifa edecek. Milli ara diye beklediğimiz maçlara bir bakın Allah rızası için. Hani başa baş bir mücadele olup karambole bir gol yemiş ya da mağlubiyet almış olsak hiç sözüm olmayacak. Olur diyeceğim, hani kendimi teselli edeceğim, ama ortada futbol yok, mücadele yok, istifa zaten yok. İstifa yok. Bu tazminat olayı nedir mesela? Buna bir madde falan koyamıyorlar. Ben şimdi bu şirketteyim, tamam mı dostlar? Ya da siz çalıştığınız şirkettesiniz. Ve sürekli çalıştığınız şirkete sıkıntı çıkarıyorsunuz. Ne bileyim ya, para kaybettiriyorsunuz ya olumsuzluk yapıyorsunuz. Arka arkaya hatalar yapıyorsunuz diyelim. Hadi para kaybettirmeyi de geçtim. Bu normalde haklı bir fesih sebebi işveren tarafından. Ya ben sürekli yayında argo kelimeler kullanıyorum, tamam mı? Bir uyarıldım, iki uyarıldım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Hadi affettiler. Ben bir de şirketi zarara sokuyorum. Olması gereken reklamları girmiyorum zamanında. Daha geç giriyorum. Beni bir uyardılar, iki uyardılar. Ama bunu yapmaya devam ediyorum. Haklı fesih sebebiyle beni kovarlar. Üç kuruşta para ver.

Vermezler. Yani biz bu başarısız adama neden tazminat vermek zorundayız? Neden böyle sözleşmeler var? Yok mudur? Yani yok mudur bunun bir maddesi? Şu kadar kaybedersen sana tazminat vermeyiz. Yok mudur yani böyle şey mi imzalıyoruz yani? Gözümüzü kapatık mı imzalıyoruz? Yani oyuncu seçimlerini geçtim. Yani sağa sola pas ver, fırsat kolla, yani bir şey yap. Yani elin adamı diyeceğim şimdi, yanlış anlaşılacak. Ya İtalyanlar nasıl duvar pasları yapıyorlar, set hücumları çiziyorlar. Argo tabir zart zurt çiziyorlar bu set hücumlarını. Ama bizde hiçbir şey yok. Son 7 maç 6 mağlubiyet, 1 galibiyet, 16 tane. Yediğimiz gol 5 tane, attığımız gol 0 istifa, 0 utanma. Yok, utanma yok, yapacak bir şey yok. Montella birkaç yıl sonra B veya C grubuna düşünce istifa sorusuna cevabı daha önce A grubuna çıkardım, yine çıkarırım, istifa etmiyorum demiş Volkan. Yani izahı olmayan şeylerin mizahı olabilir. İhsan Keklik okudum mesajını. Türk futbolunu bitirenler Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu demiş. Zannetmiyorum ya öyle. Şimdi Türk futbolu zaten hani evet bitik midir şu an için? Bence de hani bir tık bitiktir ama hani neden bu isimler özelinde söylüyorsun bilmiyorum. Bunun çok daha geçmişi var. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu son 30 yılın pisliği diyor ya ve röportaj verdiği gazetede o son 30 yılın pisliğinin içinde olan başkanın da federasyon başkanı olduğu dönem gazete buna nasıl izin verdi onu da bilmiyorum. Dün aynı cümleyi de kurdum. Şey yok. Ya istifa düşünmüyor, tamam mı? Elbette düşünmüyor. Mesela o müessese zaten bizde çoktan çöktü de istifa edilebilecek kadar erdemi, gururu, onuru olsun istersiniz insanların, o da yok. Hani başkanı haddini bilmez, millete parmak sallar, hocası milletle dalga geçer, merkez hakem kurulu ayrı, hakemi ayrı işler. Ama bizde işler devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Ya Dünya Kupası'nda da zaten yani evet bu kadar da küçümsemeyeceğim başarıyı ama yani inanılmaz bir format değişikliği var. Gittik. Tamam gittik, orada tebrik edelim. Çok da gömmeyelim. Ama gittiğimizde de bir şey yapamadık. Yani Dünya Kupası'na gitmek bir başarı kriteri midir arkadaşlar? Şimdi Dünya Kupası'na gittik diyor biz Montella. Evet hocam teşekkürler. Ama gittik sıfır çektik canım hocam. Tamam 3 puan aldık da Amerika zaten garantilemişti falan. Böyle rotasyonlu oyuncularıyla falan geldi. Mesela milli takımın Dünya Kupası'na gidip orada sadece gitmesi, siz dostlarıma soruyorum, bir başarı mıdır arkadaşlar, dostlar bana lütfen yanıt verin. Bu deneyimler bizi geliştirecek, ben çok umutluyum diyor Sayın Vincenzo Montella. Tekrar söylüyorum, bizim de Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta, burada da oynayan majör oyuncuların var, majör liglerin majör takımlarında oynayan oyuncuların var. Yani sürekli deneyim kazanıyoruz, gelişiyoruz. Maalesef milli takım hocamız diyemez. Ya burası bir gelişim ligi değil arkadaşlar. Burası milli takım. Bakacaksın mevcut potansiyeline. Mevcut potansiyeliyle bu seviyede doğrudan bu sonucu almam gerekiyor diyeceksin ve alacaksın. Ya o kadar öfkeliyim ki yani şu yüzden öfkeliyim. Maç bu, kaybedersin, kazanırsın. Ben bu aptal yerine koyulma işini hiç sevmiyorum. Sizde de oluyor mu böyle? Yani sanki biz taraftarlar, biz izleyenler böyle futboldan hiç anlamıyoruz. Böyle basın açıklamaları benim böyle gerçekten son böyle 2-3 gündür ayarlarımı bozdu. İşte Montella diyor ya, işte gelişim sürecindeyiz, gelişiyoruz. Oyuna sonradan giren 3 oyuncunun değeri 450 milyon euro falan. Yani demek istiyor ki biz eziyiz. Tamam mı? Biz berbat bir takımız. Bizim kadro 450 milyon ama adamları sonradan giren 3 oyuncusu 450 milyon. Bunu diyemiyor da bunu ima ediyor. Ben başarılıyım diyor. Ben futbolu iyi biliyorum diyor. Ya hocam tamam biliyorsundur tabii ki profesyonel oyunu, biz sana futbolu bilmiyorsun demedik. Öyle bir şey, hadsizlikte bulunmadık. Pro lisansım var, teknik direktörsün. Ama yani biraz da yorum yaparken insanların aklıyla lütfen çocuklar vesaire. Olabilir mesela, senin de farklı bir yorumun var, sana göre başarılıdır Yücel Önder. Karşılıklı konuşuyoruz sonuçta, senin de onunla ilgili bir düşüncen vardır, ben de okuyorum. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar demiş. Merkez Hekim Kurulu Başkanı gözaltına alınma. Üstte kalmış o, çoktan alındı çünkü. Erol Şahin, cuma günelik başlıyor sanırım. Hakemleri sen mi atıyorsun, kolay gelsin demiş. Onunla ilgili bir kurul kuruldu. Zaten açıkladılar. Kalabalık bir ekip. Şimdilik o hakemleri atayacaklar. Anthony Taylor da tabii oralarda, ondan da kesin bilgi alacaklardır.
İtalya dünya

0: Dünya Kupası'na gitmedi, biz gittik. Sonuç 2 maçta 7 gol yedik. Yani İtalyanlar da son 3 Dünya Kupası'na katılamıyorlar. Onlar da ister istemez halkına bir özür borçlular. Bu Uluslar Ligi'nde yaptıklarıyla kendilerini affettirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Evet, bunu söyledim. Son 7 maçta 6 mağlubiyet almışız Cihan diyor. Ya dediğim gibi mağlubiyet alabiliriz. Mesela Fransa'yı kaybettiğimizde ben kızdım mı? Hiç takılmadım. Bence kötü de bir oyun oynamadık. İyi de alanı kapattık. Hatta bazıları Fransa çok asılmadı. Biz iyi gözüktük falan dedi. Fransa daha çok asılsa 2-3 tane yerdik dedi. Fark etmez. Çabaladık orada. Ceza sahasına girdik. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Kaybettik. Bir çaba vardı. Ki mesela İtalya rotasyon yapmasa belki de 5 tane bile yiyebilirdik. Tamam, bizde de eksikler var, kabul. Ama eksikler yokken de yedik yani. Tonali falan sonradan oyuna girdi. Maçın yorumcusu bile ilginçti. Yani yine kaybettik ama zaman zaman oyunun hakimi olduk dedi. Yani spiker dostumuz da 88. dakikaya kadar hani övdü. En son o da dayanamadı artık. Yani yeter dedi, baktı 88'den sonra maç dönmeyecek. 86'ydı herhalde, 2-1'di. Orada bir golü yedik ya. Ondan sonra baktı maç dönmeyecek. O da milli takım güzellemesini bıraktı. 87'de yemişiz. 86. dakika 40. saniyede. Şu an önümde özeti var, tam konuşurken oraya denk geldi. O da güzellemeyi bıraktı yani. Allah aşkına ya. Yani Avrupa'da kulüpler düzeyinde kayda değer bir başarı 2000 yılından beri yok. 26 yıl. Yani ülkenin en büyük kulüp lerinden bir tanesi değil mi? En büyük kulüplerini sayın desem işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, herkesin kulübü kendine büyüktür ama ya Fenerbahçe bu ülkenin demirbaşlarından biridir. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi. Turnuvalarda milli takım düzeyinde hiçbir başarı yok. Gerçekten hani heyecanı meyecanı yok şarkısı var ya, bu oyunun böyle heyecanı meyecanı kalmadı. Yöneticilere bakıyorsun, pişkinler. Ya sanki yönetici benim. Sporculara bakıyorum, onlar da kifayetsizler, onlar da hiçbir şey olmamış gibi. Yani sürekli yani Türk milli takım maçı bittikten sonra Türkiye'nin 3 gol yediği, maç sonunda Merih Demiral'ın Türk halkından özür dilediği bir futbola evrildi iyice. Hani teknik direktörler falan derken gerçekten bitirdiler. Nereden çıktı bu A Ligi? Düşelim B'ye, herhalde düştük de galiba, bilmiyorum. Gözlerimiz kanadı, imanımız gevredi, paçavraya çevirdiler, salın bizi lütfen yani. Oy. Herkesin kulübü kendine büyüktür ne ya? Ya öyle olur ya. Yok şimdi biri de çıkar der, şimdi kardeşim ben Göztepe'liyim, bizi niye saymadın? Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Göztepe'ler. Tuttu takım ona göre en büyüktür ya. Hani ona istinaden arada o bilgiyi vermek istedim sadece. İtalya'nın milli takım ekibinde Buffon, Bonucci, Mancini gibi İtalya futbolunun efsaneleri varken bizim milli takımımızda elin İtalyanı var abi demiş. Farklı bir bakış açısı. Bizde de onlar varken de tamam başarılı olamadık. Hani bizde de geldiler işte eski futbolcular falan, oturdular, yardımcı falan oldular. Fatih Hoca da geldi. Oluyor, başarısızlıklar oluyor da hani bu kadar kötü bir milli takım görmek beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Bir de yani yine o formsuz olursun. Hocanın böyle beni bizleri aptal yerine koyması benim canımı sıkıyor. Biz iyi oynadık. Hani ben futbolu biliyorum. Gelişeceğimizi biliyorum. Hani Dünya Kupası'ndan sonra başarı kıstasını çok farklı bir noktaya koyduk. O yüzden insanlar bizden farklı şeyler bekliyor falan diyorsun. Ha senin dediğin de doğru Mirza. Yani orada net bir vizyon var. Aidiyet var. İtalya kendi efsanelerini böyle havada kapıp milli takımın kalbine yerleştirmiş. Yani biz kendi evlatlarımız yerine yabancı teknik heyetlere kalmamız gerçekten o senin bahsettiğin ruh meselesiyle hani karşılaştırılabilir. Nereden baktığına bağlı. Sonra az önceki dinleyenimiz gibi başka bir dinleyici de çıkar der ki ya kardeşim sana Abdullah da geldi, sana Fatih de geldi. Sen hiçbir şey yapamadın bunlarla, bu adam seni 20 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü der. O da başka bir bakış açısı. Bilmiyorum yani ama İtalyanlar bunu yıllardır akıllıca yapıyorlar. O Buffon'lar dediğin işte Bonucci'ler, başka kim demiştim, mesaj alta gitti ama Mancini, yani bunlar o formanın ağırlığını önceki nesillerden biliyorlar ve o ağırlığı da sonraki nesillere aşılamak için orada duruyorlar. Bizde de böyle bir aidiyet köprüsünü kuracak efsaneler çok kenara itildi gibi. Hani yabancı da olsun, ben takılmıyorum yerli yabancı olmasına. Ama yerli de orada bir yerde bulunsun yani, o köprüyü kurmak adına. Sanki o ruh böyle bir tık eksik kalıyor gibi hissediyorum. Liverpool yazmış. Nickname'i Liverpool, Ankara'dan Aydın. Abi yıllardır eğleniyoruz, geyik yapıyoruz ama San Marino'daki rahatlık seviyesi kimsede yok. San Marino kadar mutlu olsak yeterdi. İyi yayınlar demiş. Ya biz biraz daha böyle farklıyız ya. Mesela eskiden 3 gol, 3-4 gol yiyince spikerleri hatırlayın arkadaşlar. Hani üzülürdük. Bir anda böyle maç bizim evimizdeyse şey olurdu. Tribün falan sessizliğe bürünürdü. Artık böyle spikerler de alışmış durumda. Artık o gol yemeye ve kaybetmeye o kadar alışmışız ki herkes gibi spikerler de alışmış. Normalde hani heyecanla heyecanla anlatırdın. Evet, evet, Tonali 3'ü yedik falan diye böyle yani bir anda sus pus. Ve rakip sahadaysa onların gülümsemeleri falan, tezahüratları böyle 30-40 saniye susardık. Ama artık yani spiker arkadaşlar da alıştı, onlara da böyle çok normal geliyor. Abi bunlar koltuğa yapıştılar, kalkacak gibi durmuyorlar demiş. İyi yayınlar Cihan kardeş diyor. Sağ ol, eksik olmayın. Sevilmek güzel şey ama böyle bir iki gündür sanki ben kendimden nefret ediyor gibiyim. O kadar öfkeleniyorum ki şu milli takıma, açıklamalara, Türk futbolunda olanlara, liyakatsizliğe, iş bilmezliğe, ya istifa etmemelere. Yani ülkede istifa kavramı kalmadı ya. Yıllardır ben görmüyorum. Görevden affını isteme. Zam da kalmadı mesela. Zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Bu tabirleri unuttuk ya. Bunlar böyle sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. O koltuktan kalkmıyorlar yani. Montella kardeş, İştahcı Osmanoğlu. Düşünsene, benim en güvendiğim isimler. Merkez Hakem Kurulu. Güveniyorum diyordun. Yasin Kol benim en sevdiğim hakem diyordun. Ya bunlar senin yoldaşların, yol arkadaşların. Ya bunlar tutuklanmışlar, gözaltına alınmışlar ama sen hala görevinin başındasın. Ya Montella da haklı. Adam bakıyor, tamam mı? Bu ülkede her şey bir haftada unutuluyor. Niye istifa edeyim ki? Ben böyle yağlı müşteri bulmuşum. Oo, kapat kapıyı ya. Ya istifa etme ihtimali bence %0. Bak yani rakamla da sıfır arkadaşlar. Yazıyla da sıfır. O kadar sıfır. Sıfır kere sıfır. Yani %1000 diyeceğim ama Meli abinin kulağına gidecek. %1000 diye bir tabir yok. %100'dür o. Hani %200 bile diyemezsin. Yanlış kullanmış olursun diyor. Hadi yanlış kullanacağım. %1000 bile istifa etme ihtimali yok. Affını ister mi? O bile zor. Bana göre. Yani Montella efendi, maalesef iyi mücadele ettik. Şu kadar şut çektik. Yavaş yavaş A Ligi'ne hazırlanıyoruz. Kader bizden yana değildi. Ben futbolu iyi biliyorum. Bu açıklamaları yapıyor sürekli. Ya hocam biliyorsun. Kıymetli hocam bilmiyorsun demedik de. Hani biz de izliyoruz ya. Bize de birazcık hani değer versen. Hadi tamam, beni de geçtim. Ben radyo programcısıyım. Bu işin teknik kısmında olan insanlar var. Eski futbolcusu var. Eski antrenörü var. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Ya bir yerlerde hepimiz hata yapıyoruz. Ya bir kişi doğru yapıyor. Biz yanlış gözlemliyoruz. Bu da olabilir. Bilemiyorum. Aleykümselam. Bundan bir önceki federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın destekçisiydi demiş. Galatasaray her daim yanındaydı. Diğer takımların hepsi istifa etti. Yaptım derken siz de yayında niye istifa edin, gereğini yapın diyordunuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu istifa kelimesini bekliyorsunuz. Sizin algınız, lobiniz yıkıldı. Kabullenin. Vallahi ne yazdığını hiç anlamadım ya. Şey mi diyorsun yani? İbrahim Hacı Osmanoğlu'yu istemiyor musunuz diyorsun. İstifa kelimesi ağzından çıkıyor. Bence çok yanlış yerden bakıyorsun konuyu. Bilmiyorum hangi takımlısın. Ben bunu dün de söyledim Hüseyin. Yani Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu, hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu HT Spor'daydı galiba, canlı yayında ya da başka kanalda, canlı yayında konuşurken sosyal medyadan istifaya davet etti. Yasin Kol'un defaatle maç yönetmemesi gerektiğini de söyledi. Ne diyorsun yani, sen şey mi diyorsun, Mehmet Büyükekşi'yi istiyordu, şimdi Hacı Osmanoğlu geldi, Galatasaray ağzını mı açmıyor diyorsun? Ben mi yanlış anladım yorumu? Bilmiyorum, olabilir, kendi düşüncen ya, bir şey söyleyemiyorum da ben olanları söylemek istiyorum sana sadece. Al işte, nereden nereye geliyorsun ya, nereden nereye geliyorsun? Şimdi Aziz, öyle bir şey yazmışsın ki ben takılmam, ben bütün dostlarımı seviyorum da bunu başka yayıncılara yazma bak. Ben kişime, benim bana, benle ilgili bir şey söylememişsin bu arada da. Eskilere falan gitmişsin. Gider biri falan seni şikayet eder. Öyle sert yazma. Ben yapmam da. Benlik bir şey yok da şeyle ilgili yazmışsın yani. eski bir futbolcu ile ilgili yazmışsın, böyle farklı şeyler söylemişsin. Ya, haksız da değilsin bu arada, doğru yazmışsın. İlginçtir ki Montella'nın sözleşmesi bitmek üzereyken diyor. Sert emojili mesaj geliyor. O kadar kızgın yüz atmış ki. Bu Yasin Kol'un hemşerisi Ferhat Gündoğdu'nun abisi, Türk futbolunun belası demiş. Montella'nın sözleşmesini neden uzattılar? Onlar da başarı gibi gördükleri için uzatmış olabilirler. Dünya Kupası'nı yıllar sonra götürdüğü için belki başarı olarak görmüşlerdir. Emre Tilev'le çok anlaşamıyoruz ama Selah Okutmak taklıymış. Öyle bir şey yapmış değil mi? Ben de duydum. Yayını kapatırken Selah Okutmuş Türk futboluna. Abi çok ilginç adam ya. Gerçekten karikatür gibi. Selam olsun Emre Tilev'e. Tazminat verirsen istifa eder diyor. Kardeşim Montella enayi mi ki istifa etsin? Altın yumurtlayan tavuk kesilir mi? Gelsin paralar diyor. Doğru söylüyorsun. Saatte 14.000 TL kazanıyor. Niye istifa etsin ki? Bir saatte 14.000 TL. Güzel para. Yıllık 2 milyon. İstifa ederse 5 milyon euro gibi bir tazminatı var. Ama yani 4 maçtır böyle maç sonunda gözümüzün içine baka baka ben dalga geçtiğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yani istifa elbette düşünmüyor. Hani o müessese zaten tamam gitti. Hani ona da bir şey demiyorum. Ama yani Dünya Kupası'na gitmeyi bir başarı saymak, sadece gitmeyi başarı saymak bana ilginç geliyor. Mesela dinleyenimiz başarı olduğunu dile getirdi. Yıllardır takımın başındasın mesela. Ne bir 11'im var, ne bir oyun planım var, ne bir kadrom var, ne planlanmış hücumum var, ne bir savunma organizasyonum var. Hiçbir şeyin yok maalesef. Bu da beni üzüyor arkadaşlar. Şimdi şeyi tartışıyoruz. Klasik A liginde kalabilmek için ne gerekiyor? Bakıyorum işte televizyon kanallarına, X hesaplarına falan. Bence bu kimsenin umurunda değil arkadaşlar, emin olun. Yani şu an sizin umurunuzda mı A liginde kalabilmemiz için ne olması gerektiği? Yani ilgileniyor musunuz bununla? Hani ilgileniyorsanız söyleyeyim. İlk 4 maçlar sonunda grupta ilk 2 şansımız şu an için kalmadı. Üçüncülükte de imkansıza yakın bir şansımız bulunuyor. En iyi 2 dördüncüler arasında yer alabilirsek B liginde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla A liginde kalmak için playoff oynayacağız. Yani B liginden 2. biri gelirse biz de en iyi 3.'ler arasında olursak kalırız. Ama imkansız gibi, yani A grubundan düştük gibi bir şey, öyle düşünün. Onun da bilgisini vereyim. Düştük yani. B'deyiz artık. Hayırlı işler. Çok çok düşük bir ihtimal. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak Hacı Osmanoğlu'nu, Ertuğrul Doğan'ı ve tüm kulüp başkanlarını istifaya davet ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar demiş. Kulüpler niye bu olaylarda sessiz ya? Var mı kulüplerden ses, seda? Hani Kulüpler Birliği falan toplandı mı? Bir şey var mı bu konuyla alakalı? Ortak bir açıklama yayınlamıyorlar mı? Şimdi bakayım sırayla. Ya da sizde hazırı varsa söylerseniz çok sevinirim. Paylaştı mı kulüpler arkadaşlar bir şey? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, kim varsa yani birileri bir şeyler paylaştılar mı bununla ilgili? Hiç fark etmez. Hani birlik olalım, beraber olalım, Türk futbolunu kurtaralım. Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi mi? Yani ben kaçırmam normalde böyle şeyleri ama kaçırdıysam da belki ben tam radyoya gelirken falan olmuştur. Söylersiniz diye söyledim. Kimi kov? Ahmet Konancı mı kovduracaksın? Yok canım ya. Kimseye ekmeğinden etme. Beğenmiyorsan dinleme be Ahmet. Ben demem de onu, aman haşa. Şey var ya, beğenmiyorsan dinleme lan, radyoyu değiştir. Sana mı soracak karşı taraf neyi dinleyip dinlemeyeceğini yani? O dinliyor adam. Yani seni dinliyor. Daha farklı, eleştiriye kulak as. Ya buradan şey yazıyorlar mesela, bana da söylüyorlar. Az önce eleştiri gelmiş, tamam mı? Adam eleştiri geliyor, engeli basıyor hemen ya. Ya bana küfür etmediği sürece eleştirebilir. Ya benim her söylediğime katılmak zorunda değil ki bir dinleyici. Daha güzel konuşuruz ama mesela söylediğime katılmazken de benim de böyle aklımı çelsin. Sonuçta yani benim de kendi söylediğine inandırsın. Belki hak vereceğim. Öyle çok hoşuma gidiyor. Anam diyor, ben hiç bu taraftan düşünmemiştim diyorum. Çok mantıklı düşünmüş diyorum mesela. Sen benim mesajları artık okumuyorsun demiş Erhan. Saat 10'da Fenerbahçe yaklama programı vardı. Bu programı seninle arkadaşı nasıl yaptırabiliriz diye. Bilmiyorum canım. Ben dinlemedim arkadaşlar. Yani yoldaydım, birazcık baktım. Metro ile geldiğim için yani kulaklıkla falan metroda çok da radyo çekmiyor. Zaman zaman radyo dışında da hani müzik falan da dinliyoruz, onlar da oluyor. Çok dinleyemedim Ahmet Konancı. Montella affını isterse tam Türk olduğunu ispatlar demiş. Abi Yasin Kol sana göre hangi takımları kayırdı? Vallahi ismin mi Sultan, çocuğunun mu eşinin mi bilmiyorum ama Sultan nickname'li dinleyenimiz yazmış. Ona istinaden söylüyorum. Vallahi sizi kayırdı, bizi kayırdı. Ben işin o tarafında değilim. Yani o tarafa girersek şöyle oluyor. Bizim hırsız sizin hırsızdan iyi diye kapışmak gibi bir şey oluyor. Sonuçta ortada federasyon başkanına kadar gidecek bir durum var. Efendime söyleyeyim, kokuşmuşluğun daniskası var. Kimse de bunları konuşmuyor. O beni kayırdı, bu seni kayırdıdan ziyade bence biraz da bu kokuşmuşluğun içine girmemiz gerekiyor. Kimi kayırdı, kimi kayırmadı ben bilmiyorum. Onları paylaşıyorlar işte, şu takımın maçında şu kadar kart vermedi, şu takıma şu dakikada penaltı çaldı, şu maçlarda ilk yarıda hiç sarı kart çıkartmadı diye bütün istatistikleri paylaşıyorlar artık. Cihan sen de mi fakirsin, metroya biniyorsun demiş. Ya fakirler mi metroya biniyor ya Salih? Allah aşkına, şimdi şu Hacı Osman bayırında şey var, metro çalışması var. Tamam mı? Hacı Osman'dan bağlanmaya çalışsan, şey yol çalışması var. Hacı Osman'dan gitmeye çalışsan çile. Ben de sahil tarafından, o Tarabüyüsü'nden metroya gittim, bindim. Yani metro bence büyük rahatlık, büyük şey, büyük nimet. Ben sana öyle söyleyeyim ve trafik benim en nefret ettiğim şey. Hiç sevmiyorum. Abi sende araba yok mu Tofaş demiş. Var var. Var arkadaşlar da Clio var, şey yok öyle. Sizin düşündüğünüz gibi yani böyle 3-4 milyonluk bir araba yok. Yunanistan milli takımından Pavlidis hariç kimseyi almayız. Ama adamlar hep sistem içinde oynuyorlar demiş. Değil mi ya? Belki Pavlidis'i bile almazsın mesela, öyle düşün. Alır mısın Pavlidis'i? Alırsın yani, sen de abartma Cihan birazcık. Ve İtalya'da mesela tanıdığınız çok var mı? Mesela futbolun içinde olmayan insanlar, çok takip etmeyen, Avrupa futbolunu takip etmeyen insanlar bence İtalya'daki isimleri de çok böyle, ya bu çok iyiymiş. Tonali bilir mi mesela, çok futbolu izlemeyen adam? Bilmez. Hani sorsan ya Tonali kim, niye alayım falan diyebilir. Hani izleyen elbette havada kapar da. Pavlidis evet, tam böyle modern santrafor tipi. Kaparım onu ya. Hem pres de yapıyor, bağlantı oyunu falan da var. Tam bizim istediğimiz oyuncu. Bu ülkede Montella'dan önce istifa etmesi gereken o kadar çok insan var ki Montella'ya sıra gelmez demiş. Vallahi şu an spor konuştuğumuz için onun üzerinden devam ediyorum. Ben senin böyle nereye gönderme yaptığını zihnimce düşündüm. Yani ben o toplara çok girmiyorum. Ben biraz daha sağ içinde kalmaya çalışıyorum. Hanımefendilerin ne demiş? Halil Kalender. Vallahi Halil bilmiyorum, bu çok şey bir soru. Yani radyo programında konuşulacak bir soru değil ama Instagram Cihan Dişli DM atarsan, şimdi böyle söyleyince de diğer dinleyenler merak ediyor. Ulan adama ne sordu da bunun cevabı verdi diye. Ya az önce söyledim ya, hani programın girişinde İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili olarak, işte Konstantinopol döneminde kadınla erkek toplu taşımaya binerken araya perde çekiyorlarmış şeklinde, daha sonra İstanbul olduktan sonra daha böyle modernleşmişler dedim. Ona istinaden dinleyenimiz şöyle bir soru sormuş. Yani hanımefendilerin namahremini korumak cehalet mi? Veya işte bale yapmak medeniyet mi tarzında? Ben sadece gelişmelerden bahsettim. Yani sizin inancınız, düşünceniz beni zerre ilgilendirmiyor. İsteyen istediğine inanır, tapar. Ben insanı sadece insan olduğu için seviyorum. Hiç öyle dini inançları, görüşleri de hayatım boyunca da radyo programında da girmedim. Girmem de beni ilgilendirmiyor. Benim için iyi adam olsun, iyi insan olsun. Hak yemesin, kul hakkı yemesin. Liyakatli insanlar olsun. O tarz durumlardayım. Yoksa hiç öyle o işlere hiç girmedim. Sen biraz ona takıldın galiba. Girişte söylediğim noktaya takıldın. Medeniyet açısı farklılık gösterebiliyor. Öyle söyleyeyim. Ama anladım demek istediğini. 40 tane villa vereceğine Hacı Osmanoğlu Montella'nın tazminatını versin. Kendisi de İtalyan vatandaşı olsun. İkisi de ülkeye gelmesin Cihan diyor. Oradan bırakalım. Seni Clio'ya bindiren hayat bizi neye bindirmez?
1: Ama Alfin oğlum, 2015 dizel değil yani, ona göre ya.
0: Şeyinkinden, Kazımcan'ınkinden. Hay Allah'ım, ya Rabbim ya.

0: Sabah Tilev'e yazdım okum. Oho, çok uzun yazmışsın. Bakayım bir. Kıymet verip uzunca yazmışsın ama. Şimdi bu kadar uzun yazıcı şöyle. Aslında uzun olduğu için okumamazlık yapmıyorlar. Ekrana sığmıyor. Burada bir ufak bir şey var. Biz telefondan bakmıyoruz. Farklı bir noktadan bakıyoruz. Çok uzun mesajlar olunca okunmuyor. Hacı Osmanoğlu'na soracağım sorular var diyor mesela, açıklamaların ardından özet geçeceğim. Madem bu 30 yıllık pislik olduğunu biliyordunuz, neden başkan adayı oldunuz diye sormuş. Demek ki bilmiyordu. Çünkü bu olaylar ortaya çıkınca öğrenmiş olabilir. 2 yıl boyunca bu pislikten kurtulmak adına ne yaptınız diyor. Bu güzel soru olabilir. Çünkü bu bataklığı kurtacağız demişlerdi 2 yıl önce. Demek ki herhangi bir bataklık kurumamış, tam tersine. Düne kadar ismine toz konduramadınız, ardında durdunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hakeminiz malum suçlardan dolayı tutuklandı ve cezaevinde hala arkalarında mısınız demiş. Güzel sorular ama biz soramayız ki bunları. Çünkü başkanlar, sayın başkanlar genelde seçtikleri televizyon kanallarına röportaj vermeye gidiyorlar. Hani sorular sipariş midir onu bilmiyorum, kimsenin hakkına girmeyeyim. Ama genelde bu tarz adamlar çıktığında sorular, hani kendi seçmez ama mesela spiker der ki şu soruları soracağım, onun da bir iletişimcisi vardır, ya şu soruyu çıkaralım, hani bunu sormayalım, bu başkanı zor durumda bırakır falan der. Ha, öyle olunca da işin tadı tuzu kalmıyor. Hani bir yerde böyle basın toplantısı olsa, herkes özgür olarak soru sorabilse, sorulacak neler var ki? Ama bulamıyorsun ki başkanı. Sayın başkan ya konuşup veda ediyor, soru cevap almıyor, ya kendi seçtiği televizyon kanalına gidiyor, kendi seçtiği radyoya bağlanıyor. Mesela Bülent Yüksel bağlardı bizi de eskiden, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanı olmadığı dönemlerde. Hatta Ceviz Ağacı diye bir yer var Kadıköy'de, pastane. Bülent abi de oranın sahibidir. Abisiyle ortak diyelim. Hani bizi de canlı yayın arabamız var. Bazı kişiler Kadıköy'de oturduğu için yani bu tarafa gelmesi çok zor oluyordu. Biz de canlı yayın arabasıyla basıp gidiyorduk. Oh, tabii orada kekler, börekler, çörekler falan. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu bindi, tamam mı, canlı yayın arabasına arkadaşlar. Özür diliyorum bu arada, bir hala bu şeyi atlatamadık, gribi. Bindi canlı yayın arabasına, küçük de bir şey şimdi. Yani bu büyük şeyler, Iveco'lar var ya, ondan ama içinde cihazlar falan var işte. Böyle ben önde oturuyorum, o arkada, yayın yapacağız. İşte Bülent Yüksel falan da gelecek. 2 yıl önce olması lazım, 2,5 yıl önce ya da federasyon başkanı olmadan önce. 2023 olabilir. Başkan şimdi yaktı tütün ürününü. Başkan dedim, o zaman konuşuyoruz tabii. O zaman Trabzonspor başkanı olduğu için böyle konuşuyorum. Başkanım dedim, burada tütün ürünü kullanmak yasak dedim, tamam mı? Yanında bir koruma vardı, bana böyle dik dik baktı. Sonra bir şey söylemedim tabii. Sonra tekrar dile getirdim. Sayın dedim, İbrahim Bey dedim, burada sigara içemezsiniz, cihazlar var dedim, hani sıkıntı olabilir. Koruma bana beni aldı yanına, dedi ki tamam dedi, ben söyleyeceğim, çıkacak falan. İndi, sonra benle beraber dışarıda içmeye başladı. O öyle bir şeyimiz vardı mesela, orada gayet iyi sohbet ettik, bir problem yok. Hani gidip bunu yüzüne karşı söylesen de bir sorun olmaz, bence seni anlar, anlayışlı biri. Ama ya artık kendisine de birisinin istifa etmesini gerektiğini söylemesi lazım. Yani artık başkan, siz yani Yasin Kolu sevdiğiniz bir hakemdi, beğeniyordunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile beraber çıktık bu yola dediniz. Çıktığınız yolda engebeler oldu. Ama siz hala bu görevin başındasınız, neden duruyorsunuz diye bence birilerinin sorması gerekiyor. Bu ülkede özgürce soru sormak mı dedin sen? Evet. Dedim. Öyle olsun istiyorum çünkü. Bence soranlar da var. İşini yapanlar var layıkıyla. Pat pat soruyorlar. Var yani, herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Boşver kaosu. Osimhen cuma günü oynuyor mu? Karam iyileşti mi? Gözümüz aydın mı diyor. Ya bir şey diyeyim, cuma günü liglerin oynanıp oynanmayacağı da muamma yani. Ben sana onu söyleyeyim. Hani bir anda bir karar alınır. Böyle 2 hafta falan ligler ertelenir falan, böyle şeyler olabilir. Yani sahaya dönmesini bekliyoruz Osimhen'in. İkinci yarıda böyle bir süre vermeyi planlıyormuş sağlık ekibi. Öyle söyleyeyim sana. Ben şeyi alacaktım. Hocamı alacaktım. Niye unuttuk? Hemen bir hocamıza alo yapalım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Biraz bekleteceğim. Hatta o arada bir reklama gideyim. Olur mu? çok kısa bir aram var. Onu da vereyim. Ha, hemen geleyim hocamla bir bağlantı kurup hemen geliyoruz. Ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamla dün haberleşmiştik 12.40 diye ama o da galiba unutmuş sanırım. Bir 40 dakika sonra bağlanabilirim dedi. Aman hocam dedim, 40 dakika ne yaptınız, program bitiyor falan. Biz devam edelim. Sorun yok, saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Cihan sen de işi abartma, Hacı Osmanoğlu'na ayar vermişsin gibi anlatma diyor. Ya ben başımdan geçen bir konuyu anlattım ya. Hiç alakası yok, öyle bir şey söylemek istemedim. Yani anlayışlı biri demek istedim. Ha, isterse inmeyebilirdi, anlatabiliyor muyum? Canlı yayın arabasında içebilirdi. İndi kapıda içti, ondan bahsediyorum. Ha, kurallara riayet eden bir insan demeye getiriyorum. Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını isteyince 17 kulüp birleşip hakemlerde insan hata olabilir diye ortak açıklama yapmıştı. Sahi nerede o arkadaşlar diyor. Dünya Kupası'nda çok basit bir grupta alınan sonuçlardan sonra Fransa, Belçika, İtalya gibi kadro kalitesi ve üst düzey oyuncu sayısı çok daha yüksek takımlarla nasıl başa baş futbol oynamamızı bekliyorduk ki? Bence beklentileri biraz gerçekçi değerlendirmek gerekiyor demiş. Niye beklemiyorduk mesela? Yani bence mesela Avustralya maçında da kötü değildik. Paraguay'da da değildik. Bunlar kapanan takımlardı. Gerçekten o maçlarda en azından ya dedim ki bizim milli takım denedi. Hani santraforu yoktu, açamadık. Adamlar da gerçekten çok iyi kapandı. Şimdi gol de yiyoruz yani. Atamamaya geçtim, patır patır da gol yiyoruz. Bence en azından hani Belçika karşısında veya İtalya'daki buradaki maçta bir şeyler yapabilirdik. Yani İtalya'daki, gerçi dünkü maçta buradaki maçtan daha iyi oynadık, öyle söyleyeyim. Hani karşılaştıracaksak yani deplasmanda sanki içerideki maçtan daha iyi oynadık gibi gözüküyor. Biz hemen şeyden kopuyoruz. Maç 2 oldu mu? Eyvah, geçmiş olsun. Milli takım özelinde mesela bizim takımlarımız da böyle. Direkt taktik disiplinden kopuyorlar. O maçın temposunu koruyamıyorlar. Hani zaman zaman böyle 20-30 dakikalık harika sekanslar oynuyorlar. Ona bir şey söylemiyorum. Devlerle başa baş oynuyorlar ama bu maksimum 25-30 dakika sürüyor. Ötesi yok. Ya bunu 90 dakikayı yayamıyoruz. Zaten 90 dakikayı yaysak yeneriz değil mi? Siz de haklısınız. Ne diyor? Herkes eleştiri yapacağı için ben yapmayacağım. Ben bir başka konuya parmak basmak istiyorum demiş. Bas parmağı, imza da atabilirsin. Hangisini istiyorsun? Yediğimiz hemen hemen diyor. Dün 3 golün ikisi milli takımda ve kulüp takımlarında bizim futbolcularımız ayakta kalamıyor. Ayakta kalsalar hem gol atacağız hem gol yemeyeceğiz. Teknik direktörlerimiz ayakta kalmayan futbolcuya forma hissiyatı geliştirirse bizim yetenek sorunumuz yok aslında demiş. Arda gibi, Yunus gibi, Kenan gibi, Hakan gibi ayakta kalma sorunları var. Yeteneklerinde bir problem yok diyor. Evet, çok çok şey böyle fiziksel olarak söylediğin gibi bir anda oyuncular kendilerini yerde bulabiliyorlar. İşte buna da işte antrenman kalitesi vesaire diyoruz. Yoksa dediğin gibi kalite olarak, bilek olarak fena değiller, oynuyorlar. Fiziksel dayanıklılık, bu ikili mücadeleler, ayakta kalma, bunlar bizim oyuncularda bir tık yok gibi. Ama forma hissiyatı olayını çok anlayamadım. Ne demek istedin orada forma hissiyatı? Ya şey mi diyorsun? O hissi versinler, sen bu takımın oyuncususun. İsme, geçmişe, kariyere bakmıyorum. Bunu sen hak ettin. 90 dakika veya işte ilk 11'de sen başlayacaksın mı demek istiyorsun? Forma hissiyatı. Değişik bir mesaj, güzel mesaj aslında. İstanbul'dan Serdar, Osimhen iyileşmediyse bu lig ertelenir, iyileştiyse hakemsiz oynanır demiş. Yok daha neler ya, bu şeyde de vardı değil mi, Süper Kupa maçında Icardi sakat olduğu için Süper Kupa yaz sonunda oynanmadı, sezon başında oynanmadı, devre arasına bıraktılar çünkü Icardi'nin iyileşmesi gerekiyordu falan diye. Yap canım, daha neler. Maça bakmadım Cihan, kadrolara bile bakmadım, Türk futbolu tüm albenisini maalesef kaybetti diyor. Size de gerçekten yayınlarda sabırlar demiş. Sizce Montella neden istifa etmiyor? Dünya Kupası dahil 7 maç bir galibiyet. O da Amerika maçı, yedeklerle çıkmış Amerika. Montella hala dalga geçer gibi çok mutluyum diyor. Yüz ifadesi öyle demese de. Özcan Alarcın. İşte Özcan, yaklaşık 55 dakikadır bunu konuşuyoruz. Diyorum ya, sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. Neden istifa etsin? Tekrar söylüyorum. Saatte 14.000 TL'ye alan bir adam neden istifa etsin? Yağlı kapıyı da bulmuş. İstifa edeceğini çok düşünmüyorum. Bunlar ağır tabirler olabilir ama artık Yani gerçekten bu tabirleri kullanmamız gerekiyor, yoksa hiçbir şey olmamış gibi insanlar görevlerine devam ediyorlar. Mesela bakıyorsun teknik direktörlük kariyerinde ve federasyon sözleşmelerinde, hani istifa etme olayını ben de etmem. Hoca olsaydım gerçekten etmezdim. Mesela tek taraflı istifada, çünkü tazminat hakkından vazgeçmiş sayılıyor. O yüzden bu tarz profesyonel hocalar zaman zaman sözleşmelerini karşı tarafın feshetmesini beklerler. Ya böyle karşılıklı anlaşmaya varırlar. İşte 5 milyon mu tazminat? Tamam, sen bana 3 milyon ver, karşılıklı anlaşalım falan diyebilirler. Ya da tazminat güvencesine güvenir. Ya kardeşim ben buradayım, elimden bu kadar geliyor, kovuyorsunuz kovun, verin bana tazminatımı da diyebilir. Neden etsin ki? Öyle düşün yani. Neden etsin? Bir sebep yok. Kovacaksın, vereceksin tazminatını, ancak öyle gider. Kolay kolay gideceğini düşünmüyorum. Adam İtalyan. Hani Türk bir hoca olsa baskılardan dolayı belki istifa edebilirdi. Hani sen nasıl hocasın, nasıl aidiyet duygun var, nasıl Türksün falan diye. Belki istifa ederdi ya da böyle karşılıklı anlaşıp tazminat falan biraz düşürürlerdi. Ama İtalyan hocanın çok da umurunda olacağını düşünmüyorum bu olayların. İyi yayınlar İstanbul'dan Tayyip ben. Montella Hoca her maç sonunda ders alıyoruz diyor. Merak ettiğim, acaba kaç maç sonra diplomayı alabileceğiz? İyi yayınlar demiş. Evet, sürekli gelişiyoruz, ders alıyoruz. Bir diplomayı bir türlü alamadık ki ben de buna benzer bir mesaj X hesabından paylaştım. O ders çıkarıyoruz, öğreniyoruz klişesini sürekli tekrarlıyor. Ama yani taraftar olarak, bizim de haklı olarak sabrımız tükeniyor. Hani bu gidişle o senin söylediğin diploma muhtemelen hani mezuniyet kredisini tamamlayamayacağımız için uzaktan öğretime kalacak gibi duruyor. Hani diploma alacağız gibi çok gözükmüyor. Hani şaka bir yana, hani espriyi sen yaptın eyvallah, ama aynı hataları tekrarlayıp ardından, yani senin de söylediğin gibi öğreniyoruz, gelişiyoruz, ders alıyoruz falan. Ne oyuna yansıyor, ne sonuca yansıyor, ne biz taraftara geçiyor. Üniversite falan, diploma falan dedin, hani oradan bağlayayım. Yani bu maçları iyice böyle bir sınava çevirdiler. Telafi sınavlarına çevirdiler. Yaz okulunda olurdu yani, giderdik falan böyle. O işlere çevirdiler. İstifa etmesin, affını istesin, he, olmaz mı diyor. Bu bir tık daha yüksek ihtimal Miço Tamer. Zaten istifa yok, affını isteyecek. Ama ben tekrar söylüyorum, rakamla da sıfır, yazıyla da sıfır, sıfır kere sıfır istifa edeceğini düşünmüyorum. Yani %0. Ne sıfır diyorsanız. Montella futbolda yeni icatlar peşinde. Bence bizi de denek olarak kullanıyor demiş. Kenan Yüksek. Olabilir Kenan. Kendim bir anda şey gibi hissettim. Cihan Dişli adamdır demiş. Sağ olasın, adamcılar, kralcılar, reisçiler, başkanlar geldi. Sen de adamsın. Gideceğim yavaş yavaş. Olur mu? Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Konuştuk. Montella'yı konuştuk. Milli takımı konuştuk. İtalya'yı konuştuk. Bizim milli takımında çok konuşacak bir şey yok. Onu konuşmadık. 3-4-3'e gidelim. Orada Murat Aşık var. Sercan Hamzoğlu var. Biraz böyle milli arayı değerlendiriyorlar. Biraz Fenerbahçe özelinde konuşuyorlar. Dün galiba Galatasaray ile ilgili paylaşmıştık. Bugün de Fenerbahçe ile ilgili verelim. Beşiktaş vesaire olunca onları da veriyoruz tabii ki. Yine keza Trabzonspor, diğer takımlarımız. Dikkat edin. Cihan Dişli. Sosyal medya takip ederseniz ben de size edeceğim. Söz veriyorum. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ve birlikte yorumlayacağız. Şüphesiz gündem artık milli aradan çıktığımız ki dünkü o kötü sonuçla beraber. Kaldı ki beklenen sonuç desem itirazı olan biri dahi olmaz. 0212 273 10'dan gelen mesajlar özelinde konuşuyorum. Bir itiraz mesajı daha görmem gibi duruyor. Beklenen sonucun da ardından 4'te 0'la dönüyoruz. Kaldı ki bir kendi sahamızda 4-1 yenildiğimiz İtalya'ya gidiyoruz. Çok farklı olmayan bir skorla yeniden yenilerek dönüyoruz. Kaldı ki bir yorum dinledim bu konuya ilişkin. Şimdi nerede dinledim bugün? O kadar program takip ettim, dinledim, izledim ki bir tarafta nerede, kimden dinledim hatırlamıyorum ama lütfen az sonra hatırlayınca tekrardan hatırlatırım ama lütfen oradaki kusura bakmasın, radyoda birinden dinlediysem, yorumcularımızdan ya da işte bir meslek büyüğümden. Ya, milli takım öyle bir yere getirdi ki konuyu, artık kaybetmemek odaklı çıktığı için dünkü 1-1'den sonra 2-1'i 3-1'i hayal eden bir takım da göremedik mesela. Kaybetmeyelim odağıyla 3'te 0'la başlanan o Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta kaybetmeyelim odağıyla İtalya maçına çıktığımız için belki de hani bazı zamanlarda, bazı anlarda diyoruz ya hep bu Avrupa maçlarında Galatasaray için, Fenerbahçe için ilk 20 dakika Fenerbahçe çok iyiydi, Galatasaray çok iyiydi. Sonrası neden gelmediği sorgular dururuz ya hep 2-3 gün boyunca o maçlardan sonra. Bir nebze bunları yaşadığımız böyle anlar vardı, öyle düşünüyorum ama o kadar böyle kaybetmeme odağıyla çıkmıştı ki milli takımımız artık o kadar kötü sonuçtan sonra. Bir tarafta tabii galibiyet ihtimal gibi gelse dahi 1-1'den sonra o da çok konuştuğumuz bir şey olmuyor gördüğünüz gibi maç sonunda. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz, milli takım gündemiyle başlayacağız. Sonrasında gündeme ilişkin birkaç başlığı daha konuşuruz tabii ama İbrahim Yavuz'la yaptığımız yayınlarda daha çok saha içerisinde kaldığımız yayınlar olduğunu hatırlatalım. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar abi.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Öncelikle az önce söylediklerime katılıyor musun? Orada biraz da öyle gördüm.
1: Ya şöyle, yani
0: galiba Müslüm Hoca'dan dinledik. Dört büyük günler.
1: Evet, katıldığım var, katılmadığım konular var. Şöyle yani 3 maçını kaybetmiş ve ciddi anlamda demoralize olmuş, önemli oyuncularını kaybetmiş bir takımın ya kaybetmeyelim düşüncesinde olmasında bence bir anormallik yok. Ama
0: yok ama o da çok önüne geçiyor senin son maçta.
1: Katıldığım konuda bu duruma da bizi maalesef özellikle Dünya Kupası ve sonrasındaki davranışlarıyla biraz da Montella da itti diye düşünüyorum. Yani orada da katılıyorum tabii ki. Yani bu Montella konusu benim için şöyle. Hak verdiğim konular var Montella'ya ama itiraz ettiğim konular var. Yani ne tam anlamıyla Montella'nın karşısındayım ne tam anlamıyla yanındayım. Çünkü bugüne kadar özellikle işin teknik tarafıyla alakalı ben iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani rakip analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncu analizinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle Dünya Kupası ve sonrasındaki süreci idare edemedi. Belki psikolojik anlamda dağıldı Montella. Yani o da aslında kendi teknik direktörlük kariyeriyle alakalı neden İtalya'da üst seviyelerde kalıcı olamadığını da ya da Avrupa'da kalıcı olamadığını da biraz gösteriyor. Yani baskı karşısında direnç göstermeyle alakalı çok ciddi problem yaşadı. Özellikle maç sonu anlattıkları gerçekten yani ya beni buradan hani gönderin daha ben size ne yapayım şeyi gibi davranışı gibi geldi bana.
0: Tüm bunların yanında bugün bir karar bekleniyordu ama toplantının da cuma gününe ertelendiği haberini aldık sonradan.
1: Evet ya burada tabii problemli olan şu. Hı. Bir hazırlığımız yok belki. Yani ben
0: organizasyon yok diyorsun.
1: Yok yani şimdi hiçbir hazırlığımız yok ki. Bunu Trabzonspor Fatih Tekke'yle yaşadı. Sayın
0: İbrahim abiden, İbrahim Yavuz'dan duyduğumuz 3 cümleden biri. Talip olmayın, satın almayın, organizasyonumuz yok.
1: Şimdi
0: organizasyondan başladık.
1: Sanıyorsun biz Cihan'la yaptığımız programlarda da işte bu evet. İşte bunu süzgeçten geçirini çok fazla kullanmış.
0: Doğru diyorsun. 4 abi. 4 oldu. O doğru diyorsun.
1: Hadiseyi kullanmış. Evet. Hadiseyi kullanma.
0: O kelime. O kelime abi.
1: Adım adım ayrı ayrı kullanma bunları. Şimdi böyle adım adım ben.
0: Sıkıştık kaldık.
1: Şöyle diyorsun. Ama tabii bu önemli bir eleştiridir tabii ki. Evet. Yani dikkat etmem
0: gerekiyor. Estağfurullah abi, eleştiri değil bu. Yani abi sakın eleştiri değil.
1: Kendi adıma bunu senin için söylemiyorum. Evet. Senin eleştiri olarak ama kendi adıma tabii ki tekrara düşmemek aynı şeyleri söylemem adına. Ya önemli. Burada da biraz şöyle eksikliğimiz var. Özellikle biz sahanın içinden gelen insanlar olarak bizim kelime dağarcığımız maalesef futbolcuların yani altyapı eğitimiyle alakalı, yani biz maalesef, bu doğru olduğu için söylemiyorum ama ya bizim okulla ilgili hiçbir eğitimden geçemedik. Çünkü futbol bizim önümüze her şeyi koydu. İşte ben liseden mezun oldum. Hı hı. O dönem okul takımında oyna yeter dediler bana. Düşünsene o yaşta bir çocuğa sunduğun imkana bak. Sen top